0: Yönetmenimiz Çağlar Bey. Çağlar Bey, bugün basında yer alan haberleri paylaştım. Basında bu haberler yer aldı. Ve önemli basın mensubu arkadaşlarımız paylaşmışlar. Ben de gördüm sosyal medyada. İbrahim Seten, Uğur Karakullukçu bunu net bir şekilde paylaşım olarak Twitter'da, yani direkt görüntüler de var. Atmış oldukları tweetler de var. Bundan yola çıkarak ben bunu söyledim. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. İzmir'den Osman Gençoğlu, ben dünkü maçtan baştaki maç planımız hatalı demiş. Bu mesajı okumuştum. Hemen kontrol ediyorum. Gözümden kaçan soru var mı? Gözümden kaçan soru varsa hemen onları da kontrol ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. Selamlar, iyi yayınlar. Bitlis sporumuzu tüm haksızlığa rağmen 3. lige çıktığı için tebrik ediyorum. Mustafa hocamıza da emekleri için teşekkürler demiş dinleyenimiz. Çağrı Bey. Mustafa Hoca bugün yayınımızda olacak. Saatlerimiz 13.10. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kan anonsumuz var. Gebze'de yaşayan dinleyenlerimiz varsa, yardımcı olurlarsa sevinirim. Kan anonsunu paylaşıyorum. Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanlar için irtibat numarası 0542 615 37 20. 0542 615 37 20. Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanlar için irtibat numarası 0542 615 37 20 sevgili dinleyenler. Yardımcı olursanız hasta için çok mutlu olurum. Biz de bu vesileyle yardımınızı ulaştırmış oluruz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunun altını çizelim. Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Mustafa Özer ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Arda Bey ile yarın bağlantı yapacağız. Kendisi şu anda dışarıda görüşmelerini sürdürüyormuş. Ulaştı bizlere. Arda Çakmak yarın hattımızda konuğumuz olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Müsaitse Mustafa Özer'i arayacağız. Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bitlis Spor bilindiği üzere dün 3. lige yükseldi. Sarıyer Yusuf Ziya Ünlü Stadyumu'nda rakibi Çarşamba Spor'du. Bitlis Spor'un 2-0 geriye düştüğü maçta ilk 90 dakika Bitlis Spor'un ve Çarşamba Spor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bunu söyleyelim. Arayabilirsin Mustafa Hoca'yı. Şu anda müsait Batıkan. Arayabilirsin Mustafa Özer Hoca'yı. Maçın ilk 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında Bitlis Spor 3-2 kazandı ve adını 3. lige yükseltti. Adını 3. lige yazdırdı. Mustafa Özer'in de 2 sezon üst üste bölgesel amatör ligde yaşadığı şampiyonluk oldu. Çünkü daha önce geçtiğimiz yıl itibariyle Kilis Belediyespor'da aynı sevinci yaşamıştı. Bu sezonda Bitlis Spor'da aynı sevinci yaşadı ve aynı başarıyı sergiledi. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa sevgili dinleyenler, Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Salim Manav, iyi yanlar biliyorum. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim.
2: Biraz sesim kısık, kusura bakma.
0: Estağfurullah. Hocam, iki sezon üst üste bölgesel amatör ligde şampiyonluk yaşadınız. Önce Kilis Spor'la, ardından Bitlis Spor'la. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyim? Neler söylersiniz?
2: Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Kilis Belediyespor'da bir güzel şampiyonluk yaşamıştık. Bu sene de Bitlis Spor'da şampiyonluk yaşadık Salim. 20

0: 25 yıl sonra iki takımın da iki takımın iki ilinde özelliği 25 yıldır profesyonel takımlarda değildiler. Bilgi Spor gerçekten başkanıyla, Caner Yamaç başkanıyla, belediye başkanıyla, valisi, işte milletvekilleri, bütün Bilgis halkı bu şampiyonla inanıyordu. Çok güzel bir kadrom vardı. Sen de bizi ziyaret ettin maçtan önce.
1: Evet.
0: Çok böyle karakterli, düzgün oyuncularım da vardı. Tabii Bal Ligi gerçekten statü olarak, şey olarak çok zor bir lig. Orada şampiyon olmak, Süper Lig'de şampiyon olmaktan daha kolay. Yani hakikaten çok zor bir lig. Ondan dolayı hem fiziki şartlar, oynadığınız sahalar gerçekten zor. Ama çok mutluyuz. Gerçekten gururluyuz. Bir salkı bizi gerçekten bağrına bastırdı. İnanılmaz bir mutluluk vardı. Maça zaten geldiğin zaman ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. Daha 15. dakika ilk yarı 2-2 bitirdik ve uzatma dakikalarda attığımız golle şampiyon olduk.
1: Hocam bu sezon yani yaşamış olduğunuz şampiyonluk çok zorluydu. Çünkü grubu lider bitirmenize rağmen statü değişikliği oldu. Statü değişikliğinden sonra yaklaşık 50 gün maç oynamadınız. 2 maç oynadınız, yarı final ve final. Finalde Çarşamba Spor'u mağlup ettiniz ve adınızı 3. lige yazdırdınız. Değişimle ilgili, değişiklikle ilgili neler söylersiniz?
0: Ya şimdi biz biliyorsun bizim grup biraz sıkıntılı bir gruptu. Yani biz ligi 64 puanla lider bitirdik. Ondan sonra 50 güne yakın biz maç oynamadık Salim. Yani 50 gün maç oynamamak bir takım için gerçekten çok zor. Ama oyuncularım çok iyi çalıştılar. Hakkari Zap maçında biz 2 saat 30 dakika süren bir maç oynamıştık çarşamba günü. Ve bu maça gelinceye kadar da uzatmaları sayarsanız yaklaşık biz bayağı yüksek bir tempoda bir maç oynadık. Tabii fizik kondisyon olarak takımın mazur olduğuna inanıyordum. Oyuncular, tecrübeli oyuncularım vardı. Biz abi kardeş, hoca olarak böyle bir çocuklara antrenmanda olsun hem maçta olsun teknik taktiklerini en iyi şekilde uyguladıklarını gördük ve mutlu olduk. Yani gerçekten bunu nasıl tarif edebilirim? Sen de geldin gördün. Yani inanılmaz derecede bir salkı çok mutlu oldular. Onlar da şampiyonluğa armağan ediyor. Zor geçti bizim için ama bir de biliyorsunuz bizim bir liste bu sene yaklaşık 2,5 metreye yakın kar yağdı. 4 ay boyunca antrenman sahaları olsun, yollar kapandı. Ama ona rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu bir salkına armağan ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, çok önemli bir galibiyet, bunu söyleyelim. Dinleyenlerimizden gelen yorumlar da var. Hakem kararlarıyla ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Ya hakem,
1: Buğra Taşkın Soy maçı yönetti, yanlışım varsa düzeltin.
0: Süper Lig hakemi maçı yönetti, bence çok iyi bir maç yönetti. Yani ya ben her zaman bir de şunu söylemek istiyorum. Ben ilk defa 2003'ten beri teknik direktörlük yapıyorum. 2026 ilk defa sarı kart gördüm. Ve Buğra Hoca verdi bana ilk sarı kartımı. Yani hakemlerle ilgili konuşmaktansa bence oyuna bakmak lazım. Şimdi bence çok iyi bir maç yönetti. Şimdi Süper Lig hakemi gelip Bal Ligi'nde maç yönetiyorsun, şükretmek lazım, dua etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani Süper Lig'den gelmiş Bal Ligi'nde size finalde maç yönetiyor çocuk. Yani bence iyi maç yönettiler. Yani hakemlerle konuşmak. Şimdi penaltı pozisyonunda kamera açısı belki başka şey gösteriyor ama benim oyuncumun alttan ayağına darbe geldi. Bence %100 bir penaltı. Yani müthiş bir. Ben her zaman şunu söylüyorum.
1: Buyurun
0: siz
1: hocam.
0: Siz sahada işte teknik taktiğinizi uyguluyorsanız, takımınızı iyi motive ediyorsanız bence başarılı olursunuz. Yani hakemlerle ben hiç hayatım boyunca hakemlerle ilgili konuşmadım. maçtan sonra. Yenildiğim kazandığım maçlarda. Çünkü biz önce kendimize bakalım. Yani Türkiye'de sadece hakemler konuşuluyor. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok ki. Evet. Teknik direktörler konuşuyor, futbolcular konuşuluyor. O teknik direktörler müdahalesi çok önemli. Oyun içerisinde bunların konuşulması. Hakemler, yani hocam gerçekten bence müthiş bir maç yönetti.
1: Evet.
0: Yani şimdi Süper Lig'den gelip Bal Ligi'ni yönetme kolay değil Salih. Ya ben de Süper Lig'de TFF 1. Lig'de teknik direktörlük yaptım. Bal Ligi'ne alışıncaya kadar 2 yılımı yedi. 2 yılım. 2 yılda da Allah'a çok şükür. Lig farkı önemli değil. Ya ben de mesela geldiğimde ikinci İran'dan Süper Lig'den geldim. Bal Ligi'ne geldim. Herkes dedi ki ya hep hiç Bal Ligi çalışmamış. Bu başarıyı yakalayamaz dediler. Ben üst üste 2 tane şampiyonluk yaşadım. Yani ligin teknik direktörü ligin hakimi olmaz. Önemli olan teknik direktörümüzü konuştum.
1: Peki hocam hemen şunu da size sormak istiyorum. Mesela siz üst liglerde takım çalıştırdınız. Birincilikte, birincilikle birlikte, ikincilik, üçüncülik, evet. Tüm liglerde çalıştınız ardından. Evet. Üst liglerde çalışmak yerine direkt tercih ettiğiniz lig bölgesel amatör lig oldu. Mustafa Özer'in de futbolculuk CV'sinde önemli kulüpler var. Milli takım, Fenerbahçe. Evet. Sizi bölgesel amatör ligde çalışmanızı etken neydi? Ya, ligde çalışmanızı etkenler nelerdi? Neden o lige indiniz?
0: Ben neyden biliyor musun?
1: Neyden hocam?
0: Ya kulüplerin yapısı, maddi durumları. Çünkü ben bir teknik direktör olarak maddi konuşulan bir kulüpte çalışmak istemiyorum artık. Yani ondan dolayı alt liglerde, ban liginde hem maddi olarak hem manevi olarak, bırakın maddi, manevi olarak da inanılmaz bir ilgi var. Şimdi siz üst liglerde çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Futbolcuların parasını vermiyorsunuz. Primleri vermiyorsunuz. Bir teknik direktör olarak siz teknik direktörünüzü ortaya koyamıyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Ondan dolayı biraz şeyi değiştirdim. Yani hep gittiğim takımlarda küme düşmemeye oynayan takımlarda çalıştım. Ben artık son 2-3 yıldır şampiyonluğu oynayan, hedefi olan takımları tercih etmeye başladım. Bugün ligi, Süper Lig, tesis birincilik, ikincilik, üçüncülük fark etmiyor. Baligi fark etmiyor. Çünkü burada da çok büyük ilgi var. Şampiyonluktur diyoruz. Ondan dolayı vallahi mutluyuz. Şu anda burada çalışmaktan mutluyuz yani. Bir sıkıntımız yok. İkinciliklerden bana buraya gelmeden önce teklifler vardı. Hem yani maddi olarak tatmin etmiyorlar sizi. Futbolcunun parasını vermedikleri için o kulüplerde çok kaos oluyor. Biz artık çok yorulduk. Yani biz yordu bizi. Ondan dolayı bir şampiyonu oynayan takımları tercih ediyoruz artık.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Peki Mustafa hocam, Bitlis Spor'da devam edecek misiniz?
0: Ya valla şu anda bizim mukavelemiz bitti. 30 Haziran'da mukavelemiz bitti. Dediğim gibi başkanımız sağ olsun, yönetim kurulumuz, belediye başkanımız devam etmemizden yanalar. Ama tabii ki hedefi olursa biz devam edeceğiz. Eğer Allah kısım ederse hedefin şampiyonluk olduğunda ben şu anda bir şey diyemiyorum Salim. Yani net olarak bir şampiyonun tadını çıkartayım. Kafamı dinleyeyim. Çok yorulduk. Ondan sonra devam edip etmeyeceğimiz belli değil.
1: Peki hocam, siz milli takımla birlikte, şu anda milli takımımız Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Siz de
0: evet.
1: Bundan 25 yıl önce milli takımımızla birlikte Amerika kampına katıldınız. Fenerbahçe'ye evet. Transfer olmadan önce.
0: Evet.
1: Milli takımımız da şu an yıllar sonra o arenada mücadele ediyor. Bunun da altını çizelim. Dünya Kupası'ndayız. İlk maçımızı 2-0 kaybettik Avustralya'ya karşı. Milli maçı izlediniz. Neler söylersiniz hocam milli takımımızla ilgili? Eksik olan neydi?
0: Ben 94-95'te A milli takımı Amerika turnesine gitmiştik Fatih Terim Hoca ile birlikte.
1: Evet.
0: Orada hiç mağlup olmadan geri dönmüştük. İşte Kanada, Honduras, bütün takımlarla gerçekten çok güzel bir turnuva geçirmiştik. Milli takımın son yıllara baktığınız zaman biliyorsunuz turnuvalarda ilk oynadığı maçları hep kaybetti. Ondan sonra düzeliyor milli takım. Ya ben A milli takıma güveniyorum. Çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir teknik direktörün, çok iyi bir yönetimin olduğuna inanıyorum. Ya gerçekten yenilmeleri bizi üzdü. Ama milli takım toparlanacak ve her zaman iddia ediyordum. Milli takım bu sene Dünya Kupası'nda damga vuracaktır.
1: Yani, peki hocam eksiklerimiz neler? Yani ilk maçı kaybettik Avustralya ya, karşısında.
0: Turnuvanın ilk maçı her zaman böyle Salih. Yani bizim ya mesela A milli takımın öyle bir golcüsü olması lazım. Yani golcünüz olmazsa gol at. Mesela maça baktığınız zaman inanılmaz bir analiz, inanılmaz bir istatistik var. Top oynama oranları, şutlar falan her şey yapmış A milli takım. Sadece gol yok. Futbolun meyvesi goldur. Ama dediğim gibi ilk maçlarda bir de ben her zaman şunu söyleyeyim, bak bende de oldu. Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine giden futbolcular özellikle bu jet lag dediğimiz olay oluyor ya futbolcular.
1: Evet.
0: Ben şunu samimiyetimle söylüyorum. A milli takıma gittiğimde Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe transfer oldum. Tekrar Brezilya kampına gittim. 2 ay kendine gelemedim Salih. Ben ilk şunu yani saat farkı, uyku problemi, bunlar futbolcular da halsizlik yapar. Bu olacak şeyler. Alışıncaya kadar. Bende de oldu. Futbolcularda da var. Ama A milli takım seri galibiyetlerine başlayacak. Turnuvanın ilk 8'e girme şansı %99.
1: Yani inşallah hocam dediğiniz gibi olur.
0: Olur. Yani çok çok güzel bir jenerasyon vardı. Milli takımıza, A milli takımıza sahip çıkalım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Ya tabii bir maç yenildiniz mi Türkiye'de, bir maç yenildiniz mi her şey bitiyor. Bir maç kazandınız mı göklerdesiniz. Yani maalesef bunları yaşıyoruz Türkiye'de. Yani toparlanacak A milli takım. Bak göreceksin.
1: İnşallah hocam.
0: Toparlandıktan sonra inşallah seninle ayrı bir röportaj yapacağız. Konuşacağız.
1: Hocam ilerleyen günlerde siz de Bitlis Spor'la görüşeceksiniz. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Evet.
1: Devam ederseniz planlama nasıl?
0: Ya devam ederiz. Ben şampiyonluğu oynayan bir takım kurmak istiyorum.
1: Evet.
0: Öyle devam ederim. Yani artık bundan sonra ben 20 yıldır küme düşmeyen takımlarda çok çalışmak istemiyorum. Yani ben artık hedefi değiştirdim. Ya Bitlis'e de şampiyonluklar yakışıyor. Yani bir tesis olarak, stat olarak, şehir olarak başkan, Caner Başkan, Caner Yılmaz Başkan inanılmaz fedakarlık yapıyorlar. Ya profesyonel ligde, üst liglerde olması lazım. Sporun inşallah kısa zamanda dediğim eğer şartlar oluşursa devam edeceğiz.
1: Hayırlısı olsun diyelim hocam. Hem sizin hakkınızda hem de Bitlis Spor hakkında. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Vakit ayırdınız.
0: Sevgiler, saygılar, iyi yerler.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bitlis Spor Teknik Direktörü Mustafa Özer'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Abdullah Hoca bizlerle birlikte olacak. Abdullah Ercan bizlerle birlikte olacak. Birazdan hattımızda konuğumuz Abdullah Ercan olacak sevgili dinleyenler. Sorularınızı bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler, bunu da söyleyelim. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri Abdullah Ercan. Abdullah Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız?
3: Salim'cim selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hocam?
3: İyi, sağlığımız yerinde. Biraz tabii dünden dolayı keyfimiz kaçtı.

0: Ama iyi olacağız. Cumartesi günü iyi olacağız inşallah.
1: Hocam ilk maç özelinde gözlemleriniz nelerdir?
0: Ya Salim, biz biraz herhalde nasıl söylenir? Biz bu maçı kesin kazanırız gibi bir düşünceye sahip olduk maç öncesi.
1: Evet.
0: Neden bunu söylüyorum? Yani net olarak pozisyon üretmekte büyük sıkıntımız var. Hocanın maç başı başlayış kadrosu ve değişikliklerde bence oyuna hamle konusunda hiçbir faydası olmadı. Yani biz iyi takımız kabul ediyoruz, iyi oyuncularımız var ama sevgili Salim, isimler oynamıyor. Mücadele etmezsen Dünya Kupası'nda maç kazanılmıyor. Onun için ne derler? Bunu tabii buradan da milli takımımızı çok yermeyeceğiz. Çünkü turnuva devam ediyor. İkinci, üçüncü maçlar var. Biz hala bu grupta çıkmak için en büyük adayız. Ama bu oynadığımız Avustralya maçından mutlaka dersler çıkarmamız lazım. Hatalarımızı görmemiz lazım. Yoksa Paraguay maçı için tekrar zor geçer. Ama eğer hoca hataları görür, özellikle kadro seçiminde bazı oyuncuları ikinci maçta kulübeye oturtturur ve farklı bir oyun kimliğiyle sahada olursa, o zaman Paraguay karşısında şansımız yüksek.
1: Peki hocam, Paraguay maçında neler yapmalıyız doğru olarak?
0: Vallahi Salim, yani bazı formsuz oyuncularımızı biraz kenarda bekletmemiz lazım.
1: Kimlerdir hocam bunlar?
0: Kabul ediyorum. Montella beraber yol yürüdüğü, güvendiği, onun oynattığı oyunu bilen oyuncularla oynamak istiyor. Çok da saygı duyuyorum ama artık biz Avustralya maçında bir kırılma yaşadık. Çünkü ilk 11'de Kenan'ı da ikinci devre oyuna eklersek hazır olmayan en az 4-5 tane oyuncuyla oynadık. Yani Ferdi hazır değildi. Bir sakatlık süreci. Kenan'ı ikinci devre kullanmak zorunda kaldık. Kerem milli takım kampında sakatlandı. Hakan tam hazır değildi. Yani bu kadar oyun ritmini belli bir süre kaybetmiş oyuncu grubuyla oynanırsan, bir de rakibin fizik anlamında ciddi şekilde güçlü bir rakipse, çözüm üretemezsen dolayısıyla kazanma şansın azalıyor. Şimdi çarşamba günü ben açsazında isim olarak da söylerim ama 2-3 tane değişiklik bekliyorum ilk 11. Ya çok isim söyleyip bağlayıcı olmak istemiyorum ama mutlaka bunu yapmak zorundayız. Çünkü bizim olmazsa olmaz bir maç oynayacağız. Aynı şekilde rakip de oynayacak. Muhtemelen kaybeden turnuvaya veda edecek. Kazanan da çok büyük ihtimalle ya ikinci olup ya da en iyi üçüncülerden yoluna devam edecek. Böyle bir bağlamda bir maç oynayacağız sevgili Salim. Onun için hazır oyunculara, belki turnuvanın hazır olmayan oyunculara devamında ihtiyacı olabilir ama bizim bu maçta tam anlamıyla fit olarak, fiziksel olarak tam hazır oyuncularla oynamamız lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Abdullah Ercan, sohbetimiz sürüyor. Abdullah hocam, özellikle de biz sizinle daha önce yapmış olduğumuz röportajlarda grubumuzdan yola çıkarak grubumuzdaki takımların geçiş oyunu oynadığını, savunma yaptıklarını, gol atma şansının duran toplar ve uzaktan şutlar olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte 4-6-0 ya da 4-3-3 dizilişiyle bu takımlara karşı zorlanabileceğimizi konuşmuştuk. Nitekim dün de bu şekilde oluştu. Yemiş olduğumuz gollere baktığımızda uzaktan bir şut ve geçiş oyununda İran Kunda'nın attığı bir goldü. Bu noktada hocam, Paraguay'ı düşündüğümüzde siz şu anda tüm maçları da takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Dünya Kupası arenasında. Paraguay takımını düşündüğümüzde burada planımız nasıl değişmeli taktik anlamında, taktik diziliş anlamında, oyuncu kadrosu anlamında? İsim verip belirleyici olmak istemiyorsunuz ama santraforlu bir oyuna ihtiyaç var mı?
0: Yani santraforlu bir oyuna ihtiyacı olur mu veya Montella bunu dener mi? hala tereddütlerim var. Bence çok fazla deneyeceğini, yani Deniz Gül'le başlayacağını zannetmiyorum. Eğer evet, öyle bir soru sormak istiyorsan. Şimdi sevgili Salim, bak dinle.
1: Buyurun hocam.
0: Avustralya tarafı takımı analiz edilmiş. Doğru mu? Edilmiş.
1: Evet.
0: Artık yani sokaktaki çocuk bile Avustralya'nın ne oynadığını biliyor. İyi savunma, geçiş hücumları, artı duran toplar. Ve biz özellikle ilk golü böyle yedik. Şimdi bizim sıkıntımız olan konu şu. Biz Avustralya'nın ne oynayacağını biliyorduk ama biz Avustralya'ya ne oynanmazsa onu oynadık. Ne gibi? Çok yavaş oynadık. Oyunun yönünü değiştirdiğimiz zaman değişilen yöndeki hücum aksiyonlarında çok geç kaldık. Şut attık. 27'ye yakın şut atmışız. Ama kaç tanesi etkili ve efektif, o tartışılır. İkinci bir şey, şimdi bak Salim, biz orta sahada 3 tane oyuncu oynattık. Hakan, Orkun ve İsmail, doğru mu? Ve bu takım merkezden çok çözülmeyeceğine göre biz çözüm yerlerini başka yerde bulmamız lazım. Yani biz rakip takımı yatay olarak genişletemedik. Eğer biz rakip takımı yatay olarak genişletemediğimiz için pozisyon bulmakta çok zorlandık. Adamlar 5-4-1'i koymuşlar, çıkmıyorlar zaten. Biz hala yavaş tempoda, topun temposu hızlı olmadığı için adamlar çok basitte yerleşiyor. Şimdi hocanın örnek Kenan hamlesi bence çok doğruydu. Ha, ben hemen şunu da ekleyeyim sevgili Salim.
1: Buyurun
0: eğer
1: hocam.
0: Kenan hazırsa ilk 11'de başlamaktır bu oyunun çözümü. Çünkü neden? Kenan bizi rakip kaleye, savunma arkasına geçirebilen en önemli oyuncumuz. Ki biz Kenan girmeden önce topu rakip oyuncuların önünde oynuyorduk. Kenan girdikten sonra rakibin arkasına sarkmaya başladık. Yani dün bu oyuna bu profilde bir oyuncu lazımdı. İkinci bir şey, şimdi hocanın değişikliklerini tartışalım. Şimdi bir kere 85 dakika hazır olmayan bir Kerem'e ve üçlü savunmanın arasında kaybolan bir Kerem'e bu kadar şey yapması, dayanması bence çok doğru bir şey değil. İkincisi, 81. dakika yapılan değişikliklerin hiçbir anlamı yok. Daha doğrusu belki hoca için bir anlamı var ama oyuna bir katkısı yok. Yani şey giriyor, Salih Özcan giriyor, İsmail çıkıyor ve şey giriyor, bizim Galatasaray Fenerli sağ bek çocuk giriyor.
1: Mert Müldür girdi hocam.
0: Mert Müldür giriyor. Evet, Deniz Gül'ü biz 85. dakikada oyuna sokuyoruz. Bu oyun bitmiş. Herhangi bir etkili olabileceği bir süre kalmamış. Yani bütün bunlar eklendiği zaman ortaya şu çıkıyor. Biz rakibin ne oynayacağını biliyorduk ama biz ona göre doğru bir oyun oynadık mı veya değişikliklerle bu oyunu doğru bir yere getirdik mi, bence getiremedik. Ve sonuç itibariyle adamların 3 tane onları ifade eden, yani Avustralya'yı belirleyen 3 konu var. Geçiş hücumu, ilk golü yedik ki orada da çok kötü bireysel hatalar var. Hadi onları söylemeyeyim, oyuncuların morali bozulmasın. İkincisi, duran top, 1-2 tane etkili oldular. Orada doğru durduğumuzu söyleyebilirim. Üçüncüsü, oyunun son bölümünde bizim akılla değil de duyguyla hareket ettiğimiz bir bölümde, alanların genişlediği bir bölümde şuta müsaade ve 2-0 oyun koptu. Bence turnuvanın en sürpriz sonucuydu şu ana kadar. Yani Almanya'nın 7-1 yenmesi Krasa'yı sürpriz değil. Güney Kore'nin Çekya'yı yenmesi sürpriz değil ama bizim Avustralya'ya yenilmemiz bence benim profilimden şu ana kadar turnuvanın en sürpriz sonucu.
1: Peki hocam, yani milli takımımızdan beklentiler de çok yüksek. Beklentilerin yüksek olması bu arenada bir handikap olabilir mi motivasyon açısından?
0: Yani bir kere biz doğru bir analiz yapmak zorundayız. Yani duygularımızla hareket edip olmayan bir şeyi çok övmemizin bir yeri yok. Bizim de bazı defolarımız var.

0: aslında biz antrenörler bunları biliyoruz ama takım dünya şampiyonasına 24 sene sonra katılmış. Ben şunu da anlamıyorum. İlk kez Dünya Kupası'nda oynuyorlar. Performansı ona göre değerlendir. Sevgili Salim, biz de 2002'de ilk kez Dünya Kupası'nda oynuyorduk. Yani bu bir değerlendirmek için doğru bir analiz mi? İşte 24 sene sonra çok genç bir şey. Biz de o zaman gençtik. Bizde de genç oyuncular vardı. Bu bir kere doğru değil. Biz bence tespitçileri bazılarını rahatsız etse de çok doğru yapmak zorundayız. Örnek, ilk golde Merih. Merih nerede oynuyor? Arabistan Ligi'nde oynuyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Haftada 3 tane antrenman yapıyor. Merih'in oyuncu profili nasıl? İlk hamle aldı, alamadığı zaman sıkıntılı. Yanında oynayan Abdülkerim Bardakçı çok mu şey bir oyuncu, çabuk bir oyuncu mu onun açığını kapatacak? Keza o da öyle değil. Yani aslında biz defoları olan bir milli takımız ama ön tarafta da çok yetenekli bir oyuncu grubuna, her an her şeyi yapabilen, çözüm odaklı çok oyuncusu olan bir gruba sahibiz. Şimdi gelelim Paraguay maçına. Senin sorduğun sorunun cevabını vereyim. Daha sert bir Paraguay takımı var Avustralya'ya nazaran. Belki tempo olarak Avustralya kadar dirençli, yüksek tempoda oynayan, disiplinli bir takım değil ama daha bir sert. Seni bozmaya çalışan. Çok benzer özellikleri var. Onlar da geçiş hücumunu çok kovalıyorlar. Ama onlar Avustralya'ya nazaran biraz daha alan ve zaman tanıyabilen bir takım. Ha biz bu takımlara etkili olabilir miyiz? Ki olduk da. Avrupa Şampiyonası'nda da olduk. Hazırlık maçlarında da olduk. Yani kazanma şansımız var. Yüksek mi? Çok, mutlaka yüksek. Ama biz önce şunu eğer doğru analiz edersek. Biz neleri kötü yaptık? Biz ne zaman Dünya Kupası'na başlayacağız? Eğer karar verir ikinci maçta başlarsak biz en kötü ihtimalle ikinci olarak bu gruptan çıkarız.
1: Yani hocam mesela yıllar önceye gidelim, 2002 yılında ilk
0: Evet.
1: maçta üçlü oynamıştık, sonrasında dörtlü sisteme döndük ve 4 puan çıkardık grupta.
0: Evet.
1: 4 puan çıkartarak bir üst tura yükseldik. Yani Şenol Hoca bir sistem değişikliği yapmıştı. Burada bu sistem değişikliği noktasında az önce de konuştuk. Siz beklemediğinizi ifade ettiniz. Montella aslında hazırlık maçlarında da hocam bize Deniz Gül ve Can Uzun'un oynayabileceğine dair sinyaller de verdi.
0: Doğru.
1: Fakat dünkü maçta bu durum farklılaştı.
0: Evet. Ya Can Uzun için bir şey söyleyemem. İlk 11'de oynar mı oynamaz mı? Ben oynayabileceğini düşünüyorum ama Deniz'in yani şu an için A milli takımın direkt santraforu konumunu çok dolduruyor mu? İleriki yıllarda mutlaka dolduracak ama şu an işte Paraguay maçı için böyle bir düşünceyle sahada olur mu? Ben onu çok düşünmüyorum. Benim beklediğim kadro daha farklı. Can Uzun'un merkezde serbest olarak konumlanacağı Kerem'in yerine, Arda'nın Can Uzun'un arkasına konumlanacağı, İsmail'in dışarıda kalıp Hakan'la Orkun'un orayı ikileyeceği, bir tarafta Kenan'ın diğer tarafta Yunus veya Barış'ın oynayacağı bir ön taraf bekliyorum açıkçası. Yani ben ikinci maçta Can Uzun'u hocanın ilk 11'de değerlendirebileceğini tahmin ediyorum ama Deniz için çok iddialı değil.
1: Peki yani hocam defans hattında da değişimler bekliyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Ya defans hattında şöyle Salim, yani şimdi işkembeden söylemiyoruz. Altını doldurabileceğimiz için konuşuyoruz. Şimdi Ozan Bundesliga'da bir senedir oynuyor.
1: Evet,
0: Doğru mu? Oynuyor.
1: doğru.
0: Merih tamam Arabistan'da oynuyor. Tamam çok kıymetli bir oyuncu ama Arabistan temposuyla Dünya Kupası maçı oynuyor. Ama Ozan Bundesliga temposuyla Dünya Kupası maçı oynamasını bir görmek lazım. Ben eğer orada bir değişiklik olursa şaşırmam. Yanında da muhtemelen Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Solda Merih, sağda da ilk görüntüye göre ya şimdi sevgili Salim
1: Buyurun hocam.
0: aslında başlanılan ilk 11'in oyuncu konumlanmalarında da sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Bak, analizde şöyle bir şey çıkıyordu. Avustralya takımının

0: geriden oyun kurmada iki tane seçeneği var. Ya direkt uzun atıyorlar, ikinci topu oynuyorlar, ya da bosun üzerinden bu oyunu kuruyorlar. Yani Feyenoord'un geçen sene en önemli oyuncusu üzerinden, ki bizi biraz şeyi, zekiyi yaklaşık olarak, eğer biz şeyi içeri soktuğumuz için Arda'yı, çünkü Arda orada kenarda değil de içeride profil olarak oynamayı sevdiği için, çünkü çocuk kaleyi görmek istiyor. Kaleyi kapatma görevi İsmail'de vardı. İsmail geç kaldı. Arkasından dediğim gibi Merih tek hamlede kaldı. Gibi gibi bir sürü hatalar silsilesi oldu. Gol yedik. Şimdi onun için yani rakibi analiz ederken hem bunun atağını hem kontrasını düşünmek lazım. Yani hem hücumu düşünüp hem aynı anda defansı düşünmek lazım. Bence biz hücum bölümünde şunu düşündük. Ya biz nasıl olsa bu takıma gol atarız. Ya öyle olmadı işte. Ama yeriz bölümünde iki tane adamların en büyük belirgin özelliğinden gol yedik. Dediğim gibi yani ben ikinci Paraguay maçında 2-3 oyuncunun değişebileceğini düşünüyorum.
1: Yani hocam bu değişiklikler de yapılması gerekiyor. Mutlak kazanmamız gereken bir maç.
0: Evet, evet.
1: İlk bölümde hocam hattımızda konuğumuz Giray Hoca'ydı. Giray Burak Hoca'ydı. Giray Burak Hoca Paraguay maçında kırmızı kartların da olabileceğini söyledi. Çünkü evet, her iki takımın da ölüm kalım maçı, sert bir oyun oynanabilir dedi. Katılır mısınız?
0: Ya tabii futbol bu. Yani kırmızı kart olma ihtimali yüksek. Neden? Çünkü şeyin oynadığı oyun biraz sert, agresif. Biraz Venezuela takımına benziyor.
1: Evet.
0: Biz o maçta biliyorsun biraz bizi dövdüler. Bir de onların da son şansı sevgili Salih. Onların da puanı var, yok. Ve onlar da Amerika'dan oyun olarak çok büyük bir dayak yedi. Ya Amerika özellikle ilk yarıda Paraguay oyun anlamında, yani o övme anlamında söylüyorum, dövdü resmen. Onun için olma ihtimali var mı? Var. Yüksek mi? Yüksek. Özellikle oyunun son bölümünde skor olarak geride olan takımın böyle bir davranışa gidebilir mi? Gidebilir. İnşallah bu biz olmayız. Aksine onlar olur ve biz kazanarak yolumuza devam ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Abdullah Ercan. Abdullah hocam, siz 2002 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda kadroda yer aldınız. O arada bulundunuz. Futbolculuğunuz döneminizde şampiyonluklar yaşadınız. Önemli organizasyonlara katıldınız. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Dünya Kupası ile ilgili neler söylersiniz hocam? O arenada bulunmanın çok farklı olduğunu birçok kez yayınımıza bağlanan teknik direktörler, hocalarımız ifade etti. Sizin düşünceniz nedir hocam?
0: Sevgili Salim, ben yaklaşık olarak 20 sene futbol oynadım yüksek seviyede. Ama sadece bir kere Dünya Kupası'na katılabildim. O da 2002'de. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İki kere Avrupa Şampiyonası oynadım. Bir kere Dünya Kupası oynadım. Burayı nereye bağlayacağım? Şu anda bu şampiyonada oynama şansını eline geçirmiş olan oyuncularımız bunun kıymetini bilsinler. Neden kıymetini bilsinler? Bunu şu anda mevcut kadroda çok genç yaşta yakalayan var. Belki futbolu 200 sene sonra bırakacak olanlar da var. Ama onlar bu şansı yakalamışken değerlendirsinler. Çünkü biz bir daha ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Belki gelmeyebilir. Ben mevcut şansları elindeyken lütfen bu yola devam etsinler. Yenelim Paraguay'ı. Amerika'dan da istediğimiz neticeyi alalım. Biz bir son 32'ye kendimizi atalım. Çünkü bizim potansiyelimiz oralarda olmayı hak ettiğimizi gösteriyor. Dediğim gibi bir de bunun ülke için psikolojik tarafı var. Bak ben maç sabah 5'i 10 geçe A Spor'da yayındaydım.
1: Evet,
0: pardon
1: hocam.
0: 6'da, sen de biliyorsun. O anda ülkenin çeşitli illerinden bir sürü yerden görüntüleri veriyorduk biz. İnan biz çok hazırız milli takımımızın başarılı olmasına ve çok da inanıyoruz. Bu mağlubiyet belki biraz bizim şevkimizi kırdı ama bir galibiyet de tekrar yerine gelir. Lütfen bu ülkeye bunları düşünerek Paraguay maçında bir galibiyet hediye etsinler.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Estağfurullah.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Kendine iyi bak Salimciğim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Abdullah Ercan'dı. Yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Bugünlük de bizden bu kadar. Yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Bugün sadece Mert abi var, Mert Elam var. Bilindiği üzere Genco Boran Dünya Kupası'nı takip ediyor. Şu anda kendisi yurt dışında, Amerika'da. Bunu da paylaşmış olalım. Bugün sadece Mert abi var. Yayınımızı noktalıyoruz. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz, kusura bakmasınlar. Yarın saat 12 ile 14 arasında biz buradayız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğim. Tabii ki gündemin şu anda ana maddesi amirli takımımız. Dünya Kupası maceramız pazar sabahı başladı. Gruptaki karşılaşmada Avustralya ile oynadık. Çok büyük hevesle ekran başına oturduk. Çok büyük hayal kırıklığıyla ekran başından kalktık. Hiç beklemediğimiz bir skor. Oyun olarak da tabii ki rakibi açamadık. 30 şut denedik ama XG olarak da ikinci üzerine bile çıkamadık. 30 şutta genelde ceza sahası dışından şutlar denemek zorunda kaldık katı Avustralya savunması karşısında. Maçın ilk yarısında su molasından dönüşte bir de geriye düşünce işimiz daha da zorlaştı. İkinci yarı biraz daha baskı kurmaya çalıştık ama dediğim gibi Avustralya savunmasını pek fazla açamadık. Açtığımız anlar olmadı değil, pozisyonlarımız var ama o anlarda da son vuruşlarda istediklerimizi yapamayınca maç Avustralya'nın istediği gibi gelişti ve bitti. Şimdi artık önümüzde Paraguay karşılaşması var. Devamında ABD mücadelesi. Hayal kırıklığı bir tarafa, artık önümüze bakma zamanı da olacak. Yeni maçta birlikte Fatih Terim'in de güzel bir sözü denk geldi. O da sanıyorum kendi sosyal medya YouTube platformundan videolar paylaşıyor. Bugün bitti diyor, bittiyse yeni bir şey başlıyor demektir demiş. Bence güzel bir söz. O yeni bir şeyi de umarız iyi şekilde oynarız Paraguay mücadelesini. Şimdi bugün programda tek gibi gözüküyordum ama Genco abi dedi ki tek misin? Tekim. Ben de müsaitim. Dilersen bağlanayım dedi. Tabii ki ben bu fırsatı kaçırmam. Amerika'daki Genco abiye bir merhaba diyelim. Genco abi hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba Mert. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Keyfin yerinde diye görüyorum sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Maç harici keyfin tabii yerinde. Nasıl geçiyor Amerika günlerin?
1: Vallahi güzel geçiyor. Evet, keyfim yerinde. Burası hakikaten bayağı Dünya Kupası'na, yani Dünya Kupası havasına girmiş. Bayağı İskoçlar vardı şehirde. Brezilyalı çok gördüm. Ya gerçi Brezilya'nın maçı New York'taydı ama epey bir Brezilya formalı taraftar gördüm.

0: herhalde Brezilya'nın Dünya Kupalarındaki tarihindeki başarılarından olsa gerek diye tahmin ediyorum. Herhalde herkes şaşırıp Boston'a gelmemiştir
1: Yani o
0: New York
1: kadar
0: yerine.
1: hata olmaz herhalde.
0: Gerçi arkadaşım da diyor ki buradan sürekli New York'a tren var. Yani gitmek çok da zor değil diyor. Bilmiyorum yani güzel, keyifli. Hangi restorana girsek, hangi mağazaya girsek Dünya Kupası için mi geldiniz? Hangi takımı destekliyorsunuz? Bol şans diliyoruz. İşte
1: Sen
0: onlar da
1: Hırvatistan'ı mı
0: eğer
1: destekliyorum dedin?
0: ben Türkiye'yi destekliyorum dedim ama valla orada hakikaten şimdi Boston'da çok çok büyük bir spor mağazası var. Ben yani hayatımda böyle büyük bir spor mağazası görmedim. Üç katlı ve ucu bucağı yoktu. Hani futbol forma ve tişört satılan bölümüne gitmek için bile bir 8 dakika falan yürüdük, abartmıyorum. Fakat her forma vardı. Türkiye forması yoktu. Zaten çok kızdık. Dedik ki bu ayrımcılığınızdan dolayı size küsüyoruz dedik. Dedi ki bize getiren firma getirmedi dedi. Bizim suçumuz yok dedi.
1: Ya öyledir
0: Hemen
1: kesin.
0: yazalım.
1: Tabii.
0: Hemen o tipik hemen getirelim falan dedi. Ben baktım yani ben soruyordum. Hırvatistan'ın forması çok şahsına münhasır bir formadır. Futbol severlerin bildiği bir formadır.
1: Doğru.
0: Bir de kırmızı beyaz. Dolayısıyla onu aldım. Ama
1: Yani
0: o kadar komik
1: kurtardın.
0: ki. Tabii herkes böyle gezerken böyle alışveriş merkezinde birbirleriyle konuşuyorlar. Bu hangi forma? Ben bunu hiç görmedim gibi böyle. Öyle bir tam formasıyla gezdim. Hala Türkiye forması aramadayım ama büyük bir ihtimalle artık orada yoksa başka. Gerçi bugün yine bir Boston'a ineceğiz. Arkadaşım Boston'un biraz dışında yaşıyor. Şehir dışı tipik Amerikan evlerinde. Burada bulamazsam San Francisco'da bakacağız.
1: Peki dedin ki hani her restorana girdiğimizde Dünya Kupası işte hangi takımı tutuyorsunuz? Genelde hani böyle çok fazla Amerikalılar o moda giremedi gibi konuşuluyordu ama herhalde başladıktan sonra Dünya Kupası Amerika'da herhalde haberi olmayan yoktur Dünya Kupası'nın başladığından maçlardan.
0: Tabii tabii ya şöyle belli başlı yerler var. Eğer orada Dünya Kupası'nı takip etmek için gelen futbol severleri görüyorsanız zaten Amerika'da o bölgede insanlar bunu gelirdi demek. Yani ben mesela havalimanına indim. Bizim uçağımızdan hemen önce İskoçya'dan bir uçak inmiş. 300 tane kelpekli erkek vardı. Ben orada dedim yani tamam burada İskoçya'nın demek ki maçı var dedim. Bizim yine mesela alışveriş yaptığımız bölgede bayağı İskoç vardı. Hatta biz şansına İskoç ya milli takımının kaldığı otelin önünde de geçtik. Otelin girişinde dev bir Amerikan bayrağı ile birlikte yanında aynı büyüklükte bir İskoç bayrağı vardı. Oradan direkt anlaşılıyor zaten. İskoç milli takımının orada kaldığı. Orada ve çevrede sabahtan itibaren maç günü biz Boston'a inmiştik. Sabahtan itibaren akşama kadar sürekli İskoç taraftarının yoğunluğunun arttığını gördük. Dün mesela yine pazar günü Boston'a indiğimizde Almanya'nın Curaçao maçı vardı. 5-10 tane Alman formalı taraftar da gördüm mesela. Ama tabii Almanya'nın maçı orada olmadığı için onlar sadece hani kendi aralarında destek veriyorlar. Yani Almanya'nın da maçı Boston'da olsaydı eminim 10 binlerce Alman olurdu Boston'da. Yani diyeceğim o ki maçın olacağı bölgelerde taraftarlar olduğu bölgelerde taraftarların olduğu bölgelerde bütün işletmeler maç havasına girmiş onun sohbetini yapıyorlar.
1: Peki biraz milli takımdan bahsedelim Genco abi dilersen. Tabii herkes için zor bir karşılaşma oldu bizim açımızdan. Yani bir galibiyet bekliyorduk, gol veya goller bekliyorduk ama gol atamadan 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldık. Genelde Vincenzo Montella'nın 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri üzerinden okunan, biraz Montella üzerinden okunan bir mağlubiyet oldu genelde benim burada gördüğüm kadarıyla. Sen oradan daha yakından takip ettin maçı ama sen neler gördün?
0: Şimdi burada bir defa Dünya Kupası yani çok özel bir etkinlik olarak inanılmaz çeşitli işte yorumcuların müthiş analizlerin, istatistiklerin olduğu çok geniş çapta bir yayın çerçevesinde yayınlanıyor. Bizim milli maçımızdan sonra da televizyona baktığım kadarıyla daha çok Türk milli takımının oyuncularıyla Avustralya milli takım oyuncuları arasındaki

0: Yani bunun böyle olmadığı ve olmayacağı bu kadar aşikarken Montella'nın da bizim gibi taraftar gibi izlemesi, ben burada eleştiririm. Yani başlangıç tercihine bir şey demem. Belki hatalı olmayabilirdi. Yani hani bunu bilemeyiz başlamadan önce ama
1: Çünkü sen bir
0: başladık.
1: de burada Ali abiyle Arda'nın sağ açıkta oynamasının doğruluğundan zaman zaman merkezdeki bir üçlüden Orkun Hakan, İsmail onu da mantıklı bulan yorumculardan biriydin.
0: Evet aynen. Ya valla yani biz tutuk oynadık. Ya bence taktiksel bir başlangıç hatasındansa, şimdi bu hani söyledim ya gitmeden önce, en korktuğum şey kötü bir başlangıç, devamını getirememek çünkü stresin altında kalmak. Biz o stresle başladık gerçekten. Yani yoksa şimdi Mert bir şey söyleyeceğim. Biz kaç kere bu taktikle oynadık? Bu milli takım buraya gelmeden önce, şimdi istatistikleri tam doğru hatırlamıyor olabilirim ama son 7 maçını falan kaybetmemiş. Yani son İspanya, bir tane 5-0'lık İspanya maçı haricinde maç kaybetmemiş bir milli takımdan bahsediyoruz. Son maçlarında kalesini gole kapatmış büyük ölçüde bir milli takımdan bahsediyoruz. Ve hep buna çok benzer oyuncu kitlesiyle, buna benzer bir kadroyla ve taktikle
1: Doğru.
0: oynadık. Dolayısıyla yani bence burada bir başlangıç hatası yok. Bildiğimiz oyunu denedik ama yani bunun olmadığını görünce değişikliğin olması gerekiyordu. Daha önce olması gerekiyordu. Ben oyuncu bazında şu iyiydi, şu kötü demektense hakikaten takımımız iyiydi. Çünkü Mert sana söylüyorum ya, Dünya Kupası bambaşka bir hava, bambaşka bir turnuva. 20 küsur sene sonra katılmışız. Yani bunun stresini yaşadı oyuncular. Yoksa bu iyiydi, bu kötüydü diyeceğimiz bir şey yok. Uğurcan'ın yediği ikinci golü bence Uğurcan yememeliydi. Kerem forvet arasında yok oldu. Arda iyi değildi. Barış çok çabaladı ama yine bence iyi değildi. Yani bana Merih ve Abdülkerim rakip oyuncularının sırtı karşısında çoğu zaman yenik düştüler. Yani hani bir tane kötü olsa, ondan dolayı yenilmiş olsak diyeceğim ki şu kötüydü, bu kötüydü. Takım iyi değildi ama burada da dediğim gibi ben çıkışı itibariyle Montella'yı suçlamıyorum. Oyuncular Dünya Kupası maçı olmasının stresi altında bence ezildi. O yüzden istedikleri performansı ve oyunu sergileyemediğini düşünüyorum. Fakat Montella'nın bu gidişatı da daha çabuk engellemek için bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum Mert. Ben böyle düşünüyorum.
1: Evet, başlangıcımız biraz stresliydi. Rakip de çok oyunu geride kabul etti. Rakibi açmakta çok zorlandık. Sürekli pas yaptık. Ama bir türlü açığı bulamadık. Sonra bir işte hydration break, su molası. Omalla'nın dönüşünde hemen golü yedik herhalde birkaç dakika içinde. Kalemizde golü gördük. Aslında o golü görmesek, maç 0-0 gitse bizim son playoff'taki Kosova ve Romanya maçları gibi gelişebilecek bir karşılaşmaydı bana kalırsa. Bizim o maçlardan farklı olarak tek tabii dezavantajımız ilk golü kalede görmek oldu. Orada golü yemesek, 0-0 götürsek belki bir yerde biz Avustralya'yı da çözebilirdik. Pozisyonlarımız da yok değil. Hem uzaktan şutlarımız hem Arda'nın, Kerem'in ceza sahası içinde girdiği pozisyonlar, Zeki'nin ikinci yarıda girdiği pozisyon. Rakibi her ne kadar açmakta zorlansak da bölüm bölüm pozisyon da bulmadık değil. Ama işte geriye düşünce böyle iyi kapanan bir rakibe karşı orada dediğin gibi belki daha erken bir Deniz Gül ya da Can Uzun mu, hangisini tercih ediyorsun sen? İki oyuncu da çok beklendi oyuncu değişikliğinde ama.
0: Hangisi olursa olsun da, çünkü Kerem hakikaten yok oldu orada.
1: O değişiklik tabii ki olabilirdi. Ben de şöyle bir eleştiri getirdim sabah Montella'ya. Dedi ki neden Mert'i ve Salih'i aldık? Çünkü Hakan ve Arda'nın 90 dakikayı tamamlaması kolay değildi. İşte düşen fizik kalite yükseltmek için diye bir ifade kullandı basın toplantısında. Burada Arda ve Hakan'ı çıkarabilirdi. Mesela onları sahada tutmak zorunda değildi. Orkun çıkacağına o dakikada belki Hakan'ın çıkması yani bir değişiklik farklı yapabilirdik. Deniz'i daha erken oyuna sokabilirdi o şekilde davransaydı ama orada da Hakan ve Arda'nın herhalde kalitesine güvendi ve onları sahada tutup diğer oyuncuları değiştirmeyi tercih etti. Benim en büyük eleştirim orada aslında Vincenzo Montella'ya.
0: Evet, valla haksız da

0: Bilirsin dediğim gibi yani Montella kötü gidişatı engellemek adına hem geç kaldı hem de doğru hamleyi bence de yapmadı. Bu anlamda ben de bütün bu eleştirilere katılırım ama maça başlangıç dediğim gibi yani bunun iyi başlamamasının sebebi işte Dünya Kupası atmosferi, bir de tabii maçı unutmamak lazım. Rakip favori olmadığı, hani İngilizce deyimi vardır bunun, underdog, hatta
1: Evet.
0: yani bütün dünya var. Yani Avustralyalılar da sorulduğunda underdog olabiliriz ama neler yapacağımızı sahada göstereceğiz şeklinde. Zaten çok iyi motive olduklarını da gördük. Bir de şimdi Avustralya öne geçince hani bir anda oyuncular %110'la oynamaya başladılar. Çok daha iyi konsantre oldular. O skoru korumak için çok daha iyi mücadele verdiler. Yani her biri bir kişilik değil, 1,5 kişilik oynamaya başladı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu tip kısa mesafeli turnuvalarda böyle skorlar ele geçirdiğinde onu tutmak için beklenenden, kendinin bile farkında olmadığın performansın çok üzerine çıkma kabiliyetine erişebilirsin bir anda, yani o adrenalinle.
1: Kesin öyle oldu zaten. Avustralya dediğin gibi çok ekstra oynadılar. Özgüvenleri de yerine geldikçe.
0: Aynen.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra ya da şimdi mi veda edelim? Sonra vaktim var mı Genç abi? Nasıl
0: Var
1: yapalım?
0: var, daha vaktim var. Daha
1: Tamam.
0: vaktim var. Bir sessiz kapatayım, tekrar arayayım beni.
1: Tamam, reklamdan sonra devam edelim.
0: Tamam.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz Dünya Kupası'nı ve amili takımı konuşuyoruz. Genco abi hattımızda. Hattımızda değil mi şu anda Batıkan? Evet Genco abi, başka neler diyebiliriz milli takımla alakalı? Şimdi sırada Paraguay karşılaşmamız var. Paraguay ile ilgili de şöyle bir istatistik gördüm az önce Furkan Uzun Trabzon muhabiri. Bu yeni hocaları geldikten sonraki 12 eleme maçında 23 puan almışlar ve Arjantin'le kafa kafayalar. En iyi puana sahip iki takımdan biri şu anda Paraguay ve yenmekte de rakipleri zorlanıyor Paraguay. Tek mağlubiyeti var. O maç da çok kolay geçmeyebilir gibi. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani ben Paraguay dediğim gibi önemli bir takım. İşte Enciso da iyileşti. Belki bizim maça bile oynayıp oynamayacağı belli değil deniyorken Enciso'nun...
0: Direkt oynadı.
1: Aynen, Amerika maçında bile oynadı. Almiron'u zaten biliyoruz. Şimdi o maçta da bakma Mert, yani Amerika golü atana kadar önce Paraguay böyle sağlı sollu kroşelerle geldi. Kolay teslim olmayacağını gösterdi. Fakat çok kolay goller yediler. Yani Paraguay savunmasının hiç alışık olmadığı, izletmeye de alışık olmadığı bir şekilde çok kolay goller yediler. Tabii bir de Amerika ev sahibi ve Mert, Amerika güçlü takım. Yani bunu net bir şekilde gördük. Hazırlık maçlarında da en son gördük. Paraguay maçında da gördük ve şimdi onlar da ilk maçını kaybetti. Biz de ilk maçımızı kaybettik ve maalesef ki bu FIFA turnuvası bundan önceki turnuvalardaki gibi genel averaje değil, ikili averaje baktığından dolayı bu maçı kaybeden takım veda edecek turnuvaya. Dolayısıyla yani onlar için de tamam devam maçı niteliğinde çıkılacak bir karşılaşma. Bizim için de öyle. Hatta bu arada Amerika'nın da Avustralya karşısındaki alacağı netice de bu da önemli. Yani bizim mağlubiyetimiz bize de Paraguay'ın, ama yani böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal var.
0: Tabii orada mesela Avustralya eğer Amerika'yı yener, bizde oldu ya, yenildik Paraguay. Bir son maç Amerika'yı yenip onların da önünde bitirebiliyoruz herhalde. Üçüncü olarak bitirebiliyoruz.

0: Aynen. Yani bizim ilgimiz halde öbür tarafta da gelecek bir sonuçça göre hala devam edip devam edememe şansımız var. Doğru. Ama en nihayetinde ya, ne Paraguay'ın Amerika'ya yenildiği 4-1'lik maçı baz alın. Çünkü hakikaten bu takım o karşılaşmadaki performansını çok çok üzerine koyacaktır. Ama bence biz de Avustralya maçındaki gibi oynamayacağız. Ha bu arada maçı izlemeyip de istatistiklere bakanlar ya daha ne yapsın bu takım 30 tane şut çekmiş. Hatta bir istatistik gördüm ben. Burada acayip istatistiklere boğulmuş durumda ama çok hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum gördünüz mü, tweet attım. Türk milli takımı Dünya Kupaları tarihinde bir karşılaşmada 30 ya da üzeri şut çekip gol atamayan ikinci ülke olmuş.
1: Evet, Portekiz'den sonra, değil mi?
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani evet böyle şut çektik ama yani o kadar çekilen şutta da bir iki tane bizi heyecanlandıracak pozisyon dışında da pozisyon olmadı açıkçası. Ama ben ilk maçtaki tutukluğumuzu üzerimizden atmamızı bekliyorum. Biraz da temenni ediyorum Mert. Çünkü tamam Paraguay Amerika maçındaki kadar kötü oynayan bir takım değil belki ama biz de bu değiliz. Yani biz de kesinlikle bu değiliz. Ümit edelim ki Montella bu kez doğru hamleyle ve oyuncuları da zihinsel olarak, psikolojik olarak o stresi atmış bir şekilde hazırlayıp bizi bu maçta iyi, özgüvenimiz yerinde ve doğru hamleleri yapmış bir şekilde sahaya çıkartsın.
1: Peki şimdi ben sabah bir sonraki maçla alakalı 11 konusunda öyle çok dramatik bir değişiklik olacağını düşünmüyorum dedim. Kenan herhalde ilk 11'e dönecektir. 45 dakika oynadı. Maçın ardından da bir 5 günlük bölüm var. Orada herhalde biraz daha iyi hale gelecektir Kenan. O ilk 11'e girecektir. Onun haricinde çok dediğim gibi dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Hani forvette Deniz Gül başlamaz. Bence yine Kerem başlar. Savunma dörtlümüz yine aynı olur bir sakatlık olmazsa. Kalecimiz keza öyle. İsmail'in yeri garanti olur. Hakan Çağanoğlu öyle. Belki Orkun'a dokunabilir.
0: Evet,
1: O
0: ben
1: olur
0: öyle
1: herhalde
0: beklentim
1: maksimum.
0: var. Belki Arda'yı 10 numaraya çekip sağda bir değişiklik yapabilir. Belki Yunus
1: Yani
0: olabilir, Barış
1: Barış'ı
0: olabilir.
1: koyabilir aynen. Can
0: Evet,
1: Uzun'u
0: yani
1: yapabilir mi belki bilmiyorum.
0: doğru. Ben de öyle çok dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Ama işte burada zaten benim asıl beklentim oyuncuları psikolojik olarak hazırlaması. Yani o çok önemli. Yani sonuçta Montella uluslararası kariyere sahip çok önemli bir futbolcu. İtalya milli takımında da oynamış bir futbolcu. Buraları bilen bir oyuncu. Tamam ilk maçı yaşadık. Geçmiş olsun. Bunun dönüşü de var. Sonuçta ben hemen bizim maçımız bittikten sonra Radyospor'da yayına bağlandım. Buran yayına. Dedim ki bizim ilk turnuvayı unutmayın dedim. Brezilya'ya kaybettik. Hatta ikinci maçta Costa Rica ile berabere kaldık. Yine de çıkmayı başardık. Ha, yani olabilir, olmaz değil. Bu takım iyi bir takım. Ama ilk maçtaki tutukluğu yenmesi hakikaten çok önemli. Yani çok üzülürüm ya. Mert iyi bir takımız çünkü. Hakikaten üzülürüm yani.
1: Valla ikinci maçlar sonunda elenmek için az önce sen hani söyledin. Biz oldu ya yenildik, bir de diğer maç berabere biterse biz galiba iki maç sonunda eleniyoruz.
0: Tabii, eğleniyoruz. Aynen. İkinci
1: Dörder
0: maç
1: puan
0: sonunda
1: oluyor
0: elenme ihtimalimiz var.
1: Avustralya ve ABD beraberlik senaryosunda. Biz zaten Paraguay'a kaybettik, ikili averajda
0: Tabii ikili averajda.
1: geçirdik.
0: Aynen
1: Geçmiş
0: öyle.
1: olsun, yani iki maçta elenme ihtimalimiz var ki üçüncünün bile çıkma ihtimalinin olduğu bir Dünya Kupası'nda ikinci maçta elenmek de bayağı bir yaralayıcı olur.
0: Çok çok.
1: İşin o mental kısmı da kolay değil. Tabii burada Montella'ya çok büyük bir iş düşüyor, belki psikolog varsa yani milli takımda. Ona da iş düşüyor ama oyuncuların da ne kadar stresli olduklarını ben o Merih Demiral'ın YouTube programlarındaki yorumlarından görüyorum. Yani Kosova maçı, Romanya maçı, o karşılaşmalar da bizim için stresli Dünya Kupası'na gitme açısından. Ama oyuncular hepsi insan sonuçta, onlar da o baskıyı yaşıyorlar. Bence Avustralya her takım yaşıyor ama onu tabii yönetebilmek önemli. Biz biraz daha duygusal olduğumuz için çok uçlardayız burada. Yani kötüsünü daha kötü, İyisini de daha iyi yaşıyoruz. Umarız Paraguay maçıyla birlikte daha iyi olduğumuz, daha motive olduğumuz, daha o baskıyı normalleştirdiğimiz

0: Dediğimiz bir maç olur. Hakan Çalhanoğlu da güzel bir şey dedi. Bazen dayak yemek de iyidir diyor. Hani ilk maçtan geçmişte de örnekleri var. İşte Arjantin gibi, İspanya gibi takımlar ilk maçları kaybedip Dünya Kupası'nda şampiyon bile oldular. Bunlar oluyor futbolda.
1: Aynen
0: Umarız
1: öyle.
0: öyle bir yol kazası olarak bakacağımız bir karşılaşma olur turnuvanın devamında. Aksi halde valla ilk maçtan burası yangın yeriydi Genç abi. İkinci maçta da kötü bir sonuç gelirse ben şeyi ortamı düşünemiyorum.
1: Evet, ben de burada aslında şu ana kadar Dünya Kupası ile ilgili harika bir yayıncılık vardı. Yani maçları genelde işte Thierry Henry, Zlatan İbrahimovic, Schmeichel böyle acayip önemli isimler yayınlıyor ve şey yorumluyor. Çok da güzel analizler yapıyorlar. Fakat maalesef ki bizim maçımıza şey denk geldi. Türkiye-Avustralya maçına NBA finali 5. maç denk geldi. New York San Antonio. Hatta gittiğimiz yerde yani bizim maçımız başlamadan 15-20 dakika önce bitti NBA finali ve şey şampiyon oldu. Böyle bir yarım saat önce
0: New York
1: New York
0: Knicks.
1: Knicks şampiyon oldu. Ya böyle bir sürü formalı arkadaşlar toplandı. Kimse kimseyi tanımıyor ama yani Türk formalı olduğu zaman böyle yavaş yavaş mırıldanmaya başladık. Arkadaşlar bitti artık. Türkiye maçı başlıyor falan. O yüzden hiç maç önü analizi falan izleyemedim. Bir tek orada bir o da aslında yayıncılık yapılmıştır. Eminim yapılmıştır da biz izleyemedik maalesef. O yüzden orada maç önü tanıtımlarda ve bilgilerde biraz eksik kaldım ama Paraguay maçında artık maçımı kapatırım ben de. Ya bu arada New York Knicks'in şampiyonluğu burada nasıl kutlandı? Ben hiç yani NBA'de böyle bir taşkınlık falan çıkacağını düşünmüyordum. Kim şampiyon oluyorsa birbirlerini tebrik edip gidiyorlardır diyordum. Yani yıkıldı ya Amerika. Yani Boston bile normalde şey vardır. Kulüpçülük çok net vardır Amerika'da. Yani Boston Celtics'ler Bostonludur yani. kutlamazlar, kutlatmazlar. Ama öyle bir bardaydık ki yani barın yarısı New York'luydu ve çıldırıyordu yani.
0: Ben geçen bu son maçtan önceki galibiyette galiba sevinç gösterisinde bir taksinin üzerine çıkmışlar. Taksi yağmalamışlar sevinç için.
1: O bunda oldu. Bunda
0: Yok bunda
1: oldu.
0: değil, bunda değil. Daha önce ya bir önceki maç olması lazım. Son finalden şampiyonluktan sonra değildi diye
1: Valla
0: hatırlıyorum ama.
1: ben bunda gördüm.
0: Bunda da olmuştur
1: Adamın
0: yani o
1: taksinin
0: zaman.
1: üzerine çıkmışlar 15-20 kişi. Adam hiç şey bir şekilde kalmış. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. Arabasının parçalanmasını izliyordum.
0: İnanılmaz bir şey yani. Ben de hiç beklemezdim Amerika'da böyle taşkınlıklar ama onlar için de galiba normal.
1: Ya bizim de bulunduğumuz sports barda böyle dev ekranlar falan. Ya Mert bir kız vardı. Susturamıyoruz kızı. Yani nasıl bağırıyor? En sonunda barın sahibi geldi. Sessiz olmazsan seni atmak zorunda kalacağım dedi. Anca öyle bir kendine geldi yani.
0: Peki Dünya Kupası ile ilgili hani milli takımı konuştuk ama genel başlangıç nasıl senin için? Dün kura çağı gol açınca bayağı sevindin galiba.
1: Aa, kesinlikle. Zaten direkt onu söyleyecektim. Yani işte bakma 7-1 yenildiler. Hatta ben de 7-0 bekliyorum demiştim arkadaşıma. Ama o gol bile yani arkadaşıma da söyledim. O kadar sevindim ki yani ne oluyor dedi ya dedim. Adamlar hayatları boyunca unutamayacakları bir gol attılar dedim. Bakma dedim bak bu maç 6-1 7-1 bitecek dedim. Ama ya, o gol hiç unutulmayacak bir gol. İlk kez Dünya Kupası'na katılıyorsun ve Almanya'ya gol atıyorsun. Ve yani o anki sevinçleri falan yani o kadar hissettim ki onu. Benim için hakikaten unutulmaz anlardan biriydi bu. Dünya Kupası unutulmaz anlarından biriydi. Bir de tabii ki Katar'ın attığı gol. 90 artı 4'te
0: Doğru.
1: İsviçre'ye. Hatta hemen bir saat sonra yine bir Amerikan kanalında gördüm. Katar Yatırım Fonu'ndan hemen bir açıklama gelmiş. Golü atan oyuncuya 3 milyon dolar primle son model Rolls-Royce Phantom hediye etmişler. Bakalım şimdi tabii o hediyeleri de görünce Katarlılar ikinci maça daha da motive olacaklar. Acaba bize de böyle bir şey düşer mi diye.
0: Herkes kaleye vuracak bu saatten sonra pas falan
1: Tabii
0: veren
1: tabii.
0: çıkmaz yani.
1: Aynen. Ama güzel turnuva. Japonya Hollanda maçı tam beklediğim gibi geçti. Dünkü Ekvador Fildişi maçı da gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Bakma son saniyede 1-0 bitti ama 50. dakikaya kadar 3 top direkten döndü. Kaçan neler vardı? Yani ne goller kaçtı? Valla Galatasaray için söyleyeyim, Singo çok iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Atılan golde de zaten 50 metrelik bir depar attı. Eşinde bir oyuncu takip ediyordu onu. Bıraktı, yani takibi bıraktı. Baktı yetişemeyecek. Boşuna koşmayayım dedi. Singo yaptı ortayı. Diallo da güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi ve onlar için unutulmaz bir an yaşandı. Ama şu ana kadar güzel gidiyor. Ortam güzel. Bakalım San Francisco'daki oynanan maça da baktım. Sağ çok güzel gözüküyordu. San Francisco'daki arkadaşıma sordum. Odasad'ın etrafındaydı maç boyunca. Burası da çok güzel dedi. Çok havaya girmiş dedi. Hava da güzel dedi. Vallahi Dünya Kupası'nın olduğu yerlerde güzel bir ortam var Mert.
0: Sen ne zaman seyahat senin?
1: Çarşamba sabahı.
0: Çarşamba sabahı gidiyorsun.
1: Çarşamba sabahı. Ben de yani az uçayım diye buraya geldim. Arkadaşımı göreyim diye. Tek seferde 13 saat uçmayayım diye. Yani San Francisco'dan, Boston'dan San Francisco'ya 6 saat uçak yani. Bilsem hakikaten direkt giderdim.
0: 6 saat mi?
1: 6 saatmiş evet.
0: Direkt uçsan nasıl? Daha mı iyi direkt uçsan?
1: Şöyle direkt uçsam derken şöyle yani Türkiye'den San Francisco'ya direkt 13 saat uçmak istemedim. Hı hı. 9,5 saat uçayım dedim. Ama yani bu da 6 saat yıpratıcı olacak.
0: Vallahi zor.
1: Ama büyük şans burada benim çok yakın bir arkadaşım var. Yani kaldığım arkadaşımın dışında. O da Paraguay maçına gidiyormuş. Onunla aynı uçağı aldık. En azından sohbet ederiz de gideceğiz beraber.
0: İyi bakalım. Genco abi o zaman teşekkür edeyim ben sana.
1: Ben teşekkür
0: katkı
1: ederim.
0: Katkı sundum programa. Sürpriz oldu benim için de. Ama güzel oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Bir güzel sesimi oldu. Duyurayım dedim.
0: İyi yani
1: ben de bir sesimi yapayım dedim. Burada İyi sabah
0: yaptın.
1: Çünkü çok rahatız. İşte bir saati, bir buçuk saate ben Boston'a ineceğim. Tek başıma gezeceğim.
0: Tamamdır. Sana kolaylıklar diliyorum. Yine haberleşiriz
1: teşekkürler.
0: Abi.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar. Herkese çok selamlar.
0: Evet, Genco Boran telefon attığımızdaydı. Amerika'da, şu anda Boston'da. Oradan San Francisco'ya geçecek ve Paraguay maçı için de orada hazır bulunacak. Cumartesi sabah olacak bizim karşılaşma. Saat 6'da başlayacak. Yine erken bir saat ama tüm Türkiye ayakta olacaktır. Vallahi hafta sonu o maç izleme yerlerinden görüntüleri gördüm. Herkes toplanmış. AVM'ler, restoranlar, işte belediyelerin organizasyonları. Bir de pazar sabahı hani bu kadar kalabalık olacağını ben düşünmüyordum. Ama herkes toplanmış. Tabi yaz olmasının bir avantajı var. Cumartesi günü de tahminimce benzer organizasyonlar düzenlenecektir. Keyifli. Katılan dinleyicilerimiz varsa onlar da yazabilirler. Reklam arasında ben belki onları okur. Dönüşte de o mesajlarla devam ederim. 0538 052 14 87
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam.

14.40 saatlerimiz, şimdi dinleyici mesajlarıyla devam edeyim. Kenan Polat İzmir'den yazmış. Bornova Büyük Park'ta izledim maçı diyor. Daha etkili oynayabilirdik demiş. %100 tabii ki daha etkili oynayabilirdik karşılaşmada, orası kesin oyun beklentinin altında kaldı. Bayrampaşa Belediyesi meydanındaydım demiş dinleyicimiz Emre Bey. İlk golü yemeden önce kavga çıktı. Çok felaket geçti bizler için demiş ama acaba kavga neden çıktı? Tabii kalabalık içinde izlemenin de belli başlı riskleri yok değil. Ben ki uzun zamandır tribünde maç izlemeyen biri olarak orada işte sigara içeni, küfredeni, o şeylere pek gelemiyorum, istemiyorum. O yüzden bu tarz organizasyonlar çok keyifli gözükse de dışarıdan birebir yaşandığında aynı derecede keyifli olmayabiliyor. Orada da iyi bir organizasyona denk gelmek, etrafının iyi olması gerekiyor. Yoksa sıkıntı, kalabalıkların olduğu yerde bu tarz problemler de olabiliyor. Biz de mesela hafta sonu dün Belgrad Ormanı'na gittik ailecek. Orası da çok kalabalıktı. Gerçi sıkıntı yaşamadık, biraz insanlardan uzak kaldık ama o mangal yapılan kısım duman dumanaydı. Mesela oraya bir gidelim dedik, baktık olacak gibi değil. Orada oturulmayacak, yürüyüş parkı tarafına gittik. Orada keyifliydi, yürüdük, ettik. İnsanlarla da öyle bir sıkıntı yaşamadık ama işte her zaman denk gelmiyor. İstanbul'dan Kasım Acar, Ali Erim de Genco Baran'ın ta Amerikalardan radyoya bağlanmasını Katar yatırım fonu gibi ödüllendirir herhalde demiş. Evet, Ali abinin Katar yatırım fonu gibi ödüllendirmesi, işte simit ayran yerine sandviç ayran falan ancak Ali abiden ödül olarak gelir.

diye düşünüyorum. Daha fazlasını kendisinden beklememek lazım. Çıtası bu, standardı bu. Çünkü o da öyle alışmış. İstanbul'dan Nihat, hayatımda sabah kendim kalkmadım, annem kaldırıyor. İlk defa ben kendim kalktım, maçı izlemeye gittim demiş Bağcılar meydanına. Valla bizde de işte yeni çocuğum oldu, o da işte 2 aylık oldu. Genelde tabii sabaha karşı sürekli uyanıyor. O arada da onun uyacağı tuttu. Ben alarmı kurdum. Maça başlamasına 10 dakika kala alarmım vardı. Kapattım, alarmı duydum. Sonra bir içim geçmiş. Allah'tan tam maçın başladığı saatte babamın mesajıyla, başarılar mesajıyla bir uyandım o titreşime, o sese. O şekilde 1-1,5 dakika kadar kaçırdım ama genelini izledim. Eğer babamdan mesaj gelmese ben de belki ilk bir 10-15 dakikayı kaçıracaktım. Bir sonraki maç tabii 6'da, onda daha hazırlıklı olmak lazım. Mert abi merhaba demiş dinleyicimiz Mahsun. Size bir sorum olacak. Almanya'nın rakibi mi iyi futbol oynadı yoksa biz mi demiş. Avustralya'ya karşı iyi oynadık. Bu arada Almanya'nın rakibin ismini bile bilmiyorum. İlk defa duydum demiş. Kura Çağı, evet. Birçok kişi için yeni bir isim. Kura Çağı. Çok da anormal değil. Onların rakibi mi iyi futbol oynadı biz mi derseniz tabii yani 7-1 yenildiği için çok iyi oynadıkları söylenemez ama bizden farklı olarak belki nasıl diyeyim, gerçi bizden farklı değillerdi de o açıdan doğru bir benzetme olmayacak. Çok korkusuz oynadı Kura Çağı, yani hücuma çıktı, geride böyle çok kapanmayı tercih etmeyen bir anlayışla çıktılar. Zaten kapansalar bile çok etkili olacakları gözükmüyordu. Onlar daha korkusuz, hani keyif almaya çıkmışlar sanki. Hani çok öyle üzerlerinde bir Dünya Kupası baskısı, stresi yoktu. O şekilde rahat bir oyun. Belki dezavantajlarına da olmuş olabilir. Hafta sonu Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bir sözü, basın toplantısından bir sözü önüme düştü. O çok hoşuma gitti. Çok yine basit ama etkili bir söz. Baskı hissetmek ve korkmak iyidir diyor Carlo Ancelotti. Eğer korkmazsanız bir aslanla karşılaştığınızda onu kedi sanarsınız diyor. Yani bu olumsuz gözüken duygular aslında işlevsel de kesinlikle. Kaygı, endişe bile yeri geldiğinde faydalı duygular. Bizim için de öyle, baskı diyoruz ya milli takım için, belki üzerinde çok baskı vardı, stres vardı. Ya bunlar aslında dozunda hissedildiğinde gerçekten insanı konsantre tutan, dikkatli yapan, hatta mantıklı yapan şeyler. Ama bunun ayarını tabii tutturmak lazım. Burada Ancelotti'nin kastettiği de bence bu. Hani baskı olacak, korku olacak. Ama o korkuyu işte yönetebilmek burada önemli. O korkuyu yönetebildiğin noktada zaten oradan çok başarılı şekilde çıkıyorsun. Yani biraz sandan karşılaştığında korkmazsan hayatta kalma şansın çok zayıf. Yani o korkunun bir işlevi var. Korkmalısın ki aslandan kaçabilesin, hayatta kalabilesin. Bu öyle bir şey. O yüzden bizde de tabii ki baskı var üzerimizde futbol takımı olarak. Bu bence güzel bir şey. Oyuncuyu diri tutacak bir şey ama işte o baskı biraz normalin üzerinde ise ayaklar da gitmiyor bu sefer. Ayaklar gitmiyor, işte fazla koşamıyorsun, belki kafa, beyin çok iyi çalışmıyor. Umarız onu ikinci maçla birlikte atlatırız. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği o ilk maçtaki yediğimiz tokat, ben dayak dedim az önce de, tokat. Tokat bizi kendimize getirebilir, yani ne oluyoruz diyebiliriz. Daha çok daha kendi oyunumuzu oynayabiliriz. Biraz da tabii şansın da yaver gitmesi lazım. Biz mesela Kosova, işte Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum. O maçlarda da stresliydik. Ama kazandığımız için çok fazla göze batmadı belki. Bu maçı kaybedince battı. Orada da şansın işte yardımcı olması lazım. Şimdi programa gelirken Buğra Balaban'ın bir tweet'i önüme düştü. O da Maçkolik'in genel yayın yönetmeni. Eurosport'ta da spikerlik yapıyor. O orada karşılaşmayı takip etti. Mesela onun dikkat çektiği bir nokta var. Bu 2002 Dünya Kupası'nda biz ikinci maçta Costa Rica ile oynadık. İlk maçı Brezilya önünde kaybetmiştik. Costa Rica maçı berabere bitti. Diyor ki o maçın son dakikasında da Rüştü Reçber'i geçen Parks boş kaleye yuvarlasa grupta turnuvaya veda ediyorduk. Bunu da hatırlamak lazım diyor. Yani gerçekten o anlar belirleyici
oluyor.

0: futbolda. Hani top üçlerin arasından geçti. Farklı geçmedi. Farklı bugün işte Dünya Kupası üçüncülüğümüz belki olmayacaktı o pozisyon. Gol alsın. O pozisyon olmadı. Biz son maçta Çin'i de yendik. Gruptan çıktık. Yarı finale kadar yükseldik. Yani futbol gerçekten bu kadar. Biraz hem basit hem acımasız. Bu maçta da yani o pozisyonda biraz daha farkındalığımız yüksek olsa, İsmail daha uyanık olsa, Merih İran Kunda'ya hamle yapmayıp biraz daha geride beklese, o çalımı yemese, en başta Arda preste adamına zamanında gitse, böyle kademe kademe herkes biraz daha farklı davransa, biz maçı 0-0 götürsek bambaşka bir senaryo olabilirdi. O yüzden çok fazla anlam yüklemeye de gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir futbol karşılaşması. Evet, üzüldük. Ben de üzüldüm ama dünyanın sonu değil. Artık önümüze bakacağız, Paraguay maçı. Ama Paraguay maçında yenirsek tamam, o zaman daha çok asıp kesebilirsiniz diyeyim. Ne diyeyim? Peki golü kaçırınca Kerem'e küfredildi sanırım demiş. Ondan çıktı diye söylüyor. Az önce Bahriyen Paşa'da kavga çıktı demişti dinleyicimiz. Tabii yani böyle bir karşılaşmada da milli takım için oturmuşsun. Bir heves. Yani bir oyuncu gol kaçırdı diye de küfredersen tepki de görürsün yani. Kavga çıkarmayı onaylamıyorum ama tepki göstermesi de normal yani. Olacak iş değil bu. Daha turnuvanın başı. Yarışmayı kazananın ödülünün ne olacağı belli oldu mu diye bir soru gelmiş dinleyicimiz Ozan Bey'den. Vallahi forma demiştik. Forma kazanır. Milli takım forması olsun mu demiştim. En son öyle bıraktık diye hatırlıyorum. Milli takım forması, kulüp takım forması yerine. Şu anda puan tablosuna baktığımda kicktip oyununda bizim ligde 25'er puanlı iki kişi var. Cevai 1907 ve Mantik Kor diye okunuyor herhalde. Onların 25 puanı var. Benim ve Ali abinin puanı 14. 100. basamaktayız biz. 300 kişilik birlik. 100. basamaktayız. Biraz sıkıntıdayız açıkçası. Son maçlarda pek istediklerimiz olmadı. Ben mesela Ekvator fil dişi maçında 0-0 yazmıştım. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda 0-0 biten maç da olmamış. Golsüz biten henüz maç yok. Bakalım nerede çıkacak. Aslında Ekvator maçı kağıt üzerinde bunun için uygun bir karşılaşmaydı, Ekvator'un savunma anlayışından dolayı, ama orada da dengeyi bozan Singo'nun driplingi ve Diallo'nun bitiriciliği oldu. Orada şansım tutmadı. Bakıyorum, Hollanda-Japonya maçında ben bir Japonya galibiyeti bekledim. 2-1'lik bir skor tahmininde bulundum. Japonya'yı ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama onlar da bir puanı son anda kurtardı. Maç Hollanda'ya daha yakın gözüküyordu. Sabah biz Avustralya maçıyla ilgili konuşurken bir dinleyicimiz de bir şey yazmış. O hoşuma gitti. Hani milli takımı eleştiriyorsunuz, Japonya'yı şöyle övüyorsunuz, böyle övüyorsunuz. O Japonya bu Avustralya'ya karşı eleme maçlarında bir kez kaybetmiş, bir kere de berabere kalmış. Yenememiş Avustralya'yı. Bu işler biraz böyle gerçekten. Avustralya'da öyle çok boş takım olmadığını net şekilde gösterdi. Biz belki şimdi Paraguay ve ABD maçlarında Avustralya'ya göre daha farklı bir oyun oynayacağız. Avustralya kadar iyi kapanacaklarını ben düşünmüyorum diğer iki takımın, Paraguay'ın da ABD'nin de, ama ne olur, ABD maçında belki daha hücum edeceğiz ama burada tabii işin savunma kısmı çok önemli olacak. ABD'nin de hücumda çok iyi futbolcuları var, atletik oyuncuları var. Balogun çok formda başladı şu anda turnuvaya. Tabii onlara karşı da dikkatli olmak gerek ama ben Avustralya gibi bir oyun olacağını, böyle kitleneceğimizi düşünmüyorum. Peki Nihat Çetin, milli takımımızdan herkesin aksine beklentim yoktu demiş. İzmir'de Karagözü'ne gittik, kamp yaptık. İnternet çekmeyen bir yerdi. Kafam çok rahat ve huzurlu bir zaman geçirdim diyor. Maçı da o zaman dinleyicimiz kampta izleme imkanı oldu mu internet çekmediği yerde, ona emin olamadım ama izlemediyse de vallahi çok bir şey kaçırmamış. İzmir'den Fevzi Bey, hastanede refakatçiydim. Televizyon kablolu olduğun için TRT maç saatinde şifreli yayına geçmişti. Telefondan izledik demiş. Yunus Bey, o da Konya'dan yazıyor. Arda Güler'i eleştirmek istiyorum demiş. Kariyer sonuna gelmiş yaşlı futbolcular gibi sahada geziniyor. Can Uzun'a forma verilse daha iyi olmaz mı? Diyor. Bizim akrabalar Belgrad Ormanı'na gitti, ateş yakmak yasak denmiş, geri geldiler diyor. Bazı bölgelerde yasak sanıyorum. Yakılabilecek bir yer vardı tahmin ediyorum. Orada serbestti çünkü duman dumanaydı. Yani orada yasak olması mümkün değil. Yasaksa bile zaten hemen gelip uyarırlardı ama o bölgede serbestti diye düşünüyorum. Mert Bey, bence her şey bitti diyor dinleyicimiz. Alacağımız puan 1 ya da 0. Maalesef olmadı bu Dünya Kupası demiş. Kendisine en kötü senaryo dinleyicimiz hazırlamış. Bundan sonra ne alırsak kar dinleyicimiz için. Beklentiyi bayağı bir düşürmüş. Amsterdam'dan Serkan, Kura Çağ'ın okunuşu Türkçe'de Curaçao'dur diyor. Uf, çok farklı ya. Curaçao. Böyle okunduğunda herkes anlar diyor. Çünkü bu da internasyonel okunuşudur demiş. Curaçao. Curaçao zor ya. Alışmak yani zor. Okuması basit de Kuraçağ diye okuyorduk. Curaçao mı diyeceğiz yani bundan sonra? Ali abinin hiç hoşuna gitmeyecek bu telaffuz. Varsayımlardan bahsetmek bence anlamsız demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Mert Bey. İsmini vermek istemediğim bir arkadaş, adını da yazmış gerçi ama simit çay içmek için o gün Üsküdar'daki Dünya Kupası çadırına gitmiş. Onu görmüş, ondan bahsediyor. Abi biz çok abartıyoruz, sonra da çok üzülüyoruz demiş gelen bir yorum. Evet, Dünya Kupası öncesi yani abarttık mı? Gruptan lider çıkarız, çıkmalıyız dedik. Bu çok abartılmış bir beklenti miydi bilmiyorum. Bence değil. Normal bir beklenti rakiplere baktığımızda ama futbolda böyle kayıplar var. Bunu sabahtan beri papağan gibi tekrarlıyorum. Sıkıldınız belki ama gerçekten öyle var futbolda. Yani ilk defa bir kendinden zayıf takıma kaybeden ülke değiliz. Buradan toparlayacak olan da yine bizim milli takımımız. Sonraki mesaj olsun, öyle de bitireyim. Cihan Adana'dan, Dünya Kupası'nı düzenleyen ülkeler direkt turnuvaya mı katılıyor yoksa eleme oynayıp mı geliyorlar demiş. Direkt katılıyorlar. Öyle bir eleme durumları onların yok. Bir başka mesaj yine benzer tonda gelmiş. Bizim milli takım abartıldığı gibi iyi bir takım değil. Muhtemelen grubu 1 veya 0 puanla tamamlayacağız denmiş. Valla var demek ki böyle kötümser dinleyicilerimiz de olabilir. Ama milli takım umarım bu dinleyicilerimizi de yanıltır da gruptan çıkarız. Yani 40 yılda bir Dünya Kupası'na katılıyoruz. Burada da 2 maçta 3 maçta eleneceksek yazık olur. Böyle bir jenerasyon da yazık olur. O yüzden umarız en azından bir tur geçelim de 4 maç yapıp en kötü senaryoda Dünya Kupası'na veda edelim diyorum ve programı da bitiriyorum. Bugünlük sona geldik. Etrin yarın Ali abinin aramıza katılmasıyla tekrar 2 kişi, hatta Genco abi de belki telefonla destek bir 3 kişi karşınızda olacağız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölç

0: Yerle spor kazanını sunar.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, herkese iyi günler, iyi haftalar.
1: Evet, yine sıcak bir günde buradayız, artık yazın geldiğini hissediyoruz haftadan
2: haftaya. Normal, artık o konuda bir şey diyemeyeceğiz değil mi?
1: E tabii, yani geç bile kaldı. Mayıs ayında yağmur gördük ciddi mesela.
2: Tabii, ki iyi oldu bence.
1: Yani evet, yine buradayız. Dünya Kupası da var. Bu yaz biraz daha heyecanlı. Tabii biraz buruk başladık Dünya Kupası'na. Cumartesi sabahı bir maçımız vardı Avustralya karşısında. Aslında bakarsan kağıt öncesinde turnuva başlamadan gruptaki en hedef maç gibi gözüken Avustralya maçından maalesef 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldık.
2: Doğru. Bizim kağıt üzerinde tabii, senin de söylediğin gibi, kazanabileceğimiz maç olarak bakıyorduk. Fakat şöyle bir gerçek var. Ben şunu da söylemem lazım. Bir ay önceden Avustralya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk.
1: Ki Ken Rush.
2: Teknik direktörümüz de biliyordu. Ama önemli olan böyle işte 5-4-1 ve hatlar birbirine çok yakın. Orada onu aşmak. Şimdi Arda'yı ezberlemişler. Barış'ı ezberlemişler. Orta alanımızın ne yapmak istediğini bayağı iyi çalışmışlar. Kapattılar, çok yakın kaldılar. Bu yüzden oyun kurma konusunda şutlara yöneldik. Şimdi toplamda ne diyoruz? 30 şutumuz var. Şöyle bir bakışım var benim. Senin de fikrini merak ettim. Basketbolda ya da voleybolda istatistikler ve rakamlarla bir maçı kazanma ihtimali yükselebilir. Veya o maçı niye kaybettiğini çok rahat bir şekilde basketbol ve voleybolda anlayıp hemen molayı alabilirsin. Futbolda şimdi su molası var. O bile kurtarmadı.
1: Hiç haz etmediğim bir uygulama.
2: Onu benim de, onu da söyleyeyim. O bile kurtarmadı. Biz rakamlara aldanmayalım. Çünkü rakip rahat oynadı. Onu söyleyeyim.
1: Katılırım. Burada 30 şuttan bahsettin abi mesela. Bunların çoğu, kağıt üstünde maçı izlemeyen biri çok da denemiş izleyebilir ama, Can Avli ile ceza sahası dışından atılmış şutlar. Yani geliştirdiğimiz ataklar sonunda net pozisyon bulamadık ki gol beklentimiz 1.30. 30 şuta rağmen yani oldukça düşük.
2: Düşük. Şimdi maç kazandıran ve kupa kazandıran oyuncular diye bir ayrım var Dünya Kupası'nda. Biz maç kazandıran oyuncuya ihtiyaç duyduk bu karşılaşmada. Kupa kazandıran oyuncu, onların yeri apayrı. İşte en önemlisi Maradona ya da Messi, kupa kazandıran oyuncular.
1: Ya da Brezilyalı Ronaldo mesela geçmiş.
2: Brezilyalı fenomen Ronaldo. Bu oyuncular size kupayı getirebilir. Henry bile hat-trick yapmıştı en son geçen finalde. Galiba. Geçen finalde.
1: Aha.
2: Arjantin finali.
1: Mbappe, Kolo Muani'nin orada kaçırdı.
2: Mbappe orada. Son saniyede Fransa belki maçı alabilirdi. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu oyuncular işte size kupayı getirebilir. Bizde maç kazandıracak oyuncularımız var mı? Var. Sakatlıktan yeni çıktığı belli olan ve daha ritmini bulamadığına emin olduğum bir Arda var.
1: Kenan Akeza.
2: Kenan sakatlıktan yeni çıktı. Hakan yine sakattı.
1: Ferdi öyle.
2: Ferdi yine sakatlıktan çıktı. Barış, lütfen Süper Lig'in son bir ayını gözümüzün önüne getirelim. Barış'ta bir formsuzluk vardı. Bunu kabul edelim. Neden? Çok yoruldu.
1: Kesinlikle. Bir de bu Barış için ters bir maçtı. Geniş alanda oynamayı seven bir oyuncu olduğu için bu kadar kapalı bir savunmaya dar alanda Barış'tan çok da bir anlaman beklemiyordum ben açıkçası.
2: Ben de beklemiyordum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi oyuncular üzerinden esasında değil de takım bazında benim düşüncem. Tabii sen de oyuncular üzerinden de değerlendirebiliriz konuyu. Takım olarak fiziği bizi beğendim.
1: Bu kondisyon olarak iyi gözükmedi, evet.
2: Yalnız şöyle bir gerçek var. Fizik, kondisyon milli takımda kazanılmaz. Oraya gelene kadar oyuncunun kulüpte yaptığı antrenmanlar ve kendini fit hissetmesi her zaman için belirleyicidir. Bizde öyle bir yapılanma takımın içinde göremedim. Bu gibi takımları yenmek için işte diyorlar ya, havadan top gönderiyoruz ceza sahasına. Evet, şu eksiğimiz var. %100 katılıyorum. Burak'tan sonra yıllardır golü hisseden, gol pozisyonunda topun sekip kendisine geleceğini düşünen, Ya da ben

0: burada kafayı daha iyi vurabilirim diye ortaya çıkan golcü tipleri var.
1: Sezgisi yüksek golcüler.
0: Sezgisi yüksek. Gol duygusu diyorum ben ona. Yüksek oyuncular. Bu maalesef bizde yok. Bunu kabul edelim.
1: Gördük de bunu bu arada net bir şekilde. Hani bazı maçlarda sorun yaratmıyor ama mesela bu kadar fizikli üçlü bir savunmaya karşı Kerem'in ne kadar undersize, ne kadar aslında fiziksel olarak handikaplı kaldığını gördük. Bence bu mesela yanlış bir tercihti.
0: Şu da var. Tabii sırtı dönük oyunda istediği topları almasına imkan yok. Ya fazla etkili olamıyor. Adam eksiltme dediğinde Avustralya takımı o kadar yakın ki adam eksiltirten zaten yayının başında belirttiğim gibi o zaman işte maç kazandıran oyuncu bölümüne geçiyoruz. Adamı eksilttin. Karşı karşıyasın. Bir çalım daha attın. Kaleciye baktın. Ayağının içiyle uzak köşeye topu gönderdin. İşte bu gol demek.
1: Bu dediğinin birebir aynısını mesela Vinicius'un Fas attığı golde gördük. Birebir aynı tanım.
0: Bireysel başarı. Bu işte madem öyle kapanıyorsun diyelim. İyi kapanıyorsun. Ben de yetenekli oyuncularımı böyle kullanırım mesajıdır bu.
1: Ya mesela şunu da sormak istiyorum sana. Bizim milli takımımızın bir A planı var. 4-6-0. Yani her milli takımın bir A planı var ama bu kadar ikinci bir plan olmaması, maç içi müdahalelerin bu kadar kusurlu olması. Mesela şeyi görüyoruz. Hani kendi fikrine aşık olan teknik direktörler var tarih boyunca. Hatta işte çok inovatif teknik direktörlerde de sırayla gidecek olursak en geçmişler. Rinus Michels'ten tut Cruyff'a kadar, Guardiola'ya kadar. Hepsinin çok dünya futbolunda devrim niteliğinde fikirleri var ama onlar maç içi müdahalelerinde ya da B planında bulmakta mesela bizim kadar tutuk kalmıyor. Biz neden bu mevcut kendi oyun stilimize saplanıp kalıyoruz maçlar tıkandığında çok merak ediyorum.
0: Ya şimdi oyuncularımızla mı ilgili acaba diye hemen bir konu açalım. İşin gerçeği bir klasik santrafor var Deniz. Can Uzun orada oynayabilir mi? O bölgede. Neden oynamasın? Denenebilir, oynayabilir. Fakat Arda tamam kanatta gözüktü ama yine kanatta kalmadı.
1: Zeki'ye bıraktın sağ koridoru.
0: Sağ koridoru olduğu gibi şu düşünce olabilir. Ya Avustralya Zeki'yi fazla zorlamayacak ya da Ferdi'yi. Çıkmıyorlar çünkü. Düşüncesi hakim olmuş olabilir yaptıkları analizde. Ama oyuncunun git geli ve ne olursa olsun orada kaybedilen toplarda önündeki kanat için görevlendirilmiş oyuncuların fazla yardım edememesi o oyuncuların bu sefer oyundan daha çabuk düşmesine yol açıyor.
1: Çabuk yıpranıyorlar.
0: İster istemez yıpranıyorlar. Çünkü her türlü mücadele işte Haiti'sinden Curaçao'suna kadar baktığımızda bütün takımlar koşmaya çalışıyor. Fizik mücadelelerini devreye almak istiyorlar. Bu Dünya Kupası'nda benim gördüğüm işte Japonya'nın Hollanda karşısında teslim olmaması.
1: Müthiş maç.
0: Kanatları çok iyi organize etmesi. Ya bütün takımlarda o kadar hem bireysel, fit hem de çok hazır gelmişler o konuda. Ya bunu değerlendirmek gerekiyor.
1: Ya burada mesela abi senin söylediğine bir örnek verelim. İşte Japonya'da şeyi gördün. Hollanda karşısında onlar da fiziksel olarak dezavantajlı bir takım. En azından bunu kütle olarak söylüyorum. Orada merkezde fizikli bir ikili vardı. Van Hiki ile Van Dijk vardı biliyorsun işte. Evet. Japonyalı oyunculara nazaran işte orada en uçtaki Uya da 1.83 boyunda mesela. Daha fizikli oyuncular varken Japonya oyunun boyunu enine genişletti. Biz bu kadar Avustralya merkezde büzüşmüşken nedense orta saha devşirme bir sağ kanat atıp oyunu merkezde sıkıştırdık ve oyunu enine genişletemedik.
0: Burada yapılan hamleler de çok geç yapıldı. Bunu kabul edelim bence. Acaba şu mu düşünüldü? Takımı çünkü fizik olarak iyi değil. 2-0'dan sonra diyelim ki her türlü riski alacağım. Ve bahsettiğin o orta alanda ya da kanatlarda organizasyon değişikliği yapacağım. Bunun sonucu acaba fark daha da büyüyebilir miydi endişesini taşımış olabilir teknik direktör. Yani savunma ağırlıklı değil, hücum ağırlıklı oyuncular ama fark daha da büyüyebilir mi? Daha çok pozisyonlar verebilir miyiz diye düşünmüş olabilir. Çünkü yine çabuk toplarla çıkacaklardı.
1: Yediğimiz iki golde olduğu gibi abi çok kısa bir aramız varmış. Yine milli maç üzerine sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir reklama gidelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgiler Can Taner'le. Evet abi, milli maçtan bahsediyorduk. Yani burada oyuncuların genel kondisyon durumunu çok iyi görmediğimizden bahsetmiştik. Değişikliklerden bahsediyordun en son, sonrasında reklama gittik.
0: İşte o değişiklikler acaba öyle mi oldu? Yani biz bayağı oyundan düştük. Bari daha da morali bozulacak bir sonuca doğru gitmesin maç diye mi düşündü? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Yani bunları tabii orada olsak teknik direktörümüze, Montella'ya basın toplantısında sorardık.
1: Burada ben maçı izlerken abi değişiklikleri görünce direkt gözüme bir maç geldi. Euro 2024 Hollanda maçı. Orada da çok geç kalmıştık değişikliklerde. Bence doğru değişiklikler dediydi. Ve elimizdeki bir maçta yarı finali kaçırmıştık mesela. Bu da bana direkt o maçı anımsattı.
0: Olabilir. Yani dediğine yaklaşabilirim. Ama tabii bu çıkma maçı değildi. Grubumuzdaki ilk maçtı. Dünya Kupası'nın en önemli şifrelerinden biri, Avrupa Şampiyonlar Ligi gibi. Ya bari yenilmeseydik. Ya şimdi eleştirileceklerdi. Ya Avustralya'yı da yenin artık kardeşim falan diyeceklerdi. Tamam, ama bir puan almış olacaktık. Ve şanslar devam ediyor.
1: Paraguay maçına da daha güvenle gidecektin.
0: Tabii. Ya Paraguay'dan da bir puan alsan. Oldu.
1: Amerika'yı yenip yine çıkabilirdin.
0: Amerika 3 beraberliklerle çıkan bir sürü takım var.
1: En iyi üçüncülere girme ihtimalim var tabii. Orada bu arada şeye baktım abi, en iyi üçüncü olarak bitirdiğin senaryoda muhtemel rakipler grubuna göre Almanya, Portekiz vesaire var. O çok gerçekten engebeli bir yol. Keşke daha yukarıda bitirsek.
0: Onlar zaten gelecek.
1: Bir noktada kaçamazsın.
0: Onlardan birinden kaçamazsın. Ya Almanya'dan kaçtın, Portekiz gelecek mesela. Ya da tur atladın, Portekiz'i eledin. Oldu, çıktın. Tur atladığımızı hayal edelim. Ve Portekiz'den sonra bir bakmışsın Arjantin gelecek mesela. Ve gelecek birileri.
1: Evet, bunu ötelemek önemli olan aslında bana sorarsan.
0: Elinden geldiğince ötelemek.
1: Evet.
0: Bunu başarmak. Ve bu genelde grubu lider bitiren takımlar fena, ya iyi takımlarla karşılaşabilir. Ya eleyebileceği takımlarla karşılaşabilir. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin o korkutan başlangıcı bayağı olayı değiştirdi.
1: Yani Paraguay mesela ben daha çok diş geçirmesini bekliyordum Amerika Birleşik Devletleri.
0: Şoka girdiler. 7. dakikada gol yedikten sonra savunmada yerleşemeyen ve bireysel anlamda da çıkarken top kaybeden, bunun sonrasında da çok kolay pozisyonlar verebilen bir takım haline geldi Paraguay. Ama Paraguay bu değil. Bir kez savunma kanatlarıyla ilgili nasıl önlem alacaklar? Onlar çok kötüydü Paraguay'da. Bu önlemleri alırlarsa, ki bizim maçı seyrettiler, bizim de orta alanı, yani milli takımın orta alanını kilitledikleri ve kapattıkları anda bizim takım duruyor.
1: Merkezden oynatmazsan duruyor, evet.
0: Bizim takım duruyor. Ya burada hücum için ne yapabiliriz? Ayrı varyasyonlar olabilir mi? Ama şu anda maalesef önlemi alırlarsa, ki Avustralya'nın oynadığı oyundan daha teknik kapasiteli bir takım, onu söyleyeyim.
1: Latin Amerika takımı zaten en basitinden.
0: Ya onlara onlar yıkıldılar Amerika maçından sonra. Avustralya milli takımı Türkiye maçı bitti. O yıkılma o anda bitti Paraguay'da.
1: İnandılar tekrardan.
0: Ya bir dakika dediler, biz tamam kaybettik ama şimdi onlar da hesaplar yapacaklar. Ya Avustralya şöyle bir özelliği var Burak. Avustralya bir takım hücum oynamaya başladığı anda bir anda üçlük olabilir.
1: İyi bir savunma takımı. Hücum anlamında çok özel şeylerini görmedik zaten. Geçiş hücumlarından attılar bize de golleri. Ha,
0: bir anda yani ben baskı kurayım. Tam baskı kurabileceği rakipler olabilir de. Bu acaba Paraguay mı ya da Amerika Birleşik Devletleri mi? Bu konuda şöyle söyleyeyim, tartışabilirim.
1: Ben grup aşamasını bu oyuna geçebileceklerini düşünüyorum. Yani çok fizikli bir savunma ve orta saha var. Takım bu kadar geriye yaslayıp merkezi kapattıklarında zaten Avustralya'ya gol atmak her takım için zor olacaktır yani, bence.
0: Milli takımların kendi oyunları var ama bir de dikkat edersen Dünya Kupası oyunları da var.
1: Maç özelinde.
0: Maç özelinde Dünya Kupası oyunları var. İşte İngiltere'ye ya diyorsun ki ne kadar sıkıcı oynuyor. Sonra bir bakıyorsun 1-0 kazanmış.
1: Sonucu alıyor.
0: Ne oldu? İngiltere'nin 6 puanı oldu deniyor. İşin gerçeği ya, Dünya Kupası'nın oyunları bunlar.
1: Geçtiğimiz hafta da konuştuk ya mesela abi, 2010 şampiyonluğunda İspanya çeyrek final, yarı final, final üçünde 1-0 geçti.
0: Ama geçti.
1: Şampiyon oldu. Paraguay'ı, Almanya'yı ve Hollanda'yı geçtiler biliyorsun uzatmalarda, finalde de.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Ya burada çok göze hoş gelmesine de gerek yok oynanan futbol, onu söyleyebiliriz en azından.
0: Evet yani o beklenen yarı finaller şöyle olacak, harika maçlar. Bunu yakalayabilirsin birkaç tane de. Ama Dünya Kupası'nın kendine ait stratejileri var. Satranç olarak bakalım olaya.
1: Tek maç eliminasyon
0: tek
1: sistemi
0: hamle
1: çok.
0: Değil maçlar. Tabii.
1: Ya bu tek maç eliminasyon sisteminde çok açılma lüksüne sahip değilsin zaten. Özellikle
0: ya biz bu maçta maçtan sonra yapılan açıklamalar var işte oyunu domine ettik diye. Biz oyunu falan domine etmedik. Oyuncuların ki teknik direktör Montella bunu %100 söylemiştir. Biz oyunu domine etmedik. Topu bize verdiler. Bu, al bakalım nasıl oynayacaksın dediler. Biz kapanacağız dediler. Kapanacağız derken öyle çift katlı otobüs de yok. Futbolun sana getirdiği defansif anlayış. Benim gücüm bu diyor. Ben bunu çok iyi oynayabiliyorum diyor. Ve her takım zaten böyle oynayamaz biliyorsun.
1: Bu da bir beceri.
0: Çok iyi savunma takımı olman için bayağı çalışman lazım. Bayağı hazırlık maçı oynaman lazım.
1: Bu meşhur bir söz var ya abi. Hücum maç savunma şampiyonluk getirir diye. Ya savunmanın daha zor olduğunu buradan da anlayabiliriz ve hani Montella'nın ve futbolcuların maç sonu açıklamaları açık söyleyeyim. Hani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bana hiç geçmedi. Yani biz Avustralya'nın istediği futbolu oynadık. Top bizdeydi ama Avustralya'nın futbolu da zaten bizden bunu talep ediyordu.
0: Evet. Yani Avustralya... Şimdi biz Avustralya'yla Sydney'de oynadık ya da ya Melbourne'de oynayalım mesela. Bize yine böyle oynayacaklardı. Kendi evlerinde. Taraftarları da bunu biliyor. Tribünleri dolduracaktı işte 45 bin taraftarı. Bir bakacaktık Avustralya yine böyle oynuyor. Ya bu oyun tarzından vazgeçmeyen bir yapısı var.
1: Biz bunu nasıl öngöremedik peki abi? Mesela bu oyun tarzına bir antitez oluşturacak şekilde hazırlandığımızı görmedim ben maçta. Biz yine kendi oyunumuzu...
0: Biz öngördük bence. Teknik direktör öngördü özellikle. Ama oyuncular yapamadılar. Teknik direktörün istediğini gibime geliyor.
1: Burada nasıl bir formül peki sence masadaydı da uygulayamadık?
0: Ya Arda'nın birebirdeki başarılarını düşündü. Barış'ın fiziği ve yıpratıcılığıyla rakibi yorabileceğini zannetti. Orta alanda Hakan'dan Çalhanoğlu'ndan tam bir rejista. Döner dönmez tekrar o orta alan mimarlığını, Orkun'un yardımını, İsmail'in bitmek, tükenmek bilmeyen enerji görüntüsüyle rakibi rahatsız etmesini bekledi. Bunları hep düşünürdü. İşte bir kanatta Zeki'ye sen çıkarsın dedi. Nasıl olsa gelmeyecekler. Zaten öyle beklendi. Ferdi'ye sen çıkarsın dedi. Şimdi bizim burada oynadığımız Kuzey Makedonya maçının başlangıcını hatırlayalım.
1: Aynı 1,5 dakikada golü bulmuştuk.
0: Rakip bunları izlemiyor mu? Çok net izliyor.
1: İzlediği belli oluyor zaten abi maçı izleyince.
0: Öyle baskı ve prese bile izin vermediler. Dikkat edersen.
1: Maç içinde ön alan baskısı, presi, teşebbüsümüz oldu ama o kadar kapalı bir takım ki orada top kaptığında bile zaten onu bir şekilde hatayı süspanse edebiliyorlar.
0: Dikkat ediyorsun. Ben bir fotoğraf gördüm. İki takım oyuncuları ya yani Avustralya, Türkiye biz atak geliştirmek istiyoruz. Hatlar birbirine yakın. Çok yakın. Diyelim ki 5 kişi savunmada 4 kişi önde. Öyle bir fotoğraf. Hatlar o kadar yakın ki birbirine. Ancak bireysel çabayla birini devre dışı bıraktığında, bir oyuncuyu oyundan düşürdüğünde belki bir pozisyonun doğuşuna imza atabilirsin. Onun dışında maalesef pasla, işte ver kaç, duvar pası, bunların hepsini hesaplamışlar. Ancak bireysel hata yapmaları gerekiyor.
1: Geometrisini bozman lazım savunmasını.
0: Mutlaka hesaplamışlar. Ya dün Musiala Kurasao'nun ne yaptı? Dengesini bozdu bir ara. Nasıl? Teknik kapasitesi mükemmel bir oyuncu. Arda'da da var aynı yetenekler ama Arda'da o kuvveti, sakatlık çıkışı göremedik.
1: Yani bir fotoğraf gördüm abi, sen de bahsetmişken Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra sol çaprazda topu alıyor, yan yana dizilmiş 3 tane sağını kapatan Kenan'ın özellikle Avustralya oyuncusu var mesela. Bunu kırmak çok zor.
0: Çok zor. Şöyle bir fotoğraf da vardır. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Dünyanın önemli fotoğraf karelerinden biridir bu. 1986 Dünya Kupası yarı finalinde Maradona ve Belçika milli takımı. Tam 7 oyuncu var karşısında. 7. Bir tek Maradona var. Tam 7 oyuncu var. Nasıl hazırlanmışlar? Gerçi güçleri yetmedi. Arjantin şampiyon oldu ama ya Maradona'yı ancak öyle durdurmayı düşünebilirler ki Maradona o maçta da gol atmıştı.
1: Biz de böyle bir plan gördük bize karşı. Bu arada yani Avustralya'nın oynadığı futbol bu planı Paraguay, Amerika için de emsal teşkil edebilir Türkiye maçları özelinde.
0: E tabi. Ya

0: O da Amerika milli takımını iyice hazırladı. Ve gördüğünüz gibi Paraguay karşısında farklı bir galibiyete doğru gittiler.
1: Ya burada söylediklerinden şu kıymetler, mesela Amerika ile oynayacağımız maçta Amerika Avustralya kadar belki iyi bir savunma takımı değil ama geçiş hücumunda onlardan çok daha iyi oynuyorlar. Bu tehlikeli bir durum.
0: Hem onu oynuyorlar. Bir, iki, diki olarak top bizim yarı sahamızdayken az adamla yakalanma ihtimalimiz var. Şimdi öyle bir talihsizlik oldu ki Burak, mağlubiyet 0 puan. Biz iki maçta da risk almak zorundayız. Maçın çoğu dakikalarında o riski rakibe de hissettireceğiz ve bunun yüzünden de pozisyonlar vereceğiz maalesef. Ya biz risk almak zorundayız.
1: Yani burada bir de sıradaki iki maçta Avustralya'ya nazaran bu aldığımız risklerin faturasının daha ağır olabileceği rakipler var. Daha yetenekli kadrolar var.
0: Amerika Avustralya'yı yenerse, şimdi biliyorsun bir de genel averaj yok.
1: İkili averaj var.
0: İkili averaj var. Amerika yendi Avustralya'yı. Bizim Paraguay maçında kazanamazsak olmuyor.
1: Zaten bu söylediğin senaryoda direkt olarak çıkamıyorsun ikinci maçı sonunda kaybettiğin takdirde. Üçüncü maçı umudun kalmıyor.
0: Evet. Üçüncü maçı ancak Dünya Kupası'nda galibiyet alalım mantığıyla çıkarsın.
1: Yani hakikaten...
0: Ben üzülürüm üç maç oynayıp dönmemize.
1: Zor bir duruma soktuk kendimizi. Bir de baktığın zaman abi hani hep söylüyorlar. Türk futbol tarihinin en yetenekli jenerasyonlarından biri, uzun yıllar sonra turnuvaya gidiyorsun. Önde bir 4 yıl daha beklemek zorundasın sıradaki Dünya Kupası için.
0: Ya öyle çok takıma söylediler. Aslan takımı dediler, Kolombiya bakın şöyle yapacak dediler.
1: Belçika milli takımı.
0: Belçika milli takımı yıllardır ne diyorlar? Altın jenerasyon. Kaç Dünya Kupası var?
1: Sıfır, bir üçüncülükleri var.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadılar mı?
1: Hayır.
0: Ne zaman oynadılar? 1980'de Almanya'ya kaybettiler. O zaman altın jenerasyon falan değildi. Turnuvanın sürpriz takımıydı. Ama şimdi bu altın jenerasyon işte şöyleler böyle, Kolombiya şöyle böyle derken 86'da hiçbir şey yapamadı mesela.
1: Ya da yok, olmuyor. Almanya mesela.
0: Evet. Olmuyor. Ya 2002'de İspanya'nın elenmesi sürpriz değil miydi? Bizim 24 yıl öncesinde. Bizim üçüncü oldum. Fransa'nın elenmesi sürpriz değil miydi? İkisi de elendi gitti. Fransa'da, İspanya'da.
1: İkisi de finalde.
0: 98'in şampiyonu. 2002'de elendi.
1: Ha, burada bizim şöyle bir farkımız olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum mesela. Burada Almanya'dan bahsettik, Fransa'nın elenmesinden bahsettik. Bu takımların alttan da sürdürülebilir sürekli bir futbol jenerasyonu geliştirme özelliği olduğu için, evet, onlar belki bunu tolere edebilir ama bir sonraki turnuvada biz aynı noktada olur muyuz onu mesela öngöremiyorum.
0: Ya bu kadromuz bizim genç.
1: Genç.
0: Onu bir değerlendirmemiz lazım. Kadro genç. Avrupa Futbol Şampiyonası oynadı. Çeyrek finalde elendi. Daha olgun bir oyun beklerdim şu ana kadar milli takımdan. Onu şu anda göremedim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kısa bir yarış arasının ardından Spor Kazanı'nda sizlerle birlikteyiz. Evet Ercan abi, yani milli maçtan bahsettik, Avustralya maçında gördüğümüz yanlışlardan bahsettik. Biraz Paraguay maçından bahsedelim. Arada da sana sormuştum, tekrardan dinleyicilerimiz huzurunda sorayım. Bir rotasyon değişikliği bekliyor musun maçta?
0: Takımın evet bir kendine gelmesi lazım. Tabii ben bu şahsi düşüncem. Sen düşünceni söylersin. Kenan tam hazırsa Kenan'la başlamak. Artık Eintracht Frankfurt'ta da zaman zaman izlediğimiz canı o hücumun ortasına koymak.
1: 60 milyon euro istiyor bir takım oyuncunun. Biz hala can uzun tartışıyoruz mesela. Bir denenmiyor ama ilginç bir şekilde.
0: Acaba oynar mı oynamaz mı diye hala düşünüyor mudur demeden kendimi alamayacağım. Sen de çok güzel bir ekleme yaptın reklam arasında. Bunu da paylaşalım. Yine fizikten vazgeçmedin. Sağda barışlı olabilir dedin değil mi?
1: 4 orta saha yapmaktansa ben Kenan'ı attığım denklemde orada fizik gücünü de biraz...
0: Hakan Orkun Arda diyorsun ya da Hakan İsmail Arda, hangisi olursa.
1: Ya orayı artık hocanın takdirine bırakıyorum. Farklı özellikleri var çünkü burada şeyi anladım abi. Hani, turnuva öncesinde sürekli tartışıyorduk ya orta saha şunda İsmail mi olacak Orkun mu diye. İlk baştaki görüntüyle bence oradan kesilmesi gereken oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Dersiniz ki kaptan, oynayacak takımda bir ağırlığı var. Bana doğru gelmese de bir şey diyemem ama bence kesilmesi gereken oyuncu Hakan Çalhanoğlu.
0: Formsuz başladı. Neden öyle? Hayır, formsuz derken biraz daha açayım ben. Sakatlıktan çıkan oyunculardan hemen yüksek performans alamazsın.
1: Katılıyorum.
0: Ya bu Arda için de geçerli. Son hafta

0: Real Madrid'de adale sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
1: Son bir ay yoktu.
0: Son bir ay yoktu. Hakan da son haftalarda şampiyon olan Inter'de sakatlığından dolayı ona da söylediler istersen sen kendini riske etme diye. O da bir gerçek. Ve bu oyuncular buraya geldiler. Geldikten sonra tedavileri ve yavaş yavaş takıma intibakları sağlandı. Ama nereye kadar? Bir yere kadar.
1: Yani dediğim gibi burada oyuncuların takım içinde ağırlıkları var. Tabii ki kendi aralarında bir hiyerarşi vardır ama artık biraz daha pragmatik bakmak gerekiyor bence. Hem form grafiği itibariyle hem de maç özelinde plan dahilinde. Yani dediğim gibi biz burada hala şeyi konuşuyoruz. Hocanın da açıklamalarında vardı ya hani Can Uzun'un yaptığı açıklamada Arda Güler'in pozisyonunu 10 numaranın ikamesi olarak düşünüyor ama mesela Can'ın...
0: Daha değişik yerlerde oynama yani hücum anlamında bunu değerlendiriyoruz. Daha değişik yerlerde oynayabiliyor Can Uzun.
1: Ya Frankfurt'ta mesela forvetin hemen arkasında oynuyordu sahte 9 gibi. Biz burada 4-6-0'ın ucunda nedense bir düşünmüyoruz Can Uzun'u yani diyorum ya. Takımının 60 milyon değer biçtiği bir oyuncuyu biz nasıl oynatacağız diye burada kafa patlatıyoruz. Bu normal bir şey değil. Hani önünde Harry Kane olsa derim ki tamam kenarda beklesin ama yokken de bir alternatif.
0: Yok. Harry Kane yok.
1: 4-6-0'da hiçbir alternatifimiz yokken belki alternatif yok diye zaten 4-6-0 oynuyoruz. Hala Can Uzun tartışıyoruz. Yani denenmiyor ilginç bir şekilde.
0: O golü hisseden oyuncu tipini tarif etmiştik yayınımızın başında. Mesela Can'da o yetenek var.
1: Makedonya maçında, Galatasaray maçında gördük mesela Frankfurt'un attığı gollerde.
0: Can'da o yetenek var. Bunu kabul edelim.
1: Ya şimdi kendi adıma konuşayım. Ben bazı şeyleri konuşurken tabii milli takım daha yeni başladık. İşte negatif bir eleştiri yapmıyorum, negatif bir enerji yaymıyorum diye törpülemeye çalışıyorum. Ben anlamıyorum. Ben dediğim gibi dün açık söylüyorum. Vincenzo Montella'nın açıklamaları bana hiçbir kelimesi kelimesine geçmedi. Ben açıkçası çok kendisinin ifadelerine katılmıyorum. Üzgünüm. Yani ümit ediyorum ikinci maçta bu bazı takıntılarımızdan sıyrılıp biraz daha sonuca yönelik şeylerle sahaya çıkabiliriz.
0: Ya şu da var tabii. Biz yenildik. Pardon. Biz yenildik. Ondan sonra ne olabilir? İkinci maçta bambaşka bir takım olabilir mi? Neden olmasın diyebilirim. Fakat bir Şenol Hoca ile gittiğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda işte bu maç düzeliriz diye bekliyorduk. Daha kötü oynuyorduk.
1: Kar topu etkisi oldu.
0: Kar topu etkisi oldu dediğin doğru. Aynı duygular devam edebilir mi diye de bir endişem var. Açıkça söyleyeyim. Ya neden olmasın? İşte Galler bile bize karşı çok rahat pozisyonlara gitti hatırlıyorsun.
1: Ki Galler o da tıpkı Avustralya gibi daha fiziksel savunma odaklı oynayan bir takım geçiş hücumuyla oynuyorlar.
0: Ya bayağı gol yollarında falan kalemizi bayağı zorladılar. Ve kaybettik onlara da.
1: Yani burada senin söylediğini desteklemek adına şunu söyleyeyim. Bazı maçları kaybedersin. Gerçekten çok iyi oynarsın, denersin ama şansın yaver gitmez. İkinci maçta bir reaksiyon verebilirsin ama görüntü iyi değildi. O ikinci maç konusundaki tahminine ya da turnuvanın kalanı için tahminine maalesef bu anlamda katılıyorum ben de.
0: Ya Hollanda-Japonya maçını örnek verelim. O maçta kağıt üzerinde kimdi? Hollanda tabii değil mi?
1: Kadroya falan bakınca tabii ki.
0: Bir de kadroya bakınca kesin diyordun. Ama şu var. Japonya hücuma nasıl çıkılır? Nasıl çabuk oynanır? Ki iki oyuncusu da sakat kadroda yok.
1: Minamino ile Mitoma.
0: İki kanat. Buna rağmen Japonya ne yaptı? Elinden geleni yaptı. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. Bir başka örnek daha vereceğim. İskoçya Haiti. Herkes İskoçya işte 4-0 5-0 alır diye düşünürken bayağı zorlanan bir İskoçya gördük.
1: Haiti'nin 15 tane şutu var abi maçta.
0: Bayağı zorlanan, kalesinde gol tehlikeleri yaşayabilen bir İskoçya görmedik mi? Gördük.
1: Kolay lokma olmadı Haiti.
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her takımın belirli bir oyun planı ve dünyada şunu unutmayalım. Milyonlarca, milyarlarca insan Dünya Kupası'nı izliyor. Haiti'li de izliyor. Curaçao'lu da izliyor. Televizyondan ya da stadyumdan. Bu oyuncular da bunu bildikleri için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ya biz nasıl olsa bu maçı alırız diye Dünya Kupası'nda bir mantık yoktur. Herkes kendini göstermek ister.
1: Ya burada biz bu kadar özel anlam yüklüyoruz ya 24 yıldır katılamıyoruz. Bu dünya futbolunun en büyük organizasyonu. Bizim yüklediğimiz anlamı herkes yüklüyor ki görüyorum ki oyuncular özelinde söyleyeyim diğer ülkeler daha fazla da anlam yüklediği olabiliyor turnuvaya.
0: Tabi. Ya şimdi olimpizm olarak da bakalım olimpiyatlarda. Biz diyoruz ya işte güreşte rakibimiz diyelim ki Küba.
1: Küba.
0: Ya diyoruz ki Küba ne yapacak? Küba güreşte bir ekol. Bir acayip bir güreş çıkartıyorlar.
1: O da Çin milli takımının başına geçti. Efsane 5 tane altın madalyası var.
0: Mesela. daha

0: Ya da Fransız güreşçi diyor. Ya diyoruz ki Fransız güreşçi. Sonra bir bakıyoruz. Bunu örnek olarak söylüyorum tabii. Sikletinde 4 dünya şampiyonluğu var. Ama biz dışarıda artık Fransız'ı da yenelim. Ne anlar Fransız güreşten falan diyoruz. Adam çıkıyor, yeniyor, altın madalya alıyor mesela.
1: Adammışlıkla alakalı.
0: Ya bu huylarımızı derhal bırakmamız lazım.
1: Bunu futbolda mesela normal sezonda Avrupa maçlarında da görüyoruz. Küçümsediğimiz takımlar hep başımıza bela oldu mesela.
0: Ve bu Saint-Gilloise örneği var işte.
1: Mesela. İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yendiler. Daha önce işte Beşiktaş'ın bir Dinamo
0: Kiev maçı Boys var.
1: Young Boys var. Fenerbahçe Nordsjælland maçı var. Felaket mesela. 6-1.
0: Ya böyle şeyler var. Yok mu?
1: Beşiktaş Lozan'a elendi. Hadi her takımdan da bir örnek verelim. Yanlış yerlere gitmesin. Beşiktaş Lozan'a elendi.
0: Evet.
1: Yani rakibi hafife almak için çok iyi olduğunu zannetmen değil, gerçekten çok iyi olman lazım. Biz biraz çok iyi olduğumuzu zanneden taraftayız sanıyorum.
0: Ama çok iyi değiliz.
1: Görünüyor zaten artık. Bahsettiğimiz her örnekte açığa çıktı bu.
0: Çok iyi değiliz. Yani bu gerçeği teknik direktörümüzün de bence konuşmuştur oyuncularla.
1: Nasıl bir yaklaşım olduğunu tahmin ediyorsun artık ben, konuşmada?
0: Biraz daha toparlayıcı bir dille yaklaştığı kanaatindeyim.
1: Mental olarak daha da yıpratmamak için.
0: Hayır, daha birinci maç oynanmış. Tekrar söyleyeyim. Biz bu maçtan bir puan bile alsak, kötü de oynasak, biz bu olayı halledebilirdik Burak.
1: 4 puanla ikinci bile olabilirsin. İhtimaller de aynıydı tabii.
0: Yani Amerika maçını bile çıkıp bir final gibi görebilirdik. 4 puanla Amerika maçına çıkıyorsun. Büyük ihtimalle diyelim ki zaten grubu geçiyorsun. Yani Dünya Kupası yolun devam ediyor. Ne olursa olsun. 4 puana ulaştın mı? Avustralya'yı yendin. Paraguay'dan 1 puan aldın. Paraguay'ın zaten 0 puanı var. Sen 1-4 yapıyorsun.
1: Aşağıyla farkı açıyorsun.
0: İkili averaja bakılıyor zaten. Genel averaj değil. O zaman tamam.
1: Abi bir de burada şöyle bir şey var. Bizim en büyük talihsizliklerimizden biri Paraguay-Amerika maçı. Eğer Paraguay biraz daha dişli olsa belki berabere bitse vesaire biraz daha rahat olabilirdik, ama işte burada Paraguay'ın da bizim maça tıpkı bizim gibi bıçak sırtı bir pozisyonla gelmesi bizim için hiç iyi olmadı.
0: Ya Paraguay nasıl bir takım ucumda olduğunu görmek için Amerika'ya attığı golü gözümüzün önüne getirelim. Ya onları deneyecekler.
1: Onların da yetenekli oyuncuları var bu arada. Miguel Almirón, Enciso.
0: Enciso zaten en yetenekli oyuncusu. Şöyle söyleyelim, o maçta bile takımın en iyisi olarak dikkat çekti Enciso Paraguay'da.
1: Strasbourg forması giyiyor bu arada, onu da dipnot ekleyelim. Avrupa'nın şu an dikkat çeken genç yeteneklerinden biri.
0: Ya Enciso, az önce bahsettin, kanat hücumda kanat oyuncuları gayet iyi gözüküyor.
1: Miguel Almirón.
0: Onlar iyiler. Savunma kanatlarında problem oluştu. Bu Amerika maçına özel mi? Yoksa evet, kapasiteleri bu. Bu yüzden de biz kanatlardan iş yapabiliriz anlamına mı geliyor? Bunu maç başladığı zaman göreceğiz.
1: Ya burada bir zafiyet var mı? Eğer varsa mesela bizim ilk maçtaki planın çok uzanda bir şeyle çıkmamız lazım. Ya biliyorsun işte dediğimiz gibi orada Arda Güler'in varlığı ve merkezden oynamasıyla sağ kanatta aslında farklı şeyler yapabilecekken o koridoru Zeki'ye bıraktık. Bu yapılabilir ama sıkıntı ne biliyor musun abi? Yani bu sene Serie A izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Kasperini'nin sisteminde Zeki Çelik savunmanın en önemli halkalarından biriydi. Bu sene 40 maça yakın oynadı. Bazı zamanlar üçlünün en sağında oynadı. Savunma özellikleriyle kariyerini tanımlamış. Orada Serie A'da artık kabul gören bir oyuncu haline gelmiş bir isme biz hücum etmesi için hem maç boyu onu daha çok yıprattık hem de hücumda umut bağladığımız ayaklardan biri oldu.
0: Ya şimdi bence çok iyi bir savunma kanadından bahsedeceğim. Philipp Lahm.
1: Mesela.
0: Onu durmadan rakip yarı sahada hücumda görüyor musun? Bitersin. Yani görüyor muyduk?
1: Orada 6 numaraya bile devşirdiler ama hiçbir zaman sağ önde mesela görmedik Philipp Lahm maç içinde çok fazla.
0: Çünkü kendi yerinde çok başarılıydı. Ama işte sen Zeki'ye verdin. Ferdi yalnız kaldı ya. Barış iyi oynayamayınca Ferdi istese de çıkamaz. Çünkü Barış'ın ortaları rakibe gitti. Out'a gitti. Ya da rakip hemen topu aldı. Karşısındaki bek mükemmel oynuyormuş gibi gözüktü İtalyano. Neden? Çünkü Barış bir türlü toparlayamadı. Barış bu değil. Ama toparlayamadı.
1: Burada maç genelinde şey de beni rahatsız eden detaylardan biri oldu abi. Genel olarak fiziksel olarak bu kadar handikaplı olduğumuz bir rakibe karşı bu kadar yan topla orta açma denemesine neden bu girişimde bulunduk onu pek anlayamadım açıkçası.
0: O hücumda çaresizliği

0: gerçekten topu ceza sahası içine yüksek top olarak göndermek olarak ben bunu bahsedeyim. Hücum çaresiz diyor. Ya bizim oyuncular da o topu ceza sahasına gönderirken kafaya birinin çıkıp vurup topu ağlara gönderemeyeceğini biliyorlar. Ama bir çaresizlik var. Ya ıskalarsa orada beklenenler, ya rakibin ayağı kayarsa, ya bireysel hata olarak topu kendi kalesine doğru ya da yere indirirse diye düşünce, o bir çağrı olarak düşünüldü.
1: Şans için.
0: Ya işte beklenti.
1: Yani şunu söyleyelim, zaten burada defaatle bahsedilmiştir, basında da görmüşsünüzdür. Avustralya stoper tandemindeki üçünün boyları sırasıyla 1.91, 1.96 ve 1.98.
0: Sanki bir basketbol takımı.
1: Hakikaten.
0: Üç yani. Basketbol takımında bir üçlüyle. Değil mi?
1: Ve biz bu denklemde yine aynı yere geliyorum. Sürekli artık kendi tekrar etmekten de hoşlanmıyorum. Cumartesi de bunu konuştum ama rahatsız olduğum için söyleyeceğim. Biz bu denklemde 1.73'lük bir oyuncuyla maçın 85 dakikasını en ucu atarak onu oynadık. Yani kenarda 1.83'lük bir Can Uzun, 1.94'lük bir Deniz Gül varken.
0: Ya şimdi diyelim ki 1.73. Hadi biraz daha boyunu uzatalım oyuncunun. Şeyi hatırlar mutlaka değerli dinleyicilerimiz, Romario'yu.
1: Romario'ya örneği var, Agüero örneği var.
0: Şimdi onları mutlaka. Ama şimdi bu Kerem ne Romario ne Agüero. Romario ben iddia ediyorum Avustralya'nın o uzun savunmalarının fişini çekerdi. Çünkü inanılmaz bir futbol tekniği.
1: Daralan becerisi.
0: Daralan becerisi. Zaten o stoperler bayağı çekinirlerdi.
1: Alan da açacak tabii orada oyuncu önlem arttığı için takım arkadaşlarına.
0: Açacak tabii. Bir de kanatlarını düşün Brezilya'nın. Ama böyle özel oyuncular yok artık. Ya yani orada yok.
1: Dünyada da çok az kaldı bu arada.
0: Şimdi o tam bir özel oyuncu. Boyun isterse 2.5 metre olsun. Üç oyuncunun.
1: Oradan bir çıkacak delik buluyor kendini.
0: Romario bunu bulurdu zaten.
1: Şimdi Julian Alvarez var mesela bu ekole yakın. Çok az çıkıyor ama artık eskisi kadar değil dediğin gibi.
0: Çok az çıkıyor tabii.
1: Yani burada dediğim gibi abi, oyuncu özellik paketine baktığımızda da işte Deniz Gül 1.94 diyoruz ama Deniz Gül ince yapılı bir oyuncu orada. Sutar'a karşı, Avustralya savunmasına karşı ezilebilirdi. Kabul ediyorum ama hava toplarında en azından bir alternatifin olurdu. Sırtı dönük oynayabilen, topu saklayabilen bir oyuncu.
0: Hava topları derken öyle oyuncular bazen dengeyi de bozabilir. Evet, ince olursun ama savunma dengesinde bir rahatsız edici roller kapabilirsin oyunun sana getirdiği izinle. Bunlar olabilir. Bunları da yapamıyorsan zaten gol pozisyona girmekte bayağı zorluk çekiyorsun. Ortalaman kötü. Pozisyon, net pozisyon bulmada.
1: Ya burada dediğim gibi abi 30 şut, ki Montella da buna iyi bir istatistik olarak bahsetti ama tamamen aldatıcı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ya şimdi Zeki ceza sahasına giriyor. Topu aldı. Pozisyonu hatırladın mı?
1: Çaprazdan vurdu. Kalecini çıkarttı top galiba.
0: Neden vurdu?
1: İçeride topu buluşturamayacağını kendisi de biliyor takım arkadaşlarıyla.
0: Çünkü Zeki o topu içeride buluştuğu anda ne dedik biz? Gol pozisyonunu hisseden oyuncumuz yok. Daha topu Zeki'ye giderken kendini o pozisyonu bulduracak oyuncunun, Zeki'nin o topu ona atacağını hissetmesi gerekiyor. Bir golcüler hisseder.
1: Doğru yere gider.
0: Doğru yere gitse Zeki o topu çıkaracak. Baktı kimse yok, gerideler. Kime çıkaracak topu?
1: Mecbur vurdu. Kötü de bir vuruştu çaprazdan. Çok da şansı yoktu zaten.
0: Çaprazdan vuruş olması için bayağı iyi olman lazım.
1: Tavana vurman lazım. Çok zor aksi takdirde.
0: Zor.
1: Kısa bir aramız varmış abi. İstersen bir reklama gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası gündeminden bahsediyoruz. İlk saatimizi milli takımımızı konuşarak geçtik. Eklemek istediğim bir şey var mıdır abi?
0: Ya, milli takımımız şimdi Paraguay maçına hazırlanacak tabii. Antrenmanlar ve taktik çok önemli. Rakibi analiz çok önemli. Bizim Paraguay karşısında alacağımız 3 puan muazzam olur.
1: Hayat öpücü olur.
0: Muazzam olur. Tabii şu da var. Puan alamazsak zaten iş bitiyor. Ama üçüncü yol berabere biterse, yine hesaplara baktığımızda Amerika Avustralya'yı yenerse kağıt üzerinde bence şanslı. 6 puan yapıyor. Avustralya 3 puan yapıyor. Biz kazanamazsak berabere kaldık. 1 puanımız var. Son maç Avustralya iddiasını kaybetmiş Paraguay ile oynayacak.
1: Çok daha rahat olacaklar bizde.
0: O kesin. Ya stresli olabilirler de. Böyle hesaplara da baktığımızda şu gerçekle karşı karşıyayız. İpler bizim elimizde değil. Kesinlikle onu kabul edelim. Ya bizim tabii muhteşem olur iki maçı kazanmamız. Paraguay ve Amerika. Muhteşem olur. 6 puan. Harika olur.
1: Belki lider bile çıkarsın. Konuşmuştuk burada. Amerika ile Avustralya'nın de beraber denklemde mesela.
0: Ya Dünya Kupası'nda biliyorsun her sonuç açık. Şu şunu yener, bu bunu yener garantisi yok.
1: Gördük mesela Katar maçında 2 gün evvel biliyorsun İsviçre ile bir beraber kaldı.
0: Evet Katar puanını aldı.
1: Mesela. Bu örnekleri görüyoruz. Yani peki Amerika Avustralya maçı için bir tahminim var mı abi? Diğer maçlara geçmeden son olarak onu da sorayım.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Amerika Avustralya karşısında ben favori görüyorum. Sen?
1: Öyle gözüküyor ilk maçları itibariyle. Avustralya'nın fizikselliğini Amerika bir şekilde bence çözebilir.
0: Amerika'nın da fizikselliği.
1: Yani bizden daha fiziksel olarak iyi gözüktüklerini söyleyebiliriz evet. Daha atletik bir takım.
0: Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fizik olarak iyi Amerika.
1: Hem daha süratliler hem daha atletikler. Kondisyon olarak daha iyi gözüküyorlar. Yani Amerika şu an evet Avustralya'yı daha çok sarsabilir bizden. Yense de iyi olur.
0: Avrupa'da maç oynayan yani Avrupa futbolunu bilen oyuncu sayısı da Amerika'da iyi.
1: Ha, bir kısmı Serie A'da bir kısmı Premier Lig'de oynuyor zaten.
0: Ya, o çok büyük avantaj değil mi?
1: E tabi. Burada peki abi bizim işimize beraberlik ihtimalini tenzih edersek Amerika'nın yenmesi daha çok yarar gibi herhalde. Son maçı biraz daha rahat oynayabilmemiz açısından Paraguay'ı yenmemiz durumunda.
0: Paraguay'ı yenersek Amerika yenerse 6 puan. Onlar tabii ev sahibi olduğu için acaba dedim son maça bazı oyuncuları grup öncesinde gerçi ara var ya dinlendirir mi diye düşündüm. Sakat riski diye bir şey var ya futbolda. Öyle bir şey varsa o oyuncuları ancak oynatmaz. Şimdi ölçülüyor ya her maçtan sonra oyuncuların
1: sakatlık son durumları. İhtimalleri.
0: İşte oyunculardan kan testi yapılıyor. Nedir durumları onlara bakılıyor. Öyle bir ihtimal var mı yok mu onu bilemem. Fakat dediğin gibi olursa biz artık her maçı iki maç bizim için final Burak. Ya bence iki final oynayacağız. Paraguay ve Amerika.
1: Burada bu kadar dış faktörlere bağlı kalmak da üzücü tabii. Senin dediğin gibi ipler şu an hiç elimizde değil.
0: Değil. Bir de bunu değerlendirip kafa olarak bu finallere hazır olmalıyız. Ya yani kafa olarak hazır olmalıyız.
1: Burada oyuncuların mental olarak bir an önce silkelenip Paraguay maçına kadar toparlanacağını düşünüyor musun? Daha vakit de var.
0: Mecburlar.
1: Ya bu da doğru bir yorum oldu.
0: Ya mecburlar. Ya. Eyvah biz bittik diye bir şey yok. Burası Dünya Kupası. Aşırırız da tehlikeli.
1: Hata yaptırır.
0: Hem hata yaptırır hem kart gördürür.
1: Ya endişe halinde cumartesi sabah 6'da ekranlarımızın başına geçeceğiz. Onu herhalde bu şekilde özetleyebiliriz durumu.
0: Evet. Ya hep beraber göreceğiz bakalım ne yapacağız diye.
1: Bakalım.
0: Bu sefer saat daha erken.
1: Bir sonraki maç 5'te o da bir saat daha erken. Böyle geriye doğru gidiyor.
0: Ya 7-6-5 yaptılar.
1: Evet. İlk maç zorlandık bu arada pazar günü. Ben hiç uyumadım. Hani genel itibariyle ama insanların sabah o saatte zorlandığını...
0: Pazar olduğu için insanların biraz uyuma şansı meydana geldi.
1: Sonrasında tabii.
0: Şimdi yine cumartesi. Birçok insan tabii mesaiye gitmeyecek. Değil mi?
1: E tabi yine rahat bir gün.
0: Birçok gidenler de var tabi. Cumartesi de çalışanlar oluyor çünkü.
1: Biz burada olacağız mesela maç sonu
0: mesela. Bu yüzden zor.
1: Yani buradan temennimizi şu şekilde en azından tekrardan belirtelim. Ümit ediyorum Paraguay maçını kazanıp geri kalan hesapları sonrasında yaparız. Çünkü şu an kritik olan o.
0: Maç başı dedik ya maç başı bakacağız diye.
1: Yani yalan yok abi. Şu an dün alınmış bir galibiyetle liderlik hesaplarını burada tartışıyor olmak çok isterdim. Ama ne sonuç böyle oldu ne de görüntü açıkçası bu anlamda beni çok cesaretlendirdi. Yani.
0: İşin aslı o. Ben mesela Paraguay'ın kesinlikle çünkü gruptaki durumuna da baktım ben. 4 yediğini yiyeceğini düşünmüyordum.
1: Vallahi ben de pek tahmin etmiyordum abi. Bu arada bir yarış aramız varmış. Kısa istersen ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte biraz mesajlara bakıp nabzı düşürelim istersen. Sonrasında diğer maçlarla devam edelim. Güzel maçları izledik dün. Mutlu oldum açıkçası. O Dünya Kupası heyecanını bir hissettirdi bana dün akşam.
1: Katılıyorum sana.
0: Merhaba, Murat ben Bahçeşehir'den. Bazen gerçekleri söylemek lazım. Şöyle ki burada bir eleştiri gelmiş. Bu sert ifadeler olduğu için biraz pas geçelim. Spor kazandı yakaladım bu kez, ne mutlu bana. Ağzınıza sağlık, mağlubiyete rağmen takıma inancımızı korumaya devam edelim. Onlar bizim çocuklar demiş Emre Fatih Atalay Bey. Selamlar sevgiler kendisine.
1: Ben de teşekkür ederim kendisine yorum için.
0: İlk yarı Barış topu aldığında mesafeyle savundular. Kenan girince yakından kademeli savundular. Tek tek oyuncu çalışmışlar demiş bir dinleyicimiz. Hemen bakalım.
1: Bizi ezberlemişler dediğimiz gibi.
0: Keşke biz de onları biraz ezberleyebilseydik. Şimdi çok fazla konuşulan bir konuda bir mesaj gelmiş Sertaç Bey'den. Dakika 82, 2-0 gerideyiz. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sağbek Zeki Çelik çıkıyor. Orta sahaya Salih Özcan ki bir maç bile oynamamış. Toplam koskoca sezonda 73 dakika oynamış. Sağbek'e de Mert Müldür gidiyor. Bu nasıl bir anlayış diye bir serzenişte bulunmuş.
1: Ya bu hocanın işte dediğim gibi kararı ama yanlış düşündü bizce. Tabii hoca ne düşündü bilmiyorum ama şunu söyledik ya yayının başında. Ya takım iyice düştü. Acaba ucum oyuncusu alırsak savunma ya iyice kaybedip pozisyon mu vereceğiz kalemize daha fazla? Ya 3-4 olmasın diye mi düşündü acaba?
0: Yani bu risk alınabilirdi ama ya. Yani orada artık ikili averaja bakılıyor. Tamam, Avustralya ile kafa kafaya gelebilirsin. Artık 3 maç tamamlandı ama burada bu riski almak gerekiyordu bence.
1: Bazen riskler alınmalı. Bunu kabul edelim.
0: Yani herhalde ilk maçın sonundan en çok eleştirilen, burada en çok hanesine eksi yazılan kişi oyunculardan ziyade biraz Montella oldu gibi.
1: Olay teknik direktöre yazar değil mi? Takımın mağlubiyeti.
0: Burada hamleleri, maç içinde geç kaldığı hamleler, maç önü planı genel olarak bence tartışmalıydı.
1: Ya biz şöyle teknik direktöre yazmaz. 4 tane derler ya, %100 pozisyonu kaçırırsın. 3 topun direkten döner ve kaybedersin. Ya biz ne derdik? Ya hoca ne yapsın? 4 tane %100 gidip içeri girip hoca mı atacak golü?
0: O gün top sevmedi derdik.
1: Ya Montella mı atacak golleri derdik. Öyle değil mi?
0: Direkten dönen bir topumuz var. O da Abdülkerim'in yaptığı çok ekstra bir vuruş.
1: Evet. Ben diyorum ya 3 top direkten dönüyor. 4 tane %100 kaçırıyorsun. Ya gol yani. Vursan gol kaçırıyorsun. Out'a atıyorsun. Kalecinin üstüne vuruyorsun. Ya bu pozisyonlarda yapacak bir şey olmayınca şu yorum yapılıyor tabii. Ya Montella'nın atacak hali yok golleri.
0: Orada golü hazırlayacak olanın Montella olması lazım ama onu da söylemek lazım.
1: Evet tabii.
0: Ya burada dediğin gibi olan bir denklemde top bugün seni sevmedi der. Bir şekilde...
1: Ya olmadı geçer. Maalesef olmadı. Çok üzgünüz dersin, bitirirsin, kapatırsın olayı.
0: Ama bu öyle bir maç değil bana sorarsan abi.
1: Oyun olarak kötüydük.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Biz önce rakiplerimizi çözdük diyoruz ancak rakipler bizi çözmüş mü bunu hiç düşünmüyoruz. Özetini söyleyeyim, bize topu veriyorlar. Defansımızın ne kadar hantal olduğunu tespit etmişler ve hızlı adamlarla golü buluyorlar. Korkuyorum, Paraguay'da oldukça hızlı oyuncular var. Ve biz yine aynı taktikle oynarsak hüsran kapıda olabilir. Saygılar, selamlar demiş Sunay Coşkun Bey Bursa'dan.
1: 4 oyuncusu, hatta 5 oyuncusu hızlı. Bu avantaj değil.
0: Hücum hattının tamamı hızlı.
1: Hücum ayrı. Çabuk takım.
0: Bize ters gelebilir. Burada işte Avustralya maçında değil ama Paraguay ve Amerika maçları için söylemiştik abi. Bizim tempoyu düşürmemiz gerekiyordu. Orada biraz daha rakibin geçiş hücumlarına müsaade etmemek adına ama bunu çok ayarlayamadık. Top bizdeydi. Kendi oynadığımız oyunda tempoyu düşürdük ama geçiş hücumlarının önüne geçemedik bir şekilde. Onu söyleyebiliriz ne yazık ki.
1: Bunu rahatlıkla ben de söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Şöyle bakabilirim hatta. Bizim şöyle bir uyumuz var maalesef. Bu kura ne zaman çekildi? Bizim Dünya Kupası kurası.
0: Aylar oldu.
1: Mesela değil mi? Biz daha gittik, garantiledik Kosova maçından sonra. Dedik ki biz bu Amerika'yı yeneriz. Neden? Hazırlık maçında yendik değil mi? Yendik.
0: Daha önce yendik.
1: Daha önce yendik. Avustralya'yı da yenilmeyiz Avustralya'ya. Ya Paraguay Güney Amerika temsilcisi ama ne Brezilya ne Arjantin değil. Tamam, tehlikeli olabilir.

0: diye düşündük. Hatta ben hala diyordum ya, Paraguay maçı bizim kolay olmayabilir diye. İlk geçtiğimiz hafta konuşurken değerlendiriyordum. Amerika'nın 4 atması herkes gibi benim de şaşırttı.
1: Ya sürpriz oldu ama aldatıcı olabilir abi. Bence Amerika'nın o 4 golünü aldanmamak lazım Paraguay maçında. Yine orada Paraguay'ı yeneriz. Amerika 4 dedi diye yaklaşırsak o güç seyirlenmesi bize çok yaramaz bence.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Ki Allah'tan yani doğru bir ifade olur mu bilmiyorum ama teşbihi de hata olmaz. Tokatı o kadar sert yedik ki bence o Paraguay'ın Amerika maçındaki 4-1'lik skor Paraguay'ı hafife almamıza neden olmayacaktır.
0: Öyle gözüküyor.
1: Öyle de olmalı bana sorarsan. Bir silkelenmemiz lazım yani ilk maçta onu görüyoruz net bir şekilde.
0: Eğer o silkelenmeyi zaten yakalayamazsak eleniyoruz bırak.
1: Maalesef burada hata şansı yok. Telafisi çok olmayan bir maçı kaybettik. Paraguay maçının hiç telafisi yok.
0: Yok.
1: Haftaya cumartesi sabah artık turnuvada geleceğimiz iyice netleşmiş olacak diyebiliriz herhalde. Abi merhaba, İstanbul'dan Atakan ben. Bence orta saha tercihimiz yanlıştı. Forvet tercihimiz zaten yanlıştı. İsmail Yüksek'in bence maçı bu maç değildi. Bana kalırsa Kerem de en uçta oynamamalıydı demiş.
0: Evet, Kerem ısrarla denedi ve var olduğu sürece de hoca milli takımın başında bu sistemle oynayacağız.
1: Yani bir forvet oyuncusu gelirse sence futbol anlayışı değişir mi abi?
0: Çok iyi bir forvet gelirse ne yapacaksın?
1: Mecburi değişik diyorsun.
0: Hayır, ne yapacaksın?
1: Burada şu an herhalde yapacağımız tek şey Deniz Gül'ün biraz serpilmesini bekleyebiliriz.
0: Ya düşünsene, çok iyi forvet bulundu milli takım için. Oyuncu 3 haftada bir hat-trick yapıyor. Şimdi oyuncuyu ne yapacağız biz peki?
1: Valla benim böyle bir şey olması durumunda en büyük korkum ne olur biliyor musun abi?
0: Ne?
1: Günün sonunda bu oyuncu milli takımda illaki oynar ama o oyuncunun milli takıma entegrasyonu, Aral Şimşir gibi, Can Uzun gibi bir maç oynama, 5 maç oynama, hazırlık maçlarında oynat, normal maçlarda süre verme vesaire baya bize saç baş yolduran bir süreç olabilir.
0: Ya şu his var bende. Aral savunma beklerini çok şaşırtan bir oyuncu.
1: Teknik kapasitesi çok yüksek, çok çabuk patlayıcı
0: Savunma
1: yüksek.
0: beklerini üzebilir. Böyle giderse. Ya bunu gösterdi zaten. Danimarka'daki rakamlar da ortada.
1: Yılın oyuncusu seçildi. 11 gol 18
0: Evet.
1: asist ki Mijnland şampiyon olmadı. Ona rağmen bu ödülü aldı. Onu da söyleyelim. Orada Aarhus şampiyon oldu. Kadroda olmaması yanlış değil mi sence de mesela abi?
0: Ya şimdi hocanın kararı olduğu için artık geçti. Geçmiş olsun.
1: Yani tabii artık bir şey
0: Geçmiş
1: değiştiremeyiz
0: olsun.
1: ama
0: Yani yanlış karar, doğru karar dese geçmiş olsun.
1: ya burada işte bu bahsettiğin örnek verdiğin santrfor için de o sebepten ötürü bu cümleleri sarf ediyorum. Mesela Aral Şimşir form durumuyla şu an Avrupa'da başka bir milli takımda bizim gibi belki B segment bir milli takımda rahat oynayabilirdi. Aynısını Can Uzun için söylüyoruz. Mesela bizim düzeyimizde bir milli takım bilmiyorum. Yani yukarısı aşağısıdır ama yakın olduğu için mesela Danimarka'da olsaydı Can Uzun mesela ilk 11 oyuncusu olmaz mıydı?
0: %100 olurdu.
1: Birçoğu yerde de olabilirdi bence.
0: Aral Danimarka'da olsa sola çıktı.
1: Hatta şunu söyleyeyim mesela Can Uzun'un dün izlediğimiz Alman milli takımına da bir yer edinebileceğini ben düşünüyorum ki iyi gözüküyordu Alman milli takımı. Yani kötü bir takım olmamasına rağmen bence Can Uzun süre bulurdu orayı tercih etse.
0: Bulurdu. Rahat bulurdu.
1: Biz entegre edemiyoruz ama. Bu oyuncular genç ama neden biz zaman kaybediyoruz mesela?
0: Mesela Almanya'da Necla var, değil mi?
1: Felix Mecha genç, Muziala genç, kenarda Leonard Karl var genç,
0: Bayağı
1: Robert
0: genç bir takım
1: Brown
0: biliyorum.
1: genç. Bizim kadar genç bir takım tabii.
0: Ve oturmuş kadro havası veriyor.
1: Orada da bir futbol anlayışı var. Oyuncular tıkır tıkır uyguluyor. Evet dün gördük. Ben
0: Ama
1: eminim Can Uzun oynardı orada mesela. Süre alırdı. Dün 60'ta oyuna girdiğini gördük ama bizde girmedi. Bizim Almanya'dan daha iyi bir kadromuz var mı? Bence tartışılır.
0: şu anda tartışılır. Ya Havertz'in gol yollarındaki o dün bir vuruşu var, son gol atarken.
1: İnanılmaz bir aşırı orada. Pas verse çok rahat gol olabilirdi ama orada öyle bir vuruş yaptı ki herkes oturup izledi.
0: Öyle golü hisseden bir oyuncumuz ya da gol yapabilecek bir oyuncumuz var mı?
1: Yok. Yakınından geçen bile yok.
0: Bu büyük avantaj Almanya için. Öyle değil mi?
1: Yani. Savunmaya bakıyorsun Schlotterbeck, Jonathan Tah arkalarında Rüdiger giriyor.
0: Evet, biri
1: Stoper tandem
0: çıkıyor,
1: müthiş.
0: Rüdiger giriyor.
1: Stoper tandem müthiş. Orta saha yine bu box to box iki yönlü oyuncular anlamında. Mecha olsun, Pavlovic olsun yine çok iyi bir orta saha var. Kimi olsun. İyi takım. Yani ama dediğim gibi Can Uzun mesela dün Nagelsmann tarafından 70'ten ya da 75'te oyunu atılsa şaşırmazdım. Biz hiç vermedik süre.
0: Veremedik.
1: Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Biz burada Can'ı hani 4-6-0'ın önünde oynayacak oyuncu olarak nitelendirmiyor ya hoca. Arda Güler'in ikamesi olarak bakıyor. Bu Kai Havertz diye bahsettiğimiz oyuncu dün Almanya'nın en uç noktasında oynadı. Deniz Undav girdikten sonra bile en uçta Havertz vardı ki Deniz Undav bir golcü.
0: Evet. Havertz'le kesinlikle o yerinden almadı Havertz'i Nagelsmann.
1: Havertz dediğimiz oyuncu da Can Uzun gibi. Santrfor değil, sahte 9 bir oyuncu. Alman milli takım böyle bir tercih yaparken biz Can Uzun'u orada düşünmüyoruz mesela ilginç bir şekilde.
0: Almanya'dan da tabii santrfor yetişmemesi bunun handikapı, dezavantajı. Düşün ya, Bayern Münih'in santrforu Harry Kane. Demek ki Almanlar da bir santrfor bulamamışlar.
1: Dortmund'da da aynı sıkıntı var. Girassi oynuyor biliyorsun.
0: Girassi oynuyor.
1: Yani orada işte Voltema de çıktı, çok bekleneni veremedi ama onun haricinde Havertz'i bir şekilde götürüyorlar ki iddialı.
0: Voltema de B plan olarak duruyor orada.
1: Yani dün süre vermedi mesela, görmüşsündür.
0: Evet.
1: Devam edelim. Ben hayal kırıklığımı dediğim gibi aslında çok fazla turnuva devam ederken böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama hani dün maç sonu programımda da söyledim. Biraz da üzgün, biraz da öfkenin getirdiği şeyle biraz bazen açıkça konuşuyoruz ama anlamadığım şeyler var. Yani tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi anlıyordur. Ona bir sözüm yok ama dediğim gibi benim kafama yatmayan bazı şeyler var. Kısa bir aramız varmış abi. İstersen sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim abi. İstersen birkaç mesaj da alıp dünkü maçlara geçelim. Dün hakikaten Dünya Kupası hissiyatını bana geçiren maçlar oldu. Hem erken olmasından mütevellit hem futbol olarak
0: evet,
1: da doyurdu.
0: Evet.
1: Selamlar abiler, sizden yorum bekliyorum. Bertu Yıldırım sizce milli takımda değerlendirilebilir miydi?
0: Değerlendirilirdi. Ama hoca dedi ki herhalde olmaz dedi. Bence değerlendirilirdi. Düşünmüşlerdir ya, bu soru çok güzel bir soru da bunu %100 düşünmüşlerdir.
1: Süzgeçten geçmeyen oyunculardan biri olmuştur.
0: Evet, olmaz demişlerdir. Sonra vazgeçtik demişlerdir.
1: İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Ercan Taner abime sevgiler ve hürmetler. Biz Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1, deplasmanda da 4-2 yendiğimiz karşılaşmada fizik gücü yüksek stoperler Hermansson ve Gretarsson gibi oyuncular karşısında Kerem Aktürkoğlu ile üstünlük sağlamış undersize oyuncu gibi gözükmemiştik. Avustralya maçında mı undersize kaldı? Biz futbol bazında değil teknik adam bazında bana sorarsanız yetersiz kaldık demiş.
0: Ya şöyle bir gerçek var. İzlanda o iyi kadrodan uzaklaştı. Bu bir. İkincisi o maçta İzlanda dün Avustralya'nın bize karşı oynadığı o kompakt futbolu sergileyemedi. Takımlar arasında fark var.
1: Ki Avustralya Dünya Kupası kültürü de olan bir takım. 9. kez buradalar.
0: Evet, bir kere de gruptan çıkıp tur atlamış. 9 kez genetiklerinde var, bu önemlidir. Onu söyleyeyim. 9 kez Dünya Kupası ne demek ya?
1: Zaten 22.si bu, yarısına katılmış neredeyse.
0: %50'sine katılmış oluyorsun.
1: Selam, ben Gültekin. Milli takımın yaptığı hazırlık maçlarında rakip seçimleri sizce doğru muydu? Daha dişli rakipler ile oynansa eksikler daha erken görülebilir miydi? Bir başka konuda, bütün milli oyuncuların reklam yıldızı gibi sürekli reklamlarda olması ne kadar doğru? Mesela Fransız oyuncularda reklamlarda oynayanlar oluyor mu turnuva öncesi kafası?
0: Dünyada birçok yerde oluyor bu.
1: Olması da gerekiyor bunlar. Yani
0: bu bir pazarlama, öyle değil mi? Birçok oyuncu da bu dünya geleneğine baktığında o reklamların içinde yer alıyor.
1: Messi, Thierry Henry ile Beckham'la birlikte reklam filminde var mesela şu an.
0: Mesela.
1: Ki bir de bunlar şey abi, topluma hani yön veren, topluma örnek olan insanlar olduğu için ya reklamda olmayacak.
0: Daha çok ilgi çekiyor.
1: %100.
0: Ve Dünya Kupası olduğu için de ya şimdi Dünya Kupası olunca güreşçiyi ya da handbolcuyu Dünya Kupası reklamında oynatamazsın.
1: Gerek de yok abi, yani ben çok karşı çıkıyorum.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ya da voleybolcuyu. Ya tabii ki futbolla çok yakından olan futbolcu olunca da mükemmel oluyor.
1: Ben valla doğru buluyorum. Bir futbolcuların Dünya Kupası döneminde ya da genel olarak reklamlarda kullanılmasını. Ya sempatik oluyor, bir de Dünya Kupası havasına herkes girmişken onu orada görmek güzel bir şey. Markalar açısından da mantıklı bu arada.
0: Tabii ya, şu aklıma geldi. Şunu da söylemem lazım. Hala Aziz Bey hiç oynatıyor Avustralya.
1: Sonradan dahil oldu oyuna.
0: Bak hala.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Aziz Beyçi ilk Bursa Spor'a transfer olduğunda ben 9 yaşında falan.
0: Düşün.
1: Şu an burada Aziz Beyçi konuşuyoruz mesela.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu da enteresan bir olay.
1: Ya bu arada Aziz Bey için kulüp takım düzeyinde de nasıl bir performans var onu da bir kontrol edelim. Hani bizde de mesela eleştirilen bazı oyuncular vardı ya kulüplerinde oynamayıp geldikleri için. Aziz Bey hiç mesela son sezon nasıl geçirmiş? Ben bir merak ettim bakalım.
0: Yani son sezondaki performansı önemli diyorsun. Bazı oyuncular tabii çok büyük forma şansı bulamadılar.
1: Melbourne City'de abi bu sene 34 maçın 34'ünde de ilk 11 çıkmış. 3 gol 3 asistle geçirmiş.
0: 34 maç, 34-11.
1: Evet.
0: Müthiş bir istikrar yakalamış.
1: 35 yaşında bence iyi bir görüntü.
0: İyi mi? Yaş 35. 34 maçın 34'ünde oynuyorsun. Çok iyi değil mi?
1: Bence de çok iyi. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen sene de 27'de 27 oynadığı maçların hepsinde ilk 11 çıkmış. Ondan önceki sene çok kısa bir Al-Nassr deneyimi olmuş 3-4 maçlık. Ama şöyle söyleyeyim abi, Al-Nassr dönemi haricinde 2020'den bu yana toplam 7 sezonda 25 maç barajını geçmiş.
0: Ve aradan yıllar geçmesine rağmen yaş 35 diyorsun değil mi şu an?
1: Evet.
0: Bence çok büyük başarı.
1: Valla ben de çok büyük başarı olduğuna katılırım.
0: 34 maçın 34'ünde forma giyiyorsun, 35 yaşındasın.
1: Orada sembol oyuncu olduğu kadar performansıyla da orada olmayı hak ettiğini söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet.
1: Görüntü o.
0: Performans önemli değil mi?
1: Performans bence en önemlisi. Yani burada tabii ki takım içinde o takım bir arada tutacak ruhani lider diyebileceğim.
0: Ya zamanda şu yapılıyor. Kendi takımında yedek forma şansı bulamıyor. Böyle bazı oyunculardan vazgeçmeyen teknik direktörler var. Bunu kabul edelim. Benim milli takım için önemli oyuncu diyor. Ya benim takım için, milli takımda. Fakat bu oyuncu sayısı yükselirse, çoğalırsa o takımın balans ayarını bozabilir.
1: Katılırım. Ya burada şey nispeten makul, dediğim gibi her takımda bir iki tane ruhani lider statüsüyle orada oyuncu bulundurabilirsin ama bir şart değil bu, ikinci olarak oyuncunun sayısının artmaması lazım bence.
0: Evet, en fazla bu sayının 2 olması lazım diye düşünenlerdenim ben de.
1: İki ya da bir belki de.
0: Belki de bir.
1: Ya bir de burada şey var abi, hani alttan yeni jenerasyonlar getiren takımlarda orada örnek kişilik olarak bir tane tutarsın ama bizim mevcut milli takım jenerasyonumuz mesela büyük ölçüde birlikte büyümüş bir takım. Hani son 4-5 yıldır birlikte oynuyorlar. Hepsi birlikte serpildi. Hani böyle bir
0: Herkes
1: oyuncu.
0: birbirini çok iyi tanıyor.
1: Bence bizde ihtiyaç yoktu mesela böyle bir oyuncuya.
0: Ya gözüken o.
1: Yani Avustralya'da da kadroya baktığımızda hani çok özel oyuncular yok bizimki gibi ama orada mesela adamların o ruhani lider figürüyle aldığı zannettiğimiz Aziz Bey hiç bile mesela ne kadar başarılıymış gördük yani.
0: Sen az önce rakamlarla ortaya çıkarttın bunu. Yani söyledin bilgi olarak. Bizde tabii böyle oyuncu sayısı, forma şansı bulamayan oyuncu sayısı fazla olursa problem oluyor. Burak, bence.
1: Hatta şu an şunu da kontrol ediyorum hadi abi. Oynadığı maç sayısına baktık ama Melbourne City ne kadar başarılı olmuş bu sene. Aziz Bey hiç 34 maça çıkarken onu da söyleyelim. Ligi 6. sırada bitirmişler. Çok başarılı bir sezon olmasa da.
0: Orta sıra takımı.
1: Orta sıra takımı olmuş. Asya Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gitmişler ona bir bakalım. Orada da son 16 turuna kadar ilerlemişler. Yani aslında çok da kendi adına fena bir sezon geçirmemiş. Hani baş altı bir takımda iyi forma giymiş. Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş. İyi bir sezon geçirmiş Aziz Bey için.
0: Fena değil, değil mi?
1: Bence de fena değil. Bazı şeylerden ders almamız lazım abi. Yani burada şey vardır, hani birinden bir şey öğreneceksen illa Alman ekolünü, İspanya ekolünü örnek almana da gerek yok, ya da Fransız ekolünü. Avustralya'dan da küçük nüanslarda bir şeyler kapabilirsin.
0: Ya her ülkenin ekolü kendine ait. Bir de onları aman örnek alalım deyip aynısını meydana getirme ihtimali de yüksek değil. Bizim kendi oyuncularımızla, milli takımımızla içinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Ya biz kendimiz neyiz? Ne yapabiliriz? Bunu bulmamız
1: Neye
0: lazım.
1: yatkınız?
0: Neye yatkınız?
1: Burada peki abi ilk soruya gelecek olursak, milli takımın hazırlık maçlarında seçtikleri rakiplerin yanlış olduğuna katılır mısın?
0: Ha, şimdi ona gelelim. Ya Kuzey Makedonya dediler ki işte grubumuzda benzer takımlarla oynamaya çalışıyoruz. Burada bir tek Venezuela'ya katılabilirim. O da şöyle, zaten iki maç oynadık o konuda. Venezuela, Paraguay olabilir. Ama aralarında bence yine fark var.
1: Yani nispeten yakın
0: Yani
1: diyebiliriz.
0: şöyle diyebiliriz. O ekole yakın.
1: Evet.
0: Ama Kuzey Makedonya kime yakın sence oynadığımız takımların arasında? Amerika'ya yakın mı?
1: Alakası yok. Avustralya'ya da yok.
0: Ya öylesine bir maç oldu o. Bir hazırlık maçı oldu o, öyle diyelim.
1: Ki bu hazırlık maçlarının planlaması çok uzun zaman önceden yapılmıyor mu? Mesela opsiyonlar daha iyi değerlendirilemez miydi?
0: Ya işte bunun için çok önceden bir maçı içeride oynamak istedik belki. O misafir edeceksin. O takımı bulamamış olabiliriz. Çünkü birçok ülke bir yıl önceden ne yapıyor? O maçlarını ayarlıyor.
1: Opsiyonluyor.
0: Genelde de şeyde oynamak istiyorlar işte. Amerika, Kanada, Meksika. Nerede oynayacaklarsa Dünya Kupası maçlarını.
1: Yani Kuzey Makedonya maçı için katılıyorum sana. Çok amacına hizmet eden bir maç değil.
0: Düşündüm, tekrar düşünüyorum. Ya kime benziyor? Avustralya 5-4-1 kalabalık savunma. Öyle mi oynadı Kuzey Makedonya? Yok.
1: Hiç alakası yok. Erkenden dağıldılar zaten.
0: Amerika Birleşik Devletleri, ki onları hazırlık maçında yendik biliyorsun.
1: Evet.
0: İlgisi yok. Yeri geliyor, geçiş mükemmel. Pres var.
1: Tempo var.
0: Temaslı oyun var. Ve bir takım tempolu oynuyor. Oynamaya çalışıyor. Ki Paraguay'ı perişan ettiler erken attıkları golle. Bunu da kabul edelim. Bu yüzden dediğim gibi Burak, biraz kolay değil.
1: Ya burada Venezuela maçı nispeten dediğim gibi belki Paraguay'la benzer kültürden geldiği için kabul edilebilir ama Kuzey Makedonya maçı tamamen dediğim gibi pratik olsun diye yapılmış bir maç. Bir amaca hizmet ettiğini zannetmiyorum ben de.
0: Evet, değişen futbolun şartlarında şu aklıma geldi. Sen de çok meraklı olduğun için bunu bir değerlendirelim diyorum. Bizim bir de çabuk stoper bulmamız lazım.
1: Ya mesela
0: oyun onu istiyor.
1: Yayın arasında da konuştuk ya, başarılı olan takımlara baktığında stoperler birbirinden farklı profillerde oluyor. Orada birbirini tamamlayacak oyuncular oluyor. Aynı iki tane yani. İşte Gabriel ile Saliba farklı profiller. İşte William Pacho ile Marquinhos'un farklı profiller olduğunu görüyorsun. Biri oyun kurucu, biri biraz daha hamle stoperi gibi. Bizde aynı stoperden iki tane var ve ikisi de hantal oyuncular. Yani bu arada şey demiyorum, kötü diye söylemiyorum ama...
0: Şöyle diyeyim, ağırlar.
1: Birbirlerinin defolarını kapatmıyorlar.
0: Ağırlar.
1: Evet.
0: Bunu kabul edelim. Ben olaya şu açıdan baktım. Futbol öyle bir yere geliyor ki artık ağır stoperi de kabul etmiyor. Günümüz futbolundan bahsediyorum. Onların da çabuk olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya burada ne kadar hızlı dikine oynadın artık, işte Paris'in bu geliştirdiği futbolda takımların görüyorsun. O gibi takımlara karşı ağır stoperlerle çok büyük sıkıntı yaşarsın.
0: Altılık olursun.
1: Şey oldu işte.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Inter oldu geçen sene. Aser bir Bastoni gibi ağır bir stoper tandemiyle yine devri vardı yanlarında. Beş yediler.
0: Bir anda ne olduğunu anlamadan altılık olursun.
1: Ya burada alternatif stoperlerde de mesela çok farklı özelliklerde oyuncular yok. Dediğim gibi Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı kötü oyuncular değil ama birbirlerinin defolarını tamamlamıyorlar. Aynı defolara sahipler.
0: Kritik maçlarda bir anda işte tek hamlede gitti mesela Merih. Yapacak bir şey var mı? Yok. Daha önceden belki biraz daha çabuk olsa orada faul alabilirdi. Yoksa tek hamlede gitti.
1: Burada patlayıcılık ve belin hızlı döndürebilmesi önemli abi. Yani orada milli takım havuzunda olacak kadar formda mıydı tartışılır. O kadar iyi bir oyuncu mu tartışılır ama özellik olarak biraz daha orada hareketli, biraz daha geniş alanı daha çabuk mark edebilecek oyuncu olarak kimi önerebilirim biliyor musun abi? Emirhan Topçu mesela bu saydığımız isimlere nazaran biraz
0: çok
1: daha
0: çok bireysel hata yapıyor abi.
1: Sakar. Onun da defektleri. Orayı hak ediyor muydu tartışılır ama çabukluk olarak orada bir alternatif evet, olabilirdi.
0: Ya çabukluk olduğu için kendisinde 11'de çok şans buldu Beşiktaş'ta ama çok hata yapıyor.
1: Çok sakarlık var evet.
0: Yoksa çabuk. Ya çabuk stoperi bizim ligimizde o iki stoperi kim daha önce bulursa büyük bir avantaj yakalayacak. Şimdiden onu söyleyeyim.
1: Şu an yok mesela büyük takımlarda. Beşiktaş'ta hani Emirhan yok. Orayı tam doldurmuyor bence sakarlığından ötürü. Güvenip oraya sürekli düzenli koyacağım bir oyuncu değil. Fenerbahçe ile Galatasaray'da Skriniar yanına Osterwold olacak mı? Osterwold de çabuk ama stoper değil. Galatasaray'da Davinson, Abdülkerim çok çabuk oyuncular değil. Ve bir eksiklik var evet.
0: Bayağı bir eksiklik var.
1: Fark yaratır.
0: Ve dünyada bu artık değişime doğru gidiyor.
1: Burada mesela Fenerbahçe ile adanılan oyunculardan biri orada. Senin dediğin o ikili dengeyi sağlayabilecek oyunculardan biri mesela. Nathan Ake ismi konuşuluyor. Skriniar'ın yerine biraz daha çabukluğuyla Ake mesela fark yaratabilir.
0: Çabuk oyuncu. Daha çabuk.
1: Back orijinli bir oyuncu biliyorsun. Chelsea çıkışına
0: evet,
1: itibaren.
0: Ya istesen back'te oynatabiliyorsun tabii.
1: Onda da benim soru işaretim şey olur bu arada çok kısa. Üçlü oyuncusu olduğu için hani dörtlü savunmada nasıl olur onu bir görmek lazım.
0: Onu çok iyi araştırmak gerekiyor. Oyuncuyla da konuşmak gerekiyor almadan önce. Belki oyuncu ben faydalı olamam diyebilir.
1: Tabii.
0: Bazı oyuncular açık açık söyler bunu. Ya ben o sistemde faydalı olamam diyebilir.
1: Genelde önünde birden fazla alternatif olan oyuncularda onu söyleme rahatlığı olabilir tabii ki vardır Aken'in de öyle tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: İyi günler İzmir'den. Sizce biz mi ilk maçımızı daha iyi oynadık yoksa dün Almanya'nın rakibi olan Curaçao mu? İlk maçın daha iyi oynadı. Adını bile yazamıyorum rakibin demiş.
0: Curaçao gole kadar iyiydi de ondan sonra olmadı.
1: Dağıldılar.
0: Çok çabuk. Ya yani bir birden sonra işte su molası, ondan sonraki bölüm ilk yarının sonuna doğru ve ikinci yarının başı orada olmadı. Baş edemediler.
1: Almanya'da çok yani... moral bozucu bir takım abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le saatler 17.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Dünkü maçlardan biraz bahsedelim abi. Hep kasvetli konularla girdik.
1: Evet. Dünya Kupası konuşuyoruz.
0: Almanya Kurosawa maçıyla başladı dün saat 8 kuşağında.
1: Almanya'nın Dünya Kupası içinde Suudi Arabistan'ı 8-0 yendiğini hatırlıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda 13 tane attığını San Marino'ya hatırlıyoruz. Onun dışında yarı finalde Brezilya'ya 7 tane attığını hatırlıyoruz. Hem de Brezilya'da.
0: 7-1 Rio'da.
1: Rio'da. Yani Dünya Kupalarında Almanya bunu hep gerçekleştiriyor. Bir de bizle ilgili bir notum var istatistiki olarak. Şu ana kadar Avrupa Kupaları ve Dünya Kupalarında oynadığımız ilk maçları Gürcistan maçı hariç hep kaybetmişiz. Yani 1954'te Almanya ile başlıyoruz serüvene. O maçın sonucu 4-1 ile açıyoruz mağlubiyet. Yani öyle bir not olarak da, bilgi olarak da bunu vermek istedim.
0: Turnuva olarak peki başlamıyoruz. Evet, bu işte 2002 Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamışız. Dün
1: konuşuluyordu. Doğru. Brezilya'ya yenildik ama.
0: Orada biraz tabii şampiyona yenerek başlamışız.
1: Almanya'nın yine bilgi olarak bunu sunmak isterim değerli dinleyicilere. Dün attığı 7 golle Brezilya'nın elinde bulunan Dünya Kupaları tarihinin en golcü takımı unvanını artık Almanya aldı.
0: Bu turnuvada geliştirecektir de öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Alman futboluyla ilgili şey
1: çok... Dünyanın en çok gol atan, Dünya Kupalarının en çok gol atan takımı Almanya oldu.
0: Ki şu an aktif olarak bu turnuvada geçilebilir ama Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu da Alman, Miroslav Klose.
1: Klose. Müller vardı ondan önce.
0: Gert Müller.
1: 71 maç, 68 gol. Az değil bunlar.
0: Yani şey çok enteresan abi, yıllar geçiyor, oyuncular değişiyor ama Almanların oyun anlayışında şu değişmiyor. Farkı aldıklarında daha bitime 40 dakika olsa bile can çekişen rakiplerini bırakmıyorlar ve oynamaya devam ediyorlar.
1: Kulüp takımlarında da var aynı şey ya. Bayern Münih'te de var. Borussia Dortmund'da da var. Aldıkları anda 2, 3, 4, 5 nereye kadar giderse oynuyorlar.
0: Hırpalıyorlar.
1: Bayağı hırpalıyorlar.
0: Hakikaten enteresan. Kurasao'nun... Biri bulana kadar, belki biraz daha sonrasındaki futbol bence fena değildi. Bir variyet göstermeye çalıştılar.
1: Nerede ritim bozuldu biliyor musun Kurasao'nun? Su molasında.
0: Bu su molalarıyla ilgili de şunu söyleyeyim.
1: Ya, hidrasyon diyorlar da şimdi Jürgen Klopp da çok kızmış o işe. Ya, böyle olmaz diyor.
0: 22 dakikada bir su molası.
1: Ya, futbolun diyor tamamıyla her şeyine ters. İyi oynarken kötü oynamaya başlayabilirsin, ritim bozulur diyor. Ki %100 katılıyorum. Ya da çok kötü oynayan takım diyor, toparlama imkanı veriyorsun diyor.
0: Su molaları uzun bir daha abi.
1: 3 dakika.
0: Yani bu
1: pardon, 2 dakika.
0: NBA'deki molalar gibi biliyorsun. Orada molada sahne arasında jonglörler giriyor sahaya, gösteriler vesaire. Reklam gelirlerini arttırmak için ben bunun sadece oyuncuların sağlığı düşünerek yapılmış bir uygulama olduğunu.
1: Bunun ana sebebi reklam gelirlerinin arttırılması. Yani yarın öbür gün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da ya da Şampiyonlar Ligi'nde şunu diyebilirler. Size daha çok para vereceğiz kulüplere. Bunu yapalım. Siz de para kazanırsınız. Biz de kazanacağız. Bunun adını televizyon molası koyalım. Aynı basketbolda ya da voleybolda olduğu gibi. Yani bu Avrupa kıtasına doğru da dönebilir.
0: Kabul görür mü sence?
1: Görmese ne olacak? İşte Amerika'da yapıyorlar. Kabul görür mü görmez mi umurunda bile değil, değil mi?
0: Ya burada abi UEFA'nın bir konuda tutumu bana umut ışığı oldu. Hani bu Somali hakemin biraz protesto niteliğinde Süper Kupa finaline atanması UEFA'nın sanki FIFA'nın her kararına uymayacağı görüntüsünü verdi bana.
1: Hatta şu açıklama var. Ceferinden. Çok takımlı kupaları olumlu bulmuyoruz demiş. Hatta bazı ülkelerin federasyonları da buna karşı çıkmışlar. Yani şunu demiş Ceferin ya, ileride İşte Cebeli Tarık'ı da Malta'yı da o örneği vermekte. Ülkelerin adını söylememiş de böyle bir Dünya Kupası takımların arasındaki inanılmaz güç farkını kapatmaz. Daha da arttırır. Bu süreyi uzatmanın bir çok anlamlı olduğuna inanmayanlardanım ben demiş. Ya kendi fikrini söylemiş.
0: Ya burada karşıt bir görüş sergilemesi gerekiyor. Bu artık FIFA'nın genel dünya kupalarında, ulusal global organizasyonlarda, işte sadece 2022 Dünya Kupası değil, bu değil, geçen seneki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da aldığı kararlar Avrupa'ya sirayet etmemeli bence. Avrupa futbolun zirvesi gibi gözüküyor şu an dünyada. Bu kararların tamamen hepsi Amerikan spor kültürünün bir ürünü bana sorarsan.
1: Sanki etmedi gibi değil mi? Geçen sene o Kulüpler Kupası'ndan sonra.
0: Yani ben dediğim gibi burada Ceferin'in duruşunu çok takdir ediyorum. bir şekilde dik durmayı başarıyor. Burada kolay değil çünkü yani bu şey bile, Somali hakemin Süper Kupa'ya atanması bile bana sorarsan bir protesto niteliğinde FIFA'nın eyleminin.
1: Hem protesto hem de bence uyarı. Ya bu da ağırlığını koy diyor FIFA'ya.
0: Burada bence artık abi Infantino'nun gitmesi lazım. Yani geçen hafta da konuştuk. Herhalde sık sık da daha dile getiririz ama biraz sanki emperyalist sistemi futbolu içine iyice dahil etti gibi gözüküyor.
1: Yani öyle gözüküyor, evet. Evet, katılıyorum sana.
0: Almanya'nın dünkü oyunu referans mıdır peki sence turnuvanın geleceği adına?
1: Nasıl oynayabileceğini gösterdi. Ama Curaçao tam referans mıdır? Yani bu konuda bilmiyorum. Ben pek referans olarak görmedim.
0: Kendi sikletinden çok uzak bir rakip ama şey çok hoşuma gitti abi. Sürekli olarak tek topla daha tempolu dikini Alman futbolu. Hakikaten Nagelsmann'ın bir dokunuşunu gördük takımda ama büyük takımlara karşı bir görmek lazım tabii.
1: Tabii.
0: Ama göze hoş geliyordu, yalan
1: yok. Ya Almanya için referans maçını ben sana söyleyeyim Burak, fil dişi.
0: O da sert maç olacak. Ona da değinelim istersen. Dün Ekvador'u 1-0 yendiler. Maçın yıldızları Galatasaraylı Singo ile Beşiktaş'ta Agbado oldu.
1: Bayağı yüksek puan almışlar.
0: Biri 7.9, biri 7.6 maç reytingiyle 2 ve 3. oldu.
1: Ekvador takımı da yine kanatlarını kullanmaya çalışan bir taktik takımı, sistem takımı. Ama son anlarda yedikleri golle istediklerini yapamadılar. Fakat buna rağmen ben Ekvador takımının da çok kötü bir takım olduğuna inanmıyorum.
0: Orada bu arada maç içinde bir gerginlik de yaşandı. Galatasaraylı Singo ile eski Fenerbahçe ile Ener Valencia arasında. Bir ikili mücadelede Singo'nun Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından Valencia hayli öfkelendi. Orada takım arkadaşları ayırdı pozisyonu. Genel olarak sert de bir maç olduğunu söyleyebiliriz. 4 tane kart çıktı maçta. Çok kart sayısı artmasa da fil dişi turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilir diyorduk. İyi de başladılar.
1: Olabilirler de ölçü hem Almanya hem de fil dişi için Almanya maçı.
0: Evet. Burada bakalım ne olacak yani. İlk maç itibariyle 3'er puanla geldi. Gruptan herhalde 2-2 konusunda da bir avantaj sağladılar yani. Orada beraberlik bile yarayabilir onlara.
1: Büyük avantaj.
0: Peki devam edelim abi. Bence şimdiye kadar turnuvanın en güzel maçı seyir zevki olarak. Hollanda, Japonya.
1: %100 katılıyorum. Ya Hollanda ama o bildiğimiz total futbolun mucidi, harika takım, portakallar. Öyle bir takım olmaktan uzak. Çok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yani futbol tarihine baktığımız zaman işte Pep Guardiola'nın bile örnek aldığı isim o total futbolun mimarlarından Johan Cruyff'tür mesela. İşte
1: Mihaz daha öncesi. Katılıyorum sana ama Hollanda o futboldan uzak.
0: Ya burada total futbolu bir özetlemek gerekirse abi topu da sana atayım, dinleyicilerimiz yine en azından tanım olarak açmak gerekirse işte biraz daha takımın birlikte hareket ettiği savunma ve hücumda birbirlerinin boşluklarını doldurduğu böyle iple birbirine bağlıymış gibi. Biraz daha kolektif bir futbol anlayışı bu toplu ve topsuz alanda. Hollanda'da onu görmedik ama.
1: Görmedik. Daha temkinli oynamaya çalışan, daha çok organize olmaya çalışan bir takım olarak değerlendirdik Hollanda'yı. Ki maçı kazanıyorlardı Burak.
0: Yani Japonya aslında çok kısa boylu bir takım olmasına rağmen bir duran toptan kafa golüyle
1: kafa golü ikinci buldu. Golü beraberlik golünü attı.
0: Evet yani kazanıyorlardı, yanlış bir yorum olmaz. Orada goller de güzeldi bu arada. Somerville'in golü de güzeldi. İşte Nakamura'nın golü de güzeldi Japonya'da. Güzel maç oldu genel olarak.
1: Tam bir tipik Dünya Kupası maçı izledik.
0: Çok nefisti. Ben çok mutlu oldum izlerken.
1: Ya onu söyleyeyim. Evet. İşte Dünya Kupası bu. Dedirten maçlar vardır. Onlardan biri dün akşam oynandı. Hollanda ile Japonya arasında. Japonya'da zaten hazırlık maçlarında iyi futbol ortaya koyan bir takım ve Dünya Kupası'na daha üst turları düşünen bir takım. Önce tabii gruptan çıkmayı hedefleyecekler. Fakat Japonya bazı rakipler karşısında mesela Fransa ile oynasa bana göre eğlenir.
0: Fransa onların temposuna da cevap verebilir. Yani Japonya'nın evet. Dün mesela şeyi gördük abi, kanatlarda çok iyi birebir oynayan, çok hızlı tek top yapan, hızlı hücum eden Japonya gördük ama Fransa bunun daha iyisini yapıyor. Öyle bir kadro yapısı da var bu arada, onu kontrol olarak kullanabilecek. Yani ama Hollanda karşısında bayağı zorluk çıkarttılar.
1: Ya Fransa'nın o 5 oyuncusu ileriye doğru baktığın zaman çok korkutucu bence.
0: Ya şunu söyleyelim abi, Fransa'nın bu İlk başta açıklanan 25 kişilik kadrosundan 2 tane 11 yapsaydın ikisi birlikte final oynayabilirdi.
1: Öyle bir kadrosu var.
0: Ki mesela Hollanda'ya nazaran daha da çabuk atletik stoperleri var. İşte Upamecano olsun, Konate olsun, Saliba olsun, bekleri de keza. Yani Japonya'ya biraz zor durumlar yaşatabilirdi.
1: Ya bu yüzden tamam, Japonya tur atlar, iyi takım. Fakat bazı rakiplere karşı zorlanabileceği kanaati var bende.
0: Buna ben de katılırım. Grupta da bu arada... Yani ilk iki sıra için favoriler biliyorsunuz Japonya ve Hollanda'yı. Daha önce de konuştuk.
1: Evet.
0: O arada Japonya...
1: Birbirlerini üzmediler. Birer puan.
0: Onlar birbirlerini üzmediler. Japonya ile Hollanda oynarken de aynı gecenin sabahına karşı Tunus'u 5'li de İsveç. 5-1'lik bir galibiyet aldı.

0: hocalardan biri değil ama ya burada Japonya ile Hollanda'nın berabere kaldığı maçta olası en iyi sonucu aldılar. Averajı orada biraz yükselttiler. Moral anlamında da iyi bir sonuç.
1: Ben böyle girişler, yani 5 farklı maç kazanarak turnuvaya girmek takımın her şeyini değiştirebilir yalnız. Onu söyleyeyim.
0: İvme anlamında mı?
1: İyi anlamında. İvme anlamında tabii.
0: Yani ben beklemiyordum. Burada biliyorsun sakatlıkların eşiğinde pençesinde geçen bir sezon geçirdi Alexander Isak. Onun bu kadar iyi gözükmesini beklemiyordum. Yine genel İsveç futbolunun da bu kadar iyi gözükmesini beklemiyordum. Yani burada teknik direktör çok beğendiğim bir isim değildi. Hani oynattığı hiç pozitif futbol oynattığını görmedik Brighton sonrası.
1: Evet.
0: Potter'ın ama İsveç iyi başladı.
1: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani İsveç bir de o da Dünya Kupalarının tecrübeli takımıdır. Bunu biliyoruz. Her zaman değişik sonuçlar almayı başarmıştır. Bu yüzden o 5-1 İsveç takım kampında şu anda moralleri tavan yapmıştır.
0: Burada gruptaki dengeler değişmiş midir abi peki ilk maçların ardından yoksa aynı düşüncede miyiz halen?
1: İsveç Hollanda maçını merak ediyorum, biliyor musun?
0: Yani ben de merak ediyorum. Japonya maçında merak ediyorum. Mesela İsveç de fizikli bir takım, sert bir takım yani işte
1: Bir de işte
0: tarz olarak.
1: Gökereş ve İsak gibi maçın içinde fark yaratacak, o maçı size döndürecek çok kritik iki oyuncu var. Yani Japonya'yı takım olarak,
0: Kolektif.
1: kolektif anlamda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat İsveç'te iki tane her an sizi üzebilecek oyuncu var.
0: Hatta
1: İsak iyi halinde ki fena değildi dün.
0: dün kötü gözükmedi.
1: Japonya takımını bayağı zorlar savunmayı.
0: Hatta iyi bir gününde olursa Elanga'yı da oraya ekleyebiliriz mesela.
1: Mesela. Ne yapacaksın o zaman?
0: Valla burada herhalde Japonya'nın gözü İsveç'te Hollanda'nın oynadığı maçta olacaktır. Onlar da orada Tunus karşısında bir galibiyet alıp kendini yukarı atmaya çalışacaklar diye düşünüyorum.
1: Japonya dünkü maça baktığımızda Tunus en zayıf halka.
0: Bariz.
1: Bu saatten sonra teknik direktörü değiştirsen ne olur? Pek bir şey olacağını sanmıyorum.
0: Diğer 3 rakip de çok iyi gözüktü abi de grubun ilk maçları itibariyle. O yüzden Tunus'un pek bir umudu olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Yine ellerinden geldiğince oynayacaklardır. Yani ilk maçtaki o farklı mağlubiyet biraz tabii onları da kendine getirmiştir ama nereye kadar?
0: Yani. Bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada gruplarla alakalı da turnuva öncesi yaptığımız son programda tahminlerimiz vardı. Bakalım nasıl şekillenecek. Peki yine bir maçta ben de hayal kırıklığı yaratan ve beğendiğim iki takım. Şu an ekranda da kesit görüntüleri var. Brezilya, Fas 1-1 bitti eşleşme mücadele. Burada Fas bence daha iyi
1: Ya
0: gözüken taraf
1: Burak,
0: maçta.
1: Brezilya'nın 11'ine bakalım mı?
0: Tabii hemen kontrol edelim.
1: Ya Brezilya'nın maça başladığı 11'e bir bakmamız lazım. Çünkü ya Brezilya Ancelotti'nin sistemine ayak uyduracak ya Ancelotti evet diyecek. Brezilya gibi oynamalı. Öyle bir kadroya doğru çalışacak. Üçüncü şık, bu iş fazla yürümez.
0: Kadroyu hemen paylaşayım abi. Kalede Alisson Becker, savunma ikilisi Marquinhos, Gabriel, sağ bekte Roger Ibanez, solda Santos ki Roger biliyorsun Al Ahly'de oynuyor aslında stoper orijinli bir oyuncu. Sağ bek oynadı. Solda Zenit'ten Douglas, orta sahada Bruno Gimareş, Casemiro, sağda Lucas Paqueta, solda Vinicius, merkezde Rafinha en uçta da maçta bir tank gibi gözüken inanılmaz hantal ağır bir görüntüsü olan Igor Thiago.
1: Albenisi var mı Brezilya'nın şu anda Vinicius dışında?
0: Abi şu takıma Brezilya değil Fas forması
1: Ya
0: giydirsen
1: da
0: hiç
1: Rafinha
0: kimseyi
1: dışında?
0: heyecanlandırmaz öyle söyleyeyim. Forma heyecanlandırıyor sadece.
1: Acaba en iyi oyuncular bunlar mı? Ya şimdi bunları bir değerlendirmek lazım. Onun için sana dedim Brezilya'nın 11'ine bir baktığımız zaman. Casemiro'dan mesela hala ne bekleniyor? Manchester United sözleşmesini uzatmadı. Serbest bıraktı. Ve Casemiro da futbol hayatını büyük bir ihtimalle Miami'de devam edecek.
0: Öyle gözüküyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Brezilya'da ben Brezilya'yı seyrettiğim zaman meşhur cümle vardır ya, samba dersin. Brezilya öyledir. Bilek hareketleri, çabuk hücumlar,
0: Birebir oyunlar.
1: birebir oyunlar, kaleci de çalımlayarak topu ağlara gönderen Brezilya'nın forvetleri mesela. Bunlar var mı Brezilya'da?
0: Ya burada mesela en iyi iki oyuncu dediğimiz Vinicius, Rafinha bunlar da bu bahsettiğin hani birebir haricinde diğer samba özelliklerine sahip oyuncular değil bence. Modern futbolda kalmadı çünkü.
1: Orta sahaya bakalım. Bir Casemiro.
0: İki Bruno Gimaraş.
1: Gimareş ne yapıyor?
0: Gimaraş daha savunma odaklı 6.5'tan 8'e kırabileceğimiz bir oyuncu pozisyon olarak.
1: Casemiro?
0: Aynı profil.
1: Casemiro bence tamamen

0: savunma odaklı bir de.
1: Direkt 6 diyebilirsin ama evet 8'e veremezsin.
0: E o zaman üretim konusunda zaten geride kalıyorsun. Fas haritada Kuzey Afrika'da değil mi?
1: Evet.
0: Ama oyuncuları çoğu Avrupa'da.
1: İyi de oyuncular bu arada.
0: Ve çok iyi oyuncuları var.
1: Yani şöyle Fas kadrosunda bir sayayım abi sana. Yassin Bono biliyorsun Sevilla'da senelerce oynadı. Avrupa Ligi şampiyonlukları var.
0: Turnuvanın en tecrübeli kalecisi.
1: Tabii son turnuvada da önemli işleri vardı. Savunmada Riyad'la Diop, biri Fulham, biri Crystal Palace'da oynuyor. Sağda Hakimi var. Şu an dünyanın en iyi sağ beki.
0: Paris Saint Germain'de oynuyor.
1: Solda Mazraoui var Manchester United'dan.
0: Evet.
1: Orta sahada şu an 50 milyon istediği Lille'in 18 yaşındaki Boadi. Sağda Real Madrid'den Brahim Diaz. En uçta da PSV'den Saibari var.
0: Nasıl takım?
1: Makine gibi takım abi. İzlediğimizde zaten bu şekilde yorumlamak yanlış değil.
0: Ya bu makine gibi takım. O zaman Brezilya evet berabere kalarak. Ancelotti mutlu olmuş mudur?
1: Olmamalı. Olmuştur demiyorum.
0: Brezilyalılar mutlu değil çünkü.
1: Bariz maç boyu protestolar vardı tribünde fark etmişsindir diye tahmin ediyorum takıma karşı.
0: Ya şaşırdılar bir de değil mi? Roberto Carlos yukarıda tribünde mesela maçı izliyor.
1: Kaka oradaydı
0: yanında. Kaka yanında. Yani ben biraz bilmiyorum da şaşırdım Brezilya'nın mı gösterdi futbola.
1: Brezilya üzerine biraz daha konuşuruz abi. Galiba bir aramız varmış. Ona gidelim sonrasında Ancelotti Brezilya'sını değerlendirelim uzun uzun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet spor kazanında tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Abi Brezilya'dan bahsediyordum bir reklamımız geldi. Ancelotti ile birlikte keyif vermekten oldukça uzak bir Brezilya vardı deyip topu tekrardan sana atayım.
0: Ancelotti'nin takımları genelde Ancelotti kupa kazandırır. Başarısı olduğu takımlar da var. Everton mesela.
1: Napoli.
0: Her teknik direktör her takımda başarılı olacak diye bir değerlendirme yapmam. Ama Brezilya şunu diyorsa ben Ancelotti ile ki sözleşmeyi uzattılar zaten. Uzun süre çalışacağım. Onun bize getirdiği sistem bizim yeni sistemimiz olacak. Ve biz Brezilya olarak bu sistemde artık başka futbol oynayacağız. Bunu diyorlarsa, bunu düşünüyorlarsa o hepimizin hayallerinde izlediğimiz Brezilya artık daha sistematik, daha düz, daha estetikten uzak bir takım olacak ama sonuç alacak diye değerlendiriyorlarsa yapacak bir şey kalmıyor o zaman.
1: Brezilya'nın DNA'sına aykırı değil mi abi estetikten bu kadar?
0: Bence aykırı. Bence aykırı. Ama bunu düşünüyorlarsa ve böyle yapmak istiyoruz diyorlarsa yapacak bir şey kalmıyor.
1: Abi şimdi şuna bakıyorum. Sen gidip bir İtalyan takımını onlar da mesela genetik olarak, DNA olarak savunma odaklı bir takım. Bir İtalyan takımını rakip yarı sahaya yerleştirip oynatabilir misin milli takım mesela? Oynatmamalısın. Onun DNA'sına tezat düşüyor. Bu da öyle.
0: Ya İtalya bir türlü futbolunu, işte o futbolunu unuttu İtalya. Onun için 3 Dünya Kupası'nda yok. Ne oynadı? Yani ne bir hücum oynamaya çalıştı. Mancini ile Avrupa şampiyonu oldu. Çok iyi bir İtalya vardı. O zaman ona devam edeceklerdi.
1: Sonra onun yolları ayrıldı.
0: Mancini ile yollar neden ayrıldı? Makedonya'ya elendiler.
1: 2-1.
0: İşte 3 tane kupa kaçırıyorsun.
1: Ve şey dediler bu 3 tane kupayı kaçırırken yeniden yapılanma sürecine tekrardan bir dönüşüm süreci içinde de değilsin. Hala 0'a 0 devam ediyor. Bir gelişim yok İtalya'da. Hoca bile yok şu an.
0: Bir hoca geldi ama
1: geçici.
0: Evet. Yani şimdi ne yaparlar bu saatten sonra? Ancelotti ve Brezilya bu ya yani gruptan çıkar herhalde değil mi?
1: Ya grupta işte Haiti'nin, İskoçya'nın varlığı orada arada siklet farkı bariz ama bu da şeyden değil abi bana sorarsan. Brezilya futbol olarak bunları ezer diye değil. Kalite farkına binaen Brezilya bir şekilde gruptan çıkar diye.
0: O takımlardan daha kaliteli 11'i olduğu için çıkacak.
1: Evet.
0: Ama sonra kupa elemeye doğru gidiyor ya. İş Ancelotti'nin istediği oyuna dönüyor.
1: Ya burada biraz daha temkinli oyunun faydasını görebileceğimi.
0: Ya savunmanın ne olursa olsun ön plana çıkabileceği bir oyuna dönüyor iş.
1: Ki Real Madrid'de kazandığı son Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gördük mesela. Geçiş hücumlarını çok daha aktif kullanan, daha fazla geçiş hücumu tercih eden bir Real Madrid vardı orada Vinicius'un, Benzema'nın varlığıyla.
0: Ve ortaya böyle bir şey çıktığı zaman da şöyle bir gerçek hiç belli olmaz. Bir bakmışsın Brezilya yarı finalde olur.
1: Bunun olabilitesi de var abi aslında bakarsan. Evet doğru bir noktaya temas ettin.
0: Ya Ancelotti'nin evet böyle oynuyor.

0: göreceğiz bundan sonra. Neymar'ı da herhalde büyük bir ihtimalle orada işte moral, arkadaşlara moral versin, takımın abisi olsun diye kadroya davet ettiler. Çünkü tekrar arka arkaya bu kadar çok sakatlıkla 11'de başlama ihtimali ben düşük görüyorum şu anda. Yine sakat çünkü.
1: Son maçın 18 kişilik kadrosunda da yoktu bu arada, biliyorsun.
0: Yoktu.
1: Bilmiyorum, turnuvada değerlendirecek mi? Hani burada belki Haiti ya da İskoçya maçında ikinci maçı alırsa belki rahatlıkla son maçı sağlık durumu el verirse sahaya atabilir, ama 90 dakika çıkarabileceğini ben pek zannetmiyorum.
0: Bence çok zor.
1: Çok kötü yönetilmiş bir kariyer abi. Yani Brezilya'nın bayrak oyuncusu
0: Milli takımda sakatlandı. Onu kabul edelim.
1: olabilecekken.
0: Ve tabii ki geri dönüş o sakatlıktan sonra olmadı.
1: Bu
0: Yani her sakatlıktan sonra geri dönüş olmuyor.
1: burada Paris'ten sonra Suudi Arabistan tercihi yapması sence onun kariyerini ne kadar negatif etkiledi abi?
0: Ya o Suudi Arabistan tercihiyle tabii antrenman sayıları az. Bir de Neymar profesyonel anlamda da pek kendine iyi baktığını söyleyemeyiz.
1: Tartışmaya açık bir karakter.
0: Bakmıyor kendine. Yani kendi özel kanalı var, değil mi? Öyle platformların
1: Bilgisayar
0: içinde.
1: oyunları, şans oyunları,
0: Bilgisayar oyunları. Onları
1: gece hayatı
0: seviyor. Evet,
1: seviyor.
0: gece hayatı. Bu da tabii iyileşmesini hem geç hale, zor hale getirdi. Hem de Neymar'ın bundan sonra futbolda öyle üst seviyeye çıkmasını bence bayağı zor duruma soktu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle. Neymar'dan bahsediyorduk abi, aradan sonra yine değinmeye devam edelim. Yani herhalde yeteneğini en çok ihanet eden oyunculardan biri diyebilir miyiz futbol tarihinde?
0: İlk sıralarda olabilir.
1: Ronaldinho'yu ekleyebiliriz. Onun da bazı alışkanlıkları kötü etkilemişti mesela.
0: Ama Ronaldinho'nun yine de her zaman muhteşem bir milli maç ve son bölümleri gayet iyiydi bence. Ya Barcelona mesela.
1: Milan'a gidene kadar iyiydi, evet. İyi.
0: Barcelona bölümü, değil mi?
1: İnanılmaz, inanılmaz. Yani hala herkesin açıp izlediği bir futbolcu
0: Onu
1: Ronaldinho.
0: söyleyebiliriz. Neymar da öyleydi. Ama Neymar'ın son işte Brezilya milli takımıyla yaşadığı o diz sakatlığı bence Neymar'ı bitirdi ya. Bırak.
1: Sonra zaten dikiş tutturamadı abi. Al Hilal'de uzun süre oynayamadı. Şimdi Santos'ta oynuyor ama Santos'un o bulunduğu konumun ne kadar rekabetçi olduğu da çok tartışılır. Yani bundan sonra bir daha eski Neymar'ı göreceğimizi pek sanmıyorum.
0: Böyle giderse belki de futboldan biraz daha önce kopabilir.
1: Öyle gözüküyor. Bu örneklere şeyi ekleyebilir miyiz abi? Tabii disiplinsizlik diyebilir miyiz bilmiyoruz ama aile dramaları belki. Brezilyalı Adriano'yu.
0: Adriano psikolojik olarak tamamen çöktüğü için tamamıyla futbolu unuttu, bıraktı. Ya yani futbol hayatını, normal kendi hayatı düzenini de kendine ait olan yerde sürdürüyor şu anda.
1: Favela'da.
0: Favela'da, favela diyoruz Brezilya'da. Bütün arkadaşları orada. Yapacak bir şey yok. Adriano yoksa müthişti ama olmadı.
1: O da yani biraz daha babasının vefatından sonra o da mental bir çöküntü içerisine
0: Ve o
1: giriyor.
0: çöküntüyü
1: Çete liderliğine kadar gitti
0: düzeltememiş.
1: biliyorsun,
0: Tabii.
1: Favela'daki Getto'daki macerası. Yani o da inanılmaz bir futbolcuydu.
0: Çok büyük bir isimdi. Maç kazandıran.
1: Şampiyonlar Ligi'nde attığı çok ikonik bir gol vardı. Şu an kime attığını hatırlayamıyorum ama ondan sonra zaten kariyeri çıkışa geçmişti. Çok uzun sürmedi maalesef.
0: Maalesef.
1: Hep de Brezilyalılardan çıkması abi, bu genel itibariyle kariyeri ani düşüş yaşayan oyuncuların, o da enteresan bir detay.
0: Yani, Brezilyalıların işte iyi Brezilyalı oyuncu, kendine bakan oyuncu ayrı. Kaka mesela, değil mi?
1: Kariyerinin son bölümüne kadar çok iyi gidiyordu.
0: Çok iyiydi. Brezilyalıların lakabı, ki dünya futbolunda da büyük bir isimdir, Zico. Pele'den sonra Brezilya'nın en iyi oyuncularından arasında gösterilir. Fakat dediğim gibi bir de kendine bakmayan Brezilyalılar var. Kaka geçen gün Alex'le konuşmuş mesela. Ya Alex'le ilgili konuşmuş. Muazzam bir 10 numaraydı ama offside kuralının biraz daha değişimi, oyunun biraz daha hızlanması onun gibi 10 numaralar için iyi olmadı diyor.
1: Tempo arttı çünkü.
0: Tempo arttı. Temponun artması diyor onun gibi 10 numaralar için gerçekten iyi olmadı diyor.
1: O da doğru bir eleştir aslında bakarsan abi. Artık şeyi çok görmüyoruz. Böyle topa basıp oynayan biraz daha teknik kabiliyeti yüksek 10 numaralar görmüyoruz artık.

0: sahadaki 11 oyuncunun da belli bir tempo düzeyine ulaşması lazım.
1: Ama dünya yine de öyle büyük üstatları arıyor. Alex'in dışında oyuncular da var biliyorsun. 10 numaralar.
0: Yani burada o oyuncuları izlemek her zaman başka bir keyiftir. Ronaldinho da mesela çok tempolu bir oyuncu değildi ama onun da kabiliyeti mesela topa bastığında yaptıkları çok başkaydı.
1: Ronaldinho ya 2-3 hareket sonrasını bile belirleyebilen, attığı paslar, oyuncuyu geçmeleri, kaleye vuruşları, ya muazzam bir oyuncudur Ronaldinho.
0: Artık peki abi, geçenlerde de konuşmuştuk ama yine konusu gelmişken, izlerken böyle haz duyduğumuz çok az oyuncu kaldı. Mesela Olise'yi bunlardan biri olarak yorumlayabilirim. Yamal'ı Olise, belki koyabiliriz.
1: Yamal'ı, Mbappe'yi de koyarım ben.
0: Mbappe de koyulabilir. O da dikine oynuyor mesela bu topa.
1: Ama aslında olsun, Mbappe'de de yine ayakları iyi.
0: Çok iyi. Harney'e benziyor, ben Mbappe'yi Thierry Harney'e benzedim.
1: Bravo. En son kim geldi dediğin gibi, evet dedik, Olise. Ben mesela Fransa maçını Olise için bekliyorum.
0: Ryan Cherki'yi de ekleyebiliriz mesela.
1: %100.
0: O da enteresan futbolcu.
1: Cherki'nin bahsetmiştim programda. Röportajında diyor ki ben 70'leri futbolunu çok seviyorum. Ve bazı hareketlerini ezberliyorum. O futboldan zevk aldığım için de tahmin ediyorum o hareketleri yapınca tribündeki taraftarlar da zevk alıyor diyor.
0: İzlerken alıyoruz herhalde, yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru düşünüyorsun.
0: Böyle oyunculara daha çok ihtiyacımız var ama modern futbol biraz daha tempo, işte biraz daha analitik bakıyorlar olaya. Bilimsel oyuncu fizikleri, patlayıcı güç, işte ne bileyim ikili mücadeleler gibi, daha oyunu tempolu oynama, topu çabuk geri kazanma, üçüncü bölgeye belli bir sürede gitme gibi artık çok fazla istatistik detayı var.
1: Çok var ama futbolda her şey istatistik değil, basketbol ve voleybol gibi, tekrar söylüyorum.
0: Olmaması gerekiyor en azından.
1: Ya şu bir tane oyuncu gelir 35'ten bir topa çaktığında, 90'a gittiğinde top... Laptopu yere bırakırsın.
0: Bütün hesap kitap çöpe gider.
1: Evet. Değil mi?
0: Artık bir de şey de çok ilginç bir görüntü ya. Sağ kenarında hocaların tabletlerle, laptoplarla, yardımcıların onlara bir şey göstermesi falan hakikaten ilginç duruyor.
1: Bayağı analitik oldu oyun, kabul edelim. Analiz çok.
0: Sevmiyorum ben bu durumu bu arada.
1: Ya, yani futbolun o güzel oyunun ruhuna biraz aykırı gibi geliyor bana.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Yani burada... Otomobil motoru imal etmiyoruz değil mi?
0: Bu Formula 1 değil, evet.
1: Ya motoru imal etsek tamam deriz.
0: Ya mesela şey var ha, bu yetenekli oyunculardan oluşan takımların, biraz daha serbest takımların maçı kazanma ihtimali %51 ise bu analitik futbolu %55'e çıkartıyorsun belki ama seyir zevkinden de %5'ten daha fazla gidiyor.
1: Gidiyor ve şunu da değerlendirebiliriz. Yani sen Arsenal'in oynadığı oyunu beğendin mi bu sene?
0: Sonuçtan mutlu oldum, futbolu beğenmedim. Dürüstçe söyleyeyim.
1: Ya final maçındaki oyun neydi öyle? Ben anlamadım.
0: Yani orada bütün dünyayı heyecanlandıran bir maçı eziyete çevirdiler 120 dakika boyunca, açık söyleyeyim.
1: Yani Paris Saint Germain yine hücum yapmaya çalıştı, oyunu güzelleştirmek istedi çünkü onların yapısında var, oyun yapısında Luis Enrique'nin. Ama Arsenal takımında ya ben böyle başarılı oldum dedi bu sene. Fakat seneye yine Premier Lig'de bu oyun tarzı sence tribünlerde bir evet biz böyle oynuyoruz yaşasın diye, ne yapalım Arsenal böyle bundan sonra diye bir sevinç dalgası yaratır mı? Bence olmaz.
0: Abi bu sene artık şampiyonluğun getirdiği tatminle birlikte taraftar belki bu sene artık bu hasretin bitmesi açısından biraz göz ardı ediyordu bunu ama seneye ilk ayağa takılmaya başladığında üst üste 2-3 kere göze batmaya başlayacak bence bu oyun.
1: Ya biz niye böyle oynuyoruz'u bayağı dile getirecekler bence.
0: Ki bu arada abi aksi yönde hani bir iki eklemeyle de daha pozitif bir futbol oynayabilecek bir kadrosu var Arsenal'ın.
1: Ki o yetenekli oyuncuları da var. Yok değil.
0: Ödegaard'lar, Saka'lar, Gyökeres'ler, Havertz.
1: Ya böyle bir oyun sistemi ki Ödegaard'ın bile oyunun içinde kaybolduğu anlar var. Burak.
0: Çok enteresan abi. Üçüncü bölgede topu tutup kreatif olamayan bir takım yani. Daha çok çabuk hücumlarla.
1: Deniyor. Bir şeyler yapmak istiyor.
0: Ki şeyi de görüyoruz. Arsenal'ın kalite farkı çok bariz takımlara karşı. 4'e 5'e gittiği çok fazla maç yok. Bu sene mesela West Ham maçı şampiyonluk döneminde 1-0 bitti. Ertesi hafta Burnley'i 1-0 yendim. Burnley haftalar önce küme düşmüştü mesela.
1: Ya çıkacaksın. Almanya gibi kurasa maçı gibi oynayacaksın değil mi bazı maçları?
0: Ezip geçmen lazım.
1: Küme düşmüş Burnley'le oynuyorsun.
0: Ya orada Manchester City o pozisyonda biraz da formda yakalasaydı Arsenal gibi 5 tane atardı Burnley'e.
1: Atardı.
0: Atardı.
1: Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kiniye atmasın.
0: Abi peki bir futbol, analitik futbolda kırılım nerede oldu da işler biraz buna döndü? Hani tarihsel olarak sen benden çok daha vakıfsın.
1: Ya yavaş yavaş. Önce oyunun sistemini değiştiren büyük üstad Guardiola. Gegenpress'i çok iyi oynatan Jürgen Klopp. Bunlarla beraber çalışıp oynadıkları oyunları değerlendirip acaba biz de böyle başarılı olur muyuz diye onlardan etkilenenler var. Arteta bunların içinde yer alıyor ve analizle birçok şeye başarı getirebileceğini düşünen çok daha genç deha diyorlardı kendisine. Nagelsmann var. Bu dönem ki Nagelsmann bile o futbolun güzelliğini Almanya milli takımında şu anda yansıtmaya çalışıyor bence.
0: Dün öyle bir görüntü vardı.
1: Onu kabul edelim. Yani Nagelsmann'da bile evet biz daha Almanya böyle rakibi biraz sarsmalı oynarken diye onu gördük.
0: Almanya rakibi can çekişirken de dediğim gibi artık rakibini orada ölüme terk etmeyip hala vurmaya devam ediyorsun 90 dakikanın sonuna kadar.
1: Tabii düdük çalana kadar atabileceğim kadar ben sana gol atarım diyor. Ya Almanya ile oynadığın zaman ondan çok çekiniyorsun.
0: Burada peki abi sana şunu sorayım. Mesela eski tip teknik direktörlerden aktif olarak kalanlar hangileri sence? Mesela Bielsa'yı sayabiliriz. Turnuvada göreceğiz.
1: Ben oyununu gördükten sonra sayabiliriz derim. Değil mi? Uruguay nasıl oynayacak? Merak ediyorum.
0: Tabii. İsim olarak söylüyorum. Yani geçmişine, seyircisine evet. Bakarak. Şu an güncelini tabii görmek lazım. İşte Şenol Güneş vardı yakın döneme kadar ama eski o futbol anlayışına yakın çok teknik direktör kalmadı üst düzeyde maalesef.
1: Ya şimdi Ancelotti'yi konuştuk. Az önceki bölümde. Devamını merak ediyorum ben Ancelotti'nin mesela.
0: İyi gözükmüyor şu an.
1: Eski yüzeye baktığımızda. Peki Zidane değişim olduğu zaman Burak, Deschamps gittiğinde o modernizasyon devam edecek mi Fransa'da?
0: Abi yani, bizim bıraktığımız Zidane o kadar modern futbol değil, bizim bildiğimiz biraz daha yıldız oyuncularla oynanan futbola yakın bir şey oynatıyor.
1: Şimdi Fransa'da yıldızlar topluluğu ya. Acaba o değişimde bir Zidane faktörü görecek mi? Hem güzel futbol, biraz daha savunmaya önem verme. Zidane da onu görebilir miyiz?
0: Yani şöyle abi, Zidane'ın üst üste...
1: Yoksa Deschamps'ın etkisiyle devam mı edecek?
0: Ben Deschamps'tan çok daha iyi olacağını düşünüyorum abi. Burada şu an şey var, hani Fransa milli takımında Deschamps'ın altında bence 300 beygirlik bir araç var ama Deschamps temkinli kullanıyor aracı.
1: Evet, bence de.
0: Zidane burada 6. vitese geçebilir diye düşünüyorum. 5 de değil. Yani Real Madrid'de 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu döneme bakınca abi, oradaki yıldız futbolcular Bale, Benzema, Ronaldo hepsi kariyerinin en iyi dönemlerini yaşadılar neredeyse. Yani yıldız oyunculara sen söylemiştin ya belli bir serbestlik tanınması lazım diye.
1: Ben de Luis Enrique de söylüyorum.
0: Zidane evet. Bunu yapıyor. Ya Fransa milli takımı çok başka bir yere çıkarabilir. Hani bundan sonraki atıyorum 2 turnuvada gençle bir takım Dünya Kupası'nı alsalar şaşırmam mesela.
1: Ben de şaşırmam.
0: Ki bu genel dünya futbolundaki analitik futbol akımının da tekerine bir çomak sokabilir mi bu yaklaşım başarılı olursa?
1: Analiz kaybolmayacak. O senin bahsettiğin konu. Hatta benim endişem biraz daha da gelişebilir. Mesela bir oyuncuyu bir maçta 11 oynatıp, hani takımın vazgeçilmez oyuncuları vardır ya, bir bakmışsın oyuncu bir maçta yok. Kadroda var ama kulübede oturuyor. Neden? Benim analizime göre diye başlayan bir teknik direktör durumu yaşayabiliriz birçok takımda.
0: Bu tatsız olur.
1: Tatsız olur ama ya olayı basketbolla benzeştirmenin bir anlamı var mı sence? Basketbolda gir çık oyun, hani bol bol değişim.
0: Abi bunlar bambaşka sporlar. Yani bence futbolun basketbol...
1: Ben örnek olsun diye söyledim.
0: Yo, doğru, salon sporları yani voleybolla da yine evet. Örneklendirebiliriz ama futbol ve basketbol bambaşka şeyler. Hani bu salon sporu kültürünü, hani bu sumoları için dedim ya, Amerikan sporları kültürünü futbola getirmemek lazım.
1: Aynı kanaatteyim. Ben mesela 5 oyuncu değişimine de karşı olanlardan.
0: 3 bence de idealdi. Ya burada çünkü şey var abi, teknik direktörler arasında stratejik bir satranç oynanıyor ya orada. Hani netice itibariyle orada birinin de bir diğerini alt etmesi lazım. Sen bu kadar hamle avantajı verirsen iki teknik direktöre de iş biraz da saha içindeki futbolculara kalıyor. Ama 3 hamle içinde doğru 3 hamleyi bulmak teknik direktör için de bir challenge.
1: Maharet değil mi?
0: Maharet.
1: Yani bu takımların yarısı değişiyor 11 başlayan.
0: Evet.
1: Yeri geliyor.
0: Burada teknik direktör maharetini ayırt edecek bir şey kalmıyor ki.
1: Kalmıyor tabii. Onu demek istiyorum.
0: Zaten abi kenarda bulunan 7 oyuncunun 7'si de oyuna girip sana katkı verecek oyuncular değil. Orada 3-4 isim var maçın kaderini etkileyecek. Hepsini atabiliyorsun oyuna. Bu lükse sahipsin.
1: Her takım da aynı lükse sahip değil.
0: Ya bu da ayırt edici bir faktör tabii.
1: Yani sen istediğin kadar, ben Türkiye için lükse sahip olabilirsin. Mesela Galatasaray'ı söyleyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde o lükse sahip miydi? Değildi.
0: Karşına Liverpool gelince değilsin, evet.
1: Ki onlar geliyor çünkü.
0: Bu 5 değişiklik kuralına da katılıyorum abi. Ona da sıcak değil mi? Dediğim gibi mesela bu bahsettiğimiz işte basketboldan çıkınca futbolun en yoğun yaşandığı yerler Avrupa ve Latin Amerika'ya. Yani kültürü çok başka. Amerikan sporlarının sadece basketbol değil, beyzbolun vesaire işte bu 20 dakikada bir su molası 3 dakika.

0: Maç geneline baktığın zaman ne yapıyor? 4 tane 12 dakika. Neredeyse bir devre daha boşa gidiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bunun neden yapılıyor? Ben oyuncuların sağlığını düşünüldüğünü pek zannetmiyorum. Bu bana sorarsan tamamen reklam gelirlerini arttırmak için. 7 milyar dolarlık bir hacmi varmış bu organizasyonun bu arada.
1: Bu yani oyuncu sağlığı belki içinde vardır. Oyuncu sağlığı kurtarıyor bu su molalarını.
0: Argümanlardan biri. Hafifletici.
1: Hafifletici değil. İşte güya sporcu sağlıyorlar da en önemli şey bence reklam geliri.
0: Ya burada şey vardır ya, bir klasik
1: büyük reklam geliri.
0: Doğru tanımı bilmiyorum ama yersen derler ya. Ben yemedim açıkçası.
1: Ben de. Onu da şimdiden söyleyeyim.
0: Ağzına sağlık abi, süremiz sonu.
1: Herkese iyi akşamlar, iyi bir hafta diliyorum.
0: Evet, herkese buradan iyi akşamlar dileyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda dün demek lazım herhalde, sabaha karşı da tabii maçlar vardı ama 4 maç oynandı ve 4 karşılaşmada beraberliklerle sonuçlandı. Bu açıdan ilginç bir Dünya Kupası günü oldu. Tarihte ikinci defa bir günde 4 maç berabere bitmiş ki daha öncesinde 8 maçın oynandığı gün 4 maç berabere bitiyor. Burada 4'te 4 beraberlik çıktı. Haliyle tabii ki sürpriz sonuçlar alındı büyük oranda bu karşılaşmalarda. Sabaha karşı oynanan maçta 4'te İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldılar. Yeni Zelanda Justin 2 golüyle aslında maçta 2 kez öne geçti ama İran'da Rezayan ve Muhebi'nin golleriyle onlar da beraberlikleri buldular ve maç bu şekilde sona ermiş oldu. Tabii İran'ın Dünya Kupası'na katılımı, ABD'ye girişi bayağı bir olay olmuştu. Maçtan önce de aslında ABD ile İran arasında bir anlaşma da sağlanmıştı. Onun üzerinde maç oynandı. Maçla ilgili bir sıkıntı olmadı sanıyorum sabah gördüğüm haberlerde ama daha detaylı program içerisinde bakacağım. Gece 1'de başlayan maçta da Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldılar. Suudi Arabistan ilk yarının son bölümünde Alamri ile 1-0'a geçmeyi başardı. Uruguay'da kalede Fernando Muslera vardı. Golden önce de sanırım bir duran topta iyi bir kurtarış yapıyor Muslera. Golde de aslında kurtarışı yapıyor ama seken topu Alamri ağlara gönderiyor ve Suudi Arabistan devreye 1-0 önde giriyor. İkinci yarı Bielsa'dan hemen iki değişiklik geliyor. Darwin Núñez oyundan çıkan isimlerden biri. Ondan sonra anladığım kadarıyla bir Uruguay baskısı ikinci yarı 20 ve üzeri şut geliyor.

geliyor Uruguay'dan. Ama tek gol atabiliyorlar Araujo'yla. Mücadele bir birlik eşitlikle sona eriyor. Aslında İspanya'nın puan kaybettiği gün Uruguay kazanabilse çok büyük bir avantaj kapacaktı grup liderliği için. Ama onlar da bu fırsatı tekmiş oldu. Gece 10'da Belçika-Mısır mücadelesi, bir sürpriz daha bu maçta yaşandı. Mısır, Aşur'un 20. dakikada attığı güzel golle, ceza sahası dışından çok sert ve net bir vuruş, öne geçmeyi başardı. Ve oyun olarak da Belçika'nın öyle çok gerisinde gözükmedi. İkinci yarıda Belçika'dan değişiklikler üst üste geldi ve Lukaku oyuna girdikten sonra oraları karıştırdı. Sağdan yapılan ortada topa ilk başta onun dokunduğu düşünüldü ama sonrasında kendi kalesine olduğu anlaşıldı. Hani Mısır'da kendi kalesine golü kaydetti ve bu maçtan da yine beraberlik çıktı. Ve dünün en sürpriz sonucu şüphesiz İspanya Yeşilburun Adaları karşılaşmasındaki sonuç. 0-0 bitti. İspanya zayıf rakibine karşı gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Yeşilburun Adaları'nda Vozinho'nun performansı, kaleci, bayağı bir dikkat çekti. Onun kurtarışları etkileyiciydi ve 40 yaşında bir kaleci kendisi, Portekiz 2. liginde oynuyormuş. Instagram'daki takipçi sayısı işte 50 binlerden bir anda en son rakam herhalde 2 milyonun üzerindeydi. Dünya Kupası'nın en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Trabzonsporlar da tabii maçı yakından takip etti. Sidney Cabral sol bek olarak bu maç forma şansı buldu. Pina mücadelede yedek kulübesindeydi. Oyuna da girmedi. Ama Cabral'ın performansı ilk bölümde gerçekten dikkat çekiciydi. Savunmadaki atletizmi, müdahaleleri, kritik dokunuşları, hücuma çıkma isteği, ki ön tarafta da zaten oynayabilen bir isim. Bir sarı kart gördü ilk yarıda. Son bölümde de Lamine Yamal karşısına gelince hocası da haliyle ikinci sarı kartı görmesin diye oyundan aldı ama çıkana kadar o da sahanın iyilerinden bir tanesiydi. İspanya'da ise Yamal ve Williams yedek başladılar karşılaşmaya. İşler yolunda gitmeyince 71'de Yamal'ı sahaya sürdü. 87'de Williams'ı sahaya sürdü. De La Fuente, ama İspanya'nın golü için yeterli olmadı bu hamleler. İlginç de bir istatistik var. Karşılaşmada Yeşilburun Adaları maç boyunca sadece bir faul yapmış İspanya'ya karşı. Faale çok da ihtiyaç duymadan İspanya'yı durdurmayı başardı Yeşilburun Adaları. Bu istatistik de yine tarihe geçen bir istatistik. Birazdan daha detaylı şekilde o istatistiklerden de bahsederiz. Evet, dünün sonuçları bu şekildeydi. Bugün Dünya Kupası'nda ilk maç saat 22'de başlayacak. Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecekler. Gece 1'de Irak-Norveç mücadelesi var grupta. Diğer karşılaşma. Ve 4'te J grubu maçları, Arjantin-Cezayir ve saat 7'de de bizim programın başladığı saatte de Avusturya-Ürdün karşılaşması olacak. Biz de canlı canlı hem maçı takip edeceğiz hem programı yapacağız. Yarının programında, tabii ki yarın daha detaylı şekilde paylaşacağım. Peki dün basketbolda Süper Lig'de final serisinde ikinci karşılaşma oynandı. Fenerbahçe Beko ilk maçı kendi evinde kaybetmişti ama ikinci maçta işleri sıkı tuttu ve 93-68'lik skorla mücadeleden galip ayrılmayı başardı Sarı Lacivertler. Seride durum 1-1'e geldi. Şimdi seride üçüncü karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. O mücadelede yarın akşam oynanacak. Yarından sonra ki maçın oynanması da kesin. O maç da Cuma günü olacak. Ve en kötü Pazar günüyle birlikte final serisi de sona erecek. Bakalım şampiyonluğa hangi taraf ulaşacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Kulüp gündemlerine döndüğümde Fenerbahçe'de yönetim kurulu dağılımı, görev dağılımı dün yapıldı, görevlendirmeler. Bugün itibariyle de artık o dağılımdan sonra yeni hocanın da belli olması bekleniyor. Bakalım beklendiği gibi Aykut Kocaman mı olacak? Dün muhabirler tabii ki Aykut Kocaman'ın büyük ihtimal olduğunu yazdılar. Fakat Vincenzo Montella'nın ve Nuri Şahin'in de
adaylar arasında olduğu

söylendi. Onu dile getireyim. Başka da hani çok sıcak bir haberim yok. Avrupa çapında dün resmiyete dökülen transferler oldu. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Real Madrid Cucurella'yı kadrosuna kattığını açıkladı. O da Barcelona çıkışlı bir oyuncu aslında. Oradan işte Premier Lig'e gidiyor. Dün de bazı taraftarlar, İspanyol Barcelona'yı destekleyenler, Cucurella'ya da top geldiğinde ıslıklamışlar. Ben izlerken hissetmemiştim ama sosyal medyada öyle bir haber gördüm. Atalanta'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiği dün yine açıklandı. Tunus'ta Dünya Kupası'nda İsveç'e ilk maçta 5-1 kaybetmişlerdi. Orada da teknik direktör Lamouchi'nin görevine son verildi. Sürpriz bir ayrılık. Orada da yeni hocanın da yakın zamanda belli olacağı söyleniyor. Onunla ilgili de farklı iddialar vardı dün. Ama programda tekrar bir kontrol edeceğim. Şimdilik bir şey demeyeyim. Ve resmi olmasa da Ruben Amorim'in de Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor. O da sürpriz bir gelişme oldu. Aynı zamanda Van Bronckhorst da Feyenoord'un hocası olmak üzere yapılan haberlere bakılırsa. Basketbolda da Ergin Ataman'ın Panathinaikos dönemi resmen sona erdi dün itibariyle. O da aslında sezona iddialı başlamıştı. Fakat Euroleague'de ve ligde de şampiyonluktan uzak kalınca bu aylıkta kaçınılmaz oldu. Onu da aktarayım son haber olarak. Şimdi şarkı reklam aramız, sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
5: Bursan.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes.

0: QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası maçlarını konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Nasıl bir gün oldu ya böyle Dünya Kupası'nda? 4 maç, 4'ü berabere. Favori İspanya gol atamadı. Favori Belçika geri düştü, öne geçemedi. Favori Uruguay ilk yarı onlar da geri düştü, öne geçemediler ikinci yarıdaki baskıyla. Sabah karşı 4'teki maçta da İran yine bir adım önde, hatta favori gözüküyordu. Onlar da hep geriden geldi. Ama onlar da kazanamadılar. Acayip bir gün oldu Dünya Kupası'nda.
1: Savunma yapanların, geride bekleyenlerin pek çözülemediği bir kupa gibi şu ana kadar. Tabii aradaki güç farklarını düşündüğünde normalde bu kadar büyük problem yaşamaması gerekir gibi düşünüyorsun favori takımların. Sonuçta bahsettiğimiz ekip İspanya. Mesela Kapa Verde ya da Yeşilburun diyelim daha doğru olsun. Yeşilburun adaları maçın büyük bölümünde hücuma çıkmakta çok zorlandı. Yani hiç dişini gösteremedi neredeyse. Sadece artık İspanya'nın bayağı risk aldığı son bölümde bir iki hücum yaptılar. Ve toplam şut sayıları zannedersem 3'ten o dönem 6'ya çıktı. Yani maçın son 5 dakikasında belki uzatmalarla beraber işte son 10 dakikasında o şut sayısına ulaştılar. Ama maçın çok büyük bölümünde 3 şutta kaldılar. Bu ne demek? Aslında İspanya için bir gol yeme tehdidi yok. İspanya topa sahip. Rakip yarı alanda oynuyor. Sürekli paslaşıyor. Bildiğimiz İspanya. Ama net gol pozisyonu üretmekte çok zorlandılar. Kaleci performansı, sen de bahsettin. 40 yaşında ilk Dünya Kupası karşılaşmasına çıkıyor. Bir iki tane. Hani bütün kurtarışları çok özel kurtarış değil ama bir iki tane.
0: İlk yarıdaki özellikle evet. O kombine topla direkten dönen işte Torres.
1: Bir iki tane sonra ekstra top kurtardı. Ve İspanya kilidi açamadı. Sürpriz mi? Tabii büyük sürpriz. Yeşilburun Adaları ilk kez Dünya Kupası'na katılmış. Bir tane oyuncuyu LinkedIn'den bulmuşlar. Teknik direktör oyuncuya mesaj atıyor. Oyuncu önce inanmıyor. Çünkü Portekizce gelen mesaj. Spam olduğunu düşünüyor. Ondan sonra bakıyor. Bir mesaj daha geliyor İngilizce.
0: Bir yıl sonra geliyormuş galiba diğer İngilizce
1: mesaj. Onun üzerinden sonra milli takıma alınıyor. Ama aynı zamanda işte Trabzonspor kadrosunda olan mesela hani Pina, bu sezon benim en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Cabral'ı dün gördük. O da bence özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele etti. Bahsettiğimiz takım İspanya. Turnuvanın kağıt üzerinde bir numaralı favorisi. Evet, Yamal yok. Evet, Williams yok. Ama sonuçta oynayan oyuncu Ferran. Bu sene Barcelona'da müthiş işler yapmış bir oyuncu. Seninle arada konuştuk. Bir istatistik var. O da pek inanılabilecek bir istatistik değil. Oyarzabal gibi santrafor ilk 30 dakika topa dokunamamış. İlk 30 dakika topa teması yok. Hani biz Kerem Avustralya'nın kuleleri karşısında kayboldu, silindi. Böyle şey mi olur işte, Montella nasıl değiştirmezsin 85 dakika Kerem'i tutarsın derken, Oyarzabal'ın ilk 30 dakika topa dokunamaması da hani takım İspanya bu kadar topa sahip olan bir ekibin santraforunun, ki Oyarzabal bir de hani geriye gelip topla buluşmayı seven de bir profil. Hı hı. Hani ileride sadece bekleyen, top bana gelsin diyen bir adam da değil yani. Dolaşmayı seven bir santrofor. O da çok enteresan bir istatistik.
0: Bir de 3 stoper değil, 2 stoperle oynadı Yeşil.

0: Melbourne adaları. Aynen. Hani bizde Avustralya 3 kule gibi stoper. Onlarda 2 stoper var.
1: Evet. Tek faulle tamamlamaları karşılaşmayı yine olağanüstü bir istatistik. Yani gerçekten İspanya, Yeşilburun adaları şu ana kadar turnuvanın en büyük sürprizi. İşte sen bahsettin, kalecinin sosyal medyadaki takipçi sayısının bir anda 2 milyon civarına gelmesi bile hani insanların ne kadar büyük ilgi gösterdiğinin bir işareti. Bozinha değil mi kalecinin ismi?
0: Bozinha, son rakamı da vereyim. Çünkü her geçen saniye adamın şeyi, takipçi sayısı artmış. Dün bir de maç sonu röportajını gördün mü kalecinin? Yabancı bir işte Portekizce konuşan biriyle röportaj yapıyor. Ve o kadın gösteriyor senin işte takipçi sayını.
1: Ha, şaşırıyor orada değil mi?
0: Aynen, bayağı bir şaşırıyor. Şu anki takipçi sayısını söylesem inanmazsın ama.
1: Kaç?
0: 5.3 milyon.
1: 5.3 milyon çıkmış, evet tabii.
0: Sosyal medya. 2 küsür milyon dedik. Ben de en son öyle bırakmıştım.
1: İnsanlar gördükçe demek ki daha da şey yapmışlar. 50 binden 5.3 milyona çıkmış.
0: Turnuva öncesi bir Yeni Zelandalı futbolcunun bir sosyal medya fenomeninin bahsetmesiyle en düşük takipçili hesap demesiyle.
1: Doğru, turnuvaya katılan oyuncular içerisinde en düşük takipçi sayısı demişti ona.
0: Sonra
1: doğru.
0: O milyonu aşmıştı. Şimdi bu oyuncu performansı tabii Bozinha.
1: Evet.
0: O sayı daha da katlamış yani. 5 milyon 100 katına çıkmış.
1: Evet evet, takipçi inanılmaz sayısı. İnanılmaz. Chaves de Portekiz 2. liginde oynuyormuş. AL Limassol geçmişi var ki orada da 5 sezon kaldığını görüyorum. Ondan sonra Slovakya'ya gitmiş. Trenç'inde oynamış 2 sezon. Hani onun açısından da güzel bir hikaye oldu. Romantik bir hikaye oldu.
0: Ya onun daha bak hikayesi var. Ben söyleyeyim. Bundan 6 ay önce kadar milli takımı da bırakma aşamasındaymış bu kaleci. Bu arada sözleşmesi bitiyor kulübüyle. Boşta Dünya Kupası'ndan sonra herhalde bir takım bulacaktır. Bozinha'nın hikayesi de şöyle, gerçi onu not almamışım nedense ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Anneanne babaanne tarzı bir şey demekmiş galiba Portekizce'de. Bu bir lakap aslında. Adı başka adamın. Josimar.
1: Yaşlı diye mi o şeyi takmışlar?
0: Yok, değil. Küçükken anne babası değil, işte büyük annesi bakmış. Onu çok seviyormuş zaten. Maç sonu röportajında da söylüyor. Burada olamadıkları için üzgünüm diyor. Annesi de gelememiş bu arada Amerika'ya Dünya Kupası için. Zamanında ödemeleri gereken bir vizeyle ilgili ödemeyi yapamamışlar.
1: Bozinha ses demek diyor burada ama Portekizce'den direkt Türkçe'ye çevirince.
0: Evet, o da var. Bir diğer anlamı da var. Bir hitap olarak da kullanılıyor. İşte küçükken de dalga geçiyorlarmış bununla galiba. Çok ağladığı için ve hemen işte anneannesi babaannesini sayıkladığı için. Dalga geçilen bir şeyken bir takıma gidiyor. Orada yine aynı isimli biri var. O da lakabını kullanmak istiyor. Orada kalıyor Bozinha lakabı ve kariyerinde o şekilde geçiriyor. Kaleci 40 yaşında dediğin gibi Portekiz 2. liginde oynuyor. Böyle enteresan bir kariyer Bozinha'nınki de.
1: Evet, Dünya Kupası genelde işte böyle hikayeleri sever. Böyle hikayeler yazılır. Biz de dinleyicilere bahsettik. İşte Ercan abi, Ercan Taner de Radyo Spor'da her gün Hyundai'nin sponsorluğunda Dünya Kupası hikayeleri anlatıyor. Belki bir sonraki Dünya Kupası hikayesinde Bozinha'dan bahsedilecek. Şimdi hele Cape Verde işte böyle bir grupta ne bileyim yoluna devam etmeyi başarırsa, Bozinha böyle bir iki maç daha oynarsa onun hikayesi de mutlaka yazılacaktır. Dün o bakımdan hani biraz romantik, biraz güzel bir hikaye oldu. İspanya neyi iyi yapamadı dersen, çok aradılar Williams'la Yamal'ı, orası kesin. Yani iki kanat İspanya'da beklenen katkıyı veremedi. Aslında bir tarafta Llorente, bir tarafta Cucurella bayağı ileri çıktılar. Topla da bayağı buluştular. Ama tabii orada adam eksiltme, kaliteli orta yapma, kaliteli pas verme konusunda eksik kaldıklarını gördük. Yamal oyuna girdikten sonra tüm maç boyunca kimsenin yapamadığı 5 başarılı dribling gerçekleştirmiş. Nico Williams'ın belli ki sakatlığı çok daha ciddi. Onu bayağı maçın sonuna doğru aldı. Yani herhalde bir onu 10 dakika 15 dakika oynatabilecek seviyede. Normalde La Fuente şey demişti. İkisi de sahada olacak demişti. Bundan yaklaşık 3-5 gün önce. Evet, ikisi de sahadaydı ama ikisinin de çok hazır olmadığı gözüktü. Bir tane çok güzel Yamal pasında Olmo'nun topla buluşması. Olmo galiba Oyarzabal'a mı bıraktı? O atakta. İspanya'nın hani Yamal girdikten sonra en net pozisyonu oydu. Hatırladın mı pozisyonu? Sonra yok, vurdu. Üstten kornere çıktı. Güzel bir organizasyondu o. İspanya'nın yaptığı. Ama genel olarak İspanya'da işte az önce anlatmaya çalıştım. Turnuvada favori olan takımların topla oynarken rakiplerin düzenini tam olarak bozamaması, rakipleri şaşırtamaması, hız konusunda biraz eksik kalmalarıyla beraber hani tüm maç topla oynadı ama hani istediklerini İspanya seviyesinde düşünürsek herhalde %50 falan yapmıştır diye düşünüyorum İspanya. Dün İspanya mutlu değildir. Diğer tarafta mesela Belçika-Mısır maçında da şimdi Belçika kadrosuna bakıyorsun. Ya merkezde Tielemans'la Onana var. Tielemans çok iyi bir sezon geçirmiş. Onana zaten bayağı beğenilen bir oyuncu. Bir tarafta Doku var. Bir tarafta Trossard var. Merkezde Kevin De Bruyne var. Yani şimdi istemez misin böyle bir takımı? Böyle bir 11'i. Hani beklere bakıyorsun. Beklerde hücumcu bekler. İyi bekler. Mönye mesela bir kere çıktı. Top önünde kaldı. Bir tane müthiş bir muz orta yaptı. Görmüşsündür belki. Adam çok iyi yapıyor o işleri. Ondan sonra ama Belçika'da ağır mesela oyun olarak. Belçika'da hani Mısır savunmasını ki Mısır'ın da hani kadrosuna baktığında evet Marmuş ve Salah gibi iki tane çok önemli oyuncu var. Ama onun dışında işte dün Zico mesela dikkat çekti Mısır'da. Gol atan neydi adı?
0: Aşur.
1: Aşur o da çok iyi oyuncu. Fakat savunma attı. Artı kaleci hani öyle çok güven veren bir görüntü de değil. O savunma hattını mesela Belçika da istediği kadar sallayamadı. Belçika da yavaş kaldı oyunu kurmakta, hareketlenmekte. Şimdi bu hareketlenme işini vallahi en iyi Amerikalılarla Japonlar yaptı. Hareketlenme konusunu. En iyi onlar gözüktü. Diğer takımlar evet topa sahip. Evet rakip yer alanda oynuyorlar. Güzel. Bekler ileri çıkıyor. Güzel. Arada şut denemeleri var. Güzel. Ama bir türlü o istedikleri rakibi eksik yakalama. Rakibi hataya sürükleme. Dün mesela Belçika için de milli takım için söylediğimizi söyleyebiliriz. Mesela Belçika da hücum presiyle hiç yanıltamadı Mısır'ı. Yani Mısır savunması istediği gibi topu çıkardı. Ya da topu çıkartırken yeteri kadar rahatsız edilmedi Belçika tarafından. Öyle olunca da işte sonuçta mesela o fırsatları bulan takımlar da işte kimi zaman şutla, kimi zaman duran topla, golleri de atınca direnç de kazanıyorlar. Zaten konsantrasyon Dünya Kupası olduğu için yüksek. Şimdi normalde hani Hollanda ile Japonya'nın karşılaşmasında Japonya'nın kornerden gol atmasını pek beklemezsin. Ama olabiliyor işte. Bunlar olabiliyor Dünya Kupası'nda. O bakımdan hakikaten dün hani 4 beraberliğin dışında net favori olarak gözüken takımların çözemediği karşılaşmalar serisi devam etti. Mesela izlemedik seninle Suudi Arabistan-Uruguay maçını. Ama Uruguay'da karşılaşmanın ikinci yarısında rekor şut çekmiş. Sonuç bir gol. Uruguay bir gol atabiliyor. O da dakika 80'de beraberliği o şekilde kurtarıyor Suudi Arabistan karşısında. İran-Yeni Zelanda maçında da biraz daha İran'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyordum. Hani bu yaşananlar onlara ekstra bir motivasyon katmıştır. Yeni Zelanda dün okudum Yeni Zelanda. Aslında bir şey okumamak daha iyi belki takımlarla alakalı olarak. Hani Yeni Zelanda'nın dünya sıralamasındaki yeri düşük. Tamam bu çok önemli değil ama Okyanusya'nın playoff finalinde daha doğrusu Okyanusya'nın final karşılaşmasında dünya sıralamasında 151. basamaktaki Yeni Kaledonya'yı mağlup ederek gelmişler Dünya Kupası'na. Şimdi hani oranın en üst seviyesinde mağlup ettiğin takım dünya sıralamasının 151. basamağında. Aslında hani oradaki seviye de çok düşük. Evet İran'ın bazı hani sorunları oldu ama İran kazanır diye düşünüyordum. Onlar da iki kez geriden gelip işte anca beraberliği yakalayabiliyorlar. O bakımdan güzel. Tabii Dünya Kupası demek bir anlamda da sürpriz demek. Yeni hikayeler demek. O bakımdan ben memnunum. Hani söylediğim işte oyun oynuyoruz ya Radyo Spor dinleyicilere beraber. Hiçbir şey olmadı. İddiaya verdiğimiz maçlar biraz ters köşe oldu ama bu da Dünya Kupası'nın keyfi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği değil.

0: İnce akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Gel
4: de bilmesin, bu sesi bilmesin, ben seninle biz Türkiye. Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran

0: 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, Ankara, İzmir yol durumunu özetle aktaralım. İstanbul'da yaka değiştirecekler. Anadolu Avrupa geçişin Çamlıca Rampa'dan birinci köprünün yoğunluğu var. İkinci köprünün yoğunluğuysa Ataşehir civarında. Üçüncü köprü boş. Haremiye tünelsi Uzunçayır'dan yoğun. Avrupa Anadolu geçişleri köprü girişleri iyi olsa da Temde Köprü'ye doğru hastal, E5'te ise Mecidiyeköy kesimini geriden gelen akımda geçmek kolay olmuyor. Ankara trafiğine şöyle bir göz attığımız zaman yine çevre yolunda, uzak çevre yolunda Bursaklar'dan İstanbul istikameti olan kısım problemli. Yine İstanbul yolu Sincan yönü Yeni Mahalle Köprü geçişinde bir kaza var. Burası epey bir yoğun. Dikkat diyelim. İzmir trafiğini şöyle bir incelediğimizde işte Buca yolunda Gökdere'ye doğru İzmir Fuarı'ndan sonra trafik yoğunluğunun etkili olduğunu görüyoruz. Yine İzmir merkeze, Basmane'ye doğru da Yeşildere Caddesi'nde de trafik yoğunluğu olduğu söylenebilir. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. İstanbul için 104.2, Ankara için 88.4 ve İzmir için 102.5 karasal frekanslarımızda. Ayrıca radyo trafik mobil uygulamamızı indirin, rotanızı belirleyin. Rotanızdaki hadiselerde önceden cebinize gelsin diyelim. Uygulamamız için de Google Play'i ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz indirmek için herkese iyi yolculuklar. Hoşçakalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 7.41 saatlerimiz Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Bu bölümde dinleyici mesajlarıyla Dünya Kupası alakalı devam edelim. Şafak Öztürk diyor ki, bence turnuvadaki bütün takımlar bir puanın, bir golün ne kadar önemli olduğunu biliyor ve ona göre mücadele ediyor. Bizim milli takımımız ise gerçekten çok tecrübesiz diye bir mesaj göndermiş. Tepe yazıyor dinleyicimizin adı ama. İyi yayınlar. Parasızlıktan annesini Dünya Kupası'na götüremeyen Mourinho, kupanın favorisinden puan alırken Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı için birer tane villa hediye edilenler grubun en zayıf halkasına gol pozisyonu bulamıyor. Kader işte demiş dün. Puan kayıpları olurken İspanya favorilerden kaybediyor. Belçika puan kaybediyor. Uruguay kaybediyor. Acaba dedim hani bizim bir takım için iyi olmuş mudur? Sonuçta favori olup puan kaybeden tek takım olmak kötü bir şey. Bu hayatta da böyle ya, başına kötü bir şey geldiğinde, tek senin geldiğinde biraz kötü hissediyorsun. Ama başkalarına geldiğini bildiğinde de biraz daha rahatlıyorsun. Ya sadece benim başıma gelmiyormuş diyorsun. Bizim için iyi olur gibi düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum ama işin diğer tarafında da mesela dinleyicimiz İspanya ya da Uruguay ya da Belçika açısından bakmamış. Mesela diğer takımlar açısından bakıp buradan da bir milli takıma eleştirecek bir nokta bulmuş. Ya biraz da bu şey herhalde, nereden bakmak istediğine bağlı olarak değişiyor. Hani ben aklıma mesela bu gelmemişti. Ben daha çok diğer taraftan, ya bizimkiler puan kaybetti, kötü oldu bizim için. Ama bak İspanya da kaybetti, olabiliyormuş. Uruguay bak kaybetti, olabiliyormuş. İşte Belçika puan kaybetti, olabiliyormuş yani futbolda bunlar. Biraz daha beni rahatlatmıştı mesela. Ama işte herkes de aynı etkiyi yaratmıyor, aynı olaylar.
1: Evet, yani bizim futbol iklimimiz farklı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz kazandığımız zaman kendimizi en iyi zannediyoruz. Kaybettiğimiz zaman da en kötü zannediyoruz. Her şey bitti diye bakıyoruz. Genelde Türk futbolu ya da ülkeye dair yorum yapan yabancıların ilk olarak söylediği şeylerden bir tanesi bu duygusallık. Hı hı. Çok duygusal yaklaşıyoruz. Orası kesin. Fakat işte hani tekrar söylüyorum, eğer burası çok duygusalsa sorumluluk alan kişilerin de işte ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bu çok fazla değiştirebileceğim bir şey değil. Hani insanlara duygusal yaklaşmayın, biraz daha işte sağduyulu olun, mantıklı olun diye söylemekle değiştirebileceğimiz bir şey değil. Tabii ki keşke öyle olsa. Keşke bu kadar fazla her şeyi büyütmesek, iyi ve kötü anlamda. Orası kesin. Ama hani bunu sen 1 milyon kere söylesen, ben üstüne koysam, 3 milyon kere ben söylesem kaç kişi değişir? Bu çok kolay değil. Tepkiler böyle. Tepkiler böyle olunca da işte o kısmı, yönetme kısmını da o şekilde yapmak gerekiyor belki. Peki burada hani yönetme kısmı derken sahadaki performanstan mı bahsediyoruz? Hayır, futbolda var. Mağlup da olabilirsin, kötü günün de olabilir. İşte bizim, daha doğrusu ben biraz daha şeyim sana göre, teknik direktör hatasıyla da kaybedebilirsin. Ama işte teknik direktör mesela kaybettikten sonra, takım kaybettikten sonra, maçtan önce ve maçtan sonra söylediklerin bile insanları etkiliyor burada. İşte orayı yönetebilirsin. Hani yönetemediğin kısım zaten belli. Maçta istediğin gibi yönetemedin ama ondan sonrası artık senin elinde olan bir kısım. O daha kontrol edebileceğin bir kısım. O bile çünkü insanları rahatsız ediyor yani. Montella'nın, Hakan Çalhanoğlu'nun söyledikleri. Şimdi bir dakika, ne oluyor? Onlara bile insanlar ne oluyor dendi. Zor yani, bu futbol iklimi zor. Ligde de böyle. Avrupa kupalarında da böyle. İşte milli takım için de böyle.
0: Bir de maçtan sonra hani kontrol sende, kabul. Ama mesela maçta yaşadığın o adrenalinden sonra hoca bile olsan maçtan sonra sıcağı sıcağını konuşmak da, düşünceleri toparlamak, kendini ifade etmek de o kadar kolay bir şey olmasa gerek tahminimce. Çünkü o maçı öyle bir yaşıyorsun ki 90 dakika maça konsantresin, bitiyor. Vücut bir rahatlıyor. Bir kendine gelemiyorsundur. O yüzden orada konuşulanlar da bence biraz o gözle bakabiliriz.
1: Yani orada i̇şte da en mantıklı sözler çıkmıyor. Zaten bakarız. Onu yapamıyoruz ki.
0: Ha işte ben şimdi aklıma geldi bunu
1: söylemek. Onu yapamıyoruz. Olarak. Yoksa bakarız tabii.
0: Ama katılıyor musun? Hani maç sonu sıcağı sıcağına çok yani mantıklı gene konuşamayabilirsin.
1: Gene de en kolayı oraya yönetmek aslında. En kolayı oraya yönetmek. Yani çok uzatmana gerek yok. Çok bir şey söylemene gerek yok. Hani olmadı, bir sonraki maça bakacağız ya da özür dileriz, bir sonraki maçta daha iyi olacağız tarzı böyle bir toparlayıp ondan sonra orayı belki halletmeye çalışıp, çünkü en çok o senin elinde artık. maç öncesi ve maç sonu yaptığın açıklamalar. Fakat tabii o da işin hani bütün bu konuştuklarımız içerisinde maç önü maç sonu açıklamalar dediğin %5'i bile değil. Onu da unutmayalım yani. Hani onu kontrol edebiliyorsun da bütün olayın hani %5'i %5 bile çok iddialı yani. %1-2'si o. Artık insanlar o şeye geldikten sonra.
0: Bir de bu ne için? Sadece sosyal medyada linç yememek için senin dediğin. Aslında yesen ne olur, yemesen ne olur bence. Bir sonraki maçı kazandığın anda zaten unutuluyor bunlar.
1: Aynen öyle.
0: Yani sen şimdi Paraguay'ı yiyen, ABD'yi yiyen maç sonu ne konuşmuşsun, Hakan ne demiş kimse hatırlamayacak bile. Montella ne demiş önemsiz hale gelecek. Yani onu yönetmek evet o an için linç yememek için belki daha sağduyulu kalabilmek için önemli. Ama önemsiz de aynı zamanda. Çünkü i̇şte sonuca bakıyor herkes.
1: Komple de düşünebilirsin. Yani milli takımda şimdi işte az önce reklam arasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediklerini dinledik.
0: Evet.
1: Sonra sen açtın Fatih Terim ne demiş? Onu dinledik.
0: Biraz yani, dinleyebildik.
1: Her yerden bir şey çıkıyor anladın mı? Her yerden bir tartışma, bir böyle bir kavga şeyine çekilme durumumuz var yani. Oradan pek bir kurtulamıyoruz.
0: Geçen çok alakasız mı olacak bilmiyorum. Bir hayvanın, çok alakasız oldu girişim ama bu öfkeyle ilgili beyindeki bölümüne baskı uygulamışlar. Hayvan da o an sinirlenecek bir şey bulmuş hemen. Hani bizde o kadar yani basılı sürekli kalmış ki.
1: Baskı.
0: Biz de o baskı alışmışız artık. O beynimizin işte amigdala galiba. Oraya o kadar baskı yapılmış ki, o kadar alışmışız ki biz sinirlenecek böyle bir şey arıyoruz, buluyoruz. Yani o yüzden bulunur. Evet, galibiyette evet. De bulunur. Mağlubiyette daha kolay bulunuyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben öyle bakmaya çalışıyorum artık insanların bu tepkilerini. Demek ki bu insanlar böyle alışmışlar. Her zaman o işte öfkesini kusacak bir şey arıyorlar.
1: Hatta işte mesela İstanbul'da yaşayan insanlar için de onu söylüyorlar yani. Niye bu kadar sinirli insanlar? Normal değil. Ama herkes bir yere çatacak bir şey arıyor gibi. En ufak bir şeyde, yolda yürürken, trafikte,

0: Bugün ben mesela trafikte
1: sıra beklerken
0: trafikte inanamazsın bugün benim sinirlenme şeklime.
1: evet.
0: Yani oluyor.
1: Yani bak ki hani sen bunların farkında olan bir insansın.
0: Tabii.
1: O
0: ben
1: bile
0: sabah Batıkan'ı anlattım yani.
1: Yeterli olmuyor.
0: Yok olmuyor. Bir an geliyor, şey yapıyorsun,
1: Evet.
0: kontak kapanıyor yani.
1: Dolayısıyla hani çok zor bir futbol iklimi. Herkes için zor bu arada. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum yani şartlar böyleyse de bu şartlara göre mücadele etmek gerekiyor. Yani çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Bu
0: Tabii.
1: telkinle değişebilecek bir şey değil. Yani bu toplumsal bilincin tekrar aynı noktaya gelmesi ya da sağduyuya yaklaşması zaman isteyen bir şey. Ve insanların da hani bu farkındalığa varması için hani bir şeyler duyması, bir şeyler okuması, hayatlarının daha rahatlaması, ekonominin daha düzelmesi. Yani o kadar fazla faktör var ki işin içinde. Bunun düzelmekten ziyade daha kötüye gitme ihtimalini de düşünmek lazım. Hani her şeyin yansıması gibi oluyor futbol. Yani senin bütün hayatta yaşadıklarının yansıması gibi oluyor.
0: Tabii.
1: Orada da bir istediğin olmayınca o zaman tepki işte bu noktalara gelebiliyor ne yazık ki.
0: Peki yine mesajlarla devam edeyim. Batuhan Ergüven, o da bir senaryo yazmış Ali abi. Diyor ki Paraguay ile berabere kaldık. Birer puanımız oldu Paraguay ile. ABD de Avustralya ile berabere kaldı aynı anda.
1: Tamam.
0: Onların da dörder puanı oldu. Son maç biz ABD'yi yendik. Paraguay da Avustralya'yı yendi. Dörder puanlı dört takım. Kim çıkar gruptan diye sormuş dinleyicimiz. Burada herhalde genel averaj bakılacak. Çünkü bu turnuvada FIFA'nın normal turnuvalarında genel averaja bakılırken bu turnuva özelinde
1: Puan eşitliğinde ikili averaja
0: ikili
1: bakılıyor.
0: averaja bakılıyor.
1: Yani sen 4 puanla bitirdin, ben 4 puanla bitirdim. Senin averajın artı 4, benimki artı 3 ama ben seni yendim, ben senin üstündeyim.
0: Evet. Burada da bunun getirilme sebebi işte FIFA Dünya Sıralamasında çok düşük olan Curaçao gibi işte dünkü Yeşilburnu Adaları gibi maçlarda çıkabilecek ki işte Almanya maçına çıktı. 7-1'lik skorların avantajını çok yaşatmamak gibi düşündüğünden FIFA böyle bir uygulamaya geçti. Burada her takım aynı puanda olacağı için ikili averajlık bir durum kalmıyor diye düşünüyorum. Dörtlü averaj herkes zaten aynı puanda. O yüzden orada herhalde genel
1: Genel
0: averaja
1: var, evet.
0: bakılacaktır. Böyle bir senaryo da bu arada hiç olmayacak bir senaryo da değil yani. Matematiksel olarak bir şans var. Ben
1: Almanya
0: tahmin
1: kime
0: etmiştim.
1: yenildi? Şey, Amerika. Biz Amerika'yı yeniyorduk.
0: Tabii biz Amerika'yı
1: Biz Amerika'yı
0: yeniyoruz.
1: yeniyorduk.
0: Son maçta Paraguay ile berabere kalıyoruz. Öyle bir senaryo olabilir. Bakalım.
1: Tam da bizlik bir senaryo olur.
0: Değil mi? Bir puan böyle Paraguay'da yine hayal kırıklığı eleştiriler falan. Son maç ABD'yi yeniyorsun. Grup lideri oluyorsun bir de atıyorum.
1: Ama tabii ABD'nin Yeni Zelanda'ya o biraz zor.
0: Yeni Zelanda, Avustralya.
1: Avustralya pardon oraya
0: Bir de
1: puan kaybetmesi
0: onların
1: biraz
0: ilk
1: zor.
0: maçta 3 gollü bir avantaj oldu değil mi? ABD,
1: Tamam.
0: Paraguay. Averaj olarak da iyi durumdalar. Bu İran Yeni Zelanda maçında maçı anlatan spikerin ilk bölümde takımları karıştığına dair çok sayıda mesajınız gelmiş. Biz tabii sabah saat 4'te maçı izleme fırsatımız olmadı ama sosyal medyada da gördüm. Şimdi dinleyicilerden de çok gelmiş. Çok talihsiz bir an olmuş spiker için. Yani
1: Ne yazık ki öyle olmuş.
0: karıştırmak.
1: Hani ben de izlemedim. İlk 5 dakika zannedersem öyle bir hata olmuş. Çok üzücü tabii. Geçmiş olsun kendisine. Ama bu seviyede de tabii olmaması gereken bir hata.
0: Yani ders çıkaracağı bir
1: Evet.
0: hata olmuş
1: Geçmiş olsun
0: spiker
1: kendisine.
0: arkadaşımız, abimizin artık kimse. Ben de 7. dakikada gol oluyor. Yeni Zelanda öne geçiyor. Ben de sabah hani golleri izliyorum böyle TRT'den. Çok durgun anlatıyor. Dedim hani İran'ı mı destekliyoruz? Hani oluyor ya bazen Azerbaycan takımı, Karabağ'da mesela Türk takımı gibi anlatıyoruz. Acaba hani İran-ABD gerilimi ondan mı dedim. Sonra oturdu. Şimdi Yeni Zelanda'nın ikinci golüne baktım. Bayağı coşkulu orada ama burada ilk 5 dakikada o hatasını fark edip üzerine bir de gol olunca herhalde onun etkisinden
1: Olabilir.
0: kurtulamamış. İnsani bir durum ama bir şey de cezai yaptırmada girebilir belki hani şey olarak
1: Olabilir.
0: spiker olarak böyle bir hatadan sonra o da anormal değil. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Ben futbolcularımıza hiç kızmıyorum. Çünkü Kerem kendi mevkisinde oynamadı. Barış oynamadı. Arda oynamadı. Değişiklikler çok yanlış. Bence bu mağlubiyet direkt olarak teknik direktöre yazar demiş. Oyuncuları böyle savunmuş.
1: Dün Engin Kale ile konuştuk telefonda.
0: Orada mı?
1: Daha gitmedi gidecek.
0: Hı.

0: bugün Avustralya'yı hani en bilmeyen bile bir iki satır okuduğunda dün onu anlatmaya çalıştım. Zaten Avustralya'nın hemen karakteristik özelliğini yazıyor. Herkes yazıyor. Herkes biliyor. Milli takım teknik heyetinin onu bilmemesinin imkanı yok. Orası kesin. Fakat işte böyle yani. Dönüyor dolaşıyor iş. İnsanların değerlendirmesine göre. Haklı mı? Tabii ki haksız. Orası haksız. Ama işte orada hep şeyi karıştırabiliyoruz. Hani artık derece mi diyeyim? Sapla samanı mı diyeyim? Hani bu maça milli takımın hazırlıksız yakalanma ihtimali yok. Zaten oyunculardan ve teknik kadrodan bunu anlıyorsun. Yani oyuncular da söylüyor. Avustralya ile ilgili yapılan analizleri, neyle karşılaşacaklarını bildiklerini oyuncular da söyledi. Ama diğer tarafta maçın gidişatında, maçın başlama düdüğü çaldıktan sonra teknik kadronun müdahaleleri bence yetersiz. Orası eleştirilebilir. Ama bizde böyle bir komplo oluyor ya. Komple kafa göz giriyorlar yani. O biraz şey oluyor. Ağır oluyor. İşte onun içine şeyi de ekliyorsun sen. Yok işte oyuncu saçını niye böyle yaptı? O niye böyle dedi? Bu niye böyle dedi? Oradan zaten pek sağlıklı bir şey de çıkmıyor. Eleştiri de çıkmıyor. Yani mesela güzel eleştiriler de var. Milli takımla alakalı olarak ama onlar da biraz böyle arada işte onun saçına yok öteki hazırlık yapmadı. Sosyal medyada yazdı. Siz neden yazmadınız? Siz neden bilmiyorsunuz? Böyle hepsi bir arada olunca belki çıkarılabilecek dersler de değil mi? Hepimiz adına
1: Kaynıyor.
0: arada kaynıyor.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında

Yeni saatteyiz. Yeni saatte de yine birkaç dinleyici mesajıyla devam edelim. Günaydınlar. Milli takımımızın yıllardır bu turnuvaya katılamadığı atlanıyor bence. Çok fazla eleştiriliyor. Sonuçta ilk maçtı ve turnuvaya katılması başarıdır diye bakmak lazım demiş dinleyicimiz. Tabii ki bir taraftan böyle bakmak lazım. Turnuvaya yıllardır katılamıyorduk. Katıldık. Başarı. Ama tabii ki bu iş burada bitmiyor. Şöyle bir gruba düşsek, İspanya'nın, Uruguay'ın olduğu bu grupta çıkamasak ya da bu takımlara inesek zaten çok büyük bir sıkıntı olmaz. Ama burada problem tabii ki bizden daha zayıf gözüken bir takıma karşı yenilmek ve çözüm üretememek olduğu için bu konuşuluyor. Yoksa diğer senaryoda mücadele et, kazan ama çok büyük eleştiriler gelmeyecektir zaten milli takıma. Seza Yılmaz, o da kazandığın zaman hep iyisin, kaybettin mi kötüsün demiş. Kısa ve öz, doğru söylüyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Ülkede böyle bir bakış açısı var. Mustafa Dürüst, şu anda dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile katı savunma karşısında çözüm üretemedi. İnanmak, istemek, çabalamak lazım. Bazen yine de olmaz ama dünyanın sonu değildir. Bu oyunun güzelliği de budur diyor. Çok doğru söylüyor. İşte o yüzden de ben İspanya'da kazanamayınca Yeşilburnu Adana'ya karşı hani bizim için iyi olmuştur diye düşündüm. Böyle bakış açısı kazandırmıştır insanlara diye düşünmüştüm ama bazılarında olmamış yine de. Mesela İspanya dün Yeşilburnu Adalarını çözemedi. Ama mesela onlarda da bizdeki Denizgül gibi bir pivot santrfor var ellerinde. Denizgül'den farklı olarak biraz daha tabii tecrübeli bir isim. Bora Iglesias. Dün De La Fuente mesela onu oyun almayı tercih etmedi. Oyarzabal'la karşılaşmayı bitirdi. Acaba İspanya'nın radyo sporunda böyle bir eleştiri gelmiş midir? Hani sen Yeşilburnu Adalarını çözemedin. Pivot santrforun var elinde. Niye oyuna almıyorsun? Ki oyuncu değişikliği hakkı da aslında bir adet vardı yine. 4 değişiklikte bitirdi De La Fuente. 3 hakta kullandı. 3 seferde 4 değişiklik yaptı. Ama mesela o oyuncuyu oyuna almayı Iglesias'ı tercih etmedi. Bildiği oyunla oynamaya çalıştı. Yamal biraz hareketlilik getirdi 71'de girdikten sonra ama çok da topta kaybetti. Lamine Yamal hani 5 driplingi söyledi Ali abi iyi. Gerçekten oraya bir hareket getirdi ama çok fazla zorladığı için de zaman zaman sıkıntı yaşadı genç oyuncu. Erhan dinleyicimiz, yeni kurallar, maçların hızlanması, hakemlerin kandırılamaması, VAR etkinliğinin artması, fiziksel gücü üstün sert oynayan takımlara yaradı sanki diyor. Bunu bir tek Almanya tempolu futbolla aştı demiş. Bu hydration break işte su molası diye çeviriyoruz. Onlarla ilgili dün bir istatistik paylaşılmış. Bu molalardan önceyle molalardan sonra arasında momentumun diğer takıma geçme ihtimalinin arttığı gözlemlenmiş şu ana kadarki karşılaşmalarda. Yani o su molaları daha kötü giden takıma, momentumu rakibine vermiş takımların işine geliyor. Bizim maçta da hani su molasından önce ilk yarıda 0-0'lık bir eşitlik vardı. Biz tabii ki topa daha fazla sahip olan, daha fazla baskı kuran taraftık. Su molasından dönüldü. Birkaç dakika içerisinde

0: içerisinde de. Gerçi biz pozisyona girdik önce Arda'yla. Devamında kontradan golü yedik. Bu diğer maçlarda da böyle dikkat çekmiş. Bununla ilgili turnuva sonunda daha belki net veriler sunulacaktır. Ama şu an ilk gözlem bu şekilde olmuş. Buna da çalışmak lazım demek ki. Yani buna da hazırlanmak gerekecek gibi. Şimdi birkaç mesaj okudum. Şimdi tekrar dünkü karşılaşmalara ve oradan notlara da dönmek istiyorum. Dün karşılaşmada Yeşilburnu Adaları İspanya mücadelesi çok tek taraflı bir maç oldu. Yeşilburnu Adaları hücuma çıkamadı dedik. Zaten gözle görülen bir şeydi. İlk yarıda özellikle çok zorlandılar. Maçın son bölümünde çıkıp ilk isabetli şutlarını da o son bölümde atmayı başardılar. Dün ilk yarıda Yeşilburnu Adaları rakip sahada sadece 14 isabetli pas yapabilmiş. Rakip yarı sahada, yani 3. bölgeye de geçtim. Rakip yarı sahada 14 isabetli pas. Bu da kayıtların tutulmaya başlandığı 66'dan bu yana Dünya Kupası tarihinin en düşük ikinci istatistiğiymiş. Yani dünkü karşılaşma, İspanya maçı birçok açıdan tarihe geçti. 30 dakika topa dokunamayan Oyarzabal. Maç boyu sadece bir faul yapan Yeşilburnu Adaları. Ben bizim maçın istatistiklerine baktığımda biz de 4 faulde kalmıştık. Bizim faul sayımız çok düşük gelmişti. Yani rakibe yaklaşamadık mı, ne oldu diye düşünüyordum. İspanya maçında da böyle olmuştu, hatırlayın, o 6-0 kaybettiğimiz ilk faulü çok çok sonra yapabilmiştik. Biz yaklaşamamıştık bile. Bu maçta da 4 faul çok düşük gelmişti. Ama tabii her şey faul üzerinden değil. Mesela Yeşilburnu Adaları bir faul yaptı ama bu çok eleştirecek bir şey değil. Sonuçta savunmayı da becerdiler, gol de yemediler. İhtiyaç da duymadılar faul yapmaya. O da enteresan bir istatistik. Bir de iki takım arasındaki FIFA dünya sıralaması farkında favori olanın kazanamadığı ilk karşılaşma olmuş. Bu kadar fark olup favori olanın kazanamadığı ilk karşılaşma olmuş Dünya Kupaları tarihinde, ki bu 93'ten beri bu FIFA dünya sıralaması tutuluyormuş. Ondan sonra ilk defa böyle bir fark varken favori olan takım mücadeleyi kazanamadan sahadan ayrılmış. O da ilginç. Ama İspanya için tabii enseyi karartacak bir durum yok. Onlar 2010'da da, dün bahsetmiştim, ilk maçlarını kaybetmişlerdi. Sonrasında Dünya Kupası'nı kazanmışlardı. İsviçre maçı o zaman kaybettikleri karşılaşma. Dün Yeşilburnu Adaları'na puan kaybettiler. Ama hala tabii ki turnuvanın favorilerinden biri olacak. İspanya, orada değişen bir şey olacağını ben pek zannetmiyorum.
1: Ben de şimdi yapay zekaya İspanyol basınını derle, Kapa Verde beraberliği sonrası neler yazdılar, neler çizdiler, bizden ne farkları var bu arkadaşların, bir görelim diye sordum. Marca gazetesi, İspanya bilinmeyen, futboldan yoksun ve kaynakları olmayan Kapa Verde'yi yenemedi demiş. Takımın yaratıcılık eksikliği ve De La Fuente'nin geç değişiklikleri eleştirilmiş. Marca'da tanıdık geldi mi?
0: Geldi.
1: AS gazetesi, Petar Dazo, artık tabii böyle telaffuz edilmiyor olabilir, büyük patlama, fiyasko olarak tercüme ediliyormuş. Kadro ve oyun planı yanlış bulunmuş AS gazetesinde. Mundo Deportivo'da takımın hücumda etkisiz kaldığı vurgulanmış. Ve genel ton olarak şöyle değerlendirmiş. İşte maçı neredeyse bir yenilgi gibi değerlendirdi. Fiyasko ve felaket kelimeleri en çok kullanılan ifadeler oldu. Takımın aşırı övgüyle gelip sahada ruhsuz ve fikirsiz oynaması en büyük eleştiri konusu oldu demiş. Benim sevgili yapay zekam İspanya basınını şöyle bir tarattığımda. Aynı zamanda saygın gazetecilerin tepkilerine de bak dedim. Tomas Ronquero diye bir gazeteci AS'ta yazıyormuş. O çok sert çıkmış. Felaket demiş. Çok sert bir alçak gönüllülük dersi aldık demiş. İspanya'nın Dünya Kupası başlamadan şampiyonluk havasına girmesi kibirli bulunmuş. Eğer kura çekilirken Yeşilburnu Adaları ile 0-0 beraber kalacak deseydiniz bilim kurgu derdik buna diye yine böyle bir yorumda bulunmuş.

0: Birçok gazeteci ve yorumcu De La Fuente'yi kadro tercih ve geç değişiklikler sebebiyle eleştirmiş. İspanya'nın hücumda yaratıcılık sorunu yaşandığı yazılmış. Tablo bu. Bizden çok farklı mı?
1: Değil.
0: Yani burada bir tek tabii. Ben basın üzerinden gittim. Belki hani İspanyol taraftarların da ne söylediğini sorabilirdim. Belki onu da sorar, onu da söyleriz. Hı hı. Yani onlar daha ağır olabilir tabii.
1: Mesela dün oyuncu değişiklikleri, 71'de ilk değişiklikler, Yamal ve Merino oyuna giriyorlar. Fabian Ruiz ve Gavi çıkıyor. Gavi sol kanada yakın oynadı. Bizdeki Arda gibi düşünün. Yani merkez oyuncusu ama kanat gibi oynadı ama pek etkili olamadı orada. Fabian Ruiz de merkezde, o da çok etkili olamadı. Merino'yu sahaya sürdü. Diğer değişiklik 81'de Ferran Torres çıktı sağa açık. Ki sola geçti Yamal'dan sonra. Olmo girdi ama Olmo da tam bir kanat oyuncusu değil. Merkez oyuncusu. Barcelona'da da bu sezon baya baya merkezde oynadı. En son Rodri'yi çıkarıp artık 87'de Nico Williams'ı sahaya sürdü. İki kanatlı düzen ancak 87'de geçti. De La Fuente elinde aslında kanat oyuncusu yok mu? Var. Mesela yedekte Pino var. Tercih etmedi. Santrfor'u pivot özellikle yok mu? Iglesias az önce söylediğim var. Tercih etmedi De La Fuente. Mesela De La Fuente'ye inatçı mı demek lazım? Bu şartlarda kendi düzeninden pek vazgeçmeyi tercih etmedi.
0: Tabii ben hep söylüyorum. Yani adın De La Fuente de olsa, Montella da olsa, Mourinho da olsa.
1: Senin için inatçılık bu değil
0: mi? Evet, yani gördükten sonra o şeyi yapmamak bence inata giriyor. Biraz da kibire de giriyor olabilir ha. Onda da şeyim var. Hani benim doğrularım bu şekilde çözülecek maç diye düşünmekte olabilir. Ben mesela dün 85'te İspanya lehine bir kupon yaptım. Artık dedim İspanya son bölümde iyice baskıyı arttırır, golü bulur. Bana da borcu var İspanya'nın.
1: Bence dünyaya borcu var da sadece sana olsa iyi. Dün herkese borcu çıktı yani. Uruguay'ın da Belçika'nın da borcu var.
0: Ama tabii diğerleri bu kadar değildi. Hani sen söyledin ya aradaki fark açık, fark açıklığı olarak.
1: Tabii bu en farklı olan ama diğerlerinden de sonuçta Belçika'nın Mısır önünde berabere kalması da sürprizdir. Uruguay'ın Suudi Arabistan'ı yenememesi de sürpriz denebilecek bir sonuçtur yani. Dünya Kupası demişken dün Marcelo Bielsa nevi şansına münasır bir teknik direktör. Zaten lakabı Deli. O da Dünya Kupası'nda biliyorsunuz böyle çekimler oluyor. Oyuncuların ve teknik direktörlerin görüntüleri ekrana 11'ler olduğunda falan yansıtılıyor. Marcelo Bielsa bu çekimlerde poz vermeyi reddetmiş ve önüne bakmış. Önüne bakan pozu paylaşılıyor Marcelo Bielsa'nın. Kısa bir açıklaması önümde. Bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ben model değilim demiş Bielsa yaptığı açıklamada. Gerçekten enteresan bir adam. Futbolla kafayı sıyırmış. Futbolu çok seven, takip eden. Ne deniyor? Obsesif bir karakter demek. Doğru herhalde Marcelo Bielsa için. Klasiko soğutucu kutular oluyor. Kenarda yine dün onun üzerinde otururkenki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Farklı bir profil. Mesela dün o ilk yarıda işler iyi gitmediğinde devre arasında iki değişiklik birden yapıyor. Darwin Núñez ilk 11 başlıyor. Onu çıkarıyor. Sonra 72'de değişiklik yapmış. 80'de golü bulmuşlar. Son bölümde birkaç değişiklik daha yapıyor ama yeterli olmuyor. O da tahminen şu an kendi basın tarafından bayağı bir eleştiriliyordur. İşin doğası gereği. Girişte bahsettim. İspanya'da Cucurella transfer yaptı Dünya Kupası başladıktan sonra. Normalde Real Madrid'de bir futbolcu yok diyorduk İspanya kadrosunda. Bu da Dünya Kupası tarihinde ilkti. Ama Real Madrid hemen bunu bozdu. Bakalım kimi alabiliriz İspanya milli takımından diye düşünüp herhalde. Tabii şaka bu. Sol bekte Cucurella'yı aldılar. Cucurella'dan önce Calafiori'dir. Bir sol bek daha vardı. Stoperden bozma böyle. O isimler gündeme gelmişti. Mourinho'nun bir isteği varmış bu konuda. Cucurella'yı 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiler. Ve dün bazı taraftarlar da Cucurella'yı ıslıklamışlar. İspanyollar, Barcelona'lı olanlar ıslıklamış. Çünkü oyuncu çok küçük yaşta İspanyol'dan Barcelona altyapısına geliyor. Barcelona'nın A takımına çıkamadan hep kiralık gidip bonservisi başka takımlara verilmiş. Sonra bir ara Brighton'a gidiyor işte Premier Lig'e. Oradan sonra Chelsea macerası ve şimdi de Real Madrid'de tekrar İspanya'ya geri dönüyor. Ama Barcelona'ların pek hoşuna gitmemiş bu durum ve Kukurea'ya da tepki almış. Ama ben izlerken açıkçası çok hissetmedim. Yani öyle bir ıslık. Ama takip eden gazetecilerden gördüğüm kadarıyla böyle bir protesto da oyuncuya yapılmış.
0: Bielsa konusuna geri dönersek, dün Bielsa ile de alakalı bir şeyler okudum. Uruguay Güney Amerika elemelerinde Mert 18 karşılaşma var. 18 karşılaşmanın son 12 mücadelesinin 8'inde gol atamamış Uruguay. Yani ilk 6 maç iyi başlıyorlar. İyi sonuçlar alıyorlar. Son 12 karşılaşma, yani 3'te 2'lik bölümünün çok kötü geçtiği Uruguay için elemelerde bir gerçek. Ve bunun 8'inde gol atamıyorlar. Bu takvim yılındaki tek gol Wembley'de penaltıdan gelmiş Mart ayında. Yani büyük bir aslında gol krizine giriyor. Ve Luis Suarez ki Uruguay'ın hani tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu milli takımı bıraktığında, Bielsa'yı toksik diye suçluyor oyunculara davranışıyla. Dolayısıyla Dünya Kupası'na gelmeden önce Bielsa Uruguay'da artık iyice tartışılan bir figür haline geliyor. Yani çok güçlü değil şu ara. İşte sen Dünya Kupası için poz vermediğini söyledin. O tabii kendi kişisel tercihi. Öyle düşünüyor. Hani orada ne yapalım şimdi, 70 yaşında adam. Kalkıp da niye böyle yapıyorsun, niye şöyle yapıyorsun diye onunla uğraşacak halimiz yok ama o da bayağı bir yıpranmış durumda. Medya tarafından, oyuncular tarafından da biraz hani böyle buradaki analize göre, BBC'deki analize göre artık anlayışı tartışılan bir konuma gelmiş.
1: Acaba sosyal medyayı hakkında yazılanları takip ediyor mu? Hani yıpranmış dedin, farkında mı bu durumun? Farkındaysa bile pek umrunda olan bir hoca gibi davranmıyor dışarı karşı. Bielsa çünkü yıllardır böyle. Aynı Bielsa. İyi zamanda da böyleydi. Oyuncularla iletişimi benzerdi. Çok anlayışlı, Ancelotti tarzı bir yapısı hiçbir zaman yoktu. Daha çok taktiğiyle ön plana çıkan bir isimdi. İşler iyi giderken bu çok göze batmıyor ama kötü giderken de demek ki çok fazla şey batıyor insanlara. Ben öyle yorumluyorum. Öyle değil mi biraz? Bielsa hep böyle değil miydi?
0: Bielsa hep böyleydi. Hep böyleydi. Ama şeyi kokluyordur, havayı kokluyordur. Hani belki şeyden haberi yok, sosyal medyadan haberi yok dediğin gibi. Hatta büyük ihtimalle yoktur. Ama sonuçta bu kadar tecrübeli bir insan da hani takımdaki havayı, dışarıdaki havayı mutlaka kokluyordur. Biliyordur yani durumun çok kolay olmadığını.
1: Ha, biliyordur da hani ona göre bir şey yapmıyordur diye düşünüyorum ben.
0: Ha, kendini değiştirme anlamında mı söylüyorsun? Ha, o bence de öyle.
1: Pek umurunda değildir yani, farkındadır, kokluyordur ama onların bileceği iş. Ben doğru bildiğim yoldan sapmam diyordur. 8-17 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da.
3: Bursan Next.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Mesajlara böyle bakıyorum reklam arasında. Şu an önümde açık olan programa girerken mesaj şu. Dinleyicimiz Şenol Bey'den gelmiş. Luis de la Fuente'nin kadro dışı kalması lazım demiş dünkü tercihleriyle. Böyle esprili bir mesaj göndermiş. Sizin ligde durum nedir bu sürpriz sonuçlardan sonra diye Sertaç Bey soruyor. Bizim ligde bizim durumumuz iyi değil. Yani ben Ali abiden bir tık daha iyiyim ama ben de kötüyüm. Benim şu an ligdeki sıralamam 80 değil 92. Ali abi daha da aşağılardadır diye düşünüyorum.
1: Tabii şu an erken aşama olduğu için 1-2 puan çok fark ediyor. Daha kopmalar başlamadı. Biz hedefimiz ilk 100 olarak belirledik. O hedef doğrultusunda çalışmalarım devam ediyor.
0: Fatih Tekke misin abi sen 200 falan böyle?
1: İlk 100.
0: Senin?
1: Oradaki hedefim ilk 100.
0: Sen kaçıncısın şu an ya?
1: Ben belki 200'üncüyümdür.
0: Ben seni aşağılara indikçe göremiyorum ama.
1: Bakayım ben söyleyeyim.
0: Mesela geçen sene Alen Günbilir miydi bizim şampiyonumuz? Geçen sefer.
1: Bilmem.
0: Alen Bey'i biz nerede andık? İlk kaydolan mıydı ya da? 164. gözüküyor.
1: Ben 123. basamaktayım.
0: 123.
1: Son alamadığım puanlarla 97 basamak birden düşmüşüm.
0: Hmm.
1: Yani altın böyle çakılmadı, Bitcoin böyle çakılmadı öyle söyleyeyim size.
0: Evet.
1: 123. basamaktayım, 97 basamak birden düşmüşüm.
0: Şu an 3. basamakta bir dinleyicimiz CC 109 basamak birden yükselmiş. Maşallah kendisi Belçika-Mısır maçı

0: da 1-1'lik skoru bilmiş. Helal olsun. Onun haricinde İran maçındaki beraberliği de yine
1: Bir de Wise
0: bilmiş.
1: Guy diye bir dinleyici var. O da 103 basamak yükselmiş.
0: Evet. Güzel yani şimdilik biz geriden takip ediyoruz. Ali abi 200 diyor.
1: Ben de tersinde bir rekor kırmışım. Düşüş
0: 200'de
1: olarak da
0: en kötü sen misin?
1: bir de benden 2 basamak yukarıda 103 basamak düşmüş bir dinleyici var. Güzel. O 103 basamak düşmüş. Ben 97.
0: Turnuva uzun. 100'ün üzerinde maç var. Daha bunun bonusları var. O yüzden hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok sular akar bu tablonun üzerinden.
1: Yani biz Beşiktaşlılar olarak zaten sezonu iyi başlamamaya alışığız.
0: Ekim ayında
1: Ekim ayında
0: Kasım
1: böyleyiz biz. Ondan
0: Avrupa
1: sonra ben toparlarım. Sen merak etme. Yavaş
0: tamam.
1: yavaş, yavaş
0: Devres
1: yavaş.
0: transferleriyle
1: Devres
0: birlikte.
1: transferleriyle hocayı göndeririz. Bir şeyler yaparız.
0: Evet. Hoca göndermeye de alışık.
1: Ona da alışığız.
0: Kendini mi göndereceksin? Ne yapacaksın
1: Ne?
0: artık? Başkasına mı yap? Yapay
1: Sorarım
0: zekayı mı
1: beni.
0: yaptıracaksın?
1: Yapay zekaya sorarım. Benim yeğene sorarım. Benim
0: Mantıklı.
1: yeğen de Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izlemeye çalışıyor. Tüm
0: Sabaha
1: maçları.
0: karşı
1: Sabaha
0: olanları.
1: karşıda.
0: E hani futbolla ilgili çok şey yok falan.
1: Ne alaka diyorum ben de. Dünya Kupası'nı seviyorum diyor. Yeni
0: Allah
1: bir Gencoboran yetişiyor.
0: Allah.
1: Dünya Kupası'nı seviyorum diyor. Dünya Kupası'na hoşuma gidiyor diyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı izliyorum diyor.
0: Güzel
1: Yani
0: yani
1: bütün sezon
0: seviyorsun.
1: boyunca Şampiyonlar Ligi'ndeki bir iki maç haricinde maç izlettiremediğimiz adam Dünya Kupası'nda geçen gece şeydeki maçı izledi işte. Dörtteki mi? İkideki mi? Bir maç vardı yani. Ben
0: Beşte falan.
1: yattım. O saatteki maçı izledi yani.
0: Gencoboran dedin dün o da programa bağlandı belki dinlemişsindir öğlen hat-trick'i.
1: Ha yok
0: Biz
1: dinlemedim.
0: yarım saat falan birlikte yaptık. Programa tam gireceğim mesaj atmış. O da hani uygunum sen tek misin falan
1: Ha.
0: tekim. İyi dedim bağlanalım hani güzel olur. Bir yarım saat onunla sohbet ettik. O da tabii maçları
1: Evet.
0: yakından takip ediyor.
1: Ben bağlamadım çünkü dün hayvanat bahçesindeydi.
0: Gördüm.
1: Konuyla pek alakası olmadığını düşündüğüm için.
0: Evet o benden sonra gitmiş hayvanat
1: İyi
0: bahçesini
1: miymiş?
0: gezmiş. İyi ya keyfi yerinde sesi güzel. Şimdi çarşamba günü de seyahati var işte. San Francisco'ya
1: Hmm.
0: doğru. O da artık milli takım için yola çıkacak
1: Güzel.
0: Boston'da. Onda da hasret giderdik. Peki az önce bu sabahki İran-Yeni Zelanda maçındaki spikerle ilgili yorum yaptık Ali abiyle birlikte. Maçın ilk bölümünde oyuncuları, takımları karıştırmış. Olabilir dedik. Geçmiş olsun dedik falan filan. Bir dinleyici de liyakatsizlere geçmiş olsun demeyin diyor. O işi hak eden insanların göreve gelmesini destekleyin sadece demiş. Buna özünde katılıyorum ama ben bu kişinin liyakatsiz olup olmadığını bilmiyorum ki. Yani liyakatsiz mi değil mi bilmediğim için liyakatsizse tabii ki o ayrı. Liyakatli olup başına böyle şey de gelebilir. Yani her hata yapan da illa liyakatsiz olduğu için hata yapıyor demek bence doğru değil. Bilmediğim için ben orta yollu bir mesaj verdim. İç yüzünü eğer siz biliyorsanız gerçekten bu kişi liyakatsiz şekilde girmiştir, hak etmiyordur falan. Ben tek bir şeyden böyle bir çıkarım yapamam açıkçası. O yüzden öyle bir mesaj verdim. Muhammed Akçı pozisyon tekrarları verilmiyor demiş. Ya da çok az pozisyonda veriliyor. Bu FIFA'nın kararı mı yoksa yönetmenlerin kararı mı? Özellikle VAR'ın karışması muhtemel pozisyonların hiç tekrarı gösterilmiyor. Bana mı öyle geldi acaba diyor. Benim dikkatimi çekmedi. Bir kere bir pozisyonda bir golde offside hatta offside'a daha yakın olan bir pozisyonda sonrasındaki görüntü ekrana gelmedi. Şeyin. Çizgi gösterilmedi mesela. Bunu Hüseyin abi de yazmıştı. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Ama o pozisyon hariç benim bu tarz bir şey dikkatimi çekmedi tekrarlarla ilgili. Çünkü ben çok da merak da etmiyorum hani. Benim için penaltıymış, değilmiş, kırmızı kartmış. Hani ben
1: Aynen
0: izliyorum,
1: ben de o
0: geçiyorum.
1: gözle izlemediğim için
0: Evet bir
1: yani
0: taraf
1: çok
0: gözüyle
1: önemsemiyorum yani mesela
0: işime bile geliyordur şu an.
1: örnek veriyorum Yeni Zelanda'nın penaltı beklediği pozisyonun ekrana hep gelmemesi beni orada
0: Evet.
1: pek bağlamıyor açıkçası. O yüzden hiç o gözle bakmıyorum. Hakemlere de öyle yani şu ana kadar mesela hakem performansı olarak da çok kötü bir hakem performansı görmedim ben. Çok üst düzey bir hakem performansı da görmedim. Hakemler de bence şu ana kadar iyi bir iş yapıyorlar. Hani ama belki de dinleyicinin dediği gibi. Yani biz seninle çok o toplara girmediğimiz için, sevmediğimiz için hani biz algımızı oraya yöneltmiyoruz belki.
0: Aynen. Bazılarında ama Türkiye'den Süper Lig'den alışık. Hemen tekrarı 3-4 kez farklı açıdan ekrana gelmeli diye
1: Aynen.
0: düşünüyor olabilir. Ama işte o da oyunun başladığı zamanlarda bir şeyleri kaçırabiliyorsun yani onlar ekrana geldiğinde. Orada bir dengeyi tutturmak lazım. Hiç vermemek de doğru değil herhalde. Bu
1: Tabii canım
0: yayıncılık
1: yani öyle bir
0: döneminde
1: şey varsa tartışılacak bir şey varsa tabii ki vereceksin yani
0: verilmesi
1: o.
0: gerekiyor. Bu yeni kurallar Kadir Söküt İzmir'den yazmış. 5 saniye kuralı cidden topun oyunda kalmasını sağlıyor. Ligimizde de muhakkak uygulanmalı demiş. Valla bu kural, oyuncu değişikliği kuralı, Vallahi oyuncular paşa paşa çıkıyorlar. 10 saniyede çıkıyorlar, 5 saniyede.
1: Çıkılabiliyormuş aslında demek
0: atıyorlar.
1: Ki.
0: E tabii çıkılabiliyor yani. Dün işte Yeşilburnu Adaları'nda da Cabral oyundan çıkacak. Maç 0-0 normalde daha süreyi oynarsın. Oynayamıyorsun yani, direkt çıkıyorsun. Oynadığın anda bir dakika boyunca yerine oyuncu giremiyor. Ki oyun durmadı, belki 3 dakika boyunca oyuncu giremeyecek. Sen bir kişi eksik oynamak zorunda kalacaksın. E o riski tabii kimse göze almak istemiyor. Bu açıdan iyi ama işte o su molası da bütün bu kazanılan süreyi de heba ediyor. Yani o da işin ayrı bir boyutu. O çok kötü oldu. Van Dijk de en son konuşmuş. Hani su içmek için bu kadar şeye gerek yok diyor. Yani kenara gelirsin, içersin, dönersin. 3 dakikalık bir şey yok burada. Oyuncu sağlığı falan. Hikaye. Onu da yapmasalar gerçekten müthiş olacaktı bu turnuva.
1: Katılıyorum.
0: Orası biraz bozuyor bizi. Mehmet Ünlü, o da başkalarının başarısız olmasından kendimize mutluluk çıkarmak doğru değil bence demiş. Ben az önce dedim ya, işte başkaları da puan kaybetti, bizim işimize gelir diye. Bu benim dediğim ama buradan bir mutluluk çıkarmak değil. Yani kendimizi avutmak yani. Çünkü bunu yayının girişinde de söyledim. Hani sadece bizim başımıza geldiğinde verdiğimiz tepkiyle başkalarının başına geldiğini bilip verdiğimiz tepki arasında bence fark var. Ben rahatlıyorum mesela, benim yaşadığım bir sıkıntıyı başkasının da yaşadığını öğrendiğimde rahatlıyorum. Bu başkasının sıkıntısından bir mutluluk devşirmek değil benim nazarımda. O yüzden söyledim. Bence iyi bir şey. Çünkü herkes benzer sıkıntıları yaşıyor hayatta. Futbolda da böyle. Peki dünkü maçlarla ilgili var mı Ali abi ekstra olarak bahsetmemiz gereken? Biraz maçlardan çıktık. Tunus'ta hoca gitti. Sabri Lamış'ı, tabii ondan bahsedelim. Dün maçı yoktu Tunus'un ama onlar da ilk maçta İsveç'e 5-1'lik skorla çok ağır şekilde kaybettiler. Lamış'ı da daha yeni göreve gelmiş. Yani adam Ocak ayında göreve geliyor. Mart ayında ilk maçına yapıyor Haiti ile. 1-0 kazanıyor. Sonra Kanada ile 0-0 berabere kalıyor. Bu Haziran döneminde de Avusturya'ya 1-0 kaybediyor. Belçika'ya 5-0 kaybediyor. Üzerine bir de İsveç'e 5-1 kaybedince hop adam paket gönderiliyor. Olacak iş değil yani, daha ilk maçtan bir hocanın biletini kesmek. Ancak hani böyle bir herhalde ülke, yani biz de yapabilirdik bunu, çok bize de şey değil, uzak bir şey değil. Ama hani Tunus gibi böyle takımlardan çıkar herhalde.
1: Yani herhalde tam olarak şimdi bilemiyoruz, orada başka sıkıntılar var mıydı? İşte hoca güçlü mü geldi Dünya Kupası'na? Yoksa işte... Çünkü Tunus hazır.
0: Sen diyordunuz çok gol yeme konusunda değil mi? Az gol yiyen resmi maçlarda, elemelerde. Evet. Gol yemedi yani, evet, hatta.
1: Ama ondan sonra eleme şey hazırlık döneminde galiba gene istediklerini yapamıyorlar. Tunus rekor kırarak geliyor aslında. Eleme bölümünü gol yemeden tamamlıyor. Ondan sonra hazır karşılaşmaları zannedersem pek iyi geçmemişti Tunus adına. Böyle bir karar verdiler. Hani artık orada çok fazla diyecek bir şey yok. Çünkü çok fazla bilmiyorum. Şimdi Dünya Kupası dediğin maçlarla ilgili söyleyecek bir şeyimiz var mı dedin. Ya şunu düşündüm. Şimdi maçlar oynandı. Daha hiç izlemediğimiz 16 tane takım var. Dünya Kupası'nda. Daha 4 grupta hadi hiç ya, karşılaşma oynanmadı. Bu da aslında turnuvanın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Mesela turnuvanın favorilerinden Fransa, Arjantin, Portekiz ve İngiltere. Hani ön sıralarda yer verebileceğin, şampiyon olması muhtemel 4 ülke henüz sahaya çıkmadı. İşte sürpriz adaylarından Norveç ve Senegal, o söylenebilir. Belki işte biraz Kolombiya, belki biraz Cezayir'den bahsedilebilir. Yine bu 16 ülkeyi de önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, takip
0: bu
1: edeceğiz.
0: Bu akşam Fransa ve Arjantin'e kavuşuyoruz ama Arjantin'de bir sabaha karşı, evet, 4'te olduğu için canlı olarak izleyemeyeceğiz.
1: En iyi üçüncüler de tutuluyor biliyorsunuz. En iyi üçüncüler 12 tane grup olduğu için 12 takım arasında ilk 8'e girmeniz gerekiyor. Orada tabii daha 4 tane takım maç oynamadı. Ama şu anki sıralamada biz -2 avarajla sonuncuyuz. Biz üçüncüyüz şu an grupta. Paraguay 4.
0: Averajı daha kötü,
1: evet, o yüzden bizi yazıyorlar tabii doğal olarak. Ama güzel bir taraf. Şu an tabii en fazla puanı olan takım da bir puanda yani. Üçüncüler arasında.
0: Evet, orada dengeler tabii çok değişecek.
1: Aynen, çok değişecek.
0: Çok maç var yani grup aşamasında. O yüzden umarız ihtiyacımız da kalmaz zaten.
1: Ama mesela bundan sonraki gruplarda böyle favori takım

0: takımlar biraz farklı galibiyetler alırsa da işimize gelir.
1: Hı.
0: O da işimize gelir kesinlikle.
1: Aynen.
0: Örnek veriyorum şimdi mesela Arjantin'in grubunda Avusturya var. Avusturya Ürdün'le oynuyor mesela. Avusturya Ürdün 3-0 mağlup etse bizim işimize gelir.
1: Hı.
0: Ne bileyim Arjantin Cezayir karşısında yine böyle 2-3 farklı bir galibiyet alsa bizim işimize gelir. Portekiz ilk maçını Kongo ile oynayacak. Kolombiya Özbekistan'la oynayacak. Yani buralarda beraberliklerden ziyade bir takımın kazanması, favorilerin kazanması hatta ve farklı kazanması bizim üçüncülük hissiyatımızı biraz daha yukarı doğru çeker.
1: Çünkü ne olur? Bu takımlar sürpriz yapıyorlar. Bir puan alıyorlar mesela Yeşilburnu Adaları. Bir de grubun diğer zayıfını yendiğin anda 4 puan alıyorsun. Büyük ihtimal 3. bitireceksin 4 puanla.
0: Aynen
1: İki
0: öyle.
1: favori yine 2 gibi bitirecek. Ya 4 puanla biz mesela oldu ya 3 puanla bitirdik.
0: Aynen öyle.
1: 4 puan takımlara
0: Çünkü
1: geçireceğiz.
0: biz de oradaki farkımız hep söylüyoruz yani bizi vuran en zayıf takıma mağlup olmamız.
1: Evet. Trabzon'un yeni oyuncusu nasıl buldunuz demiş. Programın girişinde konuştuk. Kabral'ı ben çok beğendim ilk yarıda. İlk
0: İyi
1: yarıda kaleciyle
0: gözüktü.
1: birlikte en çok dikkat çeken. Hatta bence o kalecinin kurtarışlarına kadar o direkten dönen top falan bence maçın oyuncusuydu Sidney Kabral. Çok hareketli, hiç yerinde durmuyor. Çok katkı sağlayacak. Yalnız Pina'yı göremediğime de üzüldüm. Yeşilburnu Adaları'nın ilk 11'ine girememiş olması ve oyuna dahi girmemiş olması üzüntü verici. Sağ bekten o kadar etkilenmedim Yeşilburnu Adaları'nda. Ama Kabral kendinden bayağı bahsettirdi. Hatta herkes de aynı şeyi düşünmüştür. Yani iyi ki Trabzonspor Dünya Kupası başlamadan Kabral transferini
0: Aynen öyle.
1: bitirmiş. Yani çünkü bu tarz turnuvalarda hikayeler oluyor. Kabral da kesinlikle dikkat çekmiştir. Trabzon'un avantajı oldu o da. Diyelim 8.36 araya gidelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Work up. Peace.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %80'e dayandı. Avrupa yakasında pek çok noktada kaza var. E5'te Beylikdüzü Güzelyurt'ta Avcılar'a doğru kaza var. Bahçeşehir yan yolda Isparta Kule gişelerine doğru takla atan bir aracın karıştığı kazada trafik oldukça yoğun. Sahil yolunda Ataköy'de Sirkeci'ye doğru kaza, Bakırköy'de de Florya'ya doğru bir başka kaza var. E5'te Şirinevler'de ise bir budama çalışması neticesinde Mertel istikametli trafik Sefaköy'den oldukça yoğun durumda. Anadolu yakası hem Samandıra'da Kartal Sapağı öncesi Ataşehir istikametine doğru bir kamyon arıza yaptı Sultanbeyli'den. Buraya trafik çok yoğun. Tepebaşı Refik Saydam Caddesi'nde Aksaray'a doğru bir kaza var. Refüje çıkmış bir araçtan söz ediyoruz. Batışehir arka yolda yine zincirleme. Refüje çıkan bir başka aracın olduğu kaza söz konusu. Arkada trafik yoğunluğu tekstil kent içine doğru dayandı. Büyükdere Caddesi Darüşşafaka'da ise Levent'e doğru araç kaldı. Sarıyer çıkışı bu sebeple sıkıştı. 1 ve 2. köprülerin Avrupa yakasına doğru trafiğe etkili. Avrasya Tüneli de Göztepe'den yoğun ama tünel, feribotlar ve 3. köprü çift yönlü çok daha makul tercihler olacaktır yaka değiştirecekseniz. Ankara'ya döndüm. Trafik yoğunluğuna etki eden olayların başında Kuzey Çevre Otoyolu Susuz yönünde Bağlum sonrası meydana gelen trafik kazası var. Yine merkezde İstanbul Caddesi'nde AKM öncesi bir araç arızalandı. Ayrıca Türk Kızılayı Caddesi merkez yönlü hava alt durağını geçince bir araç kaza yaptı. İstanbul yolunda yine merkeze doğru Ayaş katılımında başka bir kaza etkisiyle yoğunluk etkisine girmiş bulunduk. İzmir'de ise otoyolda bir trafik yoğunluğu söz konusu. Hatta normalde tüneller gerisinden Bornova'ya kadar yoğun ama Karşıyaka'ya doğru Bayraklı uzun tünel öncesi sol şeritte bir de araç arızası var. Aynı zamanda yine Anadolu Caddesi'nin trafiği de limana doğru yoğunluğu korumaya devam ediyor. Ayrıntıların hepsini radyotrafik.com'dan ve web sitesi haricinde uygulamamızdan da takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz. Şimdi amili takımla devam edeceğim. Önce Tarkan'ın sosyal medya paylaşımını okuyacağım. Ardından TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sabaha karşı Amerika'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ondan detayları sizlere aktaracağım. Bulabilirsem milli takımın idmanı ile ilgili de bir gelişme varsa ondan da bahsetmek istiyorum. Az önce bir yerde gözüme çarptı. Sonra önümden geçti gitti. Ona bakacağım. Onu da aktaracağım. Orada tabii çok büyük bir sıkıntı var mı? Hızlıca ona bakayım ama bir detay verilmemiş. İHA'nın haberine bakıyorum. Oyuncularla ilgili bir detay yok. Herhalde herkes sağlıklı milli takımda. Kenan da oynadığına göre bir problemimiz kalmadı milli takım olarak. Dün Tarkan, o da herkes tabii birçok şarkı yapıyor milli takım için ama Tarkan'ın şarkısının üzerine çıkabilen şu ana kadar olmadı. Bir dinleyici de yazmış az önce. Bir oluruz yolunda. Gerçekten olağanüstü. Dün Tarkan da bu yapılan herhalde eleştirilere dayanamayıp sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapıyor. Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine bir oluruz yolunda dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil, dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım demiş. Güzel de bir görsel var arkada futbolculardan oluşan. Her daim milli takımla omuz omuza diyor Tarkan sosyal medya paylaşımında. Ama sağ için dair tabii onun bir şeyi eleştirisi yok.
1: Böyle dedikten sonra Montella Kerem'i nasıl 85 dakika sonra da tutarsın deseydi iyi olmaz mıydı? Ya bu... bir sonraki hikayede mesela öyle deseydi. Eleştiriler.
0: Ya burada şey ayrımı tabii zor ya. Şimdi dün ben de biraz korumacı davrandım. Çünkü mevzu bahis Montella olunca insanların eleştirilerinin bence olması gerekenden bir tık fazla olduğunu düşünüyorum. Montella kendini kabul ettiremedi. Ama tabii ki bu demek değildir ki bir hata yapmadı, mükemmel bir hoca falan. O da değil. Tabii ki eleştirecek çok nokta çıkacak milli takımla ilgili. Burada işte bazıları için o hassas denge şaşmış gözüküyor önüne çıkan mesajlarla birlikte. O yüzden Tarkan da biraz benimvari bir çıkış yapmış. Yoksa o da eminim maçı izlerken beğenmediği, hoşlanmadığı şeyler muhakkak olmuştur. Yani herkesin oluyor. Bir maçı izlerken hele puan kaybettiğim maç müthiş bir maçtı falan diyecek halimiz yok. Elbette hatalar var. Ama onların söyleniş tarzı herhalde rahatsız ediyor.
1: Ama bu zaten bizde daha önce defalarca gördüğümüz bir senaryo değil mi? Böyle bir şey yaşıyoruz. Bu herhangi bir sosyal bir olay da olabiliyor. Ya da herhangi birinin söylediği, yaptığı ya da yapmadığı bir şey oluyor. Ondan sonra bir anda böyle akıl almaz tepkiler veriliyor. Sonra bir iki gün geçtikten sonra ya işte böyle yapmayalım. Daha sakin olalım, sağduyulu olalım diye. Böyle biraz daha onu aşağı çekmeye çalışan bir şey oluyor. Hani daha çok sağduyuya yaklaştırmaya çalışan mesajları ardından duyuyoruz. Hı hı. Bu da bence benzer bir durum oldu. Yani çok yüksekten başladık gene milli takım eleştirilerine. Şimdi herkes bir dakika sakin olalım. İşte iki tane daha maç var. Turnuva oynuyoruz. Şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım diye biraz daha sağduyulu yaklaşmaya çalışıyor. Defalarca gördük bu şeyi. Hikayeyi. Hep böyle oluyor. Hep böyleyiz yani. Çok gerçekten inanılmaz duygusal yaklaşıyoruz. Her konuya yani. Hani hayattaki her konuya bu kadar duygusal yaklaşan herhalde az toplum vardır diye düşünüyorum.
0: Bir dinleyici mesela az önce şey yazmış. Yine mi matematik hesabı yapıyoruz demiş. Hani liderlik hesabı yapıyorduk. Şimdi üçüncülük hesabı. Sürekli bir hesap kitap. Ülkede de hesap kitap yapmak zorundayız zaten yaşarken. Ona bir hazırlık gibi düşünün. Burada da biraz şey bu bilinmezlikler, belirsizlikler, sıkıntılar insan ister istemez duygusal yapıyor yani. Böyle öyle bir işte. İklimde.
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle olunca da bunlarla mücadele etmek durumundasın.
0: Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na geçeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. O da şöyle diyor. Maçı seyrettiğiniz zaman 100 maç oynasanız herhalde böyle bir maçta karşılaşmazsınız diyor. özür diliyor. Milletimizden, aziz milletimizden özür diliyorum diyor. Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başlandı diyor. Bu mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim inancımız tam diyor bizim çocuklara. O yetenekleri var. Bazen olmadı mı olmuyor demiş. Bu takım hani olduya elendi. Sonuçta diyor ki çeyrek final oynadı Avrupa Şampiyonası'nda. Uluslar A Ligi'ne çıktılar. Onlara teşekkür ediyorum diyor. Önümüzde

0: iki maç daha var. Elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Size dostunuz doğru söyler, düşmanı söylemez. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımız yine ayağa kalkacaktır demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkinci kısım tam başkanın söyleyeceği tarzda cümlelerle başlıyor. Hani bunu kim söyler dersem herhalde ismi bilmesem İbrahim Hacı Osmanoğlu derdim. Çöl gibi bir yerdeyiz diyor başkan. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da süzerler. Kavga edip ayağı kırılan var mı diye. Bu durum diyor ekibe motivasyon anlamında çok iyi oldu. Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan ve akbaba vardı? Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren bunları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak diyor. Bizim analarımızın duası var. İsviçre'den kalkmış anne baba 5 aylık bebekleriyle gelmişler diyor. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde bir aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında. Demiş ki ya başkanım evden ev yemeği yapıp getireyim moralleri düzelir diyor. Onun için bu milli takım bizim takımımız diyor İbrahim Hacı Osman oğlu. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Demiş. Diğer kısım maçla ilgili kısmı, hadi çok benzer şeyler söyle onu okumayayım. Tabii en çok magazin olan kısım şey oldu, Fatih Terim'le ilgili söylediği kısım oldu İbrahim Hoca Osman'ın. Yani sabah ilk önüme düşen Fatih Terim'e cevap verdi kısmı oldu. Şenol Güneş'in sorusu da ya da açıklamaları da yöneltilmiş. Şenol Güneş'e teşekkür etmiş. Bugün kendisiyle konuştuğundan bahsetmiş. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama diyor ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de diyor. İmparatorsa orada gizemli şeylerden bahsedip bunları konuşacağımız zaman gelecek iki maç daha bekleyelim hesap sorarız diyor. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim'in duruşuna, bilgeliğine yakışmadı diyor. Bu çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı, yönetimden mi? Onu söyleyin de hazırlık yapalım. Burası hesap verme yeri değil diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Senle reklam arasında bir kısmını dinledik. Ben sonra tamamını dinledim, ilgili kısmı Fatih Terim'in söylediklerini, ama burada oradaki hesap sorma kısmı tam olarak... Bir de bir yerde onu da değiştiriyor. Hesap sorma ağır olmuş olabilir diyor. Başka bir kelime kullanıyor orada. Arkada bir ses var onun uyarısıyla birlikte. Ben öyle kötü algılamamıştım. Fatih Terim gayet yapıcı aslında dün konuşuyordu. Hatta ölen programda da ben Fatih Terim'in o açıklamasından bir kesit okudum. Hoşuma gittiği için. Hani bugün bitti artık yarın yeni bir gün diyor. Hani olur bunlar diyor. Genelde yapıcı bir konuşma olarak görmüştüm. Başkanın bu açıklamalarını görünce Allah Allah dedim. Neyi kaçırdım acaba? Yine de ben çok bir şey bulamadım başkanın bu kadar açıkladığı kadar.
1: Şimdi iki konu var bence. Fatih Terim, İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiğinde. İlki şu, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'i anlamaması. Fatih Terim'in tam olarak neyi kastettiğini çözemeden ona bir cevap vermesi. Belki... Ona söylediler.
0: Ha, onu diyecektim. Büyük ihtimal ekibi, danışmanları ona böyle evet. böyle demiş.
1: O her demiş. Zaman seninle konuştuğumuz hani konuşmanın başı sonu kesilerek verildiğinde işte Fatih Terim hesap sorulacaksa turnuva sorarsa hesap sorarız diyor orada. Ama yani o cümlenin başı sonu hepsi milli takımı destekler nitelikte. Dolayısıyla belki öyle aktarıldı. Ve onun üzerinden hani sanki Fatih Terim çıkmış parmağını sallayarak bu takım kaybetti biz hesabını sorarız.
0: Yok ya hiç ben de.
1: Yani hiç alakası yok Fatih Terim'in söylediğinin. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu anlamamış ya da yanlış bilgilendirilmiş ve öyle bir cevap veriyor. Bu tabii üzücü. Yani federasyon başkanı basınla konuşurken, basına görüşlerini

0: kısmı. Bunu söylemeyebilir. Mesela bu polemiği niye yaratıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu? İşin bence üzücü kısımlarından biri de o.
1: Az önce dedim ya, hayvan amigdalasına basılı tutulunca öfkelenecek yer arıyor diye. Başkan da burada bir düşman ya da bir tartışma arıyor belli ki.
0: İşte. İşte yani.
1: Yoksa hani, görmese görmez, ne olacak yani? Aynen. Her cevap vermek zorunda
0: aynen
1: mısın?
0: Öyle.
1: Açıklamaya.
0: Aynen öyle.
1: Kimler neler diyor. Sonuçta hepsine tek tek cevap verecekse zaten yanmışız. Hele ki TFF koltuğundaysanız, başkanlık i̇şte koltuğundaysanız. Yani.
0: TFF başkanı der ki şu maçta şöyle oynadık, böyle oynadık. Daha iyi olacak. İşte şöyle böyle. Klasik açıklamalarını yapar. Fatih Terim'in söylediklerini görmez. Bugün böyle bir konu olmaz. Ama hem yanlış anlıyorsun. Yani Fatih Hoca'nın söylediklerini. Neredeyse tamamen yanlış anlıyorsun. Bir de üstüne hani konuyu gündeme getirerek polemik yaratıyorsun. Adeta bir düşman yaratmaya çalışıyorsun ki oradan bir şey devşir.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
11: Bankam Bank kartıma bin.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
15: Jilet, erkek için en iyisi.
14: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
16: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
17: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
18: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
19: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor

0: Karan Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
4: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası'nda dün oynanan 4 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. G grubunun favorisi son Avrupa şampiyonu İspanya ilk maçında Yeşilburnu Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer sonuçları şu şekilde. Belçika 1, Mısır 1, Suudi Arabistan 1, Uruguay 1, İran 2, Yeni Zelanda 2. Dünya Kupası'nın ilk maçında İsveç'e 5-1 kaybeden Tunus'ta teknik direktör Sabir Lamouchi'nin görevine son verildi. Ocak 2026'da göreve başlayan 54 yaşındaki çalıştırıcı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. 22 Fransa Senegal, 0-1 Irak Norveç, 0-4 Arjantin Cezayir, 0-7 Avusturya Ürdün.

0: 9.01 saatlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sabaha karşı basın mensuplarına yaptığı açıklamadan bahsediyorduk. Tabii en çok dikkat çeken kısım Fatih Terim'le ilgili söylediği kısım. İkinci kısım da o sırtlanlar, akbabalar kısmı oldu. Bununla ilgili tabii çok mesaj geldi. Kimisi demiş ki bir ara Fatih Terim'in adı TFF Başkanlığı için geçiyordu, o yüzden mi cevap verdi denmiş. Bir başkası mesela, herkes tabii yine farklı pencereden okuyabiliyor bu olayı. İbrahim Hacı Osmanoğlu son dönemde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de böyle kamera önünde sıkıntı yaşıyordu. Karşılıklı atışmalar vesaire olmuştu Galatasaray Başkanı. Fatih Terim de Galatasaraylı bir isim. Hani Galatasaraylı olduğu için mi cevap verildi diyen de var. Yani tam olarak tabii hangisi olduğunu bilmek mümkün değil ama insanlar bakıyorlar geçmişte yaşananlara. Bir paralellik kuruyorlar, bir benzerlik kuruyorlar ve böyle bir yargıya varıyorlar. Şimdi külliyen yanlış mıdır bilmiyorum. Tam olarak neden Fatih Terim'e cevap veriyor da işte başkasına vermiyor bilmiyorum. Galatasaray'da olduğu için mi, adı geçtiği için mi TFF Başkanlığı'yla geçmişten başka bir sıkıntısın var? Tesadüf mü, başkası da yapsa aynı açıklamayı ona da mı cevap verecekti? Gerçekten ben bilmiyorum. Ama herkesin yakın olduğu bir şey var, düşünce var gördüğüm kadarıyla. Okuduklarımdan, yani bana gelen mesajlardan.
1: Fakat işte burada bir de hani Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, federasyon başkanı, bir de hani söyleneni anlayıp cevap vermesi gerekiyor. O da çok abes bir durum. Hani Fatih Terim'in ima ettiği, söylemeye çalıştığı şeyle alakası olmayan bir cevap geliyor. O da çok üzücü değil mi? Yani öyle ya da böyle. Hani sizin söylediğiniz senaryo olsun olmasın. Tamam. Hani Galatasaray'la alakalı sıkıntısı, İşte TFF başkanlığı için adının geçmesi olabilir. Ama yine de hani karşı tarafın ne ima ettiğini anlayıp onun üzerinden cevap vermek gerekmez mi? Hı hı. Orada zaten olay büyük oranda patlıyor. Esas problem orada. Hani nereden çıktığı değil, neye cevap verdiği. Yani ben sana bir şey söylüyorum başka bir niyetle. Sen onu alıyorsun. Oho, sırtlanlar, kaplanlar, aslanlar, dualar ki böyle bir şeylere hani
0: o da bir sadece Fatih Terim'i kastetmiyor.
1: Ya biliyorum tabii, biliyorum da.
0: O başka, biliyorum diğer da, hani, çok ağır eleştirenlere söylüyor onu da.
1: Hani hesap verilmez. Kime hesap vereceğiz? İşte söyleyin bakalım. Bir kere herhalde şunu da söylemek gerekiyor. Evet, yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı milli takım özelinde hesap verilmesi gereken bir yerdir.
0: Zaten genel kurulda hesap veriyor başkanlar bu arada. Hesap verilmez, evet, diye bir şey yok. Hesap
1: aynen
0: veriliyor.
1: Öyle. Hani o da, hani biz kimseye hesap vermeyiz. Bir şey yok. Öyle bir şey yok gerçekten de. Onu da unutmayalım yani. Mesela o strateji

0: de gene yanlış. Hani Fatih Terim onu söylemiyor ayrı. Orası bence büyük bir skandal. Ama işin diğer tarafında evet TFF hesap verir.
1: Ama işte burada o kelime belki ağır oldu. Zaten sonra konuşmanın devamında Fatih Terim'e de işte karşısındaki kişi başka bir kelime söylüyor. Şimdi aklıma gelmedi de. Hı-hı. Evet Fatih Terim de diyor belki daha doğru olur o kelimeyi kullanmak. diyor hesap sormak, hesap vermek belki biraz ağır olduğu için.
0: Tamam. En azından bak orada da fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Hani benim orada videoda o program yapılırken o da fark ediliyor. Tabii. Niyetin olmadığı zaten hemen oradan da anlaşılabilir sadece. Yani burada ciddi bir eksik bilgiyle yapılan bir yorum var. Bu da tabii olmuyor yani. Şimdi o yüzden bence çok uzatmayalım bu konuyu. Hani biz de böyle polemiklerle o dedi, bu şunu dedi, bu böyle demiştir falan. Oraya çok girmeyelim. Hani biz de söyleyeceğimizi söyledik. Artık ikinci round gerçekleşirse taraflar arasında ikinci rounda bakarız.
1: Fatih Terim YouTube'a girdi. Ondan da daha şeyler gelecek. Belli ki daha ses getirecek videolar gelecektir. Peki Dünya Kupası ile ilgili milli takımla ilgili sakatlık haberleri vesaire onlardan bir şey çıkmadı dedim. O zaman bu Dünya Kupası ile ilgili şimdilik. Benim haberlerim biraz kulüp takım gündemine geçeyim.
0: Evet tam kadro çalışmaya devam ediyoruz milli takımda. Herhalde herkesin üzerinde anlaştığı tek nokta Kenan'ın 11'de başlayacağı. Hı hı. Net olarak onu söyleyebiliriz. Kenan 11'e girince kim çıkacak 11'den? Nasıl olacak? Şimdi Paraguay mücadelesi %100 kazanmamız gereken bir karşılaşma değil ama %100 puan almamız gereken bir karşılaşma haline geldi. Acaba merkezden bir oyuncuyu alıp Kenan, Kerem, Barış Alper, Arda mı yapacak? Yoksa dur ben merkeze dokunmayayım. Arda yine sağ tarafta oynasın. Sadece Barış Alper'i çıkartayım ki ilk karşılaşmada da 45. dakikada çıkardı. Öyle bir tercih mi yapacak? Büyük ihtimalle savunma beklerimize dokunmayacak. Stoperlerimize dokunmayacak. Merkezde herhalde İsmail'e dokunmayacak.
1: Hakan'a da.
0: Bu durumda Hakan Orkun ya da Orkun kenara gelecek. Barış Alper sağ tarafa geçecek. Arda merkeze kayacak. Bence bunun dışında bir opsiyon olması az.
1: Tek başlangıç yani.
0: Başlangıç planı olarak.
1: Kenan girecek. Barış mı Orkun mu çıkacak ilk 11'den?
0: Evet.
1: İkisinden biri çıkacak.
0: Sence hangisini yapar?
1: Bence hangisini yapar? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. İkisini de yapabilir. Ama başka türlü opsiyonu yok yani. Hangisini yapacağını gerçekten ben de kestiremiyorum. Bu maç kaybedersek diğer maç da ABD Avustralya maçı
0: eleniyoruz.
1: Berabere biterse biz eleniyoruz. İkinci maç sonunda yani. Üçüncünün şansının olduğu yerde ikinci maç sonunda elenmiş olma ihtimalimiz var. O yüzden gerçekten kritik bir karşılaşma bizim adımıza. Bunu düşünerek belki yine merkezi üçlü tutup yani Barış'ın olmadığı, Orkun'un ilk 11'de olduğu bir düzenle başlayıp duruma göre hani ben 0-0'ı bir tutayım. 1-0, 2-0 bulursam ne ala kadrosu düşünebilir. O yüzden tamam şu an Barış diyorum yedek başlar, Orkun ilk 11 başlar.
0: Dakika 78 0-0.
1: Bir puan fena değil diyecektir.
0: Risk almaz.
1: Risk almaz. Yani son maçı tabii kesin kazanmamız gerekecek ama bizim ABD'nin maçı bizden önce mi? Bakayım. İlk maçı bizden önceydi.
0: Bakayım.
1: O da belli eder. Şimdi o maçın sonucuna göre risk alıp almamamız gerektiği de.
0: Aynı saattedir ya son maçlar.
1: Bu sondan ikinci maç ya abi.
0: Her şeyin ikinci karşılaşması.
1: İkinci karşılaşma. Pardon. ABD maçı. İlk maçı bizden önce oynamışlar.
0: Bizden önce.
1: Bizden önce mi?
0: 19'unda 22'de bizimkisi onun sabahında.
1: Hı hı. Yani orada bir beraberlik varsa ve bizim maç 0-0 gidiyorsa hiç risk almaz. Çünkü gol yediğin anda geçmiş olsun. Elendin yani. O yüzden risk almaz ama o maçta bir galip çıkarsa risk alacak şey yine olmayabilir ya. Her türlü risk almayabilir 0-0'da. O riski de son maç ABD maçında saklar diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bizim adımıza Amerika, biraz sancılı bir süreç
0: Avustralya
1: olur ama.
0: 19'unda 22'de.
1: 19'unda yani cuma akşamı oluyor. Biz cumartesi sabah 6'da maçı yapacağız.
0: Evet, biz de sabah yapacağız.
1: Peki milli takımla ilgili o zaman bu bölümü kısa keseyim.

0: Reklama gidelim. Reklamdan sonra kripto para bölümü, iddia bölümümüz var. Ondan sonra da Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
6: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 66.158 dolar. Bu ABD-İran arasındaki anlaşmadan sonra kripto da pozitif olarak etkilendi piyasada. O 60.000'in altına bir ara sarkmıştı ama oradan tepki aldı. Dün de 66.000 üzerindeydi, bugün de benzer bir fiyatta Bitcoin TL olarak da 3.058.908'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.14 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma oynanacak gece ya da akşam diyelim, hadi 22'de başlayacak Fransa-Senegal mücadelesiyle. 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve 7'de de Avusturya-Ürdün maçları var. İddiadaki oranlara bakılırsa 4 karşılaşmanın 4'ü de tek taraflı gözüken karşılaşmalar. Burada belki puana en yakın gözüken takım Senegal gücü itibariyle ama rakibi Fransa. O da Dünya Kupası'nın favorilerinden biri. Irak-Norveç'te en tek taraflı oran olarak bu maç gözüküyor. 1-0-9 Norveç'in galibiyet oranı. Fransa-Senegal'de Fransa'nın galibiyet oranı 1-36. Arjantin-Cezayir'de Arjantin'in galibiyet oranı 1-29. Avusturya-Ürdün'de Avusturya'nın galibiyet oranı 1-23. Dün favorilerden hiçbiri kazanamadı, İran dahil olmak üzere. Bakalım bugün ne olacak favoriler? Almanya gibi mi yapacaklar? İsveç gibi mi yapacaklar? Yoksa İspanya,
2: Uruguay, Belçika gibi? Herkes bir sıfıra duacı kazanalım da hani bırak Almanya'yı, o 3 puanı alalım. Herkes mutlu olur maçı kazandığında. Güzel bir bence gün olacak Dünya Kupası'nda. Şimdi Senegal'in muhtemel 11'ine bakıyorsun. İsmail Assar var Palace'da oynayan. Ndiaye var. Everton'da oynayan. Hem 10 numara oynayabiliyor hem kanat oynayabiliyor.
0: İliman Ndiaye.
2: Bir tarafta Mane var. İleri uçta da Nicolas Jackson
0: Seni
2: var.
0: Seni çok beğendiğin.
2: Aynen. Nicolas Jackson olduğu için Fransa zaten galibiyete çok yakın. Neyse, bugün şimdi gider 2 gol atar adam.
0: En kötü Şerif Ndiaye var ya.
2: Evet. Kalede Mendy var. Koulibaly.
0: Stoperde.
2: Stoperde. Diatta ve Diouf. Diğer oyuncular. İyi bir kadro. Ama tabii genelde Afrika takımlarının oyun olarak kadroların tam hakkını veremediğini daha önce defalarca gördük. Fransa milli takımı İspanya ile beraber kupanın en büyük favorisi. Onlar da hani tam olarak böyle ritim bulmuş gibi gözüküyorlar mı? Hayır. Ama çok kaliteli bir kadro var. Çok kaliteli bir kadro var. Çok kaliteli bir kadro var. Hele hücum attı. Vallahi tadından yenmiyor. O yüzden de tabii ki Fransa galibiyete yakın. Acaba diyorum, sana şöyle bir şey söylesem aklına yatar mı? Fransa gol yer ama kazanır. Olabilir mi?
0: Olabilir.
2: Mesela belki o denenebilir. Çünkü bugün senin de söylediğin gibi favoriler lehine oranlar biraz düşük. İşte biraz da alternatiflere gitmek gerekiyor. Dün işte ben mesela İspanya maçında İspanya her iki yarıda gol atar artı beşer korner kullanır diye bir seçenek verdim iddiada. Goller atamadılar sağ olsun. Kornerler oldu. Onlar da iddiada özel seçenekler bölümünde var. Böyle alternatifler. Mesela işte her iki yarıda birer sarı kart olur. Ondan sonra her iki yarıda birer gol olur.
0: Ben dün işte kendi oynadığımı söyleyeyim Belçika-Mısır maçında. Her iki yarıda da en az birer gol olur. Ve her iki yarıda da en az dörder korner olur dedim. Tuttu.
2: Evet.
0: Bütün diğer bahislerin hepsi yattı. Çok düşük oranlarda. Bu 4 oranı vardı.
2: Müthiş.
0: Bu tuttu.
2: Böyle şeyler deneyebilir. İddia oyuncuları, iddia severler. Hani 1-0-2'de zaten Fransa galibiyeti demek bir şey ifade etmiyor. O yüzden alternatiflere, belki biraz daha yüksek oranlı alternatiflere bütçeyi tabii ayarlayarak yönelebiliriz. Biraz zaman ayırın. Onu söyleyelim. Aynı şey Norveç-Irak için de net şekilde geçerli. İşte Avusturya-Ürdün için de net şekilde geçerli. Hepsi için öyle denemeler yapılabilir. Ha, onun dışında Dün 4 maç berabere bitti. Bugün 4 favori de kazanır. Ben 4'ünü bağlarım. O şekilde oynarım diyen koca yürekli insanlar da çıkacaktır. O da bir şey. İhtimal.
0: Olabilir yani, niye olmasın?
2: Evet.
0: Olmayacak iş değil.
2: Tabii tabii. Yani 4'te 4'te yaparsa bugün favoriler, şaşırmazsınız. Sonuçta Arjantin, Norveç turnuvanın sürpriz adaylarından biri, Fransa'yı söyledik. Diğeri de Avusturya.
0: Rakibi Ürdün.
2: Rakibi Ürdün. O yüzden onları da görebiliriz. O da olabilir. O da bir alternatif. Arjantin'e de Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diliyorum. Şimdiden onu söyleyeyim.
0: Bakalım Messi ne kadar süre alacak?
2: Milli takımın ardından biliyorsun Arjantin'i destekliyoruz. Ben de merak ediyorum nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Saat 4'te başlıyor maç. İşte biz kalktığımızda ben son bir yarım saat falan belki yetişir. 5.30'da kalktığımızda.
0: İzliyor musun sen? Sabah öyle vaktin
2: oluyor. Açıyorum. Genelde açık oluyor da. Hani tabii net şekilde izleyemiyorsun da ses geliyor işte, bakıyoruz ne oluyor diye.
0: Benim öyle bir vaktim olmuyor ya sabah. Hiç koşturmaktan, işleri halletmekten, kahvaltı hazırlamaktan.
2: Mesela Haaland hat-trick yapar.
0: Yok ya.
2: Ben mi yapacağım hat-trick'i? Biri yapacak hat-trick.
0: Şu ana kadar 2 gol oldu değil mi? Maksimum Balogun attı. Aynen. Dün Yeni Zelandalı
2: aynen
0: arkadaşımız attı. O da Motherwell forması giyip Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuş. Çok gereksiz bir bilgiydi ama paylaşmak istedim.
2: Güzel. Güzel bir bilgi. Gurme bir bilgi.
0: Çok gurme. Acayip gurme. Bunu kullanın bir yerlerde.

0: başka iki gol atan oldu mu ya?
1: Yok.
0: Balogun da bu oyuncu mu attı?
1: Olmadı.
0: İki oyuncu. O zaman hat-trick. Harry Kane tabii adaylardan. Mbappe bugün o da Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olma rekorunu Klose'den almaya çalışacak. Kimilerine göre çok bencillik yapacak. Zaten hali hazırda çok paylaşımcı bir oyuncu değil Mbappe. Bu turnuvada biraz daha fazla deneme yapabilir. Deniyor.
1: 12-16 değil mi?
0: Öyleydi sanki.
1: Evet.
0: Klose'nin 16.
1: Mbappe ile ilgili ben de şu istatistiği vereyim. Bu sevgili arkadaş şu ana kadar 2 Dünya Kupası'na katıldı. İkisinde de final oynadı. Bir kez kupayı kazandı. 2 Dünya Kupası'nda da oynayabileceği maksimum sayısında karşılaşmayı oynadı. 7'şer. 14 maç yapar. Bu 14 maçta 12 gol atmayı başardı. Acayip bir şey.
0: Çok. Yani 14 maçta 12 gol. Maç başına gol katkısında bayağı iyidir.
1: Asistini bilmiyorum. Asist de vardır büyük ihtimalle 2-3 tane. Mbappe'nin. Yani 14 Dünya Kupası maçı 12 gol. Dünya Kupaları tarihinde finalde hat-trick yapan tek oyuncu.
0: Acayip bir istatistik. İsveç'in Tunus asıllı oyuncusu Ayari 2 gol attı demişler. Doğru. Onu kaçırdık.
1: Doğru.
0: Ayari 2 gol attı.
1: O da ilkine sevinmedi. İkincisine sevindi gibi oldu böyle.
0: Sevinmiş ya, evet.
1: Ben de tam anlamadım yani.
0: Dayanamadı herhalde
1: ne?
0: Artık. Ne? İçinden geldi. Yani tuttu ikini yani, bastırdı kendini.
1: İkinci golde seviniyor yani. Hiç öyle sevinmiyor falan değil yani. Şeye kadar mı? İlk gole sevinmem, ikinci gol sevinirim, hat-trick'te takla atarım mı? Nasıl bir planlama bu?
0: Ya da şeyi düşünmüş. Gol atarsam sevinmem ama iki gol atarsam ikide ne yaparımı düşünmemiş büyük
1: ihtimalle.
0: O
1: da olabilir.
0: O an sevinmek gelmiş.
1: O da olabilir. Çünkü
0: düşünmemiştir yani iki gol atarım, ikide ne yaparım diye. İlkini düşünmüştür. Atarsam sevinmem. Aynen.
1: Allah'tan hat-trick yapmadı yani. Formayı i̇şte, falan evet. Yırtıp şey yapabilirdi, takla atabilirdi.
0: İşte hazırlıksız yakalanıp dediğin gibi çok ekstra bir sevinç paylaşabilirdi. Evet, bugün güzel bir gün.
1: Güzel güzel. Bugün iyi maçlar için var yani. Fransa-Senegal 22'de çatır çatır izlenir. Güzel maç. Sabah kalkarız. Şanlı Arjantin'in galibiyetini burada konuşuruz. Messi bir gol, bir asist.
0: Şöyle mi yapsak?
1: Ama o... Arjantin'de herhalde kısır bir galibiyet alabilir.
0: Tabii 1-0-2-0 bekliyorum
1: 1-0-2-0 böyle. Çok yüksek bir skor beklemiyorum ben.
0: Maçın acaba burada tam 7'de biz program başlarken tekrarını başlatsak? Öyle bir şey. 7'de Avusturya maçı var. Gerçi canlı da. Avusturya maçını canlı izlemek. Tabii bir taraftan o açık olsa, diğer tarafta böyle Arjantin maçını
1: başlatsın.
0: Yok ya. Başlatsın.
1: Arjantin maçının skorunu bileceğiz artık. Onun bir önemi yok. Avusturya Ürdün
0: ben
1: daha
0: merak
1: şey
0: ederim ama sağ içinde 90 dakika.
1: Tamam, aşağı bakarız o zaman.
0: Ama işte o tekrarını...
1: Yani Arjantin'den öyle çok şaşalı bir oyun bekleme.
0: Yok
1: yani,
0: beklemiyorum.
1: Yani gene kontrollü olurlar. Aynen.
0: Messi yedekse zaten açmam.
1: Messi büyük ihtimal şey başlar.
0: Yedek mi?
1: Tabii tabii. Bence çok riske atmazlar. Mutlaka süre alır. Ama yedek başlatırlar. Çıkan kadro çözer mi? Çözme ihtimali var ama Cezayir'de de yetenekli oyuncular var. Mesela Cezayir'de böyle gol bulup Arjantin'i bir krize sokabilir. 2-1 gibi bir skor böyle o maç için daha akla yatıyor yani. Çok 2-1, 2-0, 1-0 öyle bir şey geçiyor içimden ama bilmiyorum.
0: Peki şimdi bu bölümü kapatacağız. Dün Lucky Analiz YouTube kanalında Ali abiyle yeni programımız yayınlandı. 10. bölüm oldu.
1: 10. bölüm oldu.
0: Ortayı karışıkta.
1: Maradona bölümü.
0: 10 numara değil mi?
1: 10 numara. Kupası,
0: Arjantin'in ilk maçının başlayacağı gün anonsunu yapıyoruz. Onu da tabii ki izleyebilirsiniz, izlerseniz. Hatta beğenirseniz, yorum yazarsanız memnun oluruz. Birbirimize ilk bölümde sorular hazırlıyoruz. Dünya Kupası ile ilgili tabii sorular bu ara hazırlıyoruz. İkinci bölümde biraz favoriler üzerinden konuştuk Dünya Kupası'nı. Sonda da zaman zaman işte cuma günleri yaptığımız özlü sözler paylaşıyoruz. Ali abinin bu sefer Ian Rush'tan bir
1: hala gülüyorum o söze.
0: Enteresan sözü oldu. Ben de galiba gelecek hafta Şenol Güneş'ten bir söz paylaşabilirim.
1: Şenol Güneş'ten?
0: Aykut abi anaraktan.
1: Hmm.
0: Yani gerçi şimdi de paylaşabilirim. Dün TRT Spor'un konuğu olmuş.
1: Evet.
0: Şenol Güneş değil mi? Orada bir söz söylemiş. Yani not aldım da bulursam hemen onu paylaşayım.
1: Ne demiş?
0: Şenol hocamız demiş ki, güneşin doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın demiş.
1: Evet.
0: Güneşin doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın. Herhalde milli takımla ilgili tabii.
1: Evet tabii.
0: Söylediği olumlu bir mesaj. Zaten şu aşamada umutsuz olmak için bir sebep yok. Ama Paraguay'a kaybedip Amerika puan aldığı anda olabiliriz umutsuz.
1: Şey orada güneş mi doğmayacak peki, bizim için. Güneşin doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın. Yani Montella sonrası Şenol Güneş gelecek ve güneş doğacak. O yüzden asla umutsuz olamazsın olabilir mi?
0: İbrahim Hacı Osmoğlu bir cevap
1: böyle versin. Ben de böyle mi anlayayım bunu mesela şimdi?
0: Teessüf ediyorum Şenol Hoca'ya.
1: Ya

0: mesaj veriyor güneş falan değil mi? Bak ya hiç düşünmemiştim. Çok iyi niyetle okuduğum bir mesaj
1: Ya.
0: polemiklere neden olacak şimdi. Umarım öyle anlaşılmamıştır.
1: İşte bak böyle bu kadar
0: Yani
1: basit. Onu onun için
0: görmek
1: söyledim.
0: istersen öyle
1: Aynen
0: görürsün.
1: işte onun için söyledim yani.
0: Ya bir niyete bakıyor biraz bu.
1: Aynen öyle.
0: Diyelim 9:25 olmuş. Bu bölümü kapatalım.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
3: Radyo Spor.
0: ...9:25 saatlerimiz Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Fenerbahçe'de yeni yönetim göreve başladı biliyorsunuz. Mazbatalarını aldı ve görev dağılımı da dün itibariyle yapıldı. Başkan vekilliğine beklendiği gibi Barış Göktürk getirildi. Genel Sekreter Mahmut Uslu oldu. Futbol şubelerinden sorumlu yönetici olarak da Feridun Geçgel ve Cihan Kamer seçildiler. Ayrıca 2026-27 futbol sezonu kombine bilet satışlarına da 17 Haziran Çarşamba günü yenileme dönemiyle başlanacağı da dün açıklamada yer aldı Fenerbahçe tarafından. Artık bugün beklenti dağılım da yapıldı. Yeni hocanın açıklanması Fenerbahçe'de. Ve hala görüyorum haberleri Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın görüşmediği, bir araya gelmediği, işte her şey belli olsun sonra bir araya geleceği gibi haberler mevcut. O konu gerçekten benim kafamda da büyük soru işaretleri yaratıyor. Gerçekten perde arkasında ne oluyor, ne bitiyor? Başka bir aday mı var? Dün Montella mesela hala adaylardan biri olarak lanse ediliyor. Nuri Şahin bir başka aday olarak lanse ediliyor. Ama Aykut Kocaman'ın da işte ekibiyle ilgili sürekli haberler yapılıyor. Orada bir bilinmezlik var. Bunu zaten ortadan kaldıracak olan taraf Aziz Yıldırım'ın kendisi. Bakalım beklenen açıklamayı bugün kendi ağzından veya resmi siteden duyabilecek miyiz?
1: Evet, Fenerbahçe'de tam şeyine geldi. Ne derler? Teknik direktör açıklamak için bence sınır olan günlere geldi. Hatırlarsan Beşiktaş için konuşurken hani böyle Haziran'ın ortası makul olur gibi bir şeyler planlama yapmıştık seninle. Çünkü Haziran'ın sonunda işte 28-29 gibi iki takımın da sezonu açması bekleniyor. Oraya 2 hafta kala bir süre teknik direktörün belli olması normal karşılanabilir diye düşünüyorduk. O yüzden herhalde artık eli kulağındadır Fenerbahçe içinde teknik direktörün açıklanması. Diğer tarafla alakalı olarak açıkçası bilmiyorum. Hani zaten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olduktan sonra yaptığı ilk açıklamanın adeta Aykut Kocaman haberlerini yalanlamasını pek anlayamamıştık senle. İşte insanlar da tabii ki yalanlayacak. Şöyle böyle demişlerdi. Ama basında o zaman da anlatmaya çalıştım. Yani Aykut Kocaman dışında başka bir haber çıkar, bir spekülasyon yapılır. Ne bileyim, Aykut Kocaman'la Fenerbahçe anlaşamadı. İşte onun yerine Mert Elam'la anlaşıyor gibi haber çıkar. O zaman rahatsız olursunuz. Öyle bir açıklama kabul edilebilirdi. Ama tüm basın ağız birliği yetmişçesine Aykut Kocaman Fenerbahçe'de işte açıklanacak. Yardımcıları şöyle, planları böyle. Ondan sonra Aykut Kocaman futbolu yakından takip ediyor. Kadroları ezbere biliyor tarzı şeyler yazarken öyle bir açıklamanın gelmesi bir soru işaretiydi. Burada seninle konuştuk. Herhalde oradan sonra fikirler çok değişmedi. Yani burada bir anlaşmazlık da olabilir. Başka yabancı ve daha hani marka bir isimle Fenerbahçe görüşmeleri yürütüyor. Aykut Kocaman'ı cepte tutmak istiyor da olabilir. Ama bunlar tabii Aykut Kocaman cephesi için pek iyi değil. Çünkü aynı şekilde seçim süreci boyunca da Aykut Kocaman'la çalışılacağı haberi yapılmasına rağmen Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymamıştık. Evet, görüştük ama nihai bir anlaşma yok. O kadar. Bütün duyduğumuz buydu. Tabii bu biraz Aykut Kocaman'ı zor bir durumda bırakıyor. Hani görevlendirilmenin yapılması beklenebilir mi? Tabii ki beklenebilir. Tabii ki beklenebilir. Ama bu yalanlama kısmı hala benim kafamda pek oturmadı. Sürpriz olur mu? Ben hala sürpriz olacağını düşünmüyorum.
0: De dün Montella, Nuri Şahin falan deniyor da olmaz yani.
1: Evet,
0: Onlar
1: ben hala
0: olmaz.
1: sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ama sebebini de tam oturtamıyorum. Tam olarak aklımda Hani tam oturmadı bu durum. Aykut Kocaman isminin önce yalanlanması. Direkt olarak Aykut Kocaman yalanlanmasa da, tekrar söylüyorum şimdi, gene mesajlar gelecektir. Aykut Kocaman yalanlanmadı ki diye, farkındayım da.
0: O
1: basında başka işte haber çıkmadığı için o şekilde tabii düşünüyoruz. Artı işte hala bir ses çıkmaması. Bir şey var ama bilemiyorum. Hani.
0: İşte geçen hafta da bu konu olduğunda ben de şu soruyu sormuştum. Yalanlamayla ilgili bu hassasiyet. Mesela neden futbolcu transferlerinde yapılmadı?
1: Aynen.
0: Yani Girassi ismi yazılıyor sürekli. Hala yazılıyor. Vedat Muriç ismi yazılıyor sürekli. Mesela onlarla ilgili anlaşma resmi olarak duyurulmadı ama mesela yalanlamada geçilmedi. Neden onlar da geçilmedi? Neden Aykut Hoca da geçiliyor? Gerçekten o zaman Aykut Hoca hiç gündemde mi yok ki? Var olduğunuzu aslında söylüyorsunuz bir taraftan. Kafamızda deli sorular. Bakalım bugün belki netleşir. Dün bir de Murat Zorlu'nun Sports Dijital YouTube kanalından, programından bir kesiti önüme düştü. Vedat Muriç ve Santrafor transfer ile ilgili olarak. O da ilk etapta hani Vedat Muriç gelse o da öyle yedek kalacak bir Santrafor değil diyor. Mesela Girassi gibi işte isimler konuşuluyor. Sörlot, hani Muriç yabana atılacak bir oyuncu değil diyor. O diğer Santrafor transferi de Ağustos'a kalsa, o harcanacak para diğer bölgelere harcansa daha iyi mi olur'a getirmiş. Ki kendisi Aziz Yıldırım'a yakın bir isim. Sonuçta bu da bilinen bir şey. Kendi de söyledi. Burada da denmiş ki acaba olmuyor mu o Girassi ve o tarz bir Santrafor transferi de şimdilik Vedat Muriç'le anlaşma yapılacak. Kamuoyu ona mı hazırlanıyor?
1: Gibi olabilir.
0: Yorum yapılmış.
1: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olduktan sonra ve başkan seçildikten sonra birçok Fenerbahçeli taraftardan mesaj geldi. Şöyle diyorlardı hatırlarsan. Benim bildiğim Aziz Yıldırım gene transferleri erken yapmaz. Şampiyonlar Ligi durumunu kontrol eder. Ona göre o parayı verir ya da vermez. Şimdi Fenerbahçe 23 Haziran itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci elemeden başlayacak.
0: 23 Haziran mı?
1: 23 Temmuz düzeltiyorum. 23 Temmuz itibariyle ilk maçına çıkacak. Ondan sonra zaten hemen bir hafta sonra onun rövanşı var. Fenerbahçe Aziz Yıldırım gene aynı taktiği yapar mı? Vallahi yapabilir. Yani Aziz Yıldırım'ı dinlediğin zaman, zaten burada da söyledim, biraz böyle nostaljik bir hava esiyor hep. 2006'lar, 2007'ler, o zaman şunu yapmıştık, böyle yapmıştık diye anlatıyor Aziz Yıldırım. Ama umarım Fenerbahçe için öyle olmaz. Yani Fenerbahçeli taraftarlar en büyük eleştiriyi Saadettin Saran yönetimine santrofor gelmediği için ara transfer döneminde yaptı. Medya en büyük eleştiriyi santrofor alınmadığı için yaptı. Santrofor alınmalıydı Fenerbahçe için. Gelmeliydi. Bunlar söylendi. Haklılık payı var mı? Evet, var. Öyle ya da böyle. Sonuçta Fenerbahçe sezon sonunda hedefine ulaşamadı. Bu noktada bazı kulüpler için çok net ihtiyaçlar varken o ihtiyacı ötelemek, dur bir duruma bakalım, bakalım olabiliyor mu, olmuyor mu demek bence doğru değil.
0: Peki Vedat Muriç burada kesmiyor değil mi?
1: Efendim?
0: Vedat Muriç'in birinci santrafor olması.
1: Vedat Muriç ile ilgili Murat Zorlu'nun söylediklerine katılıyorum. Yani Vedat Muriç çok iyi bir santrafor. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Fakat işte hep konuşuyoruz ya, bizdeki futbol ikliminin eleme döneminde sadece Vedat Muriç ile oynayıp takım elenirse bunu kabullenme ihtimali yok. Ona bağlarlar. Ona bağlarlar. Yani Fenerbahçe ikinci santraforu almadı. Yıldız santraforunu almadı. Şampiyonlar Ligi elemelerine Vedat Muriç ile çıktık ve elendik. Bu kadar basit. Bizdeki konunun gideceği yer bu.
0: Hatta aklıma şöyle bir yorum da geliyor. Okan Buruk da Osimhen'i alternatif olarak istiyordu. Galatasaray'ın alternatif olarak istediği ismi sen birinci santrafor olarak oynatıyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bunu söylerler.
0: Bak ne kadar kolay.
1: O yüzden de zaten hani Fenerbahçe hassas. Yani umarım öyle olmaz. Söylediği gibi olmaz. Vedat Muriç değerli mi? Çok değerli. Hatta Vedat Muriç belki ciddi katkı verecek Fenerbahçe. Hiç itirazım yok. Zaten Vedat Muriç ismi çıktığı zaman söyledik, o hani pivot santrafor olma özelliğiyle etrafını da için içine katabilir dedik. Hala oradayım ben.
0: Bir Onuachu etkisi fiziksel olarak yapabilir yani.
1: Yapabilir. Hiç itiraz.

0: Az yok. Fakat işte burası öyle bir yer değil. Yani Fenerbahçe hiç öyle bir kulüp değil. Fenerbahçe istiyor ki ben topumla tüfeğimle ya da Fenerbahçe taraftarının genel düşüncesi elemelerde hazır olayım. Ona göre bakalım. Çünkü Aziz Yıldırım zamanında da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemezken Fenerbahçe eleniyordu. Ertesi gün transfer geliyordu. Şimdi bir sezon yaptınız, iki sezon yaptınız, üçüncü sezon bir de insanlar anladı. Ne yapıyorsunuz siz diye. Madem gelecekti neden bir hafta önce gelmiyor diye anladılar bunu. Burada da aynı taktik kötü bir sonuç verebilir. Aziz Yıldırım'ın da biraz kendini yenilemediğini gösterir. Aynı zamanda o da bir dezavantaj yaratır. O yüzden Fenerbahçe ki hani Aziz Yıldırım seçim kampanyası boyunca iki santrafor bitti diye konuştu. Ve bunu defalarca söyledi. İki santraforla anlaştık. İki santrafor gelecek. İki santrafor gelecek dedi. O zaman Fenerbahçe madem bu kadar eksik olduğu düşünülüyor o bölgede. Madem Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak. Madem iki tane iyi oyuncuyla anlaştı. Gelsin. Gelsin ki Fenerbahçe bunlarla uğraşmasın.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Bankam.com.bank
2: kartıma din. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Merhaba Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Anadolu Avrupa geçişlerinde 1. Köprünün ve Avrasya Tüneli'nin yoğunluğu Uzunçayır civarında başlıyor. 2. Köprü'ye doğru Çavuşbaşı ve Kavacık trafiği problemli. 3. Köprü boş, haremi durumda. Avrupa Anadolu yönlü köprülerin giriş çıkışlarında pek mesele yok ama köprüye doğru Temde Hastalı geçmek, E5'te Halic'i geçmek kolay şeyler değil. Ankara trafiğine şöyle bir baktığımız zamansa saat itibariyle yer yer rahatlamalar görsek de Samsun yolu itfaiye önünde bir kaza var. Bu nedenle bölge trafiğinde yoğunluk var. Başkent Bulvarı merkez önünde de başka bir kaza meydana geldi. Buralara dikkati çekebiliriz. İzmir trafiğinde de birkaç uyarı karşılıyor bizi. Akçay Caddesi Karabağlar yönü Gaziemir alt geçidi çıkışında bir kaza var. Ayrıca Adana Kahveci Köprüsü Karşıyaka yönünde de bir başka kaza meydana geldi. Buralarda da yoğunluk görülüyor. Harici olarak kentin sabah trafiği dışında. Bunlar tabi özet bilgiler, ayrıntılı veriler. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 karasal frekanslarımız olacak. Ayrıca bu rotanıza ki son gelişmelere dair bilgi alabilmek için ve buna göre güzergah belirleyebilmek için de Radyo Trafik Mobil uygulamasını Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz Fenerbahçe'de. Bakalım bugün artık yeni hoca açıklanabilir resmi olarak. Bir dinleyicimiz Oğuz Çetin Aykut Kocaman'ın geçen hafta bir araya geldiğinden bahsetmiş ama tabii bunun Fenerbahçe ile mi alakalı, başka bir konuyla mı ilgili olduğunu bilemiyorum demiş ama sanıyorum birebir şahit olmuş böyle bir görüşmeye. Şimdi Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiş yapacak olursak, dün Beşiktaş'la ilgili gördüğüm haber Yang Yeo'nun Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdığı fark edilmiş. Beşiktaş formalı fotoğrafları kaldırdığı fark edilmiş. Muhabirler diyor ki bununla ilgili tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği için böyle bir şey yapmış. Kimseye bir tavır yok. Zaten arşivlemiş diyorlar. Bu fotoğrafları kaldırması için. Niye güldün?
1: Saçma bir gerekçe söylemiş çünkü muhabirler. Yani tamamen Dünya Kupası'na konsantre olmak için Instagram'daki Beşiktaş fotoğraflarını mı kaldırman gerekiyor? Yani bu nasıl bir korelasyon, hiç anlamadım ben.
0: Peki niye kaldırmış olabilir? Sıkıntı mı yaşadı sence?
1: Bilmem.
0: Durduk yere kaldırmazsın.
1: O olmadığı kesin. Yani bu söylenen olmadığı kesin. Ama ötekini bilemem.
0: Çünkü Dünya Kupası'na konsantrasyon için Instagram'a gireyim, "Aa, Beşiktaş formalı fotoğrafım var, ben maçta şimdi kötü oynarım" gibi bir refleks bence de yoktur. Bana da geçmiyor.
1: Ben hafta sonu Bursa'ya gideceğim. Instagram'da iki tane fotoğrafımı arşivleyeyim. Bursa'ya giderken konsantre olmak istiyorum. Yani hiçbir alakası yok.
0: Katılıyorum. Ama niye böyle bir şey yapıyor durduk yere? Ya da durmadık yere? Dünya Kupası
1: vardır oynayırken... Bir şey vardır. Şu olabilir mi?
0: Önüne bir santrfor transferi düşünüyor. Benim aklıma o geldi mesela.
1: Ama tabii o da olamaz yani. Hani Beşiktaş formalı altına mesaj yazıyor insanlar. Onu görmemek, okumamak için öyle bir şey yapmış olabilir mi? Ama adam da açtı Instagram sayfasını. Taraftar Beşiktaşlı fotoğrafı görmedi. Başka fotoğrafın altına yazmayacak mı yani?
0: Yazar.
1: Yorum yazacak olsa gene yazar. Yani o da bir mantıksız. Sesli düşünüyorum.
0: Ben işte şey aklıma geldi. Önüne bir santrfor düşünülüyor Beşiktaş'ta. Hı. Konuşulan o, değil mi? Daha iyisi. Daha yıldız bir santrfor beklentisi var. Acaba onunla ilgili bir şey mi kulağına gitti de bu moralini bozdu? Aklıma o geliyor valla.
1: Olabilir. Başka yani türlü... bunlar var. Bunlar böyle hani buradan çok büyük çıkarımlar yapmaya gerek yok.
0: Yarın öbür gün geri yükler.
1: Olay takımdan kapan. Da ayrılabilir. Yani çok fazla yapabileceğim bir şey yok bunlarla alakalı olarak. Ama Beşiktaş Oğun yanında bir santrafor almak zorunda mı? Evet. Daha iyisini almak zorunda mı? Evet. Yani 2x2=4. Hani birileri kırılacak, birileri üzülecek diye Beşiktaş kendi planlarından vazgeçebilecek bir kulüp değil şu an. Öyle bir lüksü yok. Başarıya ihtiyacı var. Ve tek santrafor var elinde. Yani Oğun olmadığı noktada Mustafa Hekimoğlu var. Beşiktaş'ta santrafor.
0: Semih döndü.
1: Semih kalır mı?
0: Semih'in kalıp Mustafa'nın kiralanması gibi şeyler okuyorum.
1: Hmm.
0: Tersi yani.
1: Zor. Yani Beşiktaş için zor. Hani o Semih santrafor rotasyonu da Beşiktaş için yeterli olmayabilir. Belki yeterli olur ama yeterli görülmeyebilir. Beşiktaş da Fenerbahçe'den çok farklı durumda değil. Yani Beşiktaş da bazı net görünen eksiklerini mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlaması gereken bir kulüp. Çünkü oradan çok fazla gol yiyorlar. Çok fazla eleştiri alıyorlar. Çok fazla üzerlerine gidiliyor. Yönetimlerin, teknik adamların, oyuncuların. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta kalır kalmaz bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hani en azından onun biraz daha üstünde bir, belki farklı profil de olabilir, bir santrafora ihtiyacı var. Çünkü El Bilal Toure de döndü. Şu an onunla ilgili de herhangi bir şey yazılmıyor. Hani takımda kalacak kalmayacak. Ya da işte tekrar kiralanacak, bonservis alınacak, her neyse, öyle bir şey de yazılmıyor. Dolayısıyla hani o ya da bu sebeple böyle bir şey yapmış olabilir ama canı sağ olsun deyip kendi planlarına devam etmek gerekiyor.
0: Şu an dinleyiciler iki resmi var Oğun demişler. Biri Beşiktaş formalı, biri milli takım. Kayseri'den Soner fotoğraf da gönderen dinleyiciler de var. Profilini düzenledi demişler. Bir dinleyici Güney Kore ekibi medya ilişkileri falan, o yüzden kapattırılmış olabilir denmiş. Bir sürü şey var ama çok büyük o zaman anlam yüklememek lazım. Bir Vlahovic transferinden bahsetmiş dinleyicimiz ama bunu Beşiktaş mı söylüyor? Transferi kulüpte olmayan dengeleri ek seviyelere düşürür mü futbolcu arasında maaş bakımından demiş. Vlahovic'i getirirsen maaş bakımından dengeleri bozarsın şu anda.
1: Geçen sene Juventus'tan 11 milyon euro civarında maaş aldığını biliyoruz. Tabii çok ciddi bir rakamdı. Juventus'ta o sözleşmeden kurtulmak istiyordu açıkçası. Ve Juventus'a oyuncunun tabii maliyeti 21 milyon euro seviyesindeydi. Çok ciddi bir maliyet. Gerçi Juventus'a dememek lazım. Juventus'un oyuncuya verdiği para demek lazım. Çünkü onlar kendi vergilerini veriyorlar. O noktada da hani bu kadar pahalı bir oyuncu yeni kontratında hani 3'lere 4'lere 5'lere pek inmek istemeyecektir büyük ihtimalle. Çok iyi de golcü. Türkiye opsiyonlardan biri olabilir mi? Evet. Olabilir. Beşiktaş o parayı verebilir mi? Vallahi verebilir.
0: Verir canım, niye vermişsin? Parası var Beşiktaş'ın dediğin gibi.
1: Yani verebilir. Vermek doğru mu olur? Istese. Emin değilim. Emin değilim çünkü yani en az 3 senelik sözleşme ister. Onun vergisiyle falan sana yıllık 15'e gelir. Bonservisi elinde galiba. Hı hı. İmza parası falan da alır. 3 yıla bölünen. Tabii. Yıllık 3 milyon euroluk falan. Bir 10 milyon euro da oradan alır. Hani 55-60 milyon euroya Vlahovic olursun. 60 milyon euro dediğin zaman da 3 milyar lira mı yapıyor? Yok. Ne yaptım? Abarttım.
0: 60 milyon euro tabii.
1: 3 milyar mı?
0: 50 ile çarp.
1: 3 yapıyor değil mi?
0: Tabii 300 doğru. Milyon 3 milyar.
1: 3 milyar TL. Yapıyor. Yani Beşiktaş'ın zaten 25 milyar borcu var. Bir anda 8'de 1'i %12,5'unu kadar bir oyuncuya kontrat vermiş oluyorsun. Normalde hiçbir kulüp bunu yapmaz. Ama Türkiye'de yaparlar.
0: Peki diğer bir haber. Program bitiyor. Zaniolo'nun bonservisi Udinese tarafından satın alınıyor. Dün yapılan habere göre.
1: Üzüldüm bu habere ya.
0: 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50 pay. Evet. Galatasaray'a
1: çünkü Galatasaray kiralayarak devam etseydi Zaniolo'dan yaklaşık 150 milyon euro falan kazanacaktı.
0: Her sene değil mi?
1: Kiralayarak devam etseydi o kapıyı kapatmış oldu Udinese bonservisi alarak.
0: Okuyayım. Aston Villa'ya kiralama bedeli 5 milyon. Atalanta'ya 3.2 milyon. Fiorentina'ya 3.2 milyon. Udinese'ye 2.5 milyon. Kiralama evet. Bedeli kazanmış. Transfermarkt'a göre.
1: 5-3-3-2 dedin değil mi? Yani 6-11-13 işte. Yaklaşık 14 milyon euroya yakın bir rakam kazanmış Galatasaray. Kiralama bedellerinden. Güzel bir gelir kapısıydı. Zaniolo'nun kiralanması. Tabii şaka bir tarafa. Udinese'de iyi bir sezon geçirdi. Oraya uydu. Orada da kalmak istediğini zaten oyuncu sezon içerisinde net şekilde dile getirmişti. Udinese tarafı da öyleydi. Zaten Zaniolo gibi halen yaşı genç, fizik olarak çok üstün bir oyuncuya 5 milyon euro vermek bu devirde biraz bedava gibi Udinese için. O yüzden de Udinese o hamleyi yapardı. Doğru yaptılar. Galatasaray için de çok fazla yapacak bir şey yok. Yani Galatasaray oyuncuyu artık kendi kadrosunda düşünmediği için oyuncuyu da çıkartması son derece normal. Öyle bir opsiyon konulmuş herhalde.
0: İşte %50 satıştan
1: değil mi?
0: Pay.
1: Yok hani o şey miydi? Opsiyonu 5 milyon euro muydu? Anlaşmanın
0: demek
1: sonunda.
0: Ki onu kullanıyor gibi haber yapılmış. Satıştan da %7 pay. Yani Zaniolo biraz kıpırdansa tekrar İtalya'nın büyük takımından dikkatini çekip bir bonservisi transfer yapsa yine %50'si Galatasaray'a.
1: Evet. Böyle gelecek. Bir anlaşma yapılmış. Olmadı yani Galatasaray'da daha iyisini yapabilir miydi? Normalde yapabilirdi. Yapması gerekirdi. Beklenen o. Hani çünkü Galatasaray'da benzer profilde diyebileceğin Barış Alper çok iş yaptı mesela. Hani Zaniolo'da Barış Alper gibi kuvvetli, Barış Alper gibi hızlı, Barış Alper gibi fiziğini kullanarak oynayan ve Barış Alper gibi hani tekniğinin çok üst düzey olmadığını söyleyebileceğimiz bir oyuncu. Çok ayrılmıyor profil olarak. Hatta hani normal şartlarda Barış Alper'in de üzerine koyarsın doğal olarak ama olmadı. Olmayınca çok fazla yapabilecek bir şey yok.
0: Şimdi son haber olarak da program içinde bahsettim. Real Madrid Marc Cucurella transferini resmi olarak açıkladı. 55 milyon euro bonservis ödemesi yapacak Chelsea'ye bu transfer için ve Florentino Perez de göreve geldiğinden bu yana transferler konusunda da çok hızlı bir başlangıç yaptı. Resmiyete dökülen bir Cucurella gözüküyor şu an ama Ibrahima Konate transferi bitti. Bununla birlikte Bernardo Silva'da büyük oranda anlaşmanın sağlandığı söylendi. Dumfries'in zaten artık Real Madrid'e gideceği biliniyor. Üzerine bir de Jose Mourinho takviyesi. Hem hocası belli resmi olarak hem transferlerde de hızlı seri adımlar yaptı. Nokta atışı gözüküyor takviyelerde. Hani sağ bekte Karval gitti, Dumfries geldi. Sol tarafta Mendy'den bir türlü işte sağlıklı kalamadı. Ciddi bir sakatlık geçirdi Mendy. Alternatifleri de zayıftı. İşte Carreras da çok tutmadı. Kukurea'yı aldı. Milli takım havuzundan da bir oyuncu. Bernardo gibi bir tecrübeye... Bu arada Kukurea, Dumfries de tecrübeli. Tecrübe takviyesi bayağı yapmış oldu Jose Mourinho. Konate de boştaki stoperlerden gidebilecek en iyi oyuncuydu. Stoperde de zaten sayısı olarak ve sakatlık olarak da hep sıkıntı yaşadı Real Madrid son yıllarda. Konate de bu açıdan iyi bir opsiyon gibi gözüküyor. İyi bir transfer dönemi Real Madrid'de. Hızlı bir transfer dönemi.
1: Evet. Zaten mevcut Barcelona takımını yakalayabilmesi için Real Madrid'in biraz alışılmışın dışında bir transfer dönemine ihtiyacı olduğu kesindi. O senin söylediğin nokta transferlerle şu an gidiyorlar. Herhalde pek durmazlar diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bir de burada ister istemez Fenerbahçe ile bir kıyaslama yapıldı gördüğüm kadarıyla. Sonuçta benzer süreçler, tecrübeli aday, verilen vaatler ve şu ana kadar Aziz Yıldırım cephesinden tutulamayan vaatler oldu. Hoca konusunda hala resmi açıklama yok. Real Madrid çoktan açıkladı. Transferler konusunda hala Fenerbahçe cephesinde bir bilinmezlik var. Real Madrid de o konuda çok hızlı gidiyor. Oradan da bir eleştiri almış mesela Aziz Yıldırım cephesi ki seçim dönemindeki açıklamalarla şu anki icraatları kıyaslayınca ister istemez olacak yani onlarda.
1: Evet yani hani normalde Real Madrid'de herhangi bir kulübün karşılaştırılması çok doğru olmasa
0: ama
1: da.
0: Ama kendi ölçeğinde abi.
1: Yani süreç, kendi ölçeğinde. Süreç olarak bakıyorlar hani işte senin söylediğin gibi başkanlık süreci, verilen vaatler, diğer başkan adayının verdiği vaatler hepsi birbirine benziyordu.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer Zeynep.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Bankam Tombank kartıma bin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Radyo Spor.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı

0: çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oturuyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Gain'i yenerek seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı formülü 10+2+2. TFF'nin önümüzdeki sezon için almış olduğu bir karar vardı biliyorsunuz. 10+4'lük yabancı sınırın transferlerde biraz tabii kulüpleri sıkıntıya sokmuştu. Eli daralan Galatasaray'da yeni bir formülle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmış. Sarı Kırmızılar yabancı kontenjanın 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için federasyona başvuruda bulunmuş. Dün Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Tabii ki herkesin merakla beklediği teknik direktör konusuydu dün. Herkes, ben de aynı şekilde teknik direktör konusunda açıklama yapılmasını bekliyordum. Gelen bilgiler, çarşamba günü Sayın Aykut Kocaman'ın bir aksilik olmazsa, ne diyelim, %99.9 diyelim, .0.01'lik bir ihtimali bırakalım. Çarşamba günü isminin açıklanabileceği yönünde bazı bilgiler geldi. Onu tekrar söylüyorum. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli, Amerika'da çok önemli açıklamalar yapmış. Tabii özellikle Fatih Terim üzerinden bazı açıklamalar yapmış. Ben de sabah Allah Allah dedim, nedir Fatih Hoca ne dedi de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu buna benzer bir açıklama yaptı. Çok da fazla bir şey görmedim. Yani milli takımla ilgili biraz eleştiride bulunmuş ama İbrahim Bey'in akbabalara, sırtlanlara en güzel cevap biz veririz tarzı açıklaması bir federasyon başkanına yakışmadığını söylemek istiyorum. Çünkü sonuçta Fatih Terim bu ülkede ülke futboluna hakikaten önemli değer katmış. Başarılara imza atmış. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında 2008 Avrupa Şampiyonası'nı unutmadık tabii. Hala hafızalarımızda önemli bir isim. Bazı uyarılarda bulunmuş. Neden yenildiklerinin sebeplerini anlatmış. Hatta detaylarını birazdan aktaracağım size. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişimin olabileceği yönünde de son dönemlerde bazı dedikoduların da dolaştığını söylememizde fayda var. Öte yandan zaten biliyorsunuz milli takımımız şu an Amerika'da çalışmaların devam ediyor. İnşallah Avustralya karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetimizden sonra kalan iki maçımızda en az 4 puan alarak bir üst tura çıkmayı garantilemek istediğimizi bir kez daha belirtelim. Bütün kalbimizin, gönlümüzün, aklımızın, millilerin yanında olduğunu söylemek istiyorum. WhatsApp'a mesajlar gelmeye başladı. Okuyacağım. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
2: İyiyim Sultan. Ünal abi, sen neredesin abi?
3: Ben hastalandım.
2: Bak. Ya.
3: Batı ile konuştum biraz önce.
2: Ya.
3: Hep Batı'nın.
2: Beni beklettin abi orada. Ya abi bir de ya. Bak şöyle Ünal abi, dedin ki şöyle bir şov yaptın abi. Ben erken tabii geleceğim. Şöyle yapacağım. Ya, saatlerce ya seni bekleyeceğim. Metro çıkışındayım. Bütün metro çıkışlarına bakacağım falan filan. Abi gittim,
3: vallahi
2: baktım. Ünal abi yok. Batı'yı aradım. Dedim ki Ünal abi yok, Batı. O da telefonu değiştirmiş. Numarası da telefonu tabii silinmiş numaralar. Senin numaran da yokmuş abi. Seni arayamadık. Evet. Geçmiş olsun abi. Sıkıntı yok. Sağlık her zaman başına gelir.
3: Aynen sormayın ya.
2: Ama yani gerçekten beni bekletti.

0: Abi yemin ediyorum bak ben oralet içecektik seninle. Oralet içecektik. Beklettin
1: oraleti
0: bizi.
1: Oraleti duble yapacağız.
0: Ne yapacağız?
1: Oraleti duble yapacağız artık.
0: Double double yapacaksın. Tamam
1: double
0: doğrudur.
1: Double yapacağız. Ondan sonra peşine bir Türk kahvesi.
0: Oraletim sana Türk kahvesi.
1: Abi nasıl böyle affettireceğim kendimi.
0: Batı'da numaran var değil mi? Bir dahaki sefer
1: var,
0: ararım
1: var,
0: senin Nişantaşı'na geldiğinde.
1: Ben ararım ona. O anlar.
0: Tamam.
1: Sonu 20.
0: O hafıza yalır birazdan. Sen onu çaldırsın. Ha abi söyle dinliyorum seni.
1: Milli takım o günkü maçta ben en çok o günkü maçta Kerem Aktürk'e üzüldüm.
0: Aktürkoğlu'na.
1: Aktürkoğlu'na. Çünkü neden? Gerçekten o fizik olarak bunun maçı o bölgede değildi. Böyle, hani şöyle diyeyim.
0: Abi 3 tane stoperi var. En düşüğü 1.91 boyunda.
1: 1.92 falan.
0: 92, 93, 95 yani
1: 97.
0: Bunlara, 97 yani bunlar arasında ne yapsın Kerem? Haklısın. Ama bizim milli takımımız da kusura bakma hocamız da yani ortalarla gol atmaya çalışıyor.
1: Ya oraya gelecektim zaten. Şimdi Sayın Montella. Şimdi takımda kaç kişi hazırlık maçında sakat diye ben Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmazdım. Çünkü Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Beşiktaş'taki
0: Orkun.
1: Orkun Kökçü. Üçü zaten fazla. Fazla. İsmail Yüksek aslında tek kaldı. İsmail Yüksek de yerini kaybettiği için.
0: Maalesef.
1: Zaten bu adamların iki tane adamı var.
0: Arda da yerinde oynamadığından dolayı biliyorsun. Onu da kaybediyorsun.
1: Komple zaten takım öyle bir abluk şey yaptı ki. Ya Deniz Gülal veya da ikinci yarı başlıyorsan görüyorsun Kerem'i sol kanada çek. Ya da Kerem'i bence Barış Alper'i çıkarmazdım. Kerem'i çıkarırdım. Kenan Yıldız alıyorsan Barış'ı forvete koyardım. Ya da direkt Deniz Gül'ü alırdım. Çünkü fizikli adam. Yani ama şu da var. Hakan Çalhanoğlu'nu git giderek yani yavaş yavaş gözden düşüyor. Yani artık basına da bazı şeyler sızıyor. Bu 17 yaşındaki çıkan olaylar. Belki haberiniz var mı yok mu bilmiyorum. Zamanında Trabzon imza atıp gitmeyip ceza aldığını biliyor musunuz? 600 bin dolar alıp.
0: Onu bilmiyorum. Bakayım şimdi. Onu hiç hatırlamadım ben ya. Hakan yani, Çalhanoğlu için diyorsun değil mi abi?
1: Tabii. Bir de takımı sanki o kuruyor diye de şimdi basmaz. Çıkan şeyler bazen gerçektir yani. Bir şey yani kimse kafadan uydurmaz bazı şeyleri. Hakan Çalhanoğlu'nu ben oynatmazdım. Montella'nın yerine de olsam zaten sakatlıktan çıkmış. Yani siz bana Makedonya maçında Hakan Çalhanoğlu'nu bir şey yapın. Bana Dünya Kupası'nda abilik yapacaksınız. Hani takımın sorumluluk alan kişi sayısı azdı. Mesela bizim defans o kadar ağırlaşmış
0: 4
1: ki.
0: 4 ay hakikaten sahalardan men cezası almış ya. Leverkusen'deyken.
1: Ben 16-17 yaşındayken.
0: Aynen.
1: Trabzonspor'da da biliyorum.
0: 100 bin euro da para cezası.
1: Evet. Yani bak daha neler çıkacak. Kimsenin bilmediği daha ne. Yani ben spor sever olarak araştırıyorum.
0: 2017 senesi abi. 2017 senesi doğru söylüyorsun.
1: 2017 senesi. Yani, ama araştırıyorum en azından.
0: Helal olsun abi. Oluyorum. Vallahi helal olsun. Yani araştırmacı gazeteci. Ya, abi bir de işte tabii bir de randevularına şey olsan.
1: Var ya yüzüm duvarı şu an beni görseniz kıpkırmızıyım. Boyacı çağırdım.
0: Bak görüyorsunuz değil mi dinleyicilerim bak. Çağırıyorsunuz ben gidiyorum geliyorum. Bak geldim evet, çağırdı geldim gittim. 20 dakika bekledim hatta. Vallahi 20 dakika
1: aslında
0: bekledim.
1: Niye düşünemedim Batı'ya mesaj açtım rahatsızlandım diye. Aygün Bey'i bekletmeyelim. Aygün Bey'e.
0: Estağfurullah abi şaka yapıyorum. Geçmiş olsun tekrar abi. Sağlık her şeyin başına gelir biliyorsun. Biz evet, bekleriz. Senin önemli değil abi. İki saatte olsa bekleriz abi. Sıkıntı yok. Kaderimiz deriz bekleriz abi. Söyle abi.
1: Cumartesi günü televizyonun başına bir oturdum. Sabaha kadar uyumadım. Bütün maçları seyrettim. Brezilya-Tunus maçı çok güzel oldu. Hani aslında dünkü maçların hepsi de mesela dördü de berabere bitti. Ben maçları seyrediyorum yani. İki saat uyku geçiyor bazen. Bir saat uyku. Ben her zaman spor basınına geçeceğim.
0: Anladım.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yavaş yavaş toparlayalım abi. Teşekkür ederiz tekrar.
1: Herkese iyi çalışmalar.
0: Sağ ol abi.
1: En zamanda hatamı telafi ediyorum abi.
0: Sağ ol kendine. Çok tekrar geçmiş olsun abi. Saygılar sunuyorum. Tamam. Bir iki mesaj okuyalım ondan sonra araya gidelim sonra dinleyici alırız Batı. Ankara'dan Cengiz Çetin, Aygün Bey Sayın, Aziz Yıldırım kadro için gerekli olan takviyelerin 15 gün içinde muhakkak yapılacağını ve bu sürenin kesin bir irade olduğunu ifade etmiştir. Seçim biteli 10 gün oldu. Ne oyuncu var ne teknik direktör. Böyle bir seçime giriyorsanız seçimin ertesi gün hocanızı açıklayacaksınız. Sosyal medyadan mı çekiniyorsunuz? Acemi bir başkan değilsiniz. Sayın Başkan eskiden Avrupa Kupalısından eğlendikten sonra apar topar oyuncu getirdi. Yine mi aynısı olacak? Muhakkak teknik direktör, iki santrafor ve sol stoperin hemen açıklanması olması lazım. Çünkü verilen söz

0: Öyle idi demiş Ankara'dan Cengiz Çetin. Abi günaydın. Futboldan hiç anlamıyorum. Muhtemel ofisinde anladım. O kısmı okumayalım. Türk futbolunun patronu olması ne kadar acı. Könden selamlar Koray Öztürk. Özyurt. Çok özür dilerim Koray ya. Koray Özyurt kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Aa bak ne güzel bir şey yapmış ya. Radyo Spor'da ters. Günaydın Aygün abim. Hayırlı yayınlar Almanya'dan Yavuz Baysal. Yavuz ne güzel bir şey yapmışsın ya. Dur bunu hemen köşeye alayım ben resmini de. Bu resmi ben alayım. Şey yapayım. Kendime göndereyim. Bana bunu Instagram'dan atsana şey ya Yavuz. Şahane bir fotoğraf bu ya. Takip ediyor musun bilmiyorum beni de Yavuz. Aygün Özpek Instagram hesabından bu yapmış olduğun fotoğraf atar mısın bana sevgili kardeşim ya? Şahanesin ya. Ellerine sağlık. Bekliyorum Yavuz. Evet devam edelim. Yollardan mesajlar var. Günaydın abi yayınlar. Konya'dan Levent otobüs şoförü şu an o da bizi otobüsünü kullanırken kulaklığı takmış. Bizi dinliyor. Günaydın Aygün abi. Almanya'dan Devrim. Milli takıma çok üzüldük. Eleştirilerimizi yapalım ama neden biz hemen penaltı vuruyoruz? İşte balkon görüntüleri prim sorunu varmış. Bazı futbolcular Hakan Çalhanoğlu'nu sevmiyormuş gibi gibi. O balkon görüntüleri hoş olmayan bir görüntüydü. Yani onun oradan servis edilmesi de yanlıştı onu da söyleyeyim. Onu da tekrar belirtelim. Hemen ertesi gün hakikaten hoş olmayan bir görüntüydü. Futbolcuların da biraz dikkat etmesi lazım ya bunlara. Yani istenmeyen bazı şeyler yapıyorlardı balkonda. Yani şey anlamında ellerinde şeyler falan filan anladınız. Tasvip etmediğimiz şeyler zaten bunlar. İyi yayınlar Aygün amcim. Montella Kral Çıplak Masa'nın günümüzdeki versiyonudur. Hata ile yanlış arasında çok büyük fark vardır. Hata bilmeyerek yapılan bir şeydir ve telafisi vardır. Yanlış ise bilerek yapılan bir şeydir ve telafisi yoktur. Montella Avustralya maçında yanlış yapmıştır. İzmir'den Musti. Teşekkür ederiz sevgili kardeşim. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Merhaba, İzmir'den İsmail. Yabancı kural değişmez. Milli takım gruptan çıkamaz. Montella gider, federasyon değişir demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Aygün Bey günaydın. İzmir'den Hüseyin Bey yazmış. İyi yayınlar. Koskoca ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu tarz konuşmaları Avustralya maçında FIFA Başkanı'nın yanında otururken surat ifadesine bakarsak ne olduğunu anlayabiliriz demiş. İzmir'den Hüseyin Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo.
6: Günaydın.
5: Kimle görüşüyoruz?
6: Nedim Küçük, günaydın Aygün Bey.
5: Nedim Bey hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz?
6: Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
5: Sağ olun, çok mersi. Buyurun Nedim Bey.
6: Dünya Kupası maalesef bizim için çok iyi başlamadı. Yani büyük üzüntü yaşadık maalesef. Ancak daha önce Dünya Kupası başlamadan önce de gerek hani size mesaj olarak attığımda veya konuştuğumuzda yani grubun öyle sanıldığı kadar kolay bir grup olmadığı.
5: Doğru.
6: Çünkü büyük bir turnuva olduğu için her gelen takım büyük bir motivasyonla geliyor.
5: Doğru.
6: Yani normalde gruplarda gösterdiği performansın 3'te 1 yani 3 katı performans burada takımlar gösteriyor. Yani, ve yani sanki grupta daha maçlar oynanmadan gruptan çıkmış gibi gösterildik ve
5: bizim öyle bir yapımız var biliyorsun ama tam ağzımız dişimize göre rakipler bilmem ne biliyorsun klasik
6: yani,
5: bizim medyamız.
6: İşte hala hala akıllanmıyoruz. Yani federasyon başkanından tutun da yani o kurumdaki en alt görevliye kadar yani bu mantalitede gittikleri için o maçta da bu tarz bir durumun ortaya çıkması bence çok şaşırtıcı. Bana göre çok şaşırtıcı olmadı. İnşallah hani önümüzdeki maç yani bu durum düzelir. Hoca aklını başına alır. Yani orta sahada bu kadar yani fizik olarak zayıf elemanlarla oynamaktan vazgeçer. Yani biraz daha takımın fizik gücünü yükseltir sahaya çıkan 11 açısından. Çünkü karşımızdaki rakiplerin hepsi yani özellikle Avustralya maçında yani fizik olarak ezildik.
5: Maalesef.
6: Yani maalesef özellikle forvet mevkisinde yani bizi ezdiler resmen.
5: Doğru.
6: Yani bu orta sahada da böyle ve orta yani geçemedik bir türlü hiçbir şey yapamadık yani.
5: Doğru.
6: Hocanın bunlara çözüm bulması lazım. İnşallah güzel şeyler olur.
5: İnşallah.
6: Söyleyeceklerim de bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek
6: üzere. Siz de kendinize iyi bakın. İyi günler.
5: Sağ olun Nedim Bey. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Fenerbahçe teknik direktörü neden hala açıklanmadığını merak ediyorum. Eğer Aykut Hoca ile anlaşılmışsa neden çarşamba günü beklenir? Yönetim bu konuda kafası net değil mi? Bir de transfer ne zaman açıklanmaya başlanır sizce? Son olarak milli takımda prim pazarlıkta yapıldığı yönündeki iddialar doğru mu yayınlar? Prim pazarlığı değil de primlerini alamadıkları yönünde bazı haberler vardı. Sosyal medyada gördüm. Birer milyon dolar mı ne galiba? Yani zaten villalar millalar da var. Allah yardımcımız olsun. Villadan sonra tekneye doğru gidiyor. Villanın önüne tekne de bağlamak lazım falan filan. Oraya doğru gideceğiz. Oraya doğru gidiyor gözüküyor. Maalesef. Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey.
5: Kimle görüşüyoruz?
7: Mert Çavuş, Kocaeli Gebze.
5: Mert,
7: 53 yaşındayım.
5: Mert Bey hoş geldiniz.
7: Uzun zamandır görüşemiyoruz.
5: Evet Mert Bey, yoğunluktan tahmin ediyorum sizin. Sizin yoğunluğunuzdan.
7: Bizim işler maşallah yani çok yoğun. Allah
5: maşallah. Da Allah daha çok iş versin efendim. Ne kadar güzel.
7: Evet. Evet yani para kazanıyoruz. Yani iş verenimize de Allah razı olsun buradan.
5: Helal olsun.
7: Bizleri gözetip de bizlere yardımcı oldu her konu için. Kendine çok teşekkür ediyoruz.
5: Helal olsun. Helal olsun onlara da.
7: Abi, bugün Fenerbahçe'yi konuşmak istemiyorum. Tamam. Milli takım biliyorsunuz zaten, her şeyimiz milli takım.
2: Doğru.
7: Tabii Fenerbahçe'ye de ufak bir deyim yapacağım da Sayın Aziz Yıldırım'a. Sabahın 6'sında cuma günü değil mi önümüzdeki maç? Nasip olursa yine kalkacağız.
2: Gene 6'da doğrudur, sabahın 6'sında. Gene bakayım da ben tam şeyini. Buyurun, sabah 6'da biliyorum.
7: Cuma günü saat 6'da Kolombiya'yla oynuyordu. Nasip ederse. Yani bir maç kaybettik, üzülmeye gerek yok. Bizim çocuklarımız bunların üstesinden geleceğine ben inanıyorum. Yalnız dizilişler biraz farklı olmalı. Çünkü adamlar geçtiğimiz maçta 5 tane çakılı defansa top oynadı. Kerem biliyorsunuz uzun forvetlere karşı, yani defans oyunculara karşı bir şey yapamadı. Biraz sistemin daha güzel olmasını istiyoruz. Yani millet, Türk milleti sabahın köründe kalkıp milli takımı destekliyor. Biraz da gayret etsinler çocuklarımız. İnanıyorum ki ben gruptan çıkacağız diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
7: İnşallah, inşallah. Yani bütün temennimiz o. Çünkü mutlu oluyoruz. Milli takım bizi gerçekten mutlu ediyor. Sayın Aziz Yıldırım'a da buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Başkan, söz verdim. Lütfen sözünde dur. Seni çok büyük şekilde desteklediler. Destekledik. Ama artık Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerekiyor. Tamam, ben Aykut Kocaman'ı kısa olarak futbolunu zamanda seyretmiş, canlı canlı seyretmiş ama kişiliğini haricinde futbol adamlığını sevmeyen bir adamım. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Herkesin fikri kendine, asla saygısızlık etmem. İnşallah Aykut Kocaman gelirse de Fenerbahçe'ye iyi bir şeyler katarak gelmesini istiyorum. Kendisinden de duyuyorsa rica ediyorum. Lütfen yani daha sıcak olmasını istiyorum Fenerbahçe'ye karşı. İnşallah onu da başaracaktır. Bir soru soracağım Aygün abi, kapatacağım. Vaktinizi almayacağım. Bu seneki Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'la ve gelecek olan teknik direktörle ilgili şampiyonluk oranı yüzde kaçtır? Bana bunu söylersen çok sevineceğim. Yani bunu
2: ben bu sene şampiyon demeyeceğim. Totem ya, bu sene farklı totem yapacağım.
7: Biliyorsun ben her sene Sayın Ali Koç geldiği günden beri Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını daha lig başlamadan söylerken hep kızıyorlar bana. Neden? Çünkü ben tünelin ucunda küp göremiyorum. Yani öncelikle Fenerbahçe'nin başarılı olması için lütfen Fenerbahçe taraftarı, yani bizler maçlara gidiyoruz, hiç eksik etmiyoruz. Lütfen 15 yerden ayrı ses değil, tek yerden tek ses gelsin, takımı desteklesin inşallah.
2: Çok teşekkürler, kendine çok iyi bak.
7: Eyvallah, çok sağ ol abicim.
2: Sağ ol. Bir dakika, ne demiş dinleyicimiz, kimmiş? Deniz Karaduman. Ne demiş, hemen bakalım Deniz. O yapılan ortaların sebebi kanattaki oyuncuların kademeli savunmaya maruz kalıp adam geçemeyip birkaç denemeden sonra benden çıksın kafası yaptı ortalarda demiş. Milli maçla ilgili. Bu da farklı bir değişik bir görüş. Öz Altan. Bence takımdaki en büyük sorun Arda. Oyunda hiç yok. 90 dakika bekliyorsun ki belki bir frikik atar, bir ara pası yapar ama takımı resmen 10 kişi oynatıyor demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
8: Günaydın abi, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
8: Barış, ben Şişli'den.
2: Buyurun Barış Bey.
8: Ben bir sorum olacak Aygün abi size. Kısa ve net cevap, net soru soracağım. Kerem Aktoğlu Fenerbahçe'de santrafor olursa bir Fenerbahçeli olarak mutlu olur musun abi?
2: Ben beğeniyorum Kerem'in son vuruşlarını. Olurum.
8: Mutlu olursunuz. Yani mutlu şu anda olurum. Fenerbahçe...
2: Bak bana sordun ben... Var. Hayır bak bana sordun ben, tamam. Mutlu olurum ama diğerleri mutlu olmaz.
8: Tamam, teşekkür bilemez. Ederim. Ben 3 senedir milli takımda birincisi Barış Alper Yılmaz'ı linçledik hepimiz. Yani evet. Ülkece santrafor oynadı. İkincisi de şu anda Kerem Aktürkoğlu linçleniyor. Ben mutlu değilim milli takımımın santraforlarından.
2: Yani linçlenmelerinden dolayı mutlu değilsin. Doğru anlıyorum değil
8: ben
2: mi?
8: Ben çocuklara karşı bir şeyim yok. Antipatim yok. Çocukları da çok beğeniyorum. Ama sorun yerli yerinde oynamaz. Şu an Deniz Gül varsa Deniz Gül oynamalı örneğin. Doğru,
2: anladım.
8: 3 sene önce bir Semih vardı. Semih'i ailecek yani Beşiktaş ve Türkiye olarak 13 gol attığı sezonda hiç süre vermeyerek Semih'i bitirdik. Şimdi Deniz Gül gibi bir çocuğu ya da ne bileyim Can Uzun en azından 9 ya da 9.5 bu çocuk ya da 10 ya da 9.5 bu çocuğu bitiriyoruz. Yani niye mutlu olamıyoruz? Biz niye doğru kişiyi doğru yerde oynatamıyoruz? Arda Güler'i bitiriyoruz şu anda ya.
2: Şu an Arda bitiyor, doğru söylüyorsun. Kerem ve Arda bitiyor şu an. Ama Kerem de bitiyor, Arda da bitiyor, Barış da bitiyor baktığın zaman sosyal medyaya baktığında. Üçüne de çok yoğun tepki var.
8: Doğru abi, sosyal medya aslında suçlu değil. Neden? Suçlu yine hoca. Neden hoca? Abi herkesi yerli yerinde oynat, bu kadar basit. Git o zaman canın sıkıldıysa Abdülkerim Bardakçı takımın iyilerinden. Onu da santrafor oynat. Herkesin yeriyle oyna.
2: Doğru. Peki.
8: Adam inatla 1.90'lık adamların arasında çıkarmadı. Bu arada milli oyunculara da şu mücadele eksikliğinden dolayı kızıyorum. Beşiktaş basketbol takımı bugün Fenerbahçe'ye karşı bir mücadele veriyor. Yani bugün dediğim genel. Sakatlıklar, eksiklikler, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi. Yani bu milli takımın mücadelesizliği bizim taraftarımızın gecenin 12'sinde gidip işte Antalya Kaş Amfiteyatro'da gördük. Kanamış'a gecenin evet, 12'sinde yani. Gidenleri sabaha kadar verdiği mücadeleyi vermedik. Çocuklarımız yani burada bir sitemde bulunuyor.
2: Ses gitti tahmin ediyorum. Çekmeyen bir yere mi girdin? Ses bir ara gitti. Son cümlen gelmedi. Gitti mi dinleyici? Alo. Gitti galiba değil mi? Son cümleni duyamadık ama herhalde çekmeyen bir yere girdin tahmin ediyorum. Devam edelim okumaya. Doğru söylüyor tabii. Selamlar yayınlar Aygün abi. Konya'dan Çağrı ben. Şampiyon bitti sporumuzu tüm haksızlara rağmen 3. lige çıktığı için tebrik ediyorum. Mustafa hocamıza emekler için teşekkürler demiş. Bitti spora biz de helal olsun diyelim. Tebriklerimizi sunalım. Bitlis'e, Bitlis Spor'a, Bitlis halkına, Bitlis Spor'a gönül verenlere. Günaydın. Günaydın.
9: Günaydın.
2: Günaydın.
9: İbrahim Bey nasılsınız?
2: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
9: Sağ olun. Aygün Bey, yani Fenerbahçe ile ilgili bir daha yorum yapmayacağım. Bu son yorumum. Yani nasıl diyeyim, her giden gelen gideni aratıyor. Hani olan taraftarları oluyor. Milli takım içinde şans eseri biz Dünya Kupası'na katılmıştır. Belki gol veya puan alamadan döneriz. Saygılar sunarım.
2: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın İbrahim Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Günaydın Aygün abi. Almanya'dan selamünaleyküm. Abi umarım Dünya Kupası'nda 2-2 yaparız ve gruptan çıkarız. Montella'nın maç esnasında B planı yoktur demiş. Ben de katılıyorum. Bir B planı yok hakikaten ha. Aykut kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Selamünaleyküm Aygün abi. Milli maç için diyorlar ya, sabah erken kalktık. Abi coşkusu belediye çorba simit veriyor. Yapmayın ya. Gencay yapma bunu ya. Yapma. İnsanlar sabahın köründe kalktı. Bazı yerlerde ciddi anlamda insanların para harcadığını da söyleyelim. Ya adam mekanı açmış. İnsanlar maç izliyor. Oradan maç izleme parası alanlar bile vardı ya. Sosyal medyada gördüm. İnanır gibidir ya. Bir de dışarı çıkarmaya çalışıyor insanların. Son dinleyicimiz. Günaydın.
10: Günaydın Aygün Bey.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
10: Cevat Çiftçi ben, İstanbul'da. Nasılsınız?
2: İyiyim, iyiyim Cevat Bey. Hoş geldiniz. İyi misiniz?
10: Çok şükür iyiyim. Ya. Geçen hafta düşürdük, bu hafta da düşürdük. Çok
2: maşallah.
10: Maşallah diyeyim. Haftada bir iyidir ya belki.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz tekrar.
10: Aygün abi ya, ben şuna milli takımdaki futbolculara yani belki yani mesela Avustralya'daki topçuların yüz ifadesindeki istek arzu bizde daha azdı bence. Ama bizim milli takımda hep böyle oluyor. O, ben en çok kızdığım taraf o kendimce yani. Hı hı. Ama şöyle de bir şey var abi. Biz gerçekten milli takımımızı bir yere göndermeden Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ya da herhangi bir turnuva, bizim medyamız o kadar çok milleti gaza getiriyor ki. Yani insanlar inanılmaz bir şeye giriyorlar. Yani yeniriz, ederiz, olur, çeyrek final, yarı final. Abi nereye gidiyorsun? Yani gerçekten o kadar çünkü milleti bir şeye sokuyorlar ki abi, beklentiye.
2: Kupa getireceğiz dedi ya federasyon başkanı. Kupaya getireceğiz dedi.
10: Federasyon başkanı, yani abi gerçekten biz dünyadaki futbolu okumayı bilmiyoruz. Cidden bilmiyoruz. Yani abi gözümüzün önünde izliyoruz bu adamları. Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA'daki maçları, milli takımları. Abi bu adamlar zehir gibi top oynuyorlar ya. Yani adamların bir sistematiği var. Ya mesela Avustralya, adam diyor ki ben böyle oynayacağım diyor. Bu adam oynayacağı belli. Yani ben şimdi kalkıp Montella'ya taktik veremem de. Ama bizi çok beklentiye sokuyorlar. Ben o kadar beklentim yoktu, açık söyleyeyim. Yani ben Avustralya maçında beraberlik çıkarsa başına koy diyordum hiç kendi içimde. Çok yani çünkü baktığın zaman abi Arda'mız var, Kenan'ımız var değil mi? Dünya
2: evet,
10: yıldızı.
2: Evet, evet.
10: Başka yok ki abi dünya yıldızı. Yani iki tane dünyada tanınan adamımız var. Bunların ikisini de...
2: Hakan Çalhanoğlu'muz var baktığın zaman. Var yani Uğurcan'ımızdan tut, Kerem'imizden tut. Yani baktığın zaman kadromuz hakikaten yıldızlarla dolu. Bakma sen, isimleri anlamında söylemiyorum ama yıldızlarla dolu bir kadromuz var. Önemli olan bu kadroyu iyi bir şekilde sahaya sunmak ve futbolcuları oynatması gereken yerde oynatmak. Oynaması abi, gereken yerde oynatmak.
10: Oraya, oradaki yerlere girersek abi dediklerine %100 katılıyorum. Ben bizi çok beklentiye soktukları için bu medyaya kızıyorum. Yani özellikle federasyon başkanı. Ondan sonra bu tepkiler bu çocuklara da sosyal medyadan gidiyor. Mesela bu Dünya Kupası'nda oynayan diğer 2002'deki jenerasyon diyor ki biz Türkiye'de ne oluyor bilmiyorduk diyor. Ama şu an bu çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani o yüzden bence yine destekleyelim tabii sonuna kadar. Yenilseler de yenseler de bunlar bizim çocuklarımız. Ama inşallah kazanırız diyeyim. Peki.
2: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, mesajlar yağıyor. Zeki, ben milli takımın sorunu atak yaparken adam eksiltmekten korkmaları. Kenan girene kadar bir tane bile adam geçemedik. Riske girmiyorlar. Hep yan pas demiş. Bu ne alakası? Sıla'nın reklamı ne ya? Onu bilmiyorum. Avustralya maçının sonunda Montella'yı görevden almayan federasyon görevden alınmalıdır demiş. TRT Spigi İran-Yeni Zelanda maçı 4 dakika takımları karıştırmış. Şaka gibi diyor dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş ismi. Avukat Çağlar Şener. Aygün Bey Eskişehir'den Ramazan. Bilmiyorum dinlediniz mi? TikTok'ta kendini yorumcu zanneden bir şahıs seni hedef alarak yorum yapıyor. O arkadaşa diyorum ki git primir başka kişilerde yap. Sanki Aygün Özbek bana Aygün Özbek bana yedirmeyi seviyorsunuz. Kimmiş o ya? Bir yazsana. Ben TikTok miktok olmadığı için bilmedim. Bende TikTok miktok yok çünkü. Kimmiş o yorumcu? Yazsana bana. Ben bir çıkışta bir arayayım bakayım neymiş derdi. Kısa bir ara.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen o.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Neymiş? Yılmaz Kocaeli Değirmendere'den arıyor. Aa, Esat Yılmaz. Esat kardeşim benim. Ben de biliyorsun yarı Halıdereliyim. Yani orada da çok fazla akrabam var. Yener Günen futbol orta sahada oynanır. Bizim oyunu iki yönlü oynayan bir merkez orta saha oyuncumuz yok. Katı savunma yapan takımlara karşı nokta santraforumuz da olmazsa gol girişimi de olsa kalabalık savunmayı aşmak zor oluyor. Umarım kalan iki maçı kazanırız demiş. Esat Yılmaz Kocaeli Değirmen'de. Esat şey de oralı biliyorsun Değirmendereli şeyli bizim Serdar Akçar da Değirmendereli. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Son bölümünü dinledim. Meriç Demiral da Değirmendereli.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Ben oraya gittim, röportaj yaptım. Yani Google'dan aratırlarsa sevgili dinleyicilerimiz Süleyman Arat Meriç Demiral diye aratırsanız ağlayacakları çok duygusal bir röportajdır. Aşağı yukarı 5 sene önce yaptım onu ve yani bence Meriç Demiral'ı A'dan Z'ye tüm yaşadıklarını çocukluktan bu yana acılarla dolu, farklılıklarla dolu hayatını oradan görebilirler. Babası inşaat işçisi, annesi inanılmaz bir trafik kazasında ölüyor. Yani bir
0: Allah
1: kırmızı
0: rahmet
1: ışıkta bir
0: eylesin.
1: araba duruyor, arkadan tık diye vuruyorlar. Kimsenin burnu bile kanamıyor. Bir tek Meri'nin annesi vefat ediyor. Yani okumalarını tavsiye ediyorum o röportajı.
0: Değirmendere'yi beğendin mi?
1: Tabii beğendim. Çok hem de o sahil tarafı özellikle inanılmaz güzel. Orada bütün gün röportaj için onu yetiştiren hocalarla Meri'yi yetiştiren hocayla görüştüm. Çok ilginç hikayesi var. Hocası Camgöz Osman'dı zannediyorum. Şu an bir anda aklıma geldi. Camgöz Osman meşhur oldu, eski amatör futbolcu. İki futbolcuyu alıyor altyapıdan. Küçük bunlar. Ellerinden tutuyor. Babalarından izin alıyor. Ve İstanbul'a götürüyor. Fenerbahçe'nin şeyine götürüyor, dere ağzına. Orada seçmelere giriyor bu ikisi de. Meri'yi beğenmiyor, hoca geri gönderiyor. Diyor ki bunun daha çalışması lazım diyor. Öbür çocuk kalıyor İstanbul'da. Orada biliyorsun aileler de geliyor. Birlikte beraber kalıyorlardı. Ondan sonra şuna, hoca Osman, Camgöz Osman orada inat ediyor ve Meri'yi çalıştırıyor. 3 ay sonraki tekrar seçmelere götürüyor. Bu sefer Meri'yi beğeniyorlar. Öbür çocuk gelişmedi diyorlar. Onu al götür diyorlar. Geri götürüyor öbürünü. Yani hayatta insan işte yılmaması gerekiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Yani okumalarını rica ediyorum. O röportaj onları hem ağlatacak hem güldürecek hem bir başarı öyküsü, her şeyle inanılmaz bir hikayesi var Meri'nin.
0: Evet Süleyman, madem Merih'ten başladık, milli takımla devam edelim. Milli takımız 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatte sabah 6'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
1: Evet.
0: 19 Haziran yani maçtan bir günün Cuma günü de rakiplerimizden Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri Türkiye saatiyle 22'de mücadele edecekler. Avustralya maçından başlamak istiyorum sevgili Süleyman. Neler söylemek istersin? Ne hatalar yapıldı? Hatalar yapıldı mı? Sence fatura kime kesilmesi gerekiyor veya kesilmesi gereken bir şey var mı? Oradan başlayalım. Sonra da Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları, onu da konuşmak istiyorum. Neler söylersin? Önce milli takımla ilgili.
1: Valla sevgili Aygün, yani burası bir turnuva. Turnuvada kötü oynadığın maçta olabilir, iyi oynayıp da kazanamadığın maçta olabilir, iyi yani kötü oynayıp kazandığın da olabilir. Yani turnuvalar böyle biliyorsun. Yani burada turnuva takımını oluşturmak çok çok önemli, çok değerli. Bazı takımlar sadece turnuvalarda iyidir, turnuva takımları diye anılırlar. Yani o yüzden önümüze bakmamız lazım. O orada kaldı, geçti. Biz orada yani hatalar yapacağız da bu futbol hatalar oyunu. Yani daha doğrusu böyle bir dilimize pelesenk olmuş bir laf var ama futbolun içinde hatalar var. Hata olmazsa zaten her zaman daha iyi olan, daha fiziği iyi olan veyahut da oyunu daha iyi oynayan kazanır. Ama bazen öyle olmuyor işte. Fiziği daha kötü olan kazanabiliyor. Oyunu daha kötü oynasa da, teknik kapasitesi daha düşük olsa da iki takımdan biri kazanabiliyor. Futbolun da keyfi burada. Futbolun zevki burada. Futbolun en önemli tarafı herkesin futboldan anlıyor olması bir kere. Şimdi çıkın kapının önünden başlayın. Yani ne bileyim, metrobüse gidin, metrobüse binin, otobüs inin, otobüse binin. Ki herkesle konuşun. Herkes bir teknik direktör kadar bilgili olduğunu düşünüyor. Montella'dan iyi bildiğini düşünüyor. Fatih Terim'den iyi bildiğini düşünüyor. Ne bileyim işte Şenol Güneş'ten iyi bildiğini düşünüyor. Sergen Yalçın'dan çok daha iyi bildiğini düşünüyor. Futbol böyle bir oyun olduğu için güzel, bize güzel geliyor. Bence Montella takımı en iyi tanıyan kişi. Şüphesiz ki bir ay onlarla hazırlık yaptı. Bu rakibini analiz etti. A'dan Z'ye düşündü, taşındı ve böyle bir kadroyla çıktı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sosyal medyada yerin dibine sokuyoruz kendi oyuncularımızı turnuva devam ederken. Hı hı. Oysa turnuva devam ediyor. Yani 3 gün 4 gün sonra ikinci maçını oynayacaksın. Hayati bir maç oynayacaksın. Onun ardından bitmeyecek. Onu kazansan bile diğer maçın da daha hayati hale gelecek. E sen şimdi burada kırar döker vurur devirirsen turnuva takımı olma özelliğini de yitirirsin. Turnuva taraftarı olma turnuva milleti olma özelliğini de yitirirsin. Yani şunu demek istiyorum ki sabretmemiz lazım. Turnuva biter, ondan sonra ne yapacaksak yaparız. Montella'yı mı çarmıha gireceğiz? Yoksa ne bileyim kalecimizi mi, stoperimizi mi, forvetimizi mi? Ne, hangisini yerden yere vuracaksak vururuz, eleştiririz. Ama şimdi turnuva devam ediyor. Burada yola devam ediyorsun henüz. Kaybedilen bir şey yok. Bir darbe aldın ama maçı kazanma şansın var hala. Maç devam ediyor. Birinci round'tasın da. O yüzden de aklı selim ve sakin olmamız lazım. Ben Türk milli takımının bir düzenle çıktığını görebildim yani maçı izlerken. Ben de Deniz'i niye oynatmadın dedim hocam dedim kendi kendime. Çünkü futbol dediğim gibi az önce böyle bir oyun yani. Şoförün de fikri var, yolcunun da fikri var, muavinin de fikri var. Herkesin bir fikri var futbol hakkında. O yüzden en doğal hakkımız tabii onu niye oynatmadın hocam demen. Veyahut da onu neden kenarda tuttun, niye onu ikinci yarı şu dakikada aldın deme hakkımız var. Ama hocanın da bir düşüncesi var tabii ki. Biz şimdi onun beynini açıp okuyamıyoruz ki sen bunun ne düşündün de böyle oynattın diye. Ben kendimce yorumlayabiliyorum. Diyorum ki uzun Avustralya defansına karşı aralara kaçacak hızlı oyuncuları tercih etti. Ama olmadı işte hesap, evdeki hesap aslında çarşıya uymadı.
0: Stoperleri yani, biraz da kanatlardan biraz gitsek stoperlerin arasını açabilirdik. Araya atılan toplarla goller bulabilirdik.
1: Bak sen de aynı durumdasın. Aygün ben de aynı durumdayım. Hepimiz yorum yapıyoruz yani.
0: Evet.
1: Ama işte hocanın da kendine göre bir fikri var. İşte o fikre karşı taraf iyi bir panzehir buldu ve bazen oluyor işte bu sene Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Tedesco'da, Sergen Yalçın'da bu tarz futbolu çok oynadı biliyorsun. Topu rakibe vererek, onu oynuyorsun zannederek, baskı kuruyorsun zannederek skoru aldığı maçları çok izledik bu sene. Bu da yeni modası futbolun biliyorsun. Topu rakibe veriyorsun, puanı sen alıyorsun. Öyle bir maç oldu. Yani enseyi karartmamak lazım. Çünkü biz her şeyi giderken kupayı alacağız diyen biziz. Bütün gazetelerin başlarına hadi çocuklar, siz başarısınız çocuklar. Yenin de gelin çocuklar. Yani bu kadar gaz verirsen sonunda böyle o gazın karşılığı gelmeyince o maçta bir anda yıkım haline geliyor. Herkes diyor ki işte sabahın köründe kalktık. O ya ne var, kalkma o zaman bu kadar mıy mıy yapacaksan kardeşim. Bu milli takım, hepimizin milli takımı. Severek kalkıyoruz sabah yani. Bizim için ben kızlarım geldi, torunum geldi bana, hep beraber kahvaltılarımızı hazırladık. Büyük bir keyifle unutulmaz bir gün yaşadık yani. Biz eskiden Muhammed El Kleyn maçları vardı. 4'te kalkardık gece ve otururduk siyah beyaz televizyon, tüplü televizyonlar o zamanlar. Bütün aile ekran başına doluşurduk ve Muhammed Ali Clay'in maçlarını seyrederdik. Yani şimdi bu bizim milli takımımız, yani yarın 4'te kalkacağız, coşkuyla kalkacağız. Yani bu kadarcık küçük fedakarlıkları biz yapamıyorsak yani hiç bunları anlatmayalım. Bence ben hala aynı fikirdeyim. Bu milli takım her şeyi başarabilecek güçte ve yetenekte. Çok önemli starlarımız var yani, her biri birbirinden kıymetli, değerli. Hatta buraya biz star hediye edebiliriz. Dünya Kupası çok kötü gidiyor sevgili Aygün. Yani izlenir tarafı yok. Hiçbir maç izlenmiyor. Görüntü mesela gündüz oynandığı için gölgeli veya saatler uygunsuz. Her açıdan insanlar kendi ülkesinin milli takımını tabii ki seyrediyor ama diğer takımların maçını kalkıp 4'te kimse seyretmez kardeşim. O yüzden de bu milli takım, şu Dünya Kupası zihnimize en zevksiz Dünya Kupası olarak kazanacağını düşünüyorum ben. Öyle başladı, öyle gidiyor şu ana kadar ama çok farklı bir şey olmazsa bence de böyle olacak yani. Çoğunu izleyemediğimiz, çoğu hakkında bir futbola doymadığımız bir Dünya Kupası olarak gözüküyor bence. Ama bizim şöyle baktığımız zaman Arda'mız var, Ferdi'miz var, Deniz'imiz var, yani Kenan'ımız var değil mi? Uğurcan Çakır'ımız var, Hakan Çalhanoğlu var.
0: Evet, yıldızlarımız var aslında baktığın zaman.
1: Efendim, Orkun var değil mi? Kerem Aktürkoğlu var. Bunlardan birini Dünya Kupası'nın yıldızı olarak oraya armağan edebiliriz adımızdan. Yani yeni Zidane gibi, yeni Messi gibi Dünya Kupası'nda unutulmayan bir sürü isim var. Onların Beckenbauer gibi, onların hepsi Dünya Kupalarında parlayan önemli oyuncular. Biz de bu Dünya Kupası'na renk katabilecek oyunculara sahibiz. Biraz izin verelim, önlerini açalım. Siz başarısınız aslanlarımı pozitif enerji olarak kalbimizle, enerjimizle gönderelim. Bakalım, eğer olmazsa da eleştiririz, ne var yani. Ben böyle düşünüyorum. Oynadığı futbolu beğendim ama çok akıllıca bulmadım. Özellikle golle buluşturulması noktasında. Araya Deniz'i koysaydı o kadar uzun Avustralya defansının arasında, o da ezilecekti arkadaşlar. Ama netice itibariyle baktığın zaman Montella bir taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Olmadı. Olmayınca biliyorsunuz herkes yerden yere vurulur. O da onu yaşıyor. Bilincinde bunun, futbolun böyle bir oyun olduğunun. Yaparsan en iyisisin, yapamazsan en kötüsün şeklinde eleştirilere göğüs geriyor şu an. Burada şimdi cumartesi günü Paraguay'ı yeneceğiz. Önümüze devam edeceğiz. Amerika'yı da yeneceğimize inanıyorum ben. Kalveremde.
0: Evet, Amerika'yı da yeneceğimize inanıyoruz dedin. Zaten 3 puan yetiyor aslında. Bir galibiyet, bir beraberlik. Milli takımı çok daha farklı noktalara... Tabii hedefimiz 2'de 2 yapmak. 2 galibiyet de... bir beraberlik, bir galibiyet, 4 puan veya 3 puan da aslında baktığında yetiyor. Yani daha
1: önceki gruptan lider çıkma şansımız halen mevcut, hem de
0: tabii
1: güçlü.
0: Ki.
1: İkisini
0: tabii
1: de
0: ki.
1: Yenebilecek güçteyiz yani.
0: Aygün abi yayınlar. Süleyman Arat harika konuştu. İçimdekileri söyledi. Ağzına yürene sağlık. Konya'dan Doktor Ahmet ben demiş. Ahmet Bey'e teşekkürlerimizi
1: teşekkür
0: iletelim. Merhaba Mehmet, Merih Demir'le ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Tek doğru tarafı Camgöz Hoca, Hasan Hoca. Camgöz Hasan hocaymış.
1: Tamam,
0: değerleri
1: Osman
0: biraz hikaye.
1: Değerleri
0: hikaye. Ben Fenerbahçe çalışırken Camgöz Hasan hocanın iletişimine girdiği, onu getiren Semih Özü'yüm. Barış Ertuğ'la de program yaptım. Tanır beni. Sanki Fenerbahçe altyapıdan oyuncu anlaşıyormuş gibi bir intiba uyandırılıyor. Bu beni rahatsız ettiği günler demiş. Öyle bir şey yok zaten de Semih Özü'ne evet. De teşekkürlerimizi iletelim.
1: Yok yok, öyle bir şey demedim zaten.
0: Öyle
1: ben.
0: Bir şey demedi yani. Zaten o öyle anlamış tamam. Bursa'dan
1: evet,
0: Murat
1: yani
0: Şahin.
1: Kendini geliştirmesi gerekiyor dedi ve hata eksik yönlerini söylemiş. Camgöz Aslan Hoca da onu orada çalıştırarak o eksik yönlerini geliştirmiş. 3 ay sonra tekrar geldiğinde bu sefer beğenilmiş ve kalmış, bu noktaya kadar geldi. Fenerbahçe'de gelişti yani, Semih hocaları geliştirdi onları. Şimdi Allah var. Yani.
0: Doğru.
1: Zaten kendisi de söylüyor bunu. Camgöz Hoca da söyledi.
0: Murat Şahin diyor ki Süleyman abinin analizi diyor 1.90'lık stoperin arasında Kerem konmazdı diyor. O analizde biraz tepkisi var Murat Şahin'in.
1: Ama işte bakın oraya işte o şekilde düşünmedi. Yani aralara giren, yani senin buna üretebileceğin panzehir nedir, öyle bakmak lazım. Yani sen bu kule stoperlere, bakın benim o HT Spor'u yayına katıldım. Orada da aynısını söyledim. Senin programına katıldım Aygün. Orada da söyledim maçtan önce. Dedim ki çok güçlü fizikleri var. Biz fizikleri güçlü takımlara karşı her zaman sıkıntı yaşıyoruz. İşte İzlanda maçları, İrlanda maçları, zamanında Finlandiya, Norveç maçları, hep bunlarda zorlandık. Fiziki güçleri olan takımlar bizi olumsuz etkiliyor dedim. Burada da bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Adamlar kule gibi dedim. Buna çözüm üretmemiz lazım dedim. Ama Montella takımı tanıyor. En iyi çözümü bulacaktır dedim. Onun da bulduğu çözüm bu şekilde oldu ama işlemedi işte. Her zaman olmuyor yani. Şimdi bu aralara girerek 3 tane gol atsaydık, maçı 3-0 kazansaydık, bu sefer ne diyecektik? Ulan helal olsun Montella, ne büyük teknik adam, aralara kısa boylu adamı koydu kulelerin arasına ve oralardan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı diyecektik.
0: Doğru.
1: Ama maçı 2-0 kaybettik, çarmıha gerdik şey Montella'ya. Haklı tabii ki sevgili dinleyiciler, çarmıha germekte. Futbolun kaderi budur yani.
0: Tabii
1: yani
0: canım, maalesef. Zaman, ama biz de günlük yaşıyoruz ya Süleyman. Biraz günlük evet. Yaşıyoruz, günlük yaşıyoruz.
1: Tabii. Yani bütün dünya futbolda böyle bakıyor biraz. Biz daha da sertiz ama.
0: Biz daha şeyiz.
1: Lazım, evet.
0: Süleyman Bey'in söylediğin altına imza atarım. Tarihin kötü Dünya Kupası daha şimdiden demiş.
1: Vallahi
0: Yasin Bey.
1: Ya.
0: Yasin Bey'e sevgilerimizi iletelim. Abiler bu takım çıkıp iki maçta kazanırsa şaşırır mısınız? Bu potansiyel var, biraz rahat bırakalım demiş dinleyicimiz.
1: Tabii,
0: ben Serkan Sarayfe, ben de katılıyorum. Ben de aynı şey diyeyim. Sana katılmayan biri var. Günaydın Aygün abi. Mehmet ben. Süleyman abiye katılmıyorum. Bizim derdimiz sabah erken kalkmak değil, erken kalkıp B plan olmayan rezalet bir maç oynatan teknik direktöre söyleniyoruz. Biz fedakarlık yapıyoruz. Bize böyle bir maç izletemezler demiş. Ne diyorsun?
1: Saygı duyuyoruz tabii ki söylediklerine. Ama ben aynı fikirde olmadım. Zaten tabii ki konuşmamda anlattım. Ama yine de sevgili dinleyicinin her söylediğine saygı duyuyoruz. Yani bir sonraki maçı kazanır, bir sonraki maçı da kazanırsa, gruptan lider çıkarsa, ondan sonraki karşımıza çıkacak dev takımlardan birini de devirip çeyrek finale doğru yelken açarsa, o zaman bakalım Montella hakkında ne diyecek?
0: Tabii canım.
1: Onu da merak ediyorum.
0: Turnuva maçları hiçbir zaman belli olmaz. Dünya Kupası'ndaki kimler hangi takımları yenemedi? Mersin'den Emrah. Aynı
1: evet,
0: tabii
1: işte daha, önümüzde. Geçen sene biliyorsun Arjantin mağlubiyetle başladı. Messi bile yerden yere vuruldu. Arjantin hocası gönderilmek istendi. Bıraksın orada takımı dönsün diye. Aynı takım aynı turnuvada Dünya Kupası'nı alıp geldi. Şimdi baktığın zaman bir sürü takım İspanya'dan tut, Hollanda'dan çık. Herkes beraberlikle başladı maçlarına. Yani çok büyük umutlarla kupayı alacağını realist olarak düşünen, inanan bir sürü takım inanılmaz puan kayıpları yaşadı.
0: Doğru.
1: Bunlar futbolun içinde var yani. Bir anda dünyamızı karartmamamız lazım. Yani bu yıldızlar bizde var ve çevirebilecek, yani yelkenleri şişirip yol alabilecek gücümüz, potansiyelimiz de var. Ben teknik adamımıza da güveniyorum. Bakın, bizi Uluslar Ligi'nden çıkartan Montella, bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren Montella, bizi Dünya Kupası'na götüren Montella. Oyun anlayışını beğenmedik, forvet asist oynama sistemini beğenmedik, onu beğenmedik, bunu beğenmedik ama adam başarı üstüne başarı koyuyor kardeşim. Lütfen, lütfen sevgili dinleyicilerimiz bize yorum atsın. Desin ki bu takımın santroforu bu olmalı, golcüsü bu olmalı. Var mı kardeşim? Yok, Deniz'den başka golcün yok. Yani senin ülkende tüm takımlarında yabancı golcü oynuyor. Yabancı kanat oyuncuları oynuyor. Sen golcü sorunu yaşıyorsun. Tabii ki yaşarsın. Sen kendi golcülerin yok ki hiçbir takımda. Milli takıma oyuncu alırken gol noktasında alacağın oyuncu bulamıyorsun yani. Bak, takımında oynamayan, Trabzonspor'da kaç maç oynadı, Umut hala milli takımı alınsaydı diyen insanlarımız var. Yani doğru. Yok, golcün yok çünkü. O yüzden Montella'ya farvesiz oynatıyor diye kızmamak lazım. Avrupa Şampiyonası'nda Cenk Tosun niye oynatmadı dedik. Cenk Tosun kendi takımında oynamıyordu. Formdan düşüktü, biraz kilo almıştı. O yüzden de Beşiktaş'tan uzaklaştı. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. Orada da o yüzden forma şansı bulamadı. Şimdi Kasımpaşa'da çok mu başarılı? Mesela baktığın zaman Montella buna demek ki 2 yıl önce görmüş yani. Düşüşünü Cenk Tosun'un. Ki futbolun içinde bunlar var. Yaş var, kilo var, biraz doygunluk var. Tüm bunların hepsi düşüşe neden olabiliyor zaman zaman oyuncularda. Onu gören kimdir? En iyi yakında olan teknik adamdır gören. Antrenmanını onunla yapan, takımı sahaya sürerken ona taktik veren teknik adamdır. Yani biz kendi ülkemizde, ligimizdeki şeyi görmüyoruz yani. Onu da alalım, bunu da alalım ama kendi oyuncumuz kulübede kalsın. 11 yabancıyla oynarsan milli takıma golcü bulamazsın. Milli takıma stoper bulamazsın. Milli takıma oyun kurucu bulamazsın. Yani Allah'tan bizim Avrupa'da oynayan evlatlarımız var. Oralardan gelenler olmasa yanmışız yani. Takım kurmakta zorluk çekeceğiz.
0: Doğru. Kısa bir ara, aradan sonra Süleyman Atlı sohbetimizi devam edecek. Kısa bir reklamımız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Merhaba, Adana'dan Cihan ben. Farkında mısınız? Her turnuvanın ilk maçından sonra gruptan nasıl çıkarız hesapları yapılıyor. Neden galibiyetle rahat bir başlangıç yapamıyoruz demiş. Haklı aslında ya, baktığın zaman.
4: Ya haklı da, gönül tabii ki galip gelmek.
3: Galip gelmek ister.
4: Şüphesiz, ama yani bazen oluyor bunlar, trafik kazaları yolda. Yani bir serüvenin içinde bunlar var. İyi kötü bunların içinde var. Yani ama uzun yolda nihayet olan, asıl hedef olan, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz yere ulaşmak veya oraya yaklaşmak. İşte Avrupa Şampiyonası da öyle olmadı mı bizim için? Yine yerden yere vurduk. Niye bu ikili oynattı dedik? Niye bu Arda'yı koymadı dedik? Niye Cenk Tosun'u golcü noktasında oynatmadık dedik? Kalede niye onu tercih etmedi de bunu tercih etti dedik, değil mi?
3: Evet.
4: Stoperlerde niye şunu oynattı dedik? Hep yerden yere vurduk Montella'yı, ama sonunda ne oldu? Şarkılar söyleyerek ülkeye döndü, havaalanında coşkuyla karşılandı milli takım. O bunu yaratan kim? Yine Montella'ydı. Samet'i yerden yere vurdu. Her Samet oynadığında milli takımda başarılı oynadı. Yani şimdi adam şimdi böyle görüyor. Samet'te bir şey gördüğünü kabul etmemiz lazım yani. Ve Samet'in de onu hiç mahcup etmediğini kabul etmemiz lazım. Elinden geleni hem gol atıyor hem stoperde çok başarılı oluyor. Görev verildiği an, her maçta oynatmıyor. Ama görev verdiği anda inanılmaz derecede iyi oynuyor. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım. Adam başarılı bir teknik adam yani. Bize de uyum sağladı. Bizden biri gibi davranıyor. Şunu unutmayalım ki bize bir yerli teknik adam milli takımda başarılı olamıyor. Bir anda ülke olarak bölünüyoruz. Çünkü neden? Gelen milli takım başına gelen teknik adam illa geçmiş hayatında 3 veya 4 kulüpten birine mutlak surette bir dokunuşu vardır. Yani orada ya futbol oynamıştır ya oranın teknik adamlığını yapmıştır. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un yakınından geçmiştir yani. O zaman ne oluyor? Eğer Beşiktaşlıysa Fenerbahçe ve Galatasaraylılar işte bu Beşiktaş'tı diyerek bir anda şey yapıyor. Antipatiyle bakmaya başlıyor. Hem milli takıma hem teknik direktöre ve seçimlerine. Eğer Fenerbahçeliyse bu sefer Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar antipatiyle bakmaya başlıyor. Hem seçimlerine hem oynattığı futbola. Galatasaraylı ise Fenerbahçelilerle, Beşiktaşlarla ittifak yapıp bu sefer teknik adamın seçimlerine ve oynattığı futbolu eleştirmeye başlıyor. Birlik olamıyoruz yani öyle olduğu zaman. Yani bize yabancı şart milli takımda. Çünkü biz diğer huyumuzdan vazgeçmiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz ama bir gram değişmiyoruz. O halde bize yabancı teknik adam şart. Montella'dan iyisini mi bulacağız arkadaşlar? Kimi getireceksin milli? Milli takım çünkü zor bir olay. Yani milli takım kulüp takımını yönetmek gibi değil ki. Kulüp takımında bütün bir ay boyunca, hafta boyunca, 365 gün boyunca ne bileyim işte sürekli aynı takımla berabersin. Beraber yatıp beraber kalkıyorsun. Her sürekli antrenman yapıyorsun. Haftanın 4 günü antrenmanın var. Tanıyorsun her şeyi ama milli takım hocası öyle değil. Televizyondan seyrediyor. Ülkesine gidiyor veya Türkiye'de yaşıyorsa normal hayatına devam ediyor. Tam milli takım yaklaşırken bir ay kala, 15 gün kala seçtiği maçları, merak ettiği oyuncuları izlemek için maçlarına gidiyor. O da çok göstermelik oluyor tabii yani. Olmuyor öyle. Ama yani milli takım hocalığı daha zor. O yüzden oradan başarı çıkartmak gerçekten kolay değil yani. Çünkü bir de onlarla çok fazla çalışma şansın kalmıyor. Geliyor, alıyorsun milli takım hocalığı.

0: olabilir. Futbol bu arkadaşlar. Yani tokat yedin kendine gelebilirsin. Veyahut da tokat yedin ikinci tokatı da yiyip yere düşersin. O da olabilir. Futbolun içinde bunlar var. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Dünya Kupası'na gidiyorsun ya. Her takım sert. Ya işte Suudi Arabistan'ı izliyorsun. Katar'ı izliyorsun. Değil mi? O, yani her takım iyi hazırlanmış olarak geliyor. O yüzden hiçbir takım kolay değil. Hiçbir takımı yenmek çantada keklik değil. O yüzden en büyük zirve mücadelesindesin yani. Oraya gelen bütün takımlar bir hayalle geliyor, bir umutla geliyor. O yüzden rakibine saygı duyacaksın. Ben bunu %100 geçerim demeyeceksin. Elinden gelen gayreti göstereceksin. Yılmayacaksın. Mücadeleye devam edeceksin. Bizim de etmemiz lazım. Mücadeleye devam etmemiz lazım.
1: Vallahi şimdiden milli takım hocasını gönderen bile var. İlhan Palut gelsin diyor bir tane dinleyicimiz, Nihat Çetin.
0: Vallahi katılmıyorum arkadaşlar. Yani bir kere dereyi geçerken at değiştirilmez. Dereyi geçerken at değiştirmeyi düşünmek de hata. Bence bu şampiyona biter. Aldığın dereceye göre tekrar masaya yatırırsın, konuşursun. Ülke olarak tartışırız buna. Mutlaka bir çözüm buluruz. Ama şu an için bir önemli bir kulvarda, önemli bir yarışın içindeyiz. Hani buradayken yıpratmamak lazım yani. Buradayken bunlar konuşulmaz. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan geldiğimiz zaman bunları konuşabildik mi? Ya İlhan Palut'a da ayıp oluyor şimdi. Yani çünkü olmaz dediğin zaman sanki İlhan Palut'u beğenmiyor gibi oluyorsun. Hiç öyle bir düşüncem de yok ayrıca. Benim demek istediğim, bir turnuva devam ederken bunlar tartışılmamalı. İyi günlerimizde, iyi günlerimizde eleştirmiyoruz. İyi günlerimizde eleştirelim o zaman Yiğit'tek. Yani değil mi? Aynen. Yani Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı maçın ardından biz kazandık ama ben bu hocayı beğenmiyorum diyebiliyor muyuz? Yok, diyemiyoruz. Herkes o eller havaya, Türkiye buraya. Ondan sonra ilk kaybettiğinde direkt çağırmaya gelme bence hoş olmuyor.
1: Medet Bey demiş ki, Medet Durdu. Selamünaleyküm, ben Medet Durdu. Aygün abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Dün İspanya maçını seyrettim. Sadece Türkiye kötü değil yani.
0: Evet.
1: Kötü olan takımlar da var. Hayırlı yayınlar, evet, demiş.
0: Evet, aynı fikirdeyim. Ben de onu söyledim. Yani birçok takım puan kaybederek başladı. Ve oynanan maçlar çok kötü arkadaşlar ya. Bu nasıl Dünya Kupası diyorum ya. Şu çocukluk maçlarıma gidiyorum. Yani benim Dünya Kupalarını beklerken büyük hayaller kurardık. Yani gece gündüz bütün maçları seyrederdim. Yani 1970 Meksika'yı hatırlasanız ya, 1970 benim çocukluğum yani. Hı hı. 9 yaşındaydım yani, orada Meksika dalgası değil mi? Hala bu yıllarca her yere yapıldı değil mi? Türkiye'de yapıldı, Türkiye'de de Meksika dalgası. Hala bazı maçlarda yapılıyor. Yani mesela 1978'deki Arjantin değil mi?
1: Evet.
0: Konfetiler atılmıştı, kağıtlar sahanın içine, hatırlıyor musunuz? Sonra o moda Türkiye'ye geldi, Avrupa'ya geldi. Türkiye'de bütün takımlar sahaya çıkarken konfetiler atılıyordu böyle. Sonra onları toplanıyordu, böyle itfaiye geliyordu. Bazıları alev alıyordu. Onları kenara alıyorlardı. Nasıl görkemli maçlardı ya. Şimdi o Dünya Kupalarının bize getirdiği hatıralar bunlar. Yani o Dünya Kupalarında kimleri gördük ki biz? Cruyff'leri gördük, Beckenbauer'ları gördük. Ondan sonra Gerd Müller'leri gördük. Lineker'leri gördük değil mi?
1: Evet.
0: Yani Batistuta'yı gördük. Breitner'i, Şitinike'yi gördük. Netleri gördük, hiç unutamam yani, bunlar çok büyük efsane zihnimize yer açmış, zihnimizde en önemli yerlere oturttuğumuz oyuncular. Higuita, bir tane Higuita görebilecek miyiz acaba Dünya Kupası'nda? Futbol değişti arkadaşlar, futbol eski zevkinde değil, gerçekten çok keyifsiz oynanıyor, çok statik oynanıyor. Çünkü koşu mesafeleri arttı, güce dayalı, teknikten uzaklaşıldı, güce dayalı bir futbol oynanıyor. Bu da bize zevk vermiyor, eski yıldızları bize arattırıyor, mumla arıyoruz yani. Maradona'ları değil mi? Hatta Pele'nin maçlarını seyrederdik. Siyah beyaz. O Galinça, Pele, Vava değil mi? Jairzinho. Bunları görüp şey yapardık yani, ekran başına kilitlenirdik. Şimdi böyle oyuncuları göremiyoruz artık. Göremeyeceğiz de galiba, öyle gidiyor. Futbol keyifsizleşiyor. İşin içine bir sürü şey girdi. Teknolojik varlar girdi. Oyunu durdurmalar girdi. Rogokov gibi hakemler girdi. O bizi futbol keyfimizden biraz uzaklaştırdı bunlar.
1: Çok kısa bir haber aramız var. Aradan sonra sevgili Süleyman Atı sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupadan Haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası G ve H grubunda oynanan maçlarla devam etti. G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2, Belçika'da Mısır'la 1-1 berabere kaldı. H grubunda Avrupa şampiyonu İspanya, turnuvadaki ilk maçında Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Aynı grupta oynanan bir diğer maçta da Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

0: Spor.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Süleyman Atla sohbetimiz devam ediyor. Milli takımla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman?
3: Var.
2: Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Buyurun.
3: Hemen bir kelime söyleyeyim. Sevgili Aygün, şimdi haberleri dinlerken ne dedi? İspanya Yeşil Bruno adalarıyla beraber kaldı,
2: evet.
3: Avrupa şampiyonu.
2: Evet.
3: Hani düşünsene bizim Yeşil Bruno adasıyla beraber kaldığımızı veyahut da yenildiğimizi. Allah Allah, haritada yerini bilmediğimiz ülkeye yenildik. Bizim haritada ama İspanya Avrupa şampiyonu, metiyeler düzdüğümüz yani. Gelmiş geçmiş en iyi pas yapan milli takım olarak gördüğümüz, kimsenin kolay kolay yenemeyeceği olarak düşündüğümüz takım Yeşil Bruno adalarına bir puan veriyor. Yani aynısı bizim başımıza gelseydi aman tanrım neler oldu bilemiyorum, ama futbolun içinde bunların olduğunu, mühim olan turnuvanın ilerleyişinde sağlıklı ve başarılı gitmemiz olduğunu kabul edelim ve görelim lütfen.
2: Evet, yavaş yavaş.
3: İspanya yine kupayı alır, özür dilerim. Hı. İspanya yine kupayı alır ve Bruno Adaları hikayesini de unutur gider.
2: Evet, Aygün abi kolay gelsin. Süleyman abi saygılar, selam. Hep takdir, takip ediyorum. Benim sorum, niye başkanımız hocayı ve oyuncular açıklamıyor? Keşke Saadettin başkanımız devam etseydi. Şimdiye kadar hoca da oyuncular gelmişti. Almanya Oberhausen'den Güngör Girmez. Evet, dün Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman. Açıklamayla ilgili neler söylersin? Dün kulüp bir açıklama yaptı bununla ilgili de.
3: Evet, yani bekleniyordu zaten. Yani akış normal hızında ve normal seyrinde devam ediyor. Ben bugün Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorum. Ama tabii burada teknik heyetin açıklanması konusunda biraz ayağı frende gitti yönetim kurulunun. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü neden? Biraz tepki oluştu. Burada hani erken Aykut Hoca'yı yıpratmamak için zaten seçimde bunu koz olarak kullanmadı ve hem menfi hem müsbet anlamda zikretmedi de çok hocanın adını. Ama şimdi bence görüşmelerinde de devam etti. Çok dünya devi bir teknik adamla da görüştüklerini biliyorum. Yani Sayın Barış Köktürk'ün bizzat gidip konuştuğunu biliyorum. Olumsuz yanıt aldığını biliyorum. Ondan sonra seçildikten sonra bir kez daha konuşulduğunu biliyorum. Ama o iş olmayacak ve %99 Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına gelecek. Şimdi
2: %1 peki ne olacak? %99 %1 ihtimal de önemli bir ihtimal.
3: %1 ihtimal de yani bence onu bilmiyoruz işte ne olacağını. Eğer o çok adı geçen dev teknik adam kabul etmedi tabii ki. Şu ana kadar etseydi zaten açıklanırdı veya zikredilirdi. Ama unutmamak lazım ki Aziz Yıldırım Mourinho kartını oynayan da Aziz Yıldırım'dı. İlk Mourinho'yu zikreden Sayın Aziz Yıldırım'dı, ama Sayın Ali Koç ondan daha atik davrandı, gitti anlaştı, seçimi de o şekilde kazandı. Yani Montella'yı getiren bir başkan çok önemli, başka dünya büyüğü, dünya devi bir teknik adamı da getirebilecek yetenekli kabiliyette. Ama ben bu süre içinde birçok Fenerbahçe'nin kaderinde etkili olan önemli kişilerle konuştum, hem şu anki yönetime de yakın olan hem eski yönetimlere de yakın olan. Hepsi aynısını söyledi. Yani bu kadar kısa dönemde, bu kadar sıkışık bir maç trafiğinde, Dünya Kupası da varken bir yabancı teknik adamla macera aramak gerçekten çok riskli Fenerbahçe için denildi. Çünkü bu yönetimin bir yılı var ve baktığı zaman bu ayın sonunda, Haziran sonunda sezonu açmak zorunda. Topuk Yaylası kampı var 10 günlük. Onun ardından 5 Temmuz 16 Temmuz arasında Avusturya kampı var. Orada 3 maç oynayacak. Onun ardından da 21-22'si de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Ön eleme maçı oynayacak. Yani bu kadar sıkışık bir trafikte hepsini bir ay içinde bitirmek zorunda. Hem transferleri yapacak, hem iş transferi konuşacak, hem kiradan dönenleri konuşacak. Tüm bunların sonucunda da şampiyon bir Fenerbahçe yaratacak. O yüzden zamana karşı oynuyor yönetim ve yeni gelecek teknik adamın bu süreçte takımı tanıyan, bilen birisine ihtiyacı var. O da bence Aykut Kocaman'ı işaret ediyor bu düşünceler, bu bilgiler. Çünkü Aykut Hoca'nın defalarca yanına geldik. Her zaman Fenerbahçe hakkında yorumları olduğuna bizzat değil şahidim. En son seçimde bile bizim basın odasına geldi ve orada 40 dakika kadar konuştuk. Sohbet ettik yani orada bile, yani Fenerbahçe hakkında görüşlerini, düşüncelerini öğrenebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Fenerbahçe'yi her zaman yakından takip ediyor. Şimdi 6 yıl Fenerbahçe hiçbir takım çalıştırmadı deniyor. Yani ya futbolu mu unutacak yani? Yani sen, ben televizyondan seyrederek futbol hakkında derin yorumlar yapabiliyoruz da Aykut Kocaman gibi deneyimli bir teknik adamın futboldan kopması mümkün olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? İlla ki televizyondan da seyrediyor, bilgi de alıyor, o çalıştıran teknik adam hakkında da görüşleri var, yönetimsel anlamda da görüşleri var, futbolcuların oynayış sistemiyle alakalı da görüşleri var, bazı oyuncuyu orada değil de burada değerlendirmek daha mantıklı olur diye de görüşleri var. Bunu Jesus zamanında da söyledi, biz de beraber yemek yediğimizde de söyledi. Ama bunlar tabii off the record yapılan konuşmalar, yazılmadı, çizilmedi hiçbir yerde. Tedesco zamanında da söyledi. Yani futbolun içinde, Fenerbahçe'nin içinde, Fenerbahçe'nin kadrosunu yakından tanıyor. O yüzden de bence en çabuk çözüm üretebilecek teknik adamlardan biri olduğunu düşünüyorum. İki kim diye sorarsan bana, yani %1'e ona da İsmail Kartal derim. Şu an için Fenerbahçe'nin yabancı teknik adamla kaybedecek zamanı yok. Çünkü gelen hoca takımı tanıyacak. Ancak televizyondan hızlı seyredilmiş maçlarla bir takımı tanımak mümkün değil. İçsel sorunlarını anlayamayacak. Ederson problemini anlatamazsın mesela. Semedo, Mert Müldür problemini anlatamazsın. Sıddıkı Şerif, Nene problemini anlatamazsın yeni gelecek yabancı hocaya. Değil mi? Yani evet. Burada ama senin yerli hocan, yerli teknik adam zaten bunları biliyor. Bunların içinde, Fenerbahçe'nin içinde zaten bu insanlar. İsmail Kartal olsun, Aykut Kocaman olsun. Bunlar dolayısıyla hem bilgi anlamında hem de çözüm üretme anlamında şu an için elinde bulunan en önemli çilingirler yani. O yüzden de Fenerbahçe bu dönem onu değerlendirmek zorunda. Ha, sonunda zafer olur mu, şampiyonluk olur mu, mutluluk olur mu? O tabi soru işareti. Herkes ister şampiyon yapmayı ama netice itibariyle bu bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk. Yani baharı var, kışı var, yazı var. Sonunda Mayıs'ta mutluluğa ulaşma veya ulaşmama var. O yüzden de bir yola çıkıyorsun, planlar yapıyorsun. Bazen onlar oluyor, bazen olmuyor hesap anlamında. Tutuyor, bazen de tutmuyor. Ne malum Aykut Kocaman'la gelip de şampiyonluk yaşayıp 4 yıl üst üste şampiyon olmayacağını aynı Okan Buruk gibi. Ne malum yani? Bu imkansız mı yani? Böyle bir şeyi yapabilecek yeteneği, kabiliyeti yok mu diye görülüyor Aykut Kocaman. Olabilir de bunlar futbolun içinde var. Aykut Kocaman da bu tür yeteneklere sahip bir insan. Fenerbahçe'de böyle birini arıyor. Böyle bir hikaye yazmak istiyor. Buna ihtiyacı var camianın, taraftarların. Herkesin ihtiyacı var. O yüzden de bir denenmesinde bence yarar yok işte. Çünkü Jesus geldi, olmadı. Mourinho geldi, olmadı. İsmail Kartal iki defa geldi, olmadı. O yüzden bence Tedesco ile olmadı. Onun için bence yeni yönetimin seçimine, kararına Fenerbahçelilerin saygı duyması ve destek olması gerekiyor. Şimdi daha gelmeden eleştirirsen yok defans oynatıyor, yok işte şunu oynatmadı, bunu oynatmadı. Yerden yere vurursan, şehir efsaneleriyle yıpratırsan, aynı şeyleri söyleyip tekrar düşmek istemiyorum ama çok şehir efsanesi üretiliyor bizde oyuncular hakkında, teknik adamlar hakkında. Olmayan hikayeler yazılıyor gerçekmiş gibi. Onlar da ağır şekilde yıpratıyor başlamadan insanlar. Çünkü bu tür sıkıntılarla, bu tür ağır eleştirilerle, bu tür dedikodularla başlayan yolculuklarda mutluluk biraz zor geliyor. Çünkü kafanın üzerinde böyle kılıç bekler gibi bir durum var. İki beraberlikte o kılıç inip senin kafanı koparabilir. O yüzden bunları yapmayalım. Hiçbir takımın taraftarları teknik direktörlerine, başkanlarına, futbolcularına bu tür davranmasınlar. O stresi yüklediğiniz zaman o stresin altında oyuncunu, teknik adamını, başkanını eziyorsun. Oradan başarı hikayesi gelmesi giderek zorlaşıyor. Hep destek, tam destek diyorsun. Hep lafta kalıyor bunlar. Her zaman destek verirsen yolculuğun sonunda başarısız olursa zaten gönderiyorsun. En ağır şekilde eleştiriyorsun. Yerden yere vuruyorsun. Ama yolculuk hikayesi yazılırken burada sert eleştiriler ve daha yolun başında yok edişler, başına ezmeler olması bence takıma da, taraftarlara da, herkese de büyük hasar veriyor, zarar veriyor, mutsuzluk getiriyor.
2: Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Altı sohbetimiz devam edecek.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Reklam.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, gazeteci Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün abicim İzmir'den, Halil Bayram ben diyor. Süleyman abi saygılar diyorum ama oynattığı futboldan keyif almıyoruz biz Aykut Kocaman'ı diyor. Oynattığı futboldan diyor.
8: Yani elindeki kadroya göre şekilleniyor her şey. Hayatta da öyle değil midir arkadaşlar? Yani kadrona göre olur. Şimdi mesela Aykut Kocaman'ın... eleştiriyoruz mesela Vardar'a elendiğinde. Kadrosuna bir bakalım, çok iyi bir kadro muydu acaba? Ahmet Han Köse oynuyordu gol noktasında, santrafor noktasında. Yani şimdi bir de bu kadroya bakalım. Acaba bu kadroyu eline alsa çok daha iyi hale getirir mi, getirmez mi? Bir de öyle görelim bakalım yani. Şimdi ne kadar, o zaman şartlar öyleydi, bütçeler öyleydi. Ona göre kadrolar yapılıyordu. Şimdi artık her aldığın oyuncu 20 milyon eurolar bandında. Avrupa'nın çok seçkin oyuncularından bahsediyoruz. Brezilya milli takımının kalecisi sende, Portekiz milli takımının sağ beki sende, değil mi? Yani gelecek vadeden Arçivuran sende, tecrübeli Skriniar sende, öyle değil mi? Yani baktığın zaman Kante sende, Gendouzi sende, Asensio sende. Şimdi böyle bir takımı acaba Aykut Hoca ne, daha mı iyi çalıştırır? Yoksa yani baktığın zaman en iyi oyuncun Valbuena'lı, Kirtel'li, Ahmet Han Köse'li bir Fenerbahçe mi daha yıldızlar topluluğuydu ve onu kötü oynattı, bunu da kötü oynatır mı diye bakmamız lazım. Bilemiyorum. Biraz pesimist bakıyoruz. Daha yola çıkılmadan, tren gardan hareket etmeden trenin makinistini tokatlarsan o tren hedefine varamaz arkadaşlar. O yüzden oynattığı futbolda bir görelim bakalım. Yani bir görev veresin. Çünkü burada bunu görev veren yönetim, öyle değil mi? Bu yönetim evet, sorumluluk alıyor ve bu yönetim bir risk alıyor Aykut Kocaman'ı getirirken. O yönetimin aldığı risk onu ya mutlu edecek veyahut da bir dahaki seçimde, 2027'de seçim var. Seneye bugünlerde Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilecek. Bugünlerde Aykut Kocaman'ı seçti diye, başarısız oldu diye belki de bu yönetim seçim kaybedecek. O yüzden o riski alana saygı duymamız lazım, beklememiz lazım diye düşünüyorum ben naçizane.
7: Süleyman, tabii gelen sorulara baktığımız zaman da biraz da transfere de dönmek istiyorum.
8: Evet.
7: Neler söylersin transferlerle ilgili? Bilgiler var mı? Neler söylersin?
8: Özellikle şunu söyleyeyim, demin unuttum. Benim düşünceme göre Sayın Ali Koç 2018'de göreve geldiğinde Aykut Kocaman'dı takımın başında, biliyorsunuz. Bir ay bekledi cevap. Ve bir ayın sonunda seninle çalışmayacağız denildi ve Filip Koku getirildi.
7: Evet.
8: Eğer Filip Koku getirilmeseydi, Aykut Kocaman'la devam edilseydi Fenerbahçe o sene belki şampiyon olurdu, olamazdı onu bilemem. Ama bir kere bu kadar büyük transferler yapmazdı. O sene biliyorsunuz 10 mu 12 mi transfer yapıldı. Gırtlağa kadar para harcandı. Onun ardından çok büyük başarısızlıklar geldi. Baş aşağı gitti takım. Onları düzeltmek için hepsine para verip gönderildi. Seneye yeni oyuncular alındı. Bunları yaşamazdı en azından. Mali anlamda bir girdaba girmezdi Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'la en kötü ikinci, üçüncü olurdu bu takım. En kötü. Belki de şampiyon da olabilirdi. O yüzden Sayın Ali Koç'un en büyük hatası bana göre, yani benim düşünceme göre en büyük hatası Aykut Kocaman'ı gönderip yerine Filip Koku'yu getirmek oldu. Gönderirken de çok ağır kelimeler gönderildi, biliyorsun. Ona bilgiler verildi böyle, evet. Havullara darmalar, işte veri hırsızlıkları bilmem ne filan gibi, Aykut Kocaman gibi bir karaktere bu tür şeylerin söylenmesi de onu çok üzdü ve bir daha da yolları kesişmedi. O tür ithamlar olmasaydı belki Aykut Kocaman'la tekrar deneme yapabilirdi Sayın Ali Koç. Hatanın neresinden dönülürsek ya. Ama bu olaylar kırdığı için geri dönüşü olmadı. Şimdi bu takım zaten iyi bir takım. Bu takımın kadrosu gayet yetenekli oyuncularla kurulu. Bir türlü burada sevgi bağı ve sevgi köprüsü oluşamadı. Ama şimdi oluşabilir Sayın Aykut Kocaman'la birlikte. Onun düşünceleriyle yepyeni bir oluşum oluşacak ve başarı gelebilecek. Şimdi eksik noktaları zaten herkes biliyor. Yoktu uçan kuş bile Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı olduğunu biliyor. O nedenle bir kere santrofor alınacak. Vedat Muriç alındı biliyoruz. Onun da önce teknik adam açıklanacak. Ardından da Vedat Muriç açıklanacak diye bilgi var bende. Onun ardından da fiyatını indirmek için Gyurassi ile konuşulduğunu biliyorum. Dolayısıyla da hem Vedat Muriç hem de Gyurassi Fenerbahçe'de oynayacak bu sene. Gol sorunu bu şekilde çözülmüş olacak. Zaten kadrosuna baktığım zaman az önce saydık Asensio'lardan, Kante'lerden, Gendüzi'lerden, Kerem Aktürkoğulları'ndan, Skriniar'dan, kaleci Ederson'a kadar, Semedo'ya kadar çok önemli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Bu dokunuşlarla bir stoper arandığını biliyorum. Fransa Ligi'nden arandığı söylendi bana. Ama oyuncunun adını bilmiyorum açık söyleyeyim. Dolayısıyla bir stoper, iki golcü. Bu şekilde ben Şampiyonlar Ligi maçına kadar gidileceğini düşünüyorum. Çünkü oralarda hem Avusturya'da 3 maça oynanacak, ardından Şampiyonlar Ligi ilk maçı oynanacak. Onun ardından eksiklere göre Aykut Hoca'nın söyleyeceği, eğer Aykut Hoca gelirse tabii ki o kadar inanmışız ki Aykut Hoca'nın söyleyeceği diyorum. Aykut Hoca'nın söyleyeceği diyerek devam edelim o zaman. Aykut Hoca'nın söyleyeceği eksik noktaya da bir transfer yapılır ve bu transfer kapanır diye düşünüyorum. Çünkü onu da alalım, bunu da alalım, oraya da bunu alalım dediği zaman bu işin hiç altından kalkılmıyor. Belki işte hiç kendi kadro içinden çözümler bulabilir. Belki bilmiyoruz kafasından ne var. Kenardan hep seyredip fikri olduğunu söyledim Aykut Hoca'nın. Belki de Oğuz'u kullanacak sağ kanatta. Daha fazla Levent'i kullanacak ve belki de bir sol bek alınmasını isteyecek. Acil. Çünkü Archie Brown'a da teklifler var. Osterwalde'ye de teklifler var. Belki onlarla bir yol ayrımı olacak. İşte buralarda şekillenecek en geç Şampiyonlar Ligi ön elenmesi maçında oynanacağı 21-22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'de her şey şekillenecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında İskoç temsilcisi Herat'la oynayacağız veya Gornik, Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla oynayacağız. Ben bu iki takımı da eler diye tahmin ediyorum kağıt üstünde baktığın zaman, ama futbol kağıt üstünde oynamıyor. Bunları elerse bir sonraki rakibimiz biraz daha zor olacak. Onu da elerse bir sonraki rakibimiz iyice zor olacak. O yüzden de Fenerbahçe'nin seçeceği yeni teknik adam yapacağı transferlerle ben bu sene yolunun farklı olacağını ve aydınlanacağını düşünüyorum, ama tabii göreceğiz hep beraber.
7: İyi yayınlar Aygün abi. Fenerbahçe taraftayım. Bu takıma iki tane stoper, iki tane santrofor alınırsa şampiyon olur. Macera gerek yok demiş Almanya Frankfurt'tan Ramazan.
8: Ramazan Bey'le aynı görüşteyim ben de. Yani zaten geçen sene de hatırlarsan Aygün, senin programına defalarca söyledim. Belki 50 defa, belki 100 defa söylemişizdir. Fenerbahçe'nin özellikle devre arasında söyledim yani. Birinci sırada elzem olan, çünkü o zaman santraforu vardı, En-Nesyri vardı, takımdaydı. John Duran da vardı. Birinci elzem olan sol stopere ihtiyacı var dedim. Yani Osterwalde'den sol stoper yaratmak bence Fenerbahçe'ye yaramadı. Çünkü çok hızlı, bir kere o en iyi yönü Osterwalde'nin, ama çok hatalar yapıyor. Duruş hataları, pozisyon hataları yapıyor. Skriniar'ı da zora sokuyor. Onu da daha iyi oynamasına engel oluyor. Skriniar'la uyumlu olacak bir sol stoper alınmalı. Osterwalde de sol beke gelmeli şeklinde söylemiştim defalarca. Ama ne sol stoper alındı ne de golcü alındı. Golcü alınmayı bırak, iki golcü birden gönderildi. O da şampiyonluğun kaybedilmesine mal oldu Fenerbahçe'ye. Ama şimdi bu görülüyor. Çünkü o kadar çok analiz yapıldı, o kadar çok görüş belirtildi ki bunun üzerine. Artık gökte uçan kuş bile Fenerbahçe'nin neresinde, hangi mevkisinde eksik olduğunu biliyor. Bir sol stopere ihtiyaç olduğu aşikar. Bir tane
7: çok
8: veya çok teşekkür ederim. İki tane golcüye ihtiyacı var. Bir de sağ kanata ihtiyacı var. İşte bu yeni transferler Vedat Muriç ile golcü problemini, Şurasi ile de hem sağ kanat hem de golcü problemini çözecektir. Kerem Aktürkoğlu etkisi de var zaten. Aykut Hoca onu çok daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Kulübede bekleyecek olan Nene, Musabba, belki onlarla da bir yol ayrımı yaşanabilir. Bunlarla çok güzel bir harmanlayarak bir yeni bir Fenerbahçe yaratacağını düşünüyorum ben açıkçası.
7: Selam Aygün abi, Süleyman Arat'ı sorabilir misin demiş. Fenerbahçe bu 4 sene teknik direktörüne destek olmadı mı? Suç taraftarda mı oldu şimdi? Bence en az suçlu taraftar ne dediyseler yaptılar, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum diye. Katılıyor musun?
8: Valla teknik direktörde de suç var, taraftarda da suç var bence. Ben fikrimi açıkça söyleyen birisiyim. Yani Fenerbahçe taraftarı eski durumunda değil. Bir kere seyirci durumunda, taraftar durumunda değil. Yani maça tezahüratlar ve tempolarla, alkışlarla eskiden bir ıslıkları olurdu. Biz kulağımızı kapatırdık yani.
7: Evet.
8: Yani rakip atak yaparken veya bir hakemin kararından sonra inanılmaz bir ıslık olurdu. Mesela onlar yok artık Fenerbahçe stadında. Seyreden bir taraftar var ve mutsuz bir taraftar var. Top bir hatalı pas yaptığın zaman hemen uğulduyan, bir gol yenildiğinde hemen küsen ve omurdamaya başlayan, yine bu sene o sene mi diye korkuyla, panikle şey yapan bir taraftar kitlesi var. O çünkü takıma zarar veren en önemli unsurlardan biri. Fenerbahçe en önemli gücü 12 numaralı oyuncusudur. Yani taraftarıdır. Ama 12 numaralı oyuncusundan yoksun çıkıyor son 4-5 yıldır. Taraftar demek sadece kombin almak, her maça gelmek değildir yani. Taraftar 90 dakika destekleyen, gerideyken sahaya enerjisini veren, kötü oynayan oyuncusunu itekleyen bunlardır yani. Aynı sorun Beşiktaş'ta da var bakın. Beşiktaş'ın kapalısı ölüyü diriltirdi eskiden. En kötü oynayan oyuncuyu bile şahlandırırdı. Ama şimdi öyle bir durumu yok Beşiktaş'ın da. İşte stadın ambiyansının ne kadar güzel olduğunu gördük aslında. Son oynanan Avrupa Ligi finalinde Alman takımının bayraklarıyla kale arkasının ne hale geldiğini gördük. Sanki kendimi Almanya'da gibi hissettim ama Beşiktaş'ın maçlarında kale arkaları şey gibi, cenaze evi gibi sessiz sakin duruyor. Eskiden öyle miydi? Besteler, marşlar. Fenerbahçe taraftarı da öyleydi. Çok güçlüydü. Her maçta etkisini ortaya koyan, takımını kazandıran taraftardı. Şimdi küsen, darılan, susan, homurdayan taraftar haline dönüştü. Kim zarar veriyor, kim kaybediyor? Takdiri dinleyenlere bırakıyorum ben. Ama benim görüşüm, tabii teknik adam seçimleri, oyuncu seçimleri, bunlar da hatalı oldu. Ama taraftar da eski gücünde olmadığı gerçeğini de kabul edelim. Eğer bu bir bütünse Birleşik Kaplar misali ise herkesin kendi üzerine düşen suçu ve sorumluluğu alması gerekiyor bence. Biz daha ne yapalım diyemeyiz. Taraftar olarak baktığım zaman veyahut da elimizden gelen buydu, daha ne yapalım diyemeyiz. Ya yönetici transferini yapacak, yönetici birlik beraberliği sağlayacak, yönetici elinden gelen gayreti gösterip iyi bir yönetimle iyi bir teknik adam seçimi yapacak. Taraftar takımını destekleyecek, kombinesini alacak, formasını alacak, maçına gelecek. Futbolcu da kendisine sunulan değeri, kendisine sunulan maddi imkanı karşılığını sahada en iyi futbol oynayarak verecek. Ama Fenerbahçe'de 12 yıla uzanan bir şampiyonluk özlemi bu kadar yaranın derinleşmesine sebep oluyor. Diğer takımlarımızda da aynı sorunlar var. Beşiktaş'ta da aynı durum. Daha 6. hafta istifa diye bağırmaya başlayan bir taraftar kitlesi. Kime zarar veriyor bu taraftar kitlesi? Sonucuna baktığın zaman 6. haftada ligden kopan, Avrupa'dan uzaklaşan bir Beşiktaş'ı 4 senedir izliyoruz. Kime yazık oluyor? Kime ziyan oluyor? Kulübe ziyan oluyor. Taraftar taraftarlığını bilecek, sorumluluğunu bilecek bence diye düşünüyorum ben.
7: Tabii biraz da taraftarın da demin de söylediğim sorumlu bir şey, takımı çok fazla yuvalaması da maalesef futbolcuları olumsuz etkiliyor.
8: Tabii ki onu anlatmaya gayret ettim. Evet. Elinden geldi.
7: Söylemek istediğin oydu zaten. Ha?
8: Tabii.
7: Evet, şöyle bakıyorum mesajlara. Genellikle zaten söylemiş olduğun şeyler 3 aşağı 5 yukarı gelen mesajlarda onlar var sevgili Süleyman. Taraftar grupları ilgili zaten konuştun. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman?
8: Dün akşam basketbol maçındaydım ben, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaydım. Orada Sayın Aziz Yıldırım salona geldi. Kızı Naz'la birlikte içeri girdi. Çok klas bir
7: Yaz'la
8: birlikte çok klas bir ceket giymişti. Lacivert de mavi arası, böyle hoş bir tondu. Sayın yanında da Sayın Serdar Adalı vardı. Hı hı. İşte kızıyla beraber ilerlerken durdu ve eliyle Serdar Adalı'ya lütfen buyurun dedi. O da siz buyurun lütfen dedi, büyümüşsünüz gibi Serdal Adalı'da. Olmaz, sen misafirsin dedi ve onu öne aldı. Salona birlikte girdiler. Serdal Adalı da ayakta kaldı. Sayın Aziz Yıldırım oturmadan, o da oturmadı. Yani bunlar görmeyi özlediğimiz, hayal ettiğimiz hep böyle güzel görüntüler. Ben onun görüntülerini çektim. Kendi YouTube kanalımda paylaştım. Şu ana kadar 150 bin kişi izledi o
7: çok
8: görüntüyü.
7: Çok güzel. Süleyman Arat YouTube kanalını takip edelim arkadaşlar.
8: Efendim. Ve altına sevgili Aygün, çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığın için. Altına da öyle güzel yorumlar geldi ki, işte ben Beşiktaşlıyım, Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Türk futboluna kazandırdığı değerler var, statlar var, salonlar var, tesisler var. Onun göreve gelmesi bizi de çok mutlu etti. Süleyman Sabah'a duyduğu saygıdan ötürü Sayın Aziz Yıldırım'ı çok takdir ediyorum diye. Yani insanların vakti varsa bir saniyeliğine YouTube kanalıma girip onun altındaki yorumları okuması nelere hasret, nelere aç olduğumuzu bize gösteriyor. En küçük bir güzel görüntü bile bizi çok böyle mutlu edip coşturabiliyor. Keşke aynı şekilde Galatasaray Fenerbahçe maçlarında da benzer görüntüler olsa, başkan kapıda karşılansa, beraber yan yana oturulsa, o diğer oturmadan öbürü oturmasa, kötü bir tezahürat olmasa, keşke bunlar yaşansa.
7: Doğru. Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayınımıza bağlandığın için.
8: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyen evet. Herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta olsun hepimize.
7: Evet, hattımızda Fenerbahçe yazarı ve muhabiri sevgili Süleyman Arat vardı. Süleyman Arat'ı biliyorsunuz. Süleyman Arat YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
10: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
10: Radyo Spor.
4: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydın. Bugün tarih 16 Haziran Salı günlerden sevgili dinleyenler Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Bugün Ankara'da günün ilk koşusu saatler 14.00 gösterdiğinde 9 koşulu yarış programı start alacak. Günün ilk koşusu saatler 14.00'da Maiden mücadeleyle start alacak sevgili dinleyenler. Sonrasında akşam Kartepe'ye gideceğiz. Kocaeli'de ise saatler 18.30 gösterdiğinde şartlı 5 mücadele ile günün ilk koşusu start alacak. Birbirinden güzel yarış programı bizleri bekliyor. Bugün için hem Ankara'da hem Kocaeli'nde. Evet sevgili Aykut Balcı hattımızda. Günaydın Aykut.
1: Günaydın Ufuk. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Bugün Ankara yarışlarını senden dinleyeceğiz. Saatler 14.00'ı demiştik gösterdiğinde günün İlk koşusu start alacak 3 yaşlı Arap atları Maiden'da ilk birinciliğine kavuşmak için koşacaklar. İstersen önce atmosferi bir öğrenelim senden, Ankara'da hava ve pist durumu, sonrasında günün değerlendirmelerine geçelim.
1: Evet, gerçekten hava çok güzel bugün. Hafta içi yağan yağmurlar vardı ama bugün her şey normal gözüküyor. Yavaş yavaş da seyircilerimiz gelmeye başladı sahaya. Bence her şey normal. Anormal bir durum yok. Güzel yarışlar bizi bekliyor. Bakalım, hayırlısı.
0: Evet, aldığım bir bilgi dahilinde Ertuğrul Can Kılıç bugün raporlu olduğuna dair bilgi var. Gelen duyumlar üzerinde değil, şu anda da resmileşmiş bülten üzerinde de. Sadece 7. koşuda 4 numaralı Semra Kaya yapranti koşusunda Zülfikar Karabulut'un bineceğini söyleyebilirim. 7. koşuda 4 numaralı Semra Kaya Zülfikar Karabulut binecek. Evet, günün ilk koşusuna geçelim o zaman Aykut. Günün ilk koşusundan başlayalım, neler söylersin?
1: Evet, ben de burada iki isim ön planda çıkıyor Ufuk. Şimdi aslında iki numara Alarazi koşmasa ben Göher Bey'i tek yazarım ama Alarazi ve idmanlarında inanılmaz iyi durumda. Benim öncelikle şans verdiğim isim olacak. Bu Göher Bey son yarışında yani adapte olamadı o yarışa. Tay belki kendini hazırlamamış olabilir ama sonlarda çok kuvvetli geldi. O gün için ben sahada canlı canlı seyrettim. Hatta yarışı kazanacak isim Göğer Bey olduğunu düşünmüştüm ama çok gerilerden gelip uçarak gelmişti. O gün üçüncü ayrılmıştı herhalde. Alarazi ve 5 numara Göğer Bey'i eşit şansa sahiplerdir. İki at bana göre yeterli gibi gözüküyor Ufuk. Geniş oynayanlar, hani böyle ilk 4 kombine bahis yapmak isteyenler için sürprizde idmanlarını çok beğendim. Selanik Paşası diyebilirim 6 numara.
0: Evet, günün ilk koşusunda 2 numaralı Alarazi öncelikli, sonrasında 5 numaralı Göher Bey ve sürprizde de 6 numaralı Selanik Paşası'nı önerdi sevgili Aykut. Birinci koşuda Ankara'da sıralama 2, 5 ve 6 şeklinde. Evet, ikinci koşuya geldik Aykut. Günün ikinci koşusu da baktığımız zaman satış 4 mücadele 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pisti.
1: Ufuk, ben satış koşullarını hiçbir zaman riske girmiyorum. Yani gerçekten her yarışta da favori de gelse benim için değişmiyor. Çünkü hepsi birbirini geçebilecek kapasitede isimler bana göre. Takibimde olan bir Kuyume de Grande var 7 numara. Benim favorim, iyi durumda olduğunu öğrendiğim 3 numara Fast Pilot. Uygun rakipler yanında koşan 1 numara My Reinhardt. Yeterli hazırlıklara ulaşan 4 numara Hardol. 6 numara Atomic Gold ve 5 numara King Davut yeterli olacak. Ben bu zorlu koşuda sıralamam 7, 3, 1, 4, 6, 5.
0: Evet, ikinci koşu sevgili dinleyenler satış 4 mücadeleydi. Burada 7 numaralı Kayme de Grande, 3 numaralı Fast Pilot, 1 numaralı My Rainy Heart, 4 numaralı Hard Old, 6 numaralı Atomic Cat ve 5 numaralı isim kim o? King Davut bu koşu için yeterli olduğunu söyledi. İkinci koşuda Aykut'un sıralaması 7, 3, 1, 4, 6 ve 5 şeklinde günün ikinci koşusunda. Evet, üçüncü koşu Aykut, handikap 16 mücadele 3 yaş İngilizler 1500 metre kum pistte sahne alacaklar. Neler söylersin?
1: Ben burada bir alternatif banko vereceğim. 1 numara Max Musman. Adana'da çok rahat bir yarış kazanmıştı. Yarışta süratli gidecek gibi gözüküyor. Kaçan atların arkasında hemen konumlanacak diye düşünüyorum. Sonrasında düzlükte rakiplerini avlamasını bekliyorum ki Adana'da koştuktan sonra Ankara'da yaptığı işleri o yarıştan daha iyi duruma geldiğini gösteriyor benim çalışmalarımda. 1 numara Max Musman benim alternatif bankom. Ama eğer Max Musman kötü koşarsa devreye bir 6 numara Goldman çok çok iyi durumda olduğunu öğrendim. 7 numara 1 Kara Vedat, 4 numara Golden Promise ve son olarak da 2 numara Baklı Güler'i devreye girer diye düşünüyorum. 1 numara küçük ve orta ölçekler için tek rakip yazmak isteyenler 6-7-4-2 değerlendirebilir.
0: Evet, 3. koşuda bir alternatif banko geldi. Sevgili Aykut'tan 1 numaralı Maximus Man, 1 numaralı isim alternatif banko dedi ama... Daha geniş kurgular, rakip yazmak isteyenler öncelikle 6 numaralı Goldman, 7 numaralı 1 Kara Vedat, 4 numaralı Golden Promise ve 2 numaralı Back to Glory yazabilirler. Bir alternatif banko, rakip 6, 7, 4 ve 2 şeklinde günün 3. koşusunda. Evet, 4. koşuya geldik. Handikap 15 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 2000 metre kum pist ve burada da 2 ekürü var. 1 numaralı, özür dilerim, 1 ekürü var, ikisi de satılık. 1 numaralı CGM ve 4 numaralı Desesperados koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin 2. altılık ayağında, başlangıç ayağında?
1: Evet, Adana'da hazırlanan bir idmanlarında çok çok iyi durumda olduğunu gördüğüm bir 6 numara Angel Rising benim net favorim. Çok formda olan bir 3 numara Valkyrie Stars var, beyaz bayrak aynı yarışı yapmak isteyecek. İlk defa bu mesafeye olsa da bence süratli gitmesi lehine gözüküyor. Farklı bir kumaşı var. 5 numara var Warshave. Bence yeterli ufuk. 6-3-5 yeterli gibi gözüküyor.
0: Evet, 4. koşuda sevgili Aykut'un sıralaması 2. altılık ayağında başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. 6-3-5 yeterli dedi günün 4. koşusunda sıralamada. 6 numaralı Angel Rising, 3 numaralı Volkswagen Star ve 5 numaralı Warshave. Evet, 5. koşu Aykut, neler söylersin günün 5. koşusunda baktığımız zaman? Bu koşuda da Maiden mücadele, yarış yaşamının ilk birinciliğine almak için start alacaklar.
1: Banko yazarım ufak bu yarışa var.
0: Geçen de banko verdiğim bir at değil miydi bu? Sanki evet. Büyük Pehlivan'ı,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Büyük Pehlivan'ı geçen banko verdim ama kazanan atı tebrik etmek lazım. Kazanan at farklıydı. Yani bunu hani konuşmaya kalktınız ama sabaha kadar konuşurum. Kazanan at bu gruptan çok farklı bir isimdi. Padok'ta kendini belli ediyordu ama bizim atla o gün Büyük Pehlivan'da kötü koşmadı. İkinci olmuştu. Atın çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Bana göre de tam bir kum orijinli. Bir aksilik olmazsa bence bugün rahat bir yarış kazanır. 5 numara Büyük Pehlivan banko.
0: Evet, bu koşuda da 5 numaralı Büyük Pehlivan, sevgili dinleyenler, 5 numaralı isim Büyük Pehlivan bugün kazanır dedi ve sevgili Aykut'un net bankosu 5. koşudan geldi. 5 numaralı isim Büyük Pehlivan. 6. koşuya geldik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu grup 3 mücadele. Baktığımız zaman kumun iyi de isimleri var burada ki 6 numaralı Warden Clive %72'lik oynanma oranıyla ağır favori. Neler söylersin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda?
1: Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası Warden Clive, hayırlı olsun derim ben. Orta mesafede kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. Zaten formda. Şampiyon bir isim. Bence çok rahat bir yarış kazanır.
0: Evet, Warden Clive bugün rahat kazanır dedi Aykut ki baktığımız zaman burada değişik de bir paragraf açmak istiyorum. Gold Opaland 5 sene sonra yaklaşık tekrar yarış pistlerine geri dönecek. Ama 6 numaralı Warden Clive'ın da bir gerçeği var. Bugün kazanmasını bekliyorum. Net ikinci bankom dedi 6 numaralı Warden Clive'a. 7. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele. Yamak 2 statüde aprantiler 4 yaşlı dişilerin yarışında start alacaklar. 8 isim var. Neler söylersin?
1: Evet, şimdi yamak yarış olunca, bir de uzun mesafe olunca, bir de çim olunca ben burada 5 numara Kuzgun'un yeşili net favorim. 2 numara Gümbür var. 4 numara Semra Kaya. 1 numara Gülapçı. Son olarak da 8 numara Anadolu Yazı diyeceğim. Kendiniz tuttuğunuz at varsa hepsiye kadar gidebilecek bir yarış. Ben 5-2-4-1-8 geçtim.
0: Evet, bu koşuda 5 numaralı Kuzguni Yeşil sevgili dinleyenler, 2 numaralı Gümbürberk, 4 numaralı Semra Kaya, 1 numaralı Gül Alp Kızı ve 8 numaralı Anadolu Yazı. 5-2-4-1-8 günün 7. koşusunda yeterli dedi sıralamasını. 5-2-4-1-8 şeklinde tuttu günün 7. koşusunda Aykut Balcı. 8. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele 1600 metre çim pist. Burada da 9 isim start alacak. %37'lik oynanma oranına sahip 2 numaralı Atabeyli var. Neler söylersin?
1: Evet, Atabeyli son yarışı ölçü değil ama bu grup çok çok müsait. Yani yarışın süratli gidecek mecburen. Sonlarda da kuvvetli gelecektir. Bence koşuyu kazanır Atabeyli ki idmanların da inanılmaz iyi durumda. Ben ufak oynayanlara Atabeyli'yi tek yazacağım. Rakibi bana göre çok iyi durumda olduğunu öğrendim. Bir numara Asaf Baba. Son yarışını beğendiğim sürprizde geniş oynayanlar 8 numara Ribaro'yu yazabilirler. Yani 2 numara kazanması lazım. Rakip 1 ve 8 olur.
0: Evet, bu koşuda da 2 numaralı Atabeyli koşuyu kazanmasını bekliyorum dedi. 2 numaralı isim Atabeyli öncelikli ama tek bir rakip var. 1 numaralı Asaf Baba, daha geniş kuponlar 8 numaralı Ribaro'yu muhakkak yazsınlar dedi. 2-1 öncelikli, sonrasında 8 Ribaro yazarak bu koşuyu geçebilirler. Günün 8. koşusunda sıralama 2-1 öncelikli, sonrasında 8. Geldik kapanışa. Aykut Maiden, bölünen Maiden daha doğrusu, sonuncusu günün kapanış ayağına denk geldi ve 3 yaş Araplar 1300 metrede start alacak. 2 numaralı Beşir Hat'la 9 numaralı Ateş Kuşları da koşuya küre olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
1: Ya Ufuk, bence bugün Ankara altılısı, biz öyle söylüyoruz ama para vermeyecek gibi gözüküyor ama bilmiyorum tabii ki. Biz kendi tuttuğumuz atları öncelikle veriyoruz. Ben bu Maiden'da iç pistte, Ankara iç pistinde yaptığı hazırlıkları çok çok hoşuma giden bir 7 numara Vurgun An var ki bugün kazanmaması için hiçbir neden yok. 6 numara Şenoğlan. Yarış içinde çok rahat gidiyor ama bir türlü arttıramıyor. Bugün çok çok iyi koşacağını öğrendim. Bence ufak bütçeler için 2 isim yeterli, 7-6. Geniş oynayanlar bu pistte farklı koşacak olduğuna inandım. 3 numara Günal, 4 numara Kaanpu, 2 numara Beşirat. Adana pistinde hazırlanan bir de 1 numara Beyaz Adam diyeceğim. 7-6 çok çok önde, geniş oynayanlar 3-4-2-1 değerlendirebilirim.
0: Evet, günün kapanış ayağında Ankara'da 7 numaralı Vurgun An ve 6 numaralı Şenoğlan rakiplerine oranla bir hayli ön planda ama 3 numaralı Günalp, 4 numaralı Kaanpuh, 2 numaralı Beşir Hat ve 1 numaralı Bembeyaz Adam. Bu isimler yeterli dedi. 7-6 öncelikli, sonrasında 3, 4, 2 ve 1 sıralaması var kapanışta Ankara'da. Aykut, çok teşekkür ederim, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sana iyi yayınlar diliyorum. Yarı severlere bol şanslar. Radyo Spor'da kalın diyorum. Hoşça kalın.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Sevgili dinleyenler, Aykut da Ankara yarışlarını sizler için değerlendirdi. Eğer tahminleri kaçırdıysanız ve radyonuzu yeni açtıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzey üye olmanız gerekiyor ki son düzey üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak son düzlükte kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte kuponlarınızı oynayabilirsiniz ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Bu kampanyalar bildiğiniz üzere altınız 5'te kalsa bile %25 iade kampanyası hesabınıza tekrar geçecek. Yine yeni üyeye günlük 500 TL, toplamda da 2500 TL hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız son düzlükte. Evet, Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe Hipodromu'na sevgili dinleyenler, Kocaeli Kartepe'de hava ve pist son derece yarışlara müsait. Hava yaklaşık 28 santigrat derece ve kum pist normal. Günün ilk koşusuna geldiğimizde sevgili dinleyenler, baktığımız zaman 3 numaralı Legendary Majesty hem pist hem de mesafe olarak bence rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Ben bu koşuyu uzayan mesafede etkili koşmasını beklediğim 3 numaralı Legendary Majesty ile yedili ganyana başlangıç yapacağımızı düşünüyorum ve benim bankom 3 numaralı Legendary Majesty. Evet, gün ikinci koşusuna geldik. Aynı zamanda altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Mücadele şartlı bir bir yarış. İki yaşlı İngilizler yarış yaşamına bu koşuyla başlayacaklar. Öncelikle hepsini bugün programda olan iki yaşlı şartlı bir koşacak tüm safkanların ayakları düz bassın. 6 numaralı Sulucifer sevgili dinleyenler, Fly By Me temsilcisi ki koşunun da favorisi benim, öncelikli ismim 6 numaralı Sulucifer. Sonrasında 8 numaralı Azakop benim ikinci sırada değerlendirdiğim isim. 4 numaralı Love of America, bu isim gerçekten de yeterli hazırlığa sahip. Bugün sürprizi yapabilir. Aman dikkat, 4 numaralı Love of America'yı da yazarak. Sonrasında 7 numaralı Torun diyeceğim ki O da pişkin bir tay, bir Selous Joy yavrusu. Muhakkak değerlendirirsin. Günün ikinci koşusunda sıralamam 6, 8, 4 ve 7 şeklinde olacak. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Son derecede zor bir yarış bizleri bekliyor. Handikap 14 mücadele. 3 yukarı İngilizler 2000 metrede start alacaklar. 12 isim. 1 numaralı My Dear Dream sevgili dinleyenler. Son dördüncülüğü şimdi ama daha yatkın olduğu kum pistte daha başarılı koşmasını bekliyorum. Diğer rakiplerine oranla da daha uygun kilosu var. 1 numaralı My Dear Dream'in önceliğim. Sonrasında 2 numaralı Er Koçum sevgili dinleyenler. İlgilileri bu çim ve sentetik diye düşünüyorum ama bence 2 numaralı Er Koçum kum pistte de etkili olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada onu önereceğim. Sonrasında 5 numaralı Riyad. Riyad da eli kulağında, pis ve mesafe onun da lehine. Uzun mesafede etkili koşar bu isim. Son koşmuş olduğu 2 beşinciliğiyle de bunu gösterdi. Formunu ilerlettiğini. 3 numaralı Endowat. Bu isim de son yarışlarının kötü giden izlenimini silmek için sahne alacak bugün. Bu 4 isim ben ayrımsız önereceğim ama bir at daha yazarsak 11 numaralı Green Golet yazalım. Geniş kurgular günün ikinci koşusunda, özür dilerim, üçüncü koşuda sıralamam 1, 2, 5, 3 öncelikli, sonrasında 11. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Şartlı 19 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacak. Sevgili dinleyenler, 3 numaralı Legacy of Henry bu pistte daha önce bir yarış koştu. Ondan da üçüncülükle ayrılmıştı kum pistte. Bugün ikinci kez sahne alacak. Sonlarda etkili gelen bir isimdi. Bugün ben kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Legacy of Henry'nin ben bugün banko olarak değerlendirmesini istiyorum ki ben öyle yapacağım. 3 numaralı Legacy of Henry bugün kazanır banko. Evet, 5. koşu şartlı 4 mücadele 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacak 7 isim var bugün ve hepsi erkek bunların sevgili dinleyenler %46'lık oynanma oranıyla Six Life benim önceliğim son koşmuş olduğu 3 yarışın ikisini birincilikle tamamladı bu isim 1 numaralı Six Life öncelikle sonrasında 5 numaralı Liam Pekan pis ve mesafe lehine etkili jokey ile hata affetmez son ikinciliği de gayet tatminkar. Bugün potayı önde geçebilir. Değerlendirelim 5 numaralı Lion Pekan'ı. Sonrasında ise 3 numaralı Lord Protector diyeceğim ki o da kazanarak galibiyet orucunu bozmuş oldu. Uzun bir süre galip gelememişti ama en son yarışında kazanarak o şanssızlığını da kırdı. Seriye devam edebilir 3 numaralı Lord Protector. 5. koşuda sıralamam 1, 5 ve 3 şeklinde. Evet, 6. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Arap atları 1200 metre kum pistte start alacaklar. Ve bana göre gerçekten de zor bir mücadele daha bizleri bekliyor. Çünkü çoğu atın stili aynı ve bu stille de birbirine hem dezavantaj hem de avantaj yaratacak birçok isim bir araya gelmiş. 1 numaralı Baskın Soy çekecek gidecek kazanmaya çalışacak bir isim ama son yarışında bekleyerek kazandı. Bugün aynı strateji uygularsa yine galip gelebilir 1 numaralı Baskın Soy. O yüzden benim önceliğim. Sonrasında 6 numaralı İlban Bey diyeceğim. O da etkili bir birincilik elde etmişti son yarışında. Önde götürdüğü koşuda sonlarda yakalandı ama tekrar tazeledi ve koşuyu kazandı. 6 numaralı İlban Bey'i de muhakkak değerlendirirsin. 3 numaralı Orçun Tay bir türlü şeytanın bacağını kıramadı bir süredir ama bugün için 40 günlük aradan sonra daha etkili dönecek, sahneye çıkacak ve koşuyu kazanmak için mücadele edecek. Bu 3 isim benim önceliğim. 1, 6 ve 3 günün 6. koşusunda ancak bir isim daha yazarsak rahat bir yarış izleriz. O da 5 numaralı Aksu Han olacaktır ki son yarışta kesinlikle ölçü değil, uygun grupta O da bence etkili koşacaktır. 6. koşuda sıralamam 1-6-3 öncelikli. Sonrasında 5 yazabiliriz. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Handikap 17 mücadele, 4 yukarı Arap atları 1900 metre kum pistte start alacaklar. Sevgili dinleyenler, 13 ismin mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda. 11 numaralı Uzun Köprü 52,5 kilo bomboş koşuyor bu isim. Ve şimdiye kadar koşmuş olduğu yarışlara göre en uygun kiloya gelmiş durumda ki kaliteli de bir isim. Kum pisti de etkili koşabilen bir isim. O yüzden bu kilosu ve formuyla 11 numaralı Uzun Köprü ilk atım olarak sizlere önereceğim isim olacaktır. 2 numaralı Kova Tepesi. Bu isim de sevgili dinleyenler, bu sezon özellikle kış sezonu, yani Mart'tan itibaren yaz sezonuna girinceye kadar üst üste yarışlar kazandı ve müthiş de yarışlar koşuyor. Sınıf atladı diyebileceğimiz bir isim Kova Tepesi, ki o da ikinci sırada benim değerlendirdiğim isim olacaktır. 3 numaralı Şafak Bey. Son dönemlerde formunda bir tık gerileme görünse de eski gücüne kavuşabilecek potansiyelde ki sevdiği piste çıkıyor. Kocaeli pistini seven bir isim bu isim. O yüzden muhakkak değerlendirelim. Bugün sürprizi gerçekleştirebilir 3 numaralı Şafak Bey. Bu 3 isim, yani 11 numaralı Uzun Köprü, 2 numaralı Kova Tepesi ve 3 numaralı Şafak Bey öncelikli. Ama 5 numaralı Abuzer Baba. Müthiş koşuyor el değiştirdikten sonra. O da son koşusunda şartlı 5 mücadelede Bursa'da 5.likle ayrılmıştı ki o gün pek etkili koşamadı, ama bugün daha uygun rakipleri var. Bir çarpı 10 atalım. Son olarak da 7 numaralı Öztamer diyeceğim. Sonlarda geçtiğimiz yarışında müthiş geldi ve kazandı. Yine bu grupta da aynı sprinti gerçekleştirirse, ki denk mücadele, denk grup, gene birincilikle, fotoyu birincilikle geçebilir bu isim. Evet, günün kapanış ayağında sıralamam 11-2-3 öncelikli. Sonrasında 5 ve 7 numaralı isimleri yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Evet, bugün Ankara ve Kocaeli yarışlarını değerlendirdik. Eğer kombin oynamak istiyorsanız sevgili dinleyenler, biliyorsunuz artık birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülüğe kadar kombine oyunları oynayabileceksiniz. Eğer ben 3 yarış kombin oynayacağım diyorsanız sizlere şöyle bir öneride bulunacağım. Sevgili Aykut Balcı'nın Ankara'dan örneğin ikinci koşuda 1 numaralı My Rainy Heart kombinelerde yerini alabilir. Özellikle ilk 2'de yerini alabilir, ilk 2 kombinede. Sonrasında cazip bir bankosu vardı ki o da kim? 5 numaralı Büyük Pehlivan. Onu da ilk 2'de değerlendirebilirsiniz. Banko oynayacak, değerlendirecek isimler. Ganyan olarak da değerlendirebilir 5 numaralı Büyük Pehlivan'ı Ankara'da. Sonrasında Kocaeli ile bağlamak isterseniz Kocaeli'de de günün 3. koşusunda 3 numaralı isim sevgili dinleyenler Legacy of Henry ile de gene ilk 2 deneyebilirsiniz ki yaklaşık 6-7 liralık bir oran verir. Tahminim bu oran dahilinde sağlam bir kombine bahis kuponu elde edebilirsiniz bugün için bu 2 yarış gününde. Evet, Kocaeli ve Ankara'yı dedik, sizler için yorumladık sevgili dinleyenler. Baktığımız zaman birbirinden güzel yarışlar var ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda Wardenclyff bugün start alacak. Son koşmuş olduğu yarışları gerçekten de muazzam. Uzun aradan sonra, yani 5 senelik aradan sonra piste çıkacak olan bir isim var. O da hiç geçilmemiş bir isim. 3 numaralı Gold Opulent. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Her ne kadar idman eksiği de büyük bir dezavantaj yaratsa da önemli olan bugün için nasıl koşacağı bu ismin. Çünkü taylığında start almaya başladığı dönemde müthiş beklentileri olan bir isimdi. Bugün de gerek sosyal medyada gerekse yazılı medyada üzerine olan pozitif ilgi var 3 numaralı Gold Opulent'in. Ama dediğim gibi 6 numaralı Wardenclyff gerçeğini de göz ardı etmemiz lazım. Sevgili dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden çarşamba ve yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.

0: Türkiye'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor.

Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla es

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Planladığımız bağlantıları da paylaşalım. Hemen planladığımız bağlantıları paylaşıyorum sevgili dinleyenler sırasıyla. Aksilik olmazsa Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü Atilla Gerin bizlerle birlikte olacak. Ardından Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Sonrasında Van Spor Teknik Direktörü Murat Yıldırım bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde ise Göztepe'yi yakından takip eden arkadaşımız Orçun Akten bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ise Teknik Direktör Koray Palas yayınımızda konuklar arasında yer alıyor. Sevgili dinleyenler, konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yaşanan tüm gelişmeleri konuşacağız. Bu bağlantılar dışında sürpriz bağlantılar da olursa yayınımız içerisinde yer alacak sevgili dinleyenler. Çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Zaman zaman telefon bağlantısı için, röportaj için konuklarımı aradığımda ulaşamayabiliyorum. Sonrasında geri dönüş olduğunda anlık bir reaksiyon alıyoruz ve yayınımızda sürpriz konuklarımız oluyor. Bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaştım. Mesajlar da gelmeye başladı. Hemen gelen mesajları kontrol ediyorum. Hayırlı yayınlar Anadolu'nun güzel insanı Salim Manav kardeşim. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş ve Çorum FK'dan transfer haberi var mı? Bilgi verir misin demiş. Çorum FK sevgili dinleyenler, Emirhan Gürlü'yü transfer etti. Bunu da paylaşmış olalım. Kendisi Altın Ordu altyapısından yetişmişti. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm. Transfer atışı diyelim artık. Hoş geldin kardeşim. Öncelikle dün öğlen saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Salim Manav kardeşimin öncülüğünde Salim Manav kardeşim senin aracılığınla dile getirmek istiyorum. Zararlı alışkanlıklardan vücudumuza zarar veren alışkanlıklardan uzak duralım demiş. Sevgiler, saygılar, Derfin Yunustane yazmış. Evet, evet. Ece İrtem dün ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Mekanı cennet olsun, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Transfer atışı programımız 6 gün sonra başlıyor. Onun da duyurusunu yapalım. Yani transfer dönemi resmen başladığında transfer atışı programımız Radyo Spor'da da yayınlanacak. Bilindiği üzere yaz transfer döneminde ve ara transfer döneminde Anadolu Ateşi programı transfer atışı formatına geçiyor. Biz de transfer çalışmaları başlasa da, kulüplerden transferlerle ilgili resmi açıklamalar gelse de, resmi dönem 22'sinde başlıyor. 22'si itibariyle, 22 Haziran itibariyle yayınımızı yapacağız. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Salim abim. Batıkan kardeşime de selam olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim Hüseyin, güzel mesajın için. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda dün ve bugün sabah oynanan önemli maçlar vardı. Karşılaşmaları kontrol ettiğimizde sevgili dinleyenler farklı sonuçlar çıktı. Dünün en sürpriz sonucuna Yeşil Burun Adaları imza attı. İspanya ile karşılaştılar. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Belçika-Mısır maçındaysa sevgili dinleyenler 1-1 eşitlikle vardı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mısır 1-0 öne geçti. Belçika cevap verdi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sabahın erken saatlerinde oynanan maçlar vardı. Bunu da paylaşalım. İran Yeni Zelanda ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Suudi Arabistan Uruguay ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sürpriz sonuçlar çıkıyor. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Bugün oynanacak olan önemli maçlar var. Bugün oynanacak olan maçların takvimini de paylaşmak istiyorum. Maç programını paylaşmak istiyorum. Saat 22'de Fransa'nın rakibi Senegal. Saat 1'de yani 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece Türkiye saatiyle gece 1'de Irak-Norveç maçı var. Yarın sabaha karşı Arjantin-Cezayir maçı var. Sabah 7'de ise Avusturya-Ürdün karşılaşması oynanacak. Sevgili dinleyenler, bugünün programı da bu şekilde. Yani gece 4'teki maçlar biraz zor oluyor bizler için. 22 ve 1'deki maçları izleyebiliyoruz. Sabah 7'deki maçlar ve sabah 4 ve 7'deki maçlar biraz zor oluyor. Mesai programını düşündüğümüzde bu maçları takip etmek zor oluyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Kayserispor'un yeni teknik direktörü Atilla Gerin olacak.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü Atilla Gerin. Atilla hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim.
8: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Allah utandırmasın diyelim. Kayseri Spor süreci nasıl gelişti hocam?
9: Kayseri Spor süreci bizim Çorum maçına gitmiştim Konya'ya.
8: Evet.
9: Finali izlemeye gitmiştim Çorum Erok maçına. Orada bu Kayseri Sporlu idarecilerle görüşmüştük, yani beraber olduk. Orada böyle bir ilgilerini belli ettiler, konuştuk. Ama kulüple görüşmelerim vardı benim. Tekrar döndüm, kulübümüzle görüştüm. Çok ilgi gösterdiler, sağ olsunlar. Çok istediler. Ben de çok heyecanlandım. Sonra bir gittik transfer anlaşması, sonra resmi imza. Erken süreci sizin bildiğiniz gibi çok isteyerek ve heyecanlı bir şekilde Kayseri'ye gittim, imzamızı attık. Şükürler olsun.
8: Hocam, Eyüp Spor sizin için ayrı bir konumdaydı ve Kayseri Sporlu yöneticiler ilgilendiklerini söylediklerinden sonra Eyüp Spor'la da bir görüşmeniz oldu. Eyüp Spor süreci sizin adınıza nasıl geçti? Çünkü Eyüp Spor Kulübü'nde tüm departmanlarda görev aldınız. Yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük, idari kısımda yer aldınız. Ve bu sezonda ligde kalarak bunu taçlandırdınız. Neler söylersiniz hocam?
9: Benim Eyüp Spor serüvenim 4,5 yıllık bir serüven ve inanılmaz güzel geçti. Bütün her sene üstüne koyarak gittiğimiz hem başarılar anlamında, hem oyun felsefesi anlamında ve hem de İdare olarak da işte son olarak kümede kalarak taçlandırdığımız bir süreç oldu. Eyüp Spor'la gerçekten özdeşleşmiş bir vaziyetteydim. Son dönemler özellikle kulübe olan bağlılığım, aidiyetim, onların bana olan sevgisi, saygısı, verdikleri değer gerçekten her futbol antrenörün olsun, kulübün olsun yaşaması gereken ilişkilerden biri olarak görüyorum. Onun için burayı çok iyi geçtik. Çok şükür ben Eyüp Spor'la başlangıçta böyle zaten bir proje olarak gelmiştim oraya. Bu proje zamanla gelişe gelişe en son işte teknik direktörlükle sonuçlandı. Zor şartlarda aldığımız durumdu bu. Ama Allah'a şükürler olsun, onu üstesinden gelerek kulübümüzü en güzel yerde bıraktık. Zaten bize gelen durumda kulübün, biliyorsunuz, dağılmış bir durumda olan kulüp şu anda Süper Lig'de müsabık bir vaziyette, ciddi bir kontratlardan kurtulmuş, yeni gelir kaynaklarına da önü açık bir şekilde bıraktık. Onun bir kere gönül huzurluğu var, onun verdiği sorumluluğu yerine getirmenin verdiği bir huzur var. Bir ondan bundan çok hem ekibimle beraber hem oyuncularımla beraber verdiğimiz bu hizmetten dolayı ayrıca gurur duyuyorum. Bu görevi yerine getirmenin de huzur içindeyim. Eyüp Spor'da artık biraz da misyonumuzun dolduğunu gördüm. Çünkü verebileceğimin en üst limitlerini vermiştim Eyüp Spor'da. Şimdi tekrar bir daha yeniden yapılanma, yeniden bu Süper Lig'deki yarışmaya girecek şekilde artık orada biraz enerjimin tükendiğini hissettim. Bana da yeni bir heyecan gerekiyordu. Eyüp Spor'a da yeni bir heyecan, yeni bir yapılanma gerekiyor diye düşündüm. Çok dostça, güzelce ayrıldık. Onlara çok başarılar diliyorum. İnşallah bu geçen sene verdiğimiz mücadele üstüne koyarak devam eder ki bir anlamı olsun. Yani Süper Lig'de kalıcı olurlar inşallah. Gönlüm her zaman onlardan yana. Benim için yeni bir sayfa açıldı. Yeni bir hedef var. Geçen sene kümede kalma hikayesini yazmıştık. Bu sene de tekrar kümeden çıkma hikayesi yazmak için bana fırsat verdi Kayserispor. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani bu fırsatı değerlendirmek için ekibimle beraber bir hevesle Kayseri'ye yol aldık.
8: Hocam, ekipte kimler var? Eyüp Spor'daki ekip mi?
9: Eyüp Spor'dan 4-5 tane 5 tane yardımcım var gelen. Kayseri'den de 3 tane var. Onların bir tanesi benim eski zaten yardımcılarından biri, tanıdığım, bildiğim Kemal Hoca var. Ya orada şu anda bir 9 kişilik ekip var. Bir tane kontenjanım var. Onu da düşünüyorum hangi birimi alayım diye. Sportif direktör Seyit Üçgül var. Daha önceden Konya'da beraber çalıştığımız eski takım arkadaşım. İlhan Parlak var idari yerde. Benim eski talebem zaten. Yani iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum orada da. Zaten çok güzel bir yönetim var. Kayseri Spor o düştükten sonraki üzerindeki ölü toprağını çok kısa sürede attı cami olarak. Beraber gittik. Oradaydım zaten 3-4 gün. Evet. Sayın Valimizle, Gökmen Valimizle görüştük. Belediye Başkanımızla görüştük. Oradaki toplantılar, Baki Vekilimizle görüştük. Yani çok güzel bir birliktelik var. Allah'ın izniyle yani oradaki havayı zaten tek hedef var. Tekrar dönmek. Üst lige dönmek. Onun için ben bu heyecanı, bu şeyi, bu hikayeyi Allah'ın izniyle yazacağımıza çok inanıyorum. İnşallah tekrar geldiğimiz yere döneceğiz. Çok büyük bir camia. Taraftarlarımız inanılmaz sahip çıktı bu olaylara şu anda. Hem yönetim olsun hem bize olsun. Biz de bunun gereğini yapıyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor.
8: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Atilla Gerin, Kayseri Spor konuşuyoruz Atilla Hoca'yla. Atilla Hocam, basında yer alan haberler de yer alıyor. Bugün basını kontrol ettiğimde Kayseri Spor'la alakalı haberler de yer alıyor. İç ve dış transferde son durum nedir hocam? Bilal ayrıldı. Ayrıldığını açıkladı.
9: Evet. Bilal
8: Onurcan Pir ayrıldı mı hocam? Onurcan Pir ile ilgili de.
9: Onurcan Pir'in sözleşmesi bitti ama görüşülüyor. Ben kalması evet. Yönünde görüşümü bildirdim. Onurcan da benim Bursa Spor'dan talebem zaten. Evet. Çok kıymetli bir kaleci. En azından içerideki şeyi maksimum şekilde tutalım demiştik. İçerideki kalan oyuncularımızı. Evet. Sözleşmesi devam eden çok sayıda oyuncu var. 7 tane yabancımızın sözleşmesi devam ediyor. İkisi kontenjana giriyor. O da iyi. 5 tane normal. Yerli oyuncularımız çok kıymetli oyuncular. Hepsi çok değerli oyuncular. Tahminimce şöyle 17-18 tane oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Buradan sadece birkaç tane oynamak isteyen genç oyuncularımız var. Gidip hani bir yerlerde oynamak isteyen. Onlara izin verebiliriz. İç transferdeki tekrar görüşmeler devam ediyor. Bir rapor hazırlanıyor. Birkaç gün içinde o rapor biter. Kalıp kalmayacaklar netleşir iyice. Ona göre de takviyeler yapacağız. Eksik bölgelerimizde. Böyle devam ediyor.
8: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Atilla Gerin. Hocam peki önemli yabancı oyuncular da var. Cardozo da bunlardan birisi. Cardozo takımda kalacak mı?
9: Cardozo takımda kalacak. Dün akşam da konuştum Cardozo'yla. Tekrar bir enerjisini yükseltiyor. Çok iyi geçti konuşmamız, diyalogumuz. O da bu sorumluluğu alıp tekrar geldiğimiz yere döneceğimize inancı tam. Arkadaşlarıyla beraber, bizle beraber. O bizi takip etmiş. Biz onu zaten bildiğimiz bir oyuncuydu. İlk görüşmemiz çok güzel geçti. İnşallah sahaya indiğimizde o heyecanıyla artarak devam ettirerek kalacak.
8: Sevgili dinleyenler, yani Cardozo da hocam çok önemli oyunculardan birisi takımınızda.
9: Evet, çok önemli.
8: Peki hocam, yabancılardan kimler kalıyor?
9: Yabancılardan iki tane genç oyuncu var. Sam var. Bunlar kontenjana gelenler. Evet. Yabancılardan Benacer'in sözleşmesi devam ediyor. Onakun devam ediyor. Cardozo'nun devam ediyor. Mendes'in devam ediyor. Sevin devam ediyor. Bir de kim vardı? Katongun devam ediyor. 5. Bunların hepsi kendileri istediği sürece kalacaklar. Ama kendileri biz Süper Lig'de oynamak istiyoruz derse, işte görüşmeler Seyit ve İlhan hocalar görüşüyorlar. Tufan Başkan var. Bunlar görüşmeleri yürütüyorlar. Onların bize verdikleri, yani şöyle söyleyeyim, kalıp kalmak istemedikleri konusunda biz de kalmak isteyenlerle devam edeceğiz. Eğer kalmak istemiyorlarsa onlara da yardımcı olacağız. Yerlerine yeni oyuncular bakacağız. Semih devam ediyor. Evet. Söyleyeyim ben isterseniz. Semih Güler'in devam ediyor.
8: Kalacak
9: Ramazan devam ediyor. Dorukhan'ın devam ediyor. Kalacaklar. Görkem'in devam ediyor. Furkan'ın devam ediyor. Bunlar kalacaklar Allah'ın izniyle. Ben bunların hepsini görüştüm. İnşallah bir şey olmaz. Tabii mukaveleriyle alakalı görüşmeleri var çocukların. Oralardan da, yani idari konuları da hallettikleri zaman ben sportif olarak hepsiyle çalışmak istiyorum.
8: Hocam, son dönemde de ismi sıklıkla gündeme geldi. Sizin de eski öğrencilerinizden birisi Mehmet Yam. Çorum FK'da sizle Eyüp Spor'da çalıştı. Mehmet Yam'la ilgili var mı hocam girişim?
9: Mame benim uzun süre çalıştığım bir oyuncumuz. Evet. Zaten beraber çalıştık. Çorum süreci de belli. Ve Kayseri'de de çok sevilen bir oyuncu. Biz Kayseri'den almıştık onu. Mehmet Yam şu anda santraforumuz var. Eğer ki o dediğim görüşmelerden santraforumuz gitmek isterse, Mehmet Yam da tabii takımımda görmek istediğim oyunculardan biri. Ama resmi görüşmeler başlamadı. Fakat zaten diyalogdayız herkesle, her oyuncumuzla. O da bizim kullanabileceğiniz biri. Çünkü o Kayseri'yi seviyor. Kayseri onu seviyor. Evet. Benim içinde hiçbir mahsuru yok. Çok da mutlu olurum öyle bir durumda, ama daha resmi bir şey başlamadı.
8: Resmi bir şey başlamadı. Yani başlamadı. Hocam, özellikle de geçtiğimiz sezon Çorum'a gitti devre arasında Eyüp Spor'dan. Birincilikte de aranan santrafor profili diyebiliriz.
9: Kesinlikle. Yani Mame zaten hep Süper Lig oynadı. Üst düzey bir oyuncu.
8: Evet.
9: Büyük takım gördü. Bize de çok faydası oldu Süper Lig'deyken. Geçen sene de gitti. Çorum'da şampiyon oldular. Şampiyonluk golünü de attı. Evet. Mame her takımın, herkesin isteyeceği, her antrenörün isteyeceği bir oyuncudur. İyi de bir profesyoneldir. Ama şartlar tabii, yani şartlar
8: olmazsa lazım.
9: Tabii. Aynen. Onların olgunlaşması lazım.
8: Peki hocam, Soner Gönül Samsun'dan ayrıldı, sol bek.
9: Evet.
8: Yani Soner Gönül yazıldı yerel basında. Soner Gönül'le birlikte Emrah Başsan ismini sıklıkla telaffuz ettiler. Emrah da Kayseri Spor'un eski oyuncusu.
9: Evet. Bunlar Salim'cim, bunların hepsi listemizde olan oyuncular. İsimler geliyor.
8: Evet.
9: Mevkilere, duruma göre. İşte transfer komitesi ve izleme komitesi, iki tane ayrı komitemiz var bizim orada. Hepsini değerlendiriyorlar. Sürekli iletişim halindeyim. Bana da raporluyorlar. Oyuncuların hepsi çok kıymetli oyuncular, bize gelen oyuncular. İsimler size de basına düşüyor bazen. Resmi olmasa da tabii ilk ön görüşmeler, oyuncuların boşa çıkmaları falan, transfer sezonu biliyorsun her şey. Çok şeffaf konuşuyorum zaten. Bütün oyuncular değerlendiriliyor. İçinden dediğim gibi kalanlara göre hareket edeceğimiz için biz bu oyuncuların hepsi kıymetli oyuncular.
8: Evet.
9: Yani görüşülüyor, değerlendirebileceğimiz oyuncular. Artık hangisi dediğim gibi şartlarda olgunlaşır, ilerleme kaydedilir. Hepsi kullanabileceğimiz değerli, kıymetli oyuncular.
8: Hocam, son olarak isimlerden çok fazla bahsetmiyorsunuz ama Fenerbahçe'nin oyuncusu Bartu Elmas, Fatih Karagümrük'teydi. Fenerbahçe'ye evet. Sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe'ye sözlü ya da yazılı bir girişim oldu mu Bartu ile ilgili, kiralanması noktasında?
9: Öyle bir durum var. Başkanımız zaten daha önceden de Ali Çamlı Başkanımız daha önceden de başkanlık yaptığı için bütün kulüplerle diyalogları çok iyi durumda.
8: Evet.
9: O bize, başkanımızın bize verdiği şeyde işte büyük takımlardan Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başkanları hayırlı olsun diye aradığında yardımcı oluruz hocam, başkanım ne isterseniz dedi. Biz de o çalışmaları yapıyoruz bütün takımlar için.
8: Evet.
9: Kim varsa oradan hani bizim kullanabileceğimiz, onların verebileceği kiralık şartlara uyabilecek hepsiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki oralardan da oyuncu taleplerimiz olacak. Biz başkanımıza iletiyoruz.
8: Evet. Bartu onlardan birisi mi hocam?
9: Tabii Bartu da ben her zaman kullanabileceğim oyunculardan birisi. Genç.
8: Evet.
9: O mevkisinde çok gelecek vaat eden, hatta benim bana göre üstüne çok daha koyabilecek bir potansiyeli var. O da iyi bir oyuncu. Onu da değerlendirebiliriz. Yani tabii şartlar oluşursa dediğim gibi yani evet. Oyuncuyla ben hiç temasa geçmedim bilmiyorum ama onun gelmek istemesi lazım. Şartlar, kulüpler birbirlerine söz veriyor zaten yardımcı oluruz diye. Onların oluşması lazım. Sonra biz de bir kadro kurarken listemizdeki oyunculardan biri olur tabii ki Bartu.
8: Yani hocam temel hedef Kayserispor olarak Süper Lig'e yükselmek ve zaten az önce de belirttiniz ana kadro korunacak. Özellikle de yerli bazında kalacak isimleri de söylediniz. Onurcan Pire ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Dorukhan, Semih takımda kalan yerli isimler. Bu noktada hocam Kayserispor uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyordu. Uzun yılların ardından küme düştü. Tekrardan hedefi şampiyonluk. Yani yaklaşık 12 yıl sonra lige veda

0: Ben bir Kayseri spor takımı vardı. Hocam size şunu sormak istiyorum. Kayseri spor taraftarı da hem birinci ligde hem de süper ligde. Ben de üniversiteyi Kayseri'de okumuştum.
1: Çok güzel.
0: Tribün kültürü olan bir şehir. Size karşı da hep olumlu sempatilerini yansıttılar. Özellikle de sizin Kayseri Spor Eyüp Spor maçından sonra yapmış olduğunuz açıklamalar paylaşıldı. Bu noktada hocam taraftara mesajınız ne olur? Çünkü sizin için 12. adam önemli bir güç. Buyurun hocam.
1: Çok güzel söyledin burayı Salim. Bir kere Kayseri Spor İç Anadolu'nun en güçlü yapısı olan, en güçlü takımlarından biridir. Çok güçlü bir şehirdir, sanayi şehirdir. Ben de Kırıkkaleli olduğum için çok
0: Evet,
1: yakınımdır.
0: çok
1: Ben de
0: yakın hocam.
1: o bölgenin çocuğuyum. Onun için taraftarlarımız bizim maçtaki taraftarları o zaman da söylemiştim. Şimdi söylemiyorum yani. Şöyle bir şeyi tespit etmiştim. Bizim çok iyi oynadığımız bir ilk yarı vardı. O ilk yarıdaki bizim çok üstün oynadığımız Eyüpspor olarak üstün oynadığımız futbola rağmen bir dakika bile geri durmadan takımlarını desteklediler. İnanılmaz kıymetliydi bu Kayserispor için. Ve bunu maç bitene kadar, son dakikaya kadar yani maçta istediklerini alamamalarına rağmen muhteşem bir destek verdiler ve 25 bin üzerinde seyirci vardı. Bunun beni zaten heyecanlandıran konulardan biri bu. Onlara çok ihtiyacımız var. Çok çok ihtiyacımız var. Bunun artarak olacağına inancım sonsuz. Taraftarlarımızın takımına sahip çıktığını görüyorum zaten. Biz ama onları daha çok stada çekip daha çok destek alabilmek için biz de sahada bir şeyler vermek zorundayız. Allah'ın izniyle biz o sahada onların istediği futbolu, onları heyecanlandıracak futbolu ve sonuçları alacak futbolu ortaya koyacağız. Onlardan desteklerini esirgememelerini istiyorum. Her zaman en az bizim maçtaki kadar olmalarını istiyorum. Onun artarak devam edeceğine de inancım sonsuz. Ben de onlardan çok güzel bir elektrik almıştım. İnşallah bunu sezon sonu taçlandırırız diye düşünüyorum. Desteklerini bekliyorum hepsinin.
0: Evet.
1: Çok da teşekkür ediyorum bu arada bizi ilgiyle ve destekle karşıladıkları için.
0: Hocam, teknik anlamda bir sorum olacak. Eyüpspor'dayken hedef ligde kalmaktı. Doğru bir oyun vardı. Bunu zaten çok kez de yayınımızda sizinle
1: Evet.
0: birlikte konuştuk. Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takımdınız ve özellikle de şu an o Eyüpspor'da oynattığınız futbolu biz Dünya Kupası'nda gözlemliyoruz. Dünya Kupası'nda birçok takım bu oyunu oynuyor. Katı savunma anlayışı, toplu hücum, toplu savunma, geçişleri çok iyi alan takımların da başarılı sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Şu anda hocam Kayserispor'da az önce de ifade ettiniz, hedefler değişti. Hedef Kayserispor'da şampiyon olmak. Oyun planınızda bir değişim olacak mı hocam?
1: Tabii mutlaka olacak. Şöyle bir şey var. Biz Süper Lig'in en zayıf kadrosuyduk. Bu doğal. Herkesin
0: Evet.
1: kabul ettiği bir şey. Ve biz bu kadroyla bir de antrenmanı az yapmış bir kadroyduk.
0: Evet.
1: Hani fiziksel kalitemiz de sezon sonuna doğru oturduğu için zaten hem oyunumuz daha iyi oturdu hem de sonuçlar gelmeye başladı. Şimdi burada bize karşı daha cesaretli, daha cüretkar oynayan takımlar vardı. Biz de bunun karşılığında özellikle bozok bağlantılı geçiş oyunlarımızı çok çalışarak çok sahaya yansıtabildik ve sonuçlar alabildik. Fakat bizim şöyle bir şeyimiz var. Ben son 5 senede 5-6 senede diyeyim 2018'den sonra hem Rizespor'la o da bir Süper Lig'den düşmüş bir takımla şampiyonluk yaşadım. Arkasından yine Süper Lig'den düşmüş Gençlerbirliği'yle bir şampiyonluk yaşadım İbrahim Üzülmez Hoca'nın yanında.
0: Evet.
1: Biz çok ciddi bir tecrübem var o konuda. Süper Lig'den düşüp bir sene sonra çıkan takımların içinde bulundum. Üstüne 2 sene sonra yarı finaller oynadık. Onun üzerine de Arda Turan'la bambaşka bir sistemle, bambaşka bir domine futbolla başka bir şampiyonluk yaşadık. Allah'a şükürler olsun.
0: Evet.
1: Yani şimdi oralardaki tecrübelerim var. Biz Kayserispor olarak tabii ki oyun kontrolünün bizde olacağı, sete yerleşip oynayabileceğimiz oyunları da gözlemliyoruz. Ona çalışmalarımız var, ona hazırlığımız var. Bunu daha önce tecrübe etmiştik. Fakat bu da yeterli değil. Çünkü her ikisine de hazırlıklı olmak zorunda Kayserispor. Biz Eyüpspor'da hep röportajlarında söylerdim. Çok güçlü bir A planımız var diye. Burada hem çok güçlü bir A planımız hem de bir B planımız olacak Allah'ın izniyle. Bunların hepsine hazırlıklıyız. Çünkü iki şampiyonlukta da ikinci bölgede çok ciddi olarak bizim bir ikinci bölge oyunumuz vardı İbrahim Üzülmez'de, o Rize'de falan şampiyon
0: Evet.
1: olduğumuzda. Şimdi bunu mix ederek inşallah iki tarafı yani mix ederek ikisine de hazırlıklı olacağız. Öyle bir planım var kafamda. Ve bunu da çalışmalarla sahaya yansıtacağız. İnşallah herkese de gösterebiliriz bunu.
0: Hocam Arda Hoca aradı mı sizi? Görüşmeniz aradı, oldu mu Kayseri aradı, spor sürecinden sonra?
1: Aradı. 2-3 kere konuştuk. O da çok mutlu. Ekibinden böyle herkesin bir şekilde başarılı olup bir yerlerde gündem olması ve bir yerlerde bunu yansıtabilmesi. O da çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Onu da tekrar bir daha tebrik edeyim. O da yılın teknik direktörü seçildi. Hak ederek edilmiş bir teknik direktörlük ödülü aldı Ukrayna'da. Arda Hocam'la sürekli iletişim halindeyiz. Konuşuyoruz. Yeni bir hikaye yazma zamanı geldiğini o da düşünüyordu bizim gibi. Hep beraber iletişim halinde devam ediyoruz.
0: Var mı hocam Shakhtar Donetsk'ten beğendiğiniz oyuncu? Arda Hoca'nın kiralık
1: tabii
0: vesaire.
1: Tabii ki onların hepsi iyi oyuncular var orada. Eğer bize gelebilecek, şimdi biz ikinci ligde olduğumuz için oyuncuların evet. tercih sebebi olur olmaz bilmiyorum. Eyüp'teyken söylemişti bir iki oyuncu bize. Ama şimdi bakarız, tekrar bir daha konuşuruz. Tatilde zaten. O süreci de yönetiyoruz. Bize düşerse yönlendirir zaten Arda Hocam.
0: Evet.
1: İnşallah var tabii ki. Bir iki tane. Orada çok oyuncu sirkülasyonu olmuyor. Bir iki oyuncu çıkıyor, bir iki oyuncu giriyor. Takımında onların transfer politikası çok sistemli gittiği için oradan çıkacak oyunculara bakarız yani.
0: Evet. Zaten hocam kendisi de ifade etti Arda Hoca. Sizi paylaşmış dilikte kaldığınızda.
1: Evet.
0: Instagram hesabından da zaman zaman paylaşıyor. Siz de paylaşıyorsunuz. Adeta bir abi kardeş ilişkiniz var. Arda evet. Hoca'ya da başarılar diliyoruz hocam. Hem size hem Arda Hoca'ya. Çok teşekkür ederim Atilla hocam.
1: Ben teşekkür
0: zaman
1: ediyorum.
0: Ayırdınız, bağlandınız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başarılar
1: teşekkür
0: diliyorum hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Atilla Gerindi. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Hoş bulduk. Teşekkürler Sayın Bey. İyi yayınlar. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl?
4: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gençler Birliği'nde de yoğun bir tempo var. Transfer çalışmaları başladı. Kaleci transferi noktasında Onur Alp Çevikkan ismi gündeme gelmişti Trabzonspor'dan. Son durum nedir Sayın Başkan?
5: Valla şu anda yerli hocamız hani bu yerli kuralından dolayı yerli tercihini kaleciden yana kullanmak istiyor Metin Hoca.
4: Evet.
5: Yerli bir 4 oyuncuyla görüşmemiz, 4 kaleciyle yerli görüşmemiz devam ediyor yerli 4 kaleciyle. Bir tanesini inşallah alacağız. Bir de yedek bir kaleci alıp sezonun yani kale transferini öyle kapatmayı düşünüyoruz. Ama yerli kaleciden yana kullanacağız tercihimizi.
4: İrfan Can Eğribayat'ta listede olan oyuncu mu? Fenerbahçe ile bir görüşmeniz
5: oldu mu? O da var. Birkaç isim var. Yani İrfan Can Eğribayat da var. Başka bir isim daha var. İki tane de başka aday var. Yani 3-4 tane yerli kalecide görüşüyoruz şu anda.
4: Peki Cihan Çanak'la ilgili var mı bir gelişme? Trabzonspor'a da teklif yaptınız oyuncu için.
5: Şöyle onda da Trabzonspor'un şeyini bekliyoruz. Hocanın Fatih Hoca'nın kararını bekliyoruz. Eğer hani bir kiraya verme gönderme durumları olursa biz muhakkak talibiz. Çünkü hocamız Cihan'dan çok memnundu geçen sezonun ikinci yarısı bize katıldı biliyorsunuz. Öyle bir şey olsa Cihan'la da görüşeceğiz. Onu da kadromuza katmak istiyoruz. Kiralık da olsa, satın alma opsiyonu da olsa nasıl olacaksa istiyoruz. Ama öncelikle Trabzonspor'un kararını bekliyoruz bu konuda da.
4: Peki Sayın Başkan, Mbaye, Niyak ve Onyekuru ile ilgili son durum nedir?
5: Valla ikisi de şu anda bizim sporcumuz, sözleşmeli sporcularımız. Devam ediyorlar. Kendileri de belli çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Hani özellikle Niyang'ın kulüple ilgili hani belki bir alternatif takım transferi falan düşündüğünü biliyorum. Ama dediğim gibi biz Temmuz ayının ilk haftası sezonu açtığımızda ikisi de bizim sözleşme oyuncumuz. Çağıracağız, davet edeceğiz, Ankara'ya gelirler. O zaman bakacağız, eğer başka bir teklifleri, alternatif bir şeyler varsa değerlendiririz. Ama şu anda ikisi de bizim sözleşmeli oyuncumuz. Hani devam ediyoruz. Temmuz'un ilk haftası da sezonu açacağız planlamalarımız doğrultusunda.
4: Yani planlamalar doğrultusunda devam ediliyor. Teklifler gelirse değerlendirilecek değil mi Sayın Başkanım?
5: Değerlendirecek. Aynen öyle. Ama şu anda bizim ikisi de sözleşmeli sporcumuz.
4: Bugün basında yer aldı. İrfan Can Eğribayat konusunda Fenerbahçe ile bir ön görüşme yaptığınız şeklinde. Var mı böyle bir durum?
5: Şöyle birkaç dediğim gibi birkaç sporcuyla menajerimiz Cemcan hocamız görüşüyor. Evet. İrfan Can'la da görüştüğünü biliyorum. Fenerbahçe ile de bir görüşme olduğunu, yani Fenerbahçe'de de bir hani en azından telefonla bilgi verildiğini biliyorum bu konuyla ilgili. Ama dediğim gibi birkaç sporcu içinde İrfan Can Eğribayat da var.
4: Peki Sayın Başkan, Cemcan Hoca geldi sportif direktörlük görevine. Evet. Süreç nasıl gelişti ve bir de merak ediliyor, kongre süreci olmayacak değil mi?
5: Ya bir şöyle söyleyeyim, Cemcan zaten benim yıllardır tanıdığım, futbol camiasından bildiğim bir kardeşimiz. Gençlerinde uzun yıllar kaptanlık yapmış bir arkadaşımız. Biz hep ben dışarıda olduğum dönemde, yönetimde olduğum dönemde Cemcan'la hep fikir alışverişinde bulunurduk. Kendisi spor camiasının içinde bir arkadaşımız. Benim de çok güvendiğim inandığım bir kişiydi. Hani böyle bir şey olunca bizim de bir sportif direktör arayışımız olduğunda camianın bildiği eski kaptanı, yıllarca 3-4 sene kaptanlık yapmış güvendiğimiz bir arkadaşımızdı. Aradım, de düşünür müsün dedim. Düşünürüm dedi, ben Gençler Birliği neferiyim dedi. Geldi, başladık. Bismillah dedik. Bakalım, fena da gitmiyor da çalışmalarını yapıyor. İyi ya, dediğim gibi yani biz bir kere şunu söyleyeyim sen de, geçen seneki gibi böyle çok hızlı transfer yapıp da sonradan pişman olmak istemiyoruz. Önce yani şu anda bizim 6-7 kişilik bir kadromuz var. Nokta transferleri. Daha sonra alternatif oyunculara yöneleceğiz. Bu yüzden de inceleyip sık dokuyoruz. Çalıştığımız ihtiyacımız olan mevkilerle ilgili Cem Hoca iyi bir çalışma yapıyor. Metin Hoca ile değerlendiriyorlar. Bana sunuyorlar. Ben bütçesel şeylerine bakıyorum. hani bizim bütçemize ne kadar uygun ne kadar değil ya da ne kadarlık bir bütçe ayırabiliriz. Hep beraber bir koordinasyon içerisinde hemen hemen her gün bir toplantı yapıp alternatif isimleri hatta birkaç oyuncuya da teklifimizi götürdük şu anda. Bakalım cevap yurt dışından da yurt içinden de cevap bekliyoruz.
4: Peki Sayın Başkan, Cemcan Hoca sportif direktör oldu. Bunun dışında Emrah Yıldız da sizin danışmanınız da adeta. Emrah Bey'le görüşüyor musunuz?
5: Ya çok şey olduğu zaman, bir oyuncu olduğu zaman görüşüyoruz. Bildiği bir oyuncusu ve şey varsa fikrini alıyoruz. Ama dediğimiz gibi biz şu anda bildiği bir oyuncu ya da kendinde bir oyuncu varsa bize sunabiliyor. Biz şey yapıyoruz. Öncelikle Metin Hoca ile Cem Hoca'nın kararını doğrultusunda ilerliyoruz. Ha, onların talep ettiği, bildiği bir oyuncu varsa diğer menajerler gibi Emrah Bey'e de soruyoruz. Bu oyuncu senin şeymiş, oyuncuymuş, tanıyor musun, biliyor musun? Nasıl?
4: Yok, benim sorduğum Emrah şey, Etimesgut'taki Emrah Yıldız.
5: Tamam, ona da soruyoruz.
4: Aynen, doğru.
5: Çünkü orada da bir

0: bir sporcu var gibi bir düşündüm zaten.
1: Etimesuk'ta da vardı mesela.
0: Evet, evet. Orada da mesela düşündüğümüz var. Kendisiyle konuştuk. Hani şartlarını sorduk, şey yaptık. Ama dediğim gibi Cem Hoca ile Metin Hoca'nın öncelikle onay verip şey yapması, bütçesel olarak uygunsa teklifimizi iletiyoruz.
1: Peki Sayın Başkan, son olarak da şunu sormak istiyorum size.
0: Bir de kongre sürecini sormuştun.
1: Evet, dur, kongre süreci yazılı ya, ama yok galiba öyle bir durum.
0: Yok, öyle bir şey yok. Şimdi bizim disiplin kurulundaki bazı arkadaşlarımız istifa ettiler gerek arkadaşlarla beraber. Orada sayımız 15 asıl 5 yedekti. 3 asile düşünce hani kongre kararı falan öyle bir şeyimiz yok. Tüzüğümüz gereği bizim öyle bir kongre yapmamız da gerekmiyor. Şu anda hiç kongre falan diye bir düşüncemiz yok. Biz devam ediyoruz. Ben dediğim gibi bizim 2 senelik bir sürecimiz var. Şimdi belli şeyleri de düzelttiğimiz için bir kongre falan kesinlikle şu an itibariyle bir düşüncemiz yok. Hani zaman ne gösterir, yarın başka bir şeyler, istifalar olur mu, yönetimde bir sıkıntı olur mu onu bilemiyorum. Ama şu an itibariyle bizim kesinlikle öyle bir şeyimiz yok, düşüncemiz.
1: Peki Sayın Başkan, yani şu an böyle bir süreç yok. Siz zaten borçların azaldığından da bahsetmiştiniz.
0: Evet.
1: Finansal açıdan, mali disiplinden bahsetmiştiniz. Son durum nedir orada başkan, Sayın Başkan?
0: Valla şöyle, bizim şu anda çevrilebilecek bir düzeye getirdik borçlarımızı. Dediğim gibi çok bir 5 milyon euro bir kısım kalmıştı geçen seneden ve FIFA dosyalarından. Onların bir kısmını yine ödedik. Ve gerilerimizi de şimdi kapatıyoruz. Bir şekilde çeviriyoruz. Yani o konuda ben pek bir sıkıntımız kaldığını düşünmüyorum. Gençler bir zor eşiği aştı. Önümüzdeki sene Mayıs ayında böyle devam edersek büyük ihtimalle tamamını kapatmış oluruz. Başkanlar hariç. Ben hep onu hariç tutuyorum. Evet. Ben o tarafın temizleneceğini düşünüyorum. Ciddi bir borcu da kalmaz. İşte sağ olsun devletimiz de vergiyle ilgili bir şey çıkardı. Biliyorsunuz yapılandırma. Ona başvurduk işte geçmiş dönemden. Bizden önceki dönem bir vergi borcu vardı. Daha doğrusu başvuracağız bu hafta içerisinde. Onu taksitlendireceğiz. Biraz da sigorta borcumuz var. Ona da böyle bir ödeme şeyi çıkarsa ona da bir taksitlendirme yaparsak çok rahat bir hale getiriyoruz şeyi inşallah.
1: Peki
0: ben de bir sözü tutuyoruz yani finansal evet. açıdan.
1: Siz mesela 12 artı 10 artı 4 olarak 4. hesap ediyorsunuz yapılan transferleri. Bilindiği üzere kural değişti. Kuralın tekrardan eskiye dönmesi için takımlardan başvurular var. Bununla ilgili konuştunuz mu Kulüpler Birliği'nde?
0: Ben Kulüpler Birliği'nde konuşmadım ama benim kafamdaki fikir şu, 10 artı 4 değil de 10 artı 6 olabilir orası. Çünkü hani genç oyuncu olsun, iki tane daha kontenjan gelebilir diye ben bunu Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'nda da ilgili dostlarımıza ilettim. Hani 10 tamam, belli bir yaş üzeri 10 yabancı olsun ama genç oyuncularda biraz daha esneklik sağlanabilir. Bizim gibi altyapıya oyuncu getiren oyuncularda. O yüzden.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Birazdan da önemli bir görüşmeniz var. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün transferleri açıkladınız. İç ve dış transferle ilgili son durumu özetlediniz. Gökten Gürbüz gündemde yok değil mi tekrardan kiralanması?
0: Yok, hayır. Yok, hocamız düşünmüyor bu sene kadro planlamasında.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: ben
1: çok sağ olun.
0: Ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın Sayın Başkan.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak'tı. Arda Çakmak'la birlikte gündemi değerlendirdik. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da hemen paylaşacağım. Abdullah Bey, Abdullah Eken Kayseriliymiş. Atilla Hoca'ya başarılar dilerim. İstikrarlı bir şekilde devam eder. Kayseri'nin sorunu istikrarsızlık ve devamlı teknik adam ve başkan değişimi demiş. Atilla Hoca'ya selamlarını iletmiş. Atilla Hoca'ya selamınızı ileteceğim Abdullah Bey. Salim, ben Dünya Kupası'nda ikili avaraj mı, genel avaraj mı geçerli? Bir de yeni fikstür ne zaman çekiliyor? Teşekkür ederim demiş. Yeni fikstür derken Süper Lig'den bahsediyor muhtemelen. Süper Lig fikstürünün de önümüzdeki günlerde çekilmesi bekleniyor. Sırasıyla gidiliyor fikstür çekimleri. Önce ikincilikte gruplar belli oldu. Ardından üçüncülük, ikincilik, birincilik ve Süper Lig'de fikstür çekimi olacak. Şu anda bütün futbol kamuoyu Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Dünya Kupası ile ilgili avaraj sorusu vardı. Bunu araştıracağım. Genellikle ikili avarajlar ön planda oluyor. İkili avarajlar geçerli oluyor. Üçlü avaraj, gruptaki 3 takımın puanı aynı olursa, üçlü avarajlar, tüm takımların puanı aynı olursa üçlü avarajlar geçerli olacak. Dünya Kupası'ndaki format şu şekilde: grupları ilk 2'de bitiren takımlar bir üst tura yükseliyor. Üçüncü sıradaki takımlardan da en iyi üçüncüler bir üst tura yükseliyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Milli takımımız için en önemlisi bence Paraguay maçı. Paraguay maçını mutlak kazanmamız gerekiyor. Ardından Paraguay maçından sonra bilindiği üzere sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Salim, iyi yayınlar. Erkan Sözer'e Kütahya Spor'un yeni teknik direktörü olmuş. Bir bağlantı bekleriz demiş. Erkan Hoca'yı hemen reklam arasında ararım. Benim bildiğim süreç şu şekilde. Bu konuyla ilgili Cihan Bey de mesaj atmış. Onun mesajını da cevaplayalım. Erkan Hoca geçtiğimiz hafta bizim yayına bağlanmadan bir gün önce Kütahya'ya gitti. Kütahya Spor'la görüştü. Fakat oradaki görüşmeler o gün için olumsuz sonuçlanmıştı. Tekrardan Erkan Hoca ile bağlantı sağladılar. Bunu biliyorum. Fakat şu anda anlaştı mı? Son durum nedir? Bununla ilgili hocayla konuşmadım. Reklam arasında hocayı arayacağım. Anlaşmışsa bağlantı yaparız. Halil Bey'in sorusunu da bu şekilde cevaplamış olalım. Kendisi Kütahya Spor taraftarı. Kütahya Spor'u yakından takip ediyor. Muhtemelen Kütahya'da yaşıyor. Bu konuyla ilgili bağlantı yaparız. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız sevgili dinleyenler.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankam Tom Bank kartıma bin.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler 0538 052 1487. Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben. Çorum Spor'un şu anki durumunda bir transferi var mı? Sosyal medyada çok fazlasıyla isimler geçiyor. Bilgi verirseniz sevinirim demiş. Çorum FK ile ilgili Emircan Gürlük transferi var. Bunu söyleyelim. Emircan Gürlük bilindiği üzere ilk bölümde de bahsetmiştim. Altın Ordu altyapısından yetişti. Daha önce bilindiği üzere yurt dışına transfer yaptı. Emircan Gürlük'le anlaşma sağlandı. Bunun altını çizmiş olalım. Emircan Gürlük'le çalıştı. Ve Emircan Gürlük'le anlaşma sağlandı. Smolcic'le 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Bunu da söyleyelim. Smolcic anlaşma sağlanan oyunculardan birisi. Çorum FK'da. Kontrol ettiğimde Altın Ordu kalecisi Arif Şimşir ile de anlaşma sağlandı. Çorum FK ile ilgili bunları söyleyebilirim. Salim abi, Malatya Yeşilyurt'la ilgili hoca devam edecek mi? Senin yakınlığın var mı o kulüple alakalı? Murat Yıldırım hoca bilindiği üzere Van Spor'la anlaştı. Murat hoca Van Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Malatya Yeşilyurt'la ilgili gelişmeler şu şekilde. Ramazan Çelik teknik direktör adaylar arasında. Ramazan hoca da bilindiği üzere Kahramanmaraş İstiklal Spor'da şampiyonluk yaşamıştı. Ardından bu sezonsa Kütahya Spor'da başarılı işlere imza attı. Salim kardeşim, kolay gelsin. Seni Kayseri ile ilgili güzel düşüncelerinden dolayı tebrik ederim. Seni Fahriye hemşerim kabul ederim. Atilla hocama da başarılar diliyorum demiş. Musa Yiğit yazmış Kayseri'den. Teşekkür ederim Musa Bey'e. Benim yani Kayseri ile ilgili üniversite okuduğum için 4 yıl Kayseri'de kalmıştım. Hala zaman zaman gittiğim bir şehir. Benim futbol kulüplerine bakış açım şu şekilde. Kayseri Spor olsun, Konya Spor olsun, Adana Demir Spor olsun, Bitlis Spor, Muş Spor. Yani tüm takımlarımızla ilgili düşüncem şu. Takımlarımız iyi olursa aynı geminin içinde yürüyoruz. Takımlarımız iyi olursa herkes kazanır. Muhabirin yapacağı haber sayısı artar. Futbolun kalitesi artar. Kulüplerimiz var olduğu müddetçe insanlar gittikleri maçtan keyif alırlar. Güzel futbol olsun. Yani benim amacım bu. Hiçbir takıma da aidiyet hissetmiyorum. Çünkü bu işin içine girdiğinizde, futbolun içine girdiğinizde o aidiyet duygusunu kaybediyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim ama Musa Bey'e de çok güzel bir mesaj göndermiş. Mesajları okuyacağım sevgili dinleyenler. Ancak şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de Göztepe'yi yakından takip eden Orçun Akten bizlerle birlikte. Orçun abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lis ayrıldı. Leh Bozran takımına gitti. Ülkesinin takımına gitti. Evet. Lis yerine arayışlar devam ediyor. Göztepe'nin transfer politikası yine aynı şekilde mi devam edecek? Son durum nedir iç ve dış transferde? Teşekkür ederim.
12: Tabii şimdi Göztepe'nin değişmeyecek hiçbir zaman. Yani Sportif Fabrik ve Göztepe ile ortak yönetimi devam ettiği sürece bu transfer biçimi aynı şekilde devam edecek. Belki birkaç istisna olabilir ama genel anlamda hep aynı kalacak. Lis zaten teklif beklenen, satılması istenen bir kaleciydi. Leş Bozman'dan da istenen teklif gelince yönetim İzin verdi transferine. Oyuncu da zaten ülkesine dönmek istiyordu. Onun dışında da yine bir, sen de dün haberini yapmıştın, İranlı bir kaleciyle görüşmeler var. Farklı kalecilerle görüşmeler var. Orada çok uzamadan büyük bir ihtimalle kampa yetişecek şekilde 12 Temmuz'da Göztepe yine Slovenya'da kampa gidecek. Yetişecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Yine ayrılan oyuncular vardı. İşte Heliton özellikle. Ayrılması beklenen Juan var, Janderson var. Forvet aslında transferler girenler gelenler olacak. Savunmaya takviye yapıldı Sonko. Onunla sözleşme imzalandı. Yakın kısa süre içerisinde açıklanır. Yani hareketli bir dönem Göztepe'yi bekliyor. Deniz'le ilgili teklifler var. Arda Okan'a ilgi var. Yani birçok oyuncuya hem ilgi var hem de Göztepe'nin transfer çalışmaları devam ediyor.
1: Deniz'le ilgili Trabzonspor'un bir ilgisi var mı? Basında yer aldı ve bir de Arda Okan konusu. Galatasaray iddiası yer aldı. Ben sadece sesli düşünüyorum Arda Okan konusunda. Hı-hı. Bilindiği üzere Fenerbahçe altyapısından yetişti.
12: Evet.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağını paylaşalım. Fenerbahçe, hı-hı, olabilir mi?
12: Şimdi iki oyuncu için de Göztepe kulübüne ya da oyuncularla ilgili işte menajerlere gelen bir teklif, resmi teklif vesaire yok. Bir ilgi var. Yani Trabzonspor Deniz ilgisini hiç ben duymadım. Ama Arda Okan'a Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böyle ajandasını ona not ettireyim ben sana. Yani ajandalarında yazıyor ama şu an için temasa geçilmiş, resmiyete dökülmüş, adım atılmış bir durum yok.
1: Evet. Yani resmi bir girişim yok. Peki bonservis beklentisi nedir? Çünkü Göztepe yeni modeliyle birlikte oyuncuları keşfediyor. Keşfettikten sonra da direkt net bir şekilde paylaşalım. Oyuncuları keşfediyor. Keşfettikten sonra oynatıyor.
12: Ve verim alıyor.
1: Verim aldıktan sonra da çok ciddi bonservis miktarları kazanıyor bu oyunculardan.
12: Evet. Bu sene de Juan mesela öyle gözüküyor şu anda. İyi bir tutara gidecek gözüküyor. Yani Arda Okan normal şartlarda bu sezon ayrılması istenen oyunculardan bir tanesi değil. Normal şartlarda

0: ücretler isteniyor.
1: Yani 10 milyon ve üzeri bir teklif
0: Sonraki
1: verdikçe
0: satıştan
1: Arda
0: da
1: Okan.
0: mutlaka pay oluyor.
1: Kesinlikle. Çünkü Arda Okan çok potansiyel bir oyuncu. Ben hani kulübün aslında isteği ve beklentisi Arda Okan'ın direkt Avrupa'ya transfer yapması. Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil de Arda Okan'ı kulüp bir yıl daha oynatıp onu Avrupa'ya göndermek istiyor. Ama tabii ki futbolu her şey olabilir.
0: Peki çok özür dilerim abi. İranlı kaleciden bahsetmiştik. İranlı kaleci 21 yaşında. Muhammed Kahili Feh. Biraz
1: Evet, değişik bir isim
0: telaffuzunda
1: var. Evet, değişik bir isim var.
0: zorlanabilirim. Bu da listedeki adaylardan birisi.
1: Evet.
0: Bu oyuncuyla ilgili dış basını da kontrol ettim. Oyuncuya gelen tekliflerin olduğunu fakat oyuncunun Göztepe'den haber beklediği ifade edildi.
1: Göztepe'nin birkaç adayı daha
0: Evet.
1: var. Tam olarak hani %100 İranlı kaleciyle ilgili bir tasarruf yok şu an. Hani net adaylardan yani özellikle en güçlü iki adaydan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet.
1: Ama farklı adayları da var. Şu anda kalecinin de odak noktası biraz Dünya Kupası. Öyle bir durum da var. Ama hani Göztepe eğer ki bitirmek isterse Göztepe forması giyer diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi diğer adaylarla da hala görüşme halinde kulüp.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Orçun Akden sohbetimiz devam ediyor. Peki Orçun abi hemen şunu da sormak istiyorum size. Göztepe'nin yani yeni sezonda bir model var demiştik. Bu modelden yola çıkarak pilot takım alma gibi bir düşüncesi var mı işbirliği yapmak için? Herhangi bir takımla görüşmesi var mı?
1: Yani şu anda görüşme durumu yok bu konuda. Yani
0: Evet.
1: zaten hani Göztepe Sport Republic işbirliği içerisinde olduğu için aslında işte Fransa'da Valenciennes, Southampton bu kulüplerle zaten işbirliği içerisinde. Evet,
0: Evet.
1: belki özellikle farklı kulüplerle daha sıkı işbirliği içerisinde olabilir. Yani pilot takım demeyeyim ama özellikle işte birincilikte bazı kulüplerle daha sıkı işbirliği içerisinde oyuncularını oraya kiralama, orada gelişmesini sağlama gibi bir planlama içerisinde olabilir. Bunu yakın zamanda da net olarak görebiliriz bu transfer döneminde. Ama Göztepe'nin önceliği şu anda tesis konusu. Sen de biliyorsun çok konuşuluyor bu konu.
0: Evet.
1: Tesis konusunda belli ilerlemeler olduğu konuşuluyor. Ama şu anda somut atılmış bir adım yok. Herkes daha çok şu an tesis konusunda bir ilerleme bekliyor. Pilot takımdan ziyade bazı takımlarla daha geniş işbirlikleri düşünülüyor şu an için.
0: Çok teşekkür ederim. Değerli bilgilerini aktardın Orçun abi. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Göztepe'yi yakından takip eden arkadaşımız Orçun Akten'di. Şimdi reklam ve saat başı aramız var. Ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: İnternet, TürkNet. 2026 FIFA Dünya Kupası G ve H grubunda oynanan maçlarla devam etti. G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2, Belçika'da Mısır'la 1-1 berabere kaldı. H grubunda Avrupa şampiyonu İspanya, turnuvadaki ilk maçında Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Aynı grupta oynanan bir diğer maçta da Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden salı. Bugün Ankara'da gündüz, gece ise Kocaeli programlarını analiz edip yorumlayacağız. 9 koşulu program var gündüz Ankara'da. 4. koşuyla birlikte 2. haftalı gayen analizlerimiz şu şekildedir. 3 numaralı Walk with Stars. Sevgili arkadaşım Murat Alaçam'ın antren ettiği bir safkan. Kazanma ihtimali yüksek ki iyi durum.

0: olduğunu söyledi. Ancak 5 numaralı Volt Shift ve 6 numaralı Angel Rising'in de şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk ayak için tercihlerim 3-5-6. İkinci ayakta Maiden Mücadele, 3 yaşlı Arap Safkanları. Ümit veren isimler ama henüz yarış kazanamadılar. 2 numaralı Alemi Cihan, 3 numaralı Aslan Nova, 4 numaralı Bodu Bey, 1 numaralı Rastgeloğlum, 5 numaralı Büyük Pehlivan, 7 numaralı Sufri, 8 numaralı Ardonuç'tan. 2, 3, 4, 1, 5, 7, 8 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. Hatta 10 numaralı Hoş Bakış'ta Mehmet Kaya'nın tercihi. 11 numaralı Lady Sevgi'de ise yine Salih'in ilk yarışından sonra bu yarışta daha iyi koşma ihtimalini yüksek gördüğüm isimler olduğunu vurgulamak istiyorum. Hani bir sürpriz gelirse sanki bu ayak Maiden Mücadele'de gelir düşüncesindeyim. 2, 3, 4, 1, 5, 7, 8, 10 ve 11. Üçüncü ayak grup 3 mücadele. Ben Warden Griffin Banco önereceğim sizlere ama bir dipnot ulaştıracağım. Dün sevgili arkadaşım Power of Hakim'in sahibi Murat Aktaş'la sohbet ettik. Safkan çok iyi durumda ve İstanbul'dan kalktı. Ankara'ya gitti. Antrenörü Müslüm Örtünç de güveniyor. Kim bu isim? 4 numaralı Power of Hakim. Bakalım üstünü ispatlayacak bu güçlü rakiplerin arasında. Ancak ben bu mesafede Warden Cliff diyorum. Banko olarak öneriyorum. 4. ayakta 4 numaralı Semra Kaya, 1 numaralı Gülalp Kızı ve 2 numaralı Gümbürbel üçlüsünü yeterli görürken 5. ayakta 2 numaralı Atabeyli ve 6 numaralı Sıkı Dost diyorum. Atabeyli bende bir adım önde. Son ayakta ise 1 numaralı Bembeyaz Adam, 7 numaralı Vurgunan, 2 numaralı Beşir Hat ve 6 numaralı Şenoğlan sıralamasını yine bütçe ölçüsünde dikkate alabilirsiniz. 1-7-2-6 son ayaktaki dörtlü önerilerim. Bu şekilde Ankara programı için yorumlarımızı tamamladık. Keyifli mücadele var. Bankomuz 6 numaralı Warden Cliff oldu. Orada bir detay verdik. Power of Hakim'in ekibinin ne kadar güvendiğinden bahsettik ama buna rağmen bizim tercihimiz 6 numaralı Warden Cliff'ten yana oldu değerli Radyo Spor dinleyicileri. Kocaeli programında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Radyospor! Radyospor! Radyospor!
7: Radyospor! Sporun tek adresi.
8: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

Hemen gelen mesajları okuyalım. Hemen gelen mesajları okuyorum. Salim kardeşim, öncelikle kolay gelsin. Sedat Kaymaz ben. Niğde Belediyespor için transfer var mı? Bir de senden ricam, Niğde Belediyespor'dan yöneticilerle bağlantı yapar mısın demiş. Niğde Belediyespor'la ilgili transfer gündemiyle ilgili bilgim yok ama kısa zamanda bağlantı yapalım. Salim Bey merhaba. Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt. Fenerbahçe altyapısından 3 futbolcu verecekmiş. Doğru mu diyor. Adem Yeşilyurt transferi için araştıralım. Teşekkür ederim mesajın için. Merhaba Salim Bey. Van Spor'da Orkun Kökçü'nün kardeşi Ozan Can Kökçü transfer oldu. Van Spor güzel kadro kuruyor sanırım demiş. Birazdan zaten hattımızda Van Spor Teknik Direktörü bizlerle birlikte olacak. Fikstür çekimiyle ilgili Hakan Bey'in bir sorusu var ama Süper Lig'in fikstür çekiminin tarihiyle ilgili henüz bilgim yok. Sırasıyla yapılıyor. Öncesinde biz basın mensuplarına bununla ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Bunu da söyleyelim. Salim Bey merhaba. Smolcic için Çorum FK ile anlaşma sağlandı dediniz. Kocaeli medyası bugün Smolcic için Kocaeli Spor ve Çorum FK son tekliflerini yaptı ve oyuncudan haber beklediği şeklinde haber var demiş. Yani bendeki bilgi bu şekilde. 52 Ordu Spor'da durumlar nasıl demiş Orhan Ergen. 52 Ordu Spor'daki durumlar şu. Bülent Yenihayat'la yola devam ediliyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat'la yola devam ediliyor. Bunu söyleyebilirim. Saatlerimiz 13.10. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım. Murat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Salim Bey, siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Hocam, hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlk transferinizi gerçekleştirdiniz. Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü OneSpor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. En çok merak edilen sorulardan birisi şu hocam. Oyuncu Azerbaycan milli takımında oynuyor. Yerli statüsünde mi oynayacak yoksa yabancı statüsünde mi?
1: Yani federasyonla görüşmelerini aslında oyuncunun temsilcisi yapmış. Yerli statüsünde oynayacak. Ondan dolayı zaten bizi cezbeden bu oldu. En azından yerli rotasyonunda da yerli kontenjanımızda da kullanacağımız çok yönlü bir oyuncu. Siz zaten takip etmişsinizdir. Kenar oynama özelliği var. Orta saha merkez oynama özelliği var. Ondan dolayı yerli kontenjanda kullanmayı düşünüyoruz onu.
0: Peki hocam, Ozan Can Kökçü dışında var mı gurbetçi oyuncularla ilgili girişiminiz?
1: Yani gurbetçi bir 5-6 oyuncu var listemizde. Girişimlerde bulunduk. Çocukların üstliklerle ilgili beklentileri var. Onlar olmazsa önceliği bize verecekler. Tabii bu işler biraz daha sıkıntılı. Transfer işleri. 5-6 tane daha listemizde gurbetçi oyuncu var. Almanya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan da var. Bakıyoruz. Olursa bizim için çok iyi olur. Çünkü çok iyi oyuncular bunlar. Ama tabii transferleri biraz zor gibi gözüküyor. Ama biz sonuna kadar takipteyiz. Olursa bizim için de çok iyi olacak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Murat Hocam, iş transferde son durum nedir? Takımdaki oyuncularla alakalı, gidecek kalacak oyuncularla ilgili.
1: İş transferde zaten Çağlar'ın sözleşmesi bitmişti. Çağlar Akbaba bu Batman Petrolspor iyi bir teklifte bulundu. Batman Petrolspor'la anlaştı. Evet. Normalde bizim kongre sürecinde bizim belirsizlik olduğu için, daha doğrusu kulüpte, ondan dolayı ona da iyi bir teklif gelince gitmiş. Sabek, Sabahattin, Ensar iş transferde, onların sözleşmesi bitti. Onlarla görüşüyoruz. Ayın 18'inde onları Ankara'ya davet edeceğiz. Ankara'da bu iş transferle ilgili dedik, en azından son noktayı koyalım. Onlarla anlaşmak istiyoruz. İşte Solbek'te Batuhan İşçiler sözleşmesi devam ediyor. Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi devam ediyor. Hostika'nın sözleşmesi devam ediyor iş transferde. Sedri'nin sözleşmesi devam ediyor. Bu ayın 21'inde aslında satın alma opsiyonu ile ilgili bir madde var. O zamana kadar bizimkiler, bizim yönetim zaten parayı yatıracak. Ondan sonra
0: yani
1: da
0: Sedri'nin satın alma opsiyonu kullanılacak mı hocam?
1: Kullanılacak ama Sedri'yle son bir görüşme yapılacak. Sedrik eğer bizde kalmak istiyorsa, biz tabii tutmak istiyoruz ama ayrılma gibi bir isteği varsa bonservisiyle biz satacağız Sedrik'i. Ondan sonra iş transferde Farukcan Solbek duruyor. Farukcan Genç. Nabi Olere duruyor. Yani Bekircan Karay'la bir görüşmemiz oldu. O işte bizden haber bekliyor. Onunla da görüşeceğiz aynı 18'ine. İş transferde böyle bir yol izliyor. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. İş transferde 70-80 kişilik bir transfer listemiz var. Onları yavaş yavaş düşürmeye çalışıyoruz. Onlarla da yabancı oyuncular konusunda da bayağı bir ilerledik. 2-3 güne de o yabancı oyunculardan 4-5 tane de daha açıklamayı düşünüyoruz transfer anlamında. Ondan sonra da Iğdır'dan yerli kontenjanında yerli oyuncu olarak görüştüğümüz birkaç isim var. Onlarla bayağı mesafe kat ettik. İşte Bandırma'dan var, İstanbulspor'dan var, yerli olarak görüştüğümüz oyuncular, Çorum'dan var. Onlarla da ilgili bir çalışmamız var ama iş transferi de dediğimiz gibi 7-8 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. İşte Ensar'dı, Sabahattin'i, Çağlar zaten gitti. Bekircan'dı, onlarla görüşeceğiz. Onlar da olursa en azından iskelet kadromuzu biraz korumuş oluruz. Regis de var bunun içinde sözleşmesi devam eden. Evet. İş transferi böyle halledebilirsek sonra yabancı transferlerini zaten belirledik. 4-5 oyuncuyla da inşallah resmi sözleşmeyi Ankara'da imzalayacağız. En azından bir nihai karara bağlayacağız. Sonrasında da eksik bölgelerimize kamp başladığı zaman ondan sonra eksik bölgelerimiz neresi varsa işte fırsat transferi dediğimiz şeyler, onlara da kampta bakacağız.
0: Hocam Sebahattin Destici ile ilgili Gaziantep VK iddiası vardı. Doğru mu bu iddia?
1: Ya şimdi çocuk bana kulüp ismi vermedi. Bizim yöneticiler de görüştü. Sportif direktörümüz Osman da görüştü. Ben de görüştüm. Ligden takım var dedi ama takım ismi vermedi. Ora olmazsa hocam önceliğim Vanspor dedi. Ensar da aynısını söyledi. Ensar'la Sabahattin'de ama Sabahattin'in Gaziantep TK olayını ben de duydum ama tam Gaziantep veya başka takımı tam olarak bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bir görüşmesi olacaktı ama iki gün oldu görüşmedi. Sabahattin ve en son ne yaptılar anlaştılar mı? Anlaştaydılar zaten haberler çıkardı. Ayın 18'ine biz zaten planlamamızı yaptık. Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da Sabahattin, Ensar, Bekircan, yerli Mehmet Öncan, onlarla bir görüşmemiz olacak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım, Vanspor'u konuşuyoruz kendisiyle. Murat hocam, ifade ettiğiniz gibi iç ve dış transferden bahsettiniz. Iğdır FK, Çorum FK ve Bandırma'dan da görüştüğünüz oyuncular var. Bunu da paylaşmış olalım. Bu noktada hocam bir haber duydum. Özellikle de sizin transfer operasyonunuzu da şekillendirecek bir haber. Vanspor'un İstanbul'a gelme gibi bir durumu var mı hocam?
1: Yani bizim stadyum yıkılıyor Sahil Bey. Ondan dolayı biz maçlarımızı mecburen dışarıda oynayacağız. Bizim öncelikli hedefimiz İstanbul'da biliyorsunuz Vanlı çok. Bizim evet, İstanbul'da kesinlikle oynadığımız maçlarda hiç deplasman havası yok. Ev sahibiymiş gibi oynuyoruz. Ondan dolayı İstanbul'daki potansiyeli bildiğimiz için İstanbul için başvuru yaptık. O da cuma gününe kadar netlik kazanacak. %90 İstanbul'da oynayacağız maçları.
0: Stadyum belli mi hocam?
1: Stadyum Necmi Kadıoğlu. Bir de olimpiyat tadı arasında işte valilikten bir haber bekliyoruz. Ama bizim önceliğimiz Necmi Kadıoğlu stadyumu. Esenlikurt'taki.
0: Evet, İstanbul Spor'un da kullandığı sağ hocam.
1: Evet evet.
0: Stadyum yıkımı başladı mı hocam şu anda?
1: Şimdi ihale süreci başlamış dediler. Gençlik Spor'dan duydum o. İhale sürecinden sonra yıkım başlayacakmış.
0: Yani bu bilgiyi de aktardınız hocam. Çünkü ben dün duymuştum İstanbul'da Vanspor'un bir yıl İstanbul'da olma gibi bir durumunun olduğundan ifade ettiniz.
1: Evet evet.
0: İfade ettiler bana. Ben de sormak istedim. Siz de başvuru yapıldığını söylediniz İstanbul'da evet, maçlarınızı oynamak adına.
1: İstanbul valisiyle de bizim değerli yöneticilerimiz geçen hafta görüştüler cuma günü.
0: Evet.
1: Vali Bey'in de onlarla ilgili işte girişimlerle ilgili dikkate alacağını söylemişti. Bize kolaylık sağlayacak, destek olacağını söylemişti İstanbul Valisi. İnşallah bu cuma günü nihai karara karar verecekler. Yani %90 olumlu gibi gözüküyor. İşte cuma günü belli olacak Salim Bey.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Murat hocam, Cedric'le ilgili zaten açıkladınız. Satın alma opsiyonunu kullanıp eğer takımda kalmak isterse kalacak, kalmak istemezse başka bir takıma satışından Vanspor ücret kazanmak istiyor bonservisinden. Böyle bir durum söz konusu. Yeni evet. Sezonda hocam Vanspor'da hedefler neler olacak?
1: Yeni sezonda Salim Bey, geçen seneden kalan maddi bir yük var. Borç diyeyim buna. 350 milyon civarında bir borç var. O borçla ilgili işte yeni bir yapılanma süreci başladı. Şimdi o borcu hem kapatma var hem de bir de yeni sezon için bu sezonda birincilik son yıllarda gördüğüm en sertlik olacak gibi.

0: Ondan dolayı çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. İlk hedefimiz ligde kalmak, ikinci hedefimiz playoff. Yani burada biraz realist yaklaşmak lazım olaya. Geçen seneki lig olsa, geçen seneki takımlar olsa çok rahat konuşurum. Playoff'u çok rahat oynarız veya playoff için mücadele ederiz derdim. Ama ilk hedefimiz bu sene kalıcı olmak, ligde kalmak. Çünkü bütün maçları deplasmanda oynayacağız. Geçen seneden kalan borç var. Bir de iş transferde de çok böyle potansiyelli oyuncularla en azından opsiyon kullanılıp sözleşme uzatılmamış. İş transferde de sıkıntı yaşıyoruz mevcut kemik kadroyla ilgili. Ondan dolayı handikaplarımız çok ama inşallah yönetimimizin özverisiyle bu sene biraz sancılı olacak lige başlamamız ama bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Allah'ın izniyle sonrasında ikinci hedefimiz de playoff oynamak.
1: Hocam geçtiğimiz sezon ifade ettiğiniz gibi yani birincilikte geçtiğimiz yıla göz attığımızda Serikspor, Adana Demirspor ve Hatayspor'un durumu net bir şekilde belliydi. Küme düşme potasında çok fazla takımlar zorlanmadı o yarış içerisinde. Sakaryaspor'un küme düşmesi biraz sürpriz oldu. Bu sezon hocam ligde kalmanın da ben çok zor olacağını düşünüyorum. Zaten siz daha az önce ifade ettiniz bunu.
0: Kesinlikle Salim Bey. Bu sene dediğiniz gibi geçen yıl lig başlamadan Hatay, Adana Demir onların transfer yasağı vardı. Üstelik de devre arası yaşanan kaostan dolayı işte başkanları, Azeri bir başkanları vardı. O bıraktı, gitti, geldi. İşte oyuncuların çoğu ayrıldılar devre arası. Ondan dolayı Serik Spor da devre arasından sonra zaten küme düşmesi kesin gibi bakılıyordu. Küme düştü. Dediğiniz gibi Sakarya Spor benim beklemediğim küme düşmesini ihtimal vermediğim bir takımdı ama onlar da sürpriz oldu. Dördüncü takım da Sakarya Spor. Bu sene Antalya Spor dışında çok böyle transfer yasağı olan çok sıkıntılı kulüp. Çünkü dün Kayseri Spor belli bir meblağ vardı. Onu yattılar, transferi açtılar. Şimdilik sıkıntılı görünen bir Antalya Spor var yüklü miktarda. Onun dışında bütün takımlarda çok böyle transfer yasağı olacak veya çok net Adana Demir gibi işte bu kesin küme düşer diyeceğimiz takım yok gibi. Bu sene Antalya Spor öyle ama en azından yine iş transferde tutabilirlerse onlar da büyük bir camia. Yani bu sene dediğiniz gibi küme düşme potasında olan takımlar kümede kalma bayağı bir sıkıntı olacak. Yani zorlu bir sezon bekliyor. Şampiyon olmak da, playoff oynamak da veya ligde kalmak da potadaki takımlar gerçekten son haftalara kadar bence devam edecek oradaki mücadele. Hem küme düşme hem şampiyonluk mücadelesi veya playoff oynama mücadelesi son haftalara kadar bu seneki gibi olmayacak. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor, sezon bizi bekliyor.
1: Hocam kontrol ettim de siz de az önce paylaştınız. Sözleşmesi devam eden isimlerden bahsettiniz. Nabi Olare sözleşmesi devam ediyor. Mehmet Özcan'ın sözleşmesi devam ediyor. Faruk Can Genç'in sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncularla zaten devam kararı aldınız.
0: Evet.
1: Kaleci noktasında Çağlar Şahin Akbaba ve Batman Petrol Spor'la anlaştı. Alperen Uysal var hocam rotasyonda.
0: Evet.
1: Ve kontrol ettiğimde 3. kaleci konumundaydı. Batıhan Gebecioğlu var. Evet. Kaleci transferinde hocam tercihiniz belli mi? Anlaşmaya yakın olduğunuz isim var mı?
0: Yani kaleci transferinde Erce dahil yerli kontenjanında çok kaleci adaylarımız var. Onların çoğuyla da görüşüyoruz. Belli bir mesafe kat ettik ama kalecide özellikle yerli düşünüyorum ben. Bunun içinde sadece bir isim verdim. Erce kardeşler dahil var listemizde. Bu da önümüzdeki hafta işte iş transferi bitirdikten sonra, yabancı transferi bittikten sonra inşallah kaleci transferini de, çünkü çok tecrübeli bu liglerde kaleci çok önemli. Erce gibi tecrübeli ve Çağlar olsaydı Çağlar'la devam ederdik. En azından kalede pek bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorduk ama Çağlar o Batman Petrol'e gitti. Kaleci konusunda tecrübeli, yerli, oynamış, bu ligleri bilen bir kaleci alacağız. Yani isim olarak da zaten Erce'yi verdim. Ona benzer birkaç isim var yerli. Onlarla görüşüyoruz. Kaleci konusunda böyle bir düşüncemiz var.
1: Hocam maçlarınızı İstanbul'da oynamanız, İstanbul'a yerleşmeniz bu noktada

0: Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben transferde. Elinizi güçlendireceğini düşünüyorum. Aynı düşüncede misiniz? Ve bir de stadyum konusu belli. Maçlarınızı ya Necmi Kadıoğlu Stadyumunda ya da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynayacaksınız. Tesis durumunu ne yaptınız hocam?
1: Tesis durumu da Gençlik Spor'la görüşüldü. Şimdi Riva tesislerini kullanma, Karagümrük kullanıyor biliyorsunuz 2 sezondur.
0: Evet.
1: Bizim de orayı kullanma ile ilgili bir talebimiz oldu. Onunla ilgili de dediğim gibi hem stadyum hem tesis Cuma günü netlik kazanacak. Ama İstanbul'da oynamamızın mesela transferde yabancı oyuncularla görüşüyoruz. Özellikle Van Spor veya Türkiye'yi tercih etmelerinin nedeni İstanbul'da oynamamız olacak. Çünkü bu çok artı bir şey bir kulüp için. Çünkü İstanbul gibi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da oynamak. Şimdi doğru konuşmak lazım. Oyuncu Van'a geleceğine İstanbul olursa daha çok cezbediyor oyuncu. Tercih anlamında biraz daha pozitif bakıyor. Geçenlerde bir oyuncu tabii ligini söyleyeyim size Fransa'dan. Çocuk iyi oyuncu. Onunla görüştük. Çok sıcak bakmıyordu. Sonra menajeriyle konuştuk. İstanbul'da oynayacağımızı söyledik. Bir sene boyunca hem antrenmanları yapacağımız, maçları oynayacağımız yerin İstanbul olacağını %90 söyledik. Yani o oyuncu biraz daha sıcak bakmaya şey oldu. Biraz daha sıcak baktı. İşte Van Spor'a transfer olma konusunda. Bu dediğiniz gibi bizim için bence artı bir şey oldu. Öncesinde mesela maçları dışarıda oynamak, dışarıda antrenman yapmak biraz acaba nasıl olur düşüncesindeydik ama şimdi bu transfer görüşmelerinden sonra İstanbul bizim için bence daha avantajlı olacak. Çünkü oyuncuları özellikle yabancı oyuncuları ikna etme konusunda İstanbul daha bizim için olumlu referanslar veriyor. Daha çok bize artı değer katıyor İstanbul olması.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Murat hocam hemen şunu da söylemek istiyorum size. İstanbul'da Vanlı kişilerin, hemşerilerinizin fazla olduğunu söylediniz. Bunu belirtelim. Bu noktada hocam gerekli iş insanlarından destek geliyor mu bu sezon için?
1: Şimdi Salim Bey iş insanlarından sağ olsun vekillerimizden, iş insanlarımızdan sponsorluk anlamında veya bu İstanbul'da kalacağımız yerlerle ilgili şimdilik desteklerini gördük. Bizim için sağ olsunlar uğraşıyorlar. Zaten dediniz İstanbul'da çok büyük bir Vanlı potansiyeli var. Biz maçlara da gittiğimizde deplasmana İstanbul maçlarında hiç böyle deplasman havası yok. Bizim seyirci oranımız daha fazla oluyor. Ondan dolayı İstanbul'da oynamamız taraftar anlamında çok bir sıkıntı olmayacak. Ama geçen seneki yapılanmadan dolayı yani destek veren iş adamlarına onlara da çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü gelen desteklerin bu kadar destek olunup da bu kadar borç yükü altında bir senede takımı bırakmak bir de şeffaflık olmayınca çünkü mali kongreyi bile yapmadılar. Bundan dolayı bir küskünlük var gibi. Ben onu hissettim. Çünkü çoğu iş adamını da tanıdığım için bazen böyle konuşuyoruz. Arıyorlar tebrik için de. Ya işte geçen seneki yönetimden dolayı işte bir küskünlük var, bir kırgınlık var. Bundan dolayı işte bir lige başlayın, bir başarıyı görelim. Ondan sonra bir bakacağız. Durumunuza sonra işte destek vereceğiz gibi konuşmalar geçiyor. Ondan dolayı geçen seneki yönetim bence çok sıkıntılar bıraktı. Hem maddi olarak hem manevi olarak Fransporun dışarıdaki imajı anlamında da çok büyük bir bence eksi yazıldı geçen sene. Ondan dolayı biz hem mali olarak hem idari olarak hem de kulübün imajı anlamında çok zorlanacağız ama Allah'ın izniyle dediğiniz gibi yani biz Vanspor'un tekrardan büyük bir cami olduğunu herkese tekrardan saha içinde saha dışında kanıtlamamız lazım. Onun için de misyonumuzun farkındayız. Büyük bir zorluğu, büyük bir görev bizi bekliyor. Ondan dolayı Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Dediğiniz gibi iş adamlarımız yine bize destek verecek ama geçen sene destek çok büyük destekler verildi. Ben biliyorum. Çoğuyla da görüşüyordum ama bu destekler yani geldi maddi olarak çok büyük destekler geldi ama karşılığında bakıyorsun sonuç olarak çok büyük bir borç var. Ondan dolayı bu sene bize destek anlamında biraz zaman bulacak bizim şeffaflık ilkesiyle. Bir de sahadaki başarımızla tekrardan o güveni kazanıp kendi insanlarımıza, kendi iş adamlarımıza, kendi iş insanlarımıza tekrardan iyi bir takım, büyük bir cami olduğumuzu gösterip Allah'ın izniyle tekrardan onların desteğini, güvenlerini kazanmamız lazım.
0: Hocam bir olay duydum ama iddia edeceğim bunu, olay demeyeceğim. Geçtiğimiz yıl ödemesi yapılan futbolculara çek verilmiş ve bazı çeklerde sahte imza olduğu iddiası vardı. Sizin de kulağınıza geldi mi?
1: Yani sahte imza olaylarını duydum ama kendim yaşadığım protokol yaptık. Geçen sene şampiyonluk protokolleri var. Tabii bunun OneSpor'la hiçbir alakası yok. Geçen
0: bunlar tamamıyla kişilerle alakalı bir durum mu hocam?
1: Kişilerle, kesinlikle. Yani OneSpor büyük bir camia.
0: Evet.
1: Ben 18
0: kişilere indirgeyemeyiz.
1: Evet, ilk defa böyle bir yönetim gördüm. Zaten o yüzden ben bunlarla çalışmadım, bu yönetimle. Ayrıldım. Evet. Zaten çalışmadım bu yönetimle. Bunlar gittikten sonra yeni yönetim gelince çok değerli insanlar. Ben ondan dolayı geri geldim. Şimdi şampiyonluk protokolleri yaptık. Bu çocuklar bu takımı 25 sene sonra şampiyon yaptılar. Kendi attıkları protokoldaki imzaya bile itiraz ettiler. Düşün, böyle insanlar. İşte bir senede kulübü soktukları hal ortada. Hem maddi olarak hem imaj anlamında. Şimdi ben de futbolcu olsam, bu sene ayrılsam, OneSpor'daki yöneticilerle çalıştığım zaman, bu seneki kişiler anlamında söylüyorum. Ben de sağda solda, futbol piyasası küçük. Yani bize bunu yaptılar, şunu yaptılar, şunu yaptılar. Ben de söylerim. Yani bu çok doğal bir şey. Çünkü OneSpor'u çok kötü bir halde bıraktılar. Hem az önce de söyledim, hep tekrarlıyorum ama hem maddi olarak hem manevi olarak OneSpor'un bir ismi vardı ama bir senede OneSpor'un imajını yerle bir ettiler. Geçen seneki yönetim yaptı bunu. Özellikle Erol Temel ve yanında birkaç yönetici kulübü mahvettiler.
0: Evet. Yani hocam, yani ifade ettiğiniz gibi burada tamamıyla kişilere indiriyoruz durumu.
1: Kesinlikle.
0: Kulüpler büyük camialar, kurumlar büyük camialar. İfade ettiğiniz gibi siz de kişilere net bir şekilde eleştirdiniz. Çünkü sabah erken saatlerde de benim kulağıma böyle bir iddia diyorum, duyumlar geldi. Direkt sormak istedim size.
1: Evet, ben buralı olduğum için normal bir takımda olsam bunlar beni ilgilendirmez abi. Ama bu kulübün altyapısına yetiştim. Bu kulübe 10 yıl profesyonel oynadım. Altyapısına hocalık yaptım. Alt takımda hocalık yaptım. 25 sene sonra şampiyon olduğumuzda teknik sorumluydum. Nelerle mücadele ettiğimi ben biliyorum. Veya bu memlekette taraftarı, diğer yönetimleri nelerle mücadele ettiler. Bir yıl içinde bu kulübü yerle bir ettiler abi.
0: Sizin zaten bir hem Van kentine hem de Van Spor'a bir aidiyet duygunuz var. Oranın evet, insanısınız.
1: Evet. Aynen öyle abi.
0: Yani ondan dolayı da zaman zaman sert eleştirileriniz oluyor. Bu tamamıyla kulübü sevdiğinizden kaynaklanıyor hocam.
1: Kesinlikle. Ya dediğim gibi başka kulüp olsa o beni ilgilendirmez. Ben gelirim, teknik sorumluysam veya başka bir görevimi yapar çıkar giderim. Ama evet, burası benim memleketim olduğu için abi ben susamam. Her şeyi de her yerde de söylüyorum yani. Sadece sizin programınızda değil.
0: Evet. Ve hocam geçen programımızda da sert eleştirileriniz olmuştu. Ben de direkt yani duyduğum iddiaları paylaşmak istedim. Özellikle de geçtiğimiz sezon yapılan transferlerde sahte imza olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Ödemelerin yeni yönetim tarafından gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bunu da sormak istedim. Siz de tüm şeffaflığınızla yanıtladınız hocam.
1: Evet evet. Bu yeni yönetim şimdi geldi mesela. Ostika'nın sözleşmesi devam ediyor ama 4 aylık maaşı kalmış içeriden. Nabi'nin kalmış. Hepsini bu yeni yönetim ödedi mesela. Hiç yeni yönetimle alakası yok ama mecburen ödediler adamlar.
0: Devre arası gelen oyuncuları kontrol ettiğimde hocam Oğulcan Çağlayan da bunlardan birisi. Oğulcan Çağlayan ödeme yapıldı mı?
1: Oğulcan Çağlayan'a ödeme yapıldı yapılmadı bilmiyorum ama Çorum FK'dan bir bonservis bedeli var. Zaten sosyal medyada da gördünüz. Bunu benden ilk defa duymuyorsunuz. Evet. Sosyal medyada ödeme yapılacak diye Çorum FK ile anlaşılmış belli bir tarih. Onu bile ödemediler. Şimdi bu yeni yönetim ödeyecek. Yani 16 milyon civarında bir bonservis bedeli var. Onu bile çek olarak vermişler. Çek karşılıksız çıkmış. Bu yeni yönetim ödeyecek. Düşünün yani.
0: Yani burada hocam futbolculara verilen çekler de o zaman karşılıksız çıkıyor.
1: Tabii geçen sene Erol Temel ve yönetiminin verdiği çeklerde de sıkıntı oldu. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı var. Mesela Çorum FK ile Bir aydır zaten siz spor gündemini takip ediyorsunuz. Evet.

0: Evet, ben de gördüm sosyal medyada hocam.
1: Görmüşsünüzdür. Yani bu asparagas haber olsa düşmez yani. Düşünün, böyle şeyler var. Kulüp böyle yönetildi yani. Biz 18 yılımızı verdik. Nerelere getirdik? Bir yılda hem maddi olarak hem de kulübün imajı anlamında çok kötü işler yapılmış burada.
0: Evet. Ben de zaman zaman hem sizinle hem de Fırat Bozkurt gazeteci arkadaşımız, onunla konuştuğumda o da sağ olsun OneSpor'u yakından takip ediyor. Ama evet, şehirde de hocam ciddi bir destek var OneSpor'a karşı da, yeni yönetime karşı da. Bunun da altını çizmiş olalım sizin nezdinizde. Camiaya ciddi bir destek var. Çok teşekkür ederim hocam. Tüm şeffaflığıyla tüm hem transfere hem de kulübün içinde bulunduğu durumu açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bana selamlar hocam. Sağ olun.
1: Bizden de selamlar. Görüşürüz.
0: Hoşçakalın hocam. Sevgili dinleyenler, OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların detaylarını gün içerisinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Hem Atilla Hoca'nın açıklamaları, Atilla Geri'nin, ardından Arda Bey'in açıklamaları ve son olarak da Murat Yıldırım'ın açıklamaları Ajans Spor'da olacak. Gün içerisinde okumanızı tavsiye ederim. Yayının tekrarını da Radyo Spor uygulamasından takip edebilirsiniz, podcast bölümünden sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara diyelim. Araya gidelim. Aranın ardından hattımızda konuğumuz teknik direktör Koray Palaz olacak. Koray Palaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Son gelişmeleri konuşacağız. Ağırlıklı olarak bu bölümde milli takım ve Dünya Kupası'nı konuşacağız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızı da planlamamız şu şekilde. Birazdan müsait olursa sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Koray Palaz olacak. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplıyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı hatırlatalım. 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz Koray Palaz. Teknik direktör Koray Palaz bizlerle birlikte kendisiyle milli takımımızı ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim'cim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim hocam. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor hocam. Ben de zaman zaman sizlerin yayınlarınızı izliyorum. Milli takımımızla isterseniz başlayalım hocam. İlk maçımızı kaybettik Avustralya karşısında. İkinci maçımız cumartesi sabah saat 6'da Paraguay'a karşı. Bu maç özelinde değerlendirmeniz nedir hocam? Neler söylersiniz?

0: karşılaşmayla alakalı?
1: Yani Avustralya'yı mı konuşalım, Paraguay'ı mı konuşalım önce?
0: Ya isterseniz hocam Avustralya maçından başlayalım. Hatalarımız neydi? Paraguay maçında kazanmamız için doğru planımız ne olabilir? Buyurun hocam.
1: Ya bir kere Talim şunu söyleyeyim. Bence oyuncu tercihleri bu gibi turnuvalarda o kadar çok belli bir faktör oluyor ki. Yani ben dün yayında da söyledim. Belki izleyenler olmuştur. Yani Kerem Aktürkoğlu evet bizi finale taşıyan, Dünya Kupası finallerine taşıyan golü attı. Ama Kerem Aktürkoğlu özellikle 2-3 tane çok yüksek sayısı olan güçlü kuvvetli oyuncular arasında ezildiğini gördük. Avustralya maçında ve gerçekten bu takdir etti işte uzun topla bu kadar kısa bir santraforla nasıl yapacağız diye. Ama benim anlayamadığım bir şey oluyor. Mesela örnek veriyorum. Kenan Yıldız konusunu anlayamıyorum. Şimdi Kenan eğer hazırsaydı niye oynatılmadı? Hazır değilseydi niye oynadı? Şimdi bu çok insanda soru işareti bırakıyor. Örnek veriyorum. Kenan birebir de etkili şut özelliği olan rakibin dengesini bozabilecek birçok yeteneğe sahip bir oyuncu. Ve bu oyuncunun neden değerlendirilmedi? Yani sonradan oynatmış. Demek ki hazır. Yani
0: Evet.
1: şimdi futbolun lügatında böyle bir kural yok herhalde değil mi? Hani 46'da Kenan oyuna girecek, 47'de sakatlanmaz. Böyle bir şey yok. Demek ki oyuncu çok rahatlıkla bir 45 oynayabilir. Biz de gördük zaten.
0: Evet.
1: Peki neden başlayıp da o şeyi bize vermedi? Yani Kenan'la başlamamak bir hata olarak görüyorum. Artı orada Kenan başladığında bu sefer Barış Alper Yılmaz'ı santrafor bölgesinde rakibi daha çok hırpalayacak, rakibin dengesini bozacak. Bütün şeylere sahip Barış, fizik kalitesine sahip, güçlü, kuvvetli, enteresan koşular yapabiliyor. Orada set oyununda Kerem'den daha etkili olduğu aşikar. Yani böyle bir oyun planı içerisinde olmamız gerekirken bu işin ön taraf kısmı. Geride de biz yerleşim hatalarından dolayı golleri yedik. Çünkü baktığında özellikle ikinci golde üçlü dörtlü presler yaptılar. Üçlü dörtlü preslerden çabuk çıkan Avustralya takımı rakip arkasına top atarak sonuca gitti. Şimdi hikayemiz bu. Burada orta saha kurgusunda yine birbirine benzer oyuncularla oynamak da bir sıkıntı yarattı. Evet, Orkun sezonu gerçekten özellikle ikinci yarısında Beşiktaş'ta gösterdiği şey, bir performansla birlikte A milli takımın orada o şeyi hak eden oyunculardan bir tanesi oldu. Ama Orkun'la Hakan yan yana oynadığında bir problem yaşadığını gördük. Çünkü Hakan bu sefer yerleşim hatası yapıyor. Oradaki tercihi başka bir şekilde yaparak ya da Orkun'la oynayıp Hakan'la oynamayıp ya da Hakan'la oynayıp Orkun'la oynayıp yani oradaki iki oyuncudan birisi olması gerekiyor. Çünkü çok bariz bir şekilde gördük ki yerleşim hatasından rakip arkasına atılan toplarla savunmanın da dengesini bozarak bu şekilde Avustralya takımı bize karşı goller buldu. Yani futbol hep söylediğim bir şey var. Gerçekten iki kere ikinin dört etmediği bir oyun. Şimdi oyunun kontrolü sende, pozisyon sende, top sende ama skor 2-0. Nasıl anlatacaksın bunu? Bunu kimseye anlatamazsın. O
0: Evet.
1: yüzden futbolun skor odaklı bir oyun olduğunu düşündüğün zaman da milli takımımız her ne kadar oyunu domine eden taraf gözükse bile biz sonuç elde edemedik. Yani attığın şut sayısı ortada, yaptığın orta sayısı ortada. Ki kime yapıyorsun bu ortaları? Çünkü orada sonuçlandıracak oyuncun yok. Bunlar hep karşımıza handikap olarak çıktı. Ana temel prensipleriyle baktığın zaman savunmanın yerleşik düzeninde sıkıntı vardı. Orta sahada adam adama oynamada, işte şok preslerde, oradaki parsilizasyonda sıkıntılar yaşadık. Ve önde de istediğimiz kadar çoğalamadık. Çoğaldığımızda da ne rakip arkasına sarkabildik, ne de rakip aralarına sarkabildik. Sarktığımız zaman da sonuçlandıramadık. Yani böyle 4-5 tane başlıkla Avustralya maçını toparlayabilirsin. Bizim ikinci maça gelince de ben ikinci maçla ilgili mutlaka hocanın 2 ya da 3 tane değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Bunların başında da Kerem Aktürkoğlu'nun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol tarafa bizim mutlaka Barış'ı monte etmemiz gerekiyor. Arda'yı Barış'ın yanında 10 numara dediğimiz pozisyonda veya işte Barış Alper'in önde oynadığını varsayarsak, Kenan solda, Barış Alper Yılmaz önde, Arda arkasında gibi gibi, bu tarz bir oyun planı içerisinde eğer illaki Kerem oynayacaktı ve bu sefer Kerem'i de sağ kulvarda denilebilir ki Fenerbahçe'de de hem sağda hem solda oynadı. Arkada da Hakan'ı kırık sekiz gibi düşünmek lazım. İsmail de defansın önünde tekli, o defansif bölgeyi tekli kullanabilecek oyuncu gibi. Yani orada kırık sekizli bir oyun, topu taşıma anlamında, daha efektif kullanma anlamında. Hakan ya da Orkun çok fark etmiyor benim için orada, Hakan ya da Orkun'un oynaması. Çünkü benzer özelliklere sahip oyuncular. İkisinin de uzaktan şut özelliği var, duran topu kullanma özelliği var. Ama oradaki önemli olan o iki yönlü de oyuncunun faydalanıp kırık sekiz dediğimiz bir oyun formatı içinde olursak sanki sağ parselizasyonumuz daha doğru olur ve en azından geri hatta İsmail'i de çok fazla çıkarmayarak, defansın önünü koruyarak bir oyun planı içerisinde olmamız bizim için daha iyi olur. Tabii ki ön tarafta Can Uzun, Deniz gibi ya da Barış'ı sağ kulvarda kullanıp Can ya da Deniz opsiyonlarından bir tanesini de önde atabilirsin. Ama burada bence önemli olan işte kenarı solda düşün. Bir hayal kur, tekrar üzerinden geçerek anlatıyorum. Ön taraf için bahsediyorum. Sol tarafta Kenan Yıldız, merkezde Arda Güler, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, arkalarında Hakan, bir arkasında İsmail, en önde de Deniz ya da Deniz ya da Can Uzun. Yani bu da bize bir sonuç getirebilecek bir oyun formatı içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki hocam, Dünya Kupası'nda göz attığımızda diğer maçlara, görmüş olduğumuz olay şu: savunma anlayışını katı uygulayan takımlar hedefe ulaşıyor geçiş oyunuyla. Paraguay'ın planı bu olabilir mi hocam bize karşı düşündüğünüzde?
1: Gerçi Paraguay bir şey takımı değil. Avustralya gibi şey bir takım görmedik Amerika müsabakasını izlediğimiz zaman. Daha çok Avustralya kadar çabuk oynayamıyorlar. Avustralya kadar kötü savunmaya, katı savunma yapamıyorlar. Avustralya bu anlamda nasıl savunma yapılır bize gösterdi. Amerika maçında Bolivya 4 tane attı ama çok rahat bir 3-4 tane daha gol bulabilecek pozisyonları yakaladılar. Ben açıkçası Bolivya'dan çok çekiniyorum. Bolivya diyorum ya. Sürekli ağzımda bir Bolivya var. Nereden çıkıyorsa Bolivya.
0: Evet.
1: Paraguay ile ilgili ben açıkçası Paraguay ligi grubun şeyi olarak görüyordum. Kapalı kutusu olarak görüyordum. Ama ilk maç bize şunu gösterdi. Paraguay öyle bizim hayal ettiğimiz gibi katı bir takım değil, çabuk bir takım değil. Birkaç tane özel oyuncuları var, katılıyorum, ama takım olarak oynamıyorlar. Takım oyunundan biraz uzaklar ve açıkçası bize karşı mutlaka risk alacaklar. Biz de risk almak zorundayız bu arada, çünkü iki takım da mağlubiyetle başladı. Bu maçı galip alacak, bu maçtan galip çıkacak olan takım bir sonraki turda. Şimdi orası da çok kritik. Niye çok kritik? Amerika Avustralya'ya karşı kazandığı takdirde bu sefer bizim maçta zaten gruptan çıkmış olarak hareket edecek. Yani o yüzden Amerika'nın kazanması çok önemli. Çünkü bizim maça rahat çıkabilmeleri adına söylüyorum. Bizim mutlaka Paraguay maçından galibiyet almamız gerekiyor. Çünkü bizim bu oyunumuzda bu Amerika'ya karşı şansımızın çok olmadığını düşünenlerden.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Palas sohbetimiz sürüyor. Koray hocam, dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Salim abi, kolay gelsin. Koray hocama sorabilir misin? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Villa prim açıklamaları için ne düşünüyor? Takım etkilemiş olabilir mi diyor.
1: Yani şimdi
0: etkiler mi hocam oyuncuları böyle açıklamalar?
1: İster istemez az da olsa etkiler, ama günün sonunda şu var Salim, yani bu oyuncuların hedefi bir futbolcunun profesyonel kariyerine başladığı zaman veya amatör oynarken iki tane hedefi vardır. Biri Dünya Kupası, diğeri de kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi. gerçekten futbolun bunun daha üstü bir şeyi yok. Bir hedefi yok, bir ideali yok. Yani o yüzden hani oyuncuların buralara konsantre olmaları. Tabii ki Sayın Başkan da oyuncu grubunu korumak istiyor, anlıyorum. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani şöyle düşün, en son Dünya Kupası'nı, yani yaşım tam olarak hatırlamıyorum ama 30 yaşların ortasındasın diye hatırlıyorum sadece.
0: Evet.
1: Şimdi en son Dünya Kupası'nda sen belki de 6 yaşındaydın, belki de 3 yaşındaydın. Onu tam olarak hatırlamıyorum ama şu var, bizim 24 senedir gidemediğimiz bir Dünya Kupası'nda böyle bir jenerasyonun büyük bir beklenti içerisinde olmamız gayet normal böyle bir jenerasyonda. Niye diyeceksin? Biz hayatımızda hiçbir zaman bu kadar üst seviye oynayan kulüpler bazında söylüyorum. Biz milli takıma sahip olmadık. Bugün Real Madrid'de, Inter Milan'da, Juventus'ta, İngiltere'de, Avrupa'nın üst düzey dediğimiz, dünya futbolunun üst düzey dediğimiz, işte Real Madrid, Inter Milan, Juventus gibi takımlarda bizim oyuncularımız var. Hani bunlar rotasyon oyuncusu da değil bu arada. Oynayan oyuncular. O yüzden hem ülke futbolunda gerek Galatasaray'ın, gerek Fenerbahçe'nin, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı da ortadayken, oradan da oyuncuların da takımda oynaması, işte kalecimizin Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemesi, alternatiflerimizin de yine uluslararası kulüplerde, yani şöyle düşün, bizim alternatif kalecimiz Manchester United'in kalecisi. Evet, oranın da alternatifi ama benim için Manchester United'in alternatifi. Evet. O yüzden hani böyle bir beklenti içerisinde olmamız bir futbol adamı olarak, bir taraftar olarak gayet normal. O yüzden hani Sayın Başkan'a da evet oyuncu grubunu korumaya çalışıyor ama günün sonunda da bu ülkenin bizim çocuklardan, bu çocuklardan bir beklentisi var. Bu beklentinin, evet. Bu beklentinin de sebebi saydığım sebeple. Yani bizim bu seviyede bu kadar üst seviye futbol oynayan bir oyuncu grubuna geçmişte hiçbir zaman sahip olmadık.
0: Evet.
1: Belki diğer oyuncularımızın şanssızlığıdır bu. Çünkü 2002 Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuları hatırla. Kendilerinin oynayabildiği daha sonrasında veya daha öncesinde oynayabildikleri en iyi yerler hep orta sıra takımları oldu.
0: Evet.
1: İşte Aston Villa'da Alpay Özalan oynadı. Tugay Abi oynadı. Glasgow Rangers sonrasında Blackburn Rovers'a gitti.
0: İmray Baştürkoğlu Bayer Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.
1: Finali oynadı, evet. Ama senin hiçbir zaman Real Madrid'de oyuncun olmadı. Hiçbir zaman Juventus'ta oyuncun olmadı. Inter Milan'ın kaptanı senin milli takımının kaptanı. Yani bu anlamda baktığın zaman o günkü oyuncu grubuyla hani sürekli bir kıyaslama yapılıyor ya. O günkü oyuncu grubunun oynadığı kulüpler bazıyla bugünkü oyuncu grubunun oynadığı kulüpler bazı bir değil. Ama o günlerde Türk futbolu bir çıkış içerisindeydi. Bu oyuncular da buralara gidebildiler. Belki bugün oynasalardı, onlar da belki o bu saymış olduğumuz kalibreli kulüplerde forma şansı bulabilirlerdi.
0: Evet.
1: Ama günün sonunda bizim de bu oyuncu grubundan beklentimiz çok yüksek. Ben açıkçası hiçbir şeyin bittiğini düşünmüyorum. Tam tersi, biz Paraguay'a geçeriz. Amerika'dan alacak olduğumuz bir puanla da ya ikinci ya da en iyi üçüncülerden biri olarak bir üst tura geçeriz diye düşünüyorum. Bu milli takım çok şey vaat ediyor. Salim, yerden yere vurmamak lazım oyuncu grubumuzu. Evet, oyunu eleştirebiliriz. Evet, stratejimizi eleştirebiliriz. Ama günün sonunda şurada 72 saat sonra hepimiz yine bu oyuncu grubunun yakalayacak olduğu başarıyla mutlu olacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Rica ederim. Rica ederim.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
1: İyi bak kendine, iyi çalışmalar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Koray Palaz'dı. Dinleyenimizden gelen bir soru var. Salim Bey, biz eğer Amerika'yı yenemeyeceksek Dünya Kupası'na devam etmemizin bir anlamı yoktur demiş. Sert bir eleştiri. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra Mert Elan ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle olacaklar. Yarın 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de GLTS'ye.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bugün Mert Elam'la birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum. Dün Genco abi yayındaydı.
0: Dün yayındaydı. Pazartesi günü normalde yayında olması gerekir.
1: Gerekirdi ve yayındaydı. Kendisi yarım
0: o zaman izin gününden bağlandı. Bir günü Genco'ya geri verelim mi?
1: Dün onu sormuşlar.
0: Ne demişler?
1: Yani tatildeyken çalıştırıyorsunuz gibi hani sayılır mı sayılmaz mı?
0: Ama şöyle düşünün, Genco buradayken çalışmadığı için tatilde çalışması onu dengeliyor gibi düşünebiliriz.
1: Onu senin bileceğin işte, ben burada yorum yapmayayım.
0: Evet, güzel. İyi bir cevap verdin. Tebrik ediyorum seni. Ederim. Topu taca attın. Oyun devam ediyor. 5 saniye içerisinde taca kullanmam gerekiyor ve evet, oyun devam ediyor akabinde. Peki 0538 052 14 87 WhatsApp numaramızdan bize mesajları gönderebilirsiniz. İlginç bir spor gündemi var şu an. Bir taraftan Dünya Kupası karşılaşmaları, bir taraftan milli takımın Avustralya yenilgisi sonrası yaşanan gelişmeler, dün TRT'de yaşanan gelişme gerçekten bence enteresan.
1: Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin yaşadığı şeyi gördüm ben.
0: Ne olmuş? Onu ben
1: antrenmanda
0: kaçırdım.
1: Basın mensupları Hoengbin Son'la dalga geçerken yakalanmışlar. Medya ile ilişkiler askıya alınmış. Maç sonu röportajlar yapılmıyormuş. Birebir röportajlar yapılmıyormuş. Milli takımın medya sorumlusu basın mensuplarını kontrol edemediği için istifa etmiş. Sabah okuduk ya, yok Instagram mesajlarını falan paylaşımlarını kaldırdı gibi. Tabi onunla mı alakalı bilmiyorum ama orada böyle bir sıkıntı yaşanıyormuş. Askerliği yapmadığıyla alakalı Hoengbin Son'un dalga geçmiş galiba bazı muhabirler.
0: Kenarda dedikosunu yapıyorlarmış. O mu ortaya çıkmış?
1: Ortaya çıkmış. Nasıl olduğunu tam anlamadım ama bir şekilde duyulmuş bu. Ortaya çıkmış. Orada öyle bir kriz var. Güney Kore cephesinde.
0: Evet, işlerin iyi gitmediği takımlarda ama Güney Kore kazanarak başlamıştı aslında. Hani neden işlerine gitmediği de değil aslında yani.
1: Yani öyle bir talihsizlik olmuş herhalde.
0: Talihsizlik olmuş evet.
1: Onlar Hoengbin Son'a çekiştirirken ortaya çıkmış artık nasıl olduysa. Orada onu okudum bugün. Gün içindeki en enteresan haberlerden biriydi.
0: Milli takımın antrenmanı gerçekleşmiş.
1: Ha, onu da sen söylemişsen ben ekleyecektim.
0: Bıyık ve saçı mı ekleyecektin?
1: Evet. Not aldım onları.
0: Yani bu da
1: bu haber da çok değeri, ilginç. Haber değeri taşıyor ama.
0: Ne?
1: Haber değeri taşıyor.
0: Direkt taşıyor. Direkt taşıyor. Yani Eren Elmalı daha önce ördüğü saçlarını göstermemek için kafasına bir şey takmıştı. Hani Dünya Kupası imajını sonra saklamak için. Şimdi milli takım yenildi. Örgüler normale dönmüş.
1: Ki Eren süre de almadı maçta.
0: Evet.
1: Hani herhangi bir eleştiri de olmadı Eren'e ama o hemen
0: önlemini almış.
1: Evet.
0: Merih'te bıyıkları kesmiş.
1: Barış Alper'le ilgili herhangi bir şey yoktu. Barış o zaten onun geri döndürmesi zor. Saçları
0: zor,
1: yan taraflar olmadığı için zor. Belki o da boyatmıştı değil mi? Boyaydı onun da sonuçta saçları. Belki eski haline döndürebilir. Yapabileceği maksimum olur ya da kazıtabilir.
0: Ne diyorsun? Baskı mı?
1: Totem de olabilir. Baskı da olabilir.
0: Bence totem değil. Yani sonuçta şey o sen imajı yapıyorsun. O imajla Dünya Kupası'na başlıyorsun. İki günde değiştirmezsin. Bence baskıyla alakalı.
1: Ama bu kadınlarda da oluyor bazen. Hani çok kötü dönemlerinde bir saç kesimine gideyim de bir havam değilsin. Erkeklerde de oluyor. Bende de bu arada. Berbere gitmek çok rahatlatıcı bir şey. Ben tabii değişik model kestirmiyorum ama gitmek bile bir orada bir değişiklik kesilmesi bile başı başına bir bende farklı hava uyandırıyor ya. Çok
0: alakası
1: keyif
0: yok mu diyorsun?
1: Ya bilmiyorum. Ben fikir yürütüyorum. Şeyde baskıdan da olabilir. Malzeme vermemek için. Ama Meri'nin mesela...
0: Bence direkt olarak şu son söylediğin.
1: Ama Meri'nin bıyığı bu Dünya Kupası'na özel bıraktığı bir şey değildi. Meri son dönemde hep bıyıklıydı.
0: Doğru.
1: Hani iyi zamanımızda da bıyıklıydı. Eren içimez. Eren
0: işte,
1: olabilir.
0: Bak sen söyledin işte. İyi zamanımızda da. Hani o kadar gene sabahta konuştuk ya, iş biraz gene kontrolden çıktı ki o da konuşuldu. Artık öyle bir bence koz vermemek için oyuncular da böyle bir yola gittiler diye düşündüm ben. Başka bir şey aklıma gelmedi açıkçası.
1: Yani olabilir bu koz vermemek için ama sonuçta bir taraftan da onların hayatı diye düşünebilirler. Yani bizim hayatımız, ben saçımı böyle yapıyorum yani. Ki Eren'in mesela değiştirmesi için oynamadığı için yani ne gibi bir sebep vardı? Heves etmiş çocuk, vazgeçmiş. Yani kendi kararı tabii ki, benim karışacak bir şeyim yok bu saatten sonra da. Değiştirmeseler değiştirmezlerdi yani, istemeseler.
0: Ama değiştirdiler.
1: Evet, ama hangi sebeple değiştirdiler? Özellikle Meri'ninki, hadi Eren'inki senin gibidir tahminen de. Meri'nin

Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden salı, normalde salı günleri tam kadro oluruz ama Genco Amerika'da tatilde olduğu için

0: Hiç uzun süredir böyle. Yani Eren'in de bu arada bıyığı vardı. Eren saçını mı değiştirdi sadece? Bıyığını kesti mi mesela? Eren'in bıyığına dikkat etmedim. Onun da öyle bir... Ya da bırakmayı mı düşünüyordu? YouTube'da videoda paylaşıyordu. O bırakmayı düşünüyordu galiba. Bilmiyorum ya. Bizde tabii geçmişte işte ne konuşulmuştu? Ozan Tufan'ın saçını düzeltmesi konuşuldu. İşte Şenol Güneş'in yok kenardaki giyimi, kıyafeti çok fazla konuşuldu. Ki o dönemde iyi gittiğimiz bir dönem bu arada. Şenol Güneş'in konuşulduğu dönemde. Üçüncü olduğumuz Dünya Kupası. Sadece kötü gittiğimizde de konuşulmuyor aslında. Bakarsan geçmişe.
1: Çok diyorum ya, enteresan bir
0: Ama işte
1: ortam var.
0: yani bunlar konuşulacak diye de geri adım atmak da hani yapmayabilirsin yani illa geri yani yapmak zorunda mıydın? Malzeme vermeyeyim diye. Sanki
1: Tabii ki değilsin ama işte ne kadar etki özür dilerim, ne kadar etkilendiklerini gösteriyor. Zaten bunu seninle konuşuyoruz ya. Sürekli olarak o baskının oyuncular üzerinde neler yarattığını, problemleri, işte Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde de aynı şey gündeme geldi. Saadettin Sarı'nın sözleriyle beraber hani En-Nesyri'nin yaşadıkları. Bunları hep konuşuyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hatta o baskıyla alakalı olarak mesela şimdi Mehmet Ünlü de yazmış. Ondan da bahsedecektim. Şimdi diyor ki TRT açıklama yapana kadar tüm sosyal medyada böyle yayıncılık mı olur? Bu nasıl spiker diye çok büyük tepki vardı. TRT açıklama yaptıktan sonra da tüm tepkiler 180 derece döndü. Her insan hata yapar. Kimsenin ekmeğiyle oynamayın diye paylaşımlar gelmeye başladı. Eleştiri kültürümüzde hiç ortamız yok demiş. Mehmet Ünlü. Ben de katılıyorum. Şimdi TRT'den açıklama geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah 4'te oynanan İran Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir diye başlıyor açıklama. Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz. TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hata ile ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır. İlgili spiker, mesela orada da isim geçirmemiş. Hani sanki bizim takımlar şey diyor ya,
0: Rakip
1: rakip
0: çocukları.
1: ismini anmadan konuşuyorlar ya, orada biz seninle sinirleniyoruz. Hani Fenerbahçe Galatasaray demiyor, Galatasaray Fenerbahçe demiyor.
0: Hani burada acaba bu kişiyi tekrar basın önüne ya da sosyal medya önüne atmamak, korumak için mi böyle diyorlar? Bir de hani ismini verip bir de tekrar bu isim araştırılmasın falan gibi mi bir şey var?
1: İlgili spiker olabilir. Olabilir ama bana garip geldi.
0: Yok
1: İlgili
0: garip.
1: spiker demeleri.
0: Garip garip canım yine de garip de.
1: İnceleme süreci kapsamında Amerika'daki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup turnuva yayınlarına devam etmeyecektir. Spor yayıncılığı alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur. TRT milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı maruz görmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye TRT'den de böyle bir açıklama geldi. Ve aynen Mehmet Ünlü'nün söylediği gibi ben de bu açıklamayı gördükten sonra sosyal medyadaki yorumların dün ve bugün söylenenlerin tersine gittiğini fark ettim. Yani o Mehmet Ünlü söylemesi de ben söyleyecektim. Ne diyeyim şimdi yani? Hani insanlar bir karar versin önce ne istiyorlar? Ya da bir şey söylerken mesela nasıl bir sonuç bekliyorlar, sonra o sonuç geldiğinde neden böyle yapıyorlar? Onu da çok anlamış değilim açıkçası. Hani bu kadar fazla linç ederseniz TRT de bunu yapar. Hani ben de gerçekten görmedim. Normaldir, olabilir, hata yapılır. Mesela biz sabah daha bu sabah konuştuk seninle. Açıkçası öyle konuştuk. Hani olabilirdi, insani olabilir. Yani keşke olmasaydı. O tarz konuştuk seninle. Ama yani bu sosyal medyadaki linç kültürü sonrasında TRT de bunu yapar.
0: Yani ceza alabileceğini, cezadan kasıt da hani ne bileyim birkaç maç ya da işte
1: Tabii.
0: birkaç gün, bir iki
1: Aynen.
0: hafta anlatmama gibi olabileceğini söyledik. Gerçi bu spiker de herhalde grup aşamasından sonra da çok değerlendirecek bir isim
1: Değil.
0: değildi.
1: Murat Çimen bu arada. Spiker arkadaşımızın ismi. Onu da söyleyelim. Yani gerçekten bu ortasını bulamama enteresan bir sorun olmaya başladı. Her konuda böyle bir şey olmaya başladık yani.

0: Önce bir yangın yapılıyor. Sonra bir dakika hani onu şey yapanlar, koruyanlar, dur öyle değildi, böyle olması gerekirdi, o bu diyenler. Ortaya böyle bir durum
1: Peki
0: çıktı.
1: bunlar aynı kişiler mi? Yani sabah yangın yapanlar, TRT'nin açıklaması geldikten sonra bence orada farklı taraflar ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum ben. Hani sabah bir kesim yangın yapıyor, TRT açıklama yapıyor. Bu sefer sabah yangın yapmayanlar ortaya çıkıp ne yapıyorsunuz siz beyler demeye başlıyor gibi
0: Öyle de
1: hissediyorum.
0: var. Öyle de var. Ama mesela
1: Sabah yangın yapıp öğlen ne yapıyorsunuz diyen
0: sabah
1: varsa
0: yangın yapan ondan sonra ama devam etmiyor. Anladın
1: zaten ne
0: mı?
1: yapacak daha
0: Ha
1: fazla?
0: mesela tam doğru yaptı. Hani ne bekliyordunuz ki şimdi niye söylüyorsunuz? O zaman söyleseydiniz. Herhalde görevine son verilecekti. Mesela ona devam etmiyorlar. Mesela orada o kurşunu atıyor ondan sonra geri çekiliyor bakıyor olaya.
1: Atması mı lazım
0: Ha?
1: devamını? Devamını sosyal medyadan getirmesi mi lazım?
0: Ya
1: Adam diyeceği neymiş?
0: getirmesi lazım değil belki ama hani o da nasıl söyleyeyim sana böyle o kötü yolu açmış oluyorlar adeta. Hani bir şey başlatıyorlar ondan sonra geri çekilip izliyor yani böyle vardır ya bazı tipler ortalığı kızıştırır sonra kenara çekilir izler insanların birbirine girip kavga etmesini. Öyle oluyor yani ne yazık ki.
1: Bu
0: Anladın mı demek istediğimi?
1: anladım ama burada da mesela TRT sosyal medyanın nabzına göre mi bir açıklama
0: Evet,
1: yapmak
0: aynen
1: zorunda
0: öyle.
1: yoksa kendi bildiğini mi okumak durumunda? Mesela sen de bu işlerde ilgileniyorsun. Sence nasıl bir yaptırım olmalı burada bu spiker için ya da bir yaptırım olmalı mı?
0: Ya bir yaptırım olmalı. Bir yaptırım olmalı. Orası kesin. Ama aynı zamanda o spikerin ortalama performansının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Başka şeyleri de çıktı.
0: İşte evet.
1: Gördün mü?
0: Evet gördüm. Birkaç hata daha var. Şimdi örnek veriyorum. Senin bir çalışanın, bir spikerin bugüne kadar genel olarak çok başarılı gelmiş. Ve uzun yıllardır bu işi yapıyor. Şimdi bu karşılaşmada böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysa bunun normal olmadığını bilmek gerekir. Yani orada ekstra bir durum olduğunu fark etmek gerekir. Ona göre hareket etmek lazım bence. Ama bir spiker sürekli hata yapıyordur. Sürekli bir şeyi vardır, taşıdığı bir yük vardır. Ondan sonra bu da artık geldiyse o zaman yaptırım daha kuvvetli olabilir. Oradaki bence biraz sürece de bakmak gerekiyor. Yani nereden aldı spiker, nereye geldi, sicili nasıl bu konularla alakalı olarak ona biraz bakmak gerekiyor.
1: O yüzden hani biz de takip etmediğimiz için herhalde kendisini
0: İşte ben bir
1: geçmişte
0: tek şeyi gördüm.
1: gol tekrarını
0: Gol,
1: canlı golmüş
0: evet o
1: gibi
0: da alt
1: anlatmış.
0: ligde değil
1: Alt
0: mi?
1: lig bir
0: Alt
1: maçı.
0: ligde birinci lig
1: Birinci lig
0: maçında.
1: maçı.
0: Orada da bir şey olmuş, yanılma olmuş. O zaman tabii başka yaptırımlar olabilir. Ama bunun hani sadece sosyal medya kaynaklı olması da işte biraz şey oluyor yani. Sıkıntı yaratıyor genel olarak. Tablo bu. Evet dediğim gibi enteresan konular var. Sabah da biraz konuştuk. Dün Fatih Terim'in açıklamaları normalde hani milli takım kaybetti önemli değil. Bundan sonra daha işler yapılabilir. Biz de kaybetmiştik. Biz de sonra ayağa kalktık diye konuşurken Fatih Terim, İbrahim Hacı Osmanoğlu onu farklı şekilde yorumlayıp o da tamamen 180 derece neredeyse farklı yorumlayıp biz kime hesap vereceğiz diye başlaması da yine ilginçti. İşte oyuncuların imajını değiştirdiğinden bahsettik. Yine bir turnuva, yine böyle bir şey yapan nasıl söyleyeyim?
1: Krize giren mi?
0: Kriz de demek istemiyorum da yani
1: İşte kriz gibi
0: gene
1: duruyor
0: böyle
1: bence şu an.
0: ne yaptığımızın belli olmadığı bir hale gelmeye başladık ne yazık ki. Şimdi ilk aramıza gidelim. 14-16. Döndüğümüzde biraz sizlerin mesajlarını okuruz. Bakalım sizler bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? 0538 052 1487. Ve maçlardan, dünkü maçlardan, bugünkü maçlardan konuşuruz. Aynı zamanda bugün attığım tweet'i gördün mü?
1: Gördüm.
0: Beğendin mi?
1: Bahis de olan mı?
0: Evet.
1: İddialı.
0: Güzel değil mi ama ya?
1: Yani denenebilir.
0: Değil mi ya Mert?
1: Denenebilir. Ben de başka şeyler
0: Öyle bir
1: denedim de
0: oran.
1: senin kadar yüksek oranlı bir şey.
0: Ben oranı görünce direkt yazmam gerektiğini düşündüm. Hani öyle şey yaptılar beni. Clickbait'le içine çektiler. Ama hani çok çok böyle hani çok anormal bir şey gelmedi bana.
1: Dörder korner mi
0: Üçer
1: vardı?
0: korner.
1: Üçer korner miydi?
0: Üçer korner. Neden bahsediyoruz? İşte Mert'te ben de iddia.com'a yazıyoruz. Dünya Kupası maçlarını, diğer karşılaşmaları. Orada ben her gün bir de özel etkinlik bölümüne bakıyorum. İşte Mert de daha önce söylemişti. Takım gol atar, işte 5 korner kullanır. O tarz böyle enteresan seçenekler var. İşte takım gol atar, 5 korner kullanır, bir sarı kart görür. Böyle gibi alternatifler var. Bugün ben Fransa-Senegal maçında her iki takım da her iki devrede en az 3'er korner kullanır seçeneğini gördüm. Burada çok anormal bir durum yok. Anormal durum oran. Bu alternatifin oranı 41 katı. Yani Fransa'da, Senegal'de her yarıda en az 3'er korner kullanacak.
1: Yani minimum 12 korner olması lazım.
0: Evet.
1: Ve böyle eşit dağılması lazım. Tabii korner sayısı normalde ne kadar oluyor bilmiyorum.
0: Ya kornerde bir şey ortalama bulman çok zor. Çok kolay değil. Yani mesela ben de bakayım dedim. Matematiksel olarak bir şey söylemek istedim onu yazarken. Ama mesela Fas-Senegal maçında atılan korner sayısıyla Senegal'in bir sonraki attığı, oynadığı, karşılaşmada attığı korner sayısının birbirine hiç alakası yok. O yüzden de bir şey söylemedim onunla ilgili ama denenebilir diye düşündüm.
1: Yani Fransa'nın 3'er korner bulması çok olası. Çok
0: olası değil mi?
1: Burada Senegal'in Senegal'de çok belirleyici.
0: Bazen şey oluyor ya, bir tane korner atıyorsun. Ondan sonra o korner bir kornere daha dönüşüyor. Sonra bir kornere daha dönüşüyor.
1: O acayip.
0: Bir dakika içerisinde bütün şeyi halledebilirsin.
1: O acayip oluyor.
0: O yüzden de onu gördükten sonra onu deneyebiliriz diye düşündüm, yazdım. Onu da aradan çıkarmış
1: ben
0: olalım.
1: Ben de bir tane bahsimi söyleyeyim bugün. Söyle. O da benim dikkatimi çekti. İlk karşılaşma ne bugün? Fransa-Senegal mücadelesinde ilk yarıya en az 5 dakika uzatma eklenir. 1.85 mi neydi oranı?
0: O iyiymiş o da.
1: Zaten 3 dakika kafadan sunulası. Tabii. Biraz Senegal sert oynasın, Fransa'yı durdursun, tartışma olsun falan. 2 dakikada oradan diye düşünüp 1.85 civarı bir oranı vardı. Onu ben de denedim.
0: O da güzelmiş.
1: Mantıklı geldi.
0: O da güzelmiş. Evet. Benim 41 katıma karşı Mertelem'in 1.85'i.
1: Ben bugün evet daha az bir orandan gittim. Dün ama 1'e 4 tutturdum ben.
0: Evet, bu şeyler nasıl olacak bakalım. 41 katı ya, şaka gibi.
1: Mesela bizim Avustralya maçında Avustralya 5, biz 8 korner kullanmışız. Yarı olarak bakarsam ilk yarı 2-2. İkinci yarıda daha çok olmuş mesela.
0: Mesela şöyle gelmezdi. Dakika 87. Fransa ilk yarı 3 korner atmış. Senegal 4 korner atmış. Ondan sonra ikinci yarı Fransa 5 korner atmış. Toplamda 8 kornere ulaşmış Fransa. 3-3'ü tamamlamış. Senegal ilk yarı 4 atmış da ikinci yarı 2 korner atmış. Son 5 dakikada bekliyoruz. Senegal korner atsın.
1: Geçmez o 5 dakika. Kaç dakika? Bir de yeni kuralla birlikte artık kornerler de değişiyor. Bu mesela işine de gelebilir.
0: Gelmeyebilir. Aynen öyle.
1: Çok korner değişti bu turnuvada.
0: Aynen öyle.
1: Çok karar değişti. Out'a dönerse kornerler seni mutsuz edecek.
0: Evet. 14-21 ilk aramız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz Dünya Kupası'nda 3 puanla elenip 2 puanla tur atlayan olacak mı? Birkaç gündür aklımda olan soru.
1: 3 puanla elenip 2 puanla tur atlayan. 2 puanla tur atlanması için 2 puan alan herhalde 3 takım birden olacak. 2, 3, 4.
0: 2
1: Öyle
0: puan
1: ikinci olacak.
0: alan bir takımın hani üçüncü olup bir
1: Üçüncü
0: de
1: olamaz bence. Üçüncü olup gidemez.
0: hayır.
1: Ancak ikinci olup gidebilir sanki.
0: 2 puanlı. Nasıl ikinci olacak?
1: İşte üç takım ikişer puanda olacak. Olabiliyor mu öyle matematiksel olarak? Bir de bir
0: Ha,
1: lider
0: 2 puanlı
1: olacak.
0: üçüncü olursunuz da en iyi üçüncülere giremezsiniz.
1: İşte onu
0: Ha,
1: giremezsiniz.
0: giremezsiniz.
1: Ama grup ikincisi olabilir misin diyorum. İki
0: Grup
1: puanla.
0: ikincisi bilmiyorum nasıl olur. Matematiği sen,
1: Grubun
0: mühendis olan
1: favorisi
0: sensin.
1: var. Üç takımı da yendi.
0: Tamam.
1: Diğer üç takım da kendi arasında berabere kaldı.
0: 2 puan olur. İkinci
1: Heh.
0: olursan olursun.
1: Tamam. İşte onu, o herhalde 2 puanla ancak öyle gruptan çıkılır.
0: Peki aralarında berabere kaldıysa genel averajı bakılacak. Grubun favorisi kim
1: Daha çok gol
0: daha
1: atmış.
0: az gol yediyse ondan. O şekilde olur.
1: Oluyor ya yani, her türlü enteresanlık oluyor. Yeni Zelanda mı? Nasıl elenmişti onlar Dünya Kupası'na? Onların tarihe geçme şeyi neydi Yeni Zelanda'nın? Yenilmeden mi elenmişlerdi? 3 beraberlikte galiba bir Dünya Kupası'nda
0: Yani
1: elenmişlerdi.
0: olur.
1: Bir enteresan şeyler çıkıyor.
0: Evet, bakalım şöyle bir neler gelmiş sizden. Mehmet Ünlü de 9-2-2-2 puan durumu olabilir son maçlardan sonra demiş.
1: Aynen işte
0: Böyle
1: öyle.
0: bir ihtimali var. Ali Bey, siz bir de at yarışı spikerlerini görün demiş. Hangi at kazandığını değil, hangi atın koştuğunu defalarca hatalı söylüyorlar demiş.
1: Bu
0: Tabi
1: arada
0: onu bilmiyorum.
1: oyuncu
0: Buyurun.
1: karıştıran çok futbol spikeri de oluyor.
0: Tabi
1: Oyuncu
0: canım.
1: karıştırılır da burada takımlar karıştırıldı yani.
0: Bir
1: O
0: de uzun bir süre.
1: evet, 4-5 dakika sürmüş. O çok farklı. Yani oyuncuyu hala en iyi spikerler de karıştırıyor.
0: Bir önceki Dünya Kupası'nda Brezilya'ya yenilip daha sonra Costa Rica ile berabere kaldık. Son maçta ev sahibi Çin maçını kazanıp gruptan çıkmıştık. Bence panik yapmaya gerek yok demiş bir dinleyicimiz. Ali abinin kuponunun tutması Yeşilburun Adaları'nın kupayı alması gibi bir şey demiş. Ya alt tarafı 3 tane korner atacaklar ya.
1: Yeşil bunun adalarının İspanya ile berabere kalması gibi bir şey dese belki olurdu da hani kupayı kazanmak kadar ütopik olduğunu ben de düşünmüyorum.
0: Emre Öztekin ne olacak demiş adam yanlış anlatmışsa. Biz radyoda Genco Boran'dan sürekli yanlış bilgi alıyoruz. Bir şey diyor muyum demiş.
1: Yaptırım oluyor mu genci bu arada?
0: Çok doğru. Çok doğru bir yaklaşım. Ama Genco'yu da kendi haline bıraktık ya. Hani onu bildiğimiz için ses
1: Alıştık.
0: çıkarmıyoruz. Hani öyle bir hani Genco'dan doğru bilgi akışı beklemediğimiz için.
1: Onu öyle kabul ettik
0: Herkes o
1: yani.
0: şekilde kabul ediyor zaten. Hani mesela Radyo Spor dinleyicileri de Genco'yu duyduğunda o bilginin doğru olmadığını %50 biliyorlar yani. Hani bir şey söylüyorsa
1: Tahmin
0: araştırmak
1: ediyorlardır.
0: gerekir diye tahmin ediyorlar. Bursa'dan Doğan zannedersem dinleyicimizin ismi. Ya Senegal kaleye bile gidemez demiş. Hangi 3 korner devrede demiş.
1: Valla Senegal'in hücum hattını Ali abi ilerideki Jackson hariç beğeniyor.
0: Evet, Jackson'ı da beğeniyorum mesela. Jackson kaleye vuracağına Fransa savunmasının üstüne vurup topu kornere göndertebilir.
1: Ha, bugüne gol atma şeyi olmazsa doğru. Senin için avantajı bile olabilir Jackson'ın varlığı. Korner için.
0: Aynen öyle.
1: Doğru.
0: Hatalar olabilir. İşine son vermek için çok erken demiş. Dediğiniz gibi bir inceleme yapılıp nedeni bulunmalı. Belki de anlatım yaptığı ortamda problemler vardı demiş. Ekipte problem olabilir, hata olabilir diye eklemiş dinleyicimiz. Doğan, ben Fatih Tekin
1: Peki.
0: Fatih Terim

0: programını pür dikkat dinledim. 52 dakika boyunca destek verelim dedi. En küçük bir eleştiri yok dedi. Ya eleştiri olsa da yani ne olacak ki? Önemli olan yakıp yıkmamak yani.
1: Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yakışan davranış bence çıkıp bir özür dilemesi olur. Hani ben yanlış bilgilendirildim veya yanlış anladım. Böyle bir çıkış yaptım, fevri bir çıkış yaptım. Özür dilerim. Hani yanlış anlamışım. Olur, bir de hani biz de insanız, hata yaparız gibi bir şey de söyleyebilir. Böyle büyür bence İbrahim Hacı Osmanoğlu bu şekilde bir açıklama yaparsa. Ama bir açıklama yapmadan bunun hani tabiri caizse üzerine yatarsa da olmaz yani.
0: Yapar mı sence öyle bir açıklama?
1: Yani neydi Sabah Şenol Güneş? Ne demişti? Güneşin doğacağını biliyorsan her zaman umut vardır. Diyeyim ben de Şenol Güneş var bir açıklamayla cevap vereyim. Her zaman umut var. İhtimal düşük olsa da katılıyorum. Anlıyorum dediğin şeyi. Ben de öyle düşünüyorum ama her zaman bir umut vardır.
0: Metancı ve kaosu seviyoruz abi demiş. Evet, ne yazık ki.
1: Çok.
0: Batuhan abi, sorunlardan biri de şu: linç edenler like için sürüye kapılıyor demiş. Adım gibi eminim linç edenlerin %10'u maçı izlememiştir. Konudan sabah kalkınca haberi olup da konudan rahatsızmış gibi davranan çok insan var demiş. Bence bu da güzel bir tespit.
1: Yani insanların yorumlarını da bu açıdan evet okuyabilirsiniz. Yani sosyal medyada gördüğünüz her yorum her insanın gerçekten içinden geçen düşünceleri yansıtmayabilir. Yani hatta tam tersi düşünüp biraz da like almak, etkileşim almak, popüler olmak için yapılmış yorumlarda olabilir. O yüzden hepsini de çok dikkatli şey yapmayın yani okumayın.
0: Ahmet Tarin dün İspanya'nın başlangıcı Dünya Kupası şampiyonu olacağını işaret eder demiş. Şimdiden hayırlı olsun. Ahmet Tarin'e katılıyor musun?
1: Yani o 2010'daki Dünya Kupası İsviçre maçı
0: Orada mağlubiyet miydi?
1: mağlubiyet vardı. Burada da bu vardı. Bilmiyorum hani bir şey anlam yüklemek için doğru maç mı? Yani bilmiyorum. Ama onlar için bizim olduğu gibi bir tokat görevi görmüş olabilir bu karşılaşma. Hani bir çeki düzen benim o kadar kolay geçmeyecek bu turnuva deyip dişleri böyle sıkacakları bir maç olabilir. Yani işlerine yarayabilir. Yani buradan eğer doğru bakış açısıyla çıkabilirse İspanya bizim için de geçerli. Bu puan kayıpları güç sağlar takımlara. Sabah kim paylaştı ya? Barış Gerçeker mi paylaştı? O birinden alıntılamış herhalde. Bir aktör, benim tanıdığım bir aktör değil ama İngiltere Ligi için Arsenal'ın bu şampiyonluk yarışındaki baskısını konuşurken kendi üzerinden de yola çıkıp baskı bir ayrıcalıktır diyor. Baskı altında olduğun zaman orada gelişim için bir fırsat vardır diyor. Buna doğru bakabilirsen orada gerçekten büyük gelişim için, büyümek için bir fırsat vardır diyor. Bu bizim için de geçerli. Bizim bir takım da şu an büyük bir baskı altında. Ama buradan doğru bir bakış açısıyla çok güçlenerek de çıkabilir bu milli takım.
0: Tabii.
1: Yani zaten hep konuşuyoruz ya, hayatta başına gelen değil, başına gelenlere nasıl tepki verdiğin. Başına bir sürü şey geliyor insanın, yani sosyal medyada eleştiriliyorsun, linç ediliyorsun. Ama bunları okuyup işte moral mi bozacaksın, içine mi kapanacaksın ki bunlar da olabilir, insanidir. Ama bunu da bırakmayıp ayağa kalkıp kendi iyiliğini gerçekleştirmek için mücadele mi edeceksin? Burada o davranışlar belirleyici. O yüzden yine iş burada hani bizim özelimizde konuşuyor olursak bizim futbolcularda bitiyor. Yani biz buradan ayağa kalkabiliriz. Hiç bu konuda benim şeyim yok. Böyle olabileceğini, ayağa kalkabileceğimizi, turnuvayı daha iyi geçirebileceğimizi düşünüyorum hala.
0: Umarım dediklerin olur.
1: Tabi bunlar senaryolar. Bu iyi senaryo. Kötü senaryoda da darmadağın olup da gidebiliriz yani.
0: Ahmet Tarin, bu linçleyen arkadaşlar kendi çalıştıkları yerde hata yapsalar ve hataları karşılığında işlerinden olsalar ne olur diye sormuş herhalde. İçleri rahat eder mi acaba demiş.
1: Etmez. Kendi
0: Nasıl edin?
1: arkadaşlarının başına ya da kendi ailesinin bir ferdinin başına gelse de tabii ki o mesajı o şekilde atmaz o kişi. Daha korumacı bir mesaj atar. Zaten burada
0: Oh.
1: yine kendi adıma hayattan çıkardığım derslerden biri de böyle tanıdığın biri ya da kendinle ilgili bir şeyde çok asıp kesemiyorsun.
0: Daha affedici oluyor değil mi?
1: Daha affedici oluyorsun. Ama iş üçüncü bir şahıs oldu mu çok rahat asıp kesiyorsun. Çünkü kendini asıp kesemiyorsun yani kendini. İlla korumacı yaklaşıyorsun. Yakın çevrene kez aynı şekilde. Ama üçüncü bir şahıs oldu mu ya da yakın çevrene de asıp kesersin de nazın geçiyorsa yaparsın. Orada şeyler, düşünceler çok değişiyor. O yüzden bu yazanlar tabii ki bu iş kendi başına geldiğinde hata yaptık olabilir falan diyecekler. Yani o %100.
0: Evet, 14.33 saatlerimiz. Araya gidelim, ikinci aramız olsun. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçen!
3: Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Radyo Spor.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick'de.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.37 olmuş. Bugün program çok çabuk geçti ya.
1: Öyle mi?
0: Vallahi çok çabuk geçti. Bana öyle geldi bugünkü
1: program.
0: Çok gündem
1: program. Var ya, çok konu var. Belki ondan alakalıdır.
0: Olabilir.
1: Çok şey yaptık. Kafamız da karıştı.
0: Olabilir. Dün ve bu sabaha karşı Dünya Kupası'nda karşılaşmalar tabii oynanmaya devam etti. Dün de tüm karşılaşmaların beraberlikle bitmesi Dünya Kupaları tarihinde enteresan bir gün olarak kayda geçti. Dün bazı karşılaşmaları izlemişsinizdir, bazılarını izlememişsinizdir. Ama dünkü sonuçlara baktığımızda önce İspanya Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kaldı. Kupanın şimdiye kadarki en büyük sürprizi demek yanlış olmaz. Daha sonra gece seansında Belçika Mısır'la 1-1 berabere kaldı. Belçika maçın favorisiydi ama oyun olarak biraz hayal kırıklığı yarattı. Gece 1'de Suudi Arabistan Uruguay'la karşı karşıya geldi. Uruguay tabii karşılaşmanın favorisiydi. Suudi Arabistan bir önceki Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin'e sürpriz yapmıştı. Yine bir Güney Amerikalı'ya bence sürpriz yapmayı başardı. Ve 1-1 bitti karşılaşma. Uruguay 80'de beraberlik golünü bulabildi ve sabaha karşı 4'te İran Yeni Zelanda'yı ağırladı. Ya da Yeni Zelanda İran'ı ağırladı.
1: Ağırladı mı?
0: Tabii birbirlerini ağırladılar. Çünkü İran Meksika'dan geldi ya. Şimdi Meksika'ya geri dönecek adamlar.
1: Tabii.
0: Böyle garip bir durum var. O maçta 2-2 bitti. Yeni Zelanda 2 kez öne geçmesine rağmen İran 2 kez beraberliği buldu ve takımlar puanları paylaştı. Ve dünkü 4 karşılaşmada beraberlikle bitti. Bugün saat 22'de kupanın favorilerinden Fransa Senegal'i ağırlayacak. Senegal'in de sonuçta iyi bir takım olduğunu, potansiyelli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya sıralamasında da 15. basamakta Senegal. Yani oldukça yukarılarda olan bir takım. Sar, Ndiaye, Mane ve Nicolas Jackson'dan oluşan muhtemel bir ileri dörtlü var. Yine bu takımda Koulibaly var, Mendy var, Diouf var, Kamara var. Bayağı iyi oyunculardan kurulu. Ama hani takım olarak performansları bir Avrupa ekiplerine yaklaşır mı onu bilmiyoruz. Yalnız Avrupa takımları da 9 kez sahaya çıkmışlar. 6 kez puan kaybetmişler bu Dünya Kupası'nda. Yani Avrupa'da pek iyi başlayamadı. Aynen. Ama Avrupa'nın yani en ağır silahlarından diyelim Fransa bakalım bugün o beklentileri karşılayacak oyunu ortaya koyacak mı? Mbappe'nin ileri uçta oynaması bekleniyor. Onun arkasına Dembele'yi koymuşlar. Due ve Olise eklenmiş.
1: Çerk yok yani.
0: Çerk yok doğru. Olise zaten banko, Mbappe banko gibi gözüküyor. Rabiot ve Tchouameni yine merkezde, orta sahada beraber oynayacak olan isimler Fransa'daki ileri dörtlü de bu şekilde.
1: Son hazırlık maçının 11'iydi galiba bu dörtlü.
0: Aynen öyle. Güzel bir karşılaşma, keyifli bir karşılaşma olması bekleniyor. New Jersey'de oynanacak karşılaşma MetLife Stadyumunda. Bu hem büyük statlardan bir tanesi hem de finalin oynanacağı stat. Fransa-Senegal mücadelesinin oynanacağı stat. Dün görmüşsünüzdür, Seattle'daki stat da çok güzeldi. Beğendin mi?
1: İspanya'nın mı?
0: Yok. Belçika'nın oynadığı stat. Yani
1: İspanya stadı mı üstü kapalı olandı? Erken saatte oynanması rağmen.
0: İspanya'nın.
1: Ben ona dikkat ettim. O aklımda kaldı da.
0: İspanya'nın üstü
1: da
0: kapalı mıydı bilmiyorum da Seattle'daki stat çok görkemliydi. Çok büyüktü.
1: Ben izledim ilk yarı ama öyle şey olarak.
0: Dikkatini çekmedi mi?
1: Ya, stat olarak hani dikkatimi çekmedi.
0: Hadi ya.
1: Yok.
0: Bir de mimarisi de enteresandı.
1: Hadi. Valla hiç dikkatimi çekmedi.
0: Hadi ya. İlginç.
1: Konuşuldu mu stadyum dün öyle çok?
0: Ya konuşulmadıysa yani şu an konuşuluyor. Hak etti çünkü konuşulmayı.
1: Bana denk gelmedim de o yüzden.
0: Seattle'daki stada dikkat artık.
1: Sana eşlik edemedim de kusura bakma.
0: Orada kaç maç var bilmiyorum ama bayağı ilginç. Güzel büyük bir stattı. Onun önce de Texas'taki stat öyleydi. Devasa bir statta oynandı. O stat acayipti. Diyerek içimdeki stat sevgisini dışarı vurduktan sonra.
1: Beton sevgisi.
0: Beton sevgisini dışarı vurduktan sonra diğer karşılaşmalara geçeyim. Saat 1'de, gece 1'de Irak-Norveç mücadelesi var. Norveç de çoğu futbol severe göre, aynı zamanda futbol yorumcusuna göre turnuvanın sürpriz adaylarından bir tanesi. İşte turnuva başlamadan önce BBC yorumcularının hani turnuva ile ilgili neler dediklerini size aktarmıştım. Orada birçok hani yorumcu Norveç takımından bahsetmişti. Sørloth, Haaland, Nusa'dan oluşan bir ileri üçlü. Arkalarında Odegaard, Berge gibi oyuncular bayağı iyi bir takım var Norveç'te. Özellikle hani merkezden ileri doğru gittiğinizde daha da iyileşen bir takım olduğunu görüyoruz. Bir de mesela o Wolverhampton'da oynayan Larsson muydu?
1: Larsen.
0: Larsen. Larsen de var bu takımda. O mesela daha 11'de falan değil. Hani yedeklerden de sokabilecekleri oyuncular var. Irak'la ilgili enteresan bir şey var. 21 eleme maçı oynayarak gelmişler. Dünya Kupası'na en son katılan takım.
1: 21 maç mı?
0: Şeyle oynadılar ya, Güney Amerika'nın playoff 7'siyle oynadılar. Hı. 21 tane maç oynamışlar Dünya Kupası'na gelebilmek için.
1: Ne bitmez çileymiş ya.
0: Aynen, onlar bayağı çok uzun yoldan gelmişler ama tabii grup çok zor yani. Fransa, Senegal ve Norveç'in olduğu grupta Irak'ın işi çok zor. Irak biraz kura şansı olsaydı belki bir şeyler yapabilirdi ama şu an işi çok kolay gözükmüyor. Onlar da en son 1986 yılında Dünya Kupası'na katılmışlar ve şimdi tekrar Dünya Kupası'ndalar. Çok fazla bir şey beklenmiyor açıkçası Irak'tan. Ben de şöyle bir kadroya baktım. Kadro da pek umut verici değil. Sürprizler devam eder mi bilmem ama normalde Norveç'in bugün
1: fark atması lazım.
0: Yani. Evet. Biraz zorlanmadan mağlup etmesi lazım ki bir de grupta hani Fransa ile Senegal olduğu için Norveç'in bu maçı mutlak kazanması lazım. Hı hı. Hani grup da zorlu.
1: Aynen.
0: Çünkü ama bu maçı kazanamazsan
1: tabii.
0: Bir en iyi üçüncüler şeyi de probleme girer.
1: Tabii kesin Norveç öyle. Için. Ama hani bir farkla da olsa kazanmak önemli burada Norveç için. Fark atması bu değişen statüyle birlikte çok da elzem değil.
0: Ama üçüncü olursa?
1: Irak'la puan.
0: Hayır. Yani en iyi üçüncülerden girmeye çalışırsa o zaman attığı gol.
1: Gerçi evet orada olabilir.
0: Orada fark edecek.
1: Doğru. Yani grupta fark etmeyecek. Ben de doğru haklısın.
0: Farz et üçüncü oldu. Haklısın. Üç puanla üçüncü oldu ama averajı artı bir kaldı.
1: Tamam. %100 haklısın. Senin dediğin doğru.
0: Aynen.
1: Önemli o yüzden. Bugüne bol gol atması lazım Norveç için. Doğru.
0: Hem kazanması lazım hem de bir şey yani iyi bir galibiyet de alması gerekebilir. Sabaha karşı 4'te son şampiyon Arjantin sahaya çıkacak. Rakip Cezayir olacak. Cezayir'de de onu da söyleyeyim eğer bulabilirsem. Bir dakika. Mahrez bir kere takımda. Takımın da kaptanı. Ama Cezayir'de nereye geldim ben? Pardon.
1: Mahrez bu arada Melih Demiral'ın da takım arkadaşı. Suudi Arabistan'daki.
0: Evet.
1: Takımı Al Ahli'den. Diyor ki Melih, senin anekdotun önce onu anlatayım ben. O kadar rahat gidiyor Mahrez'le oynamak. Bir uzun top atıyorsun, çok kötü atıyorsun. Adam her türlü acayip alıyor, kontrol topu ediyor. İnanılmaz bir ilk dokunuşu var, top kontrolü var diyor. Onu bayağı övmüştü programında.
0: Leverkusen'de oynayan 20 yaşındaki İbrahim Maza.
1: Evet, o zaten.
0: Ondan çok bahsediyorlar.
1: Çok konuşulan bir oyuncu.
0: Aynen. Hertha Berlin'den Leverkusen'e transfer oldu bu sezon. 28 Bundesliga maçında 3 gol, 4 asistle oynadı. Henüz 20 yaşında İbrahim Maza'ya bugün dikkat Cezayir takımında sabaha karşı. Bir de Amura var zaten. Onu biliyoruz Wolfsburg'dan. Ben de izledim onu. O da bayağı iyi bir sezon geçirdi. O da kanat forvet gibi öyle düşünün. İkisini de oynayabiliyor. O da bu sezon 8 gol 3 asist yaptı. Önceki sezon 10 gol 10 asistle oynamıştı. Hı hı. Yani o da bayağı ritimli bir oyuncu.
1: Amura bu Saint-Gilloise'da Fenerbahçe'ye karşı oynamadı mı ya? O oyuncu muydu?
0: Doğru. Öyle o oyuncu. 2023-2024'te Saint-Gilloise'daydı. O sezonda 32 maçta 18 gol atmış.
1: Zaten yani. Oradan sonra işte o transferi yapmıştı.
0: Aynen yeterli öyle. Oyuncu. Cezayir'de de gördüğünüz gibi ileri uçta bayağı etkili oyuncular var. Bu Cezayir takımı atabilir diye düşünüyorum gol Arjantin'e. Hani Arjantin için böyle biraz daha 2-1'e yakın bir galibiyet öngörmekteyim. Bakalım.
1: Ben de az gollü geçebilecek. 2-1 aslında uyuyor. Ben 2-3 gol düşündüm bu karşılaşma için. Cezayir'in çünkü son hazırlık maçlarında hiç gol yemediğini gördüm. Ki Hollanda ve Uruguay ile oynadılar. Hı hı. Gol yemediler. Elemelerde de az gol yiyerek gelmişler. Arjantin'de çok uçup kaçmıyor işin hücum tarafında. O yüzden 2-3 gol ideal bir seçenek gibi geldi.
0: Şanlı Arjantin son 7 maçını da kazandı. 1-0, 6-0, 2-0, 2-1, 5-0, 2-0, 3-0. Hmm. Ama tabii Zambiya ile oynadılar, Honduras ile oynadılar, Angola ile oynadılar.
1: Zaten onların eleme diyorum, hazırlık maç şeyini ben söylemiştim. Evet. 18 maç oldu, sürekli kazanıyorlar hazırlık
0: maçlarını. Porto Rico ile oynadılar. Böyle kimi yenebilirlerse onunla oynuyorlar.
1: İyi yapıyorlar.
0: Ama sana acı bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hazır mısın? Hı-hı. Sen üzülüyorsun ya.
1: Neye?
0: Hiç milli takım Arjantin'le oynamadı diye. Hı-hı. Böyle şey mi olur diye. Cezayir bile Arjantin'le daha önce oynamış biliyor musun?
1: Oynamış bu.
0: Bu ikinci maçları.
1: İkinci maç.
0: 1900 diyecektim. 2007 yılında Cezayir ile Arjantin karşı karşıya gelmiş ve Arjantin o maçı 4-3 kazanmış. Eğer yanılmıyorsam, bunu tam teyit edemedim. Bunu Genco Boran bilgisi gibi düşünün. Messi'nin ilk karşılaşmasıymış sanırsam.
1: Cezayir maçı.
0: Galiba. Tam emin değilim. Tam emin değilim. Genco Boran bilgisi gibi düşünün yani. Hani.
1: Bunu ama bulabiliriz hemen.
0: Bunu bulabiliriz değil mi? Bir bak sen bakalım. Genco'nun ilk Arjantin'le çıktığı karşılaşma bu buymuş diye.
1: Benim de aklıma şey geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olup vaat olarak Arjantin'de bir hazırlık maçı ayarlamayı vaat etsem mi diye düşündüm.
0: Ya ki Arjantin öyle hani çok büyük bir şey çekmez.
1: Neler Brezilya olsa çeker mi?
0: Hani Arjantin'de hazırlık maçı yapıyorsun diye.
1: Büyük bir eksiklik değil mi ya Arjantin'de bizim oynamamız? Bu gündem olmalı bence.
0: Ha, o değilmiş.
1: Macaristan gözüküyor benim
0: o burada. Değilmiş. Düzeltiyorum verdiğim bilgiyi. Ama dedim Genco Boran bilgisi diye. İlk kez iki gol attığı karşılaşmaymış.
1: Hmm. Çünkü ondan iki yıl önce milli takım kariyeri başlamış. Tamam. 2005'te.
0: Tamam, bu bilgi doğru. İlk kez iki gol attığı karşılaşmaymış Arjantin formasıyla.
1: İlk maçı da Macaristan, tekrar söyleyeyim.
0: Sonra çıkar mı kar bir yerde?
1: Macaristan maçında da kırmızı kart mı görmüş?
0: İlk oynadığı maçta mı?
1: Hmm.
0: Onu bilirdik herhalde öyle bir şey olsa ya. Peki sana bir soru. Dünya Kupaları tarihinde ünvanını koruyan iki ülke.
1: Ünvanını koruyan iki ülke Brezilya. Bir doğru. Tanesi 58-62.
0: Diğeri de bilirsin ya.
1: Şey, İtalya 34-38.
0: Aynen.
1: Bunlar benim için basit. Çerez.
0: Çerez sorular.
1: Çerez. Bunlar çok vallahi içselleştirdim Dünya Kupası'nın bu klişe şeylerini. Geçmişte çok bakmıştım. Messi kırmızı kart görmüş, oyuna girmiş ve kırmızı kart görmüş.
0: İlk maçında.
1: Ha, 2005'te Macaristan maçı.
0: Messi nasıl kırmızı kart görür ya?
1: Hatta ilk girer girmez görmüş.
0: Allah Allah.
1: Bir dakika oynamış gözüküyor. 65'te kırmızı kart görmüş.
0: Allah Allah.
1: Vallahi evet. İlk maçı.
0: Vallahi şaşırdım, o maça bakacağım şimdi.
1: Hazırlık maçı gözüküyor. Ağustos 2005.
0: Julian Alvarez şampiyonası olacak gibime geliyor demiş Mustafa
1: mesela,
0: Dürüst.
1: Hiç benim aklıma Alvarez'i gol kralı adayı olarak falan düşünmek gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Kane'dir, Mbappe'dir, işte Haaland'dır. Ne bileyim, Oyarzabal bile son maçlarda İspanya'nın ya gol atmış ya asist yapmış. Acayip, biliyor musun sen Oyarzabal'ın istatistiğini gördün mü? Haaland'dan sonra milli takımlarda en çok gol katkısı veren oyuncu son 10 maçlar bazında mı ne?
0: Hmm.
1: Acayip bir istatistiği var onun da. Ama Alvarez bilmiyorum ya, çok şey geçmiyor bana. Onun performansı milli takım için yani.
0: Peki. Bir dakika ya. Bir bilgim daha vardı ya. Bu bilgim nereye gitti?
1: Neyle ilgili?
0: Heh. Avusturya-Ürdün maçı var ya.
1: Evet.
0: Ürdün'ü kim çalıştırıyor?
1: Baktım da aklımda kalmadı. Tanıdık bir isim miydi o?
0: Beşiktaş'ın eski oyuncusu ya. Jamal Sellami çalıştırıyor.
1: Ha, tanıdık mıymış? Ben gördüm
0: Beşiktaş'ta de. Beşiktaş'ta oynadı ya Sellami. Sellami sen bilir misin?
1: Sene kaç ama Sellami?
0: Sene kaç?
1: Sellami'yi bilmem için belli bir tecrübede olmam lazım ama 96'dan öncesi hatırlamam mümkün değil. Ben hatırlamıyorum oyuncu.
0: Ve bayağı da başarılı Ürdün takımında. Dur bakayım kaç yılında oynamış.
1: Sellami.
0: Evet. Jamal Sellami. Beşiktaş'ın eski oyuncusu. Faslı. 98'de gelmiş Beşiktaş'a.
1: Abi de benim hatırlayabileceğim bir dönem ha.
0: 98'de gelmiş. Evet. Ürdün'ü Jamal Sellami çalıştırıyor. Hatta milli takımı Dünya Kupası'na taşıyınca Ürdün ona vatandaşlık da vermiş. Normalde Faslı.
1: Hmm.
0: Ürdün vatandaşlığını da geçmiş Jamal Sellami.
1: Montella geçemedi. Sellami mi geçti?
0: Aynen öyle.
1: Eksiklik bizde.
0: Onu da gurme bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım.
1: Bu arada Messi gerçekten 18 yaşında sahaya girmiş 63'te Lisandro Lopez'in yerine.
0: Evet.
1: 47 saniye sonra topu almış. Messi'yi durdurmaya çalışmış bir oyuncu. Messi de ona dirsek atmış. Ve sanıyorum kırmızı kartı o şekilde görmüş. Lionel Messi.
0: Genco Bora'nın adı geçtiği bilgi bile yanlış çıkıyor demiştim.
1: Adının geçmesi yetiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Genco Boran bilgisi diye bir literatüre yeni şey, tanımlama katmış olduk böylece. Şimdi programı da vermiş olduk ama şunu tabii tekrar söyleyeyim. Sabah 7'de olacak Avusturya-Ürdün karşılaşması. Yani biz de burada yarın bir aksilik olmaz da yayına gelirsek Avusturya-Ürdün maçında yayında olacağız. Güzel olacak.
1: Bizim için de bir ilk olacak. Canlı evet. Yayında bir maç olacak canlı canlı.
0: Aynen öyle. O güzel olacak. Evet, günün maçları bu şekilde. Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün karşılaşmaları. Günün programı. Avusturya'da da Ragnik biliyorsunuz takımın başında. Onunla da yeni sözleşme yaptılar. Orada da aslında bayağı enteresan bir kadro var. Yani hala Arnautović kadroda. 37 öyle. Yaşında. Alaba hala kadroda. Ondan sonra onun arkasında Sabitzer var. Hı hı. Kadroya baktım. Onu da yazdım. Onu da sana söyleyeyim. Bir oyuncu Mert 22 yaşında. Onun dışındaki minimum yaş 25. Yani bayağı aslında Avusturya yaşlı bir kadro. 11 bazında söylüyorum bunu.
1: Ama onlar da biraz kulüp takımı gibi bir kadro. Yani genelde benzer isimler hep evet. çağrılıyor Avusturya'da da.
0: Aynen yıllardır öyle.
1: Yıllardır benzer isimler görüyoruz. Ama öyle bir yıldızları yok.
0: Ragnik'le beraber hani bu ön alan presini hala çok iyi yaptıkları. Hatta şey yazmış BBC. Önder Özen'in verdiği
1: PPDA
0: değerinde Avrupa'daki tüm elemelerde bir numara takımmış. Elemelere katılan
1: vay be.
0: Takımlar arasında bir numaraymış Avusturya. O yüzden bugün Ürdün'ün savunması direkt uzun vurmalı. Hiç acımayacaksın. Pat uzun şey de Ürdün de Asya elemelerinde en fazla kontradan direkt gol atan takım. Onların da öyle bir özelliği varmış.
1: Acayip bir maç olabilir o zaman.
0: Jamal Sellami yönetiminde. Eğer o ön alan şeyini geçebilirlerse direkt kaleye
1: kadroda da baktın mı gözüküyor. Ürdün'ün kadrodaki bir oyuncu var herhalde ön plana çıkan. Ren forması giyen.
0: Çok bakmadım açıkçası.
1: Transfermarkt sayfasına ben de girdim.
0: Ama Ürdün baktım. Ve Irak en zayıf 3 kadrodan ikisine sahip. Hı-hı. Turnuvada.
1: Zaten işte o oyuncu olmasa Ren'deki milyon euronun üzerinde değeri olan oyuncusu neredeyse yok. Evet. Bir kişi var. 1 milyon galiba o kadar.
0: Evet. Dediğim gibi bugün program çabuk geçti. Daha okuyamadığım birçok mesaj var ama 30'un üzerinde. Yapacak bir
1: geçmiş
0: şey yok.
1: Olsun.
0: Teşekkür ediyoruz herkese. Az sonra spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatalım. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu.

0: taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L grubunda bugün ve yarın oynanacak 6 maçla sürecek. I grubunda bu gece saat 22'de Fransa-Senegal ve yarın saat 1'de Irak-Norveç mücadeleleri olacak. Yarın oynanacak diğer maçlardaysa J grubunda saat 4'te Arjantin-Cezayir ve saat 7'de Avusturya-Ürdün, K grubunda saat 20'de Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, L grubundaysa saat 23'te İngiltere-Hırvatistan karşılaşmaları oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, Ankara ve İzmir'den bazı trafik başlıklarına yer verelim öğle saatlerinde. Ankara ile başlayacağız. Eskişehir yolu Yaşamkent yönünde Gordion inişinde bir zincirleme kaza vardı. Trafik kazası trafiği olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Burada yaklaşık 20 dakika önce bilgisi gelen detaylardan bir tanesiydi. İzmir'den de bir araç arızası bilgisi var. Gazi Emir alt geçidi çıkışında. Havalimanı yönünde sağ şeritte gerçekleşen araç arızası da o bölgeyi daha dikkatli geçirmesi gereken bir nokta haline getirmiş durumda. İstanbul'da en son gelen kaza verilerinden biri D100 Haliç Orta Köprü'de Topkapı istikametli bir trafik kazası bilgisi. D100 Maltepe'de Kartal yönlü bir kaza. Anıt Mezar tarafında yine Haliç yönünde yaralanmalı bir kaza. Bu da D100'de gerçekleşti. Şile yolu Tantavi Tüneli çıkışında da Şile istikametli bir araç arızası var. Bölgeyi oldukça yoğunlaştırmış durumda. Bunlar özet bilgiler. Daha fazla detayı Radyo Trafik uygulamasında, yayınlarımızda ve aynı zamanda radyotrafik.com'da bulabileceğimizi hatırlatıyor. Saatler içerisinde yeniden canlı bağlantılarla yol bilgilerini buradan da aktaracağımızı söylüyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
4: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru görüş.

0: yorum, öneri hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
0: Şimdi tabii gündemde Dünya Kupası var ama kulüplerimizden de haberlerimiz olacak. Bazı kıpırdanmalar var. Kulüplerde de haberler gelmeye devam ediyor. Onları da konuşacağız. Milli maça daha bayağı bir zaman var. O yüzden zannediyorum ki kulüp haberleri biraz daha fazla ilgi çekebilir. Ama tabii ki Dünya Kupası ile başlayalım. Çünkü dünyanın gündeminde, adı üzerinde Dünya Kupası var. Şimdi dün İspanya'da sahne aldı. Bizim gibi onların da net bir 9 numarası yok. İşte Oyar Zabal oynuyor onlarda. Biz de Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Evet. Hemen hemen benzer bir şekilde sahaya diziliyoruz. Onlar da savunmayı aşamadılar. Biz de savunmayı aşamadık ilk maçımızda. Dün seyrederken ya iki takım arasında çok da bir fark görmedim aslında. Biz çok yerdik milli takımımızı.
1: Evet.
0: Alınan mağlubiyetin ardından. Ama İspanya cephesine baktığımızda hemen hemen aynı istatistiklerle onlar da oynadılar. Onlar da gol atamadılar. Dünkü mücadelede sen nasıl değerlendireceksin öncelikle İspanya'yı? İspanya ile başlayalım.
1: 17 şut girişimi var demiş Fuente, İspanya teknik direktörü. Bizim de fena değildi, 30'du.
0: Bizim de 30'du.
1: Şu var, şut atabilirsin. Önemli olan çerçeveyi bulmak.
0: Evet.
1: İspanya bulamadı bunu, başaramadı. Sonra İspanya Avrupa şampiyonu olduğu kadroda bir yerde Yamal sağ kanat, solda Williams, iki çok süratli ve Yamal gibi de teknik kapasitesi mükemmel bir oyuncu var. Onlar dün sakatlıktan yeni çıktıkları için Yamal son 20 dakika, Williams da son 8 dakikada oyuna girdi. Her şeye rağmen İspanya'nın Yeşilburun Adaları karşısında daha önce sonucu bulması gerekiyor. Neden? CV'sinde Avrupa şampiyonu yazıyor. Son Avrupa şampiyonu. Bunu başaramadı. İspanya'nın hücum bölgesindeki oyunu çok hızlı değildi. Benim gördüğüm bu. Ya hızlı o tek topları yapabilen bir İspanya takımını net olarak biliyoruz. Onlar gerçekleştirilemedi. Çok iyi savunma yapan ve iyi oynayan kalecisiyle de Yeşilburun Adaları Dünya Kupaları tarihine geçen yine sonuçlardan birini aldı. Geçen hafta kupa başlamadan önce seninle yaptığımız programda da söylediğim gibi Dünya Kupalarında her maçta her sonuç çıkabilir. Özellikle de grup maçlarında.
0: Evet.
1: Ya bu Dünya Kupalarını 1930'da Jules Rimet Dünya Kupası adı Jules Rimet düzenlediği için öyle başlıyor. Bugüne kadar böyle çok enteresan sonuçlar çıkmıştır. Yani gruptan çıkana kadar bayağı üzülebilirsin de. Mesela hiç kazanamadan gruptan çıkan 1982'de İtalya Dünya Kupası'nı aldı. Yani gruptan çıkarken zorlanma, puan kaybı, belki mağlubiyet. Geçen Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin açılış maçında kendisi Suudi Arabistan'a yenildi.
0: Sonra ne oldu?
1: Sonra da Dünya Kupası'nı aldı.
0: Evet.
1: Ya bunları
0: oluyor bunlar.
1: Dünya Kupası tarihinde ve maçların kültüründe bu var. Bunu kabul edelim.
0: Portekiz Avrupa şampiyonu olduğunda gruptaki bütün maçlarını beraber bitirmişti. Yerin dibine sokulmuştu mesela.
1: Tabii ve Avrupa şampiyonu oldu.
0: Avrupa şampiyonu olmuştu. Basın mahvetmişti onları.
1: Evet. Bu yüzden hemen ilk maçtan sonra mahvolduk, bittik, nasıl olur? Ya o zaman eleştirilecekse şu anda Avrupa şampiyonunun bayağı eleştirilmesi lazım ki baktım İspanya medyasına eleştiriliyor.
0: Tabii doğal.
1: Çünkü dünya futbolunda ilk kez kupaya katılmış Yeşilburun Adaları'nı yenemiyorsun. Afrika temsilcisi. Şimdi Yeşilburun Adaları oraya kendi tırnaklarını kazıyarak emeğiyle geldi. Yani Nijerya yok. Kamerun yok. Kim var? Yeşilburun Adaları var. Yeşilburun Adaları ilk defa katılıyor olabilir ama Afrika futboluna damga vurmuş yıllarca. Hatta domine etmiş takımlar diyebiliriz değil mi? Nijerya'ya.
0: Kamerun'a. Diyebiliriz.
1: Rahatlıkla diyebiliriz. O takımlar yok. Onların yerine Yeşilburun Adaları var. Bu yüzden sürpriz mi arıyorsun? Evet. Sürprizdir bu.
0: Sürprizdir. Bizim mağlubiyetimiz

0: de sürpriz bence.
1: Gruptaki güç dengelerine baktığımızda kağıt üzerine göre sürpriz ama.
0: Kağıt üstünde tabii ki.
1: Onu net olarak söyleyebiliriz Mehmet bence.
0: Ya kağıt bu üzerinde sürpriz.
1: Maçlar çünkü sahada kazanılıyor.
0: Şimdi dün ya aklıma geldi biraz hani voleybol programında da konuşurken şimdi şey çok abartılıyor bizde. İşte onların kadro değeri bizim onda birimiz. Biz nasıl işte böyle yenilebiliriz Avustralya'ya gibi yorumlar gördüm. Şimdi onda biri demek şu demek değil. Rakip senin onda birin kadar yetenekli değil. Yani mesela sen 100 metreyi 12 saniyede koşuyorsan adam 120 saniyede koşmuyor. O da 13 saniyede koşuyor.
1: Evet.
0: Yani arada çok küçük farklar var. Bu çok küçük farklar maddiyata döküldüğünde çok olağanüstü farklarmış gibi görünüyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. İşte sen 10 kilo kaldırabiliyorsan diyelim o adam da 9,5 kaldırabiliyor.
1: Halterde mesela.
0: Halterde.
1: Ama müthiş farklar yok.
0: Müthiş farklar yok. Sonuçta futbol bu. 11 kişi ve 6-6,5 dönümlük bir arazide oynanıyor.
1: Ve şöyle bir şey var. Sen depar atıyorsun. Toplu ya da driplingde bayağı iyisin. O da senin yarın kadar iyi ama o da atabiliyor.
0: O da atıyor.
1: Onun da driplingi var. Ya da o da şut pozisyonunda topa vurabiliyor. Hı hı. Çünkü Dünya Kupası'na katılmış. Yani ya bunları düşüneceksin.
0: Tabii tabii. Gücü onda biri değil. Mesela maddi değeri onda biri olabilir ama gücü onda bir değil. İşte onu anlamamız lazım biraz da. Gücü senden biraz düşük bir takım. Yenmen lazım mı? Yenmen lazım ama yenemeyebiliyorsun.
1: O gücü de maça hazırlanma, motivasyon, kendini konsantrasyon anlamında bayağı yukarı çekerek o gücü belki gol yiyene kadar kapatabilir, seni zorlayabilir. Gol de atamazsan maçı kaybediyorsun.
0: O zaman maçı riske ediyorsun, sıkıntıya sokuyorsun. İşte bunlar iyi değerlendirilmesi gereken örnekler diye düşünüyorum. Mesela işte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 2 kere Liverpool'u yendi ama Anfield'a gittiğinde çok kötü bir oyun oldu, ortaya çıktı mesela Galatasaray için. Değil mi? Yani maçtan maça değişen performanslar da olabilir. Senin kötü günün olabilir, rakibin iyi günü olabilir. Sen kötü hazırlanmışsındır, rakibi iyi analiz yapmıştır vesaire. Bunları mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Yani eleştiri yaparken de biraz Kantar'ın topuzunu kaçırmamak lazım.
1: Tabii. Aynı kanaatteyim. Yani bireysel anlamda oyuncularla ilgili eleştiri demeyeyim, değerlendirme yapabilirsin.
0: Değerlendirme yapabilirsin tabii.
1: Yani
0: aynen
1: eleştiri
0: öyle.
1: Şimdi şu var, yapıcı eleştiri var. Oyuncunun saçıyla başıyla ilgili yıkıcı eleştiriler var. Onlar beni ilgilendirmez mesela. Ben performansına bakarım oyuncu.
0: İşte rating uğruna oralara girenler de oldu. Çocuklar bıyık kesmiş, saçını boyatmış. Ha,
1: ben sadece oyuncunun ne yapmış? Mesela performans anlamında Barış bu maçta kötüydü. 45 dakika.
0: Evet. Ama yarın iyi olmayacağı anlamına gelmiyor bu.
1: Evet.
0: Bunu bilmek, böyle anlatmak lazım.
1: Merih tek hamlede kaldı mesela.
0: Gibi.
1: Hı-hı. Rakip geliyor, ondan daha süratli. Tek hamlede kaldı. Devre dışı kaldı. Ya bu tek hamlede kalmaması için ne yapılabilirdi? Daha önce gidip orada faul yapabilir miydi? Ya da başka bir oyuncu onu anlayıp rakibi kovalayabilir miydi? Ama bu tarz hatalar olmasa futbol adlı güzel oyunda golü yersin Mehmet.
0: Bir de şu var Ercan abi, yani şimdi skor yorumculuğu çok kolay bir şey. Şimdi ben gördüm, çok da üzüldüm. Mesela eski milli oyuncuları gördüm ben. Yerden evet. Yere vuruyorlar oyuncuları ama insan da üzülüyor. Şimdi evet, reyting uğruna bu iş biraz da reyting, biraz da şov. İşin şov kısmına da tamam biraz kaçsınlar ama çok da bel altı kaçmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mesela maç bitti. Maç bittikten sonra diyorlar ki Merih niye oynadı? Suudi Arabistan'da işte.
1: Maç bitmiş zaten.
0: Suudi Arabistan'da zaten işte seviye belli. Niye Ozan Kabak oynamadı? Ozan oynasa yine yenilsek aynı yorumcu eminim şunu diyecekti. Merih kadar tecrübeli bir oyuncu varken Ozan niye oynadı?
1: Ya olay
0: diyecekti.
1: Bireysellikten çok bireysel, tamam, oyuncuların sadece performanslarına bakıp değerlendirme yapılsın. Ben buna karşı değilim. Yapabilirsin o eleştiriyi, yorumu. Ama bizim olayımız takımın sistemiyle ilgili. Neden başarılı olamıyoruz? Nerelerde hata yaptık? Nasıl düzelebiliriz?
0: Bunlar
1: yerden yere vurabilirsin takımı. Ay, o tarz yorumları yapanlar da Ben bir şey diyemem onlara. Onlar da

0: böyle yorum yapıyorum.
1: Onların kendi yorumu,
0: kendi düşünceleri. O düşüncelere saygı duyuyorum ama ben öyle kendi açımdan bakayım. O bir şey kazandırmıyor zaten. Ne kazandıracak ki?
1: Bize bir şey kazandırmaz.
0: Takım iki maçını da kazanabilir. İki maçını da kaybedebilir. Sadece birinden bir puan da alabilir. Şimdi böyle ihtimaller de var. Ne yapacaksınız o zaman? Bu bir dünya kupası. Bu bir turnuva.
1: Hala lider olma şansımız da var.
0: Var.
1: Elenme şansımız da var. İhtimalimiz de var.
0: İki tane durumumuz var. Sonra tabii ki umarım atlayacağız inşallah, tur atlarsak. Karşılaşacağımız rakip de yine zorlu.
1: Dünya kupası bu, zorlu
0: dünya
1: olacak.
0: Dünya kupası
1: tabii.
0: Hep karşına zorlu takımlar geliyor. Onu elesek ne diyecekler? Mesela Almanya'yı eledik. Geldi, tur atladık. Ne olacak bu eleştiriler?
1: Bir şey demeyecekler. O gün öyle gerekiyordu. Bunları dedik. Bundan işte bugün de bunları diyoruz diyecekler. Aferin diyoruz diyecekler.
0: Elensek de biz zaten belliydi eleneceğimiz.
1: Belliydi. Ya işte o yorumcular da biraz enteresan gerçekten. Evet, Batı bir reklama gidelim demişti. Biraz sonra gidebiliriz reklama zannediyorum. Bir iki tane de yorum okuyayım. Bu çocuklar diyeyim Avrupa Şampiyonası'nda işte Milletler Ligi'nde A grubuna yükselen demiş bir dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden bu çocuklar değil mi? Benim
0: bunların
1: için fark etmez.
0: Bunların hepsini düşünelim.
1: Evet, bunları yapan
0: şimdi
1: da onlar
0: Milletler
1: diyor.
0: Milletler Ligi'nde A grubuna yükseliyorsun. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndasın. Her Dünya Kupası, 24 yılda bir katıldığı Dünya Kupası'nda mutlaka yarı final oynayacaksın diye bir sözleşme de yok. İyi sonuçlar alabilirsin. Ya da kötü sonuçlar alabilirsin. Ya futbolu uzun yıllar takip edenler bu oyunda bazen işlerin istesen bile istediğin gibi gitmediğini biliyorlar. Olmaz bazen.
1: Bak mesela buna katılırım. Böyle bir mesela düşünmüş, taşınmış dinleyicimiz diyor ki ben Montella'yı eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? B planı yok diyor. Her maç aynı oyunla oynuyor.
0: Evet. Dikkat çeken husus bu zaten.
1: Evet. Mesela bu yapıcı bir eleştiri, doğru bir eleştiri bence. Katılıyorum buna. Yani. %90 topa sahip olsan ne olur diyor. Ki bunun örneğini Celtic-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçında görmüştük.
0: Gördük. 2-1 Celtic kazandı. %78-80 topla oynama.
1: Hatta 89 derken abi Barcelona.
0: Evet, doğru.
1: 89-11.
0: Bravo, doğru. Barcelona ama yenildi.
1: Yenildi.
0: Peki,
1: kendi evinde.
0: Dün İspanya maçı olduğu gibi rakip yarı sahada oynadı. Stoperleri bile Santrafor bölgesinde mücadele ediyordu.
1: Ne oldu? Gol oldu mu?
0: Olmadı. Olmadı.
1: Olmadı. Vedat'a döneyim, bir aramıza gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Lezzet arıyorsan, Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum Opet'te bulacaksın.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geliyor. Özellikle yurt dışından bayağı mesaj geldi Ercan abi. Şimdi hemen bir bakayım. Vancouver'dan Tarık Bey yazmış. İyi yayınlar demiş. Maçtaydım, canlı gözle izledim demiş. Ne şanslı, ne mutlu size. Benim tek korkum oynanan futbol, yoksa yenilmek de var, yenmek de. Futbol pek tatmin etmemiş dinleyicimizi, Tarık Bey'i.
8: Ya bu genel anlamda Avustralya'nın böyle oynayacağı bir ay önceden belli. Bu takım böyle oynuyor, 5-4-1.
7: Sen bunu zaten anlatmıştın bize.
8: Evet. Böyle oynayan bir takıma karşı nasıl gol atarsın? Dün İspanya mesela aynı şekilde oynayan, yine kapanan, hı hı, Yeşilburnu Adaları'na gol atamadı.
7: Atamadı.
8: Fakat gol yemedi.
7: Biz yedik.
8: O hem de iki gol yedik. Bu tabii ki şöyle bir dezavantaj olacak. Dünya Kupası'nda gruplarda genel averaj yok. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki ikili averaja bakıyor. Bu da bizim psikolojik olarak bayağı etkilenmemize yol açacak. Ha, dünkü maçta Paraguay'ın moralleri, hafta sonundaki maçta Paraguay'ın moralleri yerlerdeyken Amerika'ya 4-1 kaybetmiş. Ki Dünya Kupası elemelerinde iyi sonuçlar almış. Kalesinde az gol görmüş. Ama Dünya Kupası'na büyük bir bozgunla başlıyor Paraguay. Avustralya bizi yendiği anda, maç bittiği anda bütün Paraguaylı oyuncular
7: ümitlendi.
8: Teknik direktör ümitlendi. Onlar da bizim milli maçı şimdi final maçı olarak görecekler. Bunu kabul edelim. Ya Paraguay da aynı bizim düşündüğümüzü düşünüyor. Ya biz Paraguay'ı yendik, Amerika ile berabere kaldık mesela. 4 puan.
7: 4 puan.
8: Paraguay 0 puanda kalıyor. Biz herhalde bir 3'ün içinde yer alacağız.
7: Evet, 4 puanla en iyi 3'lerden biri oluruz, en kötü oluruz.
8: İhtimalimiz çok yüksek.
7: Çok yüksek olur.
8: Bunu kabul edelim. Bu yüzden bayağı zorlu bir final oynayacağız. Ya da biz tabii Amerika'yı yenersek hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Çıkıyoruz zaten 6 puanla.
7: Tam bir final.
8: Tam bir final olacak.
7: Paraguay maçı.
8: Aynı duyguları.
7: Paraguay da yaşayacak ama.
8: Yaşıyor zaten.
7: Onlar da diyecek ki final. Biz nasıl diyorsak onlar için de final. Onlar da kaybeder.
8: Tabii Dünya Kupası.
7: Adana'dan Cihan Bey demiş ki, neden demiş her turnuvanın ilk maçını kaybediyoruz da sonra hep gruptan nasıl çıkarız hesapları yapıyoruz. Rahat rahat izleyemiyoruz demiş. Adana'ya selamlar.
8: Teşekkür ederiz. Turnuva takımı olmak ayrı. Her takımda turnuva takımı olamıyor. Yani turnuvalar içinde bazı takımlar, işte Almanyalar, Fransalar, Brezilyalar. Mesela Brezilya'da açılış maçını kazanamadı. Hı hı. Fakat şöyle bir gerçek var. Kazanamadı ama kaybetmedi. Ya biz Avustralya ile bir bir berabere kalsaydık, maçtan sonra işte nasıl olur, yenemeyiz falan diye konuşan çok da olacaktı. Buna eminim. Ama bir puan almış olacaktık. Yani yarınki Paraguay maçına biraz daha özgüven çıkacaktı. Çünkü Paraguay mutlaka bizi yenmek için onlar da sahaya çıkacaktı.
7: Hesaplar değişecekti tabii.
8: Her maçın kendine has bir stratejik özelliği var. Dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Bizim bir tek Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tek galibiyetimiz Gürcistan'a karşı. 1954'te Dünya Kupası ile başladığımız uluslararası turnuvalarda, o maratonda Almanya'ya 4-1 kaybederek hep yenilmişiz açılış maçlarında.
7: İşte dinleyicimiz de bunu soruyor. Niye rahat rahat izleyemiyoruz diyor. İşte
8: 1954'ten bu yana gelen problem.
7: Bir dinleyicimiz de Almanya'nın formasını nasıl buldunuz demiş.
8: Almanya daha önce de giymişti bu tarz bir formayı hatırlarsan.
7: Evet.
8: Güzel forma her zaman o. Hatta klasikleşmiş olarak da değerlendirebiliriz. Daha önce de giymişlerdi çünkü.
7: Bence aynı klasik. Tarz,
8: değil mi?
7: Evet. Klasik forma. Hatta bu.
8: Bu o klasiğin biraz daha modernize edilmiş hali.
7: İşte modern retro.
8: Bravo. Modern retro.
7: Modernize edilmiş retro forma. Ben beğendim.
8: Güzel forma.
7: Güzel forma. Başka yorumlar da hemen geliyor. Yurt dışından gelen yorumlara bakayım biraz. Şimdi New Jersey'den Zafer Bey demiş ki hocamız geç ve hatalı değişiklikler yaptı. Canımı bu sıktı demiş. Tempo yapmamız, rakibi bunaltmamız gerekiyorken tempomuz, baskımız yoktu. Oyun yavaştı demiş. Katılıyor
8: musun? Oyun yavaş, doğru. Güzel bir belirleme bu. Yorgunluk şöyledir. Bir sezon boyunca lig oynamak, kupa oynamak. Onun dışında Galatasaraylı oyuncular mesela Şampiyonlar Ligi'nde ekstra 12 maç oynamak. Bunları milli takımda kondisyon kazanılmaz. Bunu kabul edelim.
7: Hı hı.
8: Milli takımı etkilediği kesin. Biraz bir de şimdi Arizona'da ne yapıyorsun? Kamp yapıyorsun. Kamp yeri neresi? Arizona çöl.
7: Çöl.
8: 40 derece. Akşam düşüyor, orada antrenman yapıyorsun. Vancouver'la Arizona arasında bayağı bir fark var iklim anlamında. Bu ister istemez sizin o biyolojik ritminizi biraz etkilemiş olabilir.
7: Hı hı.
8: Onu da kabul edelim. Bunu da geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik. Ya biz direkt olarak, ya FIFA diyor ki işte siz sonradan geldiniz. Doğru. Sonradan oynanan maçlarla biz Dünya Kupası'na katılmıştık. Bu yüzden biz size burayı ayarladık. Tamam. Biz de tamam diyoruz. Ama biz biraz daha maliyetimizi kendi açımızdan yaparak biz Vancouver'da bir kamp yeri ayarladık Kanada'da. Ya da haritaya baktık, daha serin olan bir yerde, Kuzey Amerika'da, Vancouver'a daha yakın olan bir yerde de madem öyle oynayacağız. Ama üstümüz Kuzey Amerika'nın daha serin olan bir yeri olacak. Ya Arizona dediğin yerde gündüz bittin.
7: Klimalı, kurudun.
8: Ya klima ortamından dışarı çıkamazsın gündüz. Onu söyleyeyim.
7: Bir de Ercan abi, şimdi beni etkileyen noktalardan biri de mesela bizim maçta da oldu, İspanya maçında da oldu. Bunu hissediyorsun. Tam bir ritim yakalamışsın. Hop, reklam molası. O da çok çok kötü bir şey futbolda. Yani tam ritim yakalamışsın. Devrenin ortası. Sağlı sollu geleceğim, bunaltacağım. Diyor ki hakem, cüt düdük. Hadi gidin diyor kenara diyor. Televizyonlar reklam girsin. Ya böyle futbol yok ki.
8: Oyunun sihrini bozuyor.
7: Kesinlikle.
8: Senin tempon iyiyse temponun düşmesini sağlıyor.
7: Aynen.
8: Kötü oynuyorsa,
7: hı-hı,
8: kendini toparlama şansı veriyor.
7: Evet.
8: Ya diyelim ki boksörsün. Arka arkaya yumrukları alıyorsun birinci round. İçinden ne geçiyor? Ya şu round bitse de bir kapanıyorsun. Şu round bir bitse. Kendime geleceğim diyorsun. Round gong çalıyor. Oturuyorsun, antrenör sana gerekli taktikleri veriyor.
7: Hı hı.
8: Diyor ki üstüne bu sebeplerden geliyor. Bu sebeplerden dolayı yumruk alıyorsun. Onun diyor temposunu düşünmen lazım. Tak ikinci raundda bambaşka başlıyorsun.
7: Ya bir de oyunu hızlandırmak.
8: Çünkü antrenör de geliyor yanına.
7: Tabii mola.
8: Mola antrenör geliyor yayına aklı olarak. 3 dakika boyunca.
7: Şunu böyle yap, bunu böyle yap.
8: Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Savunmayı uyarıyor. Kaleciye diyor ki oyunu elinle kur. Ayağı boş ver diyor. Elinle hemen topu çıkar diyor mesela. Ya da sağ kanat savunmaya diyor ki ataklara artık çıkmıyorsun diyor. Şu adamı kontrol etmen lazım diyor. Bunlar önemli taktikler değil mi? Orta alanda diyor tek topu bırakıyoruz. Biraz daha geriye yaslanıyoruz diyor mesela.
7: Mesela.
8: Çünkü diyor orta alanda diyor çok temasla oynadığımız zaman çok top kaybı yaşadık diyor. Biraz daha geriye yaslanacağız biz karşılayacağız onları diyor mesela rakibi. Bu taktikler alındıktan sonra 3 dakikada alınır bu taktikler.
7: Ne olacak sonra devamı?
8: Karşı takım iyiken kötü gidiyor.
7: Ya bir de şu var hani siz bu kadar İFAB'la ortak çalışıyorsunuz oyunu hızlandırmak için yok işte taç 5 saniyede atılır oyuncu 10 saniyede çıkar. Kendiniz de çelişiyorsunuz 3 dakika oyunu durduruyorsun mesela.
8: Ve sıkıcı oluyor.
7: Oyunu yavaşlatan bizzat sensin bu reklam molalarıyla.
8: Ya reklam molaları maalesef, maalesef.
7: Yani o bayağı etkiledi takımları. Ya bizi de etkilediğini ben dün hissettim. İspanya'yı da hissettim. Yani İspanya tam bir ritim yakalıyor. Rakibi boğacak. Belki de pozisyonlar gelecek üst üste. O sırada düdük hop 3 dakika mola. Ya bu futbolun akışkanlığına aykırı bence.
8: Evet, basketbol ya da voleybolla ilgisi yok bunun.
7: Evet, kesinlikle.
8: Değil mi?
7: Kesinlikle, kesinlikle.
8: Bu bir dahaki Dünya Kupası'nda olur mu? Bu gidişle futbola bunu ya da lig maçlarında böyle bir şey yapacaklar mı? Pek sanmıyorum.
7: Yok. Amerika tamamen sponsorluk ve reklam gelirleriyle bu tarz endüstrileri çevirdiği için Amerika'nın başka bir ekonomisi var.
8: Düşünsene o reklam arasını Amerika'da.
7: Çok
8: bence milyonlarca dolar dönüyor
7: çok
8: orada.
7: Çok büyük paralar dönüyor.
8: Super Bowl'daki o reklamları ne kadar pahalı ve bütün dünyada çok önemli olan şirketlerin oralara reklam verdiğini biliyoruz.
7: Hı hı.
8: Aynı işi Dünya Kupası'nda da meydana getirmek istediler. Ve bu yüzden de böyle bir olay ortaya çıktı. Uzun bir sürede çünkü.
7: Katılıyorum. Ya 3 dakika bayağı yani 104 tane maç var. Ercan abi yani o toplam 104 maçın 2 devreden düşün 6 dakika.
8: Evet.
7: 624 dakika reklamda. 624 dakika Amerika'da reklam maç ortasında kaç milyar dolar eder? Milyon doları geçtim. Çok büyük paralar dönüyor orada. Bizim aklımızın alamayacağı paralar dönüyor.
8: Evet.
7: Şimdi Yeşilburun adalarında Cabral Trabzon'un yeni aldığı futbolcuydu. Yorumunuz nedir?
8: Çok iyiydi bence.
7: Beğendik değil mi?
8: Ben beğendim.
7: Cabral'a değiniriz yarış arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Tanıtıcı reklam.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 heyecanı başladı ve bizim konuşacağımız çok şey var. Hadi gelin bu organizasyonun resmi sponsoru Hyundai ile başlayalım. Kendini tüm dünyada sporun destekçisi olarak tanımlayan Hyundai, dünyanın en büyük futbol sahnesinde teknolojisini sahaya taşıyor, Dünya Kupası heyecanına heyecan katıyor. Biliyorsunuz Hyundai'nin resmi sponsoru olduğu FIFA Dünya Kupası 2026, Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 stadyumda oynanacak. Tam 104 maçta 48 takımı seyredeceğimiz kupada akıllardan silinmeyecek bir futbol şöleni başladı. İşte bu şölene Hyundai de teknoloji ve inovasyon vizyonuyla dahil oluyor. Ne yapıyor? Next Starts Now, yani gelecek şimdi başlıyor sloganıyla global bir kampanya yürütüyor. Next Starts Now çatısı altında dünyanın dört bir yanındaki futbol severler için üstün teknolojiyle geliştirdiği insansız robotlar Atlas ve Spot'un dahil olduğu etkinlikler düzenliyor. Kim bu Atlas ve Spot derseniz Hyundai'nin sahibi olduğu Boston Dynamics'in gelecekte insanların hayatını kolaylaştırmak üzere ürettiği insansız robotlar. Onları izlemek de ayrı bir keyif.
9: Hyundai sadece robotlarıyla değil, ürettiği üstün teknolojiye sahip araçlarıyla ve elektrikli otomobilleriyle de insanoğlunun geleceğine değer katıyor. Yakında Türkiye'de de üretilip hem Türkiye'de satılacak hem de tüm dünyaya ihraç edilecek IONIQ 3 de bu otomobillerden biri. Biz de futbolun coşkusunu Hyundai ile yaşayıp gelecekte bize neler sunacağını yakından takip etmeye devam edeceğiz.
4: Tanıtıcı reklam.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
11: Radyo Spor!
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
13: 400 metre start dili geçildi. 3 numaralı Walk with Stars 1000'e doğru bir boy farklı liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Maymutlu ikincilikte, daha sonra 10 numaralı Abidin Bey takipte, hemen bariyer dibinde 8 numaralı Make Fun of takipte olan bir diğer tay bir boy kadar geride. 2 numaralı Alameti Farika, onun da bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Prens Nadir, içinde 4 numaralı Desesperados bir boy geri dışarıda, 6 numaralı Angel Rising, işte de 1 numaralı Sigema ilerliyor yine grubun son sırasında, 5 numaralı World Chief yer tuttu ve bu şekilde son 800 metreye girdi taylar. Koşunun lideri 3 numaralı Wolf with Stars Fark bir boy. 10 numaralı Abidin Bey ikincilikte. Hemen içinde 3. sırada 8 numaralı Make Fun of koşuyor. 1,5 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Alameti Farika. Onun içinde 7 numaralı Prens Nadir sırasıyla taylar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Wolf with Stars viraj dönülürken de önde, ortadan şimdi 10 numaralı Abidin Bey viraj dönülürken liderliği aldı. Dışarıdan 2 numaralı Alameti Farika'nın, içten 3 numaralı Wolf with Stars'ın ve 8 numaralı Make Fun Off'un atakları var. Son 400'e girildi. 10 numaralı Abidin Bey koşunun lideri. Dışarıdan 2 numaralı Alameti Farka, içeriden de 8 numaralı Make Fun Off'un uğraşları var. 10 numaralı Abidin Bey ve 8 numaralı Make Fun Off başa baş mücadele şeklinde son 200'e girdiler. En dıştan da 7 numaralı Prens Nadir gelmeye çalışıyor. Liderliği aldı 8 numaralı Make Fun Off. 10 numaralı Abidin Bey yarışı bırakmıyor. 7 numaralı Prens Nadir gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Abidin Bey ve 8 numaralı Make Fun Off birincilik için aynayı yakın geçiyorlar. 7 numaralı Prens Nadir 3. 2 numaralı Alameti Farika 4. 5 numaralı World Chief de koşudan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Make Fun Off mu, 10 numaralı Abidin Bey mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
18: Kredi? Radyo Spor.
19: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün gündeme düşen bir başka konu Fatih Terim'in yanlış anlaşılması oldu Ercan abi.
3: Evet.
2: Sayın Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'i bir hayli yanlış anladı ve Fatih Terim'e bir cevap verdi. Fatih Terim ise son derece birleştirici bir değerlendirme yapmıştı. Aslında nasıl aksettirildi Sayın Başkan'a bunu bilemiyorum açıkçası ama Fatih Terim'in sözlerinde en ufak bir yanlış ben şahsen göremedim. Fatih Terim'e de Sayın Hacı Osmanoğlu cevap verdi. Fatih Terim ne demişti? Fatih Terim'in tam olarak söylediğini okuyayım izin verirsen.
3: Hay hay.
2: Diyor ki Fatih Terim, halkımızdan ricam ya lütfen hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani futbolcuları. Oradaki herkes, herkese moral olmamız lazım. Onlar bizim canımız. Bizden daha fazla üzülüp bizden daha fazla düşünüyorlar. Üzülmeyi de, sevinmeyi de, hatta hesap soracaksak hesap sormayı da turnuvanın sonrasına bırakmalıyız diyor.
3: Evet.
2: Şimdi burada çok birleştirici bir konuşma. Yani hesap sorma zamanı şimdi değil. Yani hesap sormak isteyen varsa illa turnuva bitsin öyle hesap sor diyor Fatih Terim. Sayın Başkan'ı bu bence yanlış aksettirildi. Sayın Başkan da diyor ki yani Fatih Terim'e yakıştıramadım bu ifadeyi. Neden böyle konuştu bilemiyorum diyor. Aradınız mı diyorlar Fatih Terim'i? Yok, arama gereği de hissetmedim diyor. Ya ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum Fatih Terim.
3: Bence dinlememiş.
2: Bence de ona yanlış aksettirilmiş. Bence evet, dinlememiş.
3: Öyle
2: evet.
3: Bir konu var. Tabii eleştirme konusuna gelince ben şuna dikkat ederim. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli futbolla ilgili bir eleştiri yaptıklarında can kulağıyla dinlerim. Ne olursa olsun. Artık futbola yıllarını vermiş, çok büyük maçlar oynamış, şampiyonluklar kazanmış, yönettikleri takımlarla, futbolculuk dönemi de öyle diye düşünelim. Ne derse, ki ağır bir eleştiri yok, onu da söyleyeyim.
2: Evet.
3: Kesinlikle ağır bir eleştiri yok. O da diyor ki, maçlar bitsin. Bunun nedenini öğrenmek ya da hesap sormak isteyen maçlar bittikten sonra ben de yapmayacağım onu diyor. Sormak isteyen varsa yapsın diyor.
2: Maçtan sonra işte turnuva bitsin şimdiden oyuncuların moralini bozmayalım. Onlar bizden daha çok üzülüyorlar diyor Fatih Terim.
3: En çok üzülenlerden zaten önce futbolcular
2: üzülüyor. Tabii ilk onlar direktör. Üzülüyor teknik direktör.
3: Kim üzülecek? Ya biz de üzülüyoruz ama onlar saha içinde bir de çıkıyorlar emek veriyorlar. İyi ya da kötü.
2: Evet.
3: Kötü oynaya oyuncuların kötü oynama hakkı vardır. Şimdi, bu Dünya Kupası da olabilir. Lig maçı da olabilir. Yok o gün olmaz. Olmadığımız bir gündü. Belki bu turnuvada da olmaz günlerimiz devam edecek. Ya formsuz gideceğiz. Yani
2: belki eleneceğiz ikinci maçın sonunda bilemeyiz.
3: Ne yapalım? Bu Dünya Kupası da böyle oldu diyeceğiz.
2: Orada hesap hani sorulacaksa turnuva sonrası sorulur noktasına takılmış anladığım kadarıyla Sayın Başkan. Orada Fatih Terim şunu demek istiyor aslında, yani eleştirilecekse ya da bir analiz yapılacaksa turnuva sonrası artık yapılır. Çünkü turnuva başladı.
3: Ya, turnuva başladı bak, turnuva biter.
2: Şey yok. Evet.
3: Takım döner, oyuncular gelir, teknik direktör gelir. Ne konuşulacaksa herkes konuşur ve değerlendirme yapılır. Şu anda böyle konuşmanın bir anlamı var mı? Bence yok. Ki Fatih Terim ağır bir eleştiride bulunmuş değil.
2: Yok, eleştiri yapmıyor zaten. Hesap sorulacaksa, hesap sormak isteyen varsa diyor, turnuva sonrasını beklesin diyor.
3: Yani şu gayet anda, doğal bir cümle değil mi? Ne var burada?
2: Çok doğal bir cümle. Ya şu anda çocukları üzmenin, strese sokmanın yeri yok diyor Fatih Terim. Sayın Başkan da diyor ki, yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparatorsa lakabınız, ya orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız demeyeceksin diyor. Kimden hesap soracaksın diyor. Fatih Terim duruşuna, bilgeliğine yakışmadı. Başkandan mı, çocuklardan mı, teknik ekipten mi hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine diyor.
3: O ya şey mi demeliydi Fatih Hoca orada? Eleştiri yapılacaksa, turnuva sonrası yapılsa yine aynı şeyleri mi söyleyeceksin o zaman? Burada bir kelime bu.
2: Kelimeye takılmış. Kelimeye takılmış. Sayın Hacı Osmanoğlu, anladığım kadarıyla. Uf. Yani o çok gereksiz bir polemik oldu
3: çok.
2: Bence bu ikili arasında.
3: Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan, yani yanlış anlaşılma açık ve net.
2: Sayın Başkan, turnuva
3: bitsin diyor.
2: Bunu aksettirmeleri lazımdı doğru şekilde bence. Yanında mutlaka vardır bunu bizim gibi anlayan birileri.
3: Vardır tabii canım.
2: Yanlış aksettirilmiş.
3: Bakın olmadı, sizi nasıl eleştirmiş, şudur budur diye de söylenmiş olabilir.
2: Şimdi çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. Kavga edip hayal kırıklığına uğrayan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diye. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu. Bu kadar mı akbaba sırtlan varmış içimizde? İlk maçtı, bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren.
3: Yani o çölü de FIFA seçti.
2: Arizona'yı.
3: Ya biz paramızı vereceğiz, kampımızı şuraya alıyoruz. Bu parayı biz vereceğiz diyebilirdik mesela.
2: İşte eleştirenlere de
3: onu da söyleyeyim,
2: farklı ifadeler kullanmış kendi o bildiğimiz üslubuyla Sayın Hacı Osmanoğlu. Ama çok gereksiz bir polemik oldu, bunu söyleyelim.
3: Bence de.
2: Evet, eleştiriler de geliyor. FIFA'nın Dünya Kupası'nda aldığı kararlar bizim Süper Lig'de de geçerli olacak mı demiş bir dinleyici.
3: Kurallar, evet.
2: Kurallar geçerli olacak.
3: Zaten bir yazın ligimiz başladığı için su molası var. Ama bu tabii FIFA gibi 3 dakika mı olacak? Onu bilemeyeceğim.
2: Hı hı.
3: Değil mi? Su molası zaten var.
2: Su molası var.
3: Bir süre gidiyor su molası.
2: Evet.
3: Orada Eylül ayının sonuna kadar gidiyor.
2: Reklam verilmez belki.
3: Ya su molası 30-45 saniye arası bir şey oluyor. Az.
2: Şimdi
3: yani evet. Şampiyonlar Ligi'nde Aralık'ta su molası verecek halin yok. Onun yok, çay orada. Molası mı vereceğim?
2: Öyle çay mi? Molası. Orada da ısınma molası olsun. TFF Başkanı Fatih Terim'in başkanlığı oynadığına dair duyum almıştır diyor. O yüzden alınmıştır diyor. Bir dinleyicimiz.
3: Normal değil mi oynasa ya da seçilse? Yani Şenol Güneş Federasyon Başkanı oldu. Ya da Mustafa Denizli. Ya da Fatih Terim. Ne diyeceğiz? Vay, nasıl oldu mu diyeceğiz? Nereden geldi bu isimler?
2: Futbolun içinden.
3: Hem oynadılar hem teknik direktörlük yaptılar.
2: Onlardan daha iyi de kimse bilemez futbolu Türkiye'de.
3: Öyle değil mi?
2: Hı hı. Evet, yani TFF başkanlığı ile ilgili de bir hareketlenme olabilir şeklinde duyumlarım var benim. Mustafa Eröğüt ismini duydum. Fatih Terim'in ismi yine ya kulislerde konuşuluyor diyeyim. Ama tabii daha seçime de var. Şimdi erken bir seçim mi olur, olmaz mı? Yoksa sadece bunlar işte kuliste konuşulan konular olarak mı kalır? Bunu bilemiyorum ama Mustafa Eröğüt ve Fatih Terim isimlerini ben federasyon başkanlığı için birkaç yerden duydum. Bu isimlerin de çalışma yapıyor olması son derece doğal.
3: Ha, neden olmasın? Yani kulisler de olur. Seçim yaklaşmadan önce de bir durum değerlendirmesi yapılabilir. Kesinlikle. Her şey olabilir.
2: Olabilir, olabilir tabii ki.
3: Böyledir ya, yani Futbol Federasyonu'nda gidersin. Başarı tabii ki Dünya Kupası'nda

0: kötü sonuçlar alırsan bütün her şeyi Futbol Federasyonu'na yıkacak halin yok. Ama hı-hı, sorunlardan biri de tabii ki yönetim.
1: Yanlış giden bir şey varsa hesap sorulması doğaldır demiş bir dinleyicimiz.
0: Bir de turnuva bittikten sonra konuşulursun. Evet. Yani. Siz ne yapıyorsunuz? Şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye bir konuşma var mı orada? Yok.
1: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında futbolcuların takımlarını spikerler söylemiyor. Biz öğrenmek istiyoruz, merak ediyoruz demiş bir dinleyicimiz de. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Dün evet TRT'den bir arkadaşımız da bayağı bir eleştirildi. Geçmiş olsun diyelim, bir iş kazası yaşadı. Basireti canlı bağlandı. Canlı yayın kazası. Geçmiş olsun diyelim kendisine de. Onu yazan çünkü dinleyicilerimiz de bir hayli fazla. Şimdi bakalım başka. Evet, bu yoruma katılıyorum. Federasyon başkanlığı makamı futbolu en iyi şekilde yönetme makamıdır. Ona buna laf yetiştirme makamı değildir demiş dinleyicimiz de.
0: Sakince hazırlanmamız lazım Paraguay maçına.
1: Evet, biraz ortam gerildi. Gereksiz bir gerginlik var şu anda. Ama daha zaman var o gerginliği de yumuşatmak. Hem yorumculara hem de federasyona, Montella'ya ve ekibine düşüyor diye düşünüyorum. Oyuncuların saçı, bıyığı, her şeyi çok eleştirildi. Mağlup olduktan sonra her şey göze batar Hercan abi.
0: Her şey. Ele bizde. Ya dün acaba İspanya sence, bence en eleştirilmesi gereken takım şu anda İspanya biliyor musun?
1: Avrupa şampiyonu değil mi?
0: Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası'nın en büyük favorisi. Onları düşünebiliyor musun?
1: Eleştiri var ama bizim kadar sert mi bilemedim. Yani çok bakmadım. O kadar ayrıntılı bakmadım. Eleştirileri gördüm ben de. Ama ümitlerini kesmemişler tabii.
0: Tabii.
1: İlerleyen maçlarda biz zaten gruptan çıkarız noktasındalar. Evet, eleştiriyorlar ama bizim kadar sert eleştiriler, her şey bitti şeklinde eleştiriler görmedim ben İspanya basınında.
0: Yine puanı aldılar canım. Bir puanları var.
1: Puanları var. İki maç daha kazanır, 7 puanla lider olurlar yine. Yani o düşünceleri var en azından.
0: Bir de o sakatları iyileşti.
1: Ne sakatları?
0: Onları
1: iyileşti.
0: Gördük.
1: Süre aldılar. Bunları da görmüş
0: hatta
1: olduk.
0: Hatta espri bile yapmışlar. Real Madrid'in Dünya Kupası'nda gönderdiği hiç oyuncu yoktu biliyorsun. İspanya milli takımı için. Hı-hı.
1: Evet,
0: İspanya
1: yoktu.
0: Milli takım. Kukure'yi aldı Real Madrid. Onun esprisini de yapmışlardı.
1: Ha, Kukure'ye.
0: Artık bir Real Madridli var milli takımda diye.
1: Kukure'ye de bir ay önce Real Madrid'e gideceğim, saçlarımı keserim demişti.
0: O doğru mu değil mi?
1: Vallahi öyle bir ifade var. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum ben ya.
0: Ay, doğrudur olsa bilmiyorum Real Madrid.
1: Ya para bilmiyorum, ben de bakayım. Gerçekten öyle bir ifadesi İspanya'da var mı? Bu arada da reklama gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji.

0: Giderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz çok dikkatli. Futbolculardaki fiziksel değişimi görmüş. Diyor ki birileri diyor Merih'e bıyığını kestirmiş, Eren Elmalı'nın saçları da düzleştirilmiş diyor. Barış Alper'in saçları ne olacak? Vallahi ben görmedim.
6: Barış'ın hep aynıydı, görmedim de sarı. Yine sarıydı.
5: Evet, yani Galatasaray'da da sarıydı. Daha açık sarı yaparak Dünya Kupası'na
6: evet,
5: gitmişti.
6: Evet, sarıydı, alışık. Ona lig boyunca kimse bir şey demedi.
5: Değişmeyebilir yani, değişmez. Sanki biliyormuşum
6: gibi. Ben kendileri karar verdi böyle bir olaya da.
5: Kendileri de karar vermiş olabilir.
6: Eleştirileri gördüler.
5: Evet.
6: Onlar da rahatsız oldu bence. Öyle bir karar verdiler.
5: Ama bu kadar moralsiz de maça çıkmak iyi değil. Yani bu takıma değil, bir moral vermemiz lazım. Bu eleştirilerin tamam eleştirdik ama daha 3 gün var. Bu 3 gün boyunca şu çocuklara moral vermek de lazım diye düşünüyorum.
6: Yani belli saatlerde mesela sosyal medyaya erişim ya da cep telefonu kullanma, belli saatlerde aile yakınları varsa arama. İspanya böyle bir modele geçmişti mesela bir turnuvada. Ki bunda da oyuncuların bayağı mutlu olduğu gözükmüş. Ya yani belli işte eşini ararsın.
5: Doğru.
6: Hele maçtan önce bayağı dış dünyaya kapanmış bir İspanya olmuştu. Geçen turnuvaların birinde. Aynı düşüncelere geçmek lazım.
5: Kesinlikle katılıyorum.
6: Artık yani sadece bu maç, çünkü çok final bizim için bu maç.
5: Paraguay maçı saat 6'da cumartesi sabahı.
6: Ya cumartesi olması yine seyredilme ihtimalini arttırıyor. Tabii.
5: Arttırıyor.
6: Ya perşembe olsa sabah 6'da bayağı yok, sıkıntı olmazdı. Olurdu.
5: Ya iki maçımız da aslında iyi zamanda denk geldi Ercan abi.
6: Abi Amerika maçı biraz üzgün, saati zor.
5: 5. Giderek geriye doğru geliyoruz.
6: Evet.
5: Ya gruptan çıkalım da, onlar da bir şey olmaz. Çekilir, sabah kalkılır, izlenir.
6: Ya ondan sonra gruptan çıkınca da zaten bu sabah 5'lerin biraz azalacağı kanaatindeyim. Akışta.
5: Olabilir.
6: Çünkü eleme maçları başlıyor artık.
5: Daha iyi saatlere denk gelebilir Avrupa için. Amerika-Avustralya maçının hangi sonucu bize olumlu gelir?
6: Avustralya'nın Amerika'yı yenmesi nasıl olur? Karıştırır mı? Ama Avustralya
5: o
6: çıkar.
5: O zaman Avustralya 6 yapar. Ya
6: hiçbir sonucu olumlu gelmiyor. Berabere kalsalar. Ya biz yenemedikten sonra
5: biz iki maçı kazanacağız.
6: Gerisine bakmayacağız bence.
5: Avustralya-Amerika berabere, Paraguay-Avustralya berabere bitecek. O zaman biz grup lideriyiz.
6: Evet.
5: En iyi sonuçlar böyle. Yani bizim kazanmamız iki maçı, diğer maçlarında berabere bitmesi.
6: İhtimaller bizim, arasında bizim ama çok, düşük.
5: Çok işimize yarar.
6: Tabii ihtimaller arasında, futbol bu.
5: Şimdi Kerem niye fiziksel olarak yüksek oyuncuların arasında oynadı demiş bir dinleyicimiz. Ya biz topu yere indiririz diye düşündük herhalde.
6: Ama yüksek top oynamayı tercih etmemiz bir hata oldu. Topu yere indiririz. Verkaç deneriz. Boş alan buluruz. Bunlar bayağı düşünülmüş. Aşırı düşünülmüş hatta. Hı hı. Ama 15 dakika geçtikten sonra oyunun nasıl gideceğini işte orada B plana müdahale. Hemen 15 dakika sonra evet biraz daha hücumu değiştirmemiz gerekiyor.

0: Bir dinleyicimiz de Almanya'dan yazmış. Hakan Bey, bence psikolojiyi yönetemedik. Uçarız, kaçarız, yarı final, final oynarız derken bu psikoloji bizde baskı yarattı demiş.
1: Baskı yarattı, katılıyorum. Yani yolculuğumuzun öncesindeki uğurlanma bile bizden oyuncuların bayağı bizden büyük şeyler bekleniyor duygusuna kapılmasına yol açtı. Hı hı. Uğurlanma çok güzel. Moral verici olarak gözüktü. Fakat yenilince ters tepti işte.
0: İşte yenilince her şey göze batıyor. Az önce söylemiştim bunu. Kazansaydık saçlarda güzel görünürdü. Merih'in işte oynaması da güzel görünürdü. Kerem de çok iyi görünürdü gözümüze. Skor iyi olmayınca her şey göze batıyor.
1: Şu anda şunu konuşuyorduk. Biz Paraguay'dan 3 puan alsak çok iyi olur. Artık grup liderliği maçı oynarız. Ya da grup lideri oluruz. Kazansaydık tabii. Evet. 1 puan alsaydık Paraguay'ı yenersek çok rahatlayacağız diye konuşurduk.
0: Şimdi bak sen böyle deyince aklıma bir yorum geldi. Şimdi mesela kazansaydık maçı Montella dahi olacaktı. Şöyle yorumlar yapılabilirdi mesela Montella için. İşte stoperler 2 metre araya kısa oyuncuyu koyduk. Pırpır aralarından dolandı. Tabii. Golü attı.
1: Bir de
0: dahi Montella diyecekti.
1: Cezayı üstünde frikik kazandık. İkinci golü attık. Heh. İşte. Faule durdurdular. Neden evet. Durduramıyorlar? Çabuk çünkü oyuncularımız.
0: Evet. Ya, o yüzden ya, skora göre yorum yapmak kadar kolay bir şey yok.
1: Ya şimdi ayırmak lazım. Skor sever olmamalı. Spor sever olmalıyız.
0: Bakıyorum Vedat'a, zaman geldi mi yeni konulara gireyim mi diye. Ben deyim. Tamam. Bakalım. Oyuncuların kültürlerini, gelenek göreneklerini de dünyaya tanıtmak için bir fırsat. Ama bizim oyuncularımız pek bu fırsatı iyi değerlendiremedi diye düşünüyorum demiş. Saçlarıyla olsun demiş. Tavırlarıyla olsun demiş bir dinleyicimiz görüşünü. Yazmış.
1: Evet.
0: Evet, azimli olmalıyız, inançlı olmalıyız, savaşmalıyız demiş bir dinleyicimiz. Evet, konuştuk dünkü spikeri. Evet, Oyarzabal'ın 60 dakika mı 36 dakika mı ayağına top değmedi Ercan abi?
1: 36 ilk.
0: 36 değil mi ilk yarıda?
1: Hesaplar öyleydi, evet. İspanya'da tabii bu futboluyla Avrupa şampiyonu oldu. Şunu düşünmemiz lazım. Oyarzabal konusunu değerlendirirken. İki kanat oyuncusu 11'de başlamadı. Yamal sakat, Williams sakat. Sonradan oyuna girdiler. O da etkili olamayacakları dakikalarda. Oyarzabal oyuncularla beraber gol pozisyonlarında etkili bir oyuncuydu. Hı hı. Dünkü hücum deneyimleri arasında kaybolması kanatlardan o istediği desteği alamamasına da yol açtı büyük bir ihtimalle. Çünkü dikkat ettim, İspanya'da yüksek top oynamaya başladı. Şut atmak istediler. Şut girişimleri var. Ama şutların etkili şuta pek alışık göremedim İspanya'yı. Top çerçeveyi bir türlü bulmadı.
0: Bulmadı. Şimdi Dünya Kupası organizasyonunu beğenmemiş Yasin Bey. Hiç keyifli değil demiş. Ben de hala giremedim o havaya. Dünya Kupası havası saatlerden de olabilir.
1: Bence saatlerle biraz ilgisi var.
0: Bütün maçları da izleyemiyorum tabii. Saatler biraz ters.
1: Enteresan oldu. Saatlerle gece 4'te maçlar var.
0: Evet, yani izleyemiyoruz bütün maçları da. Bir de bazı maçların kalitesi de gerçekten düşük olabiliyor.
1: Evet, yavaş maçlar izledik.
0: Bu da,
1: İyi maçlar da izledik.
0: Bu da etkili olabiliyor o havaya giremememizde. Ama mesela en güzel anlardan biri ya da en flash anlardan biri diyeyim. Amerika'nın saldırısına uğrayan İran'ın Amerika'nın göbeğinde Los Angeles'ta dev bayrağını, ülke bayrağını açmış olmasıydı.
1: O var. İki de gol attı. Yenilmedi.
0: Evet, Yeni Zelanda. Yani.
1: Moral motivasyon olarak da bayağı yükseldiler o yüzden.
0: Evet.
1: Puanını da aldı.
0: Puanını da aldı.
1: Çünkü İran hemen maçı da oynuyor ve Meksika'ya geri dönüyor. Hiç geri dinlenme dönüyor. Yok.
0: Hı hı.
1: Hemen
0: ülkede kalmasına izin verilmiyor.
1: Verilmiyor. Oyuncuları. Hemen stat maçtan sonra oyuncular duşlarını alıyorlar, giyiniyorlar. Otobüs, havaalanı tekrar Meksika'ya dönüyorlar. Bu da tabii ki bir takım için biraz

0: dinlenirsin değil mi? Ferahlamak istersin. Uçakta dinleniyorlar.
1: İran gruptan çıksın isterim.
0: Ben de isterim. O da tarihi bir olay oldu. Artık Cuma günü barış anlaşmasına yakın mutabakat imzalanacak İsviçre'de.
1: Hı hı.
0: Hem onun morali de oldu tabii ki.
1: Evet. Tazminat da ödenecek galiba.
0: Galiba öyle konuşuluyor.
1: Büyük bir tazminat olacak evet. İran.
0: Bu yüzden de Dünya Kupası'nda aldıkları bu sonuç tabii ki büyük bir İran'da da futbola büyük bir ilgi var.
1: Hı hı.
0: Bu tabii yüzden de bayağı mutlu olmuşlardır.
1: Şimdi 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren bu çocukları yerden göğe çıkaran medya mensupları ilk mağlubiyetten sonra yerden yere vuruyorlar. Adalet budun neresinde demiş.
0: Ya bu bir klasik.
1: Kadir Bey.
0: Öyle değil mi? Klasik bu.
1: Klasik.
0: Ya Kadir Bey de bunu gayet iyi biliyor. Biz maalesef böyle oluyor bizde.
1: Evet,
0: biz... Ya ben mesela öyle düşünmem. Sen ne düşünmezsin?
1: Yok ben de düşünmem.
0: Çünkü ben Dünya Kupası, Avrupa Kupası sadece futbolda değil. Yani takım sporlarında hepsini izlemeye çalışırım. Ve mağlubiyetleri bu tarz spor dallarında doğal karşılayanlardım. Arada çok az fark oluyor çünkü. Avrupa Şampiyonası'nda voleybolda da rakibinle senin aranda fark çok az oluyor yeri geldiğinde. Ya da basketbolda.
1: Evet. Şimdi A milli takımımız büyük turnuvalarda Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları tarihinde boy gösterdiği 9 edisyonun 8'inde çıktığı ilk maçı kaybetmiş Ercan abi.
0: Evet,
1: dinleyicimiz maalesef. Uğur Bey aktarmış bize.
0: Moralimizi, yayın başında söyledik tabii.
1: Moralimizi bozan noktalardan biri de bu demiş.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Atmaya çalışıyor. Son 200 geçildi. 3 numaralı Aslanova ve önde 4 numaralı Bodu Bey geliyor. 3 numaralı Aslanova son yüze önde girdi ancak 4 numaralı Bodu Bey farkı azalttı. 2 boy fark var. 3 numaralı Aslanova önde 4 numaralı Bodu Bey gelse de 3 numaralı Aslanova koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Bodu Bey ikinci, 1 numaralı Rastgeloğlum üçüncü, 10 numaralı Hoş Bakış dördüncü ve 9 numaralı Astralaçin de koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün 5. koşusunu 3 numaralı Aslanova Müslüm Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. Bugün Kocaeli'de 7 koşulu program var. İkinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan saat 19'da start alacak. Altılı Ganyan ilk ayağına bir banko ile başlayacağız. Suli 0, Ali Yıldız da start alıyor. Startı bir ilk kez koşacak olan isimlerde çok banko tercih etmem ama startının bir olması hazırlıklarını da beğendiğim bu safkanı banko olarak öneriyorum. İkinci ayakta 6 numaralı True Angel, 4 numaralı Tilo Girl. Bu iki safkanın formundaki yükselişleri benim için gerçekten ideal olduğunu söyleyebilirim. 7 numaralı Gortan, 1 numaralı My Dear Dream, 11 numaralı Gringolet ki Gringolet için ekip arkadaşlarım çok güveniyor bu safkana, mutlaka değerlendir dediler. 8 numaralı Patron Ali ve 2 numaralı Erkoç'un da sürprize açık birbirlerini geçebilen ve istikrarını tam olarak sağlayamayan isimler arasında benim önerilerim. 6, 4, 7, 1, 11, 8 ve 2 sürpriz arayışı bu ayakta olabilir. 3. ayakta ise 7 numaralı Dragon Brick ve 6 numaralı Bob Runner ikilisini rakiplerinden bir adım öne koyuyorum. Çünkü birinde Ali Yıldız, birinde Nevzat Avcı var. 4. ayakta 1 numaralı Chicksife. Tam bir tempo atı, bu yarışları sever, dikkat. 3 numaralı Lord Protector. Bu mesafede sonlarını iyi koşacak. 5 numaralı Line Taken'ı da yine tercih edebilirim. 1-3-5 sıralamasını 4. ayak için öneriyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. 5. ayakta seri bir isim, son yarışını kazandı. 1 numaralı Baskın Soy diyorum. Ama yine ekip arkadaşlarım 7 numaralı Power of Quattro ve 6 numaralı İlban Bey için bu kez çok olumlu rapor verdiler. Sakın ayırma dediler. Çünkü son ayakta bankomuz var. O da 11 numaralı Uzun Köprü değerli Radyo Spor dinleyicileri. Yani başta Tay, Sulif 0 ve son ayakta 11 Uzun Köprü, 2 bankomuz var. 2. ve 3. ayaklar biraz sürpriz açık ve kalabalık tuttuğumuz ayaklar oldu Kocaeli programında. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, yarın İstanbul ve Elazığ programlarında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için Carrefour'sa

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Almanya'dan dinleyicimiz demiş ki Metin Bey Dortmund'dan yazmış, 4 puan alıp gruptan çıkacağımızı düşünüyorum demiş.
6: Hedef, evet, o hedefe yakın olmalıyız. Teşekkür ederiz yorum için.
5: 2006 Dünya Kupası'ndan sonra hiçbir Dünya Kupası bana tat vermiyor demiş bir dinleyicimiz de. 2006 başka, bambaşka bir seviyeydi.
6: Şimdi eleme maçlarıyla unutulmayacak maçların yaşanacağı kanaatindeyim. Dünya Kupaları tarihi öyledir çünkü. Mutlaka eleme üzerine oynanan maçlarda onları göreceğiz.
5: 2006'nın oyuncu kalitesi çok üst düzeydeydi.
6: Şimdi tabii biraz klasik bir cümle kullanmak isterim. Atletizm ne kadar yükseldikçe oyunun içinde sanatçı diye adlandırdığımız o iyi bilekli, rakibi rahatlıkla geçen, estetik hareketleri uygulayan oyuncu sayısı azalıyor. Hı hı. Ya dün Yamal girdi, hemen farkı gördük mesela.
5: Fark etti değil mi? Oyuna bir izleme keyfi geldi.
6: Bir anda tehlikeler çoğalmaya başladı. Böyle oyuncular daha fazlaydı. Daha önceki Dünya Kupalarında.
5: Evet. Ya 2006'nın kadrosu bambaşkaydı. Hatta bir ara reklam arasında ben açayım da birkaç örnek vereyim. 2006 benim de yani zihnimde yer etmiş bir Dünya Kupası'dır. Muazzam kadrolar vardı. İtalya'nın, Hollanda'nın, diğer ülkelerin müthiş kadroları vardı. Şu anda o kadrolar yok. Çalışma hayatımdan dolayı hep 6'da kalkıyorum. Benim için 6 olması iyi demiş. Dinleyicimiz,
6: evet.
5: 6 güzel bir saat demiş. Herkes için tabii iyi olmayabiliyor. Dinleyicimiz için iyi.
6: Çalışır. Büyük metropollerde yaşayan değerli dinleyicilerimiz için şu yorumu yapabiliriz. İş yerleri özellikle İstanbul'da çok uzakta olan iş yerlerinde çalışanlar var. Onlar tabii 5.30-6'da kalkan çok. Hı hı. Bunu biliyoruz.
5: Montella'nın kadro tercihi eleştirilebilir demiş bir dinleyicimiz. Ozan'ın oynaması daha iyi olabilirdi demiş. Can oynayabilirdi demiş. Kendi görüşlerini yazmış. Teşekkür ediyoruz. Herkes farklı düşünebilir tabii ki. Elenirsek Seattle'da milli formayı giyip gezemeyeceğim, bu bana biraz üzüntü veriyor demiş.
6: Yapacak bir şey yok. Yapacak gerçekten bir şey yok.
5: Bakalım. Şimdi neden başkan istifa etsin? Hangi başarısızlıkta TFF başkanı istifa etti bugüne kadar demiş dinleyicimiz. Daha iki maç var.
6: İki maç var. Evet. O konuları bence sadece Paraguay maçına kilitlenelim.
5: Bence de biz maça bakalım. Yani insanlar birbirine laf yetiştirmesin.
6: Hakem belli olmuş, onu söyleyeyim. El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecekmiş maçı. Paraguay maçını.
5: Hayırlı olsun. Çok fazla hakem eleştirisi bir ilk maçta oldu. İngilizcesi tartışıldı hakemin. 4-3 kırmızı kart gösteren
6: Güney, hakem. Meksika-Güney Afrika maçını diyorsun.
5: Evet, açılış maçı. Onun dışında böyle çok göze batan bir hakem performansı hatırlamıyorum.
6: Ben de hatırlamıyorum. Hiç konuşulmadı.
5: Çok konuşulmadı.
6: Evet. Hiç konuşulmadı.
5: Öyle bir şey olmadı, evet. Şimdi... bakıyorum. Evet, Fatih Terim'e niye tepki gösterdiğini anlayamadık demiş.
6: Biz de onu konuştuk, değerlendirdik.
5: Evet, onu da değerlendirdik. Biz de anlam veremedik Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu tepkisi. Çok da yerinde bir tepki değildi bize göre. Şimdi tabii milli takıma, Dünya Kupası'na geleceğim. Biraz da kulüp haberlerine bakmak istiyorum. Kulüp haberlerinde de bazı gelişmeler var. Onları da paylaşayım. Tekrar Dünya Kupası'na döneriz. Şimdi Galatasaray'ın Rashford'u takip ettiği haberleri düştü bugün birkaç hesaba. Rashford Barcelona'da kalacak gibi görünüyordu. Barcelona paramız yok dedi. Sonra Gordon'a 70 verdi. Ortalık bir karıştı. Ne oluyor
6: dedik.
5: Şimdi 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Manchester United Rashford için. Bu transfer bugün mesela Fanatik'te yer aldı bu haber. Olabilir
6: Alman medyasında birkaç yerde okuduğum haber var. Rashford'la ilgili. Dünya Kupası sonrası Bayern Münih büyük bir ihtimal Rashford'la anlaşacak. Haberin özü bu.
5: Chelsea haberlerini de okudum ben.
6: Evet, Chelsea o da doğru.
5: De okundu. Benim tarafımdan Bayern haberi de okundu. Galatasaray'ı da bugün Fanatik yazdı mesela.
6: Evet, Kukurea da Real Madrid'de.
5: Kukurea Real Madrid'de. İyi oyuncu Rashford. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ama 28 yaşına geldi. Bence hak ettiği değeri de bir türlü göremedim. Ya da şöyle söyleyeyim, hak ettiği süreleri de sanki oynayamadı gibi de geliyor bana.
6: Evet, ya şimdi onun tabii takım tercihine bağlı. Nereyi seçecek, nerede mutlu olacak? Bu transfer hemen olup bitecek bir transfer değil. Dünya Kupası'nı beklememiz gerekiyor bitmesine.
5: Şimdi Malang Sar daha önce birçok takımla ismi yazıldı. Malang Sar Fenerbahçe'nin radarında haberi var. Ve Malang Sar'ın da 8 milyon euroluk bir maaş talep ettiği söyleniyor.
6: Bir, şimdi Sar da olsun. Az önce vurguladığınız gibi Rashford da olsun. Dünyada dikkat edersen takımların da transferlerinde büyük bir heyecan yok. Bir Kukure'ye iki gündür konuşuyoruz.
5: Evet.
6: Mesela Bernardo'yu konuşuyoruz.
5: Bernardo Silva gitti.
6: Real Madrid.
5: Real Madrid gitti. Evet.
6: Konate.
5: Konate gitti.
6: Aynı şekilde. Yani en hızlı takımlardan biri
5: Real Madrid.
6: Real Madrid'le ülkemizde Trabzonspor.
5: Trabzonspor da hızlı. Real Madrid de bayağı hızlı. Sayın Başkan Perez seçimi kazandıktan sonra hızlıca bu operasyonları bitiriyor.
6: Daha önceden oyuncu temsilcileriyle konuşup transferleri gerçekleştirmeyi başardılar.
5: Şimdi Malang Sar Chelsea, Monaco, Porto ve Nice formaları giymişti. Dikkat çeken bir isim Malang Sar. Fizik gücüyle de dikkat çeken bir isim. 8 milyon euro da bayağı bir yüksek maaş talebi olmuş Malang Sar'ın.
6: Tam bir Türkiye transferi isteği olmuş.
5: Türkiye transferi, yani Lens ona ne veriyor ki 8 istiyor buradan mesela.
6: Ya 2'ye bile ulaştığını sanmıyorum. Bunu öyle söyleyebilirim.
5: Muhtemelen Skriniar'la kıyasladılar. Skriniar'ın maaşıyla dediler ki eş olsun maaş.
6: Evet, Skriniar'ı ama Paris Saint Germain'den aldın.
5: Malang Sar'ın bakıyorum maaşı ne kadar Ercan abi? 2.1.
6: Yaklaşmışız tahmini.
5: Nokta atış. Yani bonuslarla 2.35 oluyor diyorlar.
6: Bayağı yaklaşmışız tahmini.
5: Yani çarpı 4 istiyor neredeyse. Ya da çarpı 3.5 diyelim.
6: Ya bu transfere sıcak bakılır mı bilemeyeceğim.
5: Çok yüksek maliyet. Malang Sar. Bir haberde Beşiktaş'tan Lukumi, Kolombiyalı stoper, benim de beğendiğim stoperlerden biri. Evet. Italiano'nun da tabii yakından tanıdığı isimlerden biri. Italiano'nun gündemine gelmiş. Lukumi'yi de çok istediği söyleniyor. Italiano'nun 27 yaşında John Lukumi'yi valla olursa iyi bir takviye olur. Bologna'nın Kolombiyalı stoperi.
6: Evet, şimdi dünya futbolunu şöyle bir değerlendirelim Mehmet. Stoper mevkilerini. Bir değişim var. O değişim gerçekleştirmek istiyorlar. Farkında mısın bilmiyorum. Mutlaka sen de izlediğinde. Stoperler genel anlamda biraz ağır oluyorlar ya. Uzun ve ağır. Biraz onu değiştirmek istiyorlar. Çabukluğu arıyorlar stoperlerle. Ya bu yeni çok hızlanan oyunda o ağırlık bayağı göze batıyor. Bulabilirlerse artık stoperler de o tam atlet diyebileceğimiz çabuk, rakiple iyi koşu atabilen,
5: evet,
6: oyuncular gibi olabilirler bundan sonraki dönemlerde. Bazı takımların, ki üst düzey takımların, bu olayda başrolü çekeceğine eminim.
5: Mesela bu Dünya Kupası'nda ilk maçında parladı. Bundan sonra da parlayabilecek bir isim var. Bence o isim de Singo. Maçın oyuncusu seçildi.
6: Evet.
5: Asisti yaptı 90'da.
6: Çok yüksek reyting aldı, bir de puanlaması çok yüksekti.
5: Çok yüksek reyting aldı. O atletizmin kralı. Singo da var mesela.
6: Ve stoper oynadı.
5: Ve de stoper oynadı. Ama hücuma da çıktı.
6: Hücuma da çıktı tabii. Bazı stoperlerin artık orta alan ve hücum desteğini de bayağı yükseltmesi gerektiğini görüyoruz. Yani stoper sadece orta alana destek vermek için ileri çıkacak değil. Maçın içinde bile birinci dakikadan 90 dakikaya kadar, son anlara kadar yine forvete de destek vermek zorunda. Öyle stoperden o görevleri isteyen teknik direktör sayıları da çoğalıyor.
5: Böyle bir iki maç daha oynarsa Singo mesela Galatasaray'da kalmayabilir.
6: İyi bir teklif alırsa tutamazsın tabii. Ya evet. İyi bir bonservis verirler.
5: Napoli'nin şu anda radarında diye biliyorum ben.
6: Evet.
5: Singo. Ya bir tane daha maç oynadı böyle. Maçın oyuncusu oldu. Ratingi 8.5. Bitirdi maçı.
6: Tur atladılar ya da.
5: Tur atladılar. Üst tura çıktılar.
6: Yine iyi oynadı.
5: Yine iyi oynadı. 55'i bastırır alır.
6: Evet.
5: Böyle bir şey de, böyle bir ihtimal de masada var. İşte Dünya Kupası bazen oyuncu satmak açısından da sizin belki de isteklerinizin üzerinde getiri sağlayacak potansiyeli sunuyor, değil mi?
6: O potansiyeli sunuyor. Bir de bu oyuncular büyük maçlar oynuyorlar.
5: Doğru.
6: Diyor ki büyük maçlarda böyle oyun çıkarsa ben bu oyuncuyla ilgili çok iyi hayaller kurabilirim. Bize çok faydası olabilir. Düşüncesi ön plana çıkıyor.
5: Kesinlikle. Lukumi diyorduk, bir ön görüşmede gerçekleşmiş, takvimin haberine göre iyi bir oyuncu gerçekten. 22 milyon euro piyasa değeri olan bir oyuncu.
6: Yüksek tabii.
5: 10 milyonluk bir teklif yapacakmış Beşiktaş ama 10 milyona Lukumi'yi bırakacağını Bologna'nın düşünmüyorum.
6: Evet. Yani arada bayağı bir fark var.
5: Yani pazarlık orada başlayabilir, arada 15'te bitebilir, 16'da bitebilir belki.
6: Ya da daha değişik olabilir.
5: Takas mı?
6: Yok, satın alma.
5: Ha, kiralama.
6: Zorunlu, evet, kiralama. Hmm. Daha sonra da o ödemenin biraz taksitlere bölünmesi. Öyle bir düşünceye doğru gidebilirler. Tabii bu Bologna'nın işine gelir mi? Bana sorarsan gelmez.
5: Şimdi zaten Genk'ten 8 milyona gelmişti 2022 yılında.
6: Ya şimdi 10 milyon euro olmaz.
5: 10 olmaz. 10-12 de olmaz. Bunun bir 15'i var eğer
6: çok
5: bitecekse.
6: Rahat.
5: Çok rahat 15'i var. Bologna ile de 43 maça çıktı Lukumi. Evet, Cabral'ı nasıl buldun Ercan abi?
6: Ben iyi buldum.
5: Değil mi?
6: Evet.
5: Beğendik.
6: Rakiplerle mücadelesi olsun. Ayaklarını da beğendim. Kapasite anlamında temiz. İyi bir transfer yapmış Trabzonspor.
5: Bunu da gördük ve Dünya Kupası öncesinde bitirmesi de bu transferi bence işlerine yarayacak. Çünkü prim yapıyor oyuncu.
6: Oyuncu bir prim yapıyor. Mesela İspanya'ya inmediler. Oyuncu hem prim yapıyor hem de bizim ligimizde kesin iş yapacağını gösterdi bence.
5: Scout ekibi iyi çalışıyor.
6: Çok iyi çalışmışlar.
5: İyi yani bulmuşlar.
6: İspanya karşısında Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuyu alıyorsun.
5: Emeği geçenleri de tebrik edelim. John Duran hala masada Galatasaray'da. 4,5 milyon euro, 4-5 milyon euro arasında bir maliyetle bitebileceği söyleniyor John Duran'ın. Uzun süredir masada hala ama Galatasaray Icardi'den haber bekliyor. 10+4'ün de Galatasaray 10+2+2 şeklinde revize edilebileceğini düşünüyor. Bana gelen haberler böyle.
6: Olur mu o değişim? Bekliyorum ben de. Şimdiye kadar olmayacağı yolunda 4 kere açıklama yapıldı. 3 de değil.
5: 4 değil mi?
6: 4 oldu.
5: 4 kere 4 açıklama geldi.
6: Bekliyoruz hep
5: 10+4. +2+2 şöyle Galatasaray'ın talebi 10 tamam yaş sınırı olmayan +2 2000 ve sonrası doğumlu. İşte diğer +2 de 23 yaş altı.
6: Diğer kulüpler buna nasıl bakacak o önemli. Bayağı kulüpler birliği içinde bu değerlendirilip çoğunluk olarak böyle bir karara varılırsa tekrar bir başvuruda bulunabilir diye düşünüyorum.
5: İşte bir yani netlik kazandı gibi konu ama bir yandan da Türkiye'de de güven olmuyor. Federasyona ya hala insanlar değişebileceğini de düşünüyorlar. Normalde dediğin gibi 4 kere açıklandı. Bir netlik vardır bu işte. Değil mi? 4 kere bir şey açıklanıyorsa.
6: Hayır olmayacak diye.
5: Evet. Ama hala
6: bir ısrar var tabii.
5: Bir ısrar var. Hala bir güvensizlik var federasyon. Değiştirilir bilir hala diye düşünenler var. Tabii bazı çekinceler de var John Duran hakkında. İşte disiplinsiz tavırları vesaire. O kamuruk idare edebiliriz demiş. Haberler tabii en azından böyle.
6: John Duran ya bilmiyorum da bana biraz şey geldi. Problemli oyuncu ya.
5: Şimdi Ercan abi.
6: Ya bu problemi devam ettirebilirse bir kayıp olur.
5: Şimdi 22 yaşındasın. Çok yüksek bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'a gittin. Orada olmadı. Türkiye'ye geldin. Olmadı. Rusya'ya gittin. Olmadı. Tekrar Türkiye'ye geleceksin. Ya da işte Türkiye olmazsa başka bir ülkeye gideceksin. Önemli değil orası. Olmadı. Olmadı. Olmadılar çok senin kariyerinde, CV'nde.
6: Bir de 22 yaşında.
5: Bir de 22 yaşında. Ya burada sorun demek ki oyuncuda.
6: Tabii. Yani şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Sorunlu oyuncu demek. Olmuyor çünkü.
5: Olmuyor. Bir türlü olmuyor yani. Farklı ülkelerde farklı takımlar, farklı teknik direktörler, farklı yöneticiler hepsi verim almaya çalışmış.
6: Ya her sene.
5: Ama bir türlü olmamış.
6: O sene bu sene bu sefer düzelecek diye beklenecek bir oyuncu mu? O tartışmaya açık. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın. Sorunlu oyuncu başına bela alırsa ne olacak? Yabancı çünkü. Çok iyi düşünülmesi gerekir.
5: Şimdi su molaları ile ilgili Almanya'da zannediyorum su molalarında reklam girmiyormuş Ercan abi. O kesintiye uğramıyormuş Almanya'da. Yayıncı kuruluş. Böyle bir mesaj geldi dinleyicimizden. Ama televizyonlar çok ciddi para kazanıyorlarmış tüm dünyada. Zaten Amerika'da çok kazanılacağını söylemiştik. Milyar dolar muhtemelen oradaki yayıncı kuruluş kazanıyor ama diğer ülkelerdeki yayıncılar da kazanıyor.
6: Televizyoncular da zaten memnunlardır. Yani biz de meslek olarak düşünelim. Gayet memnunuz oluruz. Çünkü Dünya Kupası'nın bir de ekstra zamlı oluyor reklamları.
5: Ben yönetici olsam memnun olurum.
6: Değil mi?
5: Evet.
6: Ya yani kurum kazanıyor dersin.
5: Kurum kazanıyor. Mertens haberleri günlerdir var. Antrenörlük istemiyormuş ama direktörlük istiyormuş. Hani Okan Buruk'un ekibine katılabilir mi Mertens şeklinde çok son dönemde konuşulan bir konu vardı.
6: Evet, hayali demek antrenör olmak değil şu anda.
5: Direktörlük.
6: Yani direktörlük, temsilcilik.
5: Temsilcilik olabilir. Hala o konuda da bir belirsizlik var merak eden dinleyicilerimize. Bunu da aktaralım. Çünkü Dries Mertens konusu da merak edilen bir konu. Futbol aklı çok yüksek bir oyuncu. İdi, artık oyuncu değil. Bir futbol insanı diyelim. Gerçekten futbolu çok iyi bilen, çok iyi düşünen, çabuk karar veren bir isim.
6: Evet.
5: Okan Buruk'un ekibine katılırsa Galatasaray'a faydalı olur diyenler çoktu ama bu yönde bir tasarrufu şu an için yokmuş. Mertens'in bunu da bu bilgiyi de verelim. Sevgili dinleyicilerimize. Rakiplerimiz tabii ki Avrupa'daki rakiplerimiz Ercan abi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kura çekimleri yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
6: Sessiz ve sakince bir kura çekimi değil mi? Dünya Kupası oynanırken.
5: Çok sessiz. Birçok dinleyicimizin haberi yoktur eminim bundan.
6: Evet.
5: Yarın bu kuralar çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22, 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23-30 Temmuz'da oynanacak.
6: 23 Temmuz yine. Hı-hı. Yazın göbeği.
5: Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.
6: Hearts son hafta kaybetti.
5: Şampiyonluğu.
6: Şampiyonluğu.
5: Çok talihsizlerdi.
6: Evet, Glasgow Rangers şampiyon oldu.
5: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri Braga, Olympiakos, Midland veya Kopenhag.
6: Hepsi zor.
5: Ferencvaros, Victoria Pilsen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Paphos, Rangers veya Celtic. Bayağı zor Ercan abi.
6: Çok zor.
5: Hepsi zor.
6: Hepsi zor. İsrail takımı çıkınca Türkiye'de oynayamıyorsun zaten.
5: Hı hı.
6: Tarafsız sahada iki takımda.
5: Tarafsız sahada.
6: İki maçta. Ya bilemem.
5: Bir de Başakşehir'e bakalım. Sonra Vedat'a döneriz. Ya da hemen dönelim diyor Vedat.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Partilerini bu şekilde geride bıraktı atlar. 3 numaralı Goltu Appellant bir boy farklı koşunun lideri. 7 numaralı Volsafe o ikincilikte bir boy geride dış kulvarda. 4 numaralı Power of Hakim var hemen içinde 6 numaralı Warden Cliff. Bir boy geride dış kulvarda 2 numaralı Flexum'un içinde 5 numaralı Riyakar grubun son sırasında 1 numaralı Black Pablo. Bu şekilde son 600 metreye girmek üzere atlar. 7 numaralı Volsafe o lider fark bir boy 6 numaralı Warden Cliff ikincilikte. Bir boy gerisinde 4 numaralı Power of Hakim bir boy geride 5 numaralı Riyakar dışında da 2 numaralı Flexum'un şeklinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda atlar düzeye çıktı. Düzeye çıkıldıktan sonra orta kulvardan gelen 6 numaralı Warden Cliff, 7 numaralı Wolf Seyfo'dan liderliği aldı. İçeriden de 5 numaralı Riyakar'ın atakları var. 6 numaralı Warden Cliff son 200'e gidilirken koşunun lideri. 4 numaralı Power of Hakim, 5 numaralı Riyakar'ın da gayretleri var. Son 100 metre 6 numaralı Warden Cliff 3-4 boy farkla son metrelere lider giriyor. 6 numaralı Warden Cliff Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu kazanıyor. 5 numaralı Riyakar ikinci, 7 numaralı Volsafe üçüncü, 4 numaralı Power of Hakim dördüncü, 2 numaralı Flexum'un da koşudan 5. olarak ayrıldı. Açık grup 3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 6 numaralı Warden Cliff jokeyi Mehmet Kaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın rakiplerini saydık az önce. Avrupa Ligi'ndeki olası rakipler bir kez daha söyleyelim. Braga, Olympiakos, Midland, Kopenhag, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Paphos, Rangers veya Celtic. Zor.
8: Çok zor.
7: Başakşehir'e bakalım. Başakşehir turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacak. Muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü de turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek ve düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takımlar şöyle: Astana, Helsinki, Mostar, Letonya temsilcisi RFS, Žalgiris Vilnius, Kuzey Makedonya ekibi Şkendiya ve Bran.
8: Bütçe olarak bayağı aşağıda olan takımlar.
7: Evet, yani burada biraz Beşiktaş'ın rakipleri sıkıntılı Ercan abi.
8: Evet. O da kura şansı. Bazı takımlar var tabii. Kura şansına bağlı.
7: Yani burada en oynamak istemeyeceğin takım Kopenhag olabilir.
8: Braga.
7: Braga olabilir. Yani o Rangers veya Celtic, onlarla da oynamasan iyi olur bence. Yani hazır değilken.
8: Evet. İki takım da belirli futbol ekolüne sahip takımlar.
7: Evet. Evet.
8: Bunu kabul edelim rahatlıkla.
7: Durum budur. Orkun Kökçül'ün abiyi Ozan Can da Vanspor'a transfer olmuş.
8: Günün enteresan haberlerinden biri.
7: Değil mi? Ozan Can birinci lig ekiplerinden Van

0: spora
1: Başarılar dilerim ona
0: transfer
1: da.
0: oldum. O da orta sahada oynuyor Orkun gibi. Ozan Can Kökçü. 27 yaşında. Hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun, başarılar dilerim.
0: Başarılar. Şimdi Fenerbahçe'de de sol bek konusu bir sürüncemede gibi. Çünkü Archie Brown'un durumu bekleniyor. Archie Brown'un ayrılabileceği konuşuluyordu çünkü. Ayrılık halinde ise Marsilya forması giyen Emerson Palmieri gündemine gelebilirmiş. Fenerbahçe'nin sabah
1: Archie
0: gazetesi
1: Brown tabii Premier
0: yazdı bunu.
1: Lig'de teklifler olduğu söylendi.
0: Evet.
1: Ama tabii bu gelişim nedir?
0: Bildiği bilik.
1: Değil mi?
0: Evet. Bunun da hala zamanı var gibi. Yani bu transferin de zamanı var
1: Bence
0: gibi.
1: de.
0: Şimdi Galatasaray Zaniolo'ya veda etti. Zaniolo Galatasaray'a veda etti. Bologna, işte Udinese biz aldık dedi. Ama bugün Zaniolo'nun menajeri Vigorelli maaş konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncu hayal kırıklığı yaşıyor şeklinde bir paylaşım yaptı. Yani işlem bitti diyordu işte hem Udinese hem Galatasaray hem Zaniolo cephesi. Ama sonra Vigorelli dedi ki maaş konusu netlik kazanmadı. Şu anda
1: Onu
0: evet
1: değerlendiriyor.
0: %100 bir anlaşma söz konusu değil dedi. Bu da kafalarda soru işaretleri yarattı ama
1: Ben sana
0: çözülecektir.
1: olayın esasını o zaman şöyle değerlendireyim. Daha anlaşma net olarak olmamış.
0: Öyle bir görüntü var.
1: Çünkü dünkü açıklamayla bugünkü açıklama arasında ister istemez fark oluyor.
0: Fark var. Şimdi Fenerbahçe'de yerli oyuncu rotasyonunu geliştirme çabaları dikkat çekiyor gazetelerin haberlerinde. Ümit Aktağ, Bertuğ Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan. Bu üç isim zaten bu sezonun dikkat çeken isimleri. Fenerbahçe bu üç oyuncu listesine almış. Ancak bu üç oyuncunun maliyeti de 40 milyon euroya ulaşıyor. Bu bütçe Fenerbahçe'yi zorlar mı, zorlamaz mı, takas yoluna gidebilir miyiz şeklinde Fenerbahçe'nin de arayışları
1: Ya
0: varmış.
1: yerli oyuncu diyorsun. Yerli oyuncuya evet önem verelim diyorsun. Tabii ki Türkiye piyasasının bu yabancı olayında bir kısıtlamaya doğru ya 10 artı 2 ya gidince yerli oyuncu piyasası da bunu arttıracak. Bu gayet doğal.
0: Yani yerli oyuncu piyasası da artacak.
1: Artacak tabii. Ya 3'e alabileceğin bir oyuncuyu belki 5,5'e alacaksın. Öyle gözüküyor.
0: Şimdi mesela bunun tam tersi bizdeki uygulamanın tam tersi bir uygulama voleybolda yapıldı. Voleybolda Türk oyuncular çok pahalı olduğu için bir oyuncu yabancı bir oyuncuyu daha maç kadrosuna yazabilecek takımlar önümüzdeki sezon.
1: Neden? Değerli oyuncularımız var ve aşağı yukarı büyük bir çoğunluğu da milli takım kadrosunda.
0: Evet ve de çok pahalılar.
1: Normal değil mi?
0: Normal olarak. Kulüplerde ayakta kalabilsinler diye bir tane ekstra yabancı hakkı tanıdı Türkiye Voleybol Federasyonu önümüzdeki sezon takımlara. Çünkü mesela aynı kalitedeki yerli oyuncu 10 liraysa yabancıyı sen 6'ya 7'ye alabiliyorsun
1: Belki
0: herhalde.
1: 5'e alırsın.
0: Belki 5'e alıyorsun yabancı oyuncu. Ama yerli oldu mu çok pahalı oluyor. Şimdi Nelson Semedo'yla da Fenerbahçe'nin yolları ayrılabilir deniyor haberde.
1: Ben de okudum onu. Seme de çok büyük fayda sağladı mı? Sağlayamadı.
0: Benim beklentimin altında kaldı. Yani çünkü Semedo çok tecrübeli, Premier Lig tecrübesi olan, yani kendini ispat etmiş bir oyuncu.
1: Büyük maçları çok oynamış.
0: Çok oynamış bir oyuncu. Evet. Ya fark yaratmasını bekledim.
1: O işte dediğim beklentileri karşılayamadı derken fark yaratamadı.
0: Evet, fark yaratamadı. Yani ben işte Premier Lig oyuncusuyum dedirtemedi bize performansıyla.
1: Evet.
0: Çünkü ben Nelson Semedo geldiğinde dedim ki ligin en iyi sağ beki Semedo olur. Yani kağıt üzerinde böyle düşündürdü. Ama sonra gerçek mevkisi sağ bek olmayan Şalai ligin en iyi sağ beki oldu mesela.
1: Evet ya ben %100 seninle aynı kanaatteyim. Evet bu sene en çok ses getiren bir oyuncu geldi diye düşünmüştüm Türkiye'ye. Bizim ligimize.
0: Bu üç yerlinin de maliyetinin dediğim gibi 40 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Yerli rotasyonunda
1: ya bütçeye baktığın zaman Mehmet, sözünü kestiğim için özür dilerim. Yüksek bir meblağ.
0: Yüksek. İrfan Can Kahveci, Çağlar Soyuncu ve İsmail Yüksek'in de takımda kalması hedefleniyor Fenerbahçe'de. Haberler böyle.
1: Evet.
0: Yani çünkü yerliye ihtiyaç bir hayli fazla.
1: Bu sene böyle.
0: Bu sene böyle. Şimdi yeniden Dünya Kupası'na dönelim istiyorum. Dünya Kupası ile ilgili haberlere yeniden dönelim. Montella'nın ilk 11'de iki değişiklik yapacağı haberleri var Ercan abi, görmüşsündür.
1: Gördüm.
0: Şimdi bu değişiklikler acaba neler getirecek? Şimdi Kenan Yıldız ikinci yarıda oynamıştı. İlk 11'de başlayacak.
1: Evet, kimi kesecek?
0: Kenan başlarsa herhalde Barış'ı keser.
1: Barış'ı sağ alıp bir kesintiye gider mi?
0: O da olabilir. Barış sağ alıp Kenan'ı sola alabilir. Kenan girerse kim çıkar? Bugünkü kadrodan düşünelim. Bir diğer isim de Deniz Gül.
1: Deniz Gül. O zaman Kerem'i herhalde kesecek.
0: Kerem kesecek.
1: Deniz Gül oynayacak. Belki Barış sağda, solda Kenan olacak. Kerem'i de kesecek. Ne dersin?
0: Şimdi Kenan, şöyle bir beklenti var. İlk 11 beklentisi. Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı savunma dörtlüsü.
1: Evet. O zaman Ferdi'yi mi kesti?
0: Ferdi şimdi Hürriyet'te böyle bir ilk 11 belirlenmiş. Evet. Ama Ferdi'yi niye kestiler onu bilmiyorum. Ferdi'de var mı bir sorun?
1: Bence yok. Sence var mı?
0: Bence de yok. Bu muhtemelen bir yanlışlık var. Ferdi diyelim biz. Zeki'nin de performansını ben ikinci yarıda bayağı düşük gördüm. Yorgun gördüm Ercan abi.
1: Savunmaya çağırdım olmayınca yoruldu.
0: Değil mi? Yani evet. Zeki'de bir
1: devre dışı kaldı.
0: İkinci yarıda bayağı bir düşme gördüm ben.
1: Devre dışı kaldı.
0: Devre dışı kaldı. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Hürriyet Arda'yı sağa koymuş. Kenan'ı sola, 10 numaraya Orkun'u koymuş. Öne de Deniz Gül'ü koymuş mesela. Böyle olabilir mi?
1: Düşük bir ihtimal.
0: Arda da solda o kadar verimli oluyor mu?
1: Olmuyor. Arda 10 numara pozisyonu değil mi? Biraz serbest olarak oynaması Arda'nın daha iyi değil mi?
0: Bence öyle.
1: Ya Kenan diyelim ki solda oynayacak. Hakan, Orkun, Arda. Arda biraz daha ceza sahasına yakın. Hı-hı. Solda Kenan. Sağda Barış. Ortada Deniz daha mantıklı.
0: Bana öyle, senin dediğin bana mantıklı geliyor.
1: Sanki değil mi?
0: Evet. Yani sağda Barış, solda Kenan. Barış her ne kadar kötü oynamış olsa da ilk maçında, ikinci maçında da kötü oynayacak demek değil bu.
1: Evet ya, şu var.
0: Sağ kanatta ideal bir isim.
1: Mehmet, karşılıklı bir fikir tartışması yapalım. Oyunu domine edecek bir düşüncede Deniz iş yapar. Oyunu domine edeceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Fakat Paraguay bu imkanı vermezse o zaman santrafor da devre dışı kalıyor. Domine edemezsin oyunu. Dünya Kupası'nda da oyun üstünlüğünü almak hiç kolay değil. Ki Paraguay böyle bir takım değil.
0: Hı hı. Avusturya'ya kadar kapanmayacağını düşünüyorum.
1: Üstümüze gelecekler. Ya onu söyleyeyim.
0: Hı hı.
1: Çünkü o oyun yapısını seven bir takım. Avustralya'ya göre.
0: Bu da bizim işimizi kolaylaştırabilir. Belki. Kenan'la, Barış'la, hızlı oyuncularla.
1: Olabilir.
0: Önde Deniz'le. Şimdilik böyle bir beklenti var. Ama hala maça da 3 gün var. Değişebilir. Ama beklenti, biz yine söyleyelim. Kalede Uğurcan, sağda Zeki gibi görünüyor. Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail önlerindeki ikili. Arda Güler 10, Barış sağda, Kenan solda, Deniz Gül de forvet. Orkun'u kesince de Beşiktaş taraftarı kızıyor. O zaman Orkun'u Hakan'ın yanına koysak savunma zafiyeti doğurur mu?
1: Denendi daha önce. Hayır, İsmail çok kuvvetli gelmedi bana ama. Onu söyleyeyim. Hakan da öyle. Gerçi bu maça özeldir herhalde, Avustralya maçında. Sakatlıktan çıktıkları için. Hakan sakatlıktan çıktı.
0: Doğru. Bu sene 24 maçı var zaten Hakan'ın.
1: Ritmini beğenmedim ben Hakan'ın. Sen beğendin mi?
0: Yok. Yok.
1: Neden? Çünkü daha oyuncu yeni çıkıyor.
0: Şimdi Barış ve Hakan ilk 11'de oynayacak diye bir kural mı var? Eleştiri yapmıyorsunuz demiş bir dinleyici.
1: Öyle bir kural yok gerçekten.
0: Öyle bir kural yok.
1: Barış'ın fiziğinden faydalanır mı diye düşündüm. Hakan konusunu şimdi söyledik zaten.
0: Devamlılığını ben göremedim Hakan'ın.
1: Evet, Barış da ilk maçta doğru dinleyicimiz. 45 dakika sonra oyundan alındı. Ama şunu söylemem lazım. Çok etkisizdi. Bu formsuzluk mu? Rakibe bağlı mı? Bunu bilemiyoruz.
0: Rakip fizikliydi. Onun etkisi mi bilemiyorum.
1: Karşısında İtalyano vardı. İsmi oyuncunun. O pek fırsat vermedi Barış'a. Bunu kabul edelim.
0: Ama işte her maç aynı olmayacaktır.
1: Bayağı iyi oynadı. Savunmaları yıprattığı maçları da unutmayalım tabii. Burada teknik direktör kararı önemli. O anlayacak. Formsuz mu? Yoksa o maça mı bağlı? O daha iyi biliyor.
0: Şimdi Abdülkerim'in yerine başka biri oynamalı demiş. Tekirdağ'dan İsmail Bey. Tabii herkesin düşüncesi ilk 11'i sayınca değişiyor.
1: Değişiyor tabii.
0: Farklı planlamalar olabilir. Yani 4-1-4-1 de olabilir diye düşünüyorum ben ama hani Paraguay
1: ama ne kadar gelecek aynı
0: üstümüze?
1: Mehmet, ya B planı diyorsun ya, bizim oyun planımız hep aynı. Bir değişik oynamıyoruz.
0: Eleştirilerden biri de bu. Montella hep aynı oyunu oynatıyor deniyor.
1: Hep aynı, oyunumuz aynı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte. Bankam Bank kartıma din.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, bir dinleyicimiz diyor ki Orkun'u keser Barış sağ kanada geçer, orta sahaya da Arda gelir diyor onun numarası.
1: İhtimallerden biri.
0: İhtimallerden
1: biri. Onu konuştuk daha önce. Evet. İhtimallerden biri.
0: Şimdi Hakan takımı yapıyor diyor bir dinleyicimiz.
1: Yok canım.
0: Zannetmiyorum ya. Böyle bir iki yerden cılız ses geldi Hakan'ın milli takım kadrosuna müdahil olduğu yönünde de zannetmiyorum yani. Montella buna izin vermez.
1: Yani bu, o kadar da değil.
0: Kamp boyunca reklam çektiler, çalışmadılar demiş.
1: Tekrar söyleyelim.
0: Planlama yapılmıştır ona göre.
1: Ya kampta artık kondisyon kazanamıyorsun sezon sonu.
0: Hı hı.
1: Oyun taktiğini geliştirme üzerine kurulu bir çalışma sistemi olacak.
0: Evet. Barış'ı neden forvet düşünmüyoruz? Güzel bir yaklaşım. Mesela Barış'ı forvet olarak da düşünebiliriz.
1: O da olabilir.
0: Yani Galatasaray'da oynamış olduğu maçlar var böyle. Forvet olarak. Milli takımda da oynadı ama kötü oynadı diye hatırladığım bir maç var.
1: Ya bizim klasik yakalayamadık. Birçok ülkede de var. İşte İspanya'da Oyarzabal oynuyor. İki kanat iyi oynadığı zaman Williams'la Yamal sakatlı olmadıklarında Oyarzabal iş yapıyor mesela, değil mi?
0: Hı hı.
1: Bizde ama o golü hissedecek oyuncu sayısı yok. Gol duygusunu pozisyonlarda.
0: Beşiktaşlıyım. Orkun oynamasa da sorun olmaz demiş Doğuş Bey. Önemli olan kazanmak demiş.
1: Kazanmak tabii.
0: Zeki Ozan, Abdülkerim Ferdi. Savunmayı böyle yapmış dinleyicimiz. İsmail Orkun. Hakan'ı kesmiş. Kenan, Arda, Barış, Deniz Gül şeklinde bir 11 yapmış.
1: Bu tabii birçok oyuncuyu bir anda kesmek iyi olur mu olmaz mı? Bir şey diyemeyeceğim buna.
0: Kerem'i kesmiş.
1: Değil mi?
0: Hakan'ı kesmiş, bir de Merih Demiral'ı kesmiş.
1: Üç oyuncu birden.
0: Üç oyuncu iki.
1: Savunmayla oynanır mı? Yapar mı onu? Pek o savunmayla oynadığını görmedim ben. Sen?
0: Yani yapacağını düşünmüyorum ben de. Ama Ozan ismini söyleyen çok oldu maçtan sonra.
1: Tabii ki izleyenler şu görüntüyü gördüler. Tek hamlede oyundan düştü ya Merih.
0: Evet. Ya çok yediğimiz goller inanılmaz basit gerçekten. İki gol yedik, ikisi de birbirinden kolay basit. Yani tek hamlede oyundan düşüyoruz. Çok net pozisyon veriyoruz.
1: Şut atma imkanı. Rakibe şut atma imkanını verdiğin anda Yeşilburnu örnek verelim. Nasıl kapandılar?
0: Hı hı.
1: Avustralya'ya örnek verelim. Biz 30 şut attık ama bir topumuz sadece direkten döndü değil mi? 30 şutta Abdülkerim.
0: Bir tane. Evet.
1: O kadar şut atıyorsan başarı oranının da yüksek olması lazım. Dün de İspanya 17 şut atıyor ama yok.
0: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki kondisyon kazanamayız ama konsantrasyonu kaybediyoruz reklamlar yüzünden demiş.
1: Onu ayarlamışlardır ama sen söyledin bunu.
0: Onun planlaması yapılıyor artık günümüzde. Sadece bizim oyuncularımız reklamda oynamadı ki.
1: Bütün dünya oynadı.
0: Bütün dünyadaki oyuncular ama oynadı.
1: Bizimkiler kaybettiyse bir şey diyemeyeceğim tabii. Yani. Kaysanmıyorum. En çok üzülen onlardır futbolcular. Teknik direktör, tekrar söylüyorum.
0: Şimdi bu mantıkla bakarsak İspanya hep denize girdi ya da Belçika Mısır yenemediği için herhalde özgürlük heykeline gitti turistik geziye demiş dinleyicimiz.
1: Tabii yani, ya. İlk maçlarda kimler ne puanlar kaybettiler.
0: Favori olarak gösterilen ülkeler değil mi İspanya? Brezilya kazanamadı.
1: Tabii.
0: İspanya kazanamadı. Kazanamadılar yani. Böyle bir durum da var. Bugün de izlenecek bir maç var. Türkiye saatiyle 22 tam saat Ercan abi. Fransa-Senegal. İzlenir.
1: Futbol kalitesi anlamında yüksek iki takım.
0: Bir beklentim var benim bu maçtan.
1: İyi maç olabilir bence.
0: Fransa-Senegal yani her maç izlenir demem. Ama bu maç izlenir. Bana kalırsa. Uyku tutmadı, ben devam edeyim diyenler için alternatif bol gol

0: Fransa'nın da takım olarak nasıl turnuvaya baktığını. Ya ilk maçların zorluğunu onlar da yaşayabilirler mi? Olabilir.
1: Tabii ki olabilir ilk maçın zorluğu. Yani ilk maçlar her zaman zordur deriz turnuvalarda. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Merih'in video kanalına neredeyse tüm takım ikili üçlü gruplar halinde video çekti. Bu da mı planlıydı acaba? Ya o videoyla da siz maç mağlubiyeti bu videoya bağlıyorsak artık sahaya çıkmayalım o zaman. Yani video çektik yenilelim mi dediler.
0: Dünyada
1: yani.
0: Sistem artık iyice değişmiş durumda.
1: Konsantrasyon mu kayboluyor?
0: İyice sistem değişmiş durumda.
1: Hatta yani. Bilakis herkes çok eğlenmiş. Bence daha birleştirici olmuş o videolar.
0: Yani muhabbet etmişler, konuşmuşlar.
1: Evet. Yani video çektiler, güldüler, eğlendiler. Kötü mü
0: yansıdılar? Mi? Eğlen maçtan önce.
1: Ki maçtan hemen önce değil, bayağı erken çekilmiş.
0: Erken çekilmiş tabii canım. Erken çekilmiş, prodüksiyona
1: girmiş. Muhtemelen Amerika'ya gidilmeden önce çekilmiş.
0: Tabii. Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Bu arada prodüksiyonu yapılmış. Sonra servis edilmiş. Yani bunlara yenilgileri bağlayamayız diye düşünüyorum. Bir lakaytlık var diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz.
0: Olabilir. Ben ya tabii orada olmadığım için sen de orada değilsin. Yani önemli olan orada olmak.
1: Ya lakaytlık... olma ihtimalini düşük görüyorum. Niye düşük görüyorum Ercan abi? Bu futbolcular belki de hayatlarında bir kere daha Dünya Kupası görmeyecekler. Yani o konsantrasyon bir şekilde ister istemez sağlanır diye düşünüyorum.
0: Ben de.
1: Dünya Kupası bu.
0: Ya bir de genç bir takımız, yine görebilirlerdi.
1: Hani her gün gittiğimiz bir organizasyon değil. Yani bu maçı hani iyi konsantre olamadım, kötü oynadım diyebilecekleri bir ortam oluşmaz diye düşünüyorum ben Dünya Kupası'nda. Çok zor.
0: Hep en iyisini nasıl yaparız diye konuşulur.
1: Evet.
0: Öyle düşünenlerdenim ben de.
1: Defansımız ağır kalıyor, kontradan gol yiyoruz demiş.
0: O görünen bir konu. İyi bir yorum yapmış.
1: Hem Abdülkerim hem Merih.
0: Değerli değil. Çabuk oyuncular karşısında çaresiz kalabiliyoruz.
1: Diğer ülkeler de berabere kaldı ama onlar kaybetmedi.
0: Puan aldı tabii.
1: Puan almak önemli. Çünkü bizim handikapımız şu oldu. Grubun zayıf takımı bizden 3 puan öne geçti şu anda. Ve Dekili Averaj da...
0: Zayıf takımı olarak değerlendirilen takım diyelim.
1: Evet.
0: Daha da geliştirelim.
1: Aynen. Ama diğer takımlar berabere kaldılar. En azından aynı puandalar. Biz geriye düştük şu anda.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kadar geride 2 numaralı Gümbür Berk 5. sırada. Bu kısrağın bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Gülalp Kızı, 2 boy geride 4 numaralı Semra Kaya, 3 boy kadar geride grubun son sırasında 8 numaralı Anadolu Yazı ilerliyor. Bu şekilde 1600 metre start yeri geçildi. Koşunun lideri 5 numaralı Kuzgun Yeşil, fark 2 boy, 7 numaralı Yetim Abla ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride 6 numaralı Yumurcak, hemen dışına 3 numaralı Menderes Kızı geldi. 1,5 boy geride 2 numaralı Gümbür Berk, 1 boy geride 1 numaralı Gülalp Kızı, daha sonra 4 numaralı Semra Kaya, 2 boy geride de 8 numaralı Anadolu Yazı sırasıyla 1000 metre startlerine ulaşmak üzere kısraklar. 5 numaralı Kuzgun Yeşil'in liderliği sürüyor. Fark 1,5 boy kadar. 7 numaralı Yetim Abla yarışın başından beri ikincilikte takipte. 2 boy geride 3. sırada 3 numaralı Menderes Kızı var. 1 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Yumurcak. Hemen dışına 1 numaralı Gülalp Kızı geldi. Daha sonra 1 boy geride 2 numaralı Gümbür Berk. 2 boy geride 8 numaralı Anadolu Yazı sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Kuzgun Yeşil 2 boy farklı liderliğini koruyor. 7 numaralı Yetim Abla 2. sırada. 1 boy geride 3. sırada 3 numaralı Menderes Kızı yer tuttu. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Yumurcak kendine yer bulurken dışında 1 numaralı Gülalp Kızı var. 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Gümbür Berk, dışında 4 numaralı Semra Kaya, yine son sırada 8 numaralı Anadolu Yazı şeklinde viraj dönülmek üzere. 5 numaralı Kuzguni Yeşil virajı da 2 boy farklı önde dönüyor. İkincilikte 7 numaralı Yetim Abla var. Hemen dışına sokulan 3 numaralı Menderes Kızı, ortadan da 1 numaralı Gülalp Kızı ataklarıyla son 400 metreye girildi. 5 numaralı Kuzguni Yeşil liderliğini sürdürüyor içeriden. 7 numaralı Yetim Abla'nın en dış kulvardan, 4 numaralı Semra Kaya içinden de 6 numaralı Yumurcan gayretleri var. Farklar azalmaya başlıyor.

0: 1.5-2 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Yumurcak da gelmeye çalışıyor. Son 100 metre 4 numaralı Semra Kaya 2 boy farkla son metrelerde önde. 4 numaralı Semra Kaya koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Yumurcak ikinci olurken üçüncülük için 5 numaralı Kuzguni Yeşil ve 1 numaralı Gülalp Kızı fotoyu birlikte geçtiler. 2 numaralı Gümbür Berk ise koşudan ikinci olarak ayrıldı. 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Semra Kaya değişen jokeyi Zülfikar Karabulut'la kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Lenovo. Bu. Work up. Peace.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 46

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L grubunda bugün ve yarın oynanacak 6 maçla sürecek. I grubunda bu gece saat 22'de Fransa-Senegal ve yarın saat 1'de Irak-Norveç mücadeleleri olacak. Yarın oynanacak diğer maçlardaysa J grubunda saat 4'te Arjantin-Cezayir ve saat 7'de Avusturya-Ürdün, K grubunda saat 20'de Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, L grubundaysa saat 23'te İngiltere-Hırvatistan karşılaşmaları oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

0: yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. Bugün Kocaeli'de 7 koşulu program var. İkinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan saat 19'da start alacak. Altılı Ganyan ilk ayağına bir banko ile başlayacağız. Suli 0, Ali Yıldız da start alıyor. Startı bir ilk kez koşacak olan isimlerde çok banko tercih etmem ama startının bir olması hazırlıklarını da beğendiğim bu safkanı banko olarak öneriyorum. İkinci ayakta 6 numaralı True Angel, 4 numaralı Tilo Girl. Bu iki safkanın formundaki yükselişleri benim için gerçekten ideal olduğunu söyleyebilirim. 7 numaralı Gortam, 1 numaralı My Dear Dream, 11 numaralı Gringolet ki Gringolet için ekip arkadaşlarım çok güveniyor bu safkana, mutlaka değerlendir dediler. 8 numaralı Patron Ali ve 2 numaralı Erkoç'un da sürprize açık birbirlerini geçebilen ve istikrarlığını tam olarak sağlayamayan isimler arasında benim önerilerim. 6, 4, 7, 1, 11, 8 ve 2 sürpriz arayışı bu ayakta olabilir. 3. ayakta ise 7 numaralı Dragon Bricked ve 6 numaralı Bolt Runner ikilisini rakiplerinden bir adım öne koyuyorum. Çünkü birinde Ali Yıldız, birinde Nevzat Avcı var. 4. ayakta 1 numaralı Chicks Life. Tam bir tempo atı, bu yarışları sever, dikkat. 3 numaralı Lord Protector. Bu mesafede sonlarını iyi koşacak. 5 numaralı Line Pekin'i da yine tercih edebilirim. 1-3-5 sıralamasını 4. ayak için öneriyorum. Değerli Radyospor dinleyicileri. 5. ayakta seri bir isim. Son yarışını kazandı. 1 numaralı Baskın Soy diyorum. Ama yine ekip arkadaşlarım 7 numaralı Power of Quattro ve 6 numaralı İlban Bey için bu kez çok olumlu rapor verdiler. Sakın ayırma dediler. Çünkü son ayakta bankomuz var. O da 11 numaralı uzun köprü değerli Radyospor dinleyicileri. Yani başta Tay, Suli 0 ve son ayakta 11 uzun köprü 2 bankomuz var. 2. ve 3. ayaklar biraz sürpriz açık ve kalabalık tuttuğumuz ayaklar oldu Kocaeli programında. Değerli Radyospor dinleyicileri, yarın İstanbul ve Elazığ programlarında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyospor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki hayat 24 saat, maç 90 dakika, antrenman 2 saat. Oyuncuları eleştirenler 24 saat aynı işimi yapıyor. Bırakın çocukları eğlensin, oynasınlar. İngiltere'den Erkan Bey.
4: Evet, dinleyicimizin görüşü.
3: Şimdi Montella'nın şu performansı sizi tatmin ediyor mu? Demiş Ercan abi, bir dinleyicimiz. Yani o B planı olmaması ya da B planı var, biz mi fark edemiyoruz? B planı mutlaka vardır bir teknik direktörün de, çok ince bir B planı belki, bizim net olarak göremediğimiz bir B planı.
4: Vardır.
3: Evet.
4: Ama net olarak biz de tabii bunu yaşayamadık.
3: Yaşayamadık ya da yani plana sadık kal, bir şekilde ben bu maçı çözerim mi dedi, bilemiyorum ki. Avustralya maçı pek de öyle bir görüntü vermedi.
4: Çözüme kapalı olarak gözüktü maç.
3: Evet, çözüme kapalı. Şimdi Ozan ilk golde Merih'in yediği çalımı yemezdi demiş dinleyicimiz. Ya bu biraz falcılığa bakar. Belki de başka bir hata yapacaktı. Başka bir
4: top kaybedecekti.
3: Yedirtecekti. Yani o
4: oyuncular ya, yediği çalım, o anlık meseleler bunlar futbolda.
3: Kesinlikle. Anlık meseleler. Şimdi çok bahaneye sığınıyoruz demiş. Reklam çekebilir, video çekebilir oyuncu. Bu maçı çok da etkilemez demiş bir dinleyicimiz. Atilla Bey.
4: Evet.
3: Gücümüz yetmedi, bu kadar basit demiş.
4: Olmadı, kötü oynadı.
3: Japonya'ya, tabii Japonya'ya oynasaydık daha kötü olurdu demiş bir başka dinleyicimiz. Sonu. dinamik bir takım Japonya. O yüzden herhalde.
4: Hep dinamik.
3: Bu yorumu yaptı.
4: Oyun tarzları o zaten. Kanatları iyi kullanıyorlar. Sakat oyuncuları fazla olmasına rağmen kanatlarda. Oyun tarzları bu. Dinamizm üzerine kurulu.
3: Şimdi biz geçen hafta seninle konuşurken en dikkat çekici maç olarak o maçı seçmiştik. Hollanda-Japonya maçını seçmiştik.
4: Ki öyle
3: seçmiştik. Oldu. Onu soracağım. Tatmin etti mi seni? Gerçekten
4: bir futbol sever olarak benim beklentilerimi karşıladı.
3: Benimkini de karşıladı. Yani ilk yarı 0-0, ikinci yarı 4 gol. Karşılıklı goller.
4: Ya boy avantajını bile, ki Hollanda daha uzun takım, Japonya golü kafayla attı biliyorsun beraber.
3: Evet. Evet. Yani Japonya. Peki Japonya teknik direktörünün sürekli not alıyor olması.
4: Evet.
3: O bayağı sosyal medyada konu oldu.
4: Bütün hataları ya da yaptıklarını hepsini bir not olarak önüne aldığı kağıtta yazdı.
3: Yazdı, sonra iletti oyuncularına. Fena maç olmadı o maç. Peki şu ana kadar o maç dışında dikkatini çeken bir mücadele oldu. Mesela Curaçao maçı senin dediğin gibi oldu. Farklı bir tane dedin, 7-1 bitti.
4: Evet, tek taraflı bir
3: Almanya Curaçao'ydu.
4: Brezilya-Fas maçı Fas açısından iyi bence. İyi bir maç.
3: Fas da iyi takım ama.
4: Evet.
3: Taş gibi takım Fas. Gerçekten iyi takım.
4: Ekvador maçı enteresan bir maç. İki topu direkten döndü Ekvador'un. Fil dişi maçı.
3: Evet.
4: Fil dişi de döndü bitti. Ama 1-0 kazandı fil dişi. Ekvador'un yenilmesine rağmen oyunun içinde bazı anlardaki oynadığı topu beğendim, onu söyleyeyim. Belçika-Mısır maçı zaman zaman maçın süratini beğendim dün akşam oynanan. Çok sıcak bir havaya rağmen süratli anlar ve çabuk atağa çıkışlar vardı. Ama tabii Amerika'nın çok etkili oynadığını söyleyebilirim.
3: Amerika-Paraguay maçı biraz gözleri korkuttu mu Amerika'nın performansı?
4: Ev sahibi olarak evet. Ya ben ev sahibiyim ve çıkıp iyi de oynarım mesajı verdi.
3: Yani iyi futbol gördük Amerika'dan gerçekten. Ama Amerika-Türkiye maçı güzel maç olur, gollü maç olur diye düşünüyorum ben.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
3: Şu maçı bir atlatalım, Paraguay maçını.
4: Olumlu atlatalım abi.
3: Olumlu tabii, olumlu atlatalım. Galip gelerek atlatalım. Sonrasında 6 gün sonra da Amerika ile oynayacağız. Ya o maç güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Saati ters ama iyi bir maç seyrettirir iki takım da bize diye düşünüyorum. Hele kazanırsak biz.
4: Evet.
3: Hele bir de kazanalım.

0: tadından yenmez gerçekten. Teknik direktör etkisi dediğiniz bir maç oldu mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Dün akşam mesela Yeşilburnu Adaları'nın teknik direktörü dün dediklerinin hepsini yaptılar. Kusursuz bir savunma değil mi?
0: Avustralya için de diyebiliriz.
1: Avustralya bizi çok iyi çalışmış. Yani o evet. Bayağı çalışmışlar bizi.
0: Bayağı gömüldüler.
1: Orta alanı ezberlemişler. Oyuncularımızı evet. Bireysel ele almışlar, bakmışlar. Nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Yani
0: teknik evet. Direktör galibiyeti diyebileceğimiz bence maçlardan biri de o maçtı.
1: Mesela Fas'ın da teknik direktörü Brezilya'yı devre dışı bıraktı bence. Hı hı.
0: Şimdi
1: Hollanda daha iyi oynayabilir mi diye düşünmeden edemedim maçı seyrederken. Çünkü Hollanda'nın isim olarak da bayağı üst düzey kalitede oyuncuları var.
0: İstatistiksel anlamda da bir daha üstünlerdi Japonya'ya. Yani.
1: Daha iyi oynayabilirler.
0: Kazanmaya da yakınlardı. Evet. Daha iyi oynayabilirler miydi? Neden olmasın? Neden olmasın yine? Olabilir.
1: Irak'ın kadrosuna baktık. Yani şunu söyleyeyim. Irak'ta iyi savunma yapamazsa fark yiyebilir. Irak. Sağ gibi olabilir.
0: Olabilir. Olabilir. Bir de ben Ercan abi yorumunu almak istiyorum. Henüz ilk maçında kovulan teknik direktör Tunus'un teknik direktörü müydü? Sabri Lamucci. Dünya Kupaları tarihinde ilk kez ilk maçın ardından kovulan bir teknik direktör oldu.
1: Tarih öyle geçti.
0: Ya ikinci maçın ardından kovulanlar vardı ama Sabri Lamucci'nin de ilk maçın ardından kovulmuş olması, görevine son verilmiş olması da biraz bana enteresan geldi ya.
1: Şu olabilir Mehmet, şöyle bir yorumum var. Kamp döneminde bazı problemler yaşanmış olabilir.
0: Muhtemelen öncesi var bunun. Çünkü bir maçta hemen.
1: Ya maçla vardır bağlantısı. Hadi tabii şu ki maçı vardır. Oynayalım belki düşüncesi. Belki toparlanır. O ön plana çıkmıştır ama tahmin ediyorum kampla ilgili bazı problemler yaşandı.
0: Geçmişe dayalı. Şimdi ben baktım. Tarihte bunun örnekleri var mı? İlk maçın ardından görevine son verilen tek isim olmayı başardı.
1: Evet, Lamucci.
0: 98'de tanıdık bir isim. Carlos Alberto Parreira. İkinci maçın ardından görevine son verilmiş. Suudi Arabistan teknik direktörüyken 1998'de.
1: Fransa'da yapılan Dünya Kupası'nda.
0: Güney Kore teknik direktörü yine 1998'de. Cha Bum-kun ikinci maçın ardından yine gönderilmiş. Evet. İkinci maç.
1: İlk maçta olmadı. İkinci maçta da olmayınca biz seninle tamamlamayacağız diyorlar Dünya Kupası'nı. Doğru mu? Bence yanlış. Turnuvaya gelmiş artık.
0: Güney Kore'den Tunus'a geçelim. Henry Kasperçak hatırlarsın Ercan abi. Evet. O da Tunus'un teknik direktörüyken yine 98 yılında Tunus'ta var demek ki bir şeyler. Sabri Lamucci bir maç, Henry Kasperçak da iki maçın ardından 98'de gönderilmiş.
1: Böyle kararlar alıyorlar.
0: Tunuslular biraz hızlılar bu konuda. Dünya Kupaları esnasında gönderilen teknik direktörler de bunlar.
1: Demek dünya futbolun her alanında, turnuvalarda bile oluyor teknik direktör ayrılması.
0: Teknik direktörler evet erkenden ayrılabiliyorlar. Şimdi bu akşamki maçtan beklentiniz nedir diye sormuş dinleyicimiz. Dedik ki iyi maç olur dedik biz.
1: Ben de iyi maç olur dedim. Hatta
0: iyi kadrolar var.
1: İki takımda da gerçekten yıldız diyebileceğimiz oyuncular var. Özellikle Fransa'da. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda finalisti. Ama ilk maç bu. Dün İspanya'nın başına gelenleri de biliyoruz. Bu akşam Fransa'nın başına gelir mi? Senegal maçında göreceğiz bunu.
0: Aslında biraz geç oynamak da işlerine gelmiş olabilir Ercan abi. Yani çünkü bakarsın işte Türkiye kazanamadı. Favori ülkelerden evet. biriydi.
1: İspanya
0: kazanamadı. Brezilya kazanamadı. Sen Fransız oyuncusun dersin ki ya bir dakika bir şeyler oluyor.
1: Biraz daha ciddi ve konsantrasyonu yüksek çıkabilir Fransa maçı.
0: Evet. Yani biraz gevşersek bize ceza kesebilirler. Herkes çünkü bundan nasibini aldı. Bizim de başımız derde girmesin diyebilir Fransız oyuncular.
1: Fransa'nın kadrosu da İspanya gibi çok iyi.
0: Evet. Ama Senegal'i de küçümsememek lazım.
1: Tabii ki.
0: Bertu forvet sorunumuzu çözemez miydi demiş Volkan Bey.
1: Almadı zaten bile kadroyu. Evet. O yüzden bir şey diyemem.
0: Deniz Gül bundan
1: Deniz'i
0: sonra.
1: Deniz'i tercih etti.
0: Deniz tercih etti. Yok şu olmuş, yok bu olmuş demeyelim. Sosyal medyadan etkilenmeyelim. Köstek olmayalım. Desteğe devam demiş dinleyicimiz. Çok evet, doğru bir yorum yapmış. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Topu çok yavaş çeviriyoruz. Bu konuyu da konuştuk. Bu dikkat çeken bayağı bir konuydu.
1: Ve kaptırdığımız anda savunmada kötü yakalanmak Dünya Kupası'nda olmuyor işte. Hı hı.
0: Bakalım. Biz niye gönderemiyoruz ilk maçın ardından? Göndermeyelim zaten. O doğru bir şey değil. Değil mi Montella? Tabii niye canım, gönderelim? Tabii, tabii. İlk maçın ardından.
1: Ya ben güzel bir olay değil o.
0: Hiç güzel söyleyeyim. Bir olay değil evet. Zaten Montella ile biz Uluslar Ligi'nde A grubuna çıkmışız. Değil mi? 24
1: yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız.
0: Bir maç kaybetti diye. Yani bunlar doğru kararlar açıkçası değil diye düşünüyorum. Evet Ercan abi, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Yani, herkese iyi akşamlar.
0: Dinleyicilerimize de ben teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok yoğun mesaj geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri yalnız bırakmadılar burada. Yarın yine karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de. Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, öne

0: Lena Wu. Broke up. Peace.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
9: Reklam.
7: Radyo Spor.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
11: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
7: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Işman çizgiyi üzerinden düşürdü ancak herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Işman çizginin

numaralı Koca Efe'de turlarına devam ediyor start makinesinin gerisinde. Yedi Safkan box içinde hazır durumda. 5 numaralı Sarı Bulut ve 4 numaralı Koca Efe'de yerini alınca 8. koşu başlayacak. 75. yıl Ankara Hipodromu'nda.

1 numaralı Asaf Baba, 2 numaralı Atabeyli, 3 numaralı Asilmir, 6 numaralı Sıkı Dost, 7 numaralı Alçin Sultan, 8 numaralı Ribaro ve 9 numaralı Hakimtay yerlerini alan safkanlar, 5 numaralı Sarı Bulut ve 4 numaralı Koca Efe box dışında 5 numaralı Sarı Bulut'un yerini alması için start görevlilerinin çabaları devam ediyor.

0: henüz yerini almadığı 5 numaralı sarı bulut Hışman Çizik bir kez daha safkana bindi. Bu şekilde kulvarına doğru ilerliyor. 8 numaralı kulvarı kullanacak 5 numaralı sarı bulut. Biraz kontrolsüz safkan. Hışman Çizik kontrol altına almaya çalışıyor. Evet, 5 numaralı sarı bulut startı almayacak değerli yarışseverler. 5 numaralı sarı bulut koşmaz. 4 numaralı Koca Efe. Box dışındaki son safkan. 8 atın birincilik mücadelesi olacak. 8. koşu. 4 numaralı Koca Efe de kulvarına yaklaştırıldı. Yerini almak üzere. En dış kulvardan yarışa başlayacak. Koca Efe de yerini aldı. Atlar hazır. Beyaz bayrak havada, start verildi ve 8. koşu başladı başkentte. Koşunun başında liderliği 7 numaralı Alçin Sultan aldı. Bir boy gerisine ikinciliğe 9 numaralı Hakim Tay sokuldu. Daha sonra bir boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Sıkı Dost ilerliyor. Dışında 8 numaralı Ribaro var. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Asaf Baba. Dıştan önlere gelmeye çalışan 3 numaralı Asil Mir. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Asaf Baba takipte. Bu safkanın bir boy gerisinde 2 numaralı Atabeyli. 2 boy kadar geride grubun son sırasında 4 numaralı Koca Efe var. Bu şekilde son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. 7 numaralı Alçin Sultan bir boy farklı koşunun lideri. 9 numaralı Hakimtay ikincilikte. İç kulvarda 3. sırada 6 numaralı Sıkı Dost koşuyor. Onun bir boy gerisinde ortada 8 numaralı Ribaro. Dışında 2 numaralı Atabeyli, hemen içinde 1 numaralı Asaf Baba. Daha sonra 2 numaralı Atabeyli var. 3 numaralı Asilmir 3.'ye sokuldu. 2 boy kadar geride de 4 numaralı Koca Efe şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Alçin Sultan yarım boy farklı liderdi. Dıştan şimdi 3 numaralı Asil Mir öne geçmeye çalışıyor. 1 boy geride dış kulvarda 9 numaralı Hakim Tay. Ortada 8 numaralı Ribaro, hemen 1 boy gerisinde 1 numaralı Asaf Baba sırasıyla safkanlar düzeye çıkıyor. 3 numaralı Asil Mir düzeye önde çıktı. 7 numaralı Alçin Sultan ikincilikte kaldı. Dışarıdan 6 numaralı Sıkı Dost'un ataklarıyla son 400 metreye girildi. Dıştan gelen 6 numaralı Sıkı Dost 3 numaralı Asil Mir'den liderliği almaya çalışıyor. Az farklı 6 numaralı Sıkı Dost önde, dışarıdan da 2 numaralı Atabeyli ve 4 numaralı Koca Efe geliyor. 2 numaralı Atabeyli 2 safkın arasından liderliği alıyor. 2 numaralı Atabeyli koşuyu kazanıyor. İkincilik için 4 numaralı Koca Efe ve 6 numaralı Sıkı Dost fotoyu birlikte geçtiler. 3 numaralı Asil Mir 4. 1 numaralı Asaf Baba da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Atabeyli son metrelerde yaptığı atakla Vedat Tabiş'le kazandı 8. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sizlerle birlikte günü değerlendiriyor olacağız. Tabii artık günümüz ve günlerimiz Dünya Kupası heyecanıyla geçiyor. Hepimiz birazcık Amerika saatlerine uyum sağlamaya çalıştığımız, ufak da olsa uykudan mahrum kaldığımız ama futbolla yatıp futbolla kalktığımız günlerin içerisindeyiz elbette. Birçok maç oynandı, heyecanlı maçlar da bizi bekliyor. Grupların henüz ilk maçlarını oynuyoruz. Turnuvada daha birçok heyecana gebe tabii ki bunları değerlendiriyor olacağız. Kimle değerlendiriyoruz? Sevgili Mertcan Bulca ile değerlendiriyoruz. Mertcan, hoş geldin.
5: Merhabalar abi, hoş bulduk.
4: Tabii artık Dünya Kupası başladı abi. Seninle de bir süredir konuşma şansımız olmamıştı. Ben sana öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar nasıl bir Dünya Kupası geçiyor senin gözünde?
5: Ya sürprizlerle dolu ama herhalde Dünya Kupası'nı tarif eden detay budur abi. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsun ama hani kağıt üzerinde bunları açıkçası istiyorduk. Bahis anlamında elbette kayıp olarak düşünülebilir ama Dünya Kupası'nın her zaman bir hikayesi olur geçmişten itibaren. O yüzden de şu ana kadar yaşanan sürprizleri de ben böyle yorumlayarak biraz daha heyecan katsayısının arttığını düşünüyorum. Çünkü yani birçok kişi şöyle bakabiliyor da ya, Yani dev takımlar işte zirve yapsın, iyi performanslar göstersin ama bunu daha çok Avrupa takımlarından bekliyoruz ve bir anlamda Avrupa şampiyonasının çok benzeri gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sonucunda bu bir Dünya Kupası. 48 takıma çıkmış ve sadece Afrika'dan bile 10 ülkenin katıldığı bir ortamda uzun yıllardır başarılı olamayan kıtaların da böylesine bir performans sergilemesi ki belki dikkatini çekmiştir. Henüz Asya takımları da maç kaybetmedi.
4: Evet.
5: Böyle düşündüğümüz zaman bence Dünya Kupası'na yakışır bir Dünya Kupası oluyor. Bu sürprizlerin açıkçası devam etmesini umuyorum. Ya çünkü tepelerde hani böyle bir hikaye görelim ya. Temennim o. En azından bir çeyrek final, yarı final. Yıllardır biliyorsun böyle bir şeye göremedik. Takım sayısının artması ve en iyi üçüncü ortamı, 36 takımın bir şekilde yoluna devam ediyor olması, sadece 12 ekibin elenmesiyle açıkçası enteresan şeyler çıkacak gibi gözüküyor.
4: Kesinlikle abi. Ben buradan o zaman sana şunu da sormak istiyordum aslında. Sen de biraz değindin. Hem 48 takımlı sistem nasıl düşünüyorsun? Bunu sana sormak istiyorum. Bir de dediğin gibi yani sürprizler, Afrika kıtası takımları söyledik. İşte tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na gelmiş olan 4 yeni ülke var ki Kuraçao'da her ne kadar 7-1 kaybetmiş olsa bile attığı gol ve bıraktığı izlenimle beraber şu anda turnuvanın en kahraman, en sempatik gözüken ülkelerinden bir tanesi. Yeşilburnu Adaları'nın dün İspanya karşısında almış olduğu bir puanı zaten konuştuk ve değerlendirdik. Yarın Demokratik Kongo Cumhuriyeti yine Portekiz'le karşılaşacak. Bu ülkelere tabii ki örneğin bu ülkeler ve UEFA Başkanı Cefer'in arasında da ufak bir atışma olmuştu. Cefer'in 48 takımlı sistemde gelen bazı ülkeleri zayıf olmakla ve tırnak içinde futbolun izlenilebilirlik kalitesini düşürmekle birazcık suçlamıştı. Bu ülkelerin de birkaçının bir araya geldiği Cefer'in tarafına ortak bir bildiri yayınlanmıştı. Sen burada bu yeni ülkelerin yani artan takım sayısıyla beraber oluşan yeni turnuvanın çehresini nasıl değerlendiriyorsun?
5: Ya şimdi aslında bu iş hani Infantino'ya çok bağlanıyor ama yani FIFA'nın şöyle bir 50 yılını düşünelim. 30 yıl boyunca başkanlık yapan Brezilyalı bir João Havelange vardı. Onun zamanından itibaren aslında Dünya Kupası'nın önem katsayısı epey artmıştı. Hatta Afrika ülkelerine, Asya ülkelerine daha fazla önem veren ve oralardan gelen oyların özellikle belirleyici olduğu bir ortam ortaya çıktıktan sonra onun devamında da biliyoruz ki Blatter dönemi aynı şekilde devam etmiş ve çok biliyorsun yani skandallı Dünya Kupası'na ev sahipliği olayları falan gerçekleşmişti.
4: Evet.
5: Infantino da aslında oradan devam ediyor. Cefer'in burada eleştirisi mantıklı olabilir ama sonuçta bu Dünya Kupası'nı biraz da artık maalesef iş maddiyata döndüğü için, tamamen para kazanma odaklı bir noktaya geldiği için abi haliyle bakış açısı değişti. Yani 48 takım olayı belki biliyorsun 64 takıma falan çıkabileceğine dair haberler bile çıkıyor bir sonraki turnuva için. Ya bunu nasıl mesela üzerinden gelip kaldıracaklar o da ayrı bir konu. Zaten şu an 108 maç var turnuvanın başlangıcına sonuna kadar. Bunun 150'ye falan çıkacağı bir senaryoyu herhalde tahmin edemiyoruz yani bir aylık bir dönemde. Nasıl gelişecek bilemiyorum ama işin gerçeği şu ki yeni kurallar bu su molası derken artık iş tamamen maddiyata ve şirketlerin daha fazla reklam payına dönmüş gibi gözüküyor. Ben böyle yorumluyorum. Eleştiriler hak verici ama bir yandan da şöyle düşünüyorum abi. Yani bu ülkelerin kendilerini dünyaya tanıtmak ya da temsil etmek için başka bir araçları yok. Sen bahsettin Kuraçao. Birleşmiş Milletler'in tanımadığı bir ülke. Hala biliyorsun Hollanda Krallığı içerisinde.
4: Evet.
5: Ve Hollanda'nın düşünmediği oyunculardan bir havuz kurmaya çalışmış. Ve en nihayetinde de şöyle bir şans oldu yani kabul edelim ki Meksika, Kanada ve Amerika doğrudan katıldığı için burada geçebilecekleri takımlar belli ölçekte ekiplerdi ama siz sonuçta Honduras'tır, Costa Rica'dır böylesine daha tecrübeli ülkeleri geride bırakarak buraya gelmek bence başlı başına bir hikaye. Zaten advokata diyecek bir şey yok. Üçüncü ayrı Dünya Kupası farklı bir ülkeyle en yaşlı hoca oldu. Enteresan bir hikaye onunki de. Ya ben açıkçası biraz da böyle değerlendiriyorum. Yeşilburnu'na geldin. Orada da aynı fikirdeyim ben. Yani 5 gün gitti oynayan bir oyuncusu var bildiğim kadarıyla. Villarreal'in yedek stoperi. O da 16 aydır milli takım forması giyememiş sakatlıktan ötürü. Böyle düşünürsek bizim biliyorsun ligimizden gelen oyuncular oldu. Enteresan bir ülke ve onların da ben dün de yayında söylemiştim Tansu abiyle. Angola'ya çok benzetiyorum. Yani 2006'da onların giriş serüvenini de hatırlayalım. Bir Portekiz sömürgesi olarak var olan bir ülkeydi. Bir hikaye yazmışlardı. Kötü bitirselerdi en nihayetinde o bir hikaye olarak kaldı. Bugün 20 yıl sonra başka bir eski Portekiz sömürge ülkesi yine Portekiz kolonisinden beklenerek aslında buraya geldi ve en büyük sürprizlerden bir tanesini imza attı. Bir anda kalecinin mesela başka bir hikayesi oldu. İşte Dünya Kupaları belki de bu yüzden özel abi. Ben böyle bakıyorum olarak.
4: Ya kesinlikle abi. Yani zaten bu hikayelerin hastasıyız ya. Yani umarım daha fazlasını da duyarız. Bence de zaten Dünya Kupası'nı güzel kılan bunlar. Ya sen kaleciden bahsettin. Wozinha İspanya maçı öncesi 47 bin Instagram takipçisi var. Hı-hı. İspanya maçı bittikten sonra futbolcunun takipçi sayısı Instagram'da 47 binden 2 milyona çıkıyor.
5: Evet, yani ya Yeni Zelanda'nın sahibi de böyle olmuştu galiba. Onda kimse da tanımıyor falan diye haber çıkmıştı.
4: Evet evet, onda da turnuva öncesi böyle bir haber oluyor. Bir futbol influencer'ı, bir futbol içerik üreticisi Dünya Kupası'na giden ama Instagram'da en az takipçi sayısı hangi oyuncu diye bakıyor yayınında. Hı-hı. Ve yayıncının yayını bitene kadar futbolcunun Instagram'da takipçi sayısı yanlışım yoksa yine 1 milyonun üzerine geliyor. Yani hakikaten burada yine inanılmaz hikayeler var ve bu hikayeler zaten hani işe bir değer katıyor. Ki Yeşilburun Adaları'ndan da bahsettiğimizde hani AFCON'da çeyrek finale kadar da yükselme başarısı göstermiş bir takım olduğunu da düşünmek lazım. Ya burada işin tabii ki bir duygusal tarafı, yani parayla alınan bir kararı var ama işin o finansal tarafını bu takımları destekleyen insanlara, ülkelerini orada görmekten mutluluk duyan, zevk alan insanlara öyle anlatamazsınız. Yani bence burada o ayrımı dikkatli yapıyor olmak lazım. Ben şu ana kadar bu takımların açıkçası turnuvaya kattığı renkten dolayı da memnunum doğrusu. Sen de yine burada hemfikirsin bende ama su molaları gerçekten hiç olmuyor. Yani orada Van Dijk'ın bir eleştirisi vardı Japonya maçı sonrası. Hani hepimiz bunun su molası olmadığını biliyoruz demişti. Bence de öyle. Yani bilmiyorum sen ne dersin?
5: Ya Amerikalı yayıncı, şimdi hani reklam vermeyelim ama ünlü bir televizyonda sadece Amerika'nın abi ilk maçında su molarından elde ettiği gelir 700 milyon.
4: Ya kes.
5: 400 milyon dolar
4: evet. Bandındaydı. Yani bizim ülkemizde de mesela bandında reklam arasına gidiliyor. Bazı ülke yayıncılarında hı-hı gidilmiyor. Yani bunu da söylemek lazım.
5: Evet, Almanya'da mesela öyle bir şey yok devlet evet yayıncılarında. Ya özellikle devlet kanalları için hani bu durum daha geçerliydi. Biz dediğin gibi farklı. Daha özel yayıncı kuruluşlarda yine hak verebiliyoruz ama işte o gelirin büyüklüğünü düşündüğümüz zaman abi iş işten hakikaten değişiyor yani. Hani burada Neymar'ın olayında konuşmuştuk ya, Dünya Kupası seçilme hikayesinde.
4: Evet evet.
5: Yine sponsorların etkisi olabilir diye. Aslında Brezilya'nın ilk maçındaki o maç önü görüntülerdeki bütün odak noktasını ona çevirdiğinizi düşünürsek kameraların, aslında bir anlamda gerçekler ortaya çıkmış gibi oluyor. Ya Dünya Kupası'nı biz 86'dan beri aslında hani tabii ki o dönemleri izlemedik ama ilk başlangıç oraydı abi. Yani reklamlar, oyunlar vesaire derken oralardan beri 40 yılda geldiğimiz konum çok başka bir seviyede. Hani futbolu gerçekten futbolun paydaşları mı yönetiyor yoksa dışarıdan insanlar mı yönetiyor sorusu daha net cevap buluyor gibi gözüküyor.
4: Kesinlikle öyle. Yani bütün bunların ışığında şu ana kadar gelişen bir Dünya Kupası var ki hani burayla alakalı bir iki gelişme daha var. Örneğin Tunus'ta Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir maçtan sonra bir teknik direktör değişimine gidiyor Tunus. Sabri Lamouchi İsveç'e 5-1 kaybettikten sonra tarafı görevinden alındı. Tunus Herr Renard ile anlaşmış, Suudi Arabistan milli takımının başından da kendisini hatırlayanlar olacaktır 2022 Dünya Kupası'ndan. Ya tabii Renard 2000 kupa sırasında takımın başına geçecek mi? Onunla ilgili bir haber göremedim. Belki vekilen bir asistan koç orada devam edebilir teknik direktörlük görevine burada Tunus adına, ama orada enteresan bir gelişme var. Onu da soracağım. Peki şu ana kadar abi performans olarak seni en etkileyen takım hangisi oldu? Şu ana kadar izlediğin maçlar arasında da en sevdiğin maç hangisi oldu?
5: Yani bir kere Almanya çok dolu dolu oynadı. 3 tane 10 numaralı sistemde. Ben hani bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Elbette rakibin zayıf vesaire etkiliydi ama hani Nagelsmann'ın geliş serüveni, takımı getirdiği nokta, eksiklerden dolayı neler yapacağına dair soru işaretleri. Açıkçası abi çok coşkulu bir galibiyet geldi. Belki de Almanları da umutlandırmıştır bu. Malum onlarda da bir 9 numara krizi var birçok ülkede olduğu gibi. Havertz'in de çok iyi bir sezon geçirmemesinden dolayı Deniz Undav'ı biraz daha ikinci planda bıraktı ve Musiala'ya hani o sakatlık sonrasındaki süreçte daha fazla süre vermesi, ki biliyorsun Klopp da bu noktada bir eleştiri yapmıştı ve sonrasında özür diledi hocadan. Yani Almanya şu ana kadar iyi gibi gözüküyor. Çünkü tepe favorilerden hani az çok fazla oynayan takım olmadığı için. Hani Brezilya belki birçokları için şaşırtıcı olabilir ama bunu zaten uzun süredir değerlendiriyorduk. Karmaşa çok büyük. Fas konusunda mesela ben Fas'ın galibiyetini açıkçası bekliyordum. Bir çifte şans denemiştim hatta orada. Yani çok hani böyle dikkat çeken takım herhalde yok gibi yani. Çünkü İsveç'in mesela Tunus performansını çok dikkate almayacağım. Sen de bahsettin Tunus'daki durumlardan ki gerçekten çok kritik bir şekilde geldiler. Yani Sabri Lamouch'un göreve gelmesi bile çok istenmeyen bir şeydi. Sebebi de şu: 90'larda aile kökenleri Tunus'a dayanan bir isim. Fransa milli takımını seçiyor ve hain olarak ilan ediliyor. Geriden gelen hani 25 yıllık 30 yıllık süreçte de şimdi ilk defa Tunus'un hocası olarak göreve başladı ama insanın aklında bir daha bir şu kaldı. 2014'te Drogba'lı o elit seviye diyebileceğimiz Fildiş milli takımıyla o gruptan çıkamamıştı. Zayıf bir gruptu ve 12 yıl sonra bu kez daha zayıf bir ülkeyle ve zamanında hain ilan edildiği bir ülkeye karşı hani vefa borcu gibi geldi ama hem Belçika'ya karşı 1973'ten beri tarihlerin en ağır yenilgisini almaları, peşinden bu İsveç maçı fiyaskosu derken böyle bir durum gerçekleşti. Ben onu şöyle gördüm abi, bir de 98'de de galiba yine antrenör değişikliğine gitmişler Polonyalı bir hoca varmıştı. Kapsersak galiba ismi. Onu da gönderip bir hoca değişikliği olmuştu 98'de. Etkisi görülemedi. Herven Erhard, hani sen de bahsettin, enteresan bir figür. Yani Suudi Arabistan futbolunu tekrardan o ayağa kaldıran hocalardan birisi olmuştu. Kesinlikle. Hatta hatırlayalım, 15 yıl önce Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı Kongo'yla. Yani başarılı bir hoca ama Tunus futboluna ne kadar uyuşacak çok emin değilim. Afrika futbolunu iyi bilse bile ya Tunus'un bu savunmacı karakteri hocanın hücumcu yapısıyla ne kadar uyuşacak, ben o konuda ciddi soru işaretleri taşıyorum ki ya jenerasyonu açıkçası beğenmiyorum, öyle söyleyeyim.
4: Yani evet, orada ben ama İsveç'te açıkçası hani Isak Gyökeres deneyinin aynı anda nasıl işleyeceğini merak ediyorum. Graham Potter'da o takımın başındaki hani enteresan bir teknik direktör. İsveç'le bağları güçlü bir teknik direktör.
5: Tabii ki.
4: Orada iyi bir verim aldı. Yani beni o anlamda İsveç şaşırttı. Maç olarak da ben Japonya-Hollanda'yı şu ana kadar izlediğim en iyi maç olarak düşünüyorum. Bilmiyorum.
5: Berbat bir ilk yarıdan sonra ki o gün biz Nesine TV'de yayındaydık. Yani ikinci yarı öylesine bizi cezbetti ki ya inanılmazdı.
4: Evet, evet, çok iyiydi, çok iyiydi. Bence bu bir de performans olarak hani övmüşken Fildiş sahilleri de benim turnuvadaki ses getirmesi beklediğim takımlardan birisi.
5: Ya şöyle diyeyim abi, bence en güçlü rotasyonlardan birine sahipler. Yani öyle bir kulübe var ki adamlarda ve ya uzun yıllardır hep şunu tartışıyorduk. Afrikalı antrenörler biliyorsun yetersizliğiyle hep tartışılırdı ve evet, Afrikalılar genelde yabancı hoca çekerlerdi, istikrarsızlardı. Ya son yıllarda sanki bu yapıyı biraz Senegal Alioune Cisse'yle devralmıştı. Şimdi Papetiaw onun bıraktığı yerde devam ediyor. Fildiş'in de biliyorsun Fa'ya geldi eski futbolcu. O takımı kalkandırdı. Yani Diomande'ye sahip olmak, işte
4: Yunanlı
5: oyuncuya yani sahip olmak falan. Ya inanılmaz bir takım ya.
4: Evet, yani ben Hinkapi'ye karşısında bu kadar hani Hinkapi'yi hani deyim yerindeyse denize dökmesi.
5: Galiba.
4: Evet, öyle yani denize dökmüş Hinkapi'yi bu kadar. Premier Lig'deki talipleri için yani zaten Liverpool hani başlıca talibi. Şu an Paris Saint Germain ve Liverpool'un oyuncuyu ikna etmek için çok ciddi bir yarış içinde olduğu söyleniyor. Herhalde hani bütün yetenek avcılarının ağzı sulanarak izlemiştir diye düşünüyorum ben.
5: Ya inanılmaz bir kariyer hikayesi. Hani o alttan çıkışı, Leganet'te parlaması, Leipzig'in
4: daha 19 yaşında
5: gelmesi. Evet yani, ve öyle bir sezon geçirdik ki Bayern'in oyuncularını bir kenara bırakalım abi. Yani Bundesliga'nın 3-4 tane sezonda MVP çıkabilecek oyuncu. Birisi belki de sen de hak verirsin, Mazambi'ydi. Freiburg'la zirve bir sezon geçirdi. Kesinlikle. Diomande'ye ama ben kesinlikle bir numara yazarım. Yani Leipzig bu sene tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne dönmüşse %75'i Diomande.
4: Ki hani zaten Bundesliga'da da bu hani ilk defa Bundesliga oynayan oyuncular işte Amerikan sporlarında olduğu gibi yılın çaylağı tarzı bir ödül atfediliyor. Diomande de bu ödülü Bundesliga'da alan oyuncu oldu. Çok da kişiyi şaşırtmadan. Onu da yine söylemek lazım. Bir dinleyicimizin bir sorusu gelmiş. Bolu Menger Baba Hızır Köyü'nden bizlere de selam göndermiş. Uğur Bey teşekkürler. 7 gol yiyen Çuraçao'nun, 5-1 yenilen Tunus'un bile 9 numarası var. Biz neden 9 numarasız oynuyoruz diye bir yorumda evet, bulunmuş kendisi.
5: Ama işte hani kalite noktasına biraz da bakmak lazım. 9 numaranın etkinliği.
4: Bir de mesela övdüğümüz takımlarda da işte az önce Almanya'yı bu anlamda övdük. Almanya'da bu futbolu benimsiyor. İspanya her ne kadar berabere kalmış olsa da İspanyollar da turnuva boyunca böyle devam edecek.
5: Hani, ya o yer zaman ilk 30 dakika galiba topla dokunmamış.
4: Böyle bir abi vardı. Evet doğru, sıfır. İlk 30 dakika yani. O yerde bunun ki hani bir tırnak içinde bir sahte 9 olarak belirlenen bir oyuncunun 30 dakika boyunca topa değmemiş olması hani cidden futbolun gerçekleriyle uyuşan bir şey değil ama doğru. Doğru.
5: Yani hani Joselu'yla ne bileyim işte Alvaro Morata'yla bir çözümler üretmeye çalıştılar.
4: Ya onlar Samu'nun sakatlanması. Yani. Onlar da bence Samu'nun sakatlanması çok büyük şanssızlık.
5: Evet, tam da yakışırdı bu takıma ya, sırtı dönük oyunu.
4: Bence Samu
5: çok net olurdu.
4: Sakatlanmadan Porto'da zaten uçuyordu. Evet. Sezonu o şekilde bitirseydi bence milli takımda da De La Fuente'nin planları arasında ilk 11 ya da yedekten giren ilk oyuncu kıvamında bir noktada olurdu diye düşünüyorum ben.
5: Yani arkaya sarkmalarını düşünürsek o merkezle beraber.
4: Abi
5: gücüyle,
4: o fizik ve atletizmin birleşmesi yani Haaland hibriti gibi bir şey.
5: Ya evet evet, ivmelenmesi çok iyi. Ya vuruş kalitesi de hiç fena değil. Penaltılarda da çok el atıyor. Kesinlikle ben de dediğin gibi alırdım ki Farioli'nin sistemiyle De La Fuente'nin oyun tarzı çok birbirine benziyor. Hem pres konusunda hem de geçişlerde. %100 fark yaratırdı. Ya zaten aslında İspanya futbolunun genel sorunu da bu abi. Yani Villa'dan beri, Torres'ten beri ya saf böyle yetenekli net bir dokuz çıkartamıyorlar. Hep böyle geçiştirme üzerine kurdular ki bu Barcelona'da bile aslında biliyorsun bu sene Lewandowski'nin ikinci planda kaldığı düzende böyle oldu. Real Madrid'in de genel zaten asıl problemi bu Benzema'dan sonra. Yine sahte dokuzlu formül gibi. Mbappe çünkü tam bir ceza sahası iki golcüsü değil. Daha çok topla buluştu nokta ve hızıyla fark yaratan bir adam getirdiği toplarla. Haliyle İspanya futbolunda da aslında şu anda hep saf dokuzlara dikkat edersen yabancı oyuncular. Tabii. Veya daha böyle pivot tarzı oyun isteyen kulüpler. Yani üst seviye takımlardan ziyade. Böyle düşünüyorum ben. Yani dünkü hani sorun İspanya'da biraz sanki net forvetler ziyade abi. Rakibi kırabilecek paslar yapamadılar ya.
4: Bence yani şunu
5: bu
4: çok
5: hani. Hantal geldi yani bana.
4: Katılıyorum. Bence bu hantallık hani ben yavaşlık olarak düşünüyorum. Bunun hı-hı, bence ana kaynağı Nico Williams ve Lamine Yamal'ın olmamasıydı.
5: Evet yani.
4: Yani İspanya'nın 2022'de oynadığı futbolu düşündüğümüz zaman ki hani omurgadan insanın unutmaması lazım. Kritik isimler şu anda yoklar ya da formlarının çok gerisindeler. Ama bence İspanya'nın o prime futbolunda 2022'de oynadığı futbolda merkezdeki bu hakimiyeti kanatların çok iyi ve bu oyunu bozmayan oyuncular olmasıyla pekiştirmesi sayesinde İspanya futbolu olarak çok öne çıkmıştı. Şimdi orada Nico Williams, Lamine Yamal sakatlıklarla boğuşunca İspanya'da bu anlamda ister istemez çok ağır bir geri adım atmak zorunda kaldı. Turnuvanın ilerleyen noktalarında ve İspanya'nın bence turnuva boyuncaki iddiasını da belirleyecek olan bir numaralı unsurlardan biri bu olacak. Yani İspanya'nın o toplu oyundaki gelenekleri ve üstünlüğünü ne kadar o kanatlarının çabukluğu ve bitiriciliğiyle perçinleyebileceği, pekiştirebileceği olacak. Yine Dani Olmo gibi bir kupa kahramanı çıkartabilecekler mi? Bence bu önemli bir soru. Örneğin Fermin Lopez'in bence sakatlanıp bu takımda olmamış olması onlar için çok büyük bir eksik oldu. Bence Fermin de bu futbol düzeni içerisinde etkileyici bir oyuncu olabilirdi. Hani ben bizim tarafımızda da abi, hani dinleyicimizde çünkü biraz hani Türkiye'nin 9 numarası oynamasından biraz yakınmış ama ya biz bu futbolla Euro 2024'te de başarılı olduk. Bence önemli olan burada oyuncu seçimlerinden öte bu oyuncularla beraber doğru taktiksel planın sahaya yansıtılması olacak Paraguay karşısında diye düşünüyorum.
5: Evet evet aynı fikirdeyim yani bu 9 numaradan ziyade ya çünkü hani insanlar orada biraz ezber bakıyor tabii çakta veriyoruz. 2 tane uzun stoperle oynayan bir takım hatta tabii. Üçlüydü. Bundan arasında Kerem atmak çok doğru değil ya da
4: Kerem'i atıyorsan abi Kerem'i orada ortayla pas atmaya çalışmak doğru olan değil. Yani bence bu çok göze battı. Yani
5: Barış Alper'in kesinlikle olarak.
4: Kesin yani Barış Alper'in o maçta bence 8 tane orta denemesi yapmış olması insanların çok gözüne batan bir şey oldu. Ben hak veriyorum buna bu arada.
5: Ya mesela Paraguay maçında kesinlikle Deniz Gül'le başlarım ben. Neden? Çünkü abi orada da Alderete ile Gustavo Gomez de benzer tipte oyuncular. Hem uzun hem de fizikli oyuncular. Çok rahatlıkla hani forveti ezebilen tipte iki oyuncu. Orada haliyle biraz daha sırtı dönük. Top tutabilen bir isme ihtiyacımız var. Ve kuvvetle muhtemelen Can Uzun gibi de hani sürpriz şutör diyebileceğimiz ya da o aralara girebilecek derinlere sızmalar yapabilen bir başlangıç oyuncusu olabilir düşüncesindeyim ki muhtemelen biliyorsun Montella 11'ine genelde sadık kalan muhafazakar bir antrenör. Evet. Ama bu defa bu baskılar ve ilk maçın getirdiği gereklilikten ötürü ben en az 3-4 tane kesin değişiklik bekliyorum. Ya çünkü buna da ihtiyacımız var. Paraguay'da benzer sorunları şu hatta eleştirilerin aynı şekilde onlar da oldu. Hatta
4: çok ağır bir mağlubiyet.
5: 3 tane kaleci Chivalent acayip şeyler söyledi yani hem hocaya hem futbolculara. Ya çok istim üzerinde iki takım olumsuz anlamda diyeyim. Ve ben maçın gerçek bir saha içi kaosa dönüşebileceğini düşünüyorum. Hatta bu yönden dün de söylemiştim abi. Kartlar konusu daha cazip olabilir taraf tercihinden ziyade.
4: Ya kesinlikle
5: yani abi, bir kavga çıkabilir gibi geliyor bana.
4: Sen burada bak Türkiye dosyasını açtın. Zaten sana bunu da sormak istiyordum. Ya ben burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi örneğin 2010'da İspanya, 2022'de Arjantin açılış maçlarını kaybettikten sonra kadrolarında değişikliklere gittiler ve sonrasında turnuvayı kazanan ülkeler oldular. Biz tamam Dünya Kupası'nı kazanmayacağız. Yani bunun için favori değiliz elbette. Ama ilk maçlardan sonra ya taktik dizilişini ya da oyuncu kadrosundaki bir iki farklı değiştirmeyi yaparak yoluna devam eden birçok ülke var. Bence biz de buna benzer bir adaptasyonu keza ortaya koyabiliriz. Bununla alakalı da zaten bir dinleyicimizden şimdi yorum gelmiş. Selamlar, milli takım olarak her maça aynı formatla veya oyun sistemiyle başlayıp oynamak zorunda mıyız? Biz neden formatımızı veya oyun sistemimizi değiştirmiyoruz rakibe göre? Niçin böyle bir oyun planı hazırlamıyoruz? Daha rakip takım analiz ettiğini, takımın yeterince rakibi analiz ettiğini düşünmüyorum demiş. Ben son kısma katılmıyorum. Yani analiz kısmında bir eksiği olduğunu düşünmüyorum Türkiye'nin. Yeri geldiğinde örneğin Montella'da üçlü savunmayı cebinden çıkarmış bir teknik direktör ama bence ilk maçtan ders alıp ikinci maça farklı bir 11'le ya da aynı 11'le çıkıyorsa da daha farklı bir taktiksel anlayışla çıkacağını düşünüyorum ben de Türkiye'nin.
5: Ya ben de aynı fikirdeyim. Şimdi Paraguay fark yedi ama o abi orada kesinlikle Amerika'nın çok üstün bir oyunu vardı. Yani uzun süredir biz Amerika'yı bu kadar dolu dolu görmedik.
4: Abi bir yani ilk golden sonra dağıldılar ya.
5: Yani Pochettino takımı gibiydi abi. Hatırlasana 2017-18 sezonu zirve yaptıkları.
4: Kesinlikle.
5: Yani üç taraftaki sanki Dele Alli, Eriksen ve Kane gibi üçlü yarattılar. Pulisic acayip bir maç çıkarttı. Zaten Sergio Dest ya inanılmaz fullback. Neredeyse üçüncü forvet gibi her topta var ileri çıkışlarda. PSV'de bu sisteme çok alışık. Merkezde Mekin her topu çok olumlu kullanan tam bir joker. Yani 4-5 tane o kadar fark yaratan oyuncu var ki enerji anlamında. Bir de bu coşkuyla birleştiği için 30 yıl sonra tekrardan kendi statlarındaki bir Dünya Kupası maçında Paraguay'a karşı erken gol bir anda oyunu başka bir yere getirdi. Zaten Paraguay'ın direnci hatırlayalım hep 0-0'da tutmak üzerinedir oyunu. Kıtadaki başarısı da böyle gelmişti. Erken golden sonra dağılma süreci ve rakibe bir türlü karşılık veremediler ritim anlamında. Böyle bir sonuç çıktı. Biz biliyorsun daha topa sahip olmayı ve sakin oynamayı seven bir takımız. Topa ritim kazandırarak gitmeyi seven bir ekibiz. Daha yavaş olduğumuz için söyleyeceğim. Haliyle Paraguay maçı temaslı anlamda daha yüksek olaya bence akıbete götürecek. Bu bağlamda ya sanki böyle yüksek kartların çıkacağı, rakibin bizi temaslı oyunla bozmaya çalışacağı bir düzende. Biliyorsun bizim oyuncularımız da daha duygusal. O karşılığı verebiliyorlar zaman zaman. Hakem de El Salvadorlu gerçekten fiyasko bir hakem atanmış. Onu da söyleyeyim. Hatta 2 yıl önce Jorge Jesus'un El Hilal'i çalıştırırken El Salvador'da futbol mu vardı bize bu hakemi gönderdi?

0: oyunlarında ama arkasında iki tane çapa vardı neredeyse. Valverde'yi bile öyle kullanıyorlar, hatırlayalım.
1: Tabii.
0: Bu görevi tam yapamadığınız zaman ya da Hakan Çalhanoğlu'yla beraber bir rol çakışması yaşadığınızda ister istemez sıkışabiliyorsunuz orada. Ama işte Arda'yı kulübeye çekmek çok hani Montella'nın yapabileceği bir şey mi ya da düşünür mü, çok emin değilim.
1: Bence yapması yani gereken bir şeydi olacak. Değil. Eğer hani sakatlığından sakatlığıyla alakalı olarak hani 90 dakikayı kesinlikle çıkaramaz gibi bir durumu yoksa, ki hani olabilir. Bence Avustralya maçında hani sakatlığını %100 atlatmış bir Arda görmedik. Bence Arda'yı biraz sağda başlatmasının sebebi merkezde çok markaj altında kalmayıp sağdan içeriye girsin, görece daha rahat olsun düşüncesi de olmuş olabilir. Hani Arda'yı öyle kullandığınız zaman, ama Arda'nın yanına bence iyi de bindiren bir bek lazım. Zeki Çelik veya bizim elimizdeki herhangi bir sağ bek bence o profil değil. Eğer Ferdi Kadıoğlu'nu sağ beke çekmeyeceksek. Bence de bundan ötürü Arda'nın merkezde başlaması uzun vadede takımın planları için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ben de.
0: Ya net aynı fikirdeyim. Ya stoper ikilisi konusunda da biz gerçekten sorun yaşıyoruz.
1: Şimdi abi bence ben orada kesinlikle Ozan Kabak'ın dahil olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya şöyle abi, şimdi Merih Demiral'ın herkes hatasını konuşuyor ama Merih Demiral El Ahli'de hani iki sezondur Asya Şampiyonlar Ligi kazanırken İbanez'le beraber oynuyordu. İbanez biliyoruz ki yönlendirici, denge stoperi. Merih Demiral hamle stoperi. Evet. Şimdi siz burada Merih Demiral'ı daha geride konumlandırıp denge stoperi gibi kullanıyorsanız, zaten bu konuda pozisyon bilgisi zayıf bir oyuncu. Daha ilk temasla fark yaratmayı seven bir isim.
1: Evet.
0: Abdülkerim de biliyorsun Galatasaray'da Davinson'un yerini tamamlayıcı oyuncu. İki tane aslında benzer tipte oyuncu olduğu için abi o sarkmalarda ya da ne bileyim çizgi savunmasını ayarlaması çok zorlanıyoruz. Zaten yediğimiz golde de gördün. Çok kötü şekilde yakalandık. Ve bu iki oyuncu önde yakalandığı zaman problem yaşanabileceğini görmüştük. Haliyle bence sana net katıyorum. Ozan Kabak'ın repertuarı bana kalırsa abi Hoffenheim'de net gelişti. Çünkü iki yıldır Christian İzler'le çalışıyor. Çok yetenekli bir antrenör. Ve üçlü de oynatan bir oyuncu. Yani hem üçlü hem dörtlü çok uygun profil yarattı. O yüzden Ozan Kabak sanki Abdülkerim'in yanında daha uygun profil gibi geliyor bana da.
1: Kesinlikle. Ben de zaten bu yorumu, yani çok güzel detaylandırdın. Bunu söylüyor olmamın sebebi Merih'in performansı değil, Merih'in oyuncu profiliyle alakalıydı. Sen zaten bunu çok da detaylı açıkladın. Ağzına sağlık abi. Yani Türkiye için de bunları iyi konuştuk. Genel olarak da şöyle kupaya bir bakış attık. Yine eklemek isteyeceğim bir şey olursa geriye dönük ekleriz. Buradan yavaş yavaş bugünün ve tabii ki hani gecenin maçlarına geçelim. Bugün aslında Türkiye saatiyle 10'da oldukça keyifli geçmeye aday bir maçla açılışı yapıyoruz. Evet. Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Fransa tabii ki kupanın en büyük favorilerinden bir tanesi. Kylian Mbappe'nin yine turnuva öncesi büyük açıklamaları vardı. Senegal kağıt üzerinde son Afgan şampiyonu diyemiyoruz ama hani Afgan şampiyonu da desek olur. Biraz orada karmaşık bir durum var tabii ki de.
0: Sahanın kazananı masanın kaybetti.
1: Aynen, sahada kazanıp masada kaybetti. Şimdi de Dünya Kupası'nda onlar da bence bu kupanın fark yaratmaya aday takımlarından bir tanesi. Güzel bir maç bizleri bekler. Sen ne düşünürsün?
0: Ya bir kere 2002'yi sanki hatırlatan bir maç abi.
1: Orada bir Senegal sürprizi vardı.
0: Evet, El Adidu'yla falan acayip bir kazanmışlar ki 98'den yine şampiyon olarak çıkan bir Fransa'nın hayal kırıklığı yaşadığı bir turnuvayı hatırlayalım. Bugün itibariyle bakarsak abi Senegal'in kadrosundaki 10 futbolcu Fransa doğumlu. Fransa kadrosunda bildiğim kadarıyla Dembele'nin galiba annesi
1: Senegal'deydi. Mertcan, hemen detaylara girmeden yarış arasına gitmemiz tabii lazım. Abi. Yarıştan sonra değerlendirelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hadi kampuda. İki tay kaldı start makinesinin gerisinde.

11 numaralı Uygur kızı çok iyisiz biçimde hazırlıklarını sürdürüyor. Turlarına devam ediyor Starting Box dışında. 8 numaralı Akburçak yedeklendi. Kulvarına doğru yaklaştırılıyor. Yerini almak üzere artık 8 numaralı Akburçak. Akburçak da starttaki yerini aldı. 11 numaralı Uygur kızı Sontay. O da kulvarına doğru yaklaştırılıyor.

numaralı kulvarı kullanacak. 11 numaralı Uygur kızı kulvarına yönlendirilecek bir kez daha.

plana alındıktan sonra tekrar box'a yaklaştırılacak 11 numaralı Uygur kızı. Gözleri örtüldü şimdi Tay'ın. Bu şekilde kulvarına yönlendirildi. Kulvarına yakın ancak henüz yerini almış değil 11 numaralı Uygur kızı. Çabalar devam ediyor.

uğraşları devam ediyor. Start görevlilerinin 11 numaralı Uygur kızının yerini alması için. Start'taki yerine yakın.

0: tekrar kulvarına yönlendirilmeye çalışılıyor ancak şimdi bir tur daha atacak Starting Box gerisinde 11 numaralı Uygur kızı. Evet arkadaşlarım beni uyarıyor, 11 numaralı Uygur kızı koşmaz start verildi ve Ankara'da günün 9. ve son koşusu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Kampu ve 12 numaralı 3 konaklı ikişer boy kadar geciktiler. 1 numaralı Bembeyaz Adam ilk metrelerle birlikte liderliği aldı, bir boyda fark yaptı. İkincilikte 6 numaralı Şeroğlan takipteydi, şimdi o öne geçti. İkincilikte kaldı 1 numaralı Bembeyaz Adam, daha sonra dış kulvarda 9 numaralı Ateş Kuşları üçüncülükte, onun hemen yarım boy gerisinde dışarıda 10 numaralı Çenger, bir boy geride 2 numaralı Beşir Hat, onun yarım boy gerisinde içeride 7 numaralı Vurgun Han, 2 boy kadar geride 8 numaralı Akburçak, 1,5 boy geride 5 numaralı Rekortay, daha sonra 5 numaralı Rekortay'ın gerisinde 3 numaralı Günalp ve 4 numaralı Kampur sırasıyla son 600 metreye giriyor Ortaylar. 6 numaralı Şenoğlan 2 boy farklı yarışın lideri, 1 numaralı Bembeyaz Adam ikincilikte, onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Ateş Kuşları, içten şimdi 3.'lüğe sokulan 7 numaralı Vurgun Han şeklinde Taylar virajı döndü. 6 numaralı Şenoğlan virajı önde döndü orta kulvardan. 1 numaralı Bembeyaz Adam'ın dışarıdan da 7 numaralı Vurgun Han'ın gayretleriyle son 400'e girildi. Dıştan gelen 7 numaralı Vurgun Han etkili ataklarla geliyor. İçindeki 6 numaralı Şenoğlan'ı son 200'e gelmeden hemen önce yakalıyor. Liderliği 7 numaralı Vurgun Han aldı. 6 numaralı Şenoğlan ikincilikte, 1 numaralı Bembeyaz Adam'ın da gayretleri var. Son metreler, 7 numaralı Vurgun Han koşunun lideri, 1 numaralı Bembeyaz Adam ikinciliğe sokulsa da 7 numaralı Vurgun Han kazanıyor koşuyu. 1 numaralı Bembeyaz Adam ikinci, 6 numaralı Şenoğlan üçüncü, 2 numaralı Beşir At dördüncü, 5 numaralı Rekortay'da koşunun 5.'si oldu. 7 numaralı Vurgun Han Ankara'da günün 9. ve son koşusunu Fesi Çetin Baş'la kazandı. 11 numaralı Uygur kızı start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Bankam, bank kartım hadi.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
18: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
19: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
20: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
21: Sen ne istersen o.
22: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
23: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Aranın ardından Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nda Fransa-Senegal maçını değerlendiriyorduk sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte. Mertcan, sen bir 2002 hatırlatması yaptın. Bir sürpriz bekliyor musun bu akşam?
3: Ya abi, sürprizden ziyade şöyle, Senegal'in gol atmasını bekliyorum. Oranını gerçekten iyi buldum. Şu an biraz düştü ama yani iyi durumdalar aslında. Bana kalırsa o hani masada kaybedilen şampiyonluk sonrasındaki reaksiyon olumluydu. Hem FIFA'ya karşı hem Afrika Konfederasyonu'na karşı. Fransa'nın da biliyorsun yani belli çalkantılı dönemleri olabiliyor. Dünkü sürprizleri de düşündükten sonra başlangıç konusunda bir sıkıntı yaşanabilir düşüncesindeyim. Senegal'in burada gol atmasına verilmiş oran bana cazip geldi. Ön tarafında hesaba katarsak yani ben deplasman 0.5 üst bekliyorum burada Fransa odaklı tercihe gitmeden.
2: Evet, burada Senegal golü mantıklı. Hani Fransa'nın kazanırını düşünenler için de maç sonucu 1 ve KG var 2.92'den, bence yine iyi bir oran güzel sunuyor. Peki Irak-Norveç. Norveç'te tabii ki burada Haaland'ı, Ödegaard'ı, Sörloth'u ilk defa Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. Birçok insan için de Dark Horse olarak adlandırılıyor. Irak karşısında onlar ne yapar sence?
3: Ya bir kere 90'lardan sonra ilk defa bu kadar umutlular. 94-96 arasında FIFA'da ikinci sıradaydı bu ülke. Hatta 5 yıl boyunca Oslo'da maç bile kaybetmemişlerdi. İlk defa senin de söylediğin gibi güçlü bir jenerasyonla geliyorlar. Maçın tabii ki ağır favorisi durumlar. Ben burada şöyle iki tercih gittim. İlk olarak aslında Nusa'nın golünü bekliyorum. Oranı 2.60. Elbette hepimiz için Haaland, Sörloth, Odegaard daha öne çıkıyor ama Nusa'nın genel performansı milli takımda sol bek yerine beraber beğeniyorum. Onun deliciliğiyle burada gol atabileceğini düşünüyorum. İlk olarak bunu denedim. Bir de deplasmanı 6.5 üst korner. 1.79 bunun oranı. Ya bunu neden öneriyorum abi? Duran toplarda biliyorsun Norveç etkili bir takım. Evet. Hatta eleme sürecinde 5 tane duran top golleri vardı. Irak biraz çalkantılı geldi 40 yıl sonraki Dünya Kupası'nda. Federasyon Başkanı devlet tarafından görevden düşürüldü. Antrenör çok savunmacı bir oyun oynatıyor. İki forvetinden Ayman Hüseyin efsane 7 saatlik biliyorsun belki okumuşsundur. Havaalanında tutularak milli takım kampına geldi ki Nisan'dan beri maçı yok. Diğer forvet Luton'da bu sene gol bile atamadı. Yani iki tane formsuz forvetle skor bulmaları çok zor. Ben Norveç'in üstüne geçecek bir maç bekliyorum. İki tercihim de hani böyle. Nusa gol atar. Deplasman 6.5 üst korner kullanır.
2: Peki burada Norveç'in farklı bir galibiyete gitmesini bekler misin?
3: Olabilir yani. Sadece hazırlık maçları biraz beni korkuttu ve bu hava şartlarına çok alışamadıkları söyleniyor. Ondan dolayı biraz çekiniyorum açıkçası Irak'ın katı savunmasından ötürü. O sebeple hani handikap ya da gol taraf tercihine gitmemeyi daha doğru buldum diyebilirim.
2: Evet, ve gece 4'te son şampiyon Arjantin Cezayir'le karşılaşacak. Bu karşılaşma için ne beklersin?
3: Ya Scaloni bir efsane yarattı abi. 2018'den beri görevde. Dünya Kupası'nda getirdi. Uzun yıllardır ben Arjantin'de hiçbir antrenörün bu kadar uzun ve istikrarlı çalıştığını hatırlamıyorum. Oyuncu grubuna müthiş hükmetmiş durumda. Çok yetenekli bir jenerasyon var. Messi'nin son turnuvası haliyle Arjantin favorilerden bir tanesi. Buna çıkış yok. Cezayir'de en önemli eksiklerden birisi galiba Ben Saibini. Hem biliyorsun çok şey bir oyuncu yani joker bir oyuncu. Sol bekte de kullanabiliyorsun, stoperde de kullanabiliyorsun. Onun yokluğunda savunması bu tarz maçlarda sorun yaşayan bir Cezayir'in. Duran toplarda da 7'den 8 golün 5'i duran toplardan gelmiş eleme sürecinde. Arjantin zaten burayı Messi ile iyi kullanıyor, Di Maria olmasa da. Uzun stoperler de var. Biliyoruz ki Romero ile Otamendi çıktığı zaman gol atabilen oyuncular. Yani bence Arjantin için bu da bir avantaj. Cezayir'in ön tarafı sanki değil mi topu isteyen oyuncular. Mahrez olsun, Gohore olsun. Bunlara topu ulaşmadığı zaman sorun yaşanabilir. Ya ben burada da abi şöyle iki tercihe gittim. Arjantin iki yarıda da gol atar. Oranı 2.16. Güzel. Burada aslında senin de merak ediyorum fikrini. McAllister için 3'den fazla top çalar der misin? 2.51'lik bir oranı var.
2: Ya sezonu formsuz geçirdi. Milli takımda ben de fark yaratmasını bekliyorum. Bence güzelmiş. Oranını beğendim.
3: Hani arada kaldım ama McAllister'ın oranı biraz daha cazip geldi bana. Daha hareketli bir oyuncu ya.
2: Evet.
3: Hani o önde baskıdan çıkartabilirlerse diye 2.51'den bir de onu denedim. Senin aslında fikrini merak ediyorum bir Liverpool fan olarak.
2: Evet, bence çok mantıklı. Ya bence mantıklı. Milli takımı ben daha farklı oynamasını bekliyorum. Ümit de ediyorum. Yani Liverpool'a iyi dönsün oyuncu. O yüzden güzel de bir oranı varmış Mertcan Bulca. Son olarak da kısa bir şekilde bu sürüyordu maçı için tahminini alabilirim.
3: Ya burada handikap 1 bekliyorum abi. Ragnik'in oyunu malum. Tamamen prese dayalı. Ürdün'ün de İsviçre maçında belki görmüşsündür o kısa videoyu. El Tamari takım arkadaşlarını prese çağırıyor ama ne bu pres yatkın bir oyuncu var ne de bir koordinasyon vardı. İki tane pasla geçiş yiyerek ilk üçle karşısında gol yemişlerdi. Yani bu kadar kopuk tek bir oyuncuya bağımlı 5-4-1 sisteminde ilk defa Dünya Kupası'na girecek yetersiz bir Ürdün'ün Avusturya'nın o merkezde çalışması bana çok kolay gelmiyor abi. Forvetler yetersiz olsa da çok üretken bir Avusturya bekliyorum. Orada ben aslında handikaplı galibiyetini denedim. Oranında 1.76. Evet. Yani Norveç'ten nizayade Avusturya'nın Ürdün karşısındaki handikaplı galibiyeti bana daha makul geliyor.
2: Kesinlikle öyle. Mertcan Bulca, çok detaylıca konuştuk. Ağzına abi. Sağlık. Teşekkürler.
3: Ne demek, her zaman.
2: Sevgili dinleyiciler, ben Özer Çelik Süngü. Nesine saatlerinde programın sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında.
5: Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonlar son düzlükte.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili özet gelişmeleri aktarmak üzere Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden sonra Sancak. Ben şimdi İstanbul'a başlayalım. %90'lı seviyeleri aştı yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Samatya'dan yoğun. Anadolu Avrupa Önü Acıbadem'de yoğun. Anadolu Avrupa Önü'nde bir kaza var Avrasya Tüneli'nde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Avrupa Anadolu geçişi Perpa'dan yoğun Altunizade'ye kadar. Anadolu Avrupa Önü'nde Altunizade'de başlayan trafik yoğunluğu da Halic'e kadar sürecek. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişinde bir intihar girişimi var maalesef. Trafik yoğunluğu hastalığından itibaren köprüye kadar kilit. Anadolu Avrupa Önü'nde de Ümraniye tarafından akıcı yönlü trafik sizi bekleyecek. Üçüncü köprü her iki yönde rahat durumda. Ankara'ya döndük başkentte. Şu sıralarda %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Bir kaza haberi var. Kuzey Çevre yolunda Susuz Kavşağı'na gelmeden önce Erdoğan Tan Köprüsü bölümünde bir kaza var ve Ayaş yolu devlet mahallesi alt geçidinden gelmeden de Yeni Kent yönünde arızalı bir araç var. İzmir'e de bakalım. Burada da %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolunda Çiğli yönünde Seyrek Kavşağı sonrası sol şeritte bir kaza var ki çevre yolunda da özellikle burada Gökdere tarafından Bornova'ya Karşıyaka yönünde trafik yoğunluğunda etkili olduğunu hatırlatalım. Bunlar özet gelişmelerde hepsi daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Haziran Salı, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Amelli futbol takımında da Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor. Birazdan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amelli futbol takımının kamp merkezine bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri aktaracağız. Tabii bugün milli takıma dair en çok konuşulan konu hiç kuşku yok ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'e verdiği yanıttı. Sosyal medyada da çok fazlasıyla tartışıldı, gündem oldu. Bu konuyu da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bugün Dünya Kupası'nda 22'de Fransa-Senegal maçı var. Gece 01'de Irak-Norveç mücadelesi olacak I grubunda. J grubunda ise gece 4'te Arjantin Cezayir'i ile karşılaşacak. Sabah 07'de ise Avusturya-Ürdün maçları bizleri bekliyor. Akşam seansında Fransa-Senegal maçı saat 22'de. Bunu hatırlatayım. Yine Dünya Kupası'nda böyle güzel hikayeler var. Hepsini program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Kulüplerde ise bugün Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek futboldan sorumlu, hatta transferden sorumlu Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk'un bir toplantısı vardı Kemerburgaz'da. O toplantıda neler konuşuldu? Galatasaray önümüzdeki günlerde transfer konusunda neler bekliyor? Saat 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. 19.40'da ise Beşiktaş'la alakalı bir bağlantımız olacak. Beşiktaş'ta şu an Fransa'da, İtalya'da birçok oyuncu ile temas halinde. Bugüne dair ilerleyen bir transfer var mı? Transfer konusunda Beşiktaş nasıl bir yol izliyor? Şu ana kadar kimlerle görüşüldü? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de yarın teknik direktör konusunun açıklığa kavuşması bekleniyor. Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. Fenerbahçe'yi yakından takip eden birçok gazeteci de Aykut Kocaman ismini yazdı. Ve Sarı Lacivertliler dün görev dağılımı yaptı, yeni yönetim. Bu görev dağılımının ardından da transferde harekete geçti. Fenerbahçeli yetkililer yarın Almanya'da Borussia Dortmund kulübüyle görüşecekler. Sergi Girassi için Malang Suar konusunda önemli bir gelişme var. İtalya Ligi'nden yeni bir stoper gündeme geldi Fenerbahçe'de. O Fenerbahçe'nin de oldukça hareketli bir döneme girdiğini söyleyebiliriz artık. Faaliyet zamanı Sarı Lacivertli takımda dün görev dağılımı yapıldı yönetim içerisinde. Bugün de bugünden itibaren de çalışmalar başladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ilgili bir haber paylaşacağım sizlerle. Ertuğrul Bey'e Aziz Yıldırım'ın bir telefon ettiği ve telefonda özellikle yabancı kuralı konusunda ısrarcı ve ricacı olduğu yönünde bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Tabii Trabzonspor'un yeni transferi Cabral dün Yeşil Burnadaları İspanya maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Trabzonspor bu transferi Dünya Kupası öncesi yapması da büyük bir avantaj. Çünkü eminim dünkü maçtan sonra veyahut da Yeşil Burnadaları'nın bundan sonraki gruplarda göstereceği performansla toplamda 11,5 milyon euroya mal olan o transfer belki daha yüksek bir maliyete yol açabilirdi. Böyle büyük turnuvalarda oyuncuların gösterdiği performansla birden fiyatları katlanabiliyor değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Şöyle dünyaya da baktığımda artık herkesin gözü kulağı Amerika, Meksika, Kanada'da. Dünya futbolunda 22. Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ve grup maçları da yavaş yavaş, grup maçlarında ilk maçlara sonuna doğru geliyoruz. İşte sabah gece saatlerinde son dünya şampiyonu Arjantin sahne alacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa bu akşam 22'de Senegal ile karşılaşacak ve artık tüm takımları da görme fırsatımız olacak değerli dinleyenler. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87. Sizler de soru ve görüşlerinizle programa katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Hemen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlamak isterim. Önce Fatih Hoca'nın açıklamasını hatırlatayım. Fatih Hoca, Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında Dünya Kupası'ndaki Avustralya mağlubiyeti sonrası bir yayın yaptı ve orada bir saate yakın bir videoydu. Orada genel hatlarıyla aslında çok detaylı bir değerlendirmesi vardı. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu rahatsız eden kısım şurası. Halkımızdan ricam ya lütfen hesap pardon. Halkımızdan ricam lütfen hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen taraf olalım dedi. Yani öldürmeyin diyor Fatih Hoca. Oradaki herkese moral olmamız lazım. Onlar bizim canımız. Bizden daha fazla üzülüp bizden daha fazla düşünüyorlardır. Üzülmeyi de, sevinmeyi de, hatta hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakmalıyız dedi. Ve bugün basının karşısına geçti. Arizona'da milli takımın kamp merkezinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve tabii milli takımın genel durumuyla ilgili bir açıklaması vardı ama en çok konuşulan kısım şurası. Şenol hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyordum ama İmparator lakabını işte bu halk verdi ona diyor. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparator ise lakabınız ya, orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de öyle hazırlık yapalım diyor. O hesap verecek yani diye eklemiş. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine diyor. Yani şahsi fikrim benim. Burada çok böyle abartılacak bir şey yok. Fatih Hoca'nın da genel hatlarıyla yaptığı açıklamanın tamamında yol gösterici taraflar da vardı. Geçmişten yaşadığı deneyimleri de paylaştı. Ve nihayetinde orada da işte 2-3 cümlesi seçilip İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanlış lanse edilmiş diye düşünüyorum. O da izlerken, dinlerken sırf oraya takılmış. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biraz böyle hani racon kesme kısmında o tarafları seviyor yani. Bunu zaten pek de gizlemiyor basın toplantılarında da, kamuoyunda böyle geçmişte Trabzonspor başkanı yaptığında da birçok davranışına şahitlik ettik hep beraber. Bunu iyi ya da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani tarzı o şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ve tabii eminim o da çok üzüldü. Yani şey maçından sonra, Avustralya yenilgisinden sonra. Çünkü kendisi 18 Temmuz'da MetLife'da biz final oynayacağız mottosuyla, parolasıyla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Nihayetinde de bu hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Orada alınması gereken çok fazla mesaj varken İbrahim Hacı Osmanoğlu gitmiş. Kendisini rahatsız eden yere takılmış. Ama bazen de böyle rahatsız edici eleştiriler de olabilir. Burada Fatih Hoca'nın dediği, ben Fatih Hoca'yı da savunmuyorum ki Fatih Hoca da geçmişte eleştirdiğimiz çok şeyi tanıklık ettik. Yani Fatih Hoca döneminde de eleştirdiğimiz çok şey oldu ama Fatih Terim döneminde, geçmişte. Bugün gelinen noktada böyle bu kadar abartılı bir şekilde cevap verilecek bir durum görmedim ben Fatih Terim'in açıklamasında. Kamuoyunda da genel kanı bu şekilde. Hani işte şey diyorlar bazı yazarlar, yanlış lanse edilmiş diye. Yanlış lanse edilme yok aslında. İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisi dinlemiş zaten o videodaki açıklamaları ve kendisi o tartışmaya yani başlattı. Bir danışmanın ya da etrafındaki birinin uyarmasıyla olan bir şey değil. Ha, etrafındaki danışmanı işte artık basın sorumlusu kimse şunu diyebilirdi. Ya Sayın Başkan burada çok fazla takılacak bir şey yok. Ya isterseniz buraya hiç girmeyelim de diyebilirdi. Ha, bir de şöyle bir durum var. Bunu danışman ya da basın danışmanı söylediği halde kişiler uygulayamayabiliyor. Yani işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'da üslup tarz itibariyle böyle pek bu konularda danışmanını, basın danışmanını ya da işte basın sorumlusunu pek dinleyecek biri gibi durmuyor. dışarıdan bir gözle söylüyorum bunu. Şimdi Arizona'ya gidelim. TVNET'ten Whitney Çiçek kampı milli takımı yerinde takip ediyor. Whitney merhaba.
1: Merhabalar abi, selamlar.
0: Nasıl milli takımda hava? Tabii yenilgi sonrası birden böyle hedefte olan bazı oyuncular var. Montella çok eleştirildi. Buradaki yansıma biraz böyle hayal kırıklığıyla beraber eleştiriler de sert oldu ama oradaki hava nasıl? Oradaki havayı merak ediyorum. Şu an eminim antrenmanlarda oyuncularla sohbet etme şansınız oluyor. Zaman zaman böyle basına açık söyleşiler de
1: Tabii.
0: oluyor.
1: Dün vardı bir antrenman, Avustralya maçı sonrası. İlk antrenmanda önemli bir nokta bu aslında. Yani ilk kez antrenmana çıktı bir futbolcular maçtan sonra ve evet, o da basına çıktı. Şunu söyleyeyim Ayhan. Çok ciddi bir ortam vardı. Miami'deki Avustralya maçından önce Arizona'daki ve Avustralya maçından önce Kanada'daki antrenmanlar bu kadar ciddi değildi. Yani ya da basına açık kısmında 15 dakika bir basına açık antrenman vardı. Basına açık kısmında çok netti. Yani bunu gördüğümü söyleyebilirim. Hani bunun ana sebebi bir tabii ki basına açık olması. Artık bence 2002 Dünya Kupası'na giden büyüklerimiz şöyle söylemişti. Milli takım basından çok uzaktı. İnşallah bu kadar uzak olmaz şu an itibariyle ama bence uzaklaşmaya çalışacak gibi bir durum söz konusu milli takım açısından. Bunun ana sebeplerinden biri bence eleştiriler tabii ki. Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin sen, ona değineyim ben. Yani başkan bir anda yani başkan açıklama yapacak diye bize bir gün önceden haber verildi tabii ki gruba, milli takım iletişim grubuna. Bu iletişim grubundan sonra da ben de seninle aynı fikirdeyim bu noktada. İbrahim Hacı Osmanoğlu gidip de bir basın danışmanı böyle yazmış, şöyle yazmış gibi bir cümleler kullanabilecek durumda olmayan bir insan. Bunları tercih etmeyen bir insan. Ama bir iki tane etrafındaki danışmanı diyebilirsiniz, yakını diyebilirsiniz. Ellerinde bir iki tane kağıt vardı. Bazı şeyleri yazmışlar. Bence Hacı Osmanoğlu da buna baktı. Ama kendi istediği tarzda anlatmış olma ihtimali çok yüksek. Bence bazı kelimeleri ağır ifadeler kullandı. Şöyle küçük bir detay da vereyim. Basın toplantı, antrenman bitti giderken bütün basın mensupları milli takımı alkışladılar. Bence önemli bir detay bu. Ben futbolcularda birazcık şaşırdı. Beklemiyorum
0: Futbolculardan bir
1: artık.
0: tepki geldi mi siz orada alkışlarken?
1: Yok, sadece dönüp baktılar. Hani ekstra bir alkışmış, ekstra bir el sallamaymış gibi bir durum söz konusu olmadı. Basın mensupları burada bir 20-20 kişi varız herhalde bütün medya mensupları olarak. Bu noktada milli futbolcularımız da buradaki o basınla o kadar eleştirmiyor. Bunu bence ayırması gerekiyor. Burada Arizona'da bulunan basın mensupları o kadar da eleştiri yağmuruna tutmuyor. Tutabilir. Bence Paraguay maçından sonra net bir şekilde tutabilir. Bizden uzaklaşmak bence doğru bir hareket olmayacak. Basın mensubu açısından söylüyorum bunu.
0: Şimdi White'in çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki Avustralya maçı öncesi daha böyle ılımlıydı oyuncular. Daha böyle yakınlardı ama maçtan sonra da ciddi bir mesafe koydular basına diyorsun. Yani bu oyuncuların kendi tercihi mi yoksa federasyonun talebi mi? Hani buna dair
1: Bence
0: bir
1: tamamen
0: izlenimin var mı?
1: Yo, federasyonla alakalı bir durum ben söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bence tamamen birazcık kendi tercihleri. Şunu söyleyelim. Hani sosyal medyada Riva'daki kampları hatırlayalım. İlk futbolcular antrenmana çıkarken eğlenerek çıkarlar. Hani bizim arkadaşlarımız da görüntü alır. 5'e 2 antrenman yaparken çok keyiflidir. Birbirleriyle şakalaşırlar çok fazla. Ama dünkü antrenmanda şakalaşma unsuruna dair hiçbir şey yoktu. Sıfırdı. Hani birbirleriyle alakalı bir durum. Bunun bence tek sebebi basına açık bir antrenman. Kötü bir poz vermeyelim. Hani eğlenceli bir poz vermeyelim ki yani siz bir de yenildiniz, eğleniyorsunuz.
0: Ha,
1: Cümlesini
0: sosyal
1: duyurmak.
0: medyaya düşer görüntü, bir de başımıza oradan iş almayalım düşüncesi olmuş
1: Kesinlikle o
0: olabilir.
1: yüzden. Kesinlikle o yüzden olduğunu düşünüyorum ben. Belki biz çıktık daha keyifli bir ortam vardı. Bunu göremedik tabii ki biz de.
0: Whitein, peki ben bugün dikkatimi çeken o son antrenmanda Eren Elmalı normal saç modeline dönmüş. Merih Demiral'in o milliyetçi bıyık bırakma çok eleştirilmişti. İşte eşi yabancı, şöyle böyle gereksiz milliyetçilik kasıyor diye çok fazla eleştiri vardı sosyal medyada Merih Demiral'e. O da bıyıkları kesmiş. Bu baskılardan dolayı mı oldu sence bu?
1: Bence baskılardan dolayı oldu. Yani oyuncular şunu düşündü. Galibiyetle başlasaydılar bence çok keyifli. Başka futbolculardan da farklı saç stilleri ya da farklı sakal stilleri görme ihtimalimiz yüksekti. Ama oyuncular yenilince şunu düşündüm. Ya hem yeniliyorsunuz hem şov yapıyorsunuz. Bizim ülkemizde çok fazla kullanılan tabiridir bu. Ama gitmeden önce de şunu diyordu sosyal medyada bunu yazanlar. Ben öyle gördüm. İnsanlar Dünya Kupası'na giderken farklı saç stilleri gidiyor. Bakalım bizim futbolcular ne yapacak? Bence güzel şeyler yapmaları lazım. Bir Ümit Davala yapması lazım. Yani belki Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo gibi bir şey yapılabilir mi? Cümleler kullanılıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada Eren Elmalı hemen saçını değiştirdi. Bence bu dakika itibariyle yensek de gruptan çıksak da o saç stilini dönmez. Merit de bence o bıyığa dönmez. Kolay kolay.
0: Biraz şey gitti gibi yani hani tabiri caizse halk arasında biraz argo bir ifade kullanacağım ama biraz gazı kaçtı sanki böyle o heves de tabii. Kaçtı gibi.
1: Tabii canım yani kesinlikle öyle bir durum söz konusu burada. Bence bugün gece 12'de bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle, bu Arizona saatiyle.
0: Kimler katılıyor basın toplantısına?
1: Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın gelecek basın toplantısına. İki önemli futbolcu bir noktada. Uğurcan Çakır'la buraya katılacağız. Bence çok doğru sorularla doğru cevapları alabileceğimiz bir basın toplantısı olabilir.
0: Samet de net konuşur, iyi konuşur yani.
1: Tabii. Hem Samet bence iyi konuşur hem de Uğurcan iyi konuşur. O yüzden önemli bir basın toplantısı olacak bizim açımızdan. Bence Paraguay maçının nasıl bir ilerleyişle gittiğini göreceğiz.
0: Vahittin peki 11'de bir değişiklik bekliyor musun? Kampı yerinde takip eden bazı meslektaşlarımız işte zaten Kenan'ı hepimiz 11'de bekliyoruz ama Kenan'ın 11'de olması halinde Barış mı yedek kulübesine gidecek, Kerem mi kulübe gidecek yoksa ikisi de mi gidecek, Deniz Gül mü oynayacak? Ona dair bir fikrin, bilgin var mı?
1: Şu hocadan kolay kolay bir gerçek bir 9 numara, kültürel bir 9 numara sahaya direkt 11 atacağını hala düşünmüyor. Avrupa Şampiyonası'nda da yerinden takip ettim Almanya'da. Orada da Portekiz maçı sonrası yine böyle eleştiriler vardı. Orada da çıkıp sürekli bir forvet sorusu soruluyordu. Hoca da asla bir forvet oynatmadı. Ben kolay kolay beklemiyorum. Eğer Deniz Gül'ü direkt 11'de görürsem ben kendim adıma çok şaşırdım. 2 senedir milli takımı takip eden, Montella'nın döneminde milli takımı takip eden bir gazeteci olarak. Kenan'ı ben %100 ilk 11'de bekliyorum. Sin gibi bir durum. Arda'yı sağ kanatta değil tamamen 10 numarada bekliyorum.
0: Burada ya bence Arda'yı hakikaten artık orada sağ kanatta oynatmamamız lazım. Yani onun en verimli olduğu yer orta saha. Buna da hani ben Avustralya maçında White'in en çok kızdığım nokta hocaya oydu. Yani Arda'nın verimliliğini düşürüyoruz orada biz sağ tarafa atın.
1: Tabii ki. Çünkü Arda çok güçlü, Barış gibi çok güçlü bir oyuncu değil. Alıp topu sürebilme ihtimali yok. Arda'yı biz ortada topla buluşturacağız. Bir uzun topla Barış'ı, Kenan'ı, Kerem'i karşı karşıya bırakacak bir oyuncu. Yani biz bunu başarabilseydik eğer bence. Hoca da şunu düşündü. Arda'yı tamam sağ kanat gibi ama ben ortaya çekiyorum. Zeki o kanadı kullanıyorum. Bir yerden sonra da oyun sıkışıyor. O yüzden Arda'yı ben 10 numarada, Kenan'ı solda. Burada hocanın vereceği karar şu. Eğer gerçekten demeçleri ciddiye alacaksa Deniz Gül'ü bekleyebiliriz. Ya da Can Uzun'u. Ha, yok hala bildiğini okuyacaksa hoca neredeyse birebir aynı 11 görebiliriz. Sadece bu noktada Hakan mı, İsmail mi, Orkun mu? Hangisi oynamayacak? Bu soru işareti. Bunu bence hoca bile zor kararını verecek.
0: TVNet'ten Vahittin Çiçek konuğumuzdu. Vahittin milli takımın Arizona'daki kampından gelişmeleri aktardı. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Evet değerli dinleyenler, A milli futbol takımına dair gelişmeler bu şekilde. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
14: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Şimdi Ralf Rangnick, Avusturya milli takımının teknik direktörü, Yeşil Burnadalarının oynadığı oyunu gördük diyor İspanya karşısında. Türkiye-Avustralya maçında hepimiz gördük. Bu durum maçların FIFA dünya sıralamasıyla kazanılmadığını bize gösteriyor. İlk dakikadan itibaren çok konsantre bir şekilde oynamamız lazım demiş Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick. Çok değerli bir futbol adamı. Bence hani bizim çok böyle favori olarak çıktığımız bir maçta oyun olarak kötü bir performans ortaya koymamız... Türkiye'de sosyal medya malum cehennem gibi yani insanın en mutlu anını bile böyle tüketebilecek, zihinsel açıdan bitirebilecek bir yer. Mümkün olduğunca da bakmamak lazım aslında. Yani özellikle böyle popüler işler yapan kişiler için söylüyorum bunu. Ama işin diğer tarafında da ya bununla mücadele edebilecek konumda olması lazım. İşte amilli futbol takımı seviyesinde oynayabilen bir oyuncunun. Mücadele edemiyorsa da bununla mücadele edebilecek desteği alması lazım diye düşünüyorum. Tabii biraz hevesler kırılmış gibi şu an oyuncular. En azından az önce White'in de anlattıklarına dayanarak söylüyorum bunu. Buradan ayağa kalkmak, buradan tekrar motive bir şekilde turnuvanın tadını çıkarabilecek bir şekilde geri dönmek için bizim ne yapıp ne edip Paraguay maçına iyi hazırlanıp maçın her anının planlamasını iyi yapması lazım. Teknik heyet ve orada alacağımız galibiyetle tekrar da geri dönebiliriz. İşte 2002 Dünya Kupası zaten katıldığımız ve hatırladığımız Dünya Kupası olarak karşımızda. Şu an başka da bir geçmişe dair veri veremiyoruz. O dönemde Brezilya maçı kötü başlamıştı. Hatta Costa Rica maçında da skor 1-1'di ve son dakikalarda o turnuvanın özet görüntülerini de izledim. Maçlar nasıl geçmiş diye geçen fırsat buldum. Costa Rica maçının son bölümünde Rüştü Reçber'i geçip Costa Rica'lı oyuncu topu dışarı göndermişti. Golü kaçırıyor. Yani o golü aslında o gün eleniyorduk mesela. Costa Rica maçından sonra eleniyorduk. Çin maçı artık bizim için formalite maçına dönüşecekti. Sonra dünya üçüncüsü olarak geri geldik. Hala da böyle çok umutsuz olmaya gerek yok. Ve oyuncuların da bu kadar moral olarak düşmelerinin, yani buradan çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Eminim Amirli futbol takımının ekibinde orada psikolojik olarak destek veren bir yetkili de vardır. Yetkin biri vardır o.

0: Maçta 10 gol yemişti sadece Güney Amerika elemelerinde. Bir de Güney Amerika elemeleri öyle zor bir yerde, şey kolay bir yerde değil. Brezilya'sı var, Uruguay, Kolombiya, Arjantin'le oynuyorsunuz. 16 maç oynamışsınız. Sadece 10 gol yemişsiniz ve iç sahada Uruguay, Brezilya, Arjantin hepsini mağlup etmişsiniz. Çok havalı bir şekilde gidiyorsunuz Dünya Kupası'na. Bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 gol yiyorsunuz. Paraguay'ın da şeyi kırıldı. O şevki kırıldı. Yani onlar da bizim gibi şu an. İki yaralı takımın, iki böyle hevesi kaçan takımın mücadelesi olacak. Umarım cumartesi sabahına kadar daha iyi hazırlanan, daha iyi plan yapan hocanın bizim hocamız olacağı bir maç olur. Beklentisindeyim. Birkaç mesajla devam edeceğim. Turnuva öncesi reklamlarda oynayıp sosyal medyada yayınlar açıp eğlenen bir topçu grubu başarısız bir sonuç sonrası yine aynı sosyal medya tepkilerine göğüs germeyi bilmesi gerek demiş. Ben de o taraftayım. Yani sonuçta milyon euro kazanan oyuncular diyor. Hakaret olmadığı sürece eleştiri tepki olabilir. İşte Türkiye'de kabul edelim halkın da böyle çok mutlu edecek gelişme pek olmuyor. Yani işte Türk halkı için bu böyle bir bu yaz bir motivasyondu. Dünya Kupası'nda orada elde edeceğimiz başarılarla bir mutluluk yaşamak. En azından maç günü kazanılacak bir maçın ardından bir galibiyetin ardından dertlerimize kısa da bir 2 saatine de 3 saatine de olsa ara verecektik. Biraz onun da etkisi olduğu kanaatindeyim. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 8 numaralı Azakop, Erhan Aktu yerine Nevzat Avcı ile bu koşuya katılacak. 7 numaralı Torun, şimdi kullarına yakın. 7 numaralı Torun da box'a giriş yaptı. 11 tay hazır durumda. Start verildi. Kocaeli'de ikinci koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 3 numaralı King Smart rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde kaldı. Liderliği 9 numaralı Brave Atina aldı. İkincilikte ilerleyen Safkan 1 numaralı Baba Giray oldu. Onun yarım boy kadar gerisine dışarıdan 2 numaralı Black Raptor geldi. 2 boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Harshard var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Soul of Mine dış kulvarda. 6 numaralı Sully 0 ortada. 4 numaralı Love of America içeride. 7 numaralı Torun 2 boy kadar geride iç kulvarda. 5 numaralı Skart 1 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Azakop son sırada. İlerleyen Safkan 3 numaralı King Smart. Düzlüğe doğru yaklaşıyor taylar. 9 numaralı Brave Atina liderliğini koruyor. İkincilikte içe yakın 1 numaralı Baba Giray var dış kulvardan. 2 numaralı Black Raptor'ın onun dışından da 11 numaralı Soul of Mine'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Yarışın liderliği 9 numaralı Brave Atina'da daha geriden 11 numaralı Soul of Mine öne gelme çabasında. 2 numaralı Black Raptor tekrar temposunu yükseltmeye çalışıyor. Son 100'e yaklaşılırken 9 numaralı Brave Atina bir boy farkla lider dıştan 11 numaralı Soul of Mine gelme çabasında. 9 numaralı Brave Atina 1,5 boy farkla önde. 9 numaralı Brave Atina koşuyu kazandı. 11 numaralı Soul of Mine ikinci, 4 numaralı Love of America koşuyu üçüncü olarak tamamlarken 5 numaralı Skart da yarışın dördüncüsü oldu. 7 numaralı Torunsa tabelayı tamamlayan son isim oldu. 9 numaralı
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L grubunda bugün ve yarın oynanacak 6 maçla sürecek. I grubunda bu gece saat 22'de Fransa-Senegal ve yarın saat 1'de Irak-Norveç mücadeleleri olacak. Yarın oynanacak diğer maçlarda ise J grubunda saat 4'te Arjantin-Cezayir ve saat 7'de Avusturya-Ürdün, K grubunda saat 20'de Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Hırvatistan karşılaşmaları oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası

Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A-Milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.07 yaptık. Bir dinleyici mesajı var. Onu hemen okumak istiyorum. Milli takımımız özelinde değil, Avrupa takımlarının çoğunluğunda sürpriz sonuçlar oldu. Bunun sebepleri arasında kıta değişimi, rakım farkları, hava şartları, kalitesiz sahalar gibi sonuçlar etkilemiş olabilir mi demiş. Tabii ki bunlar hepsi bir faktör olabilir. Bir de Avrupa'nın Avrupa kulüplerinde, yani Avrupa'nın ülkelerinde, yani Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden ülkelerdeki birçok oyuncu sezonu 55-60 maçla tamamladı. Bence onun da yorgunluğu olabilir. Üst düzey takımlarda oynayan çok oyuncu var Avrupa'dan. Bunun sıkıntısında yaşıyor olabilirler. Konsantre olamayabilirler. Yine rakım farkı, hava sıcaklığı kolay değil. Bizim milli takım özelinde tabii bizim 3 maçımızın da Amerika'da akşam olması değerli. Hani diğer ülkelere göre pek o konuda şeyimiz yok, bahanemiz yok. Sabah saatlerinde oynanan maçların çoğu o bölgede akşam saati olarak, Türkiye'de sabah saati oynanan orada akşam saati olarak geçiyor. İspanya milli takımını ben biraz buna bağlıyorum dün Yeşilburnu Adaları karşısında ve hoca da genelde böyle yıldız oyuncuları, işte Yamal'la Williams ikinci yarı oyuna girdi Yeşilburnu Adaları karşısında. Hoca De La Fuente nasılsa kazanırız düşüncesi de biraz etkili gibiydi maç başı kadrosuna baktığımızda. Tabii ki bir İspanya milli takımının Yamal'la Nico Williams'a sığınacak durumda olmadığını, yani bunların yoktu, bunlar 11'de olmadığı için kazanamadı demiyorum ama bu faktörlerin hepsi etkili oluyor Dünya Kupası boyunca. İlk defa katılan ve hani bunun kıymetini bilen, işte biraz tesadüflerin sonucu o turnuvada yer alan takımlar da bunun hakkını daha iyi veriyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir başka dinleyicimiz de diyor, ülkenin en büyük sıkıntısı ekonomi. Vallahi kimsenin milli takımın, kimsenin derdi olmadığı kanaatindeyim milli takımın demiş bir taksici dinleyicimiz. Az önce anlatmaya çalıştığım da oydu aslında. İşte ülkede böyle çok insanları mutlu edecek gelişme pek olmadığından biraz sporla, milli takımla, Dünya Kupası'yla keyif almak, mutlu olmak, hayata tutunmak, böyle eğlence olarak da bakıyor vatandaşımız, insanımız. Nihayetinde orada da işler yolunda gitmeyince bir anda öfke oraya kayıyor. Diğer taraftaki öfke de oraya kayabiliyor. Tepkiler de çok sert olabiliyor. Bunların hepsi tetikliyor diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş milli takım kısmını kapatacağım. Bakıyorum başka mesaj da var mı? Özellikle Vincenzo Montella'ya dair çok eleştiri var ama yani birçoğuna da katılmıyorum aslında. İşte bir maçta olmadı. Yapmak istediği planları sahaya yansıtamadı. O da eminim bundan çok ders almıştır. Amelie futbol takımının başında Portekiz maçı çok kötü geçmişti. Konya'daki İspanya maçı çok kötü geçmişti. Euro 2024 Portekiz, 2026 Dünya Kupası elemeleri İspanya maçı ve bu maç. Hiçbir şekilde hani kenarda hoca olmasa da olabilir diyebileceğimiz maçlardı bu 3 maç. Etkinliğini hiç hissedemedik Vincenzo Montella'nın, ki geçmişte yani görev yaptığı süre zarfında yaptığı iyi şeyleri de hep öven biri olarak söylüyorum bunu. Bu maç da öyleydi ve hoca maalesef böyle kenardan genel izleyici gibi tüm 90 dakikayı, 102 dakikayı takip etti. Umarım Paraguay maçına daha iyi hesap kitap yapılmıştır. Rakibin zaafları üzerine bizim eksilerimiz, artılarımız hepsi değerlendirilip güzel bir planla çıkarız ve maçtan da galip ayrılırız. Dünya Kupası'na bizim için yeni bir başlangıç olur. Belki 3 puan bile yetecek üçüncülük için. Diğer gruplara baktığımızda çok güçsüz diyebileceğimiz takım var. Mesela Curaçao'nun olduğu grupta muhtemelen 3. takım çıkacaktır. Yani şeye bakıyorum, Suudi Arabistan dün Uruguay karşısında, ben Uruguay'ın bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyordum. Suudi Arabistan 80'e kadar maçı 1-0 önde götürdü. Oralarda böyle yani 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayacak takımlar olabilir ve 3. olan takımın 2 puanla bitireceği bazı gruplar, bitirebileceği gruplar var. Dolayısıyla biz bir maç kazanırsak ve o maçta da bir Paraguay maçı olması lazım ki ilk üçü içinde yer almamız için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Amerika'yı kaybetsek bile üçüncü olarak yola devam edebiliriz 3 puanla. Çok da böyle enseyi karartmayalım derim. Cumartesiye daha 4 gün var. Hatta 3,5 gün var maçın, Paraguay maçına. Biraz da böyle oyuncuları artık eleştirmeyi bırakalım ve destek mesajları da atabiliyorsanız atın derim. Hani ya da hiçbir şey yapmayın yani mümkünse. Artık Avustralya maçına dair söylenmesi gereken her şey söylendi diye düşünüyorum. Dünya Kupası deneme yanılma yönteminin uygulanacağı yer midir diyor Emre Bey sormuş ama burada deneme yanılmadan ziyade o plan niye işlemedi kısmı. Bence deneme yanılma yöntemi olacak bir şey yoktu. Yani genelde Vincenzo Montella'nın tercih ettiği bir düzen vardı. Son maçlarda özellikle Dünya Kupası eleme maçlarında Arda Güler daha çok 10 numara olarak sahaya çıkmıştı. Ben Arda Güler'i sağ açıkta verimliliğinin düştüğünü düşünüyorum. Zaten Real Madrid'de de orta alanda oynamaya başladıktan sonra daha etkin bir hal aldı. Ve ilk 11 oyuncusu oldu. Geçmişte hatırlayacaksınız Ancelotti de daha çok onu sağ açık olarak oynatıyordu. Ancelotti döneminde Real Madrid'de. Ve hani Arda Güler'e de sorsanız o da mutlaka orta alanda, merkezde oynamayı tercih edecektir ki bu sene de işte 6-8 olarak göre yaptığı maçlar daha iyi oldu Real Madrid'de. İşte geriden oyun kurup topu alıp oyunu rahatlatması, araya bıraktığı toplar, Kylian Mbappe yaptığı asistler, Vinicius'a yaptığı asistler. Dolayısıyla onun içinde en makul yer Arda Güler için 10 numara mevki gibi şu anki bizim milli takımda. Paraguay karşısına da bunu düşünerek çıkacağını düşünüyorum Vincenzo Montella'nın. Avrupa ülkeleriyle sürpriz sonuçları yaşadı ancak maçlara baktığımız zaman kalecilerin performansları iyiydi. Kaçan goller çoktu demiş. Biz de maalesef pozisyon bulmakta sorun yaşadık. Bence üst düzey Avrupa ülkeleri takımlarının oynadıkları ülkelerle bizim oynadığımız ülke arasında ciddi bir fark vardı diyor dinleyicimiz. Avrupa takımlarının yorgunluktan ziyade motivasyon ve disiplinsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Almanya gibi olmak gerek demiş. Almanya tabii bırakmadı maçın ve rakip de kabul edelim Almanya'nın rakibi şu ana kadar Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlar içerisindeki en güçsüzü 48. sıradaki takım. Yani Almanya çok rakip olacak bir takım değil çünkü Trendyol 1. Lig'den 4 oyuncusu var Kursağ'ın 11'inde. Öyle bir takımdan bahsediyoruz. Tabii onları da küçümsemek için söylemedim bunu ama bir hakikat bir gerçek de var. Almanya'da bunu çok iyi fırsata çevirdi. Evet, şimdi Fenerbahçe'den haberlerle devam edeceğim. Bu TRT Spiker kısmı çok konuşuldu. Mesajlar da gelmiş. Onu da paylaşayım. Dün gece sabaha yakın İran Yeni Zelanda maçının spikeri sevgili Murat Çimen'di TRT Spor'da. Uzun yıllardır da orada görev yapıyor ve maçın ilk 5 dakikalık bölümünde oyun ben şeyi izlemedim. Şimdi geceydi maç ve sabah Twitter'da gördüm bunu. Ve çok büyük tepki almış işte. İş dünyasından, sanat dünyasından herkes eleştirmiş. TRT spikeri böyle nasıl bir hata yapabilir diye. İlk 4 dakikada Yeni Zelanda ve İran'ı ataklarında takımları karıştırıyor, oyuncuları karıştırıyor. Ve bu da sosyal medyada çok büyük tepki aldığından dolayı TRT öğle saatlerinde bir açıklama yaptı. Murat Çimen'in turnuvada artık maç anlatmayacağını ve geri çekildiğini duyurdu. Tabii ki insan hata yapabilir ya bu hani hepimizin başına gelebilir. Her işte başımıza gelebilir. Ya bu kadar da hani linçi tabii ki linçe dönüşünce ben biraz daha şey tarafında oluyorum. O linç yiyenin tarafına geçmek istiyorum. Çünkü bu kadara da gerek yok. Hani şu, bir mesleki bir hata var. Tamam, kabul edilemeyecek bir hata. Hani işten atın bu liyakatsız orada çalışmasın. Ya buna karar verecek olan bilemedim ya. Bu kadar da birinin hani ekmeğiyle oynayacak duruma gelince de biraz ister istemez vicdanen rahatsız oluyor insan. Ama Murat Çimen artık Dünya Kupası'nda maç anlatmayacak. Burada Murat Çimen gibi spikerlerin tabii ki daha dikkat etmesi lazım. Günümüzde her şey internet elimizin altında. Yani maç öncesi her şeyi geçtim. En azından takımların forması üzerinden bir not alırsın. İşte kırmızı forma şu takım, siyah forma bu takım diye. Orada isimler aklına gelmediğinde dahi atak geliştirirken pozisyon sırasında o takımın atak geliştirdiğini söyleyebilirsin. Üzücü ve büyük bir hata olmuş. Onu da aktarmış olayım sizlere.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Bak iyi paslarla geldik. Hadi hadi vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Erdem Açıkgöz telefon hattında. Erdem merhaba.
8: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar. Herkese mutlu akşamlar.
7: Çok teşekkürler. Bugün Galatasaray'da bir toplantı vardı. Sayın Başkan Dursun Özbek, Okan Hoca, Abdullah Kavukçu transfer konusu görüşüldü. Toplantıda neler konuşuldu? Yeni bilgiler var mı? Sana sormak isterim sana.
8: Tabii. Öncelikle Ayhan şuradan başlamak istiyorum konuya. Galatasaray'da belli başlı planlamalar daha aslında yeni oturdu. Hem transfer komitesinde transferin başında kim olacak, futbol AŞ'nin başında kim olacak konuları tartışılıyordu. Dursun Özbek başkan o alana, Kemal Burgaz'a özellikle bir yöneticiyi daha atama niyeti vardı. Aslında bu da yönetimdeki bazı dengeleri değiştirdi ama sonrasında şu andaki mevcut konuma gelecek olursak da artık transferden sorumlu olacak kişi de belli oldu. Sportif AŞ'deki isimlerin de aslında birçoğunun belli olduğunu söylemiş olalım. Artık açıklama yapacak Dursun Aydın Özbek konuyla ilgili. Ve sonrasında da artık transferle ilgili de zaten görüşmeler, futbolcular hakkında bilgi alımları devam ediyordu. Ama mevcutta hareketle ilgili artık yani transfer hareketi...
7: Abdullah Kavukçu devam ediyor mu peki?
8: Evet, şimdi Abdullah Kavukçu normalde futbol AŞ'nin başında geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Ayhan tek başına olmayı istiyordu. Yani Okan Buruk... Abdullah Kavukçu ve aynı şekilde hem transfer süreçlerinin tamamında Dursun Özbek'le birlikte geçtiğimiz sezon olduğu gibi bir yol haritası çizmeyi düşünüyordu öncesinde. Sonra başkan acaba hani Sportif AŞ'ye bir ismi daha mı eklesek diye düşündü. Abdullah Kavukçu da buna aslında sıcak bakmadığını, futbol AŞ'nin başında geçtiğimiz sezonda yaşanan düzenin devam etmesi gerektiği hakkında bir fikir beyan etti. Artık başkan da bu fikre artık sıcak baktığını söyleyelim. Bugün de senin de bahsetmiş olduğun gibi saatler 3'ü gösterdiğinde Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve Dursun Aydın Özbek başkan bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdaki konu aslında bu yaşanan süreçle ilgili de bazı durumların netlik kazandığına da kendilerine toplantıda izah ettiği bilgisi var. Şimdi görüşme gerçekleşti. Bu görüşme, transfer görüşmeleri zaten belli aralıklarla gerçekleşiyordu ama Dursun Aydın Özbek tarafına da Abdullah Kavukçu tarafına da menajerler hem o tarafa oyuncu öneriyorlardı hem Abdullah Kavukçu tarafına giden isimler vardı. Şimdi yine aynı şekilde geçtiğimiz sezon olduğu gibi tüm oyuncuları bu üçlü olarak değerlendirme yapacak 3 isim ve sonrasında da harekete geçilecek demiştik ki bugün de ilk görüşme gerçekleşmiş oldu net olarak yani harita. Bir yol haritası çizilmesi adına bugün de gerçekleşen toplantıda hem gardinin hem diğer menajerlerin sunmuş olduğu oyuncular bir ele alındı. Bu oyuncularla bu menajerlere talimat gereği yani bilgi alma durumu gerçekleşti. Ve Okan Hoca'nın istemiş olduğu ilk ana hedefteki isimler belirlendi. Bu isimlere de Dursun Aydın Özbey'in onayıyla da artık resmi olarak oyuncularla zaten temas halindeydi, bilgi alınıyordu. Kulüpleriyle de artık temasa geçileceğini söyleyelim. Artık bu dakikadan sonra Galatasaray'da resmi görüşmeler ne zaman sonuçlanır onu bilemiyoruz. Tabii ki süreç uzun
7: şimdi
8: olabilir.
7: Gündemdeki olabilir. Oyuncular var Erdem. İşte evet. Kepren Turan ve Lens forması giyen 22 yaşındaki stoper Samson Baydo. Aynı evet. Menajer bu evet. oyunculara onu bakıyormuş.
8: Ama şöyle bir bilgi vereyim.
7: Ben yarın İstanbul'da daha... bunlarla bir görüşme yapılacak mı?
8: Evet, dinleyenlere özel dediğim gibi buradan da ekstradan tekrar şu bilgiyi aktaralım. Yarın bununla ilgili bir görüşme gerçekleşeceğini söyleyelim. Kemerburgaz Medin Oktay tesislerinde bir görüşme gerçekleşecek. Menajeri, Turam'ın menajeri orada olacak. Oyuncunun menajeriyle görüştükten sonra kulübüyle de resmi temaslara geçilecek. Bu bölgede bu oyunculardan yanı sıra başkanın da kendisinin de istediği oyuncular var. Kamavinga ismi ön planda başkan tarafından. Bu üç isim de şu anda Galatasaray'ın resmi temasları olduğu listedeki isimlerden 3 tanesi. Santrafor bölgesi için bir Mauro Icardi belirsizliği var. Onun da menajeriyle görüştüm ben. Menajerinin de almış olduğum bilgi herhangi bir şekilde bir sürenin net olmadığı ama başkanla olan görüşmelerinin devam ettiği bir orta yol bulma durumunda olduğu bilgisi vardı. Ama kulüp tarafından da menajerin vasıtasıyla Mauro Icardi'nin oynama garantisi istediğini yenileyerek ve Dursun Aydın Özbek tarafından da bu isteğinin kabul edilmediğini kendisine artık bildirdi. Artık bundan sonra Mauro Icardi eğer Galatasaray'da forma giymek istiyorum ben, şartlar ne olursa olsun olacağım derse Galatasaray'da devam eder. Ama ben bu ihtimalin ilk seferde de ilk zamanlarda da söylediğim gibi uzak olduğunu düşünüyorum. Ama Mauro Icardi'nin de burada mutlu olduğunu düşünecek olursak gelecek tekliflerinde Mauro Icardi'ye Galatasaray'ın vermiş olduğu tekliflerin altında kalacağını da düşünürsek Mauro Icardi'nin aslında kalıp kalmama arasında ikilemde olduğunu, sürecinde o şekilde uzun kaldığını söyleyelim ki bu durumda da Ayhan...
7: John Duran ve Vlahovic'i soran dinleyicilerimiz var Erdem.
8: Anlayamadım.
7: John Duran ve Vlahovic'i soran dinleyicilerimiz var.
8: Evet, onu söyleyecektim ben de zaten. Burada birinci plan Mauro Icardi kalsa da kalmasa da aslında Galatasaray'da Dursun Özbek'te Okan Hoca'da hem maliyet açısından hem fayda açısından kiralık olarak John Duran'ı kadrosuna artık katmaya çok yakın olduğunu söyleyeyim. Artık her şey bu aşamada, bu transferde John Duran transferinde tamamlanmaya çok çok yakın. Bugün itibarıyla da zaten kiralık sözleşmesinin feshedildiği Zenit tarafından da bildirildi. Artık oyuncuyla zaten herhangi bir şekilde bir problemin olmadığını, 4+1 milyon euro bir ücret talep ettiği, bu talebin de Galatasaray tarafından kabul edildiği bir durum var. Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyecek, satın alma opsiyonu zorunlu değil. Böyle bir durumun olduğunu söyleyelim. Mauro Icardi kalsa da kalmasa da Ayhan, John Duran ismini değerlendirecek.
7: O zaman Vlahovic gündemde yok diyebilir miyiz?
8: Vlahovic'in şöyle bir durumu söz konusu. Galatasaray o bölge için o kadar miktarda bir ücret vermek istemiyor. Çünkü eğer ki zaten Osimhen'le ilgili bir parantez açacağım birazdan hatırlatırsan. Osimhen'in Galatasaray'da kalmaya devam ederse ki bazı istihbaratlarım var ne olur ne biter bunu süreç gösterir bize ama Vlahovic ismi Galatasaray'da şu an için sonraki planda yani ikinci, üçüncü.
7: Osimhen giderse gündeme gelecek diyorsun yani.
8: Efendim?
7: Osimhen giderse gündeme gelir diyorsun Vlahovic.
8: Şöyle bir parantez açmış olayım Victor Osimhen'e. Ben Victor Osimhen'in Galatasaraylı olan sözleşmeyi imza attığı gün aslında eğer ki Victor Osimhen'in 5 büyük kulüpten daha doğrusu aslında kendi istemiş olduğu 5 tane kulüp vardı. Bunlardan bir tanesi Arsenal, Chelsea, Barcelona gibi kulüpler. Bu kulüplerden Galatasaray'a daha doğrusu Victor Osimhen'e talip olmaları durumunda Ayhan. Transferini Galatasaray'ın yani elinden geldiğince kolaylık sağlayacağını Galatasaray ilk imza atarken Victor Osimhen'e verilmiş bir söz var. Şimdi onu ben söyleyeyim direkt. Buradan da yola çıkacak olursak eğer ki Victor Osimhen'e bir teklif gelirse eğer ki Victor Osimhen de Galatasaray'dan bu teklife sıcak bakarak ayrılmak isterse böyle bir seçeneğin şu anda mevcut olduğunu söyleyeyim. Bunu bize zaman gösterecek. Süreç nasıl tamamlanır, ne olur bilmiyorum. Galatasaray yöneticileri ne kadar da olsa biz satmıyoruz dese de Victor Osimhen istemesi durumunda Galatasaray'dan ayrılabilir. O zaman diğer isimler gündeme gelir santrafor bölgesinde Galatasaray'da.
7: Son olarak da şunu sorayım bir yerden. Bugünkü toplantıda böyle bizimle paylaşacağın çok ekstra bir bilgi varsa sevinirim. Hani
8: bugün yani en önemli bilgi zaten şuydu. Artık transfer komitesinde olacak isimler dediğim gibi süreci takip etmişsiniz de bunu zaten ilk haberlerinde ben yapmıştım. Şöyle bir durum söz konusuydu. Yönetim içerisinde ikiye bölünmüşlük vardı. Bir taraf Şampiyonlar Ligi üzerine bir kadro kuralım fikri vardı. Bir diğer tarafta maliyet az olsun vadi projesini tamamlayalım diyen yöneticiler vardı. Bugünkü toplantıda artık Galatasaray'da transfer komitesinin kimin olacağı, Galatasaray'da hangi tarafta başkanın olacağı soru işaretiydi. Başkan Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro kuralım, yolumuza bu şekilde devam edelim diye bir karar verdi. O yüzden dolayı gündeme gelecek Abdullah Kavukçu'nun sürekli kendisinin de beyan ettiği, hayalim dediği oyuncular Bruno Fernandes, Van Dijk, Thuram. Bu üç isim başkan tarafından da eklenen Kamavinga var. Bu dört ismi de ekleyecek olursak Galatasaray ana bölgeleri gerçekten çilek diyebileceğimiz, çilek tabiriyle söyleyeceğimiz transferleri yapmak için artık bugünden itibaren almış olduğu kararla harekete geçmiş olacak. Galatasaray'ın gündemi artık bugünden itibaren başlıyor desek de aslında yanlış olmaz Ayhan.
7: Erdem Açıkgöz, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. İyi akşamlar diliyorum sana.
8: Ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar, iyi akşamlar.
6: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Sarkerisindeki son at

Giriş hazırlıkları devam ediyor 10 numaralı Bold Exceptional için. 8. kulvardan start alacak 10 numaralı Bold Exceptional. En dış kulvardan 7 numaralı Gorton, en iç kulvardan 6 numaralı True Angel start alacak.

0: şimdi biraz daha yaklaştı. Starting Box son numaralı Bold Exceptional. Ve şimdi yerini aldı Bold Exceptional. Yarış başlamak üzere. Üçüncü koşu için start verildi. Yarış başladı değerli izleyenler. 7 numaralı Gorton ve 2 numaralı Erkoç'un biraz geç çıkış yaptığı bu safkanlar. Liderliği 8 numaralı Patronu Holly aldı. Dış kulvardan temposunu yükseltip 3 numaralı In The After öne gelme çabasında. 3 boy kadar geride bariyer dibine yakın. 4 numaralı Tilo Gurrier tuttu. 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda. 12 numaralı Samperey ortada. 11 numaralı Green Göl'e 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda. 10 numaralı Bold Exception'ın orta kulvarda. 1 numaralı My Dear Dream. En dış kulvarda 7 numaralı Gorton. İçeride ilerleyen safkan 6 numaralı True Angel. True Angel'ın yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. Öndeki rakiplerini takip eden safkan 2 numaralı Erkoç'um. Onun 3 boy kadar gerisinde 9 numarada İşin Aslı. Son sırada ise 5 numarada Riyad var. 3 numarada In The Out. 2 boy farklı lider durumda. İkincilikte 8 numaralı Patrona Holly var. Üçüncülükte 4 numaralı Tilo Gurrier tuttu. Onun yarım boy kadar gerisinde 11 numarada Green Göl var. Green Göl'ün 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda ilerliyor. 10 numarada Bold Exceptional. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvardan 7 numaralı Gorton geldi öne gelme çabasında. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Samperey var. Orta kulvarda 1 numaralı My Dear Dream. Yarım boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Erkoç'um. 3 boy kadar geride 6 numaralı safkan True Angel yer tuttu. 6 numaralı True Angel'ın 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı İşin Aslı. Onun da 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Riyad sırasıyla safkanlar son 600'e doğru yaklaşıyor. İçerideki 3 numaralı In The After Asfalt'ta lider dıştan tekrar öne atak yapıp 8 numaralı Patron Holly rakibiyle olan farkı azaltmaya çalışıyor. Bu iki safkanın 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda ilerliyor. 11 numarada Green göre dışta 7 numarada Gorton var. İçe yakınsa 4 numaralı Tila Gör. Onun 3 boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Samperey orta kulvarda 1 numaralı My Dear Dream en dışta 2 numaralı Erkoç'um sırasıyla yarışta düzlüğe çıkıldı. 3 numaralı In The After son 300'e yaklaşılırken de lider orta kulvardan 8 numaralı Patron Holly ikinciliğe girdi ki şimdi temposunu yükseldi. 8 numaralı Patron Holly tekrar yarışın liderliğini aldı. Son yüze yaklaşılırken 8 numaralı Patron Holly önde, daha geriden 4 numaralı Tilo Görlüğün ve 9 numaralı İşin Aslı'nın atakları var. En dış kulvardan da yükseltti temposunu. Öne gelmeye çalışan safkan 5 numaralı Riyad oldu. 5 numaralı Riyad 8 numaralı Patron Holly'yi yakaladı. 5 numaralı Riyad koşuyu kazandı. 8 numaralı Patron Holly ikinci oldu. 9 numaralı İşin Aslı koşuyu üçüncü olarak tamamladı değerli izleyenler. 11 numaralı Green Göl'e koşunun 5.'si oldu. 1 numaralı My Dear Dream'da koşuyu 4. olarak tamamladı. 9 numaralı Safkan İşin Aslı yarışı kazandı değerli izleyenler. 8 numaralı Patron Oli. 5 numaralı Riyad.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı. Futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
10: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
12: Radyo Spor.
13: Reklam.
12: Radyo Spor.
13: Reklam.
14: Garanti BBVA.
15: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
16: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
17: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Reklam.
18: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
12: Radyo Spor.
19: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani
18: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
20: Radyo Spor'da saatleri 19.43 yaptık. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Spor'dan Fırat Günayar telefon attığında. Fırat abi merhaba.
21: Merhaba Ayhan. Kolay gelsin yayınlar.
20: Çok teşekkürler abi vakit ayırdığın için. Beşiktaş'ta bir süredir tabii hoca açıklandıktan sonra transferde de hareketlilik devam ediyor ama şu ana kadar tabii Anlaşılan isim varsa da ben bilmiyorum. Sende bir isim var mı? Beşiktaş şu ana kadar transfer görüşmelerinde nasıl bir mesafe kat etti? Nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim.
21: Ya anlaşılan bir isim yok. Beşiktaş biraz tabii o konuda çok da işi kolay değil. Çünkü Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için Beşiktaş biraz daha iyi oyunculara gittiği için, en azından yönetimin söylediğini söyleyelimiz, iyi oyunculara gidildiği için hep daha görüşme halinde. Yani çok fazla haber çıkıyor, geldi, geliyor, şu olmak üzere, bu alındı, şu oldu vesaire gibi. Böyle çok bitmek üzere olan bir transfer yok. Hala görüşmeler devam ediyor. Bir kaleciyle ilgili ciddi birkaç tane hamle yapılacak gibi gözüküyor. Sol bek arayışları devam ediyor. Ama netice itibariyle henüz bitme aşamasında geliyor, gelecek denen bir oyuncu da açık konuşalım yok ortada. Hala görüşmeler devam ediyor. Önder Özen'in oluşturduğu bir liste var. İtalyano'nun da birkaç tane farklı oyuncu istediğini biliyoruz. O yüzden de burada Beşiktaş'ın biraz daha sanki transfer işi biraz daha şey olacak, süre alacak gibi gözüküyor. O yüzden de beklenti, yani Beşiktaş taraftar tabii takımdan dolayı sürekli bir, yani takımın halinden dolayı sürekli bir hızlı yapılsın, hemen olsun. Kura çekiliyor bildiğin gibi yarında.
20: Evet abi.
21: 23'ünde maç var. O maça da bir an önce yetişsin istiyor ama şu anda henüz böyle bir somut bitiyor, bitmek üzere bir durum söz konusu değil.
20: Sezon açılışını ne zaman yapıyor Beşiktaş?
21: Sezon açılışını 23 Temmuz'da maç var. Bir ay önce sezon açılışı yapacaklar. Yani aslında
20: bir hafta sonra açılış var, yani sezon açılışı var.
21: Evet evet, bir hafta 10 gün içerisinde Beşiktaş bir açılış yapacak ama o sezon açılışı zaten çok önemli değil. Asıl önemli olan kamp. Yani çünkü senin de bildiğin gibi normalde sezon açılır ve bir hafta İstanbul'da durulur. O bir haftalık süreçte işte oyuncuların testleri yapılır, sağlık kontrolleri yapılır, onlar yapılır, bunlar yapılır. Asıl hikaye kamp. Beşiktaş Bratislava'ya gidecek. Orada 15 günlük bir kamp yapacak. Asıl tabii oraya kimler yetişecek, o önemli. Ama benim düşüncem oraya böyle 2'den 3'ten fazla, 3 bile bence fazla, 2'den 3'ten fazla oyuncu yetişeceğini zannetmiyorum ben. Yani arıyor Beşiktaş evet, ama şu anda dediğim gibi Dünya Kupası işleri bayağı yavaşlatmış vaziyette. Çünkü birçok oyuncu, işte en yakın örnek Trossard Belçika'da oynuyor. Maçları çıkıyor ve Dünya Kupası sonrasını işaret etmiş vaziyette. Yani o tarz oyuncular var. Dünya Kupası sonrası görüşülebilecek ve alınabilecek. O yüzden de Beşiktaş biraz kampa da böyle tam kadro falan gideceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum.
20: Şimdi Fırat abi, Beşiktaş ilk 11'e en az 5 oyuncu almak istiyor gördüğüm kadarıyla. İlk 11'den bahsediyorum. Eldeki 11'den de 3 sağlam oyuncu diyebileceğimiz Agbadu, Oh ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda. Hani bu durumda Beşiktaş'ı biraz o önlemede zorlayacak gibi geliyor bana bu tabloda. Ne dersin?
21: Çok zor maç zaten. Yani o tabii ki Beşiktaş onunla ilgili oradan iyi bir skorla sezonu iyi başlangıç yapmak isteyecek ama tabii gelecek rakibe de göre değişen bir durum, ama Beşiktaş'ın o maça çok güçlü, çok iyi, çok ideal bir kadroyla çıkmayacağı belli. Bunu söyleyince tabii ki moraller biraz bozuluyor ama burada Beşiktaş biraz hocanın oynatacağı oyuna güveniyor anladığım kadarıyla. Yani hocanın ortaya koyacağı oyuna, çünkü çok yoğun bir antrenman programı hazırlamış durumda. Stres odaklı bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla orada biraz hocanın ortaya koyacağı oyuna Beşiktaş güveniyor. Yoksa kadro anlamında böyle sen 5 dedin ama normalde 6 hatta 7. İlk 11'e neredeyse 7 tane oyuncu almayı planlıyor Beşiktaş. Ama bu 7 oyuncunun 2 tanesi, hadi 3 tanesi, en iyi ihtimal 3 tanesi o maçta sahada olur gibi gözüküyor. O yüzden de Orkun'un tabii durumu, milli takım ne kadar ilerleyecek, Oh'un durumu nasıl olacak, Agbadu, bunların hepsi Dünya Kupası'nda ve Dünya Kupası sonrası bu oyuncular dinlenecekler, doğal olarak izin de alacaklar. Gerçekten de biraz eksik bir kadroyla Beşiktaş o maça çıkacak gibi gözüküyor ama dediğim gibi Beşiktaş'ın planlamasında hocanın ortaya koyacağı bir oyun inşa edeceğini düşünüyor Beşiktaş. Ve o oyunla belli başlı oyuncuların da iyi performans göstereceğini düşünüyorlar. Çerni mesela bunlardan biri. Yani normal şartlarda Sergen Yalçın kalsaydı Çerni ile yollar ayrılacaktı. Mesela Çerni şu anda ana planda ilk 11 gözüküyor. İşte ne bileyim, Ersin %100 gidecekti. Mesela Beşiktaş Ersin'i tutmaya çalışıyor. Yani böyle Sergen Yalçın ayrılmasıyla beraber bazı değişiklikler oldu. planlamada doğal olarak. O yüzden de biraz mevcut takımdaki oyuncularla ilgili de Beşiktaş'ın anladığım kadarıyla beklentisi var. Yani
20: Semih Kılıçsoy'u da ekleyebiliriz galiba o isimlere.
21: Bir kez daha tekrarlar mısın?
20: Semih Kılıçsoy'u da ekleyebiliriz galiba o isimlere.
21: Ya şöyle tam isim olarak bak şunu söyleyebilirim. Černý o isimlerden biri gibi gözüküyor. Jalo o isimlerden biri gibi gözüküyor. Ersin kaleci alacaklar ama o kalecinin yetişme hali ki bugün de Sercan'la yaptığımız programda konuştuk, duymuşsundur. Belki Nübel ismi biraz görüşülüyor. Nübel'le, Alexander Nübel'le görüşüyor. Bayern Münih'in yedek kalecisi. O da Stuttgart'ta kiralıktı. Bu sene Bayern'den çıkış yapacak gibi gözüküyor. Aslında kaleci arıyorlar ama Ersin en azından ikinci kaleci olarak kalsın istiyor. Jalo'dan bir performans bekliyorlar. Černý'den bekliyorlar. Ohu tabii ki ilk 18 için yedek olarak düşünüyorlar. Bir ana forvet düşünüyorlar. Yani orada belli başlı oyunculardan biz verim alabiliriz aslında kafası da var. Hocanın oynatacağı yeni oyunla beraber. Ama tabii ki burada asıl olan şey bence Beşiktaş'ın gelecek sezon başarılı olup olmayacağını belirleyecek şey tabii ki hocanın planı ama asıl bence ligde etki gösterecek şey forvet ve sol ön transferi. Yani Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş hocasının, işte Beşiktaş'ın geleceğini de bence bu iki mevkinin göstereceği performans belirleyeceğiz. Çünkü Beşiktaş'ın neredeyse 5 yıldır iyi bir sol ön oyuncusu yok. Beşiktaş'ın uzun süredir de yine forvet, çok iyi bir forvet oyuncusu yok. En son Abubakar geldi. O yüzden de bu iki mevkinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum ben. Ama bu iki mevkiyle ilgili de çok hızlı hareket bekliyor muyum? Beklemiyorum.
20: Son olarak da şunu sormak istiyorum Fırat abi. Bu Monakolu sol bek ve İtalya'dan çok fazla oyuncu yazılıyor Beşiktaş'a. İtalya'dan transfer bekliyor musun? Vincenzo İtalyan'ın da talebi var sanırım.
21: Var İtalya'dan. Zaten hocanın da kendi verdiği bir liste var. Yani Önder Özen'in bir listesi var. Graf'ın bir listesi var ki bunlar ortak, hani hangisi olur diye bir ortak faydada buluşmaya çalışar ve hocanın istekleri var. Hocanın da istediği İtalyan oyuncular var. Burada tabii sol bek olsun mesela bugün Tavares ismi çıkmış. Belki görmüşsündür. Tavares'in olacağını düşünmüyorum. Tavares falan olmaz bu saatten sonra. Ama işte bu Otaro konusunda, Monaco'daki sol bek konusunda, Kasum Otaro konusunda mesela ciddiler. Onu istiyorlar. Ama burada hep bir pazarlıklar var. Çünkü Beşiktaş'ın istediği oyuncular hep 12, 13, 15 milyon euro bandında. Yani o yüzden de Beşiktaş bir şekilde pazarlık yaparak bu rakamları daha aşağı çekerek almaya çalışıyor. Ama bence İtalya'dan mutlaka bir ya da iki tane oyuncu olacaktır. Çünkü hocanın da özellikle belirttiği ve istediği oyuncular mevcut orada.
20: Konuğumuz TRT Spor'dan Fırat Günayer'di. Fırat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
21: Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Kazancım net, Sigortam.net.
24: Radyo Spor.
25: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçen! Geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
12: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
16: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
17: Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Değerli dinleyenler, az önce Fırat Günay'la yaptığımız bağlantıda da bahsetmişti. Yarın Avrupa Kupalarında kura çekimi yapılacak. 3 temsilcimizin rakipleri belli olacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 21, 22 ve 28, 29 Temmuz'da. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak maçlar. Yani bir ay, bir haftalık bir süre var. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts'la Górnik Zabrze, Polonya takımı Górnik Zabrze. Hatırlayacaksınız, geçen sene de çok iyi bir sezon geçirmişlerdi. Hearts'da keza son maçta Celtic'e karşı İskoçya Ligi şampiyonluğunu kaybetmişti. Beşiktaş'ın rakipleri ise Benfica, Victoria Pilsen, Midtjylland, PAOK, Anderlecht, Pafos ve Maccabi Tel Aviv. Baktığımda zor takımlar Beşiktaş'ı bekliyor. Yarın da kura çekiminde rakipler belli olacak. Şimdi Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe'de aslında son 2 aydır Sergi Ciras'ı ile menajer aracıyla bir temas kuruldu. Oyuncu, eski yönetim, Saadettin Saran yönetiminin de temas kurduğu bir oyuncuydu ve görüşmelerde belli bir aşamaya getirilmişti transfer. Nihayetinde sonrasında seçim öncesi başkan adayları hem Hakan Safi hem de seçimi kazanan Aziz Yıldırım bu oyuncunun transferine sıcak bakmışlardı. Serge Girassi'ye 3 yıllık kontrat teklif etti Fenerbahçe, yıllık 10 milyon eurodan. Oyuncu bunu kabul etti ve bugün de Fenerbahçe yönetimi Almanya'ya bir çıkarma yaptı. Şu sıralarda mı ya da yapıldı mı ona dair çok bir bilgim yok ama bugün Almanya'da Borussia Dortmund'lu yetkililerle Fenerbahçeli yetkililer bir görüşme gerçekleştirecekler bonservis bedeli konusunda. Dortmund kapıyı 40 milyon eurodan açmıştı. Fenerbahçe'de 30 milyon euro seviyesinde bir rakama bu transferi bitirmeye çalışıyor. Tabii orta noktada belki bir buluşma olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Yani Fenerbahçe'ye yakın diyebileceğimiz isimlerden biri Serge Girassi. Dortmund'da da adını tüm futbol kamuoyuna duyurdu. Aslında Stuttgart'ta da iyi bir çıkış yakalamıştı. Oradan Dortmund'a transferi gerçekleşmişti. 30 yaşında ve teknik ekip, yani teknik direktör Aykut Kocaman'ın da istediği bir oyuncuymuş. Yarın da Fenerbahçe yönetiminin Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor. Öğle saatlerinde. Cuma günü de bir imza töreni bekleniyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la Sayın Aziz Yıldırım'ın katılacağı yeni döneme dair. Fenerbahçe 23 Haziran'da sezonu açacak ve önünde de bir aylık bir süreç var Şampiyonlar Ligi ikinci döneme turu maçına. Kampa da forveti götürmek istiyor Sarı Lacivertler. Serge Girassi konusunda çok ısrarlı bir tutum sergiliyor Fenerbahçe. Herhalde yani ilk görüşmeden bir sonuç çıkmayabilir ama 2-3 gün içerisinde, belki 3-4 gün içerisinde bir nihai karar göreceğiz Fenerbahçe'nin Serge Girassi transfer görüşmesinde. Yine Vedat Muriç'in de sezonun ilk kampına katılması bekleniyor. Vedat Muriç konusunda da perşembe günü bir sonuç alınabileceğini söyledi yetkililer. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına iki forvetle birden başlamanın hesaplarını yapıyor. Bakalım Sarı Lacivertler bunu başarabilecek mi? Bugün İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de uzun süredir bir stoper arayışı var. Malangsar bonservis elinde olan bir oyuncu. Malangsar'a Fenerbahçe'nin teklifi 4,5 milyon, 5 milyon euro seviyesindeydi. Hatta bir imza parası da veriyor.

bu kriteri karşıladığı paylaşılmış bu haberde. Tabii Malang Sarr ve Manchester City'den Nathan Ake de Fenerbahçe'nin görüştüğü isimler. Bu isimlere Boşnak Muharrem Oviç de eklenmiş oldu Fenerbahçe'de. Bakalım hangisinden yana bir tercih yapacak. Genç bir stoper mi alacak? Muharrem Oviç 23 yaşında. Malang Sarr biraz daha orta yaş diyebileceğimiz durumda. Ve Nathan Ake ise artık kariyerinin son dönemine yaklaşan bir oyuncu. Fenerbahçe bu bölgede bir takviye yapacak. Forvet bölgesi ve savunma bölgesini güçlendirmek istiyor. Yeni sezon öncesi sarı lacivertliler. Şöyle Fenerbahçe kısmında not aldığım başka haberler de var ama yarış vakti geldi mi diye de soruyorum. Biraz daha varmış yarışa. Malang Sarr da 27 yaşına gelmiş bu arada. Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi takımlarda forma giydi ama ya böyle çok da hani işte başlangıç noktasında çok böyle üst düzey bir stoper olarak lanse edilmişti ama o sıçramayı da gerçekleştiremedi. Yani bonservis elinde dahi olsa 8 milyon euro bana biraz fazla abartı geldi. Nice'de oynarken aldığı ücret 2.7 milyon euroymuş. Yazılanlar o şekilde. Bakalım Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibi bu konuda hangi oyuncudan yana karar kılacak değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili son haberimizde 3 yerli oyuncu sarı lacivertlerin gündeminde yer aldığına dair bir haber. Sarı lacivertler bu Milliyet'in haberiydi sanırım. Sidiki Şerif'i kiralık olarak bir takıma göndermek istiyor. Bu bağlamda da Arda Okan Kurtulan ki Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Göztepe'nin oyuncusu. Berto Yıldırım Başakşehir'de ve Ümit Akdağ da Alanyaspor'da kariyerine devam ediyor. Sarı lacivertler bu 3 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyormuş. Arda Okan transferi gerçekleşirse Nelson Semedo ile yollar ayrılabilir denilmiş. Bir sağ bek arayışı olduğunu zaten dün Beril Böke de bahsetmişti. O da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Programımıza bağlanmıştı. Ama Arda Okan A planında yani birinci sağ bek mi olacak? Tabii o bir soru işareti. Şimdi Nelson Semedo'nun gönderilme ihtimalinden bahsedilmiş bu haberde. Sağ bekte Mert Müldür Arda Okan'la girmeyi hedefliyor denilmiş haberde. O da bana ilginç geldi. Hani bugün Fenerbahçelilere sorsanız Arda Okan'la Mert Müldür sağ bek mevki için yeterli mi diye eminim birçoğu katılmaz buna. Yani %50 en azından oraya daha yüksek profilde bir oyuncu gerektiğini savunabilir düşüncesindeyim. Ama tabii ki karar verici merci yönetim ve teknik heyet olacak Fenerbahçe'de. Bu 3 oyuncu için Arda Okan yine Bertu Yıldırım ve Ümit Akdağ için görüşmeleri Oğuz Çetin'in yürüteceğine dair bir bilgi var. Oğuz Çetin de Fenerbahçe'nin futbol akıllarından biri olarak göreve başlamıştı Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Fenerbahçeliler tabii kombineyi soruyorlar ne zaman satışa çıkacak diye. Ben 18 Haziran diyebiliyorum. 18 ya da 17 ya da 18 Haziran yani yarın ya da perşembe gün satış gerçekleşecek gibi kombine kart satışları başlayacak gibi Fenerbahçe'de. Onu bir de yine de bir kontrol edeyim yanlış da bilgilendirmek istemem ama zaten sosyal medyadan da Fenerbahçe kulübü bunun duyurusunu yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe kısmını da kapatacağız ama yarıştan sonra devam edelim.

9 numaralı Shibuya Shalko. Şimdi box gerisine alındı. Box içindeydi o da. Kireme ile birlikte şu anda Star gerisinde. Shibuya Shalko bir kez daha box'a yöneltilecek.

0: 9 numaralı Shibla Shavko yerini aldı bir kez daha. 8 numaralı Kireme yarıştan çıkarıldı. 2 numaralı King of Modena ve 8 numaralı Kireme koşmaz. 8 numaralı Kireme de yarıştan çıktı. Start verildi. Kocaeli'de 4. koşu başladı değerli izleyenler. 5 numaralı Big Rugged rakiplerinin yaklaşık 10 boy kadar gerisinde kaldı. 6 numaralı Bold Runner liderliği aldı dıştan ikinciye. 3 numarada Legacy of Henry geldi içeride. 7 numarada Dragon Breath var. 2 boy kadar geride 4 numaralı Maesteri. 1 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Aslan Seymiyar tuttu. Onun yarım boy kadar gerisinde Ortu Kulvar'da. 9 numaralı Shibla Shavko. 1-1,5 boy kadar geride içeride 10 numaralı Talebe. 5 boy kadar geride 5 numaralı Big Rugged. 6 numaralı Bold Runner 1 boy farklı önde dışta. 3 numaralı Legacy of Henry ikincilikte. 1 boy kadar geride 3.lükte. 7 numaralı Dragon Breath 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda. 4 numaralı Maesteri içeride 1 numaralı Aslan Sayım. 3 boy kadar geride içeride 10 numaralı Talebe. Dışında ilerleyen Safkan 9 numaralı Shibla Shavko. Bu ikilinin yaklaşık 3-4 boy kadar gerisinde ilerleyen 5 numaralı Big Rugged. 6 numaralı Bold Runner son bine yaklaşılırken liderliğini koruyor. Dış kulvarda 3 numaralı Legacy of Henry var. İçeride 7 numaralı Dragon Breath. Dragon Breath'in yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 4 numaralı Maesteri. İçeride 1 numaralı Aslan Sayım. 4 boy kadar geride dışta 9 numaralı Shibla Shavko. İçeride 10 numaralı Talebe. 2 boy kadar geride 5 numaralı Big Rugged son sırada. Düzlüğe yaklaşıyor Taydar. 6 numaralı Bold Runner liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 3 numaralı Legacy of Henry var. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Dragon Breath. 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Maesteri ve 1 numaralı Aslan Sayın sırasıyla düzlüğe çıkıldı yarışta. 6 numaralı Bold Runner düzlüğe döndü çıkmayı başardı. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. Daha geriden 3 numaralı Legacy of Henry'nin ve 1 numaralı Aslan Sayın'la beraber dış kulvardan 7 numaralı Dragon Breath'in de atakları var. Son yüze yaklaşılırken de içerideki 6 numaralı Bold Runner lider dış kulvardan 3 numaralı Legacy of Henry en dıştan 7 numaralı Dragon Breath gelme çabasında son 50'ye girilirken de 6 numaralı Bold Runner yaklaşık 6 boy farklı önde 6 numaralı Bold Runner koşuyu kazandı. 3 numaralı Legacy of Henry ikinci, 7 numaralı Dragon Breath üçüncü, 4 numaralı Maesteri dördüncü, 1 numaralı Aslan Sayım koşuyu 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Bold Runner Nevzat Avcı ile 4. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
9: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 20.12 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Dünya Kupası'ndan Türkiye dışındaki diğer ülkelerle ilgili haberlerle devam edeceğim. İran milli takımı Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalarak başladı Dünya Kupası'nda. Zaten turnuva öncesi katılıp katılmayacağı tartışma konusuydu. Kampı Meksika'da yapmak zorunda kaldı. Arizona'da eyaletindeki Tucson'da vize ve lojistik sorunlar nedeniyle izin verilmemişti kamp yapmasına ve Meksika'nın Tijuana kentine hazırlıklarını sürdürüyor. İran milli takımı maç için Amerika'ya geliyor ve tekrar oraya dönüyor. Dolayısıyla bu durumdan da oldukça rahatsızlar. İran milli takımı teknik direktörü Kalenoy Yeni Zelanda maçının ardından yaptığı açıklamada şöyle demiş. Geliş zamanımızı geciktirdiler. Şimdi de toparlanmamız için zaman tanımadan bizi erken yollamaya zorluyorlar. Durumu giderek zorlaştırıyorlar demiş. Önümüze her seferinde yeni engeller çıkarıyor Amerika ama elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor bu turnuvada diyor. Dürüst olmak gerekirse neden önceden bunu bildirmediklerini bilmiyorum diyor. Dün dinlenme fırsatı vermemişler Amerika'da. Maçın ardından hemen ülkeyi terk etmelerini istemiş yetkililer. Ve Meksika'ya dönmek zorunda kaldı İran milli takımı. Mehdi Taremi de bu durumu bir felaket olarak değerlendirmiş. Oyuncular, teknik ekip ve herkes çok büyük stres altında. Gerekli desteği alamıyoruz. FIFA'nın bize çok daha fazla yardım etmesini bekliyordum ama olmadı demiş Mehdi Taremi. Çok sorun yaşadık Amerika'da diyor. Çok kötü ve takımımızı olumsuz etkiliyor bu tablo. Sadece barış istiyoruz. FIFA'nın özünde de barış ve neşe gibi değerler var zaten ama bunu şu ana kadar pek göremedik diyor. Mehdi Taremi FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun maç sonrasında İran soyunma odasına gelerek konuyu bizzat görüştüğünde sözlerine ekledi ve yardım etmek istiyor Infantino ama bu başka şeylere de bağlı demiş. Dün Gianni Infantino da dün de demeyeyim aslında sabaha yakın oynandı maç. 2-2 biten karşılaşmanın ardından soyunma odasına inip İran milli takımı oyuncularını kutlamış mücadelelerinden dolayı. Onlara teşekkür ediyor. En sonunda hep beraber alkışlıyorlar, uğurluyorlar ama biraz hani işte sizin yanınızdayım diye bir medya PR çalışması gibi geldi bana. Neden bunu söylüyorum? İranlı yetkililer, teknik direktör, oyuncular başka bir şey söylüyor. Yani Amerika'da bir gün maçtan sonra kalmasına dahi izin vermiyor Amerikalı yetkililer. Bir an önce ülkeyi terk edin diyorlar. çok pardon. Bu durumda da hani İran milli takımı için bir keyiften, şölenden ziyade eziyete dönüştü. Bugün BBC'de bir haber toparlanmıştı. Dün İran, hep dün diyorum tabii sabaha karşı oynandı maç. İran Yeni Zelanda maçı öncesinde maçın oynandığı stadın etrafında da böyle İranlılar ikiye bölünmüş. Bu bizi temsil etmiyor bu mevcut yönetimin takımı diye eleştiriler var. İran'da yaşayan Amerikalıların ikiye bölündüğü aktarılmış ama yine tribünde ciddi bir İran'a destek vardı bu arada. Onu da altını çizeyim. Çok sayıda böyle bayraklar, formalı insanlar. Tabii İran'dan birilerinin gidişine pek izin verilmedi. Belki sırf böyle Amerika'ya karşı olup işte farklı ülkelerden de İran formasıyla, İran bayrağıyla maça gitmiş taraftar da, futbol sever de olabilir. Ama oradaki Amerika'da yaşayan İranlılar da hani milli takım konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu bizi temsil etmiyor, bu işte mevcut yönetimi temsil eden bir takım diyor. Mehdi Tanami de bambaşka bir ifade kullanıyor. Bizim siyasette işimiz yok, biz İran milli takım olarak ülkeyi temsil ediyoruz, herkesi temsil ediyoruz diyor. Her açıdan sıkıntılı, tartışmalı bir turnuva İran milli takımı için. Yeni Zelanda karşısında bir puanla startı verdiler. Irak milli takımından bir haberle devam edeceğim. Irak milli takımı 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı ve bu gece 01'de Norveç'te karşılaşacaklar. Bu grupta Fransa-Senegal maçı 22'de. Irak milli takımında bir oyuncu dikkat çekici. İsmi Zidane İkbal. Hollanda Ligi'nde forma giyiyor. Manchester United'da altyapısında yetişmiş. Babası Pakistanlı, annesi Iraklı. İngiltere'de dünyaya geliyor. Manchester United altyapısından 2023 yazında Utrecht'e transfer oluyor ve tabii Irak milli takımını seçmiş kendisine bir talep gelince. Benim için doğru karardı. İngiltere, Pakistan ve Irak arasında tercih yapma şansı olan İkbal, Irak forması giymek benim ve ailem için en doğru karardı. Kariyerim için en doğru adımı attığımı düşünüyorum diyor. Pakistan'a karşı da büyük bir bağlılığım var demiş. Çünkü soyadım İkbal, babam Pakistanlı ve onun soyadını taşıyorum. Onlara da büyük saygım var. Annem Iraklı. Bu yüzden kramponumun birinde Irak bayrağı var, birinde Pakistan bayrağı var diyor. Ve Zidane İkbal Pakistan asıllı olup Dünya Kupası'nda forma giyecek ilk oyuncu olarak da bu gece Norveç maçında tarihe geçecek. Maça 11'de başlaması bekleniyor. Onun için de farklı bir heyecan olacak. Mesut Özil'i örnek alıyormuş. Futbolda benim gibi Mesut Özil olan ve her zaman kendime örnek aldım diyor. Mesut Özil tabii birçok böyle gurbetçi Müslüman oyuncunun yani idol olarak radarına girmiş bir isim. Bakalım o da bu turnuvada nasıl bir performans sergileyecek. Zidane İkbal muhtemelen babası da Zidane hayranıydı ki ismini Zidane koymuş. Onu da bu turnuvada bu gözle bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi su molalarıyla ilgili bir haber var. Tabii bu konuda da çok böyle farklı medya kuruluşlarında, uluslararası medyada haberler gördüm. Nasıl işte taç atışı 5 saniyede yapılması gerekiyorsa, 10 saniyede oyuncu değişikliği yapılması gerekiyorsa, kaleci 8 saniyede topu elinden çıkarması gerekiyorsa, su molası da 3 dakika değil 1 dakika olabilirdi diye bir görüş hakim. Futbolcuların sağlığı için olduğunu bize hani FIFA lanse etti ama işin diğer kısmında reklam açısından da böyle çok ciddi gelir sağladığına dair bir haber okudum. Fox'un haberine göre şu ana kadar maçlarda su molalarında elde edilen reklam geliri $300 milyon geçmiş. Her su molası 3 dakika sürüyor ve FIFA'nın reklam kurallarına göre 4 adet 30 saniyelik reklam yayınlanabilir. FIFA her molanın başlangıcında 20 saniye, bitiminde ise 30 saniye reklam verilmesini zorunlu kıldı. Ancak takipçisi olmadığı FIFA ihlallere rağmen kanalları cezalandırmayacağını açıklamış. Orada bir özgürlük de bırakmış. 104 maçın yayın hakkı için $485 milyon ödeyen Fox sadece su molası reklamlarından bile bu paranın önemli kısmını çıkarmış. Dolayısıyla yayıncılar da bu konudan memnun. Gördüğüm kadarıyla bizim yayıncı TRT'de veriyor maçlarda su molasında reklam anlaşmaları yapmış. Tabii ki zaten bunun yasa dışı bir tarafı yok. Yasal bir tablo var önümüzde. Hani burada eleştirecek bir şey yok. Ama tamamen FIFA'nın gelir arttırmaya dayalı bir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Bazı sağlıkçılarla da konuştum. Hani sporcu sağlığı konusunda uzmanlara da sordum bu soruyu. Yani 3 dakika biraz abartı olmuş diyen var. Yani 1-1,5 dakika idealdi. Biraz burada işte Amerika'nın da isteğini kırmamış FIFA diyen var. Tabii şu ana kadar hani turnuva öncesi biraz şeyde endişe vardı, yani sıcak havalarda oynanacak Dünya Kupası oyuncu sağlığını risk atacak bir durum olabilir mi kısmında bir endişe vardı. Çok şükür şu ana kadar da bir sorun yaşanmadı ama yavaş yavaş da yaz tabii kendini daha da hissettirecektir önümüzdeki günlerde. Turnuvanın bitmesine de 32 gün var daha. Umarım herhangi bir sağlık problemi de yaşanmaz. Dünya Kupası ve Meksika deyince herhalde akla gelen ilk isim Guillermo Ochoa olsa gerek. Benim aklıma ilk o geliyor vallahi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. O da 6. Dünya Kupası'ymış. 6. Dünya Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıklamış Ochoa. Açıklamaları da şu şekilde. 40 yaşına gelmiş bu arada. Meksika milli takım olmadan bir kariyer hayal edemiyorum. Eğer milli takım olmasaydı futbol hayatımın nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Artık milli takım yolculuğum sona erdi ve bu nedenle futbolu sürdürmek için bir sebep göremiyorum. Sahada elimden geleni her şeyi yaptım. Tüm gücümü ortaya koydum. İçim rahat, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Yaşadıklarımdan dolayı büyük gurur duyuyorum demiş. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer alarak bu organizasyonda 6 kez boy gösterme başarısı gösterdi. Ronaldo ve Messi de 2006'dan itibaren var. Dolayısıyla 3 oyuncu bu alanda rekoru paylaşıyor. Ochoa gerçi maç kadroda yer aldı ama oynamadı Güney Afrika maçında. Bence birkaç dakika da olsa hoca şans verir. Sonuçta onu güzel bir şekilde uğurlayacaklardır. Ochoa, Ronaldo ve Messi'nin de 6 Dünya Kupalık rekorunu herhalde bir futbolcunun kırması zor olacak gibi. Bakalım. Tabii dünyada da artık böyle rekorlar daha kolay kırılır hale geldi. Onu da es geçmeyelim. Şimdi Dünya Kupası'na dair paylaşmadığım başka bir haber var mı diye de notlarıma bakıyorum. Bugün birçok medya kuruluşuna da baktım yayın öncesi ve hani dikkatimi çeken haberleri de sizler için derledim. Son haberimiz de Almanya'dan. Almanya'nın kamp yaptığı bölgede futbolcular zehirli bir yılan görmüşler. Ve Joshua Kimmich diyor ki çok ürküttü bizi bu diyor. Kimmich'in açıklaması şu şekilde. Dün bir yılan gördük ve zehirli olduğu söylendi. Isırılmanız halinde hemen hastaneye gitmeniz gerekiyormuş. Yetkililer öyle söylüyor. Oldukça zehirliymiş diyor yılan. Ve çok tehlikeliymiş. Bu yüzden burada hayvanlardan uzak durmaya çalışıyoruz diyor. Çok ilginç bir haberdi bu, dikkatimi çekti. Benim de hani en çok korktuğum da hani en sevmediğim hayvandır yılan bu arada. Kimmich'i çok iyi anlıyorum bu konuda. Dünya Kupası'na dair bugün öne çıkanlar da bu şekildeydi değerli dinleyenler. Son bölümde birkaç Avrupa'daki transfer piyasasına dair haberleri aktarmak isterim. Nico Paz Real Madrid'e dönmek istedi, pardon, Real Madrid'in geri almak istediğini çok konuştuk. Yazdı İspanyol basını, İtalyan basını ama Arjantinli oyuncu Como'da kalmak istediğini bildirmiş. Real Madrid, hatırlayacaksınız, Como'ya opsiyonlu bir şekilde satmıştı. Geri alabilir, yani işte 20 milyon euroya geri alabilirim gibi madde de koydurmuştu yanlış hatırlamıyorsam, ama oyuncu Real Madrid'e dönmek istemiyormuş. Kariyerini Como'da sürdürmek istiyormuş değerli dinleyenler. Ole Gunnar Solskjaer hakkında bir haber var. BBC Sport geçti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hatırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla takım çalıştırmadı Ole Gunnar Solskjaer ve şu anda da İsviçre Town'un gündeminde iki aday varmış. Gary O'Neill ve Ole Gunnar Solskjaer. Bakalım İsviçre Town hangisinden yana tercih yapacak hoca konusunda. Dün Yeşilburnu Adaları'nın kalecisi çok konuşuldu. Kaleci Vozinha maçtan sonra ağladı ve çok da böyle duygusal anlar yaşadı. Hatta annesinin vize sorunu nedeniyle turnuvaya gelemediğini söyledi. Maç öncesi sanırım takip sayısı Instagram'da bir 8-10 bin civarıydı. Şu an Instagram'da 6 milyon takipçisi varmış. Yani herhalde son 24 saatte dünyada en çok konuşulan ve en popüler olan, en ünlüsü son 24 saatin Vozinha, Yeşilburnu Adaları kalecisi. O da rüya gibi bir Dünya Kupası geçiriyor 40 yaşında. Hayat onu bir anlamda bu dönem ödüllendirdi diyebiliriz değerli dinleyenler. Türkiye'den bir transfer haberiyle bu akşam programı kapatacağım. Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı. Dün Salim Manav da bunun Ajansspor'da haberini vermişti. Volendam'da geçen sezon 31 maçta süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. Yeni sezonda Orkun Kökçü bir ayrılık yaşanmazsa Beşiktaş'ta, abisi de bir alt ligde, Trendyol 1. Lig'de Vanspor forması giyecek değerli dinleyenler. Radyo Spor'da bugün 2 saatlik derin pas kuşağının sonuna geldik. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.
9: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
0: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitalih sunar.

Linebacker'ın, Bucks'ın 5 numaralı Linebacker'ın o da yerini aldı. 7 numaralı Tizona ve 3 numaralı Lord Protector kaldı start gerisinde. Şimdi 3 numaralı Lord Protector Bucks'a giriş yaptı. O da yerini aldı.

1 numarada Jig's Life, 2 numarada Grand Mission, 4 numarada Sean Hughes, 6 numarada Rüzgar Uğur, 3 numarada Lord Protector, 5 numarada Lime Pickin hazır durumda, 7 numarada Tizona henüz giriş yapmadı Box'a.

0: Tizono'da giriş hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tizono'da hazır. Start verildi. Kocaeli'de 5. koşu başladı. 2 numaralı Grand Mission rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde çıkış yaptı. Liderlik için orta kulvardan 6 numarada Rüzgar Uğur'la beraber içeriden 1 numarada Jigs Life atak yaptı. İçteki 1 numarada Jigs Life liderliği aldı. 6 numarada Rüzgar Uğur ikincilikte, üçüncülükte 5 numarada Linepack'ın var. Linepack'ın 1 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Şen Akyüz dışında 7 numarada Tizona 1 boy kadar geride 3 numarada Lord Protector. Son sırada 2 numarada Grand Mission. Liderlik 1 numarada Jigs Life'da fark 3 boy kadar. İkincilikte 6 numarada Rüzgar Uğur var. 1,5 boy kadar geride. 5 numarada Linepack'ın üçüncülükte. İçeride 4 numaralı Şen Akyüz var. 1,5 boy kadar geride. 3 numarada Lord Protector yer tuttu. Onun yarım boy kadar gerisinde. 7 numarada Tizona. 1,5 boy kadar geride. Son sırada 2 numarada Grand Mission. 1 numarada Jigs Life farkı 5 boya kadar çıkardı. Son 600'e yaklaşılırken lider durumda. İkincilikte 6 numarada Rüzgar Uğur var. Onun hemen dışında 4 numarada Şen Akyüz yer tuttu. Şen Akyüz'ün yaklaşık 1-1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda. 5 numarada Linepack'ın 2 boy kadar geride. 3 numarada Lord Protector. Dışında 7 numarada Tizona. Son sırada içe yakın 2 numarada Grand Mission. Bu sırayla düzlüğe yaklaşılıyor. 1 numarada Jigs Life lider durumda, yine 6 numarada Rüzgar Uğur ikincilikte. Daha geriden 5 numarada Linepack'ın, 4 numarada Şen Akyüz'ün çabası var. Bu iki safkanın 2 boy kadar gerisinde 3 numarada Lord Protector. Daha sonra 7 numarada Tizona ve 2 numarada Grand Mission sırasıyla son 400'e giriliyor yarışta. 1 numarada Jigs Life liderliğini koruyor. İkincilikte 6 numarada Rüzgar Uğur var. Daha geriden 2 numaralı Grand Mission'ın, ortadan 3 numaralı Lord Protector'ın, dıştan 4 numaralı Şen Akyüz'ün de öne gelme çabası var. Son 200 geride kaldı. 1 numarada Jigs Life farkı 6-7 boy yaptı. Son yüzde de 1 numarada Jigs Life önde giriyor. İkincilikte 3 numarada Lord Protector var. 1 numarada Jigs Life yaklaşık 6-7 boy farklı koşuyu kazandı. 3 numarada Lord Protector ikinci, 2 numarada Great Mission üçüncü, 5 numarada Linepack'ın dördüncü, 4 numaralı Şen Akyüz 5. oldu. Kocaeli'de 5. koşuyu 1 numarada Jigs Life Efe Akpınar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahsegiriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.36'yı gösteriyor. İlk bölümde yaklaşık 20 dakika sizlerle birlikte olacağım. Ardından her gün olduğu gibi Kupa'da bugün programı sizlerle birlikte olacak. Esport Radyo Spor ortak yayınında. Ardından programın bitimiyle birlikte yine saat 22'ye doğru sizlerin karşısında olacağım. Ve son bölümde bir yarım saatlik daha birlikteliğimiz olacak. Dünya Kupası süresince bu programı, özellikle Kupa'da bugün programı sizlerle paylaşıyoruz ki sizler de programı çok sevdiğinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Biraz belki sizinle daha az görüşebiliyoruz ama hafta sonları özellikle çok da yoğun bir programımız olduğunu hatırlatmak isterim. Herkese güzel bir akşam diliyorum her şeyden önce. Ümit ediyorum keyifli geçiyordur geceniz, akşamınız. Ben de buna katkı sağlamak üzere mikrofonların başındayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor. Paylaşımlarımızı yapabileceğiniz adres hemen söyleyelim. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Radyospor'la paylaşmak istediğiniz düşünceler varsa onları Radyospor WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. 0538 052 1487. Gönderin lütfen mesajlarınızı ve biz de yayın içerisinde okuyalım. Gündem yine yoğun. Bugün sabah saatlerinde İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları vardı. Onun üzerine mutlaka konuşacaklarımız var. Belki ilk bölümde olur, belki ikinci bölümde bakacağız. Bunun dışında yine gündemde özellikle takımlarımızdan önemli haberler var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi. Oralardan da günlük haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasında en öne çıkan Fatih Terim konusuydu hatırlarsanız. Yani Fatih Terim'e özellikle bir paragraf açtı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fatih Terim milli takımımızın mağlubiyetinin ardından bir YouTube'da program yapmıştı ve orada bazı sözler sarf etmişti. Bunlara karşı çok net bir şekilde tepkisini ortaya koydu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ardından da tabii bugünün en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Tabii sanıyorum Fatih Terim'in de yine buna bir cevap verip vermeyeceği konusunda da çok büyük bir beklenti var. Bakalım o da nasıl olacak, merak ediyorum. Yani bir açıklama gelecek mi Fatih Terim tarafından, onu da göreceğiz. Ancak şu bir gerçek. Yani herhalde bugüne kadar birçok turnuvada biz zaman zaman iyi başlangıçlar yapamadık. Ve zaten çok az turnuvaya katıldık da bence birçoğunda bu iyi başlangıcı yapamadık. Ve bunun ardından hemen çok ciddi şekilde eleştiriler geliyor. Eleştirilerin hatta dozu biraz çok yüksek de olabiliyor. Şimdi burada şunu anlayabiliyorum. Evet, uzun bir süre sonra gidemediğimiz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve işte o noktada umutlar, hedefler de büyük oluyor. Herkes daha umutla bakıyor. Bir de grup nispeten kolay bir grup. Şimdi burada ben kendi payıma da bir öz eleştiri yapacağım. Ben de burada mesaj yazan şeylere, dinleyicilerimize dedim ki ya Avustralya, yani neyinden çekiniyorsunuz gibi sözler sarf etmiştim. Yani bunu canlı yayında sizler de duydunuz. Ben de zaten söyledim. Hatta birçok dediğim gibi mesajın üzerine yapmıştım bu yorumları. Ama tabii yine aynı şeyi söylerim. Yani Avustralya'nın neyinden çekiniyorsunuz? Çünkü Avustralya zaten bildiğimiz bir takım. Ne oynayacağını burada söylememiş miydik yine bu sözleri sarf ederken? Yani beşli bir savunmayla oynarlar, öne çok fazla çıkmazlar, kontra ataklar deneyecekler vesaire, bunları söyledik. Bilmediğimiz bir oyun oynadı mı Avustralya? Hayır. Ama asıl bizim beklemediğimiz, bilmediğimiz oyunu milli takımımız oynadı. Yani ben gerçekten bu kadar şey beklemiyordum açıkçası. Üretkenlikten uzak beklemiyordum. Tamam, topa sahip olma anlamında çok yüksek oranda top bizdeydi. Ama üretkenlik çok düşüktü. Yani rakip takım 9 şut atıp 4 isabet bulup 2 gol bulurken biz 30 şut atıyoruz, 8 isabet buluyoruz ve kaleye golü bulamıyoruz. Kaleye gönderdiğimiz toplasanız 2 tane top var tehlikeli. Biri direkten döndü, biri Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden şutu kalecinin üstüne gitti. Yani böyle baktığınızda üretkenlikten çok uzak bir milli takım var. Oyun başlangıç planı belki farklı olabilir ama o plan tutmadığında ikinci plan, üçüncü plan, bunlar hep hazırlanması gerekirdi diye düşünüyoruz ya. İşte muhtemelen Montella da hazırlamıştır zaten ama biz genelde oyuncular üzerinden gittik. İşte neden bu oyuncuyu bu kadar uzun oyunda tuttu? Neden şunu tuttu ki, bu en kolayıdır işin. Ama eğer biz milli takımımızın orada İşte maça mesela Kenan'la başlamış olsaydı, sahada Yunus olsaydı çok mu şey değişirdi diye sorarsanız bana çok şey değişmezdi. Neden biliyor musunuz? Bizim aslında oyun anlayışımızda bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Biraz daha topu hızlı oynamamız gerekiyor. Yani top sağdan sola, soldan sağa giderken herkes böyle rahat rahat görebiliyor. Öyle olmamalı işte. Çok hızlı atak yönünü değiştirerek eksik yakalamak gerekiyor. Yoksa merkezden hücum etmenin bize hiçbir fayda sağlamayacağını maçın başından itibaren görmüş olduk. Zaten uzun boylu oyuncular, fizikleri kuvvetli, bir de çok kalabalık duruyorlar orada. Yaptığınız vuruşlar, attığınız ara pasları bir şekilde birinin ayağına çarpıyor ve geri dönüyor. O yüzden biraz daha kanatları tercih ederek, o bölgelere topu çizgiye indirerek, o ortada merkezde kümelenmiş olan oyuncuları böyle yay gibi açacaksınız. İşte o zaman o merkezde boşluklar bulabileceksiniz. Çizgiden merkeze doğru yaptığınız ortalar o zaman tehlikeli olabilir ya da verdiğiniz paslar o zaman tehlikeli olabilir. O yüzden biraz oyun anlayışıyla ilgiliydi diye düşünüyorum. Yani işte mesela Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu üzerine çok fazla eleştiriler olduğunu gördüm. İyi mi oynadılar? Hayır. Yani bunu söylemek lazım herhalde. Gözün gördüğünü de inkar edemeyiz ama şunu da söylemek lazım. Yani Barış Alper'e de Kerem Aktürkoğlu'na da özellikle Kerem için mesela şunu söyleyeyim ben. Ya Kerem Aktürkoğlu orada iki oyuncunun arasında zaten kayboldu gitti. Yani onu oraya koyan, orada işte duvar olmasını isteyen teknik direktörümüz maç başlangıç planı olarak bunu tercih edebilir ama baktı ki orada bu işlemiyor. O zaman farklı bir belki tercih yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden belki de orada bize duvar olacak, o iki stoperle mücadele edecek bir oyuncuya da ihtiyaç vardı gibi görünüyor. Barış Alper Yılmaz için söyleyelim. Yani Barış Alper topu ne zaman ayağına kalsa ikili üçlü sıkıştırmalar yapılıyordu Barış Alper'e de. Ya rakip çok iyi çalışmıştı. Kimi kapatıp kimde sıkıntı yaşayabileceğini biliyordu. Ama biz onların bildiğinin acaba ne kadarını biliyorduk yani rakip hakkında. Onlar bizim hakkımızda çok şey biliyordu belli ki ama biz rakip hakkında ne kadarını biliyorduk ve ne kadarını sahada uyguladık. İşte asıl mesele bu. İlk maçtır. Yani bunu bir kaza olarak, yol kazası olarak nitelendirmek lazım. Ya da böyle bir aslında milli takımımızı sarsacak bir skora da ihtiyaç vardı belki. Yani gidip bu sıkıntıyı ne bileyim çeyrek finalde, yarı finalde yaşamaktansa burada daha telafi şansı varken. Yani çünkü burada tek maç üzerinden oynamıyorsunuz, bir telafi şansınız var. İşte o telafiyi gerçekleştirerek belki de bundan sonrasında mağlubiyet bize bir hayır olarak dönebilir. Yani ama çok zora soktuk mu işimizi diye sorarsanız evet çok zora soktuk. Yani kazanamayabiliriz bakın. Bu söylediklerimin hepsini yapamayıp kazanamayabiliriz. Ama yediğimiz iki golün hiçbir açıklaması yok onu söyleyeyim. Yani evet atamadık işte dediğim gibi biraz daha çizgiye indirecektik topu vesaire vesaire diye anlattım ya. Ama yediğimiz iki golün hiç açıklaması yok. Yani sadece ileriye doğru uzun top vurup bir oyuncunun onun peşinden koşmasını ve buradan bir pozisyon çıkarmayı bekleyen bir Avustralya ile oynuyorsunuz ve o pozisyonu veriyorsunuz ona. Yani olacak iş değil gerçekten. Ben özellikle bireysel savunma hatalarının da maçta çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 2-0'lık skor var. Bu 2-0'lık skordan sonra milli takımımız yine Paraguay'ı yenmek zorunda. Yani maç 1-0'da bitse yenmek zorundaydık. 2'de 3'de. Buradaki en önemli tabii durum şu. Her takım 3'er puana ulaşırsa ya da Avusturya ve Türkiye 3'er puana ulaşırsa biz işte ikinci olamıyoruz. Yani o ikincilikteki riski almış olduk. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden burada tek yapılması gereken Paraguay'ı yenip Amerika maçına da artık en az beraberlik için çıkmak lazım ki yani 4 puanı yapalım. Paraguay'ın da bu arada Avustralya'yı yenmesini bekleyeceğiz. Olur mu? Olabilir. Yani her grupta her takım birbirini yenebilir bu arada. Ben öyle bir güce sahip olduklarını da düşünüyorum. Bakalım inşallah böyle hayal ettiğimiz gibi düşündüğümüz gibi gelsin. Çok gerçekten ihtiyacımız olan bir süreç. Başarıya çok açız. Dünya Kupası'nda uzun yıllardır gidemiyoruz çünkü. O yüzden gitmişiz. Gitmişken orada tadını çıkarmak lazım. Ben dediğim gibi yapılan eleştirilerin dozunun kaçtığını da düşünüyorum bu arada. Yani çok değil ya geriye dönün. Benim yaşımdakilerin çoğu hatırlar. 2002 Dünya Kupası'nı bir hatırlayın geriye dönüp lütfen. Ne olmuştu? geriye dönüp baktığınızda ne olmuştu? Milli takımımız gene kötü başlamıştı. Ve o zaman Şenol Güneş'e yani aklınıza gelebilecek her şey söylenmişti. İşte kıyafetinden tutun da bir karizması olmadığına dair vesaire. Yani iş o noktaya kadar gelmişti, onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada da şimdi çok ciddi eleştiriler var ama yine söylüyorum, eleştirelim mi? Elbette, yani kimse eleştiriden şey değil, variste tutulamaz, yani eleştirilebilir ama şu demek değil bu, dozunu iyi ayarlamak lazım ve emin olun hala hazırda milli takımımız Dünya Kupası'nda. Hala iki maçı var ve bu iki maçı oynarken milli takımımıza biraz daha belki ya bu kadar acımasız davranmamak lazım. Tam cümle bu aslında. Ya ben acımasızca eleştiriler görüyorum çünkü. Özellikle sosyal medya tarafında çok fazla görüyorum bunu. Yani bu sene zaten Dünya Kupası ile ilgili özellikle YouTube kanallarında muazzam kadrolar kuruldu. Gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi bir kadrolar kurdular YouTube kanalları maçları yorumlamak için. Ama işte bu Şampiyonlar Ligi gibi dediğimiz o kadrolar aslında biraz da şey, zaten buraları görmüş, Dünya Kupaları görmüş, oynamış, kazanmış vesaire ya da Türkiye'yi uluslararası arenada çok önemli temsiller yapmış isimlerden bahsediyoruz. Ve bu isimlerden gelmesi aslında çok ağır eleştirilerin, acımasızca eleştirilerin, bu daha da bence üzücü. Yani geriye dönüp baktıklarında kendi futbol hayatlarında, kendi teknik direktörlük hayatlarında da görmüş olmaları gerekir diye düşünüyorum bunu. Bir tarafıyla böyle. Diğer taraftan Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları içinde şunu söylemek gerekir. Yani aslında Sayın Hacı Osmanoğlu basının karşısına çıkarken ben şöyle bir düşünceye sahip olmuştum. Dedim ki yani Sayın Başkan şimdi daha böyle iktidarlı bir açıklama yapar. Toplumdaki bu işte umutsuzluğu yok eder. Der ki işte biz geleceğiz. Paraguay var. Amerika var. Biz buraları geçeriz. Bunları söyleyebilir diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Biraz daha aslında buradaki bu belki kargaşayı diyelim, onu köpürten bir durum oluştu Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarından sonra. Umarım bu milli takımı olumlu bir yansıma yaratır. Çünkü bazen de işte bu eleştiriler sizi kamçılayabilir. Acımasızca da olsa. Ama yine söylüyorum, hala hazırda Dünya Kupası'ndayız. Bunun tadını çıkarmak lazım. Bize biraz bu sportif faaliyetlerin tadını çıkarmayı bilelim. Evet, mağlup olduk mu olduk ama oradayız ve orada olmanın tadı da şu bizim için. Kalkıyoruz sabahın 7'sinde 6'sında maçları izliyoruz. Şimdi 6'sında işte cumartesi günü maçları izliyoruz. Ya bir farklılık bizim için, hayatımıza bir heyecan geldi, bir farklılık geldi. Bunu kabul etmek lazım ve bunun üzerinden belki daha eğlenmek, mutlu olmak doğrudur diye düşünüyorum. Tamam okuyalım ama bu kadar uzun yazmayın sevgili Erdal. Bunu birkaç kez söyledim size. Çok uzun yazıyorsunuz. Tamam bakalım ne diyor. 24 yıllardan sonra Dünya Kupası'na gittik ve kendimizi dev aynasında gördük ve Avustralya'ya 2-0 yenildik diyor. Şimdi bazı yorumcular golcü futbolcu sahada yok diye eleştiri yapacaklar. Bence bu hiç önemli değil. Bence önemli olan bizim bir futbol ekolümüz ve futbol aklımız yok. Eğer futbol ekolü ve aklı olan olmayan bir ülkede veya bir takım başarılı olamaz diyor. Çünkü iyi bir futbolcu yetiştiremez veya takıma uygun futbolcu olmaz diyor. Yani şöyle açıkçası bu söylediğinizde de tam katılmam. Yani iyi futbolcu yetiştirmiyor muyuz? Çok iyi futbolcular yetiştiriyoruz. Evet, Türk futbolunun bir ekolü yoktur. Şeyinize, savınıza katılırım. Bence de uzun yıllardır söylerim bunu zaten. Bir futbol ekolü yok Türk milli takımının. Ancak şunu da herhalde söylesek çok fazla yanlış söylemiş olmayız. Avustralya'nın bana futbol ekolünü söyler misiniz sevgili Erdal? Lütfen söyleyin. Avustralya'nın futbol ekolü nedir? Şimdi yenildiğiniz takım da karşınızda Avustralya. Devam edelim. Seattle der ki geceleri çok sıcak. Eğer yenemiyorsan yenilmeyeceksin der. İyi hocalar diyorum sadece. Bir puan alsaydık bu eleştirinin dozu az olurdu demiş. Sevgili Mehmet İstemi Bozyel'e teşekkürler. Barış Alper iyi oynar kötü. Bu sene Dünya Kupası'ndayız ama Barış Barış sen Türkiye'yi temsil ediyorsun diyor. Saç modeli nedir demiş. Montella'yı Dünya Kupası'ndan sonra bizim Türk antrenörler yerler demiş dinleyicimiz. Şöyle yani tabii Montella konusunda ne olur bilmiyorum. Halihazırda daha önümüzde maçlar var. Alınacak sonuçlara göre bu söylediğiniz gerçekleşebilir mi? Olabilir ama diğer taraftan işte Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözlerinize şunu söyleyeyim. Ya kazanırsanız kimse ses çıkarmaz. 2-1-2 Dünya Kupası'nı hatırlayın ve orada Ümit Davala'nın saç stilini hatırlayın. Değil mi? Yani kazandı milli takım. Ümit Davala da iyi oynadı. Kimse sesini çıkarmaz. Burada yani onun o saçı, bunun bu bilmem nesi değil. Sahada ne yaptığı benim için önemli. Yani saha içerisinde neye katkı sağladığı önemli. Dediğim gibi bunu tek bir oyuncuya, iki oyuncuya da indirgememek lazım. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Bu gerçeği bilmek lazım. Tamam, çok topa sahip olduk, dediğim gibi çok denedik ama iyi oynamak biraz da farklı bir şey. Yani rakibe hata yaptırmak için üst üste devam etmen lazım. Sürekli pozisyon üretmek, top kapıp tekrar pozisyon üretmek lazım ki bunları çok fazla yapamadık aslında. Abi yabancı hoca maç öncesi ya da devre arası bizim çocukları nasıl motive edebilir? Nasıl gazlayabilir? Onları aynı dili konuşmadan en büyük başarıları Türk hocalarla kazandık. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. İsmail ben Tekirdağ'dan demiş. Sevgili İsmail teşekkür ederim. Yani benim de aslında buna yakın bir şeyim vardı, düşüncem ve hep bunu da dile getirmiştim. Yani ben özellikle milli takımlarda yerli teknik direktörden yana olduğumu hep söylüyorum. Orada çok başka bir çünkü hava oluşuyor. O havayı da yönetebilecek bir teknik direktör olmalı demiştim. Ama Montella için bunu farklı düşünüyorum. Yani Montella Türkiye'ye geldiği günden beri çok sıcak, çok yakın, oyuncularıyla çok yakın. Ve bugün milli takımdaki hava çok bambaşka bir hava, bunu söyleyelim. O yüzden hani ben nasıl motive eder vesaire diyorsunuz ya, ben motive edebildiği düşüncesindeyim ama şu demek değil bu, yani her motive olan oyuncu çıkacak sahada o gün en iyi topunu oynayacak değil, bazen işte sizin o motivasyonunuz sadece psikolojik motivasyon yeterli olmuyor, fiziksel olarak da sahada mücadeleyi vermek lazım. Bakın Avustralya'nın fiziksel anlamda çok üst seviye olduğunu hep biliyorduk zaten. Buna karşı sizin de o fizik kaliteyle mücadele etmeniz gerekiyor. Sizin teknik kapasiteniz yüksek ama fizik kaliteyle de mücadele etmek gerekiyor. Ve özellikle 0-0 iyi oynamak lazım. Bakın bu çok önemli. Sonuna kadar götürmek lazım diye düşünüyorum. Bu laubalilik varken Montella'yla Paraguay bizi yener demiş. Peki. Yani ben öyle düşünmüyorum. Dediğim gibi sevgili Mesut söylemiş bunu. Ben öyle düşünmüyorum. Milli takımın oyunu Türkiye Ligi'nin aynasıdır. O yüzden grupta sıfır çekeceğiz ve puan almadan elenip gideceğiz demiş. Yok artık yani, siz de artık iyice ne olmasını istiyorsunuz bilemedim ki Baran. Sevgili Baran. Merhaba, Kanada'dan selamlar. Biz Paraguay'ı yensek, Paraguay Avustralya'yı yense herkes 3 puanda kalınca biz çıkabiliyor muyuz? İyi yayınlar demiş. Tabii orada bu sefer de üçlü averaja bakıyor iş. Yani biz Paraguay'ı mesela 3-0 yensek, Paraguay gidip Avustralya'yı 2-0 yense ve böyle bir durumda ben çıkarız diye tahmin ediyorum. Anlatabildim mi? Yani o zaman işte üçlü bir averaja geliyor, kalıyor. Kim kimi yendi, kaç farklı yendi ona bakılıyor. Barış Alper'i sordu, oynatmanın ısrarı nedir? Skora verdiği katkıların %80'i solda oynamazken yapmış birini sürekli solda oynatmak saçma bence demiş dinleyicimiz. Yani bu da tabii Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle oluşmuş bir durum sevgili Aykut. Onu söyleyelim. Kenan Yıldız da zaten ikinci yarı oyuna girdiğinde çok etkili oldu. Ben sadece mesela şöyle bir şey söyledim. Maçı izlerken şöyle bir tepki koydum. Dedim ki yani şimdi oyuncu değişikliği var. Kenan Yıldız giriyor, Barış Alper çıkıyor. Dedim ki ne gerek var? Yani Kenan Yıldız'ı sola koy, Barış Alper'i Kerem Aktürkoğlu'nun yerine koy ve Kerem Aktürkoğlu'nu dışarı al. Neden? Çünkü zaten o dedim ya, o fiziksel kalitesi çok üst seviye oyuncular, 1.94 ortalamaları var. Onların arasında sıkıntı yaşıyordu Kerem. Bu sıkıntıyı çözebilmenin yolu neydi? İşte Kerem'i dışarı alırsınız ve bu kadar tepki çekmezdi. Barış Alper de bence orada o stoperlerle daha iyi mücadele ederdi. Benim düşüncem o yönde diyelim. Teşekkür ediyorum mesajlarınıza. Hızlıca okumuş olduk hepsini. Ve birazdan sevgili dinleyiciler, Kupa Günlüğü programı Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacak. Ben ise program sonrası saat 22'ye doğru tekrar karşınızda olacağım. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
11: Merhaba, Esport ekranına hoş geldiniz. Kupa'da bugün programıyla karşınızdayız. Emre Gürkaynak, Ali Konaviç, duayenlerle beraberim ben.
12: Estağfurullah.
13: Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk.
11: Bir hemen iki futbol tutkunu.
12: İki futbol tutkunu diyelim.
14: Dünyanın her yerinde arayan.
11: Yani birkaç gün önce değil miydi 2002'de bizlere zaferi getiren teknik direktör Şenol Güneş'e beraber de karşılıklı. Hayat işte sonra ben.
10: Estağfurullah estağfurullah. Yani 1 saat 50 dakika Şenol Hoca tabii çok güzel, keyifli, doyurucu bir deneyim. Aklımda kaldığı kadarıyla masaya bir şeyler getirmeye çalışacağım.
11: Tecrübeler.
10: Ama bugün başka bir hoca için keten gömlek tercihi yaptım. Her Renner anladığım kadarıyla akışımızda da var.
11: Evet.
10: Hani hoca
13: gelmiş. Hoca bile keten tercih etmiyor. O takım gömleğini ceketsiz giyiyor direkt bence. Öyle
11: biraz daha da slim biraz... fit bir tercih slim oluyor fit. Genelde. Beyaz ve slim fit. Hoca dar tercih ediyor.
13: Ama yani getirdiği takım Dünya Kupası'na kendisini kovdu. Suudi Arabistan'ı işte Donis yeni teknik direktörlüğü ilk resmi maçta izledik. Ama bir şekilde kupada kendine yer bulması
11: evet,
13: keyifli.
11: Evet, döndü dolaştı gel. Zaten sosyal medyada şöyle bir yankı buldu. İşte her verenler geldiyse artık kupa başladı demektir diye.
10: Tunus'un böyle bir kültürü var galiba. 98'de evet. De ilk maç sonunda hoca kovmuşlar.
13: İki maçta kovmuşlar.
10: İki maç mı?
13: Orada iki maçtı.
10: Ki o beyefendi, yani hayli yaşlı belki bilmiyorum, vefat etmiş de
13: Polonyalı.
10: Polonyalı evet. Ve çok başarılı olmuş Tunus'ta o güne kadar. Yani Dünya Kupası'na kadar bir Afkon şampiyonu var, bir Afkon ikinciliği var. Ama futbol biraz
11: burada
10: tabii,
11: tutunmak kolay olmuyor bu.
10: Bazen evet.
13: Yani orada şey biraz, Tunus'un Dünya Kupası'na geldikten sonra beklentilerinin çok

0: Ali'nin söylediğine takılım ama savaş sonrası ve savaş devamında bir dönem yok yani Dünya Kupası. Evet. Hemen dönüşünde bu kadar arzulu bir giriş.
1: Yani bir de aynı gemilerle falan bütün takımlar gidiyor. Yani 54 veya uzaktaki kupalar en azından 30'larda falan çok fazla öyle gitmişler. Zaten 8 takım vesaire.
2: 30'da bir hikaye var. Yugoslavya'nın o dönemki en iyi oyuncusu gemide rahatsızlanıyor ve hiç oynamıyor. Ya boşu boşuna Uruguay'a gelmiş oluyor ve sonra dönüyor. Tırnanıç diye bir adam, böyle heykelli meykelli bir futbol efsanesi. Maçı yok.
0: Şimdi hani Amerika'da olduğu için ve işte Kanada, Meksika bu mesafeleri çok konuşuyoruz ama o dönemi düşününce çok enteresan. Ya günlerce gemiyle mesela şeye gidiyorsun.
1: Çok acayip gerçekten. Takım sayısı, maç sayısının azlığı, yani o kupalarda şampiyon olmakla şimdiki futbol bilgisi, her takımın takım sayısı, şampiyon olmak çok bambaşka bir şey.
0: Gerçekten öyle. Şimdi ufak bir tarih diyerek giriş yapmış olduk ama bir gazete manşetimiz var. Kupada bugün manşetinde neler oldu bitti? Şöyle bir ekrana gelsin görelim öne çıkanları. Artık yeni bir yıldızı var futbol dünyasının. Vozinia, birazdan daha da uzun üzerine konuşuruz ama gerçekten Yeşil Burun Adaları oldukça ilgi çekici, o skoru alırken de bir yıldız yaratmayı başardı. Manşetimizde o var. Belçika tat vermedi dedik. Lukaku ile beraber girer girmez kendisinin de katkıda bulunduğu bir golü bulmuş olsalar da yine ya beklendiği gibi demek lazım ya da uzun zamandır yine beklenen olmuyordun devamı gibi bir başlangıç yapmış oldular. Hemen sağ tarafa uzanıyorum. Orada da Yeni Zelanda İran maçını manşete taşımış olduk. Zaten düne dair dikkat çeken şeylerden biri 4 maç 4'ü de berabere bitti evet. Karşılaşmaların. Bir kazanan çıkmadı ve manşetin şöyle gördüğünüz gibi göbeğinde zaten bir tarafta Messi, bir tarafta Mbappe, artık son finalistlerin sahneye çıkacağı yere biz de programımızın ikinci bölümünde uzanacağız. Fransa-Senegal maçını zaten uzun uzun konuşup da programı maça da bağlayacağız bu yandan. Onda başlayacak zaten o karşılaşma. Manşetler böyle. Şöyle bir Vozinia başlığını biz de daha detaylı açalım isterim. Programa girerken ben 8.9 milyon takipçi bulmuştu. 45 binle başladı bu serüvenin ardından. Gerçekten şu anda gündeme oturmuş durumda. Dünya Kupası böyle yıldızlar yaratıyor gerçekten ama herhalde yani böyle favorilerin karşısında daha beklenmedik takımlar olduğu zaman zaten çoğunluk o takımları destekler. Dün ekran başında ben öyle takip ettim. Siz nasıl takip ettiniz maçı?
1: Ya biraz hani Yeşil Burun Adası'nın mesela adalarının bu başarısı veya işte kurasa yapamadı ama golü atmaları bile onlar adına bazı mutlulukları getirdi beraberinde. Sanki böyle kupalarda özellikle mesela İspanya'da çok oluyor, İtalya'da vesaire kupa o kadar favorileri erken turlardan başlatmıyor ama işte Real Madrid'le eşleşen takımın sevinci kura çekilirken klasik bir paylaşımdır. Ya biraz Dünya Kupası da 48 takımlı yeni formatıyla buna doğru gidebilir. Yani mesela Yeşil Burun Adaları grubun favorisi, daha doğrusu birinci torbadan gelen takımın işte ABD gibi, Meksika gibi bir ev sahibi olmasındansa ya da Belçika gibi bir seri başı olmasındansa İspanya olmasını muhtemelen tercih eder. Çünkü zaten diğer takımlara karşı da alınacak puanlar bence takımın sevinci kura çekilirken klasik bir paylaşımdır. Ya biraz Dünya Kupası da 48 takımlı yeni formatıyla buna doğru gidebilir. Yani mesela Yeşil Burun Adaları grubun favorisi, daha doğrusu birinci torbadan gelen takımın işte ABD gibi, Meksika gibi bir ev sahibi olmasındansa ya da Belçika gibi bir seri başı olmasındansa İspanya olmasını muhtemelen tercih eder. Çünkü zaten diğer takımlara karşı da alınacak puanlar bence belli bir seviyede, uzun raddede 3 maça bakın.

0: Beşi olmasındansa İspanya olmasını muhtemelen tercih eder. Çünkü zaten diğer takımlara karşı da alınacak puanlar bence belli bir seviyede, uzun raddede 3 maça bakınca. Ama bir maç, bir 90 dakika çıktılar, müthiş bir savunma yaptılar. Yadalardır yani bir takımların, tahmin ediyorum. Ve daha maça
1: yaratıyorlar ki hani Curaçao'dan biraz daha ayırmak lazım herhalde Yeşil Burun Adaları'nı elemelerden buraya geliş biçimiyle de beraber. Hiç de fena bir maç çıkarmadılar. Tek bir faulle maçı da kotardıklarını söylemek lazım. Sadece bir faul yaptılar İspanya'ya karşı ki kaçtı? %74 topa sahip olduğu bir maç zaten İspanya.
2: Ya bence Dünya Kupası'nın grup aşaması nasıl lezzetli kısmı bu. Yani ben bir çocuk olarak ne bileyim 2006 Dünya Kupası'nı bitirdiğinde Tobago. Yani ne oluyor burada? Ya da işte Türkiye ile eşleştiğinde tamam onlar
0: burası kadar. Burası neresi?
2: Aynen düşük seviye. O soru bile keyifli bir soru. Yani çocuk yaşta bir futbol sever için şunu izlemek çok önemli ve o ülkeler açısından ne ifade ettiğini görmek lazım. Ben mesela Edi Tabariz'in videosunu izledim. Real Madrid'in pivotu. O müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla. Diğer yandan ya hikaye budur. Yani zaten bu turnuva 16'dan sonra özellikle çeyrek finalden sonra Avrupa'nın ağır siklet takımlarıyla Güney Amerika'nın büyükleri arasında gerçek bir elitler turnuvasına evriliyor. Ama bırakın da bu ülkelerin de dünyanın oyunuysa bu, dünyanın kupasıysa kendini bu şekilde ifade etme ve tarihe bir iz bırakma şansı olsun. İşte 40 yaşında bir alt lig kalecisi İspanya'nın karşısında dikilebiliyorsa futbolu bize sevdiren hikaye bu. Bence bu hani romantize edilmiş bir şey bile değil. İhtiyaç duyduğumuz bir duygu futbola dair.
1: Yani romantize etmekten ziyade olayın gerçekliği içinde duygusallık barındırıyor zaten. Ki hani bak Wozinyan'ın açıklaması da ekrana geliyor. Dün zaten maç biter bitmez röportajda söylediği için çokça paylaşıldı. Maçtan sonra ağladım çünkü çocukken beni büyüten büyük annem ve büyük babam burada olamadı. Birkaç yıl önce hayatlarını kaybettiler. Annem de vize sorunu ve ödememiz gereken para nedeniyle burada olamadı. Yetiştiremedik dedi. Bir yandan da gerçekten böyle alt metni var bu olayların. Yani işte annesi gelemiyor olduğunu izlemek için orada bulunamıyor. Ki zaten şu an Birleşik Devletler'de çok ciddi bir problem akışı var bu İran milli takımının da başına geldiği gibi. Ama burada daha başka bir sebebi de var. Böylesine sıkıntıların içinden bir kalecinin işte bu kadar parlaması da güzel kendi içinde duygusal hikaye zaten.
2: Bu arada ben Trabzonspor'un aldığı yeni sol beki de bayağı beğendim. Ferran'a karşı Sidney Lopez. Çok çabuk böyle sağdaki herkesten bir yarım adım süratli gibiydi. Enteresan bir transfer. Zaten Trabzonspor çok iyi beceriyor işleri ama Dünya Kupası'nda görmek de güzel oldu.
1: Evet o vitrinde. İspanya tarafından bakınca da şöyle çok kısa nasıl buldunuz? Hani bakıldığında turnuva favorisi gerçekten de birçoklarının şampiyonluk adayı. Nasıl gördünüz?
0: Biraz herhalde geç açılma konusunda problem görmüyor Delefan. Tabii ki hani biz Yeşilburun'a beraberlikle başlayalım gibi bir düşüncesi yoktur ama
1: bir yerde çözeriz mutlaka diye düşündüm.
0: Hadi Nico Williams'ı da Yamal'la bu geçirdikleri sezon dolayısıyla aynı kefeye koymayalım. Evet Euro 2024'teki katkıları olarak bakarsak, birbirleriyle uyumu olarak bakarsak çok özel bir ikiliydiler. Biri sağ biri sol kanatta. Geçirdiği sezon Yamal evet sakat geldi, yeni iyileşiyor ama yani Nico Williams da sakatlı olmasına rağmen iyi de bir sezondan gelmedi. Yamal'ın yine çıktığı maç sayısı, o maçların yoğunluğu çok daha yukarıda. Şimdi bakıyorsun tabii ki burada da konuşulacak ilk şey kanat tercihleri. Bir kanatta Gavi, bir kanatta Ferran Torres. Yani Barcelona'da sol kanatta oynadığı maç yok Gavi'nin bu sezon. Ferran Torres de yine merkezde oynuyor. Barcelona'da müthiş bir sezon geçirdi. Ben İspanya'nın da bazı dertlerine çare olabileceğini düşünüyordum. İyi bir ilk maç çıkarmadı ama iyi olduğu, en iyi olduğu pozisyondan çok uzakta. Oyarzabal biraz daha yine topu ayağında daha teknik isteyen o pas yapıldığında, ona pozisyon hazırlandığında ya da daha kolay bitirebilen bir oyuncu. Arkadaki orta saha Pedri, Rodri, Fabian Ruiz. Yani topun İspanya'da kalacağı belliydi. Çok yüksek bir düzeyde. Öyle de oldu zaten. Ama tabii bu en azından Yeşilburun savunmasını bu oyuncularla da açmayı bekliyorsunuz. Yine de biraz profilden dolayı tercihler. Yani oyuncuların bireysel isimleri, geçmişleri, kariyerleri değil de biraz bu maça özel tercihlerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ki işte Yeşilburun, Curaçao kıyas yapılması çok kolay iki ülke. Zaten Curaçao eleme, daha doğrusu turnuvaya bileti almadan önce en küçük ülke yüz ölçümü olarak Yeşilburun Adaları'ydı. Çok kısa süre sonra o unvanları aldılar. Takımlara, oyunculara bakıyorsun, takımlarına benzer profiller. Yani Almanya maçı nasıl 7-1 bitiyor da bu maç nasıl 0-0 bitiyor? Biraz daha ben kondisyon olarak yaşı buna da

0: oyuncuların daha iyi gördüm. Ya da İspanya'yı Almanya'ya nazaran daha kötü gördüm diyeyim. Yani o biraz belirleyici oldu ama bir uçurum olduğunu ben kadrolarda düşünmüyorum. Sadece doğru plan, İspanya'da da yanlış plan. Yani Almanya çok daha direkt ana planla çıktı biraz oyuncuların sağlıklı olma durumlarıyla da. Ama İspanya onu yapmadı. Yeşil Brun belki bazı açılardan Crossado'dan daha iyi olunca bu kadar denk geçen bir maç. En zaten azından 0-0 biten bir maç gördük.
1: İlk 30 dakika o Erzabal'ın topa dahi dokunamayarak turnuva tarihine geçmesi İspanya'nın planının hiç işlemedi. Yani çünkü o Erzabal oraya gelir, biraz derine gelir, orayı eşeler. Ki Kukure'ye bence çok hevesliydi. Bu takımın dün özelinde en konsantre ve istekli oyuncusuydu.
2: Transferinin de verdiği coşkuyla.
1: Yani bekler bir biçimde oraya dalar. Sevgili Doruk Keskin'in deyimiyle birileri istila eder. Arkadan bir kaçma olur ve İspanya oradan kilidi kırdıktan sonra Almanya gibi rahatlar diye düşünüyordu herkes. Ama buna müsaade etmediler. Yani çok fazla hikaye var bu arada. Tek kaleci üzerinden okumamak lazım. Stoper Pico'ya da LinkedIn'den yazmışlar.
2: Evet.
1: Önce
2: evet.
1: Portekizce yazmışlar. Adam da herhalde böyle spam bir şey zannetti. Cevap vermemiş. Sonra anlamamış olabilir. İngilizce yazalım dedikleri zaman.
2: Bir sene sonra yazmışlar sene sonra... Portekizce İngilizce için.
1: Yani gerçekten baştan aşağı bir Dünya Kupası hikayesi.
2: Gerçekten çok şey var.
0: Babası onun da kruz gemisine şefmiş. Yeşilburun Adaları doğumlu aslında. Gemi Dublin'e gittiğinde, demirlediğinde falan orada annesiyle tanışıyor. Çocuk hiç adalara gitmeden tamamen İrlanda'da büyüyor. Evet, o yüzden muhtemelen Portekizce'yi anlayamadığı için ikinci davete kadar beklemek durumunda kalmış kendisi.
2: Çok da en iyi
0: tercih. En Nisan beri de maç oynamıyor. Yani oradan beri hatta biraz paslıyım falan dedi. Bir de yani bu stoper ikilisi oynadı. Costa sonradan girdi. Mesela bir yere geldi oynayan bir oyuncu. Yani çok daha üst düzey Avrupa futbolu. Ona rağmen ilk 11'de yer bulamaması da ilginçti. Yine de işte müthiş oynayan iki stoper görmüş olduk.
2: Grubun geleceği açısından ne düşünüyorsunuz? Hani önce Suudi Arabistan, sonra Uruguay ile oynayacak son maçı İspanya'nın. Yine de böyle hani orayı toparlar ve liderlikle çıkar mı buradan?
0: Yani Uruguay'da bir şey pek göstermediği için sanki.
1: Uruguay çok kötü çıkar gibi. Bir şey göstermemenin ötesinde ben hiç beğenmedim. Yani Uruguay'ın zaten turnuvalarda böyle insanı ya rahatsız eden demeyeyim de insanı sıkan bir tarafı oluyor oyun anlayışı olarak. Ben de hiç beğenmedim Uruguay'ı. O yüzden İspanya bence grup liderliğini kontrol eder.
2: Yani ilk maçtaki bu hani beklenmedik kayıp çok tolere edilebilir gibi görünüyor grubun diğer maçına bakınca.
0: Umarım Yeşilburun Adaları için şey olmaz. Hani İspanya'dan puan aldı. Üstüne Uruguay, Suudi Arabistan yenilgisiyle bir veda olmaz.
2: Enteresan bir fırsat olur. Var çünkü aslında önlerinde.
1: Ben yani Suudi Arabistan hocasının Uruguay maçından önce söylediği ve Uruguay maçında çok net ortaya çıkan o fikrine katılıyorum. Suudi lokal oyuncular, ligde oynayan oyuncular o büyük oyuncularla oynama ve onlara karşı oynama konusunda artık ciddi bir özgüven ve ezber kazanmışlar. Yani hatta biraz orada abarttı bence özgüveni. Darwin Núñez bizim ligimizde zaman zaman yedek bekliyor gibi bir ifadesi oldu ama gerçekten Suudi Arabistan oyuncularının bu anlamda ben ciddi özgüven kazandıklarını gördüm. Yani zaten çok uluslararası oyuncular yok.
0: Núñez abartı değil ya ama El Hilal'de forvet şeyi yok mu? Bolluğu var zaten.
1: Doğru da hani onu o şekilde ifade
0: eder misin? Yabancı sınırında falan evet, takılmıştı yani.
1: O şekilde ifade eder misin? Núñez bizde oturuyor. Yani sen göründün Suudi Arabistan'dan bir önce oynuyormuş gibi de. Ama ciddi hissettiriyor kendisini. Yani çok baktığında Saad Abdülhamit dışında dışarıda oynayan kim var o takımda? Ben
0: çok yok.
1: Yani düzenli bir Avrupa kariyeri olan yok. İyi gördüm. Bir de dün tabii Vazinho'ya takıldı ama Alouvais de ikinci büyük Dünya Kupası maçını oynadı diye düşünüyorum ben Arjantin maçından sonra 2022'deki.
0: Yine bir Güney Amerika açılışı. Yine evet. Puan aldılar.
1: Çok iyi girdiler bence.
2: Uruguay'dan çok daha sağlam görünüyor aslında o açıdan bakıldığında. Peki şöyle bir devam edelim. Diğer maçlara da ufak ufak bakacağız. Biz bu yayına devam ederken de Vozia'nın takipçi sayıları evi var. Siz takip, senin Instagram'ın yok zaten.
1: Ben bakıyorum.
2: Sen takip ettin mi Ali?
1: Ben edeyim. Şu an 9 milyon seviyesindeyiz. Olamadım
0: acaba.
1: Olamadım. Ama benim dikkatimi çeken 1200 takip ettiği kişi vardı. O 2100 bandına çıkmış. Onların profillerine de tek tek bakacağım. Yani markalar mı? Yoksa kendisi mi markalaşmaya çalışıyor? Onları evet. Ya. Sıkıntılı. Şimdi biraz inceleme yapacağım. Siz programı yaparken.
0: Abi ne yapsalım o kadar yükseliş.
1: Hayır ben sana detayları vereceğim.
2: Hızlı ama. Yükseliş mi?
1: Hızlı yükseliş var. Detayları vereceğim
0: olmaz,
1: ben size.
0: Umuyoruz.
1: Yani inşallah ikinci maçta.
2: Kariyerine faydalı dönüşler olsun.
1: Olmayabilir.
2: Önemli olan
0: o. Olmayabilir diyor.
1: Çok detay vermek istemiyorum.
2: Eyvah.
0: Bu analizlere güvenirim.
2: Mutlaka not al. Biz devam edemem mi? Ben de ama çok merak ediyorum.
1: Ya şöyle göstereyim.
2: Kameraya
1: hayırlısı.
2: Aman diyelim. Devam edelim.

0: Şöyle bir Belçika-Mısır maçına da bakalım ki manşette yer vermiştik. Orada nasıl buldunuz iki takımdaki performansları?
1: Valla Belçika'yı biraz daha iyi bile bekliyordum ben ama yani hiç iyi
0: İç
1: çıkmadı.
0: açmadı.
1: Hiç açmadılar çok
0: Hiç.
1: fazla. Burada işte De Bruyne ile Salah son kez karşılaştı. Ya onu izlemek keyifliydi. Hala ikisinin de ülkede onlardan beklenti çok yüksek. Saha içerisinde iyi işler de yaptılar yani. Takım hala bu oyuncuların ayağına bakıyor ama hani yıllarca Premier Lig'in zirvesinde City, işte Liverpool, Klopp, Guardiola ve bu oyuncuları sadece De Bruyne, Salah değil. Yani o jenerasyondan işte Mane yavaş yavaş vedaya çekiliyor. O rekabeti hep gördüğümüz oyuncuların son kupası gibi. Çünkü onlar bir sonraki kupada yine 38, 39 o bantlarda olacaklar ama yani Messi, Ronaldo gibi hala ülkelerinde devam edebilirler mi? Kendi kariyerleri açısından devam edebilirler mi o kadar yüksek düzeyde? Çok bilmiyorum. Çünkü biraz Messi, Ronaldo birbirlerini de hep ileriye iten bir rekabetin içerisinde olduğu için biraz hani veda hissini verdi maç. O açıdan güzeldi. Ama Belçika'da ben birkaç değişiklik daha bekliyorum. Yani savunma çok alarm verdi. Burada bakınca stoperlerde belki bir değişiklik olabilir. De Kuyper, Ferdi'nin arkasında yedekti Brighton'da ama yine bile iyi performans verdi oynadığı maçlarda. O 11'e gelebilir. İşte Teat var. Milan'ın bu sezon iyi yaptığı bir şey varsa o da gol yememek. Sezonun sonunu getiremediler ama Allegri'nin hep kullandığı Koni de Winter var. Yani belki daha farklı bir stoper ikilisi Belçika için daha iyi olabilir. Ama ileri hatta çok parlak değil. Yani Doku'yu durdurduğu takdirde rakip takım için işler büyük oranda kolaylaşıyor. Çünkü Deketeler öyle çıkıp sürekli gol atan forvet değil. Topu tutması lazım. O skoru birinden bulması lazım Belçika'nın ama o oyuncu çok
0: Ya en
1: sivrilemez.
0: büyük ihtiyacı Lukaku gibi durdu oyuna girince
1: Ya
0: zaten ki
1: 70
0: yani bu
1: dakika
0: sezon
1: tüm
0: oyunu
1: sezon.
0: oynamadı aslında hiç sahada olmayan bir oyuncu Lukaku ona rağmen iyi ki girdi
1: Ya
0: dedirtirdi.
1: evet işte iyi ki girdi ama bakınca 20 dakikaya işte vurduğu kafalar var. Yani Meksika savunması da buna izin veriyor. Başka takımlar izin verecek mi bilmiyorum. O yüzden biraz umutlarımı yıkan bir ilk maç oynadı Belçika.
0: Maç sonu Zizou'nun sarılarak düşürüldüğü pozisyon için ne düşünüyorsunuz? Ya ben de çizginin dışında olduğunu düşünüyorum bu arada penaltı değil o açıdan. Dolayısıyla müdahale zor da onu da görmek lazım gibi
2: Faul yani
0: geliyor
2: kesin.
0: yani.
2: Faul olduğu kesin.
1: Artık her şeye nasıl olsa müdahale edebiliyorlar deyip yani.
2: Ya ben beklediğimden çok daha iyi bir De Bruyne gördüm. Özellikle Napoli'de anlattığımız De Bruyne'den daha diri, daha istekli, daha iyi durumdaydı. Ama beklediğimin hala altında bir Doku gördüm. Ya ben sahadaki en iyi oyuncu olacağını, net biçimde sahadaki en iyi oyuncu olacağını düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Bu takımın da onun o lokomotif vagon olmasına çok ihtiyacı var. Emre'nin az evvel bahsettiği sebepler. Yani Deketelare işler çok iyi giderken çok iyi bir bağlantı olabilir. Gol de atabilir. Hazırlık maçlarında bunu gösterdi ama asla siz alıp sırtlayacak, oradan ayıklayacak oyuncu değil. Trossard çok çok iyi geldi bence kupaya ama onun da belli anlar dışında çok ağırlık koyamadığını gördük. Stoper kesinlikle değişmeli. Yani Engoy bana zaten hep böyle bir...
1: Değişmez muhtemelen
2: Bence ama
1: de
2: kesinlikle
1: durumu
2: değişmeli. Yani Engoy
1: bilmiyorum.
2: çok ön libero hissettiren bir oyuncu. Hiç bana böyle
1: Güveni.
2: sigortasını vermiyor. Mekele zaten yaşı itibariyle de biraz artık tek hamleye inmiş bir oyuncu. Her zaman o fizik profilde öyleydi. De Winter kötü sezon oynamadı. Inter çok Milan çok rotasyonlu kullandı onları belki ama rahatlıkla kupaya oynayabilir. Mısır'a gelecek olursak çok fazla bence olumlu şey söyleyebiliriz. Bir kere Marmouche bence kupayı çok çok iyi açtı performans olarak. Zico'yu beğendim.
1: Aşur gol attı zaten.
2: Aşur
1: O da
2: biraz yaşı olmasa bence Avrupa transferini zorlayabilecek bir oyuncu. Çok
1: ya
2: kısa Avrupa yapmış galiba kariyerinde ama ülkesine dönmüş sonrasında.
1: genel Trezeguet'i hep 11'e koyuyorlardı bu arada. Muhtemel 11'leri ama onu oynatmayacağının sinyallerini hoca
0: Vermiş.
1: vermişti. Öyle de oldu. Yani Aşur'un da sanıyorum son dönemde bir sakatlığı oldu ama ondan sonra yani oynay var sağlıklıysa hocanın elindeyse direkt kullandığı bir oyuncu. Hem Salah'ı hem Marmuş'u haliyle biraz daha tamamlayabiliyor. Bence turnuvanın Mısır adına zaten ama böyle sürpriz oyuncularından, iyi oyuncularından akılda kalıp tat bırakacak isimlerinden biri olabilir pek tabii.
0: Salah için ne düşünüyorsunuz? Yani en prime zamanında bile Dünya Kupası vitrininde olmaktan yararlanamadı. Yani o şansı tam bulamadı maalesef. Hala acıklı şekilde hatırladığımız

0: Şimdi
1: bence iyi idare ettiler
0: son kupası
1: ya
0: etrafındaki olacak oyuncular.
1: Yani biraz zaten böyle merkeze yakın oynadı. Çok böyle atletizm göstermesi gerekmeyen bir yerde oynadı. Ama mesela ben Salah'ın 2 sene önceden baktığımızda bu turnuvada çok büyük bir hacmi olacağına inanıyordum. Yani bu sezonki o keskin dönüş takım artı Salah beni mesela bir futbol sever olarak üzdü ve o aynen devam ediyor. Yani kötü oynadı mı Salah? Hayır. Merkezde yine takımı işler kıldı mı? Evet, ama o hani süper yıldız ağırlığını bu turnuvada
0: beklediğin heyecanı karşılığı yok.
1: Ama belliydi hani bu sezondan zaten gelişinden belliydi ama o ağırlığı koyamayacak gibi.
2: Bir de şu da hissettim. Hani çıktığı dakikada çıkarken bir benle bakışı attı, öyle geldi kenara. Ama hoca da Mısır efsanesi olduğu için tarihin en golcü oyuncusu hala. İki gol uzağında Salah onu yakalamakta.
0: Çok herhalde öyle golü de yapamıyor.
2: Vesaire yok, hiçbir şey yapamadı. Yani işte burası tamam, Mısır Salah'ın takımı, ülkenin en büyük efsanesi. Bir yere gidecekse Mısır yine onunla gidecek. Yani Salah'a rağmen gibi bir durum yok ama yani burada da 74'te 75'te çıkabiliyorsunuz. Yani 4 sene önceki Salah değil, sakatlıksız bir Salah değil tabii o açıdan. Evet. Öyle herkesin Salah'ta işte o yaşı ilerleyen bahsettiğim oyunculardan biri yavaş yavaş o en büyük sahneyi terk ettiklerini gösteriyor.
0: Görüyoruz. Şimdi İran, Yeni Zelanda'ya da geçelim. Bunları da böyle beraber harmanlar bir önlerindeki duruma da bakarız. O maçı nasıl buldunuz? Dünkü işte beraberlikle biten 4 karşılaşmadan bahsetmiştik. En gollüsü bu maç oldu. Tam 4 gol çıktı. Ama kazanan çıkmadı. Yine ne olursa olsun karşılaşmayı İran'ın durumundan bağımsız değerlendirmek de oldukça güç. Çünkü acayip bir mesafe kat ederek maça geliyorlar. Maçtan sonra hemen dönüyorlar. İşte bazı oyuncuların günübirlik vizeleri var. Tekrar gelemeyeceklerine dair şüpheler de var. Hal böyleyken de bambaşka bir yerinden de okumak lazım performansı herhalde.
2: Ya şeye geçmeden, az önceki maç 15-15'ti şutlar. Burada 17-14. İran, Yeni Zelanda, yani bu grup, bu iki takımın da bulunduğu grup gerçekten çok denk. Yani nasıl çözülecek bilmiyorum. Belçika, Mısır hiç öyle bir takım diğerinden çok daha üstün hissi vermedi. Bence buradaki çıkma yarışı bayağı son maçlara kalacak. Ve heyecanlı olacak yani. Diyeyim, sana bırak.
1: Ben yazın Elijah Just'ı anlatmıştım. Hatta size yayın öncesinde söyledim.
2: Gururu vesikası olarak.
1: Avrupa'nın büyüklükleri başlamadığı için İskoçya vesaire hani biraz daha çabuk soğuyan iklimlerde daha hızlı başlıyor sezon malumunuz. O esnada bir benim klasik ufak rahatsızlıklarımdan biri sebebiyle borç maçlarımdan biri Motherwell ve Elijah Just'ın da yani takımı aynı zamanda. O maçı izlemiştim. 3-3 bitmişti ama çok keyifliydi ve 2 asist yapmıştı Elijah Just. Enteresan bir oyuncu demiştim ama tabii yaşı çok genç bir isim değil. Kariyeri boyunca da zaten üst düzeyliklerde oynamış bir oyuncu değil. Avusturya 2. ligi falan oynamış geçmişte. Ama bu maçta o Chris Wood'un indirdiği toplara sürekli saldırarak müthiş iş çıkardı. Plan belli zaten. Yani Chris Wood'unuz varsa ve Yeni Zelanda'ysanız çok işi karıştırmadan uzun vurup oradan düşenleri, ağaçtan düşenleri toplamaya gidiyorsunuz bir şekilde. Elijah Just da tam olarak bunu yaptı. Yalnız İran'ın sağ beki inanılmaz bir top oynadı ki hani böyle 10 numara sırtında, 10 numara karakteristiği inanılmaz bir sağ ayak. Süper toplar kesti işte Rezayan. Şimdi de ekrana geliyor. Bakalım ya, Mehdi Taremi burada biraz karar verici olacak gibi. Bir topu direkten döndü ama hep de söylüyor yani bu takıma liderlik edeceğiz ve İran Dünya Kupası kültürü olan bir takım ama gruptan çıkmayı başarabilmiş bir takım. Bu kez çıkacağız ve Amerika'da çıkacağız gibi bir hedefleri var. Bakalım, ben o hırsını son maça kadar, son ana kadar ortaya koyacaklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Vizesinde sorunu olan isimlerden biri de Mehdi Taremi. Yani gerçekten aklım almıyor. Yani bunu sürekli konuşup ısıtıp ısıtıp vermek istemem de gündem hala da böyle gittiği için.
1: Şey de demişti bir röportajında, işte Inter'de oynadığı o dönemde. İnter'li oyuncularla Dünya Kupası'nı konuşunca, tabii İtalyan oyuncularla da konuşmuştur. Onlara da şanssızlık oldu sonra ama hani Dünya Kupası'nı bir örnek veriyorum. Şampiyonlar Ligi finalinden bile ayıran en büyük şey ne? Bir böyle herkesin birbirine arkadaşça davrandığı, dostça davrandığı uluslararası bir parti gibi.
0: Evet,
1: Dünya
0: bir festival ismi.
1: Aynen öyle gerçekten. Ama diğer takımları bilmiyorum ama biz mesela bunun tam tersini yaşıyoruz ve hiç adil bir şey değil bu demişti Mehdi Taremi. Yani insanlara, sporculara bunu yapmanın yani ne diyeyim, evet, keyfi ve tatmini.
2: Yani tabii sadece bu da değil. Ya bunu yaşıyorlar. Los Angeles'ta işte Charles söyledi, oynamayan oyuncularından birine de tek mesela Turabi, o da Taremi değil de Ona da tek girişli vize vermişler Amerika'ya. Şimdi ikinci maç için yine aynı stada gidecekler. Üçüncü maç için Seattle'a gidecekler. Evet. Ya bu oyunculara tekrar nasıl vize çıkacak mesela onu göreceğiz. Ama Los Angeles'ta stadın etrafı İran dışında en fazla İran nüfusunun olduğu bölge. Hı-hı. Bölgeymiş daha doğrusu. Ve orada da yani devrim öncesi bayraklar mevzusu oldu. Takip etmişsinizdir belki. O bayrakların baştan kullanılmasına, stada sokulmasına izin verilmeyecekti. İranlı avukatlar bunu Los Angeles'ta mahkemeye taşıyıp haklı çıktılar. Her iki bayrağa da yer verildi tribünlerde. İşte takım, daha doğrusu bazı Amerika'da yaşayan İranlılar, İran asıllı ABD'liler belki bu takımın bir propaganda aracı olduğunu, hükümetin elinde olduğunu söyleyip desteklemeyeceklerini, tepki göstereceklerini söylemişti. Bir yandan stat içerisindeki herkes destekledi. 90 dakikalığına en azından bir birlik yaşadılar ama bu karmaşadan tamamen futbola odaklanıp iyi bir şey çıkarmak çok zor. Yine kesinlikle. De 2-2'lik ilk maç, evet Yeni Zelanda en güçsüz takımı gibi gözüküyor kağıt üstünde grubun ama diğer maçın da beraberliğiyle beraber birlikte hem İran'ın hem Yeni Zelanda'nın bence iştahı bayağı artmıştır. Yani oynanan oyunlara da bakınca mesela yani Chris Wood'u ona hava topları gelirse Mısır savunmasında durduran çıkar mı?
1: Yani Belçika stoperleriyle
2: değil. Belçika stoperleriyle Chris Wood'u Taremi'yi düşününce yani çok daha kolay olmayacak diğer takımların işleri. Bu grubu o yüzden karışıklığını ben sevdim.
1: %100 Belçika'da Mısır'da bu grubu süpüremeyeceği çok aşikar. Diğer iki takımın iştahını müthiş açan bir Belçika-Mısır maçı oynandı.
0: Dolayısıyla diğer maçlar için de heyecan yaratıyor gerçekten de. Şimdi dün gece, daha doğrusu sabaha karşı ile alakalı ekleyecek şeyiniz yoksa biraz bu gece ve bu sabah karşına doğru dönmek istiyorum. Bir maç programını da görelim. Onunla da beraber ufak ufak konuşmaya başlayacağız. Zaten az önce de telaffuz ettik. Fransa-Senegal maçıyla beraber bu seansı açacağız saat 22'de. Yaklaşık yarım saat var başlamasına. Ardından da 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve 7'de Avusturya-Ürdün maçları var. Bu 4 maç olarak burayı ben sıralıyorum. Feda edeceğiniz maç var mı burada? Arada bir şekerlemeye giderim.
1: Bir maç çok bağırıyor bence.
2: Ben araya gitme, arada uyumam da Avusturya-Ürdün'e.
0: Ben de aynen böyle düşünüyorum.
2: Kalmam.
0: Çünkü Irak-Norveç'i de merak ediyorum. Arjantin-Cezayir zaten.
2: Evet.
0: Avusturya-Ürdün galiba. Yani, özür dilerek.
1: Camon Sivan Lami Hoca'nın Ürdün'ü gel gel yapıyor ama çok ters bizim için. Yani.
2: Ralf Ragnik direkt İspanya ve Türkiye'yi örnek vermiş maç öncesinde. Yani hiç bir maç kazanılmıyor. Bizim de Ürdün'e karşı benzer problemlerimiz olabilir demiş ki Avusturya'da biraz hız problemi yaşayan bir takım. Kapanırsa Ürdün yani oradan da bir yine sürpriz sonuçta çıkabilir.
0: O zaman belki de hani en azından işe gitmeyecekler için şöyle bir koltuğa uzanıp tek göz takip edip arada uyuyup uyanmalı bir maça da dönüşebilir o.
2: Kesin yani.
1: Norveç şöyle bir ilk Dünya Kupası maçı paniği yaşar mı? Yani çok ciddi bir kalite farkı var. Aynı zamanda çok da organize yani kaliteli kadronun ötesinde bir oyun Norveç'te. Avusturya'nın özellikle Baumgartner sakatlığına nasıl reaksiyon vereceğini ben merak ediyorum.
2: Paniği yaşarsa Norveç grup zora girer zaten şimdi yani.
1: Çok karışık. Fransa-Senegal ama galiba Dünya Kupası'nın gayri resmi açılış maçı ve evet, Dünya Kupası'nın ben o heyecanı tam saracak 24 saatin başladığını düşünüyorum. Yani İngiltere'de, Portekiz'de sahaya çıkacak ama Arjantin ve Fransa ile birlikte yavaştan başlıyoruz
2: zaten
1: artık.
2: Biraz 3 ev sahibi işte beraberinde erken oynanan gruplar ABCD içerisinde onların yerleşmesiyle şimdi en iyi takım gibi yine birinci torba mevzusu olacak ama onlarla izledik. İşte Belçika'nın olduğu grubu izledik. Sonlara çok fazla takım kaldı. Yani Fransa üstü Arjantin, yarın Portekiz üstü İngiltere. Bana da biraz daha şimdi başlıyor. Şimdi asıl daha doğrusu kızışıyor havasını veren şu iki gün fikstürü.
0: Kesin ben de aynen öyle hissediyorum. Fransa-Senegal'i yine de programı sonuna bırakalım. Onu da ufak bir maç önü yayınına çevirmiş oluruz böylelikle canlı canlı. Önce Arjantin-Cezayir'e ufak bir bakış atalım. Son şampiyon çıkıyor sonuçta ve belki de şampiyonluğu aldığı o 2022'den biraz daha iyi bir durumda bile geliyor olabilir. Nasıl bekliyorsunuz Messi ile beraber Arjantin'e? Bir daha olur mu? Üst üste olur mu?
1: Yani zor tabii üst üste. dünya şampiyonluğu ama Arjantin'e baktığımızda

0: Dün muhtemel kadrolara baktım. Bir kere ya stoper, üçlü stoper attı bana. Mevcut durumlarıyla o güveni çok fazla vermiyor açıkçası. En büyük artı bence burada Lautaro Martinez'in oynayarak ve atarak sezonu bitirmiş olması. Zaten şimdi ekrana geliyor. Yani ben bir üçlü, yani beşli yapı gördüm bu arada. TYT Spor'ta Otamendi'nin de oynadı. Romero'nun dönmüş olmasına rağmen Otamendi'nin de oynadı. Bir beşli gibi gördüm. Nasıl dizilecekler, nasıl sahada olacaklar bilmemekle birlikte. Yani Lautaro ben dediğim gibi son durumu çok büyük bir artı. Ama ya bu takım yeniden dünya şampiyonluğuna gider mi? Açıkçası ben çok şans vermiyorum ya.
1: Ya cidden ilginç bir istatistikleri var. Evet, Arjantin elemeleri iyi geçirerek geldi bu kupaya da, ama yani 2022 finalinden 11 çıkan oyuncuların 10'u zaten elemelerde de en fazla oynayan oyuncu olmuş. Bir de işte Paredes, o da o kadronun bir parçası ve yaşı çok da genç olmayan bir oyuncu. Evet. Böyle olunca şimdi otomatikman 4 sene ekliyorsun tüm oyuncuların yaşına. Evet, biri Messi ve onu idare etmeyi de çok iyi öğrenen bir takım olduğunu gösterdi Arjantin. Ama hani öyle düşününce, evet mesela muhtemelde Otamendi'yi görmedik. Ama işte Romero'nun sakatlığından dolayı o da elemelerde çok oynamış. Yaşı nereye gelen bir oyuncu. Yani ben de Arjantin'in çok o bir önceki kupa gibi tak tak gidip o başarıyı tekrarlamasını beklemiyorum açıkçası. Bu da çok doğal bir şey yani. Evet. Form grafikleri 4 sene, 3,5 sene aynı düzeyde kalmıyor.
2: Hatta ama şu ben de böyle Fransa'yı ve İngiltere'yi de henüz izlemediğimizi tabii ki ortaya koyarak söylüyorum. Yani biri de ya galiba süpür gider gerçekten favori gibi bir şey de hissettiren de çıkmadı. O yüzden şanslar hala biraz açık gibi şimdi geliyor favoriler arasında.
1: Evet, aynen. Ali de böyle hatta
0: Euro bari bir ilk çok sürpriz şampiyonluğun çıkacağı Dünya Kupası acaba olur mu? Mesela Fas'ın federasyon başkanı gördü her mikrofona. biz finaldeyiz. Hatta İspanya ile finaldeyiz falan demeye başladı. Yamal da
2: oldukça erken bir konuşma olarak güzel.
0: Ama yani çok ümit var bir görüntü vardı.
1: Yarım saat çok iyi özellikle yani.
0: Ya dediğim gibi yani şu olsaydı, örnek veriyorum, Almada inanılmaz bir sezondan gelseydi ya da kariyeri çok başka bir yere evrilseydi. Ya da ne bileyim McAllister zaten çok iyi durumda ama hani bir kademe daha bu takımın lokomotif vagonu olacak oyuncular yeni yeni ortaya çıksaydı, diğer veteranlarla birlikte onlara böyle güç veren, omuz veren ama asıl taşıyıcı güç onlar olsaydı bu tecrübe çok büyük iş yapardı. Ama ben şurada baktığımda sadece kilometresi yani artmış.
1: Yeni sonradan girecekler. Yani mesela burada tabii Julian Alvarez tercihin olacak. Yani Alvarez'i de bence oynatacaktır. Giuliano sonradan girip, Paz yine sakattı, ne kadar atlattı ona rağmen yani sonradan girip, biraz onlar belki
0: benim gördüğüm farklı oyuncu olarak farklı. Benim gördüğüm 5'i de zaten Giuliano ilk 11'di ki bana daha mantıklı geliyor şu an. Giuliano'lu bir sezonu en iyi geçen 5 Arjantinli'den biridir bence tüm dünyada.
1: Zaten çoğu için Atletico'ya bakıyorsun.
0: Evet.
1: Bu sezon öyle oldu biraz. Ya da eski Atletico oyuncular işte Depaul mesela onlardan biri. Yani bilmiyorum, o yeni kadroya işte bir önceki kupada olmayıp ya da çok az kullanılıp giren oyuncular belki biraz daha yukarıya çekebilir Arjantin'i. Hoca evet rüştünü ispat etti ki o da işte De La Fuente'nin eğittiği hocalardan bir tanesi. İspanya'da sağlam bir altyapısı da var. Ama bilmiyorum, ben böyle hani son şampiyon olarak beklenen yere gitmeyeceğini biraz tahmin ediyorum.
2: Bir de ne olursa olsun 22'de hani o şampiyonla uzanmanın verdiği arzunun da bir büyük itmesi vardı kendi kendilerine de olsa.
1: Ama tabii Güney Amerika takımlarının taraftar avantajı da yani yakından gelmeleriyle beraber o da güzel manzaralar doğuracaktır, güzel kareler çıkaracaktır yine.
2: Nihayetinde 4 yıl önce Messi'nin son Dünya Kupası olacak ve kupasız mı veda edecek diye baygınlıklar geçiriyorduk hepimiz bazı köşelerde. Ama öyle olmadı. Tekrar döndü dolaştı ve Lionel Messi bir Dünya Kupası'na daha çıkıyor. Bu arada işte bir puzzle bandından da işte legacy, işte patch'i evet, eklenmiş. Tekrar 5 veya daha fazla Dünya Kupası oynayan futbolcuların kolunda olacak bunlar. Şu anda da ekrana geliyor.
1: Bir de Cezayir ilk maç özelinde hiç fena rakip değil.
2: Evet,
1: bence.
2: Zor.
0: Şart. Yani ki Suudi Arabistan'a karşı da nasıl başladıklarını hatırlarsak.
1: Evet, geçen son kupada. Yani orada yetenekli oyuncular var. Özellikle çok teknik kitlenen maçı çözebilecek oyuncular var. Biraz savunma kısmı daha ne olur ne olmaz belirsiz olan taraf ama Cezayir'de bence izlenmesi gereken

0: takımlardan.
1: Hem de bu sezon
2: bayağı... O yüzden
1: bayağı...
2: de maç iyi bir maç aslında.
0: Evet, maç o yüzden de.
2: Yani rakibiyle beraber değerlendirdim.
1: O kadar cesur bir orta saha kurgusu yapar mı bilmiyorum. Burada da mesela Zerruki'yi vermiş. Hani biraz daha tutabilecek Bentaleb'in yanında ama Çaybi de Maza da Bundesliga'da müthiş sezonlar geçiyor.
0: Oynar ya.
1: Bence de oynar.
0: Bentaleb yok. Oynamaz burada. Biliyorsun o da Eriksen gibi kalp krizi geçirip evet. Ondan sonra Eriksen de konuşarak yeni bir kariyer yolu çizmiş.
1: Ya Zerruki yani... şaibi kesin bence. Maza'ya cesaret eder mi? Çünkü Maza oynarsa orta sahada çok çok enteresan bir delici, böyle dikine gidebilen 8-10 arası çok enteresan bir oyuncu. Ama hani Avar'ın falan tecrübesine gidebilir orada. Belki Avar'ı biraz ben daha soğuk...
0: İşte seçimler bile Cezayir'de merak ettiriyorsun. Çünkü bir de yani Afrika Kupası'ndan tut, daha önce bitirdikleri Afrika elemeleri Dünya Kupası'na dahil. Hani farklı maç, farklı diziliş, farklı oyuncu sürekli değişmiş. Yani kapalı kutu değil belki bu takım. Bakınca 11'de hemen herkesi tanıyoruz, izlemişliğimiz var. Ama bu maça bakalım hangi taktikle çıkacaklar diye tahmin etmesi bakımından biraz kapalı kutular açıkçası.
1: Kaleci Zidane'da enteresan bir deneyim olacak Dünya Kupası'nda.
0: Zizou'yu da görürüz zaten.
2: Evet, Zidane bu maça gelecekmiş diye haberler yayılmıştı.
1: Müthiş bir maç adeti yok zaten.
0: Pogba'nın Kaka'nın sevincini görmüşsünüz yani, Zidane'a forma imzalattıktan sonra.
1: Bir video gördüm. Beynimden vurulmuşa döndüm. Kaka kızı bastırmış Speed'le fotoğraf
0: çekiyor. Onu ben de gördüm,
1: gördüm
0: ya.
1: Kızım
0: gördüm.
1: Çok istiyor ya bir selfie yapalım mı diye. Speed'le bir an neye uğradır işi şu an.
0: Koskoca Kaka'nın düştüğü hallere bak işte.
2: Evlat sevgisi ve Instagram diyelim ya işte. Instagram diyelim.
1: Zidane Hoca'yı da bekliyoruz. Ben çok yine karizma bir görüntü bekliyorum Zidane Hoca'dan kenarda.
2: Kesinlikle. O zaman şöyle ufak bir mola verelim. Bence o molanın ardından da artık günün ilk maçına, Fransa-Senegal maçının sohbetine başlarız. Aranın ardından buradayız.

0: Peşi sıra zaten Norveç-Irak maçını da izleyeceğiz. Bu grubu da şöyle beraber değerlendiririz ama önce Fransa-Senegal'den beklentilerinizi duymak isterim. Son iki turnuvasında iki final bir şampiyonlukla geliyor Fransa. Ama içeriden de sürekli böyle haberler kaynıyor. Mbappe'yi sevmiyorlar, onu dışlıyorlar. O da çok ters düz şeyler yapıyor gibi. 11'lerde gelmişken nasıl bir maç bekliyorsunuz iki tarafta? Yani Fransa-Senegal ülke bayrakları olarak birbirinden ayrılsa da pek de ayrışmayan kimlikler var ortada.
1: Hemen tabii bir 2002 akla geliyor. Zaten bu maçı, maça dair bir şey okuyunca, konuşulan bir şey dinleyince de herkesin oraya bir temas ettiğini görüyorsunuz. Bir benzeri olur mu diyeyim sana?
2: Yani Fransa kadrosuna bakıyorum, bakıyorum. O kadar az soru işareti var ki işte. Theo Hernandez ne durumda? Onu görmek lazım. Ben açık söyleyeyim, Suudi Arabistan futbolunu çok takip etme fırsatı bulmadım. Nicelik olarak çok iyi maç oynamışlar. 44 maç, 42 ilk 11 ama nitelik olarak ne durumda Theo Hernandez? Yani çok kaybetmiş midir bir şey? Emin değilim. Yani bakıldığı zaman Olise'yi herhalde anlatmaya gerekiyor. Désiré Doué'nin son 2 yıldır yaptıklarını. Mbappé'nin Fransa milli takımında o evrildiği kimliği. Rabiot bile bence sezonun sonunda o dağılan Milan'ın en iyisi der miyiz Rabiot diyebiliriz diye ben düşünüyorum.
1: Allah, Modric yine bile daha iyiydi.
2: Ama o dışarı takım salınca, ben Dünya Kupası'na kaçar yaptı ya, son haftalar oynamadı. Rabiot oraları bile oynadı. Ya müthiş bir Fransa kadrosu var. Şimdi tekrar sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum. Hamle gücü de inanılmaz.
0: Ya en net favori değil midir zaten? Evet.
1: Vallahi İspanya'da bence öyleydi ama öyle olmadığını pek.
0: Fransa ya, daha iyi gibi geliyor bana.
2: Açamazlarsa mesela Marcus Thuram gibi yine sezonu inanılmaz geçiren bir oyuncuyu öne atıp onun etrafında farklı bir şeye dönebilirler.
1: Burada tabii soru işareti, yani Döşem bu kadar da kadro genişken, yani hücumcu her yerden fışkırıyorken açıkladığı geniş kadro tercihi de sayısal bakımdan, sırf hiç isimlere bakmadan bile bu oyunu oynayacağını gösteriyordu. Çok fazla hücumcu, çok az orta saha oyuncusu çağırmıştı. Rabiot, Tchouameni tercihi, Kone ile Kante'yi burada ilk etapta dışarıda bırakıyor. Burada hani fiziğin yanına, hani en azından Tchouameni'nin değil ama Rabiot'un o top dağıtımını da biraz daha kullanmak istediğini görüyoruz. Ve ileri dörtlü de hangi dörtlüyü seçecek o 8-9 oyuncu arasında? Ve kimi hangi pozisyona koyacak gibi bir soru işareti vardı aslında. Mbappé'nin yeri değişmiyor artık. Real Madrid'e de gittiğinden beri ne kulüp takımında ne milli takımında çok farklı olmuyor. O tamam, sabit. Olise'yi sahada bence kullanması gayet iyi. Çünkü yani sahada çok en iyi performansını Olise'de baktığında sahada veriyor. Mbappé belki daha önceki bölümünde kariyerinin solda da iyi işler yapıyordu ama Olise, Mbappé sabit. Burada Dembele tabii ileri uçta olmadığında aynı verimi yaratacak mı? Mbappe ile iletişim nasıl olacak? O bir soru işaretiydi. Bakacağız ona bir işte. Forvet arkası görünü.
2: Forvet arkasında. Bence ortak uyumları birçok şeyi çözecek.
1: Evet, bir de Duen'in olması biraz ondan bence. Yani evet. Dembele üstü bir de Şerki olsaydı zaten hani yerler çok uymuyor. Bakıyorsun yani Ryan Şerki herkesin çok beklediği isimlerden biri. İlk maçta, ilk 11'de dışarıda kaldı. Yani burada işte maç kilitlenir, çözemez, Çerki girer, oyunu değiştirir. O zaman sıradaki maça 11 ne çıkar? O farklı. Ama ben ilk maç için tercihi ileri dörtlüde çok sürpriz bulmadım açıkçası. Duen'in de bu sezonundan sonra Dembele ile beraber oynasın demiş, ben atayım demiş Didier Döşen.
2: Tartışmasız 11 ya.
0: Ya acayip bir 11 ve de.
1: Evet, Ali'nin dediği gibi hani bakınca Kunde de harika sezon geçirdi. Bek olarak da hani hiç öyle çıkmayan bek vesaire değil. Değil, evet. Solda Cancelo'yu oynatıp daha ziyade onu gönderdiği maçlar oldu mu Flick'in? Oldu ama yani Barcelona'nın oynadığı oyun yoğunluğuna bakınca hani çıkmayan bek gibi bir şey de yok çok fazla. Hepsi. Yani iki bek de çıkıp gidiyor, rakip sahaya yığıyor ve Yamal'la oynuyor yani Kunde. Ana planda illaki gidecek. O yüzden ben hani Theo belki evet soru işareti ama kalan oyuncular, yani stoperin yedeği mesela İbrahim Konat. Evet, iyi sezon geçirmedi ama baktığında müthiş alternatif. Yani Mateta cepte, Thuram cepte, Şerki var. Barcola'yı Kanada her maçın son 30'unda atabilirsin 11'de oynatmasan bile. O açıdan evet ben de ikna olmuşum. İspanya'dan daha favori olduğuna Fransa'nın. İkna oldum.
0: Senegal tarafından Ali bakarsan Yani çok net bir yıldız yok ama belli.

0: seviyenin üstünde çok bir fazla oyuncusu
1: var. Bir
0: var.
1: Dokunuşum varsa buradan.
2: Yani dokunuş.
1: Hemen. Bak, sarı mesela
2: oynatayım sana. Göre üstüne, üstüne konuşalım. Ben sarı o...
0: Sen şey Mbappé'yi çıkarıp Dembele'yi oynayalım.
2: Yani bu orta saha kurgusu çata çat oynayacaktır. Onda bence de bir sıkıntı yok. Pape işte, Idi Sage, Kamara zaten Monaco'da çok iyi sezondan geliyor ama yani nasıl üretecekler Fransa'ya karşı onu merakla bekliyorum. Mané'nin durumuna bakacağız. Mané'nin bu Dünya Kupası'ndaki performansı. Yani inşallah bir Salah tarzı konuşmayız az sonra yayın bittiğinde. Nicolas Jackson müthiş bir bayan sürecinden geliyor aslında.
1: Yani dakika başı gol olarak bakarsan belki de yani neredeyse Jackson da çift tane yaptı. 11 böyle bir ya. Takım ki o çift tane evet. Yaptı mı tamam tüm kulvarlarla yapmıştır hı-hı. Yani. Ama yok yani dakika çok az. Burada biraz evet. Ona kalıyor Senegal tabii.
2: Ya ön üçlünün dediğin gibi sezonu oynadığı dakikalar ve yoğunluk biraz soru işareti yaratıyor. Bir de tabii ki rakibin Fransa olması. Şimdi ne desem.
0: Acayip bir sınav vererek çok, başlayacaklar.
2: Çok taca götürebilir Fransa burada.
1: Fransa 2026'daki her maçında gol yemiş. Senegal'de çok kolay gol atıyor. Belki o bu maçı biraz daha gitgelli, bol gollü hale getirebilir.
0: Yani aslında acayip bir seriyle onlar da geliyor buraya. O tarafından da değerlendirmek lazım da işte rakip Fransa olduğu için. Yani çok kısa da şöyle değerlendirelim. Birkaç dakikayı kapatacağız zaten. Maç başlıyor bu arada yani bir yandan da. Irak Norveç'le beraber de değerlendirince ne söylüyorsunuz buna?
1: Valla söyle buyur.
2: Ya Senegal'le alakalı biraz düşündüm sorudan sonra da. O bu arada enteresan bir planda geldi. Ya sarı performansı Crystal Palace'da bu sezon müthiş bir gol sayısına ulaştı. 20'yi aştı galiba tüm kulvarlarda. Onun ne getireceği çok önemli. Senegal için oyunda kalmak adına söyleyeceğim buydu.
1: Ya bu yani grup tabii çok zor yani işte Belçikalı grubu konuşuyoruz. Belçika, İran, Mısır. Burada da bambaşka bir zorluk var. Yani Senegal, Norveç, Fransa hep beraber. Yani çok zor olacak bence. Grup Fransa'nın da hani iki çata çat maçı bekliyor. Irak'ı daha tam göremedik.
0: Önce Irak son maçları Norveç'le olacak. Norveç adına daha önemli bir maç da olabilir.
1: Norveç hani Dünya Kupası'na zaten yıllar sonra geliyor. Haaland hatta babasıyla vesaire dalga bile geçmiş turnuvadan önce. İşte 18 numarayı giymiş. O zaman da biraz daha hani as oyuncuların ilk 11 numarayı alıp sonrakilerin devam ettiği. Hani 18 biraz fazla yüksek vesaire gibi bir şey olmuş. Hani ilk kupanın tecrübesini yaşar mı bu takım bilmiyorum. Ama yani çok düşünmüyorum çünkü bütün oyuncular baktığında Ödegaard'dan Haaland'ına işte Antonio Nusa çok merakla
0: evet,
1: bekleniyor
0: merak
1: Leipzig sezonundan sonra. Zaten işte Nusa Diomande merkezde Romulo. Tabii Romulo'yu Brezilya ile izleyemiyoruz ama iki kanadı merakla Diomande'yi izledik. Nusa'yı da bence öyle izleyeceğiz. Yani en zor gruplardan biri bu. O yüzden bir gördükten sonra en azından birer maç belki daha net bir yorum yapabiliriz ama çok da netlik kazanmaz bence burası da.
2: Ya kadro ilk 11 oyun potansiyeli ve eleme gruplarında bir özellikle zaten grupları sildi süpürdü Norveç. Turnuva geride kaldığında en keyifli futbol oynayan 3-4 takımdan biri olarak Norveç'i zikredebiliriz.
0: Ben o açıdan çok merakla bekliyorum.
2: Aynen öyle.
0: 7 harfli malum platformda buraya nasıl geldiklerine dair de bir belgeselleri var. Belgesel de denemez bu arada yani 2 bölümlük bir seri gibi. Hani ilk bir bölümü ve ikinci bölümün başı bayağı güzel. Her şantıyor. Sonra hani federasyonun YouTube kanalında buraya nasıl geliyormuşuz gibi bir şeye dönüşüyor. Antrenmanlarla devam ediyor ama Joachim Trier'in kardeşi yönetmeni belgeseli. O yüzden bence bakılmaya değer. Merakla bekliyoruz. Bir soru soruyorum. Bir cevap alıyorum. Birer cevap yani. Evet, evet. Sonra kapatıyorum. Chat'te izleyicilerimizden gelen bir soruyu seçtik. Dünya Kupası'nda şu ana kadar heyecanınızda en çok gıdıklama yapan oyuncu kim oldu? Neden o oyuncu? Birer cevap kapanış.
1: Ben Faslı Ayub Buadi diyorum.
0: Çok güzel bir cevap da tebrik ederim.
2: Ben Japonya'da Ueda'dan. Ueda'dan beklentim çok büyüktü. İlk maç biraz olmadı ama Ueda'nın ben grubun devamında çok iyi iş yapacağını düşünüyorum.
1: Ya yapabilir bu arada işte. Fenerbahçe gol kralı oldu zaten. Ama yani bu leylek gibi fizik her yere yetişiyor. Top ayağındayken topsuz. Yani 10 numara performans. Bir de Brezilya-Fas maçı da
0: evet,
1: özellikle
0: oldu.
1: Başlangıcı itibariyle çok iyi oldu. O beklentiyi karşıladı. Ben en zor maçta daha bunu gösterdi. Hiç titreme yok, tereddüt yok.
0: 3'te 3 bu adet.

0: Dedik galiba değil mi? Galiba başka onun da bir fotoğrafı vardı, örümcek kamera dolanırken dönüp kameraya bakıyor, dördüncü duvarı yıkmış diye.
1: Yani o da var, her şey var.
2: Ön taraftan bir oyuncu var mı diye, atladık mı diye düşünüyorum. Vardır mutlaka da.
1: Kesin maçları ufak hatırlamaya çalışıyorum. Güney Kore'den mesela, Güney Kore'yi oynayan takımlardan biriydi. O Inbeom golü atan, çekip
0: i̇lk
1: fena
0: gol.
1: Değildi.
0: Kore'nin ilk golü çok güzeldi.
1: Başka.
2: Çete yazan olmuş mu?
1: Almanya'yı mesela, Sufya Almanya'dan olur. Bir şey diyemeyeceğiz. Yani o maçtan çıkmaz. Ama şimdilik bu adide.
0: Haaland belki de.
2: Akşam göreceğiz.
0: Sürpriz bir şey olabilir, tercih. O zaman kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Çok keyif aldık.
0: İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Burada noktalayalım. Fransa-Senegal heyecanlı maç bizleri bekliyor. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 22.02'yi göstermekte. Kupa'da bugün programın ardından yeniden karşınızdayız. Dünya Kupası'nda bu gece çok önemli bir müsabaka var sevgili dinleyiciler. Az sonra başlayacak karşılaşma. Şu anda takımlar sahaya çıkmış durumda. Artık hakemin oyunu başlatmasını bekliyoruz diyebiliriz. Ve iki takım da şu an için sahada hazır. Mbappe Dünya Kupası'nda sahne alıyor diyelim aslında, böyle belki bir başlıkta atılabilir. Bu iki takım arasında oynanacak karşılaşma I grubu mücadelesi. Artık sona doğru yaklaşıyoruz ilk maçlarda Dünya Kupası'nda. İki takımın da hemen 11'lerine şöyle hızlıca bir bakış atalım sevgili dinleyiciler. Gerçekten biraz önce sevgili arkadaşlarımız da

Nikate ve Kolibali ikilisi stoperde yer alıyor. Diatta ve sağda, Diouf solda bu dörtlü savunmayı oluşturuyor. Gueye, Kamara ikilisi orta sahada, Mane, Sar ve Jackson üçlüsü de ileri uçta yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada iki Gueye var, onu da söyleyelim. Bu iki Gueye'nin de hemen isimlerini size aktarayım. Birisi Idrissa Gueye, diğeri de Pape Gueye orta sahada yer alıyor Senegal milli takımında. Ve maç başladı. İki takımın da güzel, keyifli, bol gollü bir maç izletmesini dileyelim. Senegal hızlı başladı ve hızlı da geldi. İlk orta ve top kornere çıktı. Birinci dakika geride kalırken köşe vuruşuyla oyun şimdi Senegal'in vuruşuyla başlayacak. Senegal çok hızlı başladı. Hemen soldan çok etkili geldiler. İçeriye bir orta geldi. Son anda kafayla topu kornere göndermeyi başardı Fransız oyuncular ve köşe vuruşunda Senegal'in kullanacağını belirtelim. Evet, ikinci dakikanın içerisindeyiz. Fransa-Senegal mücadelesinde 0-0'lık beraberlik olduğunu belirtelim sevgili dinleyiciler. Evet, Dünya Kupası'nda çok önemli bir dediğim gibi mücadele bu. Bu mücadeleyle ilgili önemli anları da yine sizlere aktaracağımı belirtmek isterim. Maçın hakemi de aslında hepimizin daha önce de izlediği Avustralyalı hakem Alireza Fagani sevgili dinleyiciler. Biz de sanıyorum geçtiğimiz sezonlarda bir Avrupa maçımızda milli maçımızda yönetmişti. Ben Avustralya Ligi'ni de takip ediyorum. Orada da yine yönettiği maçlara da şahit olmuştum Avustralya Ligi'nde diyelim. Ve devam edelim. Güne bakacağız dediğim gibi. Gün gerçekten çok önemli gelişmelere sahne olmuştu. Ve tüm bu gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum hızlıca kalan süre boyunca. Gelen mesajlara hemen bir bakalım. Seattle der ki ben lauballik görmedim. Enfes iki şut vardı. Biri direkte, diğerini kaleci çıkardı. Bence Avustralya bizim ligi izlemiş. Zira Süper Lig'de takımlar genelde 5-4-1 oynuyor demiş Mehmet İstevi Bozyer. Milli takımımızın Avustralya maçıyla ilgili düşüncesini aktarmış. Avustralya'nın beni ilgilendirmiyor ne oynadığı. Beni bizim takımın bir ekolünün olup olmadığı ilgilendiriyor diye de cevap vermiş sevgili Erdal Çorlu'dan. Yok yani sizin argümanınız bizim bir ekolümüz yok. Bu nedenle biz başarılı olamadık Avustralya karşısında dediğiniz için bunu söylemiştik zaten. O yüzden yani tabii ki onların ne oynadığı sizi ilgilendirmiyor ama işte hani karşınızda bir ekolü olan bir takım yok ki ona da mağlup olmuş olasınız mantığıyla söylemiş olduğum bir sözdü. Evet, tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları en çok konuşulan konuydu dediğim gibi. Neler söyledi hemen isterseniz hızlıca oraya bir bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın kamp yaptığı otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'e gönderme yapmıştı. Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan eski futbolcu Necati Ateş, Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına yorumda mı bulunmuş? Evet, sanıyorum öyle bir haber bu. Ben bunu değil de hemen şöyle Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını önce okuyayım. Ardından buna gelen yorumlara bakarız sevgili dinleyiciler. Amili takım İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Amili futbol takımını Amerika'da takip eden basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hacı Osmanoğlu, Türkiye'de meydanlarda maç izlemek için toplanan vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattıkları için çok üzgün olduklarını söyledi milli takım oyuncularının. Ve kendisinin mağlubiyet için Türk milletinden özür dileyen Başkan Hacı Osmanoğlu, maçı seyrettiğiniz zaman da 100 tane maç oynasanız böyle bir maçta karşılaşamazsınız. Aziz milletimizin de bu ayak kırıklığından dolayı özür diliyorum. Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9. sefer uluslararası turnuvalara katıldık. 8'inde mağlubiyetle başladık. Bu mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim çocuklara inancımız tam, o yetenekleri var. İstatistiklere baktığımız zaman da şu ana kadar turnuvada oynanan maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor ama bu da olmayacak anlamını taşımıyor. Yakın tarihe baktığınız zaman Avrupa Şampiyonası'nda oynayan, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkaran, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na bizi taşıyan bu çocuklar ve teknik kadro, onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Öyle bir jenerasyonumuz var ki 3-4 turnuva beraber oynayacak bir jenerasyon. Daha genç katılacak arkadaşlarımız da bunun içerisinde diye konuştu. Grupta henüz bir maçın geride kaldığını ve 2 maçta oynanacağını söyleyen Hacı

Osmanoğlu, yapıcı eleştirilere saygı duyduklarını dile getirdi. Kötü yorumların da takımı motive etme anlamında iyi olduğuna dikkat çeken Hacı Osmanoğlu, bu gerçekler ortadayken ve daha ilk maçımızı oynamışken önümüzde iki maç daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem de taktik hem de bizim yönetsel olarak hatalarımızı insanların yapıcı ve sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Size dostunuz doğru söyler, düşmanınız söylemez. Hatalarınız devam etsin ister. Onlara teşekkür ediyorum. Aynı şekilde devam etmelerini istiyorum. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış bu çocuklar bu milletin ferasetiyle ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Sizler de burada sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan kavga edip ayağı kırılan var mı, zayıf olan biri var mı diye süzerler. Aslında motive etme anlamında çok iyi oldu. Bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Fırsat bekleyip de ilk maçta saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum. Onların çabaları beyhude olacak. Anne baba İsviçre'den kalkmış, 5 aylık çocuklarıyla beraber gelmiş. Otele geldiler. Biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün gece 1.30'da aile duruyor. Kamp yaptığımız otelin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş. Başkanım ev yemeği yapayım da getireyim. Moralleri düzelir diyor. Onun için bu milli takım bizim takımımız. İki maç daha var önümüzde. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık. A ligine yükseldik. Belçika, Fransa, İtalya ile maçlar oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Bu çocuklar en az 4 turnuva beraber oynayacak çocuklar. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Yapıcı ve sürece katkı sağlayacak yorumlarından dolayı bütün televizyonlardaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Bu şekilde eleştirmeye devam etsinler. Çünkü orada siz doğrularını alır, yanlışları düzeltirsiniz. Ama akbabaları, sırtlanları Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları, bedduaları onlara yeter zaten ifadelerini kullandı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani tabii geçmişte de biliyorsunuz işte mesela içimizdeki İrlandalılar var. Mustafa Denizli'nin söylediği bir sözdü ve yıllardır da herkesin aklına kazındı. Şimdi bu akbabalar sırtlanlar muhtemelen bu da yine uzun yıllar konuşulacak bir başlık olarak dikkat çekiyor. Devamında şöyle demiş Hacı Osmanoğlu, takımın genç oyunculardan oluştuğunu ve onlara destek olunması gerektiğini vurgulayan Hacı Osmanoğlu, biz konuştuk. Detayları anlatmaya gerek yok ama esprili bir şekilde temel dedim dar ağacında asılıyor. Son arzun nedir soruyorlar. Bu da bana ders olsun diyor. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız. 50 sefer ceza sahasının içerisine gireceksiniz. 2 topunuz direkten dönecek. 1,5 atakları var, 2 gol yiyeceksiniz. Böyle bir şey yok ama oluyor. Hayatın içinde var. Bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir. Bunlar genç çocuklar. Bunlara destek olmamız lazım. Sadece bugün lazım değil ki. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken başka takımla da mı gideceksiniz? Bunlarla gideceksiniz. Sürece bir katkısı yok bu söylenenlerin. Bir şey kaybettiğimiz yok. Bir maç oynadık, kaybettik. 9 sefer bu turnuvalara katılmışsınız. 8'inde mağlubiyetle başlandı. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Milletimiz gerçeği görüyor. Onların duaları, destekleri bize yeter. Diyor ve devam ediyor. Fatih Terim ile ilgili bir başlık açıyor konuşmasında. A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Fatih Terim'in açıklamalarıyla ilgili düşünceleri sorulan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkandan mı soracaksınız? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hep hesap verme yeri değil. Onun için kendisine hiç yakıştıramadım dedi.
kötü niyetle

Yapılan eleştirilere en güzel cevabı futbolcuların sahada vereceğini belirten Hacı Osmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Bir ayda 60 saatin üzerinde uçuş yaptım. Sonuçta Cenab-ı Allah nasip etti bu görevi. Biz onlarla konuşurken de oyuncu arkadaşlarımıza söyledim. Beni başkan olarak görmeyin, bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum. Bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz. Ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Sonuçta burada diyorum ki teknik taktik olarak da yönetsel olarak da bizim yanlışlarımız olabilir. Olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Acaba bu tabii burada çok sık tekrarlanan şeyler var, cümleler var. Hemen hemen aynı şeyleri birkaç kez söylemiş Sayın Hoca Osmanoğlu. Son bölümde şöyle diyor. Dünya Kupası'nda enteresan sonuçlar alındığını söylüyor ve diyor ki fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder. Buna ben de dahilim. Şu süreci atlatalım. Önümüzdeki iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya yeşil bulun adalarıyla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vuruluyor? İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Öyle bir şey yapıyorlar mı? Daha birkaç maç oynadık. Düzeltiyorum, daha bir maç oynadık. Ne kadar arzuluymuşlar demek ki. Ya bu takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Bu çocuklara çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlamadığımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada vereceklerdir. Buna inancımız tam. Bir de şu açıdan bakalım. Tokat'ı burada ilk maçta yemek iyi. Burada telafisi var ama gruptan çıktıktan sonra elemede Tokat yersen onun telafisi yok. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyerek de sözlerini tamamladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu gerçekten yine aynı şeye geleceğim, aynı noktaya geleceğim. Yani aslında beklentim şuydu. Daha böyle toparlayıcı bir dil kullanması ama hem birçok işte yorum yapan kişiye dair sert sözleri varken bir de isim vererek, özellikle Fatih Terim'in ismini vererek bahsetmesi, bilmiyorum. Yani çok tabii burada gelen soru da öyle. Yani Şenol Güneş ve Fatih Terim'in açıklamaları soruldu. Ben Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları dinledim açıkçası. Ya bana çok böyle aman aman büyük problemli sözler etmiş gibi gelmedi. Hatta yani Fatih Terim şöyle bir söz de söyledi programda. Dedi ki yani biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Her konuda olduğu gibi burada da sabırlı olmamız gerekiyor dedi Fatih Terim. Ama gördüğüm kadarıyla Hacı Osmanoğlu özellikle son bölümde yani hesap vermek şeklindeki o açıklamaya çok fazla alınmış. Yani bunun nedeni nedir bilmiyorum. Hatta kendi üzerine de alınmış. Yani ben mi hesap verecekmişim falan gibi bir konuşması da var. Bakalım yani bu nereye gider bilmiyorum. Ya Fatih Terim de çok geri adım atacak bir kişi değil. Yani burada skorlardan bağımsız olarak milli takımın Avrupa Dünya Şampiyonası'ndaki başarısından bağımsız olarak bu açıklamalar daha devam edecek gibi görünüyor bundan sonraki süreçte de.

Ha ben Fatih Terim'in tekrar bu konuyla ilgili yani özellikle de milli futbol takımımızla ilgili çok böyle olumsuz yorumlarını falan beklemiyorum. Bence hemen çıkıp da bunun üzerine bir açıklama yapmayacaktır ama mutlaka dediğim gibi belki Dünya Kupası bitiminden sonra bir noktada mutlaka bu konulara da değinecektir diye düşünüyorum. Yani yapılan her açıklamanın bir sebebi vardır bu arada onu söyleyeyim. Yani Fatih Terim'in yaptığı açıklamaların da mutlaka bir sebebi, bir altyapısı vardır. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamaların da bir altyapısı, bir sebebi mutlaka vardır. Zaman bize bunu gösterecek. Neden bu açıklamalar böyle bir de hani daha çok böyle isim vererek yapıldı? Bunları da ilerleyen süreçte göreceğiz bakalım. Sevgili dinleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Bana yazın lütfen Radyospor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız 0538 052 1487 gönderin mesajlarınızı lütfen. Sizce Toto devreder mi demiş dinleyicimiz. Toto'da 2'de 2 gidiyorum kaldı 13 demiş. Peki hayırlı olsun sizin için. Evet bir mesaj daha gelmiş. Galiba bu durumun ilerleyen süreçte yine devam edebileceğine yönelik bir düşüncemiz daha var bir dinleyicimizin. O da yine yazmış. Teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınızı yollayabileceğinizi söyleyelim Radyospor WhatsApp hattına. Ve gelelim biraz da özellikle takımlardan son durumu aktaralım sevgili

Ejder. Neler var bakalım. Özellikle Arda Çakmak'tan transfer açıklaması. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşüldü deniyor. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak neler söylemiş bakalım. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la transfer görüşmeleri yürütüldüğünü belirtiyor. Çakmak ayrıca Niang ve Onyekuru'ya tekliflerin geldiğini ve değerlendirileceğini de yine ifade etmiş. Bugünün öne çıkan özellikle Süper Lig'de transfer haberlerinden biriydi. Bunun dışında şöyle bir bakalım, var mı yeni bir haber? Son dakika haberleri özellikle paylaşmak istiyorum. Atilla Gerin, hatırlar mısınız bilmiyorum. Eyüpspor teknik direktörü. Hatırlamayanlara söylemiş olduk. Eyüpspor teknik direktörüydü. Oynattığı oyunla Eyüpspor'un ligde kalışında çok çok önemli bir pay sahibiydi biliyorsunuz ve İşte sonrasında Atilla Gerin Eyüpspor'la devam etmedi ve Kayserispor'la sözleşme imzaladı ve ligden düşen Kayserispor'un önümüzdeki yıl yeniden Süper Lig'e çıkması için de önemli bir adım olarak değerlendirdim ben bu durumu. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama bence çok önemli bir hamle geldi sevgili dinleyiciler. Göztepe'de Matyes Lise ve veda sevgili dinleyiciler. Göztepe'nin kalecisi gerçekten iyi de bir performans ortaya koymuştu. Lech Poznan'la anlaştığı açıklanmış sevgili dinleyiciler. Matthias Lis önümüzdeki sezon Göztepe forması giymeyecek. Bunu söyleyelim. Milan'da bir teknik direktör değişikliği gerçekleşmişti. Milan'da Ruben Amorim dönemi başladı. Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Serie A ekiplerinden Milan, Manchester United'da en son görev yapan Ruben Amorim'le anlaşma sağladı. Biliyorsunuz Amorim Manchester United'a gitti ama orada bir türlü o beklentileri karşılayamadı. Ya da beklenen o geri dönüşü sağlayamamıştı. Böyle olunca da bu sezon devam edilmedi. Ve işte şimdi de Milan'da Ruben Amorim. Bakalım buradaki serüveni nasıl olacak, İtalya serüveni. Bunu da merakla takip edeceğiz, belirtelim. Bir başka haber şeydi, dedim ya biraz önce de sizle paylaşmıştım. Önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını okuyalım. Ardından Necati Ateş neler söylemiş bugün dedim. Ona bakacağım hemen. Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında yaşanan milli takım polemiğinin ardından eski milli futbolcu Necati Ateş'ten dikkat çeken bir iddia gelmiş. Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını kendisinden önce İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Yetmedi. Terim'i Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptı resmen ifadelerini kullandı. Az önce sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki bir altyapısı mutlaka vardır. Bir sebebi vardır bu yapılan açıklamaların demiştik. İşte Necati Ateş böyle bir düşüncesini paylaşmış. Fatih Terim'in açıklamaları ardından işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, Necati Ateş'te böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış konuya. Diyor ki Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını İbrahim Hacı Osmanoğlu'na açıklamıştır. Hatta bence artık başkan yapmıştır gibi bir bakış açısı var. Yani bu kadar mı? Yani net mi artık bu kadar? Onu bilmiyorum ama bir mutlaka altyapısı var bunun. Bunu tahmin edebiliyorum. Bugün Galatasaray'da bir gelişme vardı. Galatasaray'da biliyorsunuz görev dağılımı konusunda aslında bir günlerdir konuşulan bir konu vardı. Futboldan sorumlu olacak olanlar kimlerdi? Geçtiğimiz yıl Sayın Abdullah Kavukçu'ydu biliyorsunuz ve orada tek başına olmayı da istiyordu. Ve Sayın Dursun Özbek'le de bu konuda çok ciddi bir şekilde talebini iletmişti Sayın Dursun Özbek'e. Oradaki bugünkü toplantı aslında oradaki görev dağılımını da çok netleştirmiş oldu. Yine futbolun başındaki isim Abdullah Kavukçu olacak. Görünen o. Çünkü bugün o geçen sezonda olduğu gibi Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu bir araya geldiler. Ve önümüzdeki sezonun transferli görüşmeleri için, daha doğrusu transferleri için ilk adımı attılar diyelim. Birçok isimden bahsediliyor, onu söyleyelim. Bugün sevgili Ayhan Şensoy'un programında dinlemiştim. Orada çok net cümleler kuruldu mesela. Dendi ki özellikle işte John Duran konusunda Galatasaray'ın John Duran'ı net bir şekilde istediği ve kiralık olarak anlaşmak üzere olduğu söyleniyor.
Icardi'nin

0: kalıp kalmayacağından bağımsız olarak bunun gerçekleşeceğini de yine aktardı. Sevgili dinleyiciler, sanıyorum Erdem Akbaş'tı Ayhan Şensoy'da bağlantıda olan kişi. Ben de bunu biraz böyle şaşkınlıkla karşıladım açıkçası. Dediğim gibi yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de çok kötü bir sezon geçiren, sonrasında gidip Zenit'te çok iyi bir sezon geçirmeyen ve Zenit'in kiralık sözleşmesini feshettiği oyuncu, şimdi Galatasaray oyuncuya talip. Bilemedim yani, burada tabii en önemli şey şu, 10 artı 4 kuralı var ya, işte o kurala uyan bir oyuncu John Duran. Bu nedenle biraz da tercih ediliyor diyebiliriz Galatasaray adına. Benim en azından düşüncem böyle. Peki, Galatasaray'dan bir haber daha. Can Uzun konusunda Galatasaray'ın bir hamlesi olduğu haberi de yine gelmişti sevgili dinleyiciler, hatırlarsanız. Sarı Kırmızıların uzun süredir yakından takip ettiği genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği ve gelişimini bu doğrultuda sürdürmeyi planladığı da yine konuşulanlar arasındaymış. Özellikle Almanya'da geçirdiği dönemin ardından Avrupa futbolunda kalıcı bir yer edinmeyi hedefleyen Can Uzun'un bu nedenle Süper Lig seçeneğini şimdilik geri planda tuttuğu belirtiliyor diyor haberin ayrıntılarında. Evet, Can Uzun konusu da çok konuşuluyor Galatasaray'da. Galatasaray'da konuşulan bir başka konu var. Daha doğrusu çok böyle üzerinde durulmayan ama bence çok önemli olan, o da Osimhen. Victor Osimhen meselesi bir mesele mi? İşte asıl soru bu galiba. Ben şöyle düşünüyorum. Victor Osimhen, evet, Dursun Özbek de söyledi. Satmayı düşünmüyoruz dedi. Ancak gelecek olan tekliflere göre hareket edecektir diye ben düşünüyorum. Özellikle yani Victor Osimhen'in geçtiğimiz sezonda bir süre beklediği, Galatasaray'a gelirken de biliyorsunuz bir bekleyiş vardı. O da şuydu. Özellikle dünyanın önemli 4-5 takımı var. Bunlardan birinden teklif gelmesini bekliyordu Osimhen. O teklif gelmedi ve Galatasaray'la anlaşmıştı. Ama Galatasaray'la anlaşırken bile beklediği takımlardan teklif gelirse Osimhen'in gidişine kolaylık sağlanacağı yönünde bir söz verildiğinden bahsediliyor. O yüzden eğer Osimhen'in istediği takımlardan bir teklif gelirse ve Galatasaray'ın da istediği rakama ulaşılırsa, işte o zaman Osimhen'in gidişiyle birlikte Galatasaray belki santrafor mevkinde de önemli bir isme gidebilir. Ama şu an için görünen John Duran ismi. O da dediğim gibi 24 yaş altındaki bir oyuncu olduğu için de daha fazla tercih ediliyor diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'de neler oluyor? Fenerbahçe'de çok ciddi bir gelişme yok. Yani şöyle, Sayın Aziz Yıldırım geldikten sonra biraz daha tabii kulüp içerisinde yönetimdeki görev paylaşımı, görev dağılımı vesaire, bunlar ilk başta yapıldı. Hala mesela Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıklamamış olması camianın bir beklentisi. Bir an önce teknik direktör açıklansın, transferlere gidilsin deniyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de bunu söylemişti. Bir an önce hazırlıklarımızı yapacağız. Çünkü Temmuz ayının 22'siydi galiba. 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacağız. Buraya kadar biz hazırlanmak istiyoruz demişti. Ama geldiğinden bugüne, yani yaklaşık işte bugün kaçıncı gün? Sanıyorum bir hafta oldu değil mi? İşte bir haftadır hali hazırda teknik direktör bile açıklanmadı. O yüzden taraftarın bir beklentisi var. Onu da söyleyelim. Bir Vedat Muriç isminin konuşulduğunu söyleyelim. Zaten Sayın Aziz Yıldırım da söylemişti. Vedat Muriç 3 yıllık sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek deniyor bugünkü haberlerde. Özellikle sağlık kontrolünden geçmek üzere önce İstanbul'a geleceği haberi bugün yer almıştı basında sevgili dinleyiciler. Evet, ben tabii hızlıca sizlere öne çıkan haberleri aktarmaya çalıştım. Sevgili Görkem Tezer birazdan sizlerin karşısında olacak ve diğer haberleri, yani günün geri kalan haberlerini de sizlere aktaracaktır. Ayrılmadan önce Fransa-Senegal mücadelesinde 25. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Özellikle biraz önce Senegal'in çok önemli bir pozisyondan faydalanamadığını da belirtelim. Hızlı gelişen atakta sol taraftan geldi Jackson. Ve kaleciyle karşı karşıya pozisyondaydı ama çarpmaz pozisyondaydı. İyi bir vuruş yaptı. Top direkten dönüp kaleciye çarpıp dışarı gitti. Bence büyük bir şanstı bu Fransa için. Çünkü direğe çarpan top kalecinin ayaklarına çarpıp kaleye de girebilirdi. Ama büyük bir şans eseri, o ayaklara çarpan top dışarı doğru süzüldü sevgili dinleyiciler. Gerçekten bu şans da Fransa'nın yanındaydı şu dakika itibariyle. 25 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik var Fransa-Senegal mücadelesinde. Ben Vedat Parlak karşınızdan ayrılırken Görkem Tezer'e bırakıyorum mikrofonları. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
5: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
10: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
11: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
12: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
15: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dakikalar 29'u gösteren bir mücadele. Fransa-Senegal karşılaşması 0-0 devam ediyor ki Fransa'nın daha atak oynamasını bekliyorduk değil mi? Ya bunu bir kabul edelim. Şimdi Fransa milli takımı ilk yarıda ön alanda basan, sağlı sollu ataklar gerçekleştirecek bir oyun bekliyorduk. Onu göremedik. Senegal daha etkili oldu. İlk 29-30 dakika geride kalırken yine o pozisyonlardan birini az önce

Yakaladık. Sadio Mane uzaklardan bir şut denemesinde bulundu. Top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Kale vuruşu kullanıldı ama bu orta alana giden top bir kez daha Senegalli oyuncularda kaldı. Fransa beklentileri karşılamayan bir oyun anlayışıyla başladı diyebilirim. İlk 30 dakikalık bölüm için bunu söylüyorum. Senegal ön alanda basan, sağlı sollu ataklar gerçekleştirmeye çalışan ki bence burası önemli. Haddini bilerek oynamaya çalışan bir Senegal'i gördük. İlk yarım saatlik dilim boyunca diyelim ve şöyle diğer karşılaşmalarımıza da dönelim. Önemli maçlar var. İlerleyen saatlerde yine Dünya Kupası'nda Grup J karşılaşmaları, Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün mücadeleleri yine dikkatimizi çeken diğer karşılaşmalar olacak. Onlara da değineceğiz. Kuveyt Premier Ligi Şampiyonluk Grubu mücadelesinde 43. dakikadayız. Al Kadiş 3, Al Samiya 0. İlk yarıdan aslında işi bitiren golleri de buldu ev sahibi Al Kadiş takımı. Premier Lig şampiyonluk grubunda önemli bir avantajı da yakaladı diyebiliriz. 44. dakika Al Kadiş 3, Al Samiya 0. Birazdan tamamlanacak burada da ilk yarı diyelim. Şöyle bir diğer maçlarımıza dönelim. Sizler de kimler beni dinliyor mesajlarınızı gönderin. Birazdan bir konu belirleyeceğiz. Yine yorumlarınızı almaya çalışacağım. Ama konuyu beklemeyin. Şu an kimler katılmaya hazır bir şekilde bana kulak veriyor? Nerelerden kimler dinlemekte? Mesajlarınızı şöyle bir göreyim. Öncelikli olarak bana gönderin. Sonrasında sorularımıza ve konularımıza geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ki mesajlar gelmeye başladı. Dünya Kupası maçları çok ters gidiyor abi. Fransa'nın hiç atağı bile yoktu neredeyse. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Soner Bey. Bu mesajı bizlere gönderen dinleyicimiz. Yani katılıyor muyum? Ya, tempo anlamında evet. Belki beklentileri karşılamadı. Doğru. Ama futbolu da futbol yapan durumlardan biri. Ya Senegal korkusuz oynamaya çalışıyor. Ön alanda baskı kuruyor. Yani biz futbol sever olarak ne istiyoruz tam olarak onu da çözemedim. Gerçekten çözemedim. Fransa tek kale oynasın. Senegal'in kadrosu daha alt seviyede Fransa'ya göre. Bunu kabul ediyorum. Yani güçlü takımlar kendisinden daha az bütçeli takımları rahat mağlup etsin. Herhalde biz bunu istiyoruz ama futbolun doğasında böyle bir şey yok. Rekabet olduğu zaman futboldan daha fazla keyif alacağız diye ben düşünüyorum. Şu anki mücadeleden memnun muyum? Yani Senegal'in oynadığı futboldan memnunum. Fransa oynamıyor değil. Fransa'yı oynatmayan bir Senegal milli takımını görüyoruz. Ha iki tane daha köşe vuruşu kullansın Fransa milli takımı tabii. Ben bir handikaptan Fransa ilk yarıda daha fazla köşe vuruşu kullanır demiştik. Aslında iki tane de kullandı ama iki tane de Senegal milli takımı köşe vuruşu kullandı ne yazık ki. Hani benim tek beklentim şu an kalan 12-13 dakikalık bölümde arka arkaya iki tane Fransa milli takımının köşe vuruşu kullanması olacak. Hep bana diyorsunuz ya abi totem lazım. Bu sefer de ben sizlerden istiyorum. Bir totem istiyorum bu konuda. Fransa milli takımı kalan bölümde arka arkaya köşe vuruşları kullansın diye. Bu arada gol geldi. Al Salmiya golü bulmayı başardı. Kuveyt Premier Ligi şampiyonluk grubu mücadelesinde Al Kadiş 3, Al Salmiya 1 oldu ve santrası yapılmayan bir gol. Aynı zamanda ilk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı diyelim ve mesajlara dönelim. Birçok mesaj geldi. Kimler nerelerden dinliyormuş? Bir fotoğraf geldi dinleyicimizden. Selam abi yayınlar. Bugün 2'de 2. Bu eski mesaj. Yenisini açalım o zaman. Görkem abi iyi yayınlar. Kuponum demiş dinleyicim. Hemen bakayım. Irak-Norveç mücadelesi. Ne demiş burada? İlk yarı sonucu ve ilk yarı alt üst seçeneğini tercih etmiş. 1.5 alt. Yine ilk yarıda da yani sıfırı tercih eden bir dinleyicimiz. Irak-Norveç mücadelesi risk teşkil ediyor. Onu söyleyeyim. Ben Norveç'in ilk yarıdan goller bulacağını düşünüyorum. Gol atacağını değil, goller bulacağını düşünüyorum. Öyle bir yorum yapayım. Arjantin-Cezayir mücadelesinde de ilk yarı yine 0 ve 1.5 6 tercih eden dinleyicim. Yani çok riskli bir kupon yapmışsınız, öyle söylemek istiyorum. Fransa-Senegal mücadelesi kuponda oynanan tek karşılaşması buymuş. Ve ne demiş dinleyicimiz? İlk yarı 0 ve 6, 1.5 6. Yani şu an o gelecek gibi. Bir hata gelmezse iki takımın savunmalarından da öyle çok ama çok basit bir hata gelmezse şayet ilk tercihiniz başarılı.
olacak diye ümit ediyorum. Ben skordan bağımsız konuşmaya çalışıyorum. Bana köşe vuruşu lazım. Fransa'nın iki tane daha köşe vuruşu kullanması gerekiyor. Son 11 dakika kaldı.

aldı ilk yarının sona ermesine. Tabii işler artık biraz zor. İşler biraz zor. Kanatları hiç kullanmıyor Fransa milli takımı. Daha önce oynadığı hazırlık maçlarını şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde Kuzey İrlanda maçı son hazırlık karşılaşması hatırlarsınız. Yine Haziran ayında oynadıkları Dünya Kupası öncesinde oynadığı son karşılaşmada kanatları sık sık kullanan, bekleri ileri çıkartan bir Fransa milli takımı vardı. Daha öncesinde kaybettikleri bir Fildişi sahiliyle oynadığı hazırlık maçında da yine beklerin ileriye çıktığını, kanat organizasyonlarıyla aslında rakip karede tehlikeli pozisyonlar üretmeye çalışan bir oyun anlayışını görmüştük Fransa milli takımından. Bugün onu göremedik. İlk 35-36 dakika geride kalırken onu pek göremedik. Tabii Senegal'in de burada geçişlere izin vermemesi, orta sahayı özellikle kalabalık tutması ve ön alanda da yoğun bir pres uygulaması Fransa'nın bunları gerçekleştirmesini zorlaştıran durumlardan olduğunu düşünüyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. İsmail abi demiş dinleyicimiz, Tekirdağ her zamanki gibi sendeyiz İsmail abi. Doğru kişiye mesaj attığına eminsiniz değil mi? Öyle söyleyeyim. Tekirdağ'a selamlarımı ileteyim de İsmail abi diye başlayan bir mesaj, bilmiyorum doğru kişiye mi gönderdi acaba burada dinleyicim. Yine de İsmail'e de selamlarımı ileteyim. Hadi yanlış olsa da bir selamı iletelim. Senegal daha dirençli oynuyor. Fransa 3. bölgede topla hiç yok. Senegal'den de zaten Fransa'ya karşı iyi olmasını bekliyordum. Bu Dünya Kupası bana şunu gösterdi. Hızlı ve güçlü olursan adı ne olursa olsun çaresiz. Bizim için zor bir turnuva olacak demiş yine bir başka dinleyicim. Doğru, doğru. Kolay gelsin. Fatih Terim Galatasaraylı olmasaydı Sayın Hacı Osmanoğlu demiş. Fatih Terim'e bu kadar yüklenilir miydi? Yani bunu bilmiyorum, yorumunu sizlere bırakıyorum. Hani ortada yüklenme var mı yok mu? Dinleyicim neden böyle bir yorumda bulundu onu da bilmiyorum. Ha, dinleyici görüşüdür tabii ki, yazabilir. Ve şöyle mesajına bakalım. Galatasaray egosu bulunuyor bence birçok kişi de demiş dinleyicimiz. Yani kendisinin görüşü, ben yanlış düşünüyorsun ya da sen haklısın deme gibi bir lükse sahip olduğumu düşünmüyorum. Dinleyicimizin görüşünü tabii ki seve seve, içerisinde argo kelimeler yer almıyorsa yayınlamaya ve okumaya gayret gösteriyorum. Senegal daha dirençli oynuyor diyen bir başka dinleyicimiz. Doğru, katılıyorum burada. İki dinleyicim arka arkaya Senegal daha dirençli bir futbol oynuyor şeklinde yorum yaptı. Abi iyi yayınlar, ismim Samet, dinlemeye devam ediyorum. Bu akşamın sorusunu da bekliyorum demiş. Peki sevgili Samet'e de hoş geldin diyelim. Kimler nerelerden dinliyor demiştik. Açılışımızda artık bir ritüel haline getirdik bunu. İlk 15 dakikalık bölümde soruyorum. Şu an dinliyorsunuz. Bir soru sorsam arka arkaya doğru cevapları bilebilecek ya da yorum yapabilecek bana sessiz bir şekilde kulak veren o dinleyicilerimizi bekliyorum. Sizler göndermeye devam edin. Şöyle ben de karşılaşmalara tekrardan döneyim. İzlanda Ligi'nde bir mücadele. Stjarnan 0, Breiðablik 2. Dakikalar 24'ü gösteriyor. Víkingur 0, Reykjavik 0. Yine Akranes 0, Valur 0. İzlanda Ligi'ndeki maçlar da bu şekilde devam ediyor. 24. dakikaları oynanmakta bu karşılaşmaların. Basketbolda İtalya'da Serie A'da final heyecanı tabii kaldığı yerden devam ediyor. Olimpia Milano çok rahat iki karşılaşmayı da kazandı, hatırlıyorsunuz. Ve burada da 88-78 Venezia bir reaksiyon gösterdi. Dördüncü çeyreğin tamamlanmasına 8.04 saniye gibi de bir süre kaldı. Venezia 88, Olimpia Milano 78 şeklinde devam eden bir mücadele. İtalya Serie A'da basketbolda final karşılaşması. İlk iki karşılaşmayı da Olimpia Milano takımı çok rahat bir şekilde kazanmıştı. Şimdi Fransa milli takımı sağ kanattan etkili bir atak geliştiriyor ama çok alakasız bir yere çıkardı topu Fransa milli takımında. Dönen top yine Fransalı oyuncularda kaldı derken yerde Senegalli bir oyuncu ve maçın hakemi de oyunu hemen durdurdu. 39. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Karşılaşmada 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza bir kez daha dönelim. Ne demiş? Abi iyi yayınlar, ismim Yalçın, buradayız demiş. Peki, teşekkür ediyorum.
istiyorum. Uzun bir mesaj okumaya çalışacağım. Görkem Bey iyi yayınlar. Ben bambaşka bir konuya değinmek istiyorum demiş dinleyicimiz. İşte ben de bundan korkuyorum zaten. Milli takımla alakalı bir durum mu? Milli takımla alakalıysa tabii ki okumaya çalışırım. Almanya 2000 kişilik kafilede gitmiyor turnuvaya. Sadece 240 kişi gidiyor. Türkiye'de ise 2000 kişi kafileyle gidiyor. Bu biraz bence demiş dinleyicimiz. Yani eleştirisini burada yapmış. Vurdum duymazlık olmuyor mu? Unutmayın ki o giden bütün 2000 kişinin tamamı parası senin cebinden, benim cebimden çıkıyor. Yazık günah değil mi demiş dinleyicimiz. Yani bütün gün bir tepki göstermem lazım. Ben bunu yazayım, buna bir tepki göstereyim dediyseniz tabii ki bir sorun değil. Sorun teşkil etmiyor da. Şimdi Dünya Kupası'ndan bahsederken neden böyle bambaşka bir durumu eleştirdiniz onu merak ediyorum. Ha haklılık payınız belki vardır tabii ki detaylı düşündüğümüzde. Ama gitsin izlesinler ya insanlar, basın mensupları izlesin maçı tabii ki. Ya binlerce, on binlerce, yüz binlerce basın emekçisi var. Yağmur, kar, kış... O rüzgarlı havalarda işini yapmaya çalışan o kadar çok abimiz, kardeşimiz, dostumuz var ki ya gitsin. Bizim paralarımız böyle insanlar için harcansın zaten. Ben buna karşı değilim. Yani ben tamamına katılmadım mesajınızın ama saygı duyuyorum. Şimdi Almanya'da 240 kişi gidiyormuş basın emekçilerinden. Ya biz de 2000 gitsin, 12 bin kişi gitsin, herkes gitse keşke. Bu altyapıyı sağlayabiliyorsak ne mutlu. Ben bundan gurur duyarım. Ama siz tabii ki bambaşka bir yere çekmişsiniz. Ha, saygı duyuyorum. Bu arada eleştirebilirsiniz tabii. Yani bütün düşüncelerinizi bana aktarabilirsiniz. Bu konuda bir sorun görmüyorum. Şöyle bakalım. Abi Samsunluyum. Hadımköy'den dinliyorum işte. Emekli bekçiyim demiş. Peki kolaylıklar dileyelim dinleyicimize de. Çalışan tüm emekçi abilerimize ve kardeşlerimize de kolaylıklar dileyelim. Paraguay maçında eğer olası bir mağlubiyet alırsak bavulu toplarız, Montella'nın kariyeri de sonlanır. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun derim. Ben Montella'nın Fenerbahçe hocası olacağını düşünüyorum ve bekliyorum. Emareler onu gösteriyor bende demiş dinleyicim. Göreceğiz bakalım. Ki hani ikinci maçı kaybedeceğiz, mağlubiyet alacağız vesaire. Ben bunu düşünmüyorum. Öyle bir şeye hiç ama hiç ihtimal vermiyorum ya dinleyicim öyle söyleyeyim. Fransa-Senegal mücadelesinde dakikalar 42'yi gösteriyor. Şimdi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı Fransa milli takımı. Sol çaprazdan kaleyi aslında yani net olmasa da tehlikeli bir oyuncunun ki Fransa milli takımında çok yetenekli oyuncular var. Kaleye çok iyi bir orta ve sonrasında topu ağlara gönderebilecek bir pozisyon olabileceğini düşünüyorum. Serbest vuruş kullanıldı ceza sahası içerisinde. Bir orta savunma topu karşıladı. Dönen top bir kez daha Fransızlı oyuncularda kaldı. Mbappe bir çalım denemesi ama ardından savunma araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Fransa milli takımı ilk yarının son bölümünde, son dakikalarında rakip yarı alana yerleşmiş durumda. Sağ kanada açılan bir oyun. Sağ kanattan şimdi boş bir koridor bulma çabası içerisinde Fransalı oyuncular ama çok iyi kapanıyor. Senegalli oyuncuları da ayrıca tebrik etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir alan savunması uyguluyorlar şu dakikaya kadar derken bir köşe vuruşu geldi. Güzel. Tam umudum bitmişti. Köşe vuruşu geldi. 43. dakikanın son saniyeleri. 44'e girmek üzereyiz. Şimdi 2-3 dakika, minimum 4 dakika desek bir uzatma dakikası. Ya totalde 5 dakikayı hesaba kattığımızda bir köşe vuruşu daha lazım. Fransa'nın bir köşe vuruşu daha kullanması gerekiyor. Totemlerinizi bekliyorum demiştim. Olacak mı? Birazdan göreceğiz. Bir handikaptan ben ilk yarı Fransa daha fazla köşe vuruşu kullanır seçeneğini beni takip eden dinleyicilerime, sosyal medyadan takip eden dostlarımıza aktardım. Oradan zaten beni takip ediyorsanız görüyorsunuzdur gün içerisinde. Şu maçta bu kadar gol olabilir bakın bu maçı izliyorum tempo yüksek gibi yorumlarda bulunmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Kullanılan köşe vuruşu doğrudan kalecinin kollarına geldi. Mendy topu rahat bir şekilde kontrol etti Senegal milli takımında ve kendi yarı sahasında da hazırlık paslarına devam ediyor Senegalli oyuncular. Ön alanda bir baskı göremiyoruz. Mbappe biraz baskı yapar gibi olunca tabii Senegalli oyuncular da topu uzaklaştırdı, ileriye gönderdi diyelim. İleride ise hiçbir Senegalli oyuncu bulunmuyordu. Ve top bir kez daha Fransalı oyuncularda. Şimdi orta alanda Fransa milli takımı hazırlık paslarını gerçekleştiriyor. 45+6 işareti geldi
maçın ilk yarısının son bölümüne oynanmayan süre olarak işaret edildi. 6 dakika daha karşılaşmanın ilk yarısı devam edecek. Ben bir köşe vuruşu bekliyorum. Hani 40 sefer söylediğimizde bu gerçekleşirmiş yani öyle.

bir söz vardı. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Bakalım bir köşe vuruşu daha gelecek mi Fransa milli takımından kalan 5 dakika, 5,5 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Ne demiş bir dinleyicim? Abi iyi yayınlar. Bence milli takımımız gruptan çıkacaktır. Kendine iyi bak, seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim dinleyicime bu mesajından dolayı. Bu akşam konu belirledim mi ya da soru sordum mu abi? Radyoyu yeni açtım diyor sevgili Kemal Özcan, bu mesajı gönderen dinleyicim. Henüz bir konu başlatmadım ya da soru sormadım ama güzel bir soru soracağım. 2026 Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımları soruyorum. Bir tane değil, iki tane var. En fazla Dünya Kupası'na kaptan gönderen takımlar. Dünyadan bahsediyorum. Sadece Süper Lig ya da atıyorum Avrupa Ligleri değil. Suudi Arabistan Ligi olur, Türkiye Ligi olur ya da Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, hiç fark etmiyor. 2026 Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımları sorduk. Bakalım hangi dinleyicilerimiz doğru cevabı verebilecek ki benim sürpriz bir takımım var orada. Lütfen onun adını da bekliyorum. İlerleyen dakikalarda benim düşündüğüm o takımı kim yazacak? Onu çok merak ediyorum. Şimdi kuponlardan bahsettik. Tabii sosyal medyadan, Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Instagram profilim sizler de takip edebilirsiniz. Onun dışında iddia.com'dan oynamaya çalışıyorum kuponlarımı. Kral oran farkıyla, yani atıyorum 1.55'lik oran, ben oynuyorum 1.64, 1.65 seviyelerine kadar yükselen oranlar dikkatimi çekiyor. Kral oran farkıyla iddia.com'da kuponlarımı oluşturuyorum. Şimdi siz benim kuponlarımı görmek için ne yapmanız gerekiyor? Yani Instagram, sosyal medyanın dışında bu açıklamayı da yapayım. Şimdi iddia.com'a girdiniz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri olacak. AT, MT, artık adınız ve soyadınızın baş harfleri neyse. Ben de GT yazıyor. Daire içerisinde yuvarlak bir kısım olacak sağ üst köşede, onu tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra da kayıtlı bayim yazacak. Seçenekler çıkıyor. Kayıtlı bilgilerim vesaire vesaire. Dördüncü sırada yer alan kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Ve dilerseniz tabii kuponlarımı görmek istiyorsanız, zorlamıyorum bu konuda sizi, kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler çıkacak. Onlara hiç bakmayın. Büyüteç var, hemen orada görürsünüz zaten. Büyütece tıklıyorsunuz. Arama kısmı açılacak. 30-0-97 30-0-97 bunu birleşik olarak yazın ya da rakam yazmak istemiyorum diyorsanız da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterli olacak ve kayıtlı bayim olarak da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını ekle diyorsunuz. Tamam, iddia.com'da yapmanız gereken işlem bu kadardı. Devamında şimdi sizlere bir numara vereceğim. Yayından geliyorum. Görkem'in dinleyicisiyim. Yazmanız yeterli olacak. Kuponu görmek istiyorum. Görkem'in maçlarını atar mısınız gibi istediğinizi yazabilirsiniz. 0540-300-0097 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp üzerinden, dediğim gibi, bir mesaj gönderin. Yayından geliyorum, artık Görkem'in kuponlarını istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Sonrasında benim gün içerisinde oynadığım ve sizlere önerdiğim tüm kuponlar cebinize gelecek. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Hani şu kadarlık bir oyun oynamanız gerekiyor ya da şunu başarmanız gerekiyor, böyle bir kupon tutturmanız gerekiyor gibi şartlarımız yok. Sadece kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları'nı bayim bölümüne ekliyorsunuz. Bir de 0540-300-0097 buraya mesaj atıyorsunuz. Bu kadar. Sabah, öğle, akşam, gece yarısı hiç belli olmuyor benim sağım solum. Yani her dakika bir kupon cebinize gelebilir WhatsApp üzerinden, ki bence kazandıran kuponlar. Kazandıran kuponlar, bir deneyin derim. Bir ipucu vereyim size. Bunu da merak eden dinleyicilerimi hatırlatmış olayım. Toplu bir şekilde cevap vermiş olayım.
Fransa-Senegal mücadelesi ilk yarı golsüz tamamlanmak üzere artı 5 geride kaldı diyebiliriz. Artık son saniyeler oynanmakta. İlk 45 dakikada 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Fransa son 5 dakika 6 dakikadır rakip yarı alana yerleşti. Senegal'in o ön alanda baskısını görmüyorum. Son 5-6 dakikadır Fransa daha fazla rakip ceza sahasına

0: aslında yakın oynamaya başladı. Risk almaya başladı ki bunun için geç kaldıklarını düşünüyorum. Kocaman bir 45 dakikaya çöpe attıklarını düşünüyorum. Ya bu maçta gol çıkmadıysa Fransa'nın çok kötü oynamasından kaynaklı. Çok kötü oynuyor çünkü Fransa milli takımı. Hani orta alanda iki pas yapamıyor derler ya. Onu gördüm. 45 dakikanın geneline baktığımızda çok kötü performansını gördüm ben Fransa milli takımının. Bu arada Senegal bomboş bir pozisyon ama topu üstten dışarı vurdu. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Senegal milli takımı ilk yarı sona ermeden önce son saniyelerde yani 6 pas içerisinde %99 oranında başarıyla sonuçlanabilecek bir pozisyondu ama topu dışarı vurdu. İnanılmaz. Yani boş kalede tabir edebileceğimiz anlardan biri. Penaltı noktası üzerinde bir şut, top üstten farklı avuta çıktı. İsmail Sarr topu üstten avuta gönderdi. Maçın başından bu yana iki takımın da yakaladığı en net gol pozisyonu oldu diyebilirim. Devamında da maçın hakemi ilk 45 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. İlk yarıda Fransa 0, Senegal 0. Bir eşitlik söz konusuydu. Peki sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönelim. Sorumuzu tekrardan hatırlatalım. 2026 Dünya Kupası'na en çok futbolcu olarak kaptan gönderen takımları soruyorum. Sizler de cevaplarınızı bana iletebilirsiniz. Aklımdan geçen bir takım var. Şu an 3. sırada yer alıyor. Bana göre 3. sırada yer alıyor. İki kaptan gönderdi. Çok tanıdık bir takım ya. Herkesin "Aa, bu takım nasıl göndermiş?" diye şaşırabileceğiniz bir takım. Onun adını bekliyorum ama bakayım mesajlara. Yok sevgili Rıfat Bey, peki siz bir cevap vermişsiniz ama benim aklımdaki o takımı henüz yazan bir dinleyicim yok. Fas ve Japonya cevabı gelmiş yine sevgili Ferhat Bey'den. Ülke olarak sormuyorum. Ülke olarak sormuyorum bu arada. Kulüp takımlarında, yani dünyada atıyorum Milan'da mı, Liverpool'da mı, Paris Saint-Germain'de mi, Real Madrid, Barcelona takımında mı? İşte bu takımlarda forma giyen ve Dünya Kupası'nda milli takımlara en fazla kaptan olarak oyuncu gönderen kulüp takımlarını soruyorum. Soruyu bir kez daha hatırlatayım. Çünkü yanlış anlaşıldı herhalde. Brezilya demiş mesela bir dinleyicim. Fas ve Japonya cevabı geldi. Fransa Senegal ilk yarı 3 korner olur dedim. Ganyan 41'di demiş dinleyicimiz. 41 Ganyan. Emin misiniz? Bir yanlışlık olabilir orada. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ya, güzel bir soru, tamam. Zor biraz, kabul ediyorum ama tek bir doğru cevabı da yok. Yani bildiğiniz takımların adını yazmanız yeterli olacaktır. Biraz da sizin yorumlarınızı almaya çalışıyorum. 2026 Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen kulüpleri soruyorum. O takımları, dünyadaki takımları, Japonya'dan da olur, İngiltere, İspanya, Türkiye'den, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden, artık aklınıza ilk hangi takım geliyorsa onun cevabını yazın, gelsin. İsminizi de yazmayı unutmayın. Peki çok kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani mesajı az önce verdiğim numaraya gönderen dinleyicilerimiz var. Birazdan mesajları okuyacağım. Ama Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Yani sizlerden ricam budur. Yoksa ben göremiyorum mesajları. Yanlış numaraya gönderiyorsunuz. Sadece o az önce verdiğim numaraya kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Yani kupon paylaşımı yapılıyor sadece o WhatsApp numarasında. Onu hatırlatayım. Yani Radyo Spor'a yazmanız gerekiyor. Radyo Spor'un numarası nedir? Tabii ki onu bilmiyorsanız da hemen söyleyeyim. 0538 052 14 87 0538 052 14 87. Bu numaraya gönderdiğiniz mesajlar canlı yayına geliyor. Şu an ben ekranımda görüyorum. Yok ben aklımda tutamıyorum diyorsanız da ki sık sık vermiyorum zaten bu sebepten dolayı. İnternete giriyorsunuz. Radyo Spor WhatsApp numarası yazsanız da zaten karşınıza çıkacak canlı yayın WhatsApp numarası. Bu hatırlatmayı da yapalım ve şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Bayağı mesaj birikmiş peki. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimize. Iğdır FK İsmail ben Tekirdağ'dan demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Görkem Bey kardeşim. Real Madrid en fazla kaptan gönderen takımdır demiş Dünya Kupası'na. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Dünya Kupası'na bu sene en fazla kaptan olarak futbolcuyu hangi takımlar gönderdi? Dünya futbolundaki kulüplerden bahsediyorum. Atıyorum El Hilal takımı mı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ya da Fenerbahçe cevabı ya da Galatasaray cevabı veren dinleyicilerimiz var. Real Madrid mi, Paris Saint Germain mi, Milan mı, Juventus mu, Inter mi, Parma mı? Hadi Parma'yı da söyleyeyim. Birçok Parmalı dinleyicim var enteresan bir şekilde. Yani hangi takımlısın diyorum, Parma'yı destekliyorum ben. Bir şampiyon olamadık abi İtalya'da diyorlar. Peki Parma'yı da araya katalım.

Bey, teşekkür ediyorum. Bayern Münih ve Iğdır Bursa'dan Burhan ben. Cuma ve cumartesi günü maçları kötü senaryo. Paraguay kazanır ve Amerika Birleşik Devletleri bir puan bile alsa Türkiye ABD maçını kazansa da grubu sonuncu bitiriyoruz ve eve dönüyoruz demiş. Neden kötü senaryoyu hemen aklınıza getirdiniz? Yok ya, ben 2'de 2 yapacağımızı düşünüyorum. Ha, bununla alakalı da görüşlerinizi bekliyorum tabii ki. Bekliyorum. Gönderebilirsiniz. Dünya Kupası'nda milli takımımız kaç puan toplar? Yani gerçekten duygusallığı bir kenara bırakın ama. Hani realist tabloya bakın. Oynadığımız futbola ve kadro kalitemizi de gözünüzün önünde bir canlandırın. Ona göre Dünya Kupası'nda milli takımımız kaç puan toplar? 2'de 2 yapar mıyız? Yani madem milli takım konuşmak isteyen dinleyicilerimiz var, tabii ki onunla alakalı da görüşleri bana gönderebilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyicilerim, bu hatırlatmayı da yapayım. Şöyle bakalım mesajlara. Paris Saint-Germain demiş sevgili Hilmi Bey. Peki, Dünya Kupası'na en fazla kaptan gönderen futbolcu Paris Saint-Germain diyor Hilmi Bey. Onun dışında Yusuf Bey ne demiş? Abi Real Madrid'dir. Ben İngiliz takımlarını pek sevmiyorum demiş. Yani neden ama ya, neden? Şimdi ne alaka, değil mi? İspanya'dan şu takımı seviyorum ama İngilizleri de pek sevmiyorum. Futbol konusunda pek hoşuma gitmeyen tarzları var. Yani neden bir eleştiri? Biz eleştirmeyi çok seviyoruz, değil mi? Ya futbolda da böyle, her şeyde böyle, arkadaş arasında da öyle. İlla bir şeyi eleştireceğiz. Yani çok pozitif bir soru sordum dinleyicim. Pozitif cevap verirken de sonunda ben şunları da hiç sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Bak, bu takımları sevmiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum dinleyicimize bu mesajından dolayı. Devam ediyorum. Ne demiş? Abi bir gol lazım. Gol attırabilir misin demiş. Hangi maç ama? Maçı yazmamış. Hani maçı da mı bulmam gerekiyor? Ha, canlıya baktığımızda bir tane Fransa-Senegal mücadelesi dikkatimi çekiyor. Burada mı bir gol bekliyorsunuz? Hani oranı düşüktür. Ne verecek ki size oran anlamında? İkinci yarı bir gol. 1,5 gol üstüne gider diye düşünüyorum ben bu maç. Şayet canlıdan bir önerisi olan, isteği olan, daha doğrusu öyle telaffuz edeyim, isteği olan bir dinleyicim varsa tahmin anlamında, ben ikinci yarı 1,5 gol üstünü bekliyorum bu karşılaşmanın. Fransa çok kötü oynadı. Bir gole maç açılır diye düşünüyorum. Senegal de o golü bulabilir. Kötü oynamadı. İlk yarıda Fransa'dan daha net gol pozisyonları yakaladı. Hele maçın son saniyelerinde, ya 45 artı 6'nın son saniyelerinde bomboş kaleye Senegal topu dışarı vurdu. Enteresan anlardan biriydi.

Merhaba, ben Serdar Özcan. Belçika'dan I'dır FK cevabını veriyorum demiş dinleyicimiz. Peki acaba benim aklımdan geçen takım I'dır mıydı? Selamlar, inşallah 2'de 2 yaparız. Hacı Taşçıoğlu ben diyen bir başka dinleyicimiz. Onun dışında Ömer Bey 2'de 0 yapacağız. Zaten ben bu TFF ile başarı da istemiyorum demiş ama yani bunları bir kenara bırakalım. Hani yönetimi seversin sevmezsin, eleştirebilirsin, eleştirmeyebilirsin. Hangi takımlısın bilmiyorum, Süper Lig'de bir takım destekliyor musun ama milli takımı lütfen tartışmaların arasından bir çıkartalım ya. Benim sizlerden tek ricam budur. Milli takım hiç kimseye bağlı bir takım değil. Yani biziz ya, takımın sahibi biziz. Öyle söyleyeyim, milli takım. Zaten nasıl gönlümüzden geçebilir ki? Ben hayal etmeye çalışıyorum. Hani maçı takip edeceğim. Milli takım kaybetsin ya. Hadi kaybetsin, gol yesin kalesinde. Hani öyle bir şeyi bile hayal edemiyorum. Kime kızarsanız kızın. Belki tepkiniz vardır. Montella'ya tepkiniz vardır. TFF'ye bir tepkiniz vardır. Ha, bunları anlayabilirim. Ama bunu milli takımın başarılarıyla örtbas etmek ne kadar doğru? Hani benim vicdanım da rahat etmez. Ya milli takım kaybetsin. Kaybetsin, ha, görsünler. Montella istifa etsin ya. Yani bu sebepten dolayı bilemiyorum yani dinleyicimizin bu mesajına. Ha, saygı da duyuyor muyum? Mesaj gönderdiği için teşekkür ediyorum da hani pek saygı duyabileceğimiz mesaj değildi. Yani özür diliyorum dinleyicimizden bu konuda. Bir sürçülisan ediyorsam. Ama milli takım kazansın yani tepki farklı yollarla bence aramakta daha fayda olacaktır. Milli takım kaybetsin. Sonra bir daha mı bekleyelim? Bir 4 sene daha mı bekleyelim Dünya Kupası?

3 puan alsak benim için yeterli demiş dinleyicimiz. Sevgili Özgür Bey, bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Yani anladığım kadarıyla tepkiler var milli takıma. İki kaptan gönderen Iğdır Ardahan'dan selamlar, ben Serdar demiş dinleyicimiz. Görkem Bey kardeşim, milli takım 3 puan alır, 3. çıkar, bu oyunla hiçbir şey yapamaz. Fas, Mısır'ın oyunlarına baktığımda, bir de bizim oyunumuza bakıyorum. Yazık Türk halkına, sabahın köründe kalktığına yazık. Aykut, Bursa, ikinci yarıyı izlemedim bizim maçın demiş dinleyicimiz. Yani ikinci yarıda da aslında çok kötü oynadık mı? Evet, pozisyon bulma anlamında zorluk yaşadık. Ha, çekilen şut sayısına bakıp maçı yorumlamak doğru olmaz. 30'a yakın şut denememiz var karşılaşmada. Ama öyle girdiğimiz net gol pozisyonu çok az. Yani ben iki tane hatırlıyorum maç boyunca. Çok net yakaladığımız gol pozisyonu olarak. Çekilen şutlar öyle. Uzaklardan kaleyi bulur mu, gol olur mu acaba, birine çarpar mı mantığıyla çekilen şutlarda öyle tamamen bir baskı kuramadık. Ha, Avustralya'da çok iyi kapandı, bunu da kabul edelim. Bu kapalı savunmayı aşmak için de yine nereye geleceğim? Bir forvet oyuncusunun olması gerekiyordu. Yani tabii ki ben bir eleştiride bulunuyorum. Deniz'in oynaması gerektiğini düşünüyorum 90 dakika boyunca. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi oynamadı diye benim istemediğim bir diziliş sahada yer aldığı için de küsüyorum milli takıma. Ya Montella çok alakasız kararlar verdi. Milli takım kaybetsin, gruptan da çıkamasın. Ya böyle de bir durum söz konusu değil. Ya ben isteyemem böyle bir şeyi. Ha, kendi desteklediğim bir takım olur mesela, değil mi, Süper Lig'den? Hadi kızarım, tamam kaybetsin derim. O kaybetsin ya. Bir sonraki maçı almasın. Sen bu maçı kazanamıyorsan şampiyon olma derim. Ben kızarım kendi takımıma. Ama burada milli takımdan bahsediyoruz. Milli takıma kızılmaz, küsülmez, yapmayın.

Bence en az 4 puan alırız. Biz Fransa maçında da gol olmaz demiş. Yani ben 1.5 gol üstü bekliyorum ikinci yarıda. İddialıyım bu konuda. Şöyle 60'a 65'e kadar bir gol gelse Fransa'dan ya da Senegal'den 1.5 gol üstüne rahat gidebilecek karşılaşmalardan biri olduğunu düşünüyorum ki Murat abi de aynı düşünceye sahip. 1.5 gol üstü olur diyorum mesela, gülüyor kendisi. Ha acaba bu gülücüğün anlamı farklı mı onu da bilmiyorum. Bir tepki mi gösteriyor? Ya Görkem ne 1.5 gol üstü? 1.5 şut olmaz mı demeye çalışıyor. Ki şu an canlı anlamda kuponumuz paylaşıldı diye tahmin ediyorum. Bizi de takip eden dostlarımız an ve an, tabii ki durmak yok bende. Ben yayında da olsam kuponlarımı paylaşmaya devam ediyorum. İlk yarıyı izledim. 1.5 gol üstüne gideceğini ben düşünüyorum ya. Düşünüyorum. Fransa ikinci yarıya etkili başladı. Sol kanattan etkili atakları vardı. 3 dakika geride kaldı. Karşılaşmada 48. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Fransa daha istekli bir başlangıç yaptı sevgili Radyospor dinleyicileri. Ama Fransa şampiyonluk adayı demiş dinleyicim. Kaleyi bulan bir şutu yok Fransa'nın. İlk yarı bir, yanlış duymadınız, bir şutu var. O da kaleyi bulmadı. Ama Fransa da şampiyonluk adayı. Ya Fransa'nın iyi bir kadrosu var. Ama her şey kadro değil. İspanya milli takımında uzun uzun bir analiz söylemiştim size. Bir analizde bulunmuştum. Hatırlıyor musunuz? Turnuva başlangıcında şampiyon kim olur diye sorduk yayında. Yani çoğu kişi İspanya milli takımını ön plana çıkardı. Ben de dedim yapmayın arkadaşlar. Bakın ezbere yorum yaptınız bu yayında dedim. Bir tepki gösterdim dinleyicilerimize. Ha isteyen istediği takımı söyleyebilir. O kadar belli ki İspanya'nın takım olamayışının sebebi o yıldız oyuncuların fazla sayısının olmasından kaynaklı. Takım oyunu oynayamıyor İspanya milli takımı. Yıldız isimlerle sen gruptaki diğer iki maçı kazanırsın. Ondan yana şüphem yok. O gruptan çıkarsın, lider çıkarsın. Bunu da kabul ediyorum. Ama ilerleyen turlarda takım oyunu oynayan o mütevazi bütçeli takımlar karşısında zorlanırsın. Futbolda sadece iyi kadrosu olan takımlar şampiyon olacak diye bir kural yok. İyi mücadele edeceksin. Hele hele Dünya Kupası'nda, böyle Süper Lig gibi değil. Yani ne mücadeleler görüyoruz. Dün Uruguay maçını izlediniz mi gece? Uruguay ne pozisyonlar yakaladı son 10 dakika içerisinde, uzatmayla birlikte 17 dakikada ne gol pozisyonları yakaladı. Şimdi Fransa'nın kadrosu iyi, Uruguay'ın kötü diyebilirsiniz ama işte sahada oyuncuların o mücadelesi de çok önemli faktörlerden biri. Ben Volkan Taş, Bayern Münih cevabını veriyorum demiş dinleyicimiz. Peki, Dünya Kupası'na kulüp bazında en fazla kaptan gönderen o kulübü soruyorum. Size göre hangi kulüp dünyadan, herhangi bir kulüp adını yazabilirsiniz. Kim Dünya Kupası'na en fazla kaptan oyuncu göndermeyi başardı bu turnuva için? Galatasaray taraftarıyım. Benim için her şartta, her yerde bir kırmızı beyaz Türkiye önceliklidir. Paraguay'ı yenmesini çok istiyorum lakin oyun aklı gücü beni endişelendiriyor. Paraguay mı oyun aklı sizi endişelendiriyor? Hiç korkmanıza gerek yok Paraguay'dan. Hiç. Ha, Paraguay milli takımımızı yenmeyi bırak puan alsın. Şimdi saçlarımı sıfıra vurdururum diye yine bir durup dururken kendimi taca atacağım. Burada yani durup dururken böyle gaza geliyorum. Ha, tamam ya. Tamam. Yok. Paraguay bizden puan alsın. Söz veriyorum saçlarımı sıfıra kazıtacağım. Hadi böyle de bir iddialı cümlede bulunayım. İzliyorum çünkü Paraguay'ı. Hazırlık maçlarını takip ettim. Ya yok biz çok rahat geçeriz Paraguay'ı. Hiç endişe etmeyin. Çok rahat geçeriz yani. 2-0, 3-0'lar havada uçuşur o maçta. Ya bize gol atabilir mi Paraguay? Orada bile emin değilim. Çok ben farklı bir galibiyet bekliyorum Paraguay karşısında milli takımımızdan. Ya Paraguay'da hiçbir şey yok. Sonuncu sırada tamamlar. Curaçao gelse belki Paraguay'ı mağlup eder. Hani abartısız söylüyorum. Ya da başka bir takım. Gol atar en azından. Curaçao dediğimiz o takım gelir bir gol atar Paraguay'a. Savunma kurgusu çok kötü. Orta sahada rezalet bir paslaşma stili olan takım. Uzun topları deneyen bir takımdan bahsediyoruz. Çok yavaş oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Yok Paraguay bizden puan falan alamaz. Görkem Bey iyi yayınlar. İlk maçta Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu takımın el freniydi. Hakan yerine İsmail
Kerem yerine de Yunus kanatta oynayıp Barış Alper ileri uçta oynamazsa kalan maçlarda 2'de 0 ile veda ederiz. Avokado ve tropikal meyve diyarı Antalya'dan Selim ben demiş dinleyicimiz. Peki meyve ile açılışı yaptı dinleyicimiz hadi. Fransa bu arada etkili geliyor. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon. Olise topu ağlara gönderemedi kalecinin. Burada yine inanılmaz bir kurtarışı vardı. Kaleci kalesinde devleşti Olise ile. Fransa milli takımı gole çok ama çok yaklaştı. Orta sahada kazanılan bir top ardından Olise ceza sahası içerisine girdi. Sol çaprazdan kaleciyi de karşısına aldı ama kalecinin ellerine çarpan top. Son anda aslında şans faktörünün de yanında olduğunu söyleyebilirim. Senegal milli takımının kalesini şansın da koruduğunu ben düşündüm bu pozisyonda. Ve kaçan net bir gol pozisyonu daha. Şimdi Olise ile köşe vuruşu kullanacak Fransa milli takımı. Ceza sahası içerisine gönderilen top kaleci çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Karşılaşmada 53. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta ve 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İkinci yarıda Fransa daha etkili olan taraf. Maçı izlemeyen dinleyicilerimize, canlıdan bir kupon yapmak isteyen dinleyicilerimize bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. 3 kaptanla Alman devi Bayern Münih yer alırken hemen arkasından da gelen ikişer kaptanlı kulüpler arasında Paris Saint-Germain, Liverpool, Aston Villa, Milan ve şaşırtıcı bir şekilde Iğdır FK yer aldı. Cevabın açılımı bu demiş dinleyicimiz. Cevabın değil. Sorumun açılımı bu olmuş olabilir. Ya kopya çekmenize gerek yok ya, sadece düşüncenizi yazsanız da yeterli bence. Birazdan tabii milli takım özelinde de bir soru soracağım. Mantık sorusu. Yani düşüncelerinizi alacağım sadece. Ama buna çok ciddi bir katılım bekliyorum birazdan. Bir 2-3 dakika içerisinde yorumlarınızı almaya başlayacağım o konu özelinde. Şöyle mesajlarımı bitireyim. Görkem Bey, bakın Avusturya'yı da yeneriz diyordunuz. Bunu söyleyeyim. Montella ilk maçtan ders alıp ikinci maça doğru kadroyu çıkartır mı? Can ve Deniz Gül oynar mı? Demiş dinleyicim. Yani oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Ama ben söylüyorum ya da sen söylüyorsun, 10 milyon, 50 milyon, 60 milyon vatandaşımız bunu istiyor diye de oynayacak diye bir kaide yok. Montella

Oranın patronu şu an. Montella kararını verir. Ha, kendi kafasında kurguladığı bir taktik vardır. Neden bunu oynatmadın diye eleştirebilir miyiz? Eleştirebiliriz. Sonuna kadar eleştirebiliriz. Ama yapıcı eleştiriler yapmamız gerekiyor. Neticede son kararı kim veriyor? Biz vermiyoruz. Montella veriyor. Hocamız veriyor. Ha, bence de oynaması gerekiyor. Hücum hattında Deniz'in oynaması gerekiyor. Ben bunu aylardır söylüyorum ya, yıllardır hatta. Hazırlık maçlarında bile söylüyordum bunu, daha 7-8 ay öncesinde de ifade etmeye çalışıyordum. Oynatmıyor. Deniz'i yeterli görmüyor herhalde. Ya da Kerem'in orada daha iyi oynadığını düşünüyor. Ya da Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta değil sol kanatta daha etkili olduğuna inanıyor Montella. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama gerçek şu. Benim gerçeğime göre Barış Alper Yılmaz sol kanatta etkili olamıyor. Şu kanatta etkili oldu dediğiniz bir maçı önüme koyun ya. Lütfen, rica ediyorum. Birisi çıkarsın bana bir görüntü göndersin. Yıldızlaştığı bir maçı, sol tarafta oynadığı maçlarda etkili olduğu bir performansı, Galatasaray formasıyla Barış Alper Yılmaz'ın. Hatırlıyor musunuz bir maçını? Ben hatırlamıyorum. Hemen hemen de tüm maçları izledim. Kaçırmıyorum. Süper Lig maçlarını sonuna kadar takip etmeye çalışıyorum. Hatta birçok maçı da stadyumda izlemeye çalışıyorum. Bu arada Fransa etkili geldi. Yine sol çapraz. Az önceki pozisyonun birebir aynısı ama yine karede muhteşem bir şekilde kurtarışa imza attı. Senegal kalecisi bugün Panter diye tabir edebiliriz kendisini. Mendy kalesinde yıldızlaştı. Ne kadar dayanabilecek Mendy? Ben en çok onu merak ediyorum. 55. dakikadan çıktık. Arka arkaya net gol girişimleri Fransa milli takımından bunaldı. Senegal savunması bu bölümde bunaldı. Bir su molasına gitsek diye içlerinden geçiriyordur diye tahmin ediyorum Senegalli oyuncuların ve yedek kulübesi özellikle. Çünkü Fransa milli takımı ortalama 8-9 saniye içerisinde kazandığı toplarla çok etkili gol pozisyonlarına girmeye başladı. O başlangıcı böyle yapacaktı işte Fransa milli takımı. Benim beklediğim buydu. İkinci yarıda o oyunu görüyoruz Fransa milli takımından. Bir köşe vuruşu paslaşılarak kullandı. Yine paslaşmaya devam ediyor Fransa milli takımı. Ceza sahası içerisine gönderilen yarım orta diyorum. Kötü bir orta geldi. Ama Senegal savunması için zor bir top değildi. İleriye gönderilen topta da hiçbir Senegalli futbolcu bulunmuyor. Orta alanda tekrardan Fransa milli takımı oyunu hareketlendirecek. Kendi yarı alanında paslaşıyor. Hazırlık paslarına devam ediyor Fransa milli takımı. Karşılaşmanın da 57. dakikasının ilk saniye 0-0'lık eşitlik devam etmekte. Ben 2 gol bekliyorum. 2 gol bekliyorum. 2024'ten beridir söylüyorum. Orkun'la Hakan aynı anda olmuyor. Bunu ilk söyledim. Şimdi herkes söylemeye başladı. Bunu herkes biliyorsa hoca nasıl göremiyor? Orkun'u aşağı çekiyor. Hakan'ın zaten miadı doldu demiş dinleyicimiz. Samimiyetle oynamasını istemiyorum artık. Avusturya değil bu arada. Avustralya ile karşılaştık. Orada yanılıyorsunuz. Avustralya'yı yendiğimiz maçta yoktu. Ha, siz daha önceki maçları söylüyorsunuz. Peki ben düzelteyim o zaman. Avusturya'yı yendiğimiz maçta yoktu. Orkun efsane oynamıştı o zaman. Bir an önce takımın yenilenmesi lazım demiş dinleyicim. Yorumlarınıza devam edeceğim de şöyle sorumuzun cevaplarına biraz bakmak istiyorum. Dünya Kupası'na en fazla futbolcu olarak kaptan gönderen kulüp takımlarını sordum dünya genelinde. Cevaplar geliyor. Bu arada pozisyon penaltı mı değil mi bir itiraz vardı. Var, inceliyor şu an pozisyonu. Fransa penaltı kazanabilir. Pozisyonun tekrarını tabii yayıncı kuruluş ekrana bir kez daha getirirse daha net yorumlayabilirim. Fransa milli takımı bir penaltı bekliyor. Mbappe özellikle penaltı olduğuna çok ama çok emin. Maçın hakemiyle konuşmaya devam ediyor. Maçın hakemi hayır penaltı yok dedi. Yanılmıyorsam oyun devam edecek. Potansiyel penaltı itirazına da devam ediyor. Mbappe maçın hakemiyle konuşmaya bir yandan devam ediyor. Bu arada hayır, maçın hakemi dinlemeye devam ediyor.
VAR'daki hakemleri dinlemeye devam ediyor. Tartışmalı bir pozisyon olabilir mi? Yayıncı kuruluş bir kez daha ekrana getirse, tekrarını görebilsek daha net yorumlayabilirim de, yok, getirmedi bir türlü. İlk pozisyonda da anlayamadım. Maçın hakemi bu arada VAR monitörüne gidiyor yanılmıyorsam. Pozisyonun tekrarını izleyecek. Evet, VAR monitörüne gitti karşılaşmanın hakemi. Pozisyona bizler de

Bakalım bir penaltı var mı yok mu? Mbappe sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giriyor. Senegal'le bir savunma oyuncusu da kayarak müdahalede bulunuyor. Topa değiyor mu değmiyor mu? Onu bu açıdan görmemiz tabii ki çok zor. Ters bir açı. Yani ayağına bir temas yok gibi şu pozisyonda en azından. Bir kayıyor evet. Topa da dokunmuyor. Mbappe kendisini yere bırakıyor. Ama gösterilen açıda şu an bana iletilen açıda bir temasın olmadığını gördüm. Tabii detaylı olarak incelemeye devam ediyor maçın hakemi. Pozisyonu defalarca farklı açılardan izlemeye devam ediyor. Penaltı çıkacak mı çıkmayacak mı bakalım nasıl bir karar çıkacak şimdi. Fransa milli takımı bu açıdan baktığımızda evet bir temas var gibi açıdan açıya fark ediyor. Sağ açıdan gösterildi pozisyon. Evet burada bir temas bileğe bir temas var diye tahmin ediyorum. Ve maçın hakemi de kararını açıklıyor. Penaltı mı? Evet penaltı kararını verdi karşılaşmanın hakemi. Fransa milli takımı penaltı vuruşu kazandı. İyi dakikada bizim 1,5 gol üstü ikinci yarı için önerdiğimiz bu tercih için çok ama çok önemli dakikada bir penaltı kararı çıktı. Bu arada hayır penaltı değil diyor maçın hakemi. Bir kez daha mı VAR'la görüşüyor? Konuşmaya devam ediyor bu arada maçın hakemi. Sessiz bir şekilde takip ettiğim için tam anlayamadım. Tekrardan VAR monitörüne doğru gitti. Orada bir görüşme halinde maçın hakemi. Hayır, penaltı yok dedi. Enteresan anlardan biriydi. Penaltı yok dedi. İlk başta penaltı kararını işaret etti. Beyaz noktayı işaret etti. Ardından bir dakikalık duraksama, tekrardan bir görüşme hali ve sonrasında penaltı iptal dedi. Ve şimdi teknik direktöre tabii Fransa'nın antrenörüne de kenardaki hakemler bilgi vermeye devam ediyor. Dördüncü hakem bilgi vermeye devam ediyor. İtirazlar vardı yedek kulübesinde. Enteresan anlardan birini yaşadık. Şu an itibariyle karşılaşmanın da 60. dakikası oynanmakta. Ya, birden moralim bozuldu. Hakemin yaptığı bu hareket benim bir anda moralimi bozdu. Tamam penaltı değil desen daha mutlu olacaktım ama neden beyaz noktayı işaret ediyorsun sonrasında da bir dakika bekleyip penaltı yok diyorsun?

Maçın hakemine teessüflerimi iletiyorum buradan. Peki teşekkür ederim. Maç nerede oynanıyor abi demiş. MetLife Stadyumunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde MetLife Stadyumunda oynanıyor. Yaklaşık 83 bin kapasiteli bir stadyumdan bahsediyoruz ki birçok Dünya Kupası karşılaşmalarını da bu stadyumdan izleme fırsatı yakaladık yayıncı kuruluş tarafından. Güzel bir stadyuma benziyor. Kale arkaları özellikle sahaya oldukça yakın. İyi bir ambiyans yaratıyor sevgili dinleyicime bu bilgiyi vermiş olayım. Peki bir soru soracaktım değil mi? Sizlerden yanıt bekliyorum demiştim. Bir sonraki karşılaşmada milli takımımızın forvetinde kim oynamalı? Bu yorumu herkesten bekliyorum ama sadece ben mi Deniz'in oynaması gerektiğini düşünüyorum? Kerem'in kanatta, Barış Alper'in, Yılmaz'ın sağ kanatta oynaması gerektiğini düşünen tek ben miyim? Hayır abi, tek sen değilsin. Ben de öyle düşünüyorum diyorsanız bana WhatsApp üzerinden yorumunuzu gönderin. Bir sonraki maçımızda milli takımdan bahsediyorum. Forvet hattında kimin oynamasını istiyorsunuz? Ha, Kerem oynasın. Kerem de orada daha iyi oynuyor diyebilir dinleyicilerim. Hiç sorun değil. Sadece şöyle dinleyicilerime bir sormak istedim. Yani farklı kişilerden yorum almak istedim. Acaba ben mi bir tepki gösteriyorum bu duruma? Fransa yine etkili geldi. Kaleci ile karşı karşıya kalınan bir pozisyon ama kaleci çıktı. Tehlikeyi önceden sezdi. Topun da kontrolünü sağladı. Fransa gelmeye devam ediyor. Bizim beklediğimiz gol ise henüz gelmedi. Senegal milli takımı şimdi ceza sahası içerisine kadar geldi ama yerde kalan bir oyuncu hakeme baktı. Hakem oyuna kararını verdi. Devam kararını verdi. Karşılaşmanın 63. dakikasının ilk saniyeleri oynanırken. Bir sonraki karşılaşmada, ikinci karşılaşmamızda milli takımın forvetinde hangi oyuncuyu görmek istiyor Radyospor dinleyicileri? Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de şöyle bir skorlarımızı sizlere aktarmaya devam edeyim. Alkadiş 3, Alsalmiyah 2 olmuş. 3-0'dan 3-2'yi yakaladı. 2 gol birden atmayı başardı. Böyle bir geri dönüş görecek miyiz Alsalmiyah takımından? Kuveyt'te Premier Lig şampiyonluk grubu mücadelesi. Heyecanlı bir son dakikaya giriyoruz. 84 dakika geride kalırken 5 gol birden çıktı. İzlanda Ligi'nde peki neler oluyor? Hemen şöyle İzlanda'ya bakalım. Sternaj 2, Breiðablik 3. Gollü bir mücadele en sevdiğimiz. Víkingur 1, Reykjavik 0. Akranes 1, Valur 0. Burada da 52. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. Basketbolda İtalya'da final mücadelesinde Venezia 109, Olimpia Milano 97. Venezia 3. karşılaşmada bir reaksiyon gösterdi. Ha tabii iki takımın kadrosunu gözümüzün önüne getirdiğimizde Olimpia Milano'nun ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Onu da ifade edeyim. Çok daha iyi bir kadrosu var. Zaten oynadığı iki karşılaşmayı da çok farklı bir galibiyete uzanmıştı Milano takımı. Seride 3. maç ve 3. karşılaşmayı da Venezia 109-97 mağlup etti. Fransa-Senegal mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Dakikalar 63 hatta 64'ü göstermekte. Ben 2 gol bekliyorum. Ha, Fransa'dan mı gelir, Senegal'den mi? Buna bir yorum yapmıyorum ama kalan dakikalarda 2 golün çıkacağını düşünüyorum. Bu arada şimdi çok tehlikeli bir pas. Sağ çaprazdan gelişen bir atak. Mbappe sağ çaprazdan içeri girdi. Kaleci ile karşı karşıya ve Mbappe topu ağlara gönderdi. O beklediğimiz gol 64. dakikada geldi. Sağ çaprazda topla buluştu Mbappe. Hiç bekletmedi. Sırtı dönük aldı topu. Hemen döndü ve topu da ağlara gönderdi. Kalecinin bakışları arasında top ağlarla buluştu. Yedek kulübesi oldukça mutlu Fransa milli takımında. Tabii golün dakikası önemli demiştik. Fransa milli takımı o beklediğimiz golü nihayet buldu. Yani Senegal'i destekleyen var mı bilmiyorum aramızda. Ha, ben Fransa'yı da desteklemiyorum. Ben gollere bakıyorum. Kim atarsa ben onu destekliyorum bu maçta. İki gol bekliyorum. Fransa'dan geldi ki geliyorum dedi zaten. Ne kadar dayanabilir Senegal savunması diye bir yorumda bulunmuştum. Çok etkili atakları vardı Fransa milli takımının. Ve dediğimiz gibi Fransa 65. dakikada golü bulmayı başardı. Normal sürede 25 dakikalık bir bölüm kaldı. Şimdi bir gol daha bekliyoruz. Senegal etkili bir atak gerçekleştiriyor. Sağ çaprazdan bir şut.
Ama offside kararı top ağlara gitti. Müthiş bir şuttu ve top ağlara gitti. Jackson'ın attığı bir gol. Yani jeneriklik diyebileceğimiz gollerden birine imza attı. Senegal milli takımında Jackson ama maçın yardımcı hakemi offside bayrağını kaldırdı. Offside gerekçesiyle gol iptal edildi. Evet, pozisyonun tekrarına baktığımızda, başlangıcına geri döndüğümüzde net olarak offside olduğu anlaşılıyor ama muhteşem vurmuş. Jackson'ın offside'dan attığı şu gole bir bakın derim ben sevgili dinleyicilerime, futbol severlere. Zaten sosyal medyada karşınıza çıkacaktır. Çıkmazsa da özet görüntülerden bir bakın derim. Muhteşem bir vuruş, muhteşem. Ve su molasına da gidildi. Ya bu su molası hakkında dinleyicilerimizin düşüncesini ben bunu da merak ediyorum. Bu akşam o kadar çok şeyi merak ediyorum ki, değil mi? Ya Görkem, sen de her şeyi merak ediyorsun ya. Evet, haklısın. Bu akşam her şeyi merak ediyorum. Ama su molası, yani pek anlam veremiyorum. Maçı izlerken maçın ortasında reklamlara gidiliyor. Yani reklamları izlemek zorunda kalıyoruz. Dünyadaki karşılaşmalar böyle mi yayınlanıyor? Hani maçı izlerken düşünsenize, maça ara veriliyor. Eskiden de oluyordu, tamam, sıcak havalarda. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli. Kabul, bir itirazım yok. Daha 2,5 dakika, 3 dakika su molası olur mu? Ya bu su molasından çıkıyor. Su molası dediğin maksimum 1 dakika olması gerekiyor. Eskiden gelirdi oyuncular yedek kulübesine, suyunu içerdi, yüzünü yıkardı. Bir 30 saniye, 40 saniye sonrasında tekrardan oyun alanında dönerlerdi. Yani kısa bir mini toplantı. Basketbolda sanki bir mola alınmış gibi basketbol maçlarını bana anımsatıyor. Bu Dünya Kupası'ndaki bu uygulanan su molası. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Türkiye milli takımının forvetinde kim oynamalı dedik dinleyicilerimize, cevapları okuyalım. Ne demiş dinleyicimiz? Emirhan oynayabilir demiş. Görkem Bey, sorduğunuz sorunun cevabını internette yazarak bulabiliyorum. Bence sorduğunuz soru internette olmasın. Mesela Türkiye-Uruguay maçı kaç kaç biter? Uruguay nereden çıktı ya? Paraguay olmasın o. Uray yazmışsınız. Uray yazınca aklıma hemen Uruguay geldi.

bir Uruguay sempatizanı olabilirim. Hiç aklıma Paraguay gelmedi enteresan bir şekilde ya. Türkiye Uruguay maçı. Bakın Uruguay yazmış. Uruguay. Uruguay maçı kaç kaç biter. Ben de hemen Uruguay. Ya yok öyle bir şey. Paraguay demek istemiş. Kaç kaç biter. Ya bu tahmine giriyor. Ama böyle bir soru da tahmine giriyor. Kaç kaç biter. Bunu maç günü yaparız. Bunu sorarım maç günü. Selamlar, iyi yayınlar. Gündemimizin dışında bir soru sorabilir miyim? Sizce Alex mi, Hacı mı? Lütfen cevaplayın. Afyon'dan Mehmet Efe Tunç. Neden acaba böyle bir soru soruyor dinleyicim? Neden sorduğunuzu merak ediyorum. Onun cevabını verin seve seve. Seve seve cevap vereceğim. Ki birçok kez verdim ben bu soruya cevap. Alex mi, Hacı mı? Yani 2026 yılındayız. Hala Alex mi, Hacı mı tartışmaları. İkisi de iyiydi abi. İkisi de ustaydı. Bizde öyle alışkanlıklar var değil mi ama bizi toplum olarak? Hani iki başarılı öğrenci yan yana geldiğinde, ya ikisi de başarılı, takdir kazanan öğrenciler ama veliler ne diyor hemen? Benimki 98 almış. Benimki de 100 aldı deyip o 98 alan öğrenciyi aslında üzebiliyorlar. Bak 98 elin çocuğu 100 alıyor gibi böyle durumlar yaşanıyor. Biz bunu çok yapıyoruz. Ya Alex mi, Hacı mı? İkisi de çok iyi.

Afyon'dan Mehmet Bey'in cevabını bekliyorum. Alex mi Hacı mı lütfen cevaplayın demişti peki. Yani çok zor bir soru ikisi de ya. Yani bir buradan kaçamak cevap vermiyorum yanlış anlamayın. Hacı mı? Hacı Galatasaray'a Avrupa'da çok başarılar kazandıran futbolculardan biri. Alex'e baktığımızda Fenerbahçe'nin o şampiyonluklarında büyük katkısı olan bir oyuncu. Ya ikisini de ben birbirinden ayıramıyorum. Ya gerçekten kaçamak bir cevap vermiyorum ama ikisi de ha dünya çapında kim daha tanınmış bir futbolcu dersen tabii ki Hacı cevabını veririm. PR anlamında. Dünyada daha fazla tanınan bir futbolcu kariyer olarak CV olarak Hacı'yı söylerim. Ama iki oyuncuyu kıyasladığımızda ülkemizde yaptıklarına baktığımda yani ikisi de ya ayıramam ben bunları. İki takım içinde çok önemli iki futbolcu. Selamlar abi, kolay gelsin. Ben Senegal'e duruyorum. Bence bu maç berabere biter gibi geliyor bana. Selamlar Almanya Stuttgart'tan Yaşar Aydın mesajını gönderdi. Şöyle bir bakalım İstanbul'dan Volkan Bey neler yazmış. Takıma çağrılan bazı oyuncular için takımda birlik beraberlik olsun ve abilik yapmaları için çağrıldığını benzer bir açıklama yaptı demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu çok yanlış bir düşünce diyor dinleyicim. Ayrıca Kerem, Abdülkerim, Meri, Çalhanoğlu gibi oyuncular bu performanslarıyla kesinlikle oynamamalı. Tamam oynamasın. Ya kim oynayacak ki o zaman? Hani kim oynasın? Ben de onu sorayım dinleyicime. Siz olsanız kimi oynatırdınız? Danimarka, Mönchengladbach takımında oynayan oyuncumuz kadroya dahi alınmadı. Kadro seçimi çok yanlış. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Kadroda evet benim de eleştirdiğim konular var. Forvetsiz başarı zor gelir. Ya bir takımın forveti net forveti olacak. Ya yırtıcı forvet olsun demiyorum. Çok iyi bir santraforumuz olsun demiyorum. Ama o bölgenin asıl mevkinin oyuncusunu oynatmak zorundayız. Ya başarı istiyorsak pres yapar. Kötü vuruşu olsa bile pres yapsın ileride. Rakip savunmayı bozsun. Şimdi Kerem belli bir yerden sonra oyun ritmini kaybediyor. Ki zaten kanat bölgesinde adam eksiltme özelliği olan bir isimden bahsediyoruz. Son vuruşları Barış Alper Yılmaz'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun da kötü. Kimse kusura bakmasın. Bu oyuncuların son vuruşları çok iyi, çok kaliteli ayakları var. Demek yanlış olur. Abi diyen bir dinleyicim varsa mesajı gönderebilir. Tabii ki saygı duyarım yani. Saygı duyarım. Ama benim görüşüm hayır. Bu oyuncular forvet mevkinde bize katkı sağlaması çok zor. Bir maçta kazandırır size. Atar bir gol, iki gol atar iki maçta da. Ama turnuvanın genelinde biz çeyrek finali ya da yarı finali hedefliyorsak net bir santraforumuz olması gerektiğini düşünüyorum. Deniz ve Can'ın oynaması gerektiğine inanıyorum. Ben de bu görüşe sahibim. ...2026 Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takım Paris Saint-Germain'dir abi. Fransa milli takım.

takımına gönderdi. Cevabını veren sevgili Eren Bey. Peki teşekkür ederim dinleyicimize mesajından dolayı. Milli takımın santraforunda Kerem oynaması gerekiyor bence abi. Çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak demiş. Yani milli takımdan almış konuyu dinleyicimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna getirmiş. Hani olsun Fenerbahçe şampiyon olsun. Ben ülke takımlarımızda bir takım şampiyon oluyor ya üzülmem ki. Benim desteklediğim takım olsun ya da olmasın ben üzülmem. Ben Avrupa'daki başarılara biraz daha endeksliyim. Avrupa'daki maçlarımıza ben milli maçlar gözüyle bakıyorum. Beni ilgilendiren kısım onlar. Şimdi 300-400 milyon euroluk kadroyla sen şampiyon ol zaten. Bunu Fenerbahçe veya Galatasaray için söylüyorum. İki takım için de söylüyorum. Zaten şampiyon ol. Hani olamadığın takdirde zaten bu takım niye şampiyon olamıyor denir. Şampiyon olduğunda Süper Ligimizde neden şampiyon oldun demez kimse bu bütçelere baktığımızda. Ama Avrupa'da bir başarı istiyorum bu sene. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iyi bir final bekliyorum. Yani final dediğim güzel bir bitiriş bekliyorum. Bu çeyrek final olur ya da başka bir daha ileri seviye olur. O ayrı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını umuyorum öncelikli olarak. Yıllar sonra iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne de katılım sağlayalım. Ya bırakın Fenerbahçe Galatasaray çekişmesini. Futbolumuzun daha ilerilere gidebilmesi için iki takımın da katılmasını istiyorum ben. İki takımın da istiyorum. Teşekkür ederim. Abi Kerem oynamasın. Az önce Kerem diyen dinleyicimiz zaten Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Bence Fenerbahçeli olduğu için Kerem'in forvette oynamasını istiyor demiş Yaşar Aydın. Bu mesajı gönderen dinleyicim. Bir Galatasaraylı olarak Barış Alper Yılmaz oynasın. Kerem'den daha iyi bir futbolcu demiş dinleyicimiz Özgür Bey. Özgür Kent bu mesajı gönderen dinleyicim. Ne kadar tarafsız yorumlar geliyor bu akşam. Fark ettiniz mi? Hani hayatımda yaptığım yayınları gözümün önüne şöyle bir getiriyorum. En tarafsız cevapların geldiği yayın bu yayın olabilir. 16.06.2026. Bakın tarihi de not edeceğim. En tarafsız yorumların geldiği yayın oluyor şu an. Forvet olarak Deniz varsa oynatılmalı. Montella bildiği adamları çağırıyor. Kadroya bunlar kötüyse oynatmıyorsa da çıkarması lazım. Deniz'i oynatmıyorsan niye çağırdın demiş sevgili Aykut'un görüşü bu. Hücum hattında kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Forvetsiz milli takım pek keyif vermiyor abi. İyi yayınlar dilerim. Fransa bu arada 2-0 maçı kazanacak demiş. Orada da 76. dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0'lık Fransa milli takımının üstünlüğü devam ediyor. Şimdi rakip yarı sahadan bir serbest vuruş kullanacak. Fransa milli takımı ceza sahası içerisine gönderilen bir orta. Bir kafa Mbappe'yi aşan top ama tekrardan Fransalı oyuncularda kalır mı diye baktım. Hayır, Senegal savunması araya girdi ve maçın hakemi devam kararını veriyor şu an. Fransa milli takımı bir faul bekledi. İki takım oyuncuları da bir çarpışma yaşadı. Maçın hakemi devam kararını verdi. 77. dakikanın ilk saniyeleri. 1-0 Fransa önde olan taraf. Ben bir gol daha bekliyorum kalan dakikalarda. Umarım dediğimiz gerçekleşir. Umarım gerçekleşir. İyi yayınlar. Kerem her yerde oynar ama forvette oynayamaz. Bir tek forvette oynayamaz. Cahit Aydaş ben. Galatasaraylıyım ama Kerem'e de yazık ediyorlar demiş dinleyicim. Yani yazık ediyorlar mı etmiyorlar mı? Orada oynar burada oynayamaz. Hani ben bu konulara girmeyeceğim. Yani Kerem Aktürkoğlu bir forvet oyuncusu değil. Barış Alper Yılmaz bir forvet oyuncusu değil. Zaten bu saydığım iki oyuncunun da pozisyon bitiricilik anlamında çok ama çok iyi seviyede olduklarını ben düşünmüyorum. Ha bunu eleştiri olarak da söylemiyorum ya. Her oyuncunun belli başlı yeteneği vardır. Şimdi kalecinin ileriye çıkıp gol atmasını beklemek gibi. Ha biraz abartı yorumda bulunuyorum. O ayrı. Farkındayım. Ama sen yeteneği olan oyuncunun yeteneklerini de kullanmasına izin vermiyorsun. Ya Kerem Aktürkoğlu forvette nasıl adam eksilsin ya da Barış Alper Yılmaz. Kanatta etkili olan oyuncular. Son vuruşlarında eleştiriliyor zaten bu isimler. Hem Galatasaraylı taraftarlar eleştiriyor Süper Lig'de hem de Fenerbahçeli taraftarlar. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz öyle bitiricilik anlamında çok iyi olan isimler değil. Özelliklerini biliyoruz. Asist yapma, adam eksiltme, içeri penetre edebilme yetenekleri bulunan isimler bunlar. Sen bunları ileride oynatıp kanatları da boşaltıyorsun. Kanatta kim oynuyor?
Sol kanatta Barış Alper Yılmaz. Dene, sağ kanada geçir. Sabaha kadar konuşurum. Geçtiğimiz yayında konuşmuştuk maçın ardından, hatırlıyorsunuzdur. Sabaha kadar konuşurum bu konuda. Bir sonraki karşılaşmada milli takımımızın forvet mevkinde hangi futbolcunun oynaması daha doğru olur? Sevgili Radyo Spor dinleyicilerine bugün son 10 dakikam kalmışken bir kez daha sorumu hatırlatmış olayım. Katılım göstermeyen dinleyicilerimiz, sessiz bir şekilde dinlemeye devam eden dinleyicilerimizin de mesajlarını bekliyorum. Evet, sizlerin de mesajlarını bekliyorum. Numarayı bulamıyorum diyorsanız da hatırlatayım. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattı. Bu numaraya mesajlarınızı iletmeye devam edin. Şöyle maça döneyim ben de. Fransa-Senegal mücadelesinde 80. dakikaya girdik. Fransa sol kanattan yine atak geliştirme çabası içerisindeydi ama savunma araya girdi. Senegal savunması dikkatli. Golden sonra da pek bir hata yapmadılar. İleriye çıkma konusunda ikinci yarıda zorluk yaşıyor Senegal milli takımı. İlk yarıda daha fazla ön alanda baskı kuran Senegal'i gördük. Ama ikinci yarıda tablo biraz tersine döndü diyebilirim. Golün ardından, Fransa'nın golünün ardından da yine Senegal kendi yarı sahasında rakibini karşılamaya devam etti. Ama son 3-4 dakikadır Senegal milli takımı rakip yarı alana daha fazla çıkmaya çalışıyor. Tabii kaptırılan toplarla da Fransa milli takımı tehlikeli kontra ataklar yakalıyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, işte onlardan biri Fransa milli takımı şimdi topu kazandı. Orta alandan çok hızlı bir ara pası. Kaleci ile karşı karşıya kalınan bir pozisyon ve top ağlara gitti. Fransa ikinci golü bulmayı başardı. Dakikalar 81'i gösterirken Fransa milli takımı 2, Senegal 0 oldu. Bizim de 1,5 gol üstü tercihimiz başarılı oldu. Dinleyen, bana güvenen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Gol temiz. Hani onu şu an acaba temiz mi gol ya, iptal olur mu gibi düşüncesi olan dinleyicilerimi hatırlatayım. Gol gayet temiz. Tribünler tabii ki golün coşkusunu yaşıyor. Oldukça renkli görüntüler var tribünlerde. Fransa tribünleri takımlarına destek olmaya devam ediyor. Şöyle bakalım gole. Tam da benim beklediğim gibi. Senegal'e topu bıraktı Fransalı oyuncular ve araya atılacak paslarla, araya yapılacak koşularla hızlı kontratak fırsatları yakalayacaktır son dakikalarda. Ve Barcola tabii ki o isimlerden biri, deneyimli oyunculardan biri. Araya kaçma aklımıza geliyorsa ilk ismi Barcola olabilir. Fransa milli takımında yine araya koşu Barcola'dan şık bir vuruş top ağlara gitmiş oldu. Karşılaşmanın da 82. dakikasında Fransa farkı 2'ye çıkardı sevgili dinleyiciler.

Murat abiye de selamlarımızı iletelim. Bursa'dan yazıyormuş kendisi. Seni severek takip ediyoruz. Ailecek dinlemeye devam ediyoruz. Saatler 22.30'u gösterse de seni dinlemeye devam etsek demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ederim kendisine bu mesajından dolayı. Murat Ergül değil mi? Mesajı gönderiyor. Murat Ergül. Peki, teşekkür ediyorum. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Bir gün gelmek isterim Bursa'ya ya. İsterim. Şöyle bir bakayım. Abi laf attın diyor. Araç kullanıyorum. Can Forvet. Ne lafı attım acaba? Kime attım ya? Ya yorumumu yaptım ben. Yok, laf falan atmadım. Kime laf attım? Dinleyicim araç kullanıyormuş. Santroforlar topun dibine girse atacak da nerede? Demedim mi topun dibine girse atacaklar diye? Yarım saat önce demiş dinleyicimiz. Ya ben yarım saat önce 0-0 iken 2 gol olacak dedim bu maçta. Hadi bunu ne yapalım şimdi? Ben 2 golü birden bildim. Şimdi ön plana mı çıkartayım kendimi? Yakıştıramadım dinleyicime. Şaka yapıyorum tabii canım. Teşekkür ediyorum. Yani santroforlar evet topun dibine girmeyi başardığında zaten genelde top ağlarla buluşuyor. Forvet kim olabilir dedim. Barış Alper Yılmaz tabii ki diyen bir dinleyicim. Ya yok ya, Barış Alper Yılmaz o noktada gol atıyor ama bir santroforun özelliklerini taşımıyor. Bunu kabul edelim. Deniz sanki orada daha başarılı işlere imza atacak.

Ya en azından deneyelim iki maç daha. Ya forvetsiz takım tartışıyoruz. Ben gerçekten anlayamıyorum. Ya forveti olmayan takımda forvet oyuncumuz var yedeklerde. Oynasa mı oynamasa mı diye bunu tartışıyoruz. Yani çok enteresan. Son yıllarda futbol çok enteresan bir hal almaya başladı. Ben özledim. 4-4-2'leri, 3-5-2'leri, 4-3-3'leri özledim ben. Yani gençliğimde futbol böyle oynanıyordu. Risk alınıyordu. İki tane forvet vardı. Galatasaray'da da hatırlayın. Drogba, Burak ikilisi oynuyordu. Çok iyi işleyen bir takımdı o dönem. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray önemli maçlarda puanlar aldı, goller atmayı başardı. Real Madrid'i mağlup etti bu oyun anlayışıyla. Şimdi biz bir tane forvet olsa mı olmasa mı? Geldiğimiz nokta bu. Senin kuponlar geliyor o zaman abi, ben numaraya mesaj atacağım. Numara neydi demiş. Yani ne numarası? Hangi numara? Radyospor numarası mı? Şu an gönderdiğiniz, mesaj attığınız numarayı mı soruyorsunuz? Ha, detaylı bilgi istiyorsanız da Instagram'dan. Görkem Tezer. Instagram hesabımdan bana istek gönderebilirsiniz. Yine DM kutusundan mesajınızı beklerim. Ki şöyle takipçi sayım da son zamanlarda bir temizlik yaptım. Onu da söyleyeyim. Takipçilerim azaldı. Bir bakın profile, bir bakın. En fazla eleştirilen konulardan biri profil fotoğrafım. Seni çok yaşlı gösteriyor diyor. Ya yaşlı mıyım orada? 50 mi gözüküyorum arkadaşlar? Şu an elinde telefon olan dinleyicilerim bir baksın Instagram'dan profil fotoğrafıma. Takım elbiseli fotoğraf. Ne var orada? Nasıl 50 yaşında duruyorum, 55 yaşında gösteriyormuşum ya? Abartı mı bu sizce? Görkem Tezer Instagram hesabım. Bir bakın, ona göre de yorumlarınızı yapın bana. Yani 50 yaşında gösteriyorsun abi diyen dinleyicilerim beni gerçekten ne derler tırnak içerisinde düşündürtmeye başladı. Ya düşünüyorum şu an. Allah Allah diyorum ya, nasıl 50 yaşında olabilirim? Peki sizler yorumlarınızı göndermeye devam edin. Ben gelenlerle devam edeceğim. Eski bir golcü olarak dedim ben. Yaş 52. Peki teşekkür, yaşınız hiç göstermiyorsunuz ama. Böyle yorumlar daha iyi değil mi? Profil fotoğrafınıza baktığımda hiç yaşınızı göstermiyorsunuz. Bana da keşke böyle yorumlar gelse. "30 gibi gözüküyorsun abi, kim yaşlı diyor sana o profil fotoğrafına" demiş. Ama fotoğrafta gerçekten biraz yaşım daha büyükmüş gibi izlenimini ben de alıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama 50-55 de değil canım, biraz abartı yorumlar geliyor şu an. Profilime bakan dinleyicilerim yazıyor. Teşekkür ederim dinleyicilerime. Son bölümdeyiz. Son 2-3 dakika içerisindeyiz. Canlı skorlarımızı tekrar hatırlatalım. İzlanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Akranes 1, Valur 0, Víkingur 2, Reykjavik 0, Stjarnan 3, Breiðablik 4. Yani ne ilginç bir karşılaşma. Şöyle gollere bakalım. 3-0'ı buldu konuk ekip Breiðablik. Ardından 3-2'ye getirdi ev sahibi Stjarnan takımı. 4-2 pes etmedi ev sahibi 4-3. Bir gol daha çıkacak mı kalan dakikalarda? 76. dakikadayız ki olabilir. Yani neden olmasın, 76. dakika olabilir. Şöyle bir bakalım. Abi seni zaten takip ediyoruz ama sen kimseye istek atmıyorsun, göndermiyorsun demiş. Yani bugün 10 kişiyi ederim ya. İlk 10 takipçimi takip ederim, geri takip ederim. İlk 10 kişiyi ama bakın onu söyleyeyim. Ondan sonra kızmayın bana. Bir geliyor 50-60 tane istek. Hepsini kabul edemiyorum aynı anda. İlk 10 kişiyi takip edeceğim Instagram'da. Söz veriyorum. Görkem Tezer Instagram hesabım. Şu profil resmine baktım ama çok sert bakıyorsunuz. 35-36 falan demiş dinleyicim. Teşekkür ederim. Evet ya, fotoğraflarda gülemiyorum ben. Yayında da güldüğümü hatırlıyor musunuz? Bir espri yapsak bile gülemiyorum. Gülemiyorum ben. Şöyle bakalım ne demiş abi. Bir gol daha lütfen, bir gol daha. Yanlış kişiye yazıyorsunuz. Yani bir gol. Ben oynamıyorum sahada. Ha, totem istiyorsanız tabii yaparım. Yayını sonlandıracağım. Bir buçuk dakikam kaldı. Uzatma bölümünde o totemi yapmaya çalışırım elimden geldiğince, merak etmeyin. Peki teşekkür ederim. Abi Irak-Norveç mücadelesi ne olur diye bir soru. Norveç bence rahat kazanacaktır. Ya Irak engelinde zorlanacağını pek düşünmüyorum. Onun dışında şöyle istatistiklere ve son bilgilere bakmaya çalışıyorum. Ezbere yorum yapmak istemiyorum. Bu karşılaşma özelinde açalım sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Irak-Norveç saatler 01'i gösterdiğinde karşılaşma başlayacak. Ben ilk yarıya yöneliyorum. İlk yarı diyorum ki
2 gol olur ve

Norveç cephesinden gelir bu goller. Hem ilk yarıyı önde kapatır Norveç, hem de ilk yarıda minimum 2 gol çıkar diye düşünüyorum. 2.74'lükte bir oran var. Hani bunu da değerlendirebilir dinleyicilerim. Benim tercihim bu. Hani alıştık şimdi sürpriz sonuçlara, değil mi? Bir korku, bir tereddüt ediyoruz artık maçları seçerken. İran savunma yapacağını pek düşünmüyorum. Hani öyle bir takım değil. Norveç yine burada Solbakken'in öğrencileri turnuvaya iyi bir giriş yapacaklardır. Gollü bir başlangıç bekliyorum ben bu mücadelede. Sørloth oynuyor, Erling Haaland oynuyor bildiğiniz gibi. Odegaard oynuyor. Onun dışında kim vardı bir de? Anthony Nusa vardı, evet. Anthony Nusa. Çok önemli silahları var Norveç milli takımının. İlk yarılara hızlı başlamayı seven bir takım. Ben ilk yarıda iki gol atar, ilk yarıyı önde tamamlar Norveç diyorum. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir saat sonra ben de bu karşılaşmayı izlemeye çalışacağım eve gittiğimde. Peki, hepinize teşekkür ediyorum mesaj gönderen dinleyicilerime. Atladığım bir mesaj var mı diye bakıyorum. Yaşımı göstermiyorum ben zaten. Konuşan yıllar önce liseden arkadaşım demiş dinleyicim. Birazdan videoya bakarım. Ahmet Bey, Ayhan Bey, pardon, bir isminizi okuyamadım ya videoya bakarken. Düzelteyim. Ayhan Bey, teşekkür ediyorum. Videoya birazdan bakarım. Peki, hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Yarın akşam tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda dün demek lazım herhalde, sabaha karşı da tabii maçlar vardı ama 4 maç oynandı ve 4 karşılaşmada beraberliklerle sonuçlandı. Bu açıdan ilginç bir Dünya Kupası günü oldu. Tarihte ikinci defa bir günde 4 maç berabere bitmiş ki daha öncesinde 8 maçın oynandığı gün 4 maç berabere bitiyor. Burada 4'te 4 beraberlik çıktı. Haliyle tabii ki sürpriz sonuçlar alındı büyük oranda bu karşılaşmalarda. Sabah karşı oynanan maçta 4'te İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldılar. Yeni Zelanda Justin 2 golüyle aslında maçta 2 kez öne geçti ama İran'da Rezayan ve Muhibi'nin golleriyle onlar da beraberlikleri buldular ve maç bu şekilde sona ermiş oldu. Tabii İran'ın Dünya Kupası'na katılımı, ABD'ye girişi bayağı bir olay olmuştu. Maçtan önce de aslında ABD ile İran arasında bir anlaşmada sağlanmıştı. Onun üzerinde maç oynandı. Maçla ilgili bir sıkıntı olmadı sanıyorum sabah gördüğüm haberlerde ama daha detaylı program içerisinde bakacağım. Gece 1'de başlayan maçta da Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldılar. Suudi Arabistan ilk yarının son bölümünde Alamri ile 1-0'a geçmeyi başardı. Uruguay'da kalede Fernando Muslera vardı. Golden önce de sanırım bir duran topta iyi bir kurtarış yapıyor Muslera. Golde de aslında kurtarışı yapıyor ama seken topu Alamri ağlara gönderiyor ve Suudi Arabistan devreye 1-0 önde giriyor. İkinci yarı Bielsa'dan hemen iki değişiklik geliyor. Darwin Núñez oyundan çıkan isimlerden biri. Ondan sonra anladığım kadarıyla bir Uruguay baskısı. İkinci yarı 20 ve üzeri şut geliyor Uruguay'dan. Ama tek gol atabiliyorlar Araujo'yla. Mücadele bir birlik eşitlikle sona eriyor. Aslında İspanya'nın puan kaybettiği gün Uruguay kazanabilse çok büyük bir avantaj kapacaktı grup liderliği için ama onlar da bu fırsatı tekmiş oldu. Gece 10'da Belçika-Mısır mücadelesi, bir sürpriz daha bu maçta yaşandı. Mısır Aşur'un 20. dakikada attığı güzel golle ceza sahası dışından çok sert ve net bir vuruş öne geçmeyi başardı ve oyun olarak da Belçika'nın öyle çok gerisinde gözükmedi. İkinci yarıda Belçika'dan değişiklikler üst üste geldi ve Lukaku oyuna girdikten sonra oraları karıştırdı. Sağdan yapılan ortada. Topa ilk başta onun dokunduğu düşünüldü ama sonrasında kendi kalesine olduğu anlaşıldı. Hani Mısır'da kendi kalesine golü kaydetti ve bu maçtan da yine beraberlik çıktı. Ve dünün en sürpriz sonucu şüphesiz İspanya Yeşilburun Adaları karşılaşmasındaki sonuç 0-0 bitti. İspanya zayıf rakibine karşı gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Yeşilburun Adaları'nda Vozinho'nun performansı, kaleci, bayağı bir dikkat çekti. Onun kurtarışları etkileyiciydi ve 40 yaşında bir kaleci kendisi. Portekiz 2. liginde oynuyormuş. Instagram'daki takipçi sayısı işte 50 binlerden bir anda en son rakam herhalde 2 milyonun üzerindeydi. Dünya Kupası'nın en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. Trabzonsporlar da tabii maçı yakından takip etti. Sidney Cabral sol bek olarak bu maç forma şansı buldu.

0: Hamill'ı sahaya sürdü. 87'de Williams'ı sahaya sürdü De La Fuente, ama İspanya'nın golü için yeterli olmadı bu hamleler. İlginç de bir istatistik var. Karşılaşmada Yeşilburnu Adaları maç boyunca sadece bir faul yapmış İspanya'ya karşı. Faale çok da ihtiyaç duymadan İspanya'yı durdurmayı başardı Yeşilburnu Adaları. Bu istatistikte yine tarihe geçen bir istatistik. Birazdan daha detaylı şekilde o istatistiklerden de bahsederiz. Evet, dünün sonuçları bu şekildeydi. Bugün Dünya Kupası'nda ilk maç saat 22'de başlayacak. Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecekler. Gece 1'de Irak-Norveç mücadelesi var grupta, diğer karşılaşma. Ve 4'te J grubu maçları Arjantin-Cezayir ve saat 7'de de bizim programın başladığı saatte de Avusturya-Ürdün karşılaşması olacak. Biz de canlı canlı hem maçı takip edeceğiz hem programı yapacağız. Yarının programında tabii ki yarın daha detaylı şekilde paylaşacağım. Peki dün basketbolda Süper Lig'de final serisinde ikinci karşılaşma oynandı. Fenerbahçe-Beko ilk maçı kendi evinde kaybetmişti ama ikinci maçta işleri sıkı tuttu ve 93-68'lik skorla mücadele eden galip ayrılmayı başardı Sarı Lacivertler. Seride durum 1-1'e geldi. Şimdi seride üçüncü karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. O mücadelede yarın akşam oynanacak. Yarından sonra ki maçın oynanması da kesin, o maçta cuma günü olacak. Ve en kötü pazar günüyle birlikte final serisi de sona erecek. Bakalım şampiyonluğa hangi taraf ulaşacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Kulüp gündemlerine döndüğümde Fenerbahçe'de yönetim kurulu dağılımı, görev dağılımı dün yapıldı, görevlendirmeler. Bugün itibariyle de artık o dağılımdan sonra yeni hocanın da belli olması bekleniyor. Bakalım beklendiği gibi Aykut Kocaman mı olacak? Dün muhabirler tabii ki Aykut Kocaman'ın büyük ihtimal olduğunu yazdılar. Fakat Vincenzo Montella'nın ve Nuri Şahin'in de adaylar arasında olduğu söylendi. Onu dile getireyim. Başka da hani çok sıcak bir haberim yok. Avrupa çapında dün resmiyete dökülen transferler oldu. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Real Madrid Cucurella'yı kadrosuna kattığını açıkladı. O da Barcelona çıkışlı bir oyuncu aslında. Oradan işte Premier Lig'e gidiyor. Dün de bazı taraftarlar, İspanyol Barcelona'yı destekleyenler, Cucurella'ya da top geldiğinde ıslıklamışlar. Ben izlerken hissetmemiştim ama sosyal medyada öyle bir haber gördüm. Atalanta'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiği dün yine açıklandı. Tunus'ta Dünya Kupası'nda İsveç'e ilk maçta 5-1 kaybetmişlerdi. Orada da teknik direktör Lamushi'nin görevine son verildi. Sürpriz bir ayrılık oldu orada da. Yeni hocanın da yakın zamanda belli olacağı söyleniyor. Onunla ilgili de farklı iddialar vardı dün. Ama programda tekrar bir kontrol edeceğim. Şimdilik bir şey demeyeyim. Ve resmi olmasa da Ruben Amorim'in de Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor. O da sürpriz bir gelişme oldu. Aynı zamanda Van Bronckhorst da Feyenoord'un hocası olmak üzere yapılan haberlere bakılırsa. Basketbolda da Ergin Ataman'ın Panathinaikos dönemi resmen sona erdi dün itibariyle. O da aslında sezona iddialı başlamıştı. Fakat Euroleague'de ve ligde de şampiyonluktan uzak kalınca bu ayrılıkta kaçınılmaz oldu. Onu da aktarayım son haber olarak. Şimdi şarkı reklam aramız, sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 4'ü berabere. Favori İspanya gol atamadı. Favori Belçika geri düştü. Öne geçemedi. Favori Uruguay ilk yarı onlar da geri düştü. Öne geçemediler ikinci yarıdaki baskıyla. Sabaha karşı 4'teki maçta da İran yine bir adım önde, hatta favori gözüküyordu. Onlar da hep geriden geldi. Ama onlar da kazanamadılar. Acayip bir gün oldu Dünya Kupası'nda.
1: Savunma yapanların, geride bekleyenlerin pek çözülemediği bir kupa gibi şu ana kadar. Tabii aradaki güç farklarını düşündüğünde normalde bu kadar büyük problem yaşamaması gerekir gibi düşünüyorsun favori takımların. Sonuçta bahsettiğimiz ekip İspanya. Mesela Kapaverde ya da Yeşilburun diyelim daha doğru olsun. Yeşilburun adaları maçın büyük bölümünde hücuma çıkmakta çok zorlandı. Yani hiç dişini gösteremedi neredeyse. Sadece artık İspanya'nın bayağı risk aldığı son bölümde bir iki hücum yaptılar ve toplam şut sayıları zannedersem 3'ten o dönem 6'ya çıktı. Yani maçın son 5 dakikasında belki uzatmalarla beraber işte son 10 dakikasında o şut sayısına ulaştılar. Ama maçın çok büyük bölümünde 3 şutta kaldılar. Bu ne demek? Aslında İspanya için bir gol yeme tehdidi yok. İspanya topa sahip. Rakip yarı alanda oynuyor. Sürekli paslaşıyor. Bildiğimiz İspanya. Ama net gol pozisyonu üretmekte çok zorlandılar. Kaleci performansı, sen de bahsettin, 40 yaşında ilk Dünya Kupası karşılaşmasına çıkıyor. Bir iki tane, hani bütün kurtarışları çok özel kurtarış değil ama bir iki tane.
0: İlk yarıdaki
1: Evet.
0: özellikle o kombine toplar direkten dönen işte
1: Aynen.
0: Torres
1: Bir iki
0: Oyarzabal
1: tane
0: pozisyonu.
1: ekstra top kurtardı. Ve İspanya kilidi açamadı. Sürpriz mi? Tabii büyük sürpriz. Yeşilburun Adaları ilk kez Dünya Kupası'na katılmış. Bir tane oyuncuyu LinkedIn'den bulmuşlar. Teknik direktör oyuncuya şey atıyor, mesaj atıyor. Oyuncu önce inanmıyor. Çünkü Portekizce gelen mesaj, spam olduğunu düşünüyor. Ondan sonra bakıyor, bir mesaj daha geliyor İngilizce.
0: Bir yıl sonra geliyormuş galiba diğer
1: Evet
0: İngilizce olan
1: evet
0: mesaj. Arada bir yıl var yani.
1: onun üzerinden sonra milli takıma alınıyor ama aynı zamanda işte Trabzonspor kadrosunda olan mesela hani Pina bu sezon benim en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Cabral'ı dün gördük. O da bence özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele etti. Bahsettiğimiz takım İspanya, turnuvanın kağıt üzerinde bir numaralı favorisi. Evet Yamal yok, evet Williams yok ama sonuçta oynayan oyuncu Ferran. Bu sene Barcelona'da müthiş işler yapmış bir oyuncu. Senle arada konuştuk. Bir istatistik var. O da pek inanılabilecek bir istatistik değil. Oyarzabal gibi santrafor ilk 30 dakika topa dokunamamış. İlk 30 dakika topa teması yok. Hani biz Kerem Avustralya'nın kuleleri karşısında kayboldu, silindi. Böyle şey mi olur işte Montella nasıl değiştirmezsin 85 dakika Kerem'i tutarsın derken Oyarzabal'ın ilk 30 dakika topa dokunamaması da hani takım İspanya bu kadar topa sahip olan bir ekibin santraforunun ki Oyarzabal bir de hani geriye gelip topla buluşmayı seven de bir profil. Hani ileride sadece bekleyen top bana gelsin diyen bir adam da değil yani. Dolaşmayı seven bir santrafor. O da çok enteresan bir
0: Bir
1: istatistik.
0: de 3 stoper değil 2 stoperle oynadı Yeşilburun adaları.
1: Aynen.
0: Hani bizde Avustralya 3 kule gibi stoper. Onlarda 2 stoper var.
1: Evet. Tek faulle tamamlamaları karşılaşmayı yine olağanüstü bir istatistik. Yani gerçekten İspanya Yeşilburun Adaları şu ana kadar turnuvanın en büyük sürprizi. İşte sen bahsettin kalecinin sosyal medyadaki takipçi sayısının bir anda 2 milyon civarına gelmesi bile hani insanların ne kadar büyük ilgi gösterdiğinin bir işareti. Wozinya değil mi kalecinin ismi?
0: Wozinya son rakamı da vereyim çünkü her geçen saniye adamın şeyi takipçi sayısı artmış. Dün bir de maç sonu röportajını gördün mü kalecinin? Yabancı bir işte Portekizce konuşan biriyle röportaj yapıyor. O kadın gösteriyor senin işte takipçi sayın
1: Ha
0: 1 milyonu aştı.
1: şaşırıyordu değil mi?
0: Aynen bayağı bir şaşırıyor. Şu anki takipçi sayısını söylesem inanmazsın ama
1: Kaç?
0: 5,3 milyon.
1: 5,3 milyon çıkmış. Evet tabii
0: Biz
1: sosyal
0: 2
1: medya.
0: küsür milyon dedik. Ben de en
1: Aynen.
0: son öyle bırakmıştım.
1: İnsanlar gördükçe demek ki daha da şey yapmışlar. 50 binden
0: 5,3 milyon.
1: 5,3 milyona çıkmış.
0: Turnuva öncesi bir Yeni Zelandalı futbolcunun bir sosyal medya fenomeninin bahsetmesiyle en düşük takipçili
1: Ha
0: hesap
1: doğru. Turnuvaya
0: demesiyle
1: katılan
0: yine
1: oyuncular içerisinde en düşük takipçi sayısı demişti ona.
0: sonra o
1: Doğru.
0: milyonu aşmıştı. Şimdi bu oyuncu performansı tabii Wozinya
1: Evet.
0: o sayı daha da katlamış yani 5 milyon 100 katına çıkmış
1: Evet,
0: takip
1: inanılmaz
0: sayısı.
1: inanılmaz. Chaves de Portekiz 2. liginde oynuyormuş. AEL Limassol geçmişi var ki orada da 5 sezon kaldığını görüyorum. Ondan sonra Slovakya'ya gitmiş. Trenčín'de oynamış 2 sezon. Hani onun açısından da güzel bir hikaye oldu. Romantik bir hikaye
0: Ya
1: oldu.
0: onun daha bak hikayesi var, ben söyleyeyim. Bundan 6 ay önce kadar milli takımı da bırakma aşamasındaymış bu kaleci. Bu arada sözleşmesi bitiyor kulübüyle. Boşta Dünya Kupası'ndan sonra herhalde bir takım bulacaktır. Wozinya'nın hikayesi de şöyle, gerçi onu not almamışım nedense ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Anneanne babaanne tarzı bir şey demekmiş galiba Portekizce'de. Bu bir lakap aslında. Adı başka adamın. Josimar.
1: Ha,
0: Onu
1: yaşlı diye mi o şeyi takmışlar?
0: yok değil. Küçükken anne babası değil, işte büyük annesi bakmış. Onu çok seviyormuş zaten. Maç sonu röportajında da söylüyor. Burada olamadıkları için üzgünüm diyor. Annesi de gelememiş bu arada Amerika'ya Dünya Kupası için. Zamanında ödemeleri gereken bir vizeyle ilgili ödemeyi yapamamışlar.
1: Vozinha ses demek diyor burada ama Portekizce'den direkt Türkçe'ye çevirince.
0: Evet, o da var. Bir diğer anlamı da var. Bir hitap olarak da kullanılıyor. İşte küçükken de dalga geçiyorlarmış bununla galiba. Çok ağladığı için ve hemen işte anneannesi babaannesini sayıkladığı için dalga geçilen bir şeyken bir takıma gidiyor. Orada yine aynı isimli biri var. O da lakabını kullanmak istiyor. Orada kalıyor Wozinya lakabı ve kariyerinde o şekilde geçiriyor. Kaleci 40 yaşında, dediğin gibi Portekiz 2. liginde oynuyor. Böyle enteresan bir kariyer Wozinya'nınki de.
1: Evet, Dünya Kupası genelde işte böyle hikayeleri sever, böyle hikayeler yazılır. Biz de dinleyicilere bahsettik. İşte Ercan abi, Ercan Taner de Radyo Spor'da her gün Hyundai'nin sponsorluğunda Dünya Kupası hikayeleri anlatıyor. Belki bir sonraki Dünya Kupası hikayesinde Wozinya'dan bahsedilecek. Şimdi hele Kapever'de işte böyle bir grupta ne bileyim yoluna devam etmeyi başarırsa, Wozinya böyle bir iki maç daha oynarsa, onun hikayesi de mutlaka yazılacaktır. Dün o bakımdan hani biraz romantik, biraz güzel bir hikaye oldu. İspanya neyi iyi yapamadı dersen, çok aradılar Williams'la Yamal'ı. Orası kesin. Yani iki kanat İspanya'da beklenen katkıyı veremedi. Aslında bir tarafta Llorente, bir tarafta Cucurella bayağı ileri çıktılar. Topla da bayağı buluştular. Ama tabii orada adam eksiltme, kaliteli orta yapma, kaliteli pas verme konusunda eksik kaldıklarını gördük. Yamal oyuna girdikten sonra tüm maç boyunca kimsenin yapamadığı 5 başarılı dribling gerçekleştirmiş. Nico Williams'ın belli ki sakatlığı çok daha ciddi. Onu bayağı maçın sonuna doğru aldı. Yani herhalde bir onu 10 dakika 15 dakika oynatabilecek seviyede. Normalde La Fuente şey demişti. İkisi de sahada olacak demişti. Bundan yaklaşık 3-5 gün önce. Evet, ikisi de sahadaydı ama ikisinin de çok hazır olmadığı gözüktü. Bir tane çok güzel Yamal pasında Olmo'nun topla buluşması. Olmo galiba Oyarzabal'a mı bıraktı? Durdu.
0: Canım.
1: Üstten kornere çıktı. Güzel bir organizasyondu o. İspanya'nın yaptığı. Ama genel olarak İspanya'da işte az önce anlatmaya çalıştım. Turnuvada favori olan takımların topla oynarken rakiplerin düzenini tam olarak bozamaması, rakipleri şaşırtamaması, hız konusunda biraz eksik kalmalarıyla beraber hani tüm maç topla oynadı ama hani istediklerini İspanya seviyesinde düşünürsek herhalde %50 falan yapmıştır diye düşünüyorum İspanya. Dün İspanya mutlu değildir. Diğer tarafta mesela Belçika-Mısır maçında da şimdi Belçika kadrosuna bakıyorsun. Ya merkezde Tielemans'la Onana var. Tielemans çok iyi bir sezon geçirmiş. Onana zaten bayağı beğenilen bir oyuncu. Bir tarafta Doku var. Bir tarafta Trossard var. Merkezde Kevin De Bruyne var. Yani şimdi istemez misin böyle bir takımı? Böyle bir 11'i. Hani beklere bakıyorsun. Beklerde hücumcu bekler. İyi bekler. Mönye mesela bir kere çıktı, top önünde kaldı. Bir tane müthiş bir muz orta yaptı. Görmüşsündür belki.
0: Bir kere.
1: Adam çok iyi yapıyor o işleri. Ondan sonra ama Belçika'da ağır mesela oyun olarak. Belçika'da hani Mısır savunmasını ki Mısır'ın da hani kadrosuna baktığında evet Marmuş ve Salah gibi iki tane çok önemli oyuncu var. Ama onun dışında işte dün Zico mesela dikkat çekti Mısır'da. Gol atan neydi adı?
0: Aşur.
1: Aşur, o da çok iyi oyuncu. Fakat savunma attı. Artı kaleci hani öyle çok güven veren bir görüntüde değil. O savunma

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası maçlarını konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Nasıl bir gün oldu ya böyle Dünya Kupası'nda? 4 maç,

0: savunma hattını mesela Belçika da istediği kadar sallayamadı. Belçika da yavaş kaldı oyunu kurmakta, hareketlenmekte. Şimdi bu hareketlenme işini vallahi en iyi Amerikalılarla Japonlar yaptı. Hareketlenme konusunu. En iyi onlar gözüktü. Diğer takımlar evet topa sahip, evet rakip yarı alanda oynuyorlar güzel. Bekler ileri çıkıyor güzel. Arada şut denemeleri var güzel. Ama bir türlü o istedikleri rakibi eksik yakalama, rakibi hataya sürükleme. Dün mesela Belçika için de milli takım için söylediğimizi söyleyebiliriz. Mesela Belçika da hücum presiyle hiç yanıltamadı Mısır'ı. Yani Mısır savunması istediği gibi topu çıkardı ya da topu çıkartırken yeteri kadar rahatsız edilmedi Belçika tarafından. Öyle olunca da işte sonuçta mesela o fırsatları bulan takımlar da işte kimi zaman şutla, kimi zaman duran topla golleri de atınca direnç de kazanıyorlar. Zaten konsantrasyon Dünya Kupası olduğu için yüksek. Şimdi normalde hani Hollanda ile Japonya'nın karşılaşmasında Japonya'nın kornerden gol atmasını pek beklemezsin. Ama olabiliyor işte. Bunlar olabiliyor Dünya Kupası'nda. O bakımdan hakikaten dün hani 4 beraberliğin dışında net favori olarak gözüken takımların çözemediği karşılaşmalar serisi devam etti. Mesela izlemedik seninle Suudi Arabistan-Uruguay maçını. Ama Uruguay da karşılaşmanın ikinci yarısında rekor şut çekmiş. Sonuç bir gol. Uruguay bir gol atabiliyor. O da dakika 80'de beraberliği o şekilde kurtarıyor Suudi Arabistan karşısında. İran-Yeni Zelanda maçında da biraz daha İran'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyordum. Hani bu yaşananlar onlara ekstra bir motivasyon katmıştır. Yeni Zelanda dün okudum Yeni Zelanda. Aslında bir şey okumamak daha iyi belki takımlarla alakalı olarak. Hani Yeni Zelanda'nın dünya sıralamasındaki yeri düşük. Tamam bu çok önemli değil ama Okyanusya'nın playoff finalinde daha doğrusu Okyanusya'nın final karşılaşmasında dünya sıralamasında 151. basamaktaki Yeni Kaledonya'yı mağlup ederek gelmişler Dünya Kupası'na. Şimdi hani oranın en üst seviyesinde mağlup ettiğin takım dünya sıralamasının 151. basamağında. Aslında hani oradaki seviye de çok düşük. Evet İran'ın bazı hani sorunları oldu ama İran kazanır diye düşünüyordum. Onlar da iki kez geriden gelip işte anca beraberliği yakalayabiliyorlar. O bakımdan güzel. Tabii Dünya Kupası demek bir anlamda da sürpriz demek. Yeni hikayeler demek. O bakımdan ben memnunum. Hani söylediğim işte oyun oynuyoruz ya Radyo Spor dinleyicilere ver. Hiçbir şey olmadı. İddiaya verdiğimiz maçlar biraz ters köşe oldu ama bu da Dünya Kupası'nın keyfi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.41 saatlerimiz, Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Bu bölümde dinleyici mesajlarıyla Dünya Kupası alakalı devam edelim. Şafak Öztürk diyor ki, bence turnuvadaki bütün takımlar bir puanın, bir golün ne kadar önemli olduğunu biliyor ve ona göre mücadele ediyor. Bizim milli takımımız ise gerçekten çok tecrübesiz diye bir mesaj göndermiş. Tepe yazıyor dinleyicimizin adı ama. İyi yayınlar. Parasızlıktan annesini Dünya Kupası'na götüremeyen Mourinho, kupanın favorisinden puan alırken Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı için birer tane villa hediye edilenler grubun en zayıf halkasına gol pozisyonu bulamıyor. Kader işte demiş dün. Puan kayıpları olurken İspanya favorilerden kaybediyor. Belçika puan kaybediyor. Uruguay kaybediyor. Acaba dedim hani bizim bir takım için iyi olmuş mudur? Sonuçta favori olup puan kaybeden tek takım olmak kötü bir şey. Bu hayatta da böyle ya, başına kötü bir şey geldiğinde, tek senin geldiğinde biraz kötü hissediyorsun ama başkalarına geldiğini bildiğinde de biraz daha rahatlıyorsun. Ya sadece benim başıma gelmiyormuş diyorsun. Bizim için iyi olur gibi düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum ama işin diğer tarafında da mesela dinleyicimiz İspanya ya da Uruguay ya da Belçika açısından bakmamış. Mesela diğer takımlar açısından bakıp buradan da bir milli takıma eleştirecek bir nokta bulmuş. Ya biraz da bu şey herhalde, nereden bakmak istediğine bağlı olarak değişiyor. Hani ben

0: aklıma hesabı gelmemişti. Ben daha çok diğer taraftan, ya bizimkiler puan kaybetti, kötü oldu bizim için. Ama bak İspanya da kaybetti, olabiliyormuş. Uruguay bak kaybetti, olabiliyormuş. İşte Belçika puan kaybetti, olabiliyormuş yani futbolda bunlar. Biraz daha beni rahatlatmıştı mesela. Ama işte herkes de aynı etkiyi yaratmıyor, aynı olaylar.
1: Evet, yani bizim futbol iklimimiz farklı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz kazandığımız zaman kendimizi en iyi zannediyoruz. Kaybettiğimiz zaman da en kötü zannediyoruz. Her şey bitti diye bakıyoruz. Genelde Türk futbolu ya da ülkeye dair yorum yapan yabancıların ilk olarak söylediği şeylerden bir tanesi bu duygusallık. Çok duygusal yaklaşıyoruz. Orası kesin. Fakat işte hani tekrar söylerim, eğer burası çok duygusalsa sorumluluk alan kişilerin de işte ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bu çok fazla değiştirebileceğim bir şey değil. Hani insanlara duygusal yaklaşmayın, biraz daha işte sağduyulu olun, mantıklı olun diye söylemekle değiştirebileceğimiz bir şey değil. Tabii ki keşke öyle olsa. Keşke bu kadar fazla her şeyi büyütmesek, iyi ve kötü anlamda. Orası kesin. Ama hani bunu sen 1 milyon kere söylesen, ben üstüne koysam, 3 milyon kere ben söylesem kaç kişi değişir? Bu çok kolay değil. Tepkiler böyle. Tepkiler böyle olunca da işte o kısmı, yönetme kısmını da o şekilde yapmak gerekiyor belki. Peki burada hani yönetme kısmı derken sahadaki performanstan mı bahsediyoruz? Hayır, futbolda var. Mağlup da olabilirsin, kötü günün de olabilir. İşte bizim, daha doğrusu ben biraz daha şeyim sana göre, teknik direktör hatasıyla da kaybedebilirsin. Ama işte teknik direktör mesela kaybettikten sonra, takım kaybettikten sonra, maçtan önce ve maçtan sonra söylediklerin bile insanları etkiliyor burada. İşte orayı yönetebilirsin. Hani yönetemediğin kısım zaten belli. Maçta istediğin gibi yönetemedin. Ama ondan sonrası artık senin elinde olan bir kısım. O daha kontrol edebileceğin bir kısım. O bile çünkü insanları rahatsız ediyor yani. Montella'nın, Hakan Çalhanoğlu'nun söyledikleri. Şimdi bir dakika, ne oluyor? Onlara bile insanlar ne oluyor dendi. Zor. Yani bu futbol iklimi zor. Ligde de böyle. Avrupa kupalarında da böyle. İşte milli takım için de böyle.
0: Bir de maçtan sonra hani kontrol sende kabul, ama mesela maçta yaşadığın o adrenalinden sonra hoca bile olsan maçtan sonra sıcağı sıcağını konuşmak da düşünceleri toparlamak, kendini ifade etmek de o kadar kolay bir şey olmasa gerek tahminimce. Çünkü o maçı öyle bir yaşıyorsun ki 90 dakika maça konsantresin bitiyor, vücut bir rahatlıyor, bir kendine gelemiyorsundur. O yüzden orada konuşulanlar da bence biraz o gözle bakabiliriz. Ya orada da
1: İşte
0: en mantıklı sözler
1: bakabilsek zaten
0: çıkmıyor.
1: bakarız. Onu yapamıyoruz ki.
0: İşte ben şimdi aklıma geldi
1: Ha,
0: bunu
1: onu
0: söylemek olarak.
1: yapamıyoruz. Yoksa bakarız tabii.
0: Ama katılıyor musun? Hani maç sonu sıcağı sıcağına çok
1: Yani
0: mantıklı konuşamayabilirsin.
1: gene de en kolayı oraya yönetmek aslında. En kolayı oraya yönetmek. Yani çok uzatmana gerek yok. Çok bir şey söylemene gerek yok. Hani olmadı, bir sonraki maça bakacağız ya da özür dileriz, bir sonraki maçta daha iyi olacağız tarzı böyle bir toparlayıp ondan sonra orayı belki halletmeye çalışıp, çünkü en çok o senin elinde. Artık maç öncesi ve maç sonu yaptığın açıklamalar. Fakat tabii o da işin, hani bütün bu konuştuklarımız içerisinde maç önü maç sonu açıklamalar dediğin %5'i bile değil. Onu da unutmayalım yani. Hani onu kontrol edebiliyorsun da bütün olayın hani %5'i, %5 bile çok iddialı yani. %1-2'si o. Artık insanlar o şeye geldikten sonra.
0: Bir de bu ne için? Sadece sosyal medyada linç yememek için senin dediğin. Aslında yesen ne olur, yemesen ne olur bence. Bir sonraki maçı kazandığın anda zaten unutuluyor bunlar.
1: Aynen öyle.
0: Yani sen şimdi Paraguay'ı yiyen, ABD'yi yiyen, maç sonu ne konuşmuşsun, Hakan ne demiş kimse hatırlamayacak bile. Montella ne demiş, önemsiz hale gelecek. Yani onu yönetmek, evet, o an için linç yememek için belki daha sağduyulu kalabilmek için önemli. Ama önemsiz de aynı zamanda. Çünkü
1: İşte
0: sonuca
1: hepsi
0: bakıyor herkes.
1: komple de düşünebilirsin. Yani milli takımda şimdi işte az önce reklam arasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun söylediklerini dinledik.
0: Evet.
1: Sonra sen açtın, Fatih Terim ne demiş? Onu dinledik. Yani
0: Biraz dinleyebildik. Tam
1: her
0: dinleyemedik.
1: yerden bir şey çıkıyor, anladın mı? Her yerden bir tartışma, bir böyle bir kavga şeyine çekilme durumumuz var yani. Oradan pek bir kurtulamıyoruz.
0: Geçen çok alakasız mı olacak bilmiyorum. Bir hayvanın, çok alakasız oldu girişim ama, bu öfkeyle ilgili beyindeki bölümüne baskı uygulamışlar. Hayvan da o an sinirlenecek bir şey bulmuş hemen. Hani bizde o o kadar yani basılı kalmış ki.
1: Sürekli baskı.
0: Biz de o baskı alışmışız artık. O beynimizin işte amigdala galiba. Oraya o kadar baskı yapılmış ki, o kadar alışmışız ki biz sinirlenecek böyle bir şey arıyoruz, buluyoruz. Yani. O yüzden bulunur. Evet, galibiyette evet. de bulunur. Mağlubiyette daha kolay bulunuyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben öyle bakmaya çalışıyorum artık insanların bu tepkilerine. Demek ki bu insanlar böyle alışmışlar. Her zaman o işte öfkesini kusacak bir şey arıyorlar.
1: Hatta işte mesela İstanbul'da yaşayan insanlar için de onu söylüyorlar. Yani hani niye bu kadar sinirli insanlar? Normal değil. Ama herkes bir yere çatacak bir şey arıyor gibi. En ufak bir şeyde, yolda yürürken, trafikte.
0: Bugün ben mesela trafikte.
1: Sıra beklerken.
0: Trafikte inanamazsın bugün benim sinirlenme şeklime.
1: Evet.
0: Yani oluyor.
1: Yani bak ki hani sen bunların farkında olan bir insansın.
0: Tabii.
1: O bile...
0: Ben sabah Batıkan'ı anlattım yani.
1: Yeterli olmuyor.
0: Yok, olmuyor. Bir an geliyor, şey yapıyorsun, evet. kontak kapanıyor yani.
1: Dolayısıyla hani çok zor bir futbol iklimi. Herkes için zor bu arada. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum yani şartlar böyleyse de bu şartlara göre mücadele etmek gerekiyor. Yani çok fazla yapabileceğim bir şey yok.
0: Tabii.
1: Telkinle değişebilecek bir şey değil.
0: Hı hı.
1: Yani bu toplumsal bilincin tekrar aynı noktaya gelmesi ya da sağduyuya yaklaşması zaman isteyen bir şey. Ve insanların da hani bu farkındalığa varması için hani bir şeyler duyması, bir şeyler okuması, hayatlarının daha rahatlaması, ekonominin daha düzelmesi. Yani o kadar fazla faktör var ki işin içinde. Bunun düzelmekten ziyade daha kötüye gitme ihtimalini de düşünmek lazım. Hani her şey her şeyin yansıması gibi oluyor futbol. Yani senin bütün hayatta yaşadıklarının yansıması gibi oluyor. Evet. Orada da bir istediğin olmayınca o zaman tepki işte bu noktalara gelebiliyor ne yazık ki.
0: Peki yine mesajlarla devam edeyim. Batuhan Ergüven o da bir senaryo yazmış Ali abi. Diyor ki Paraguay'la berabere kaldık. Birer puanımız oldu Paraguay'la. ABD'de Avustralya'yla berabere kaldı. Aynı anda onların da 4'er puan oldu. Son maç biz ABD'yi yendik. Paraguay'da Avustralya'yı yendi. 4'er puanlı 4 takım. Kim çıkar gruptan diye sormuş dinleyicimiz. Burada herhalde genel baraj bakılacak. Çünkü bu turnuvada FIFA'nın normal turnuvalarında genel baraja bakılırken bu turnuva özelinde
1: puan eşitliğinde ikili avaraja,
0: bakılıyor.
1: Yani sen 4 puanlı bitirdin, ben 4 puanlı bitirdim. Senin avarajın artı 4, benimki artı 3 ama ben seni yendim, ben senin üstündeyim.
0: Evet. Burada da bunun getirilme sebebi işte FIFA dünya sıralamasında çok düşük olan Curaçao gibi işte dünkü Yeşilburnu Adaları gibi maçlarda çıkabilecek ki işte Almanya maçına çıktı. 7-1'lik skorların avantajını çok yaşatmamak gibi düşündüğünden FIFA böyle bir uygulamaya geçti. Burada her takım aynı puanda olacağı için ikili averajlık bir durum kalmıyor diye düşünüyorum. Dörtlü averaj her kez zaten aynı puanda. O yüzden orada herhalde genel averaja bakılacaktır. Böyle bir senaryo da bu arada hiç olmayacak bir senaryo da değil yani. Matematiksel olarak bir şans var. Ben
1: Almanya kime Amerika, biz Amerika'yı yeniyorduk.
0: Tabii biz Amerika'yı yeniyorduk. Son maçta Paraguay'la berabere kalıyoruz. Öyle bir senaryo olabilir. Bakalım.
1: Tam da bizlik bir senaryo olur.
0: Değil mi? Bir puan böyle Paraguay'da yine hayal kırıklığı eleştiriler falan. Son maç ABD yeniyorsun. Grup lideri oluyorsun bir de atıyorum.
1: Ama tabii ABD'nin Yeni Zelanda'ya o biraz zor.
0: Yeni Zelanda, Avustralya.
1: Avustralya pardon. Oraya
0: bir de onların ilk maçta 3 gollü bir avantaj oldu değil mi? ABD, tabii. Paraguay. Avaraj olarak da iyi durumdalar. Bu İran Yeni Zelanda maçında maçı anlatan spikerin ilk bölümde takımları karıştığına dair çok sayıda mesajınız gelmiş. Biz tabii sabah saat 4'te maçı izleme fırsatımız olmadı ama sosyal medyada da gördüm. Şimdi dinleyicilerden de çok gelmiş. Çok talihsiz bir an olmuş spiker için. Yani
1: ne yazık ki öyle olmuş. Hani ben de izlemedim. İlk 5 dakika zannedersem öyle bir hata olmuş. Çok üzücü tabii. Geçmiş olsun kendisine. Ama bu seviyede de tabii olmaması gereken bir hata.
0: Yani ders çıkaracağı bir hata olmuş.
1: Geçmiş olsun kendisine.
0: Arkadaşımız, abimizin artık kimse. Ben de 7. dakikada gol oluyor. Yeni Zelanda öne geçiyor. Ben de sabah hani golleri izliyorum böyle TRT'den. Çok durgun anlatıyor. Dedim hani İran'ı mı destekliyoruz? Hani oluyor ya bazen Azerbaycan takımı, Karabağ'da mesela Türk takımı gibi anlatıyoruz. Acaba hani İran-ABD gerilimi ondan mı dedim. Sonra oturdu. Şimdi Yeni Zelanda'nın ikinci golüne baktım. Bayağı coşkulu orada ama burada ilk 5 dakikada o hatasını fark edip üzerine bir de gol olunca herhalde onun etkisinden
1: olabilir.
0: Kurtulabilir.

0: olmuş insani bir durum ama bir şey de cezai yaptırmada girebilir belki yani şey olarak
1: Olabilir.
0: spiker olarak böyle bir hatadan sonra o da anormal değil. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Ben futbolcularımıza hiç kızmıyorum. Çünkü Kerem kendi mevkisinde oynamadı. Barış oynamadı. Arda oynamadı. Değişiklikler çok yanlış. Bence bu mağlubiyet direkt olarak teknik direktöre yazar demiş. Oyuncuları böyle savunmuş.
1: Dün Engin Kale ile konuştuk telefonda.
0: Orada mı?
1: Daha gitmedi, gidecek. Milli takımın ilk 3 maçından sonra gidecek. Ekipte yer alıyor TRT'de. Onunla konuştuk. O da tabii Montella'nın hatalar yaptığını düşünüyor. Öyle söyledi. Ama diyor şeye pek katılmıyorum diyor. Hani hiç mi haberleri yok, hiç mi hazırlanmamışlar? Dün biraz senin söylediklerine paralel şeyler söyledi Engin de. Özellikle işte bu sosyal medyada Avustralya analizleri yapıldı. İşte Montella'nın hiç mi haberi yok nasıl olduğundan. Oraya o da biraz takılmış. Yani hani oradan vurmaya çalışmak çok doğru değil diyor. Öyle düşünüyor. Orası kesin zaten. Yani biz de söyledik. Bugün Avustralya'yı hani en bilmeyen bile bir iki satır okuduğunda dün onu anlatmaya çalıştım. Zaten Avustralya'nın hemen karakteristik özelliğini yazıyor. Herkes yazıyor. Herkes biliyor. Milli takım teknik heyetinin onu bilmemesinin imkanı yok. Orası kesin. Fakat işte böyle yani. Dönüyor dolaşıyor iş. İnsanların değerlendirmesine göre. Haklı mı? Tabii ki haksız. Orası haksız. Ama işte orada hep şeyi karıştırabiliyoruz. Hani artık derece mi diyeyim? Sapla samanı mı diyeyim? Hani bu maça milli takımın hazırlıksız yakalanma ihtimali yok. Zaten oyunculardan ve teknik kadrodan bunu anlıyorsun. Yani oyuncular da söylüyor. Avustralya ile ilgili yapılan analizleri, neyle karşılaşacaklarını bildiklerini oyuncular da söyledi. Ama diğer tarafta maçın gidişatında, maçın başlama düdüğü çaldıktan sonra teknik kadronun müdahaleleri bence yetersiz. Orası eleştirilebilir. Ama bizde böyle bir komplo oluyor ya. Komplo kafa göz giriyorlar yani. O biraz şey oluyor. Ağır oluyor. İşte onun içine şeyi de ekliyorsun sen. Yok işte oyuncu saçını niye böyle yaptı? O niye böyle dedi? Bu niye böyle dedi? Oradan zaten pek sağlıklı bir şey de çıkmıyor. Eleştiri de çıkmıyor. Yani mesela güzel eleştiriler de var. Milli takımla alakalı olarak ama onlar da biraz böyle arada işte onun saçına yok öteki hazırlık yapmadı. Sosyal medyada yazdı. Siz neden yazmadınız? Siz neden bilmiyorsunuz? Böyle hepsi bir arada olunca belki çıkarılabilecek dersler de değil mi hepimiz adına arada
0: Kaynıyor.
1: kaynıyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saatte de yine birkaç dinleyici mesajıyla devam edelim. Günaydınlar. Milli takımımızın yıllardır bu turnuvaya katılamadığı atlanıyor bence. Çok fazla eleştiriliyor. Sonuçta ilk maçtı ve turnuvaya katılması başarıdır diye bakmak lazım demiş dinleyicimiz. Tabii ki bir taraftan böyle bakmak lazım. Turnuvaya yıllardır katılamıyorduk. Katıldık, başarı. Ama tabii ki bu iş burada bitmiyor. Şöyle bir gruba düşsek, İspanya'nın, Uruguay'ın olduğu bu grupta çıkamasak ya da bu takımlara inesek zaten çok büyük bir sıkıntı olmaz. Ama burada problem tabii ki bizden daha zayıf gözüken bir takıma karşı yenilmek ve çözüm üretememek olduğu için bu konuşuda. Yoksa diğer senaryoda mücadele et, kazan ama çok büyük eleştiriler gelmeyecektir zaten milli takıma. Sezai Yılmaz, o da kazandığın zaman hep iyisin, kaybettin mi kötüsün demiş. Kısa ve öz, doğru söylüyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Ülkede böyle bir bakış açısı var. Mustafa Dürüst, şu anda dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile katı savunma karşısında çözüm üretemedi. İnanmak, istemek, çabalamak lazım. Bazen yine de olmaz ama dünyanın sonu değildir. Bu oyunun güzelliği de budur diyor. Çok doğru söylüyor. İşte o yüzden de ben İspanya'da kazanamayınca Yeşilburnu Adalı'na karşı hani bizim için iyi olmuştur diye düşündüm. Böyle bakış açısı kazandırmıştır insanlara diye düşünmüştüm ama bazılarında olmamış yine de. Mesela İspanya dün Yeşilburnu Adalarını çözemedi. Ama mesela onlarda da bizdeki Denizgül gibi bir pivot santrfor var ellerinde. Denizgül'den farklı olarak biraz daha tabii tecrübeli bir isim. Bora Iglesias dün De La Fuente mesela onu oyun almayı tercih etmedi. Oyarzabal'la karşılaşmayı bitirdi. Acaba İspanya'nın radyosporunda böyle bir eleştiri gelmiş midir? Hani sen Yeşilburnu Adalarını çözemedin. Pivot santrforun var elinde. Niye oyuna almıyorsun? Ki oyuncu değişikliği hakkı da aslında bir adet vardı yine. 4 değişiklikte bitirdi. De La Fuente 3 hakta kullandı. 3 seferde 4 değişiklik yaptı. Ama mesela o oyuncuyu oyuna almayı Iglesias'ı tercih etmedi. Bildiği oyunla oynamaya çalıştı. Yamal biraz hareketlilik getirdi 71'de girdikten sonra ama çok da topta kaybetti. Lamine Yamal hani 5 driplingi söyledi Ali abi iyi. Gerçekten oraya bir hareket getirdi ama çok fazla zorladığı için de zaman zaman sıkıntı yaşadı genç oyuncu. Erhan dinleyicimiz, yeni kurallar, maçların hızlanması, hakemlerin kandırılamaması, VAR etkinliğinin artması, fiziksel gücü üstün sert oynayan takımlara yaradı sanki diyor. Bunu bir tek Almanya tempolu futbolla aştı demiş. Bu hydration break işte su molası diye çeviriyoruz. Onlarla ilgili dün bir istatistik paylaşılmış. Bu molalardan önceyle molalardan sonra arasında momentumun diğer takıma geçme ihtimalinin arttığı gözlemlenmiş şu ana kadarki karşılaşmalarda. Yani o su molaları daha kötü giden takıma momentumu rakibine vermiş takımların işine geliyor. Bizim maçta da hani su molasından önce ilk yarıda 0-0'lık bir eşitlik vardı. Biz tabii ki topa daha fazla sahip olan, daha fazla baskı kuran taraftık. Su molasından dönüldü. Birkaç dakika içerisinde de gerçi biz pozisyona girdik önce Arda'yla. Devamında kontradan gol yedik. Bu diğer maçlarda da böyle dikkat çekmiş. Bununla ilgili turnuva sonunda daha belki net veriler sunulacaktır ama şu an ilk gözlem bu şekilde olmuş. Buna da çalışmak lazım demek ki. Yani buna da hazırlanmak gerekecek gibi. Şimdi birkaç mesaj okudum. Şimdi tekrar dünkü karşılaşmalara ve oradan notlara da dönmek istiyorum. Dün karşılaşmada Yeşilburnu Adaları İspanya mücadelesi çok tek taraflı bir maç oldu. Yeşilburnu Adaları hücuma çıkamadı dedik. Zaten gözle görülen bir şeydi. İlk yarıda özellikle çok zorlandılar. Maçın son bölümünde çıkıp ilk isabetli şutlarını da o son bölümde atmayı başardılar. Dün ilk yarıda Yeşilburnu Adaları rakip sahada sadece 14 isabetli pas yapabilmiş. Rakip yarı sahada yani 3. bölgeye de geçtim. Rakip yarı sahada 14 isabetli pas. Bu da kayıtların tutulmaya başlandığı 66'dan bu yana Dünya Kupası tarihinin en düşük ikinci istatistiğiymiş. Yani dünkü karşılaşma İspanya maçı birçok açıdan tarihe geçti. 30 dakika topa dokunamayan Oyarzabal. Maç boyu sadece bir faul yapan Yeşilburnu Adaları Ben bizim maçın istatistiklerine baktığımda biz de 4 faulde kalmıştık. Bizim faul sayımız çok düşük gelmişti. Yani rakibe yaklaşamadık mı, ne oldu diye düşünüyordum. İspanya maçında da böyle olmuştu, hatırlayın, o 6-0 kaybettiğimiz ilk faulü çok çok sonra yapabilmiştik. Biz yaklaşamamıştık bile. Bu maçta da 4 faul çok düşük gelmişti. Ama tabii her şey faul üzerinden değil. Mesela Yeşilburun Adaları bir faul yaptı ama bu çok eleştirecek bir şey değil. Sonuçta savunmayı da becerdiler, gol de yemediler. İhtiyaç da duymadılar faul yapmaya. O da enteresan bir istatistik. Bir de iki takım arasındaki FIFA Dünya Sıralaması farkında favori olanın kazanamadığı ilk karşılaşma olmuş. Bu kadar fark olup favori olanın kazanamadığı ilk karşılaşma olmuş Dünya Kupaları tarihinde, ki bu 93'ten beri bu FIFA Dünya Sıralaması tutuluyormuş. Ondan sonra ilk defa böyle bir fark varken favori olan takım mücadeleyi kazanamadan sahadan ayrılmış. O da ilginç. Ama İspanya için tabii enseyi karartacak bir durum yok. Onlar 2010'da da, dün bahsetmiştim, ilk maçlarını kaybetmişlerdi. Sonrasında Dünya Kupası'nı kazanmışlardı. İsviçre maçı o zaman kaybettikleri karşılaşma. Dün Yeşilburun Adaları'na puan kaybettiler. Ama hala tabii ki turnuvanın favorilerinden biri olacak. İspanya, orada değişen bir şey olacağını ben pek zannetmiyorum.
1: Ben de şimdi yapay zekaya İspanyol basınını derle, Kapaverde beraberliği sonrası neler yazdılar, neler çizdiler.

0: Bizden ne farkları var? Bu arkadaşların bir görelim diye sordum. Marka gazetesi, İspanya bilinmeyen, futboldan yoksun ve kaynakları olmayan, Kapa Verde'yi yenemedi demiş. Takımın yaratıcılık eksikliği ve De La Fuente'nin geç değişiklikleri eleştirilmiş. Markada tanıdık geldi mi?
1: Geldi.
0: As gazetesi, Petar Dazo, artık tabii böyle telaffuz edilmiyor olabilir, büyük patlama, fiyasko olarak tercüme ediliyormuş. Kadro ve oyun planı yanlış bulunmuş As gazetesinde. Mundo Deportivo'da takımın hücumda etkisiz kaldığı vurgulanmış ve genel ton olarak şöyle değerlendirmiş. İşte maçı neredeyse bir yenilgi gibi değerlendirdi. Fiyasko ve felaket kelimeleri en çok kullanılan ifadeler oldu. Takımın aşırı övgüyle gelip sahada ruhsuz ve fikirsiz oynaması en büyük eleştiri konusu oldu demiş. Benim sevgili yapay zekam İspanya basınını şöyle bir tarattığımda, aynı zamanda saygın gazetecilerin tepkilerine de bak dedim. Tomas Ronquero diye bir gazeteci As'ta yazıyormuş. O çok sert çıkmış, felaket demiş. Çok sert bir alçak gönüllülük dersi aldık demiş. İspanya'nın Dünya Kupası başlamadan şampiyonluk havasına girmesi kibirli bulunmuş. Eğer kura çekilirken Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalacak deseydiniz bilim kurgu derdik buna diye yine böyle bir yorumda bulunmuş. Birçok gazeteci ve yorumcu De La Fuente'yi kadro tercih ve geç değişiklikler sebebiyle eleştirmiş. İspanya'nın hücumda yaratıcılık sorunu yaşandığı yazılmış. Tablo bu. Bizden çok farklı mı?
1: Değil.
0: Yani burada bir tek tabii. Ben basın üzerinden gittim. Belki hani İspanyol taraftarların da ne söylediğini sorabilirdim. Belki onu da sorar, onu da söyleriz. Yani onlar daha ağır olabilir tabii.
1: Mesela dün oyuncu değişiklikleri 71'de ilk değişiklikler Yamal ve Merino oyuna giriyorlar. Fabian Ruiz ve Gavi çıkıyor. Gavi sol kanada yakın oynadı. Bizdeki Arda gibi düşünün. Yani merkez oyuncusu ama kanat gibi oynadı ama pek etkili olamadı orada. Fabian Ruiz de merkezde, o da çok etkili olamadı. Merino'yu sahaya sürdü. Diğer değişiklik 81'de Ferran Torres çıktı, sağa çık. Ki sola geçti Yamal'dan sonra. Olmo girdi ama Olmo da tam bir kanat oyuncusu değil. Merkez oyuncusu. Barcelona'da da bu sezon baya baya merkezde oynadı. En son Rodri'yi çıkarıp artık 87'de Nico Williams'ı sahaya sürdü. İki kanatlı düzeni ancak 87'de geçti. De La Fuente elinde aslında kanat oyuncusu yok mu? Var. Mesela yedekte Pino var. Tercih etmedi. Santrfor'u pivot özellikli yok mu? Iglesias, az önce söylediğim, var. Tercih etmedi De La Fuente. Mesela De La Fuente inatçı mı demek lazım? Bu şartlarda kendi düzeninden pek vazgeçmeyi tercih etmedi.
0: Tabii ben hep söylüyorum. Yani adın De La Fuente de olsa, Montella da olsa, Mourinho da olsa.
1: Senin için inatçılık bu, değil mi?
0: Evet, yani gördükten sonra o şeyi yapmamak bence inata giriyor. Biraz da kibire de giriyor olabilir ha. Onda da şeyim var. Hani benim doğrularım bu şekilde çözülecek maç diye düşünmekte olabilir. Ben mesela dün 85'te İspanya lehine bir kupon yaptım. Artık dedim İspanya son bölümde iyice baskıyı arttırır, golü bulur. Bana da borcu var İspanya'nın.
1: Bence dünyaya borcu var da sadece sana olsa iyi. Dün herkese borcu çıktı yani. Uruguay'ın da Belçika'nın da borcu
0: Ama
1: var.
0: tabii diğerleri bu kadar değildi. Hani sen söyledin ya, aradaki fark açık, fark açıklığı olarak.
1: Tabii bu en farklı olan ama diğerlerinden de sonuçta Belçika'nın Mısır önünde berabere kalması da sürprizdir. Uruguay'ın Suudi Arabistan'ı yenememesi de sürpriz denebilecek bir sonuçtur yani. Dünya Kupası demişken dün Marcelo Bielsa nevi şansına münhasır bir teknik direktör. Zaten lakabı Deli. O da Dünya Kupası'nda biliyorsunuz böyle çekimler oluyor oyuncuların ve teknik direktörlerin.

0: görüntüleri ekrana 11'ler olduğunda falan yansıtılıyor. Marcelo Bielsa ve bu çekimlerde poz vermeyi reddetmiş ve önüne bakmış. Önüne bakan pozu paylaşılıyor Marcelo Bielsa'nın. Kısa bir açıklaması önümde. Bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ben model değilim demiş Bielsa yaptığı açıklamada. Gerçekten enteresan bir adam. Futbolla kafayı sıyırmış. Futbolu çok seven, takip eden. Ne deniyor? Obsesif bir karakter demek. Doğru herhalde Marcelo Bielsa için. Klasik o soğutucu kutular oluyor ya, kenarda yine dün onun üzerinde otururkenki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Farklı bir profil. Mesela dün o ilk yarıda işler iyi gitmediğinde devre arasında iki değişiklik birden yapıyor. Darwin Núñez ilk 11 başlıyor, onu çıkarıyor. Sonra 72'de değişiklik yapmış, 80'de golü bulmuşlar. Son bölümde birkaç değişiklik daha yapıyor ama yeterli olmuyor. O da tahminen şu an kendi basın tarafından bayağı bir eleştiriliyordur. İşin doğası gereği. Girişte bahsettim. İspanya'da Cucurella transfer yaptı Dünya Kupası başladıktan sonra. Normalde Real Madrid'de bir futbolcu yok diyorduk İspanya kadrosunda. Bu da Dünya Kupası tarihinde ilkti. Ama Real Madrid hemen bunu bozdu. Bakalım kimi alabiliriz İspanya milli takımından diye düşünüp herhalde. Tabii şaka bu. Sol bekte Cucurella'yı aldılar. Cucurella'dan önce Calafiori'dir. Bir sol bek daha vardı. Stoperden bozma böyle. O isimler gündeme gelmişti. Mourinho'nun bir isteği varmış bu konuda. Cucurella'yı 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiler. Ve dün bazı taraftarlar da Cucurella'yı ıslıklamışlar. İspanyollar, Barcelona'lı olanlar ıslıklamış. Çünkü oyuncu çok küçük yaşta İspanyol'dan Barcelona altyapısına geliyor. Barcelona'nın A takımına çıkamadan hep kiralık gidip bonservisi başka takımlara verilmiş. Sonra bir ara Brighton'a gidiyor işte Premier Lig'e. Oradan sonra Chelsea macerası ve şimdi de Real Madrid'de tekrar İspanya'ya geri dönüyor ama Barcelona'ların pek hoşuna gitmemiş bu durum ve Cucurella'ya da tepki almış. Ama ben izlerken açıkçası çok hissetmedim. Yani öyle bir ıslık ama takip eden gazetecilerden gördüğüm kadarıyla böyle bir protesto da oyuncuya yapılmış.
1: Bielsa konusuna geri dönersek, dün Bielsa ile de alakalı bir şeyler okudum. Uruguay, Güney Amerika elemelerinde Mert 18 karşılaşma var. 18 karşılaşmanın son 12 mücadelesinin 8'inde gol atamamış Uruguay. Yani ilk 6 maç iyi başlıyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Son 12 karşılaşma, yani 3'te 2'lik bölümünün çok kötü geçtiği Uruguay için elemelerde bir gerçek ve bunun 8'inde gol atamıyorlar. Bu takvim yılındaki tek gol Wembley'de penaltıdan gelmiş Mart ayında. Yani büyük bir aslında gol krizine giriyor ve Luis Suarez, ki Uruguay'ın hani tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu milli takımı bıraktığında. Bielsa'yı toksik diye suçluyor oyunculara davranışıyla. Dolayısıyla Dünya Kupası'na gelmeden önce Bielsa Uruguay'da artık iyice tartışılan bir figür haline geliyor. Yani çok güçlü değil şu ara. İşte sen Dünya Kupası için poz vermediğini söyledin. O tabii kendi kişisel tercihi. Öyle düşünüyor. Hani orada ne yapalım şimdi? 70 yaşında adam. Kalkıp da niye böyle yapıyorsun, niye şöyle yapıyorsun diye onunla uğraşacak halimiz yok ama o da bayağı bir yıpranmış durumda medya tarafından, oyuncular tarafından da biraz hani böyle buradaki analize göre, BBC'deki analize göre artık anlayışı tartışılan bir konuma gelmiş.
0: Acaba sosyal medyayı hakkında yazılanları takip ediyor mu? Hani yıpranmış dedin, farkında mı bu durumun? Farkındaysa bile pek umrunda olan bir hoca gibi davranmıyor dışarı karşı. Bielsa çünkü yıllardır böyle, aynı Bielsa. İyi zamanda da böyleydi, oyuncularla iletişimi benzerdi. Çok anlayışlı, Ancelotti tarzı bir yapısı hiçbir zaman yoktu. Daha çok taktiğiyle ön plana çıkan bir isimdi. İşler iyi giderken bu çok göze batmıyor ama kötü giderken de demek ki çok fazla şey batıyor insanlara. Ben öyle yorumluyorum. Öyle değil mi biraz? Bielsa hep böyle değil miydi?
1: Bielsa hep
0: Hep
1: böyleydi
0: böyleydi.
1: ama şeyi kokluyordur, havayı kokluyordur. Hani belki şeyden haberi yok, sosyal medyadan haberi yok dediğin gibi. Hatta büyük ihtimalle yoktur. Ama sonuçta bu kadar tecrübeli bir insan da hani takımdaki havayı, dışarıdaki havayı mutlaka kokluyordur. Biliyordur yani. Durumunun çok kolay olmadığını.
0: Ha, biliyordur da hani ona göre bir şey yapmıyordur diye düşünüyorum ben.
1: Ha, kendini değiştirme anlamında mı söylüyorsun? Ha, bence de öyle.
0: Pek umurunda değildir yani, farkındadır, kokluyordur ama onların bileceği iş, ben doğru bildiğim yoldan sapmam diyordur. 8.17 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Mesajlara böyle bakıyorum reklam arasında. Şu an önümde açık olan programa girerken mesaj şu. Dinleyicimiz Şenol Bey'den gelmiş. Luis de la Fuente'nin kadro dışı kalması lazım demiş. Dünkü tercihleriyle böyle esprili bir mesaj göndermiş. Sizin ligde durum nedir bu sürpriz sonuçlardan sonra diye Sertaç Bey soruyor. Bizim ligde bizim durumumuz iyi değil. Yani ben Ali abiden bir tık daha iyiyim ama ben de kötüyüm. Benim şu an ligdeki sıralamam 80 değil 92. Ali abi daha da aşağılardadır diye düşünüyorum.
1: Tabii şu an erken aşama olduğu için 1-2 puan çok fark ediyor. Daha kopmalar başlamadı. Biz hedefimizi ilk 100 olarak belirledik. O hedef doğrultusunda çalışmalarım devam ediyor.
0: Fatih Tekke misin abi sen 200 falan böyle?
1: İlk 100.
0: Senin
1: oradaki hedefim ilk 100.
0: Sen kaçıncısın şu an ya?
1: Ben belki 200'üncüyümdür.
0: Ben seni aşağılara indikçe göremiyorum ama.
1: Bakayım ben söyleyeyim.
0: Mesela geçen sene Alen Günbilir miydi bizim şampiyonumuz? Geçen sefer.
1: Bilmem.
0: Alen Bey'i biz nerede andık? İlk kaydolan mıydı ya da? 164. gözüküyor.
1: Ben 123. basamaktayım.
0: 123.
1: Son alamadığım puanlarla 97 basamak birden düşmüşüm.
0: Hmm.
1: Yani altın böyle çakılmadı, Bitcoin böyle çakılmadı, öyle söyleyeyim size.
0: Evet.
1: 123. basamaktayım, 97 basamak birden düşmüşüm.
0: Şu an 3. basamakta bir dinleyicimiz CC 109 basamak birden yükselmiş. Maşallah kendisi Belçika-Mısır maçında 1-1'lik skoru bilmiş. Helal olsun. Onun haricinde İran maçındaki beraberliği de yine.
1: Bir de Wise Guy diye bir dinleyici var. O da 103 basamak yükselmiş.
0: Evet. Güzel yani şimdilik biz geriden takip ediyoruz. Ali abi 200 diyor.
1: Ben de tersinde bir rekor kırmışım. Düşüş olarak da.
0: En kötü sen misin?
1: Bir de benden 2 basamak yukarıda 103 basamak düşmüş bir dinleyici var. Güzel. O 103 basamak düşmüş. Ben 97.
0: Turnuva uzun. 100'ün üzerinde maç var. Daha bunun bonusları var. O yüzden hiçbir şey bitmiş değil. Daha çok sular akar bu tablonun üzerinden.
1: Yani biz Beşiktaşlılar olarak zaten sezonu iyi başlamamaya alışığız.
0: Ekim ayında
1: böyleyiz. Oldu. Ondan sonra ben toparlarım. Sen merak etme. Yavaş yavaş.
0: Devres transferleriyle.
1: Devres transferleriyle. Hocayı göndeririz. Bir şeyler yaparız.
0: Evet. Hoca göndermeye de alışık.
1: Ona da alışığız.
0: Kendini mi göndereceksin? Ne yapacaksın? Başkasına mı yap? Yapay sorarım, zekayı mı yaptıracaksın?
1: Yapay zekaya sorarım. Benim yeğene sorarım. Benim yeğen de Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izlemeye çalışıyor.
0: Sabah karşı
1: da.
0: Hani futbolla ilgili çok şey yok falan.
1: Ne alaka diyorum ben de. Dünya Kupası'nı seviyorum diyor.
0: Oğlum.
1: Yeni bir Genco Boran yetişiyor. Dünya Kupası'nı seviyorum diyor. Dünya Kupası'na hoşuma gidiyor diyor. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı izliyorum diyor.
0: Güzel yani.
1: Bütün sezon istiyorsun. Boyunca Şampiyonlar Ligi'ndeki bir iki maç haricinde maç izlettiremediğimiz adam Dünya Kupası'nda geçen gece şeydeki maçı izledi işte 4'teki mi? 2'deki mi bir maç vardı yani ben yattım o saatteki maçı izledi yani.
0: Genco Boran dedim dün o da programa bağlandı belki dinlemişsindir öğlen hat-trick.
1: Ha yok dinlemedim.
0: Yarım saat falan birlikte yaptık. Programa tam gireceğim mesaj atmış. O da hani uygunum sen tek misin falan tekim. İyi dedim bağlanalım hani güzel olur. Bir yarım saat onunla sohbet ettik. O da tabii maçları yakından takip ediyor.
1: Ben bağlamadım çünkü dün hayvanat bahçesindeydi.
0: Gördüm.
1: Konuyla pek alakası olmadığını düşündüğüm için.
0: Evet o benden sonra gitmiş hayvanat bahçesine gelmiş. İyi ya keyfi yerinde sesi güzel. Şimdi çarşamba günü de seyahati var işte. San Francisco'ya doldu. O da artık milli takım için yola çıkacak Boston'da. Onda da hasret giderdik. Peki az önce bu sabahki İran Yeni Zelanda maçındaki spikerle ilgili yorum yaptık Ali abiyle birlikte. Maçın ilk bölümünde oyuncuları takımları karıştırmış. Olabilir dedik. Geçmiş olsun.

0: dedik falan filan. Bir dinleyici de liyakatsizlere geçmiş olsun demeyin diyor. O işe hak eden insanların göreve gelmesini destekleyin sadece demiş. Buna özünde katılıyorum ama ben bu kişinin liyakatsiz olup olmadığını bilmiyorum ki. Yani liyakatsiz mi değil mi bilmediğim için. Liyakatsizse tabii ki o ayrı. Liyakatli olup başına böyle şey de gelebilir. Yani her hata yapan da illa liyakatsiz olduğu için hata yapıyor demek bence doğru değil. Bilmediğim için ben orta yollu bir mesaj verdim. İç yüzünü eğer siz biliyorsanız gerçekten bu kişi liyakatsiz şekilde girmiştir, hak etmiyordur falan. Ben tek bir şeyden böyle bir çıkarım yapamam açıkçası. O yüzden öyle bir mesaj verdim. Muhammed Akçı pozisyon tekrarları verilmiyor demiş. Ya da çok az pozisyonda veriliyor. Bu FIFA'nın kararı mı yoksa yönetmenlerin kararı mı? Özellikle VAR'ın karışması muhtemel pozisyonların hiç tekrarı gösterilmiyor. Bana mı öyle geldi acaba diyor. Benim dikkatimi çekmedi. Bir kere bir pozisyonda bir golde offside hatta offside'a daha yakın olan bir pozisyonda sonrasındaki görüntü ekrana gelmedi. Şeyin çizgi gösterilmedi mesela. Bunu Hüseyin abi de yazmıştı. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Ama o pozisyon hariç benim bu tarz bir şeye dikkatimi çekmedi tekrarlarla ilgili. Çünkü ben çok da merak da etmiyorum hani. Benim için penaltıymış, değilmiş, kırmızı kartmış. Hani ben
1: Aynen,
0: izliyorum,
1: ben de o
0: geçiyorum.
1: gözle izlemediğim için
0: Evet, bir
1: yani çok
0: taraf gözüyle
1: önemsemiyorum yani. Mesela
0: işime bile geliyordur şu an.
1: örnek veriyorum, Yeni Zelanda'nın penaltı beklediği pozisyonun ekrana inip gelmemesi beni
0: Evet.
1: orada pek bağlamıyor açıkçası. O yüzden hiç o gözle bakmıyorum. Hakemlere de öyle yani, şu ana kadar mesela hakem performansı olarak da çok kötü bir hakem performansı görmedim ben. Çok üst düzey bir hakem performansı da görmedim. Hakemler de bence şu ana kadar iyi bir iş yapıyorlar. Hani ama belki de dinleyicinin dediği gibi. Yani biz seninle çok o toplara girmediğimiz için, sevmediğimiz için hani biz algımızı oraya yöneltmiyoruz belki.
0: Aynen. Bazılarında ama Türkiye'den, Süper Lig'den alışık hemen tekrarı 3-4 kez farklı açıdan ekrana gelmeli diye
1: Aynen.
0: düşünüyor olabilir. Ama işte o da oyunun başladığı zamanlarda bir şeyleri kaçırabiliyorsun yani onlar ekrana geldiğinde. Orada bir dengeyi tutturmak lazım. Hiç vermemek de doğru değil herhalde
1: Tabii canım,
0: oyuncu
1: yani öyle bir
0: döneminde.
1: şey varsa, tartışılacak bir şey varsa tabii ki vereceksin yani
0: Verilmesi
1: o.
0: gerekiyor. Bu yeni kurallar Kadir Söküt İzmir'den yazmış. 5 saniye kuralı cidden topun oyunda kalmasını sağlıyor. Ligimizde de muhakkak uygulanmalı demiş. Valla bu kural, oyuncu değişikliği kuralı. Valla oyuncular paşa paşa 10
1: Çıkıyorlar.
0: saniyede çıkıyorlar, 5 saniyede
1: Çıkılabiliyormuş demek ki.
0: atıyorlar. Tabii çıkılabiliyor yani. Dün işte Yeşilburnu Adaları'nda da kablolu oyundan çıkacak. Maç 0-0 normalde daha süreye oynarsın. Oynayamıyorsun yani, direkt çıkıyorsun. Oynadığın anda bir dakika boyunca yerine oyuncu giremiyor. Ki oyun durmadı, belki 3 dakika boyunca oyuncu giremeyecek. Sen bir kişi eksik oynamak zorunda kalacaksın. O riski tabii kimse göze almak istemiyor. Bu açıdan iyi ama işte o su molası da bütün bu kazanılan süreyi de heba ediyor. Yani o da işin ayrı bir boyutu. O çok kötü oldu. Fandak da en son konuşmuş. Hani su içmek için bu kadar şeye gerek yok diyor. Yani kenara gelirsin, içersin, dönersin. 3 dakikalık bir şey yok burada. Oyuncu sağlığı falan. Hikaye. Onu da yapmasalar gerçekten müthiş olacaktı bu turnuva.
1: Katılıyorum.
0: Orası biraz bozuyor bizi. Mehmet Ünlü, o da başkalarının başarısız olmasından kendimize mutluluk çıkarmak doğru değil bence demiş. Ben az önce dedim ya işte başkaları da puan kaybetti, bizim işimize gelir diye. Bu benim dediğim ama buradan bir mutluluk çıkarmak değil. Yani kendimizi avutmak yani. Çünkü bunu yayının girişinde de söyledim. Yani sadece bizim başımıza geldiğinde verdiğimiz tepkiyle başkalarının başına geldiğini bilip verdiğimiz tepki arasında bence fark var. Ben rahatlıyorum mesela, benim yaşadığım bir sıkıntıyı başkasının da yaşadığını öğrendiğimde rahatlıyorum. Bu başkasının sıkıntısından bir mutluluk devşirmek değil benim nazarımda. O yüzden söyledim. Bence iyi bir şey. Çünkü herkes benzer sıkıntıları yaşıyor. Hayatta, futbolda da böyle. Peki dünkü maçlarla ilgili var mı Ali abi ekstra olarak bahsetmemiz gereken? Biraz maçlardan çıktık. Tunus'ta hoca gitti. Sablamıştı. Tabii ondan bahsedelim. Dün maçı yoktu Tunus'un ama onlar da ilk maçta İsveç'e 5-1'lik skorla çok ağır şekilde kaybettiler. Damışı da daha yeni göreve gelmiş. Yani adam Ocak ayında göreve geliyor. Mart ayında ilk maçına yapıyor Haiti ile. 1-0 kazanıyor. Sonra Kanada ile 0-0 berabere kalıyor. Bu Haziran döneminde de Avusturya'ya 1-0 kaybediyor. Belçika'ya 5-0 kaybediyor. Üzerine bir de İsveç'e 5-1 kaybedince hop adam paket gönderiliyor. Olacak iş değil yani, daha ilk maçtan bir hocanın bile

0: Ondan sonra hazır karşılaşmaları zannedersem pek iyi geçmemişti Tunus adına. Böyle bir karar verdiler. Hani artık orada çok fazla diyecek bir şey yok. Çünkü çok fazla bilmiyorum. Şimdi Dünya Kupası dedin, maçlarla ilgili söyleyecek bir şeyimiz var mı dedin. Ya şunu düşündüm. Şimdi maçlar oynandı, oynandı, oynandı. Daha hiç izlemediğimiz 16 tane takım var. Dünya Kupası'nda daha 4 grupta
1: Hadi
0: hiç
1: ya.
0: karşılaşma oynanmadı. Bu da aslında turnuvanın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Mesela turnuvanın favorilerinden Fransa, Arjantin, Portekiz ve İngiltere. Hani ön sıralarda yer verebileceğin, şampiyon olması muhtemel 4 ülke henüz sahaya çıkmadı. İşte sürpriz adaylarından Norveç ve Senegal, o söylenebilir. Belki işte biraz Kolombiya, belki biraz Cezayir'den bahsedilebilir. Yine bu 16 ülkeyi de önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, takip
1: Bu akşam
0: edeceğiz.
1: Fransa ve Arjantin'e kavuşuyoruz ama Arjantin'de bir sabaha karşı
0: Evet.
1: 4'te olduğu için canlı olarak
0: En iyi
1: izleyemeyeceğiz.
0: üçüncüler de tutuluyor, biliyorsunuz. En iyi üçüncüler 12 tane grup olduğu için 12 takım arasında ilk 8'e girmeniz gerekiyor. Orada tabii daha 4 tane takım maç oynamadı. Ama şu anki sıralamada biz -2 averajla sonuncuyuz. Biz üçüncüyüz şu an grupta. Paraguay dördüncü.
1: Averajı daha kötü
0: Evet, o
1: olduğu
0: yüzden
1: için.
0: bizi yazıyorlar tabii doğal olarak. Ama güzel bir taraf. Şu an tabii en fazla puan olan takım da bir puanda yani. Üçüncüler arasında.
1: Evet, orada dengeler tabii çok değişecek.
0: Aynen, çok değişecek daha.
1: Çok maç var yani grup aşamasında. O yüzden umarız ihtiyacımız da kalmaz zaten
0: Ama
1: 3.
0: mesela
1: sırada.
0: bundan sonraki gruplarda böyle favori takımlar biraz farklı galibiyetler alırsa da işimize gelir. O da işimize gelir kesinlikle.
1: Aynen.
0: Örnek veriyorum şimdi. Mesela Arjantin'in grubunda Avusturya var. Avusturya Ürdün'le oynuyor mesela. Avusturya Ürdün 3-0 mağlup etse bizim işimize gelir. Ne bileyim, Arjantin Cezayir karşısında yine böyle 2-3 farklı bir galibiyet alsa bizim işimize gelir. Portekiz ilk maçını Kongo ile oynayacak. Kolombiya Özbekistan'la oynayacak. Yani buralarda beraberliklerden ziyade bir takımın kazanması, favorilerin kazanması hatta ve farklı kazanması bizim üçüncülük hissiyatımızı biraz daha yukarı doğru çeker.
1: Çünkü ne olur? Bu takımlar sürpriz yapıyorlar. Bir puan alıyorlar mesela Yeşilburun Adaları. Bir de grubun diğer zayıfını yendiğin anda 4 puan alıyorsun. Büyük ihtimal 3. bitireceksin 4 puanla.
0: Aynen
1: İki
0: öyle.
1: favori yine 2 gibi bitirecek. Ya 4 puanla biz mesela oldu ya 3 puanla bitirdik.
0: Aynen öyle.
1: 4 puan takımlara
0: Çünkü
1: geçireceğiz.
0: biz de oradaki farkımız hep söylüyoruz yani. Bizi vuran en zayıf takıma mağlup olmamız.
1: Evet. Trabzon'un yeni oyuncusu nasıl buldunuz demiş. Programın girişinde konuştuk. Kabral'ı ben çok beğendim ilk yarıda. İlk
0: İyi
1: yarıda
0: gözüküyor.
1: kaleciyle birlikte en çok dikkat çeken. Hatta bence o kalecinin kurtarışlarına kadar o direkten dönen top falan bence maçın oyuncusuydu Sidney Kabral. Çok hareketli, hiç yerinde durmuyor. Çok katkı sağlayacak. Yalnız Pina'yı göremediğime de üzüldüm. Yeşilburun Adaları'nın ilk 11'ine girememiş olması ve oyuna dahi girmemiş olması üzüntü verici. Sağ bekten o kadar etkilenmedim Yeşilburun Adaları'nda. Ama Kabral kendinden bayağı bahsettirdi. Hatta herkes de aynı şeyi düşünmüştür. Yani iyi ki Trabzonspor Dünya Kupası başlamadan Kabral transferini
0: Aynen öyle.
1: bitirmiş. Yani çünkü bu tarz turnuvalarda hikayeler oluyor. Kabral da kesinlikle dikkat çekmiştir. Trabzon'un avantajı oldu o da. Diyelim 8.36 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.43 saatlerimiz. Şimdi amili takımla devam edeceğim. Önce Tarkan'ın sosyal medya paylaşımını okuyacağım. Ardından TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sabaha karşı Amerika'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ondan detayları sizlere aktaracağım. Bulabilirsem milli takımın idmanı ile ilgili de bir gelişme varsa ondan da bahsetmek istiyorum. Az önce bir yerde gözüme çarptı, sonra önümden geçti gitti. Ona bakacağım. Onu da aktaracağım. Orada tabii çok büyük bir sıkıntı var mı? Hızlıca ona bakayım ama bir detay vereyim.

0: Yan'ın haberine bakıyorum. Oyuncularla ilgili bir detay yok herhalde. Herkes sağlıklı milli takımda. Kenan da oynadığına göre bir problemimiz kalmadı milli takım olarak. Dün Tarkan, o da herkes tabii birçok şarkı yapıyor milli takım için ama Tarkan'ın şarkısının üzerine çıkabilen şu ana kadar olmadı. Bir dinleyici de yazmış az önce. Bir oluruz yolunda. Gerçekten olağanüstü. Dün Tarkan da bu yapılan herhalde eleştirilere dayanamayıp sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapıyor. Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine bir oluruz yolunda dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil, dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım demiş. Güzel de bir görsel var arkada futbolculardan oluşan. Her daim milli takımla omuz omuza diyor Tarkan sosyal medya paylaşımında. Ama sağ için dair tabii onun bir şeyi eleştirisi yok.
1: Böyle dedikten sonra Montella Kerem'i nasıl 85 dakika sonra da tutarsın deseydi iyi olmaz mıydı?
0: Ya
1: Bir
0: bu
1: sonraki hikayede mesela
0: aynen
1: öyle deseydi.
0: eleştiriler. Ya burada şey ayrımı tabii zor ya. Şimdi dün ben de biraz korumacı davrandım. Çünkü mevzu bahis Montella olunca insanların eleştirilerin bence olması gerekenden bir tık fazla olduğunu düşünüyorum. Montella kendini kabul ettiremedi. Ama tabii ki bu demek değildir ki bir hata yapmadı, mükemmel bir hoca falan. O da değil. Tabii ki eleştirecek çok nokta çıkacak milli takımla ilgili. Burada işte bazıları için o hassas denge şaşmış gözüküyor önüne çıkan mesajlarla birlikte. O yüzden Tarkan da biraz benimvari bir çıkış yapmış. Yoksa o da eminim maçı izlerken beğenmediği, hoşlanmadığı şeyler muhakkak olmuştur. Yani herkesin oluyor. Bir maçı izlerken hele puan kaybettiğim maç müthiş bir maçtı falan diyecek halimiz yok. Elbette hatalar var. Ama onların söyleniş tarzı herhalde rahatsız ediyor.
1: Ama bu zaten bizde daha önce defalarca gördüğümüz bir senaryo değil mi? Böyle bir şey yaşıyoruz. Bu herhangi bir sosyal bir olay da olabiliyor. Ya da herhangi birinin söylediği, yaptığı ya da yapmadığı bir şey oluyor. Ondan sonra bir anda böyle akıl almaz tepkiler veriliyor. Sonra bir iki gün geçtikten sonra ya işte böyle yapmayalım, daha sakin olalım, sağduyulu olalım diye böyle biraz daha onu aşağı çekmeye çalışan bir şey oluyor. Hani daha çok sağduyuya yaklaştırmaya çalışan mesajları ardından duyuyoruz. Bu da bence benzer bir durum oldu. Yani çok yüksekten başladık yine milli takım eleştirilerine. Şimdi herkes bir dakika sakin olalım. İşte iki tane daha maç var. Turnuva oynuyoruz. Şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım diye biraz daha sağduyulu yaklaşmaya çalışıyor. Defalarca gördük bu şeyi, hikayeyi. Hep böyle oluyor, hep böyleyiz yani. Çok gerçekten inanılmaz duygusal yaklaşıyoruz her konuya yani. Hani hayattaki her konuya bu kadar duygusal yaklaşan herhalde az toplum vardır diye düşünüyorum.
0: Bir dinleyici mesela az önce şey yazmış. Yine mi matematik hesabı yapıyoruz demiş. Hani liderlik hesabı yapıyorduk. Şimdi üçüncülük hesabı. Sürekli bir hesap, kitap. Ülkede de hesap kitap yapmak zorundayız zaten yaşarken. Ona bir hazırlık gibi düşünün. Burada da biraz şey bu bilinmezlikler, belirsizlikler, sıkıntılar insan ister istemez duygusal yapıyor yani. Böyle
1: Öyle
0: bir
1: işte.
0: iklimde.
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle olunca da bunlarla mücadele etmek durumundasın.
0: Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na geçeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. O da şöyle diyor. Maçı seyrettiğiniz zaman 100 maç oynasanız herhalde böyle bir maçla karşılaşmazsınız diyor. Özür diliyor. Milletimizden, aziz milletimizden özür diliyorum diyor. Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başlandı diyor. Bu mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim inancımız tam diyor bizim çocuklara. O yetenekleri var. Bazen olmadı mı olmuyor demiş. Bu takım hani oldu ya elendi. Sonuçta diyor ki çeyrek final oynadı Avrupa Şampiyonası'nda. Uluslararası A Ligi'ne çıktılar. Onlara teşekkür ediyorum diyor. Önümüzde iki maç daha var. Elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Size dostunuz doğru söyler, düşmanı söylemez. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımız yine ayağa kalkacaktır demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkinci kısım tam başkanın söyleyeceği tarzda cümlelerle başlıyor. Hani bunu kim söyler dersem herhalde ismi bilmesem İbrahim Hacı Osmanoğlu derdim. Çöl gibi bir yerdeyiz diyor başkan. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da süzerler. Kavga edip ayağı kırılan var mı diye. Bu durum diyor ekibe motivasyon anlamında çok iyi oldu. Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan ve akbaba vardı? Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak diyor. Bizim analarımızın duası var. İsviçre'den kalkmış anne baba 5 aylık bebekleriyle gelmişler diyor. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde bir aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında. Demiş ki ya başkanım evden ev yemeği yapıp getireyim, moralleri düzelir diyor. Onun için bu milli takım bizim takımımız diyor İbrahim Hacı Osman oğlu. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Demiş. Diğer kısım maçla ilgili kısmı, hadi çok benzer şeyler söylüyor, onu okumayayım. Tabii en çok magazin olan kısım şey oldu, Fatih Terim'le ilgili söylediği kısım oldu İbrahim Hoca Osman'a. Yani sabah ilk önüme düşen Fatih Terim'e cevap verdi kısmı oldu. Şenol Güneş'in sorusu da ya da açıklamaları da yöneltilmiş. Şenol Güneş'e teşekkür etmiş. Bugün kendisiyle konuştuğundan bahsetmiş. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama diyor, ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de diyor. İmparatorsa orada gizemli şeylerden bahsedip bunları konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız diyor. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim'in duruşuna, bilgeliğine yakışmadı diyor. Bu çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı, yönetimden mi? Onu söyleyin de hazırlık yapalım. Burası hesap verme yeri değil diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Senle reklam arasında bir kısmını dinledik. Ben sonra tamamını dinledim, ilgili kısmı Fatih Terim'in söylediklerini, ama burada oradaki hesap sorma kısmı tam olarak... Bir de bir yerde onu da değiştiriyor. Hesap sorma ağır olmuş olabilir diyor. Başka bir kelime kullanıyor orada. Arkada bir ses var onun uyarısıyla birlikte. Ben öyle kötü algılamamıştım. Fatih Terim gayet yapıcı aslında dün konuşuyordu. Hatta öğlen programda da ben Fatih Terim'in o açıklamasından bir kesit okudum. Hoşuma gittiği için. Hani bugün bitti, artık yarın yeni bir gün diyor. Hani olur bunlar diyor. Genelde yapıcı bir konuşma olarak görmüştüm. Başkanın bu açıklamalarını görünce Allah Allah dedim, neyi kaçırdım acaba? Yine de ben çok bir şey bulamadım başkanın bu kadar açıkladığı kadar.
1: Şimdi iki konu var bence Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiğinde. İlki şu, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'i anlamaması. Fatih Terim'in tam olarak neyi kastettiğini çözemeden ona bir cevap vermesi. Belki ona söylediler.
0: Onu diyecektim. Büyük ihtimal ekibi, danışmanları ona böyle evet, böyle demiş.
1: O her demiş. Zaman senle konuştuğumuz, hani konuşmanın başı sonu kesilerek verildiğinde işte Fatih Terim hesap sorulacaksa, turnuva sorsa hesap sorarız diyor orada. Ama yani o cümlenin başı sonu hepsi milli takımı destekler nitelikte. Dolayısıyla belki öyle aktarıldı. Ve onun üzerinden hani sanki Fatih Terim çıkmış parmağını sallayarak bu takım kaybetti, biz hesabını sorarız.
0: Yok ya, hiç ben de.
1: Yani hiç alakası yok Fatih Terim'in söylediğinin. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu anlamamış ya da yanlış bilgilendirilmiş. Böyle bir cevap veriyor. Bu tabii üzücü. Yani federasyon başkanı basınla konuşurken, basına görüşlerini aktarırken bir konuyla alakalı olarak

0: tam donanıma sahip olması lazım. Ondan sonra istediğini söylesin. Ondan sonra kendi tercihi, kendi kararı. Bu bence işin önemli kısımlarından bir tanesi. Araya mı gideyim?
1: Bir dakikam var.
0: Tamam, ötekini de söylerim. Öteki de şu. İbrahim Hoca Osmanoğlu mesela bu polemiği yaratmak zorunda mı? Farz edin ki yanlış anlamadı Fatih Terim'i. Fatih Terim olduğu gibi anladı. Ya da yanlış anladı. Hiç önemli değil o kısmı. Bunu söylemeyebilir. Mesela bu polemiği niye yaratıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu? İşin bence üzücü kısımlarından biri de o.
1: Az önce dedim ya, hayvan amigdalasına basılı tutulunca öfkelenecek yer arıyor diye. Başkan da burada bir düşman ya da bir tartışma arıyor belli ki.
0: İşte. İşte yani.
1: Yoksa hani... görmese görmez, ne olacak yani?
0: Aynen. Her
1: cevap vermek zorunda
0: mısın? Aynen öyle.
1: Açıklamaya.
0: Aynen öyle.
1: Kimler neler diyor. Sonuçta hepsine tek tek cevap verecekse zaten yanmışız. Hele ki TFF koltuğundaysanız, başkanlık
0: i̇şte
1: koltuğundaysanız.
0: Yani. TFF başkanı der ki şu maçta şöyle oynadık, böyle oynadık. Daha iyi olacak. İşte şöyle böyle. Klasik açıklamalarını yapar. Fatih Terim'in söylediklerini görmez. Bugün böyle bir konu olmaz. Ama hem yanlış anlıyorsun yani Fatih Hoca'nın söylediklerini. Neredeyse tamamen yanlış anlıyorsun. Bir de üstüne hani konuyu gündeme getirerek polemik yaratıyorsun. Adeta bir düşman yaratmaya çalışıyorsun ki oradan bir şey devşir.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sabaha karşı basın mensuplarına yaptığı açıklamadan bahsediyordu. Tabii en çok dikkat çeken kısım Fatih Terim'le ilgili söylediği kısım. İkinci kısımda o sırtlanlar, akbabalar kısmı oldu. Bununla ilgili tabii çok mesaj geldi. Kimisi demiş ki bir ara Fatih Terim'in adı TFF Başkanlığı için geçiyordu, o yüzden mi cevap verdi denmiş. Bir başkası mesela, herkes tabii yine farklı pencereden okuyabiliyor bu olayı. İbrahim Hacı Osmanoğlu son dönemde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de böyle kamera önünde sıkıntı yaşıyordu. Karşılıklı atışmalar vesaire olmuştu Galatasaray Başkanı. Fatih Terim de Galatasaraylı bir isim. Hani Galatasaraylı olduğu için mi cevap verildi diyen de var. Yani tam olarak tabii hangisi olduğunu bilmek mümkün değil ama insanlar bakıyorlar geçmişte yaşananlara. Bir paralellik kuruyorlar, bir benzerlik kuruyorlar ve böyle bir yargıya varıyorlar. Şimdi külliyen yanlış mıdır bilmiyorum. Tam olarak neden Fatih Terim'e cevap veriyor da işte başkasına vermiyor bilmiyorum. Galatasaray'da olduğu için mi, adı geçtiği için mi, TFF Başkanlığı'yla geçmişten başka bir sıkıntısın var. Tesadüf mü, başkası da yapsa aynı açıklamayı ona da mı cevap verecektir? Gerçekten ben bilmiyorum. Ama herkesin yakın olduğu bir şey var, düşünce var gördüğüm kadarıyla. Okuduklarımdan, yani bana gelen mesajlardan.
1: Fakat işte burada bir de hani Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, federasyon başkanı, bir de hani söyleneni anlayıp cevap vermesi gerekiyor. O da çok abes bir durum. Hani Fatih Terim'in ima ettiği, söylemeye çalıştığı şeyle alakası olmayan bir cevap geliyor. O da çok üzücü değil mi? Yani öyle ya da böyle. Hani sizin söylediğiniz senaryo olsun olmasın. Tamam. Hani Galatasaray'la alakalı sıkıntısı, işte TFF başkanlığı için adının geçmesi olabilir. Ama yine de hani karşı tarafın ne ima ettiğini anlayıp onun üzerinden cevap vermek gerekmez mi? Hı hı. Orada zaten olay büyük oranda patlıyor. Esas problem orada. Hani nereden çıktığı değil, neye cevap verdiği. Yani ben sana bir şey söylüyorum başka bir niyetle. Sen onu alıyorsun. Sırtlanlar, kaplanlar, aslanlar, doğalar gibi böyle bir şeylere. Hani
0: o tabii sadece Fatih Terim'i kastetmiyor. Ya
1: biliyorum tabii, biliyorum da.
0: O başka, diğer da, hani, çok ağır eleştirenlere söylüyor onu da.
1: Hani hesap verilmez. Kime hesap vereceğiz? İşte söyleyin bakalım. Bir kere herhalde şunu da söylemek gerekiyor. Evet, yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı milli takım özelinde hesap verilmesi gereken bir yerdir.
0: Zaten genel kurulda hesap veriyor başkanlar bu arada. Hesap verilmez, evet, diye bir şey yok. Hesap
1: aynen
0: veriliyor.
1: Öyle. Hani o da hani biz kimseye hesap vermeyiz.
0: Bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok gerçekten de. Onu da unutmayalım. Yani mesela

0: Ya o strateji de gene yanlış. Hani Fatih Terim onu söylemiyor ayrı. Orası bence büyük bir skandal. Ama işin diğer tarafında evet TFF hesap verir.
1: Ama işte burada o kelime belki ağır oldu. Zaten sonra konuşmanın devamında Fatih Terim'e de işte karşısındaki kişi başka bir kelime söylüyor. Şimdi aklıma gelmedi de. Evet, Fatih Terim de diyor belki daha doğru olur o kelimeyi kullanmak diyor. Hesap sormak, hesap vermek belki biraz ağır olduğu için.
0: Tamam. En azından bak orada da fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Hani
1: Benim
0: orada
1: izlediğim
0: konuşurken
1: videoda
0: o
1: öyle en
0: program
1: azından.
0: yapılırken o da fark ediliyor.
1: Tabii.
0: Niyetin olmadığı zaten hemen oradan da anlaşılabilir sadece. Yani burada ciddi bir eksik bilgiyle yapılan bir yorum var. Bu da tabii olmuyor yani. Şimdi o yüzden bence çok uzatmayalım bu konuyu. Hani biz de böyle polemiklerle o dedi, bu şunu dedi, bu bunu demiştir falan oraya çok girmeyelim. Hani biz de söyleyeceğimizi söyledik. Artık ikinci round gerçekleşirse taraflar arasında ikinci rounda bakarız.
1: Fatih Terim YouTube'a girdi. Ondan da daha şeyler gelecek. Belli ki daha ses getirecek videolar gelecektir. Peki Dünya Kupası ile ilgili milli takımla ilgili şey sakatlık haberleri vesaire onlardan bir şey çıkmadı dedim. O zaman bu Dünya Kupası ile ilgili şimdilik. Benim haberlerim biraz kulüp takım gündemine geçeyim.
0: Evet, tam kadro çalışmaya devam ediyoruz milli takımda. Herhalde herkesin üzerinde anlaştığı tek nokta Kenan'ın 11'de başlayacağı. Net olarak onu söyleyebiliriz. Kenan 11'e girince kim çıkacak 11'den? Nasıl olacak? Şimdi Paraguay mücadelesi %100 kazanmamız gereken bir karşılaşma değil ama %100 puan almamız gereken bir karşılaşma haline geldi. Acaba merkezden bir oyuncuyu alıp Kenan, Kerem, Barış Alper, Arda mı yapacak? Yoksa dur ben merkeze dokunmayayım. Arda yine sağ tarafta oynasın. Sadece
1: Barış'ı
0: hani
1: çıkarayım.
0: Barış Alper'i çıkartayım ki ilk karşılaşmada da 45. dakikada çıkardı. Öyle bir tercih mi yapacak? Büyük ihtimalle savunma beklerimize dokunmayacak, stoperlerimize dokunmayacak. Merkezde herhalde İsmail'e dokunmayacak.
1: Hakan'a da
0: Bu durumda Hakan Orkun ya da Orkun kenara gelecek. Barış Alper sağ tarafa geçecek. Arda merkeze kayacak. Bence bunun dışında bir opsiyon olması az.
1: tek değişiklik yani.
0: Başlangıç planı olarak.
1: Kenan girecek, Barış mı Orkun mu çıkacak ilk 11'den?
0: Evet.
1: İkisinden biri çıkacak.
0: Sence hangisini yapar?
1: Bence hangisini yapar? Vallahi bilemiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten ikisini yapabilir. Ama başka türlü opsiyonu yok yani. Hangisini yapacağını gerçekten ben de kestiremiyorum. Bu maç kaybedersek diğer maçta ABD
0: Puan
1: Avustralya
0: alırsa
1: maçı
0: eleniyoruz.
1: berabere biterse biz eleniyoruz ikinci maç
0: Eleniyoruz.
1: sonunda
0: Aynen.
1: yani. Üçüncünün şansının olduğu yerde ikinci maç sonunda elenmiş olma ihtimalimiz var. O yüzden gerçekten kritik bir karşılaşma bizim adımıza. Bunu düşünerek belki yine merkezi üçlü tutup yani Barış'ın olmadığı, Orkun'un ilk 11'de olduğu bir düzenle başlayıp duruma göre hani ben 0-0'ı bir tutayım. 1-0, 2-0 bulursam ne ala kadrosu düşünebilir. O yüzden tamam şu an Barış diyorum yedek başlar. Orkun ilk 11 başlar.
0: Dakika 78 0-0.
1: Bir puan fena değil diyecektir.
0: Risk almaz.
1: Risk almaz. Yani son maçı tabii kesin kazanmamız gerekecek. Ama bizim ABD'nin maçı bizden önce mi? İlk
0: Bakayım.
1: maçı bizden önceydi.
0: Bakayım.
1: O da belli eder. Şimdi o maçın sonucuna göre risk alıp almamamız gerektiği de.
0: Aynı saattedir ya son maçlar.
1: Bu sondan ikinci maç ya abi.
0: Her şeyin ikinci karşılaşmayı
1: İkinci
0: soracağım.
1: karşılaşmayı
0: Pardon.
1: ABD maçını. İlk maçı bizden önce oynamışlar.
0: Bizden önce
1: Bizden önce mi?
0: 19'unda 22'de bizimkisi onun sabahında.
1: Yani orada bir beraberlik varsa ve bizim maç 0-0 gidiyorsa hiç risk almaz. Çünkü gol yediğin anda geçmiş olsun, elendin yani. O yüzden risk almaz ama o maçta bir galip çıkarsa risk alacak şey yine olmayabilir ya. Her türlü risk almayabilir 0-0'da. O riski de son maç ABD maçında saklar diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bizim adımıza biraz
0: Amerika,
1: sancılı bir süreç olur ama.
0: Avustralya 19'unda 22'de.
1: 19'unda
0: Cuma.
1: yani cuma
0: Cuma değil mi?
1: akşamı oluyor. Biz
0: Cuma
1: cumartesi
0: akşamı
1: sabah 6'da
0: 22'de.
1: maçı
0: Evet, biz
1: yapacağız.
0: de sabah yapacağız.
1: Peki milli takımla ilgili o zaman bu bölümü

0: Kısa keseyim, reklama gidelim. Reklamdan sonra kripto para bölümü iddia bölümümüz var. Ondan sonra da Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 66.158 dolar. Bu ABD-İran arasındaki anlaşmadan sonra kriptoda pozitif olarak etkilendi piyasada. O 60.000'in altına bir ara sarkmıştı ama oradan tepki aldı. Dün de 66.000 üzerindeydi, bugün de benzer bir fiyatta Bitcoin TL olarak da 3.058.908'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.14 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma oynanacak. Gece ya da akşam diyelim hadi 22'de başlayacak Fransa-Senegal mücadelesiyle. 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve 7'de de Avusturya-Ürdün maçları var. İddiadaki oranlara bakılırsa 4 karşılaşmanın 4'ü de tek taraflı gözüken karşılaşmalar. Burada belki puana en yakını gözüken takım Senegal gücü itibariyle ama rakibi Fransa. O da Dünya Kupası'nın favorilerinden biri. Irak-Norveç'te en tek taraflı oran olarak bu maç gözüküyor. 1-0-9 Norveç'in galibiyet oranı. Fransa-Senegal'de Fransa'nın galibiyet oranı 1-36. Arjantin-Cezayir'de Arjantin'in galibiyet oranı 1-29. Avusturya-Ürdün'de Avusturya'nın galibiyet oranı 1-23. Dün favorilerden hiçbiri kazanamadı, İran dahil olmak üzere. Bakalım bugün ne olacak favoriler? Almanya gibi mi yapacaklar? İsveç gibi mi yapacaklar? Yoksa İspanya,
2: Allah Uruguay... Allah şu an herkes bir sıfıra doğacı kazanalım da hani bırak Almanya'yı, o 3 puanı alalım. Herkes mutlu olur maçı kazandığında. Güzel bir bence gün olacak Dünya Kupası'nda. Şimdi Senegal'in muhtemel 11'ine bakıyorsun. İsmail Assar var Palace'da oynayan. Ndiaye var. Everton'da oynayan, hem 10 numara oynayabiliyor hem kanat oynayabiliyor.
0: İliman Ndiaye.
2: Bir tarafta Mane var. İleri uçta da Nicolas Jackson var.
0: Seni çok beğendiğim.
2: Aynen. Nicolas Jackson olduğu için Fransa zaten galibiyete çok yakın. Neyse, bugün şimdi gider 2 gol atar adam.
0: Enkütü Şerif Ndiaye var ya.
2: Evet. Kalede Mendy var. Koulibaly
0: stoperde.
2: Diatta ve Diouf diğer oyuncular. İyi bir kadro. Ama tabii genelde Afrika takımlarının oyun olarak kadroların tam hakkını veremediğini daha önce defalarca gördük. Fransa milli takımı İspanya ile beraber kupanın en büyük favorisi. Onlar da hani tam olarak böyle ritim bulmuş gibi gözüküyorlar mı? Hayır. Ama çok kaliteli bir kadro var. Çok kaliteli bir kadro var. Çok kaliteli bir kadro var. Hele hücum hattı vallahi tadından yenmiyor. O yüzden de tabii ki Fransa galibiyete yakın. Acaba diyorum, sana şöyle bir şey söylesem aklına yatar mı? Fransa gol yer ama kazanır. Olabilir mi?
0: Olabilir.
2: Mesela belki o denenebilir. Çünkü bugün senin de söylediğin gibi favoriler lehine oranlar biraz düşük. İşte biraz da alternatiflere gitmek gerekiyor. Dün işte ben mesela İspanya maçında İspanya her iki yarıda gol atar artı beşer korner kullanır diye bir seçenek verdim iddiada. Goller atamadılar sağ olsun. Kornerler oldu. Onlar da iddiada özel seçenekler bölümünde var. Böyle alternatifler. Mesela işte her iki yarıda birer sarı kart olur. Ondan sonra her iki yarıda birer gol olur.
0: Ben dün işte kendi oynadığımı söyleyeyim. Belçika-Mısır maçında her iki yarıda da en az birer gol olur. Ve her iki yarıda da en az dörder korner olur dedim. Tuttu.
2: Evet.
0: Bütün diğer bahislerin hepsi yattı çok düşük oranlarda. Bu 4 oranı vardı.

0: Müthiş.
1: Bu tuttu.
0: Böyle şeyler deneyebilir. İddia oyuncuları, iddia severler. Hani 1-0-2'de zaten Fransa galibiyeti demek bir şey ifade etmiyor. O yüzden alternatiflere, belki biraz daha yüksek oranlı alternatiflere, bütçeyi tabii ayarlayarak yönelebiliriz. Biraz zaman ayırın, onu söyleyelim. Aynı şey Norveç-Irak için de net şekilde geçerli. İşte Avusturya-Ürdün için de net şekilde geçerli. Hepsi için öyle denemeler yapılabilir. Ha, onun dışında dün 4 maç berabere bitti. Bugün 4 favori de kazanır. Ben 4'ünü bağlarım, o şekilde oynarım diyen koca yürekli insanlar da çıkacaktır. O da bir şey, ihtimal.
1: Olabilir yani, niye olmasın?
0: Evet.
1: Olmayacak iş değil.
0: Tabii tabii. Yani 4'te 4'te yaparsa bugün favoriler, şaşırmazsınız. Sonuçta Arjantin, Norveç turnuvanın sürpriz adaylarından biri, Fransa'yı söyledik. Diğeri de Avusturya.
1: Rakibi Ürdün.
0: Rakibi Ürdün. O yüzden onları da görebiliriz. O da olabilir. O da bir alternatif. Arjantin'e de Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diliyorum. Şimdiden onu söyleyeyim.
1: Bakalım Messi ne kadar süre alacak?
0: Milli takımın ardından biliyorsun Arjantin'i destekliyoruz. Ben de merak ediyorum nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Saat 4'te başlıyor maç. İşte biz kalktığımızda ve son bir yarım saat falan belki yetişir. 5.30'da kalktığımızda.
1: İzliyor musun sen sabah öyle vaktin oluyor?
0: Açıyorum.
1: Mu?
0: Genelde açık oluyor da. Yani tabii net şekilde izleyemiyorsun da ses geliyor işte, bakıyoruz ne oluyor diye.
1: Benim öyle bir vaktim olmuyor ya sabah. Hiç koşturmaktan, işleri halletmekten, kahvaltı hazırlamaktan.
0: Mesela Haaland hat-trick yapar.
1: Yok ya.
0: Ben mi yapacağım hat-trick'i? Biri yapacak hat-trick.
1: Şu ana kadar 2 gol oldu değil mi?
0: Hı-hı.
1: Maksimum Balogun attı.
0: Aynen.
1: Dün Yeni Zelandalı
0: aynen
1: arkadaşımız attı. O da Motherwell forması giyip Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuş. Çok gereksiz bir bilgiydi ama paylaşmak istedim.
0: Güzel. Güzel bir bilgi. Gurme bir bilgi.
1: Çok gurme. Acayip bir gurme. Bunu kullanın bir yerlerde. Başka 2 gol atan oldu mu ya?
0: Yok.
1: Balogun da bu oyuncu mu attı?
0: Olmadı.
1: 2 oyuncu. O zaman hat-trick. Harry Kane tabii adaylardan. Mbappe bugün, o da Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olma rekorunu Klose'den almaya çalışacak. Kimilerine göre çok bencillik yapacak. Zaten hali hazırda çok paylaşımcı bir oyuncu değil Mbappe. Bu turnuvada biraz daha fazla deneme yapabilir. Deniyor.
0: 12-16 değil mi?
1: Öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Klose'nin 16.
0: Mbappe ile ilgili ben de şu istatistiği vereyim. Bu sevgili arkadaş şu ana kadar 2 Dünya Kupası'na katıldı. İkisinde de final oynadı. Bir kez kupayı kazandı. 2 Dünya Kupası'nda da oynayabileceği maksimum sayısında karşılaşmayı oynadı. 7'şer. 14 maç yapar. Bu 14 maçta 12 gol atmayı başardı. Acayip bir şey.
1: Çok.
0: Yani
1: 14 maç başına maçta 12 gol. Gol katkısında bayağı iyidir.
0: Asistini bilmiyorum. Asist de vardır büyük ihtimalle 2-3 tane. Mbappe'nin. Yani 14 Dünya Kupası maçı 12 gol. Dünya Kupaları tarihinde finalde hat-trick yapan tek oyuncu.
1: Acayip bir istatistik. İsveç'in Tunus asıllı oyuncusu Ayari 2 gol attı demişler. Doğru, onu kaçırdık.
0: Doğru.
1: Ayari 2 gol attı.
0: O da ilkine sevinmedi, ikincisine sevindi.
1: Sevinmiş
0: gibi oldu böyle.
1: Evet.
0: Ben de tam anlamadım yani.
1: Dayanamadı herhalde artık.
0: Ne?
1: İçinden geldi. Tuttu ikini, yani, bastırdı kendini.
0: İkinci golde seviniyor yani. Hiç öyle sevinmiyor falan değil yani. Şeye kadar mı? İlk gole sevinmem, ikinci gol sevinirim, hat-trick'te takla atarım mı? Nasıl bir planlama bu?
1: Ya da şeyi düşünmüş. Gol atarsam sevinmem ama iki gol atarsam ikinize ne yaparımı düşünmemiş büyük ihtimalle.
0: O da olabilir.
1: O an sevinmek gelmiş.
0: O da olabilir.
1: Düşünmemiştir yani, iki gol atarım, ikide ne yaparım diye. İlkini düşünmüştür, atarsam sevinmem. Aynen.
0: Allah'tan hat-trick yapmadı yani. Formayı i̇şte, falan evet, yırtıp şey yapabilirdi, takla atabilirdi.
1: İşte hazırlıksız yakalıp dediğin gibi çok ekstra bir sevinç paylaşabilirdi. Evet, bugün güzel bir gün.
0: Güzel güzel, bugün iyi maçlar için var yani. Fransa-Senegal 22'de çatır çatır izlenir. Güzel maç. Sabah kalkarız, şanlı Arjantin'in galibiyetini burada konuşuruz. Messi bir gol, bir asist.
1: Şöyle mi yapsak?
0: Ama o... Arjantin'de herhalde kısır bir galibiyet alabilir.
1: Tabii
0: 0-2-0 bekliyorum ben de. Böyle çok yüksek bir skor beklemiyorum ben.
1: Maçın acaba burada tam 7'de biz program başlarken tekrarını başlatsak? Öyle bir şey. 7'de Avusturya maçı var gerçi canlı da. Avusturya maçını canlı izlemek, tabii bir taraftan o açık olsa, diğer tarafta böyle Arjantin maçını
0: başlatsın. Yok ya,
1: başlatsın.
0: Arjantin maçını skorunu bileceğiz artık, onun bir önemi yok. Avusturya Ürdün
1: ben merak şey ederim ama sağ içinde 90 dakika.
0: Tamam, aşar bakarız o zaman.
1: Ama işte o tekrarını...
0: Yani Arjantin'den öyle çok şaşalı bir oyun bekleme.
1: Yok, beklemiyorum.
0: Yani gene kontrollü olurlar, aynen.
1: Messi yedekse zaten açmam.
0: Messi büyük ihtimal şeye başlar.
1: Yedek mi?
0: Tabii tabii, bence çok riske atmazlar. Mutlaka süre alır. Ama yedek başlatırlar. Çıkan kadro çözer mi? Çözme ihtimali var ama Cezayir'de de yetenekli oyuncular var. Mesela Cezayir'de böyle gol bulup Arjantin'i bir krize sokabilir. 2-1 gibi bir skor böyle o maç için daha akla yatıyor yani. Çok 2-1, 2-0, 1-0 öyle bir şey geçiyor içimden ama bilmiyorum.
1: Peki şimdi bu bölümü kapatacağız. Dün Lucky Analiz YouTube kanalında Ali abiyle yeni programımız yayınlandı. 10. bölüm oldu bizim
0: 10. bölüm oldu.
1: Ortaya Karışık'ta.
0: Maradona bölümü.
1: 10 numara değil mi?
0: 10
1: Dünya
0: numara.
1: Kupası. Arjantin'in ilk maçının başlayacağı gün anonsunu yapıyoruz. Onu da tabii ki izleyebilirsiniz, izlerseniz. Hatta beğenirseniz, yorum yazarsanız memnun oluruz. Birbirimize ilk bölümde sorular hazırlıyoruz. Dünya Kupası ile ilgili tabii sorular bu ara hazırlıyoruz. İkinci bölümde biraz favoriler üzerinden konuştuk Dünya Kupası'nı. Sonda da zaman zaman işte Cuma günleri yaptığımız özlü sözler paylaşıyoruz. Ali abinin bu sefer Ian Rush'tan bir
0: Hala gülüyorum o söze ya.
1: enteresan sözü oldu. Ben de galiba gelecek hafta Şenol Güneş'ten bir söz paylaşabilirim.
0: Şenol Güneş'ten.
1: Aykut abiyi anaraktan. Yani gerçi şimdi de paylaşabilirim. Dün TRT Spor'un konuğu olmuş
0: Evet.
1: Şenol Güneş değil mi? Orada bir söz söylemiş. Yani not aldım da bulursam hemen onu paylaşayım.
0: Ne demiş?
1: Şenol hocamız demiş ki, Güneş'in doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın demiş.
0: Evet.
1: Güneş'in doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın. Herhalde milli takımla ilgili tabii.
0: Evet tabii.
1: Söylediği olumlu bir mesaj. Zaten şu aşamada umutsuz olmak için bir sebep yok. Ama Paraguay'a kaybedip Amerika puan aldığı anda olabiliriz umutsuz.
0: Şey
1: Orada
0: olabilir mi
1: güneş doğmayacak
0: peki?
1: bizim için.
0: Güneşin doğacağını biliyorsan asla umutsuz olamazsın. Yani Montella sonrası Şenol Güneş gelecek ve güneş doğacak. O yüzden asla
1: Aa!
0: umutsuz olamazsın olabilir mi?
1: İbrahim Hacı Osmanlı bir cevap
0: Böyle ben de böyle mi anlayayım bunu
1: verseydi.
0: mesela
1: Aynen.
0: şimdi?
1: Teessüf ediyorum Şenol Hoca'ya.
0: Ya.
1: Böyle mesaj veriyor güneş falan değil mi? Bak ya hiç düşünmemiştim. Çok iyi niyetle okuduğum bir mesaj
0: Ya.
1: polemiklere neden olacak şimdi. Umarım öyle anlaşılmamıştır.
0: İşte bak böyle bu
1: Yani
0: kadar basit. Onu onun için
1: görmek
0: söyledim.
1: istersen öyle
0: Aynen
1: görürsün.
0: işte onun için söyledim yani.
1: Yani bir niyete bakıyor biraz burada.
0: Aynen öyle.
1: Diyelim 9:25 olmuş. Bu bölümü kapatalım.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
3: Radyo Spor.
1: ...9:25 saatlerimiz Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Fenerbahçe'de yeni yönetim göreve başladı biliyorsunuz. Mazbatalarını aldı ve görev dağılımı da dün itibariyle yapıldı. Başkan vekilliğine beklendiği gibi Barış Göktürk getirildi. Genel Sekreter Mahmut Uslu oldu. Futbol şubelerinden sorumlu yönetici olarak da Feridun Geçgel ve Cihan Kamer seçildiler. Ayrıca 2026-27 futbol sezonu kombine bilet satışlarına da 17 Haziran Çarşamba günü yenileme dönemiyle başlanacağı da dün açıklamada yer aldı Fenerbahçe tarafından. Artık bugün beklenti dağılımda yapıldı. Yeni hocanın açıklanması Fenerbahçe'de. Ve hala görüyorum haberleri Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın görüşmediği, bir araya gelmediği, işte her şey belli olsun sonra bir araya geleceği gibi haberler mevcut. O konu gerçekten benim kafamda da büyük soru işaretleri yaratıyor. Gerçekten perde arkasında ne oluyor, ne bitiyor? Başka bir aday mı var? Dün Montella mesela hala adaylardan biri olarak lanse ediliyor. Nuri Şahin bir başka aday olarak lanse ediliyor. Ama Aykut Kocaman'ın da işte ekibiyle ilgili sürekli haberler yapılıyor. Orada bir bilinmezlik var. Bunu zaten ortadan kaldıracak olan taraf Aziz Yıldırım'ın kendisi. Bakalım beklenen açıklamayı bugün kendi ağzından veya resmi siteden duyabilecek miyiz?
0: Evet, Fenerbahçe'de tam şeyine geldi. Ne derler? Teknik direktör açıklamak için bence sınır olan günlere geldi. Hatırlarsan Beşiktaş için konuşurken hani böyle Haziran'ın ortası makul olur gibi bir şeyler planlama yapmıştık seninle. Çünkü Haziran'ın sonunda işte 28-29 gibi iki takımın da sezonu açması bekleniyor. Oraya 2 hafta kala bir süre teknik direktörün belli olması normal karşılanabilir diye düşünüyorduk. O yüzden herhalde artık eli kulağındadır Fenerbahçe içinde teknik direktörün açıklanması. Diğer tarafla alakalı olarak açıkçası bilmiyorum. Hani zaten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olduktan sonra yaptığı ilk açıklamanın adeta Aykut Kocaman haberlerini yalanlamasını pek anlayamamıştık seninle. İşte insanlar da tabii ki yalanlayacak. Şöyle böyle demişlerdi. Ama basında o zaman da anlatmaya çalıştım. Yani Aykut Kocaman dışında başka bir haber çıkar, bir spekülasyon yapılır. Ne bileyim, Aykut Kocaman'la Fenerbahçe anlaşamadı, İşte onun yerine Mert Elam'la anlaşıyor gibi haber çıkar. O zaman rahatsız olursunuz. Öyle bir açıklama kabul edilebilirdi. Ama tüm basın ağız birliği etmişçesine Aykut Kocaman Fenerbahçe'de işte açıklanacak. Yardımcıları şöyle, planları böyle. Ondan sonra Aykut Kocaman futbolu yakından takip ediyor, kadroları ezbere biliyor tarzı şeyler yazarken öyle bir açıklamanın gelmesi bir soru işaretiydi. Burada seninle konuştuk. Herhalde oradan sonra fikirler çok değişmedi. Yani burada bir anlaşmazlık da olabilir. Başka yabancı ve daha hani marka bir isimle Fenerbahçe görüşmeleri yürütüyor. Aykut Kocaman'ı cepte tutmak istiyor da olabilir. Ama bunlar tabii Aykut Kocaman cephesi için pek iyi değil. Çünkü aynı şekilde seçim süreci boyunca da Aykut Kocaman'la çalışılacağı haberi yapılmasına rağmen Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymamıştık. Evet, görüştük ama nihai bir anlaşma yok. O kadar. Bütün duyduğumuz buydu. Tabii bu biraz Aykut Kocaman'ı zor bir durumda bırakıyor. Hani görevlendirilmenin yapılması beklenebilir mi? Tabii ki beklenebilir. Tabii ki beklenebilir. Ama bu yalanlama kısmı hala benim kafamda pek oturmadı. Sürpriz olur mu? Ben hala sürpriz olacağını düşünmüyorum.
1: Ya da dün Montella Nuri Şahin falan deniyor da olmaz yani.
0: Evet,
1: Onlar
0: ben hala
1: olmaz.
0: sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ama sebebini de tam oturtamıyorum. Tam olarak aklımda hani tam oturmadı bu durum. Aykut Kocaman isminin önce yalanlanması. Direkt olarak Aykut Kocaman yalanlanmasa da, tekrar söylüyorum şimdi, gene mesajlar gelecektir. Aykut Kocaman yalanlanmadı ki diye farkındayım da.
1: O
0: Basında
1: yalanlanma
0: başka
1: olabilir.
0: haber çıkmadığı için o
1: Tabii.
0: şekilde düşünüyoruz. Artı işte hala bir ses çıkmaması. Bir şey var ama bilemiyorum hani.
1: İşte geçen hafta da bu konu olduğunda ben de şu soruyu sormuştum. Yalanlama ile ilgili bu hassasiyet. Mesela neden futbolcu transferlerinde yapılmadı?
0: Aynen.
1: Yani Girassi ismi yazılıyor sürekli, hala yazılıyor. Vedat Muriç ismi yazılıyor sürekli. Mesela onlarla ilgili anlaşma resmi olarak duyurulmadı ama mesela yalanlama da geçilmedi. Neden onlar da geçilmedi? Neden Aykut Hoca da geçiliyor? Gerçekten o zaman Aykut Hoca hiç gündemde mi yok ki, var olduğunuzu aslında söylüyorsunuz bir taraftan. Kafamızda deli sorular. Bakalım bugün belki netleşir. Dün bir de Murat Zorlu'nun Sports Dijital YouTube kanalından, programından bir kesiti önüme düştü. Vedat Muriç ve Santrafor transferi ile ilgili olarak. O da ilk etapta hani Vedat Muriç gelse o da öyle yedek kalacak bir Santrafor değil diyor. Mesela Girassi gibi işte isimler konuşuyor. Sörloth, hani Muriç yabana atılacak bir oyuncu değil diyor. O diğer santrfor transferi de Ağustos'a kalsa, o harcanacak para diğer bölgede harcansa daha iyi mi olur'a getirmiş. Ki kendisi Aziz Yıldırım'a yakın bir isim. Sonuçta bu da bilinen bir şey. Kendi de söyledi. Burada da denmiş ki acaba olmuyor mu o Girassi ve o tarz bir santrfor transferi de şimdilik Vedat Muriç'le anlaşma yapılacak. Kamuoyu ona mı hazırlanıyor gibi bir
0: Olabilir.
1: yorum yapılmış.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı olduktan sonra ve başkan seçildikten sonra birçok Fenerbahçeli taraftardan mesaj geldi. Şöyle diyorlardı hatırlarsan. Benim bildiğim Aziz Yıldırım gene transferleri erken yapmaz. Şampiyonlar Ligi durumunu kontrol eder. Ona göre o parayı verir ya da vermez. Şimdi Fenerbahçe 23 Haziran itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci elemeden başlayacak.
1: 23 Haziran mı?
0: 23 Temmuz, düzeltiyorum, 23 Temmuz itibariyle ilk maçına çıkacak. Ondan sonra zaten hemen bir hafta sonra onun rövanşı var. Fenerbahçe Aziz Yıldırım gene aynı taktiği yapar mı? Vallahi yapabilir. Yani Aziz Yıldırım'ı dinlediğin zaman, zaten burada da söyledim, biraz böyle nostaljik bir hava esiyor hep. 2006'lar, 2007'ler, o zaman şunu yapmıştık, böyle yapmıştık diye anlatıyor Aziz Yıldırım. Ama umarım Fenerbahçe için öyle olmaz. Yani Fenerbahçeli taraftarlar

0: En büyük eleştiri Saadettin Saran yönetimine santrofor gelmediği için ara transfer döneminde yaptı. Medya en büyük eleştiriyi santrofor alınmadığı için yaptı. Santrofor alınmalıydı Fenerbahçe için. Gelmeliydi. Bunlar söylendi. Haklılık payı var mı? Evet, var. Öyle ya da böyle. Sonuçta Fenerbahçe sezon sonunda hedefine ulaşamadı. Bu noktada bazı kulüpler için çok net ihtiyaçlar varken o ihtiyacı ötelemek, dur bir duruma bakalım, bakalım olabiliyor mu, olmuyor mu demek bence doğru değil.
1: Peki Vedat Muriç burada kesmiyor değil mi?
0: Efendim?
1: Bir Vedat Muriç'in birinci santrafor olması.
0: Vedat Muriç ile ilgili Murat Zorlu'nun söylediklerine katılıyorum. Yani Vedat Muriç çok iyi bir santrofor, olağanüstü bir sezon geçirdi. Fakat işte hep konuşuyoruz ya, bizdeki futbol ikliminin eleme döneminde sadece Vedat Muriç ile oynayıp takım elenirse bunu kabullenme ihtimali yok. Ona bağlarlar. Ona bağlarlar. Yani Fenerbahçe ikinci santraforu almadı. Yıldız santraforunu almadı. Şampiyonlar Ligi elemelerine Vedat Muriç ile çıktık ve elendik. Bu kadar basit. Bizdeki konunun gideceği yer bu.
1: Hatta aklıma şöyle bir yorum da geliyor. Okan Buruk'ta Osimhen'i alternatif olarak istiyordu. Galatasaray'ın alternatif olarak istediği ismi sen birinci santrafor olarak oynatıyorsun
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: falan
0: İşte
1: filan.
0: bunu söylerler.
1: Bak ne kadar kolay.
0: O yüzden de zaten hani Fenerbahçe hassas. Yani umarım öyle olmaz. Söylediği gibi olmaz. Vedat Muriç değerli mi? Çok değerli. Hatta Vedat Muriç belki ciddi katkı verecek Fenerbahçe. Hiç itirazım yok. Zaten Vedat Muriç ismi çıktığı zaman söyledik. O hani pivot santrafor olma özelliğiyle etrafını da işin içine katabilir dedik. Hala oradayım ben.
1: Bir Onuachu etkisi fiziksel olarak yapabilir yani.
0: Yapabilir. Hiç itiraz yok. Fakat işte burası öyle bir yer değil. Yani Fenerbahçe hiç öyle bir kulüp değil. Fenerbahçe istiyor ki ben topumla tüfeğimle ya da Fenerbahçe taraftarının genel düşüncesi elemelerde hazır olayım. Ona göre bakalım. Çünkü Aziz Yıldırım zamanında da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemezken Fenerbahçe eleniyordu. Ertesi gün transfer geliyordu. Şimdi bir sezon yaptınız, iki sezon yaptınız. Üçüncü sezon bir de insanlar anladı. Ne yapıyorsunuz siz diye. Madem gelecekti neden bir hafta önce gelmiyor diye anladılar bunu. Burada da aynı taktik kötü bir sonuç verebilir. Aziz Yıldırım'ın da biraz kendini yenilemediğini gösterir. Aynı zamanda o da bir dezavantaj yaratır. O yüzden Fenerbahçe ki hani Aziz Yıldırım seçim kampanyası boyunca iki santrafor bitti diye konuştu. Ve bunu defalarca söyledi. İki santraforla anlaştık. İki santrafor gelecek. İki santrafor gelecek dedi. O zaman Fenerbahçe madem bu kadar eksik olduğu düşünülüyor o bölgede. Madem Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak. Madem iki tane iyi oyuncuyla anlaştı. Gelsin. Gelsin ki Fenerbahçe bunlarla uğraşmasın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz Fenerbahçe'de. Bakalım bugün artık yeni hoca açıklanabilir resmi olarak. Bir dinleyicimiz Oğuz Çetin Aykut Kocaman'ın geçen hafta bir araya geldiğinden bahsetmiş ama tabii bunun Fenerbahçe ile mi alakalı, başka bir konuyla mı ilgili olduğunu bilemiyorum demiş ama sanıyorum birebir şahit olmuş böyle bir görüşmeye. Şimdi Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiş yapacak olursak, dün Beşiktaş'la ilgili gördüğüm haber, Yang Yeo'nun Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdığı fark edilmiş. Beşiktaş formalı fotoğrafları kaldırdığı fark edilmiş. Muhabirler diyor ki bununla ilgili tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği için böyle bir şey yapmış. Kimseye bir tavır yok, zaten arşivlemiş diyorlar. Bu fotoğrafları kaldırması için. Niye güldün?
1: Saçma bir gerekçe söylemiş çünkü muhabirler. Yani tamamen Dünya Kupası'na konsantre olmak için Instagram'daki Beşiktaş fotoğraflarını mı kaldırman gerekiyor? Yani bu nasıl bir korelasyon, hiç anlamadım ben.
0: Peki niye kaldırmış olabilir? Sıkıntı mı yaşadı sence?
1: Bilmem.
0: Durduk yere kaldırmazsın.
1: O olmadığı kesin. Yani bu söylenen olmadığı kesin. Ama ötekini bilemem.
0: Çünkü Dünya Kupası'na konsantrasyon için Instagram'a gireyim, Beşiktaş formalı fotoğrafım var, ben maçta şimdi kötü oynarım gibi bir refleks bence de yoktur. Bana da geçmiyor.
1: Ben hafta sonu Bursa'ya gideceğim. Instagram'da iki tane fotoğrafımı arşivleyeyim. Bursa'ya giderken konsantre olmak istiyorum. Yani hiçbir alakası yok.
0: Katılıyorum. Ama niye böyle bir şey yapıyor durduk yere? Ya da durmadık yere? Dünya Kupası
1: vardır, oynayacak. Bir şey vardır. Bir şey vardır. Ya yani şu olabilir mi?
0: Önünde bir santrfor transferi düşünüyor. Benim aklıma o geldi mesela.
1: Ama tabii o da olamaz yani. Hani Beşiktaş formalı altına mesaj yazıyor insanlar. Onu görmemek, okumamak için öyle bir şey yapmış olabilir mi? Ama adam da açtı Instagram sayfasını, taraftar Beşiktaşlı fotoğrafı görmedi. Başka fotoğrafın altına yazmayacak mı yani?
0: Yazar.
1: Yorum yazacak olsa gene yazar. Yani o da bir mantıksız. Sesli düşünüyorum.
0: Ben işte şey aklıma geldi. Önüne bir santrfor düşünülüyor Beşiktaş'ta. Hı-hı. Konuşulan o, değil mi? Daha iyisi, daha yıldız bir santrfor beklentisi var. Acaba onunla ilgili bir şey mi kulağına gitti de bu moralini bozdu? Aklıma o geliyor valla.
1: Olabilir. Başka yani türlü... bunlar var. Bunlar böyle hani buradan çok büyük çıkarımlar yapmaya gerek yok.
0: Yarın öbür gün geri yükler.
1: Yarın öbür gün geri yükler. Olay takımdan kapan. Da ayrılabilir. Yani çok fazla yapabileceğim bir şey yok bunlarla alakalı olarak. Ama Beşiktaş Oğun yanında bir santrafor almak zorunda mı? Evet. Daha iyisini almak zorunda mı? Evet. Yani 2x2=4. Hani birileri kırılacak, birileri üzülecek diye Beşiktaş kendi planlarından vazgeçebilecek bir kulüp değil şu an. Öyle bir lüksü yok. Başarıya ihtiyacı var. Ve tek santraforu var elinde. Yani Oğun olmadığı noktada Mustafa Hekimoğlu var. Beşiktaş'ta santrafor.
0: Semih döndü.
1: Semih kalır mı?
0: Semih'in kalıp Mustafa'nın kiralanması gibi şeyler okuyorum. Tersi yani.
1: Zor. Yani Beşiktaş için zor. Hani o Semih santrafor rotasyonu da Beşiktaş için yeterli olmayabilir. Belki yeterli olur ama yeterli görülmeyebilir. Beşiktaş da Fenerbahçe'den çok farklı durumda değil. Yani Beşiktaş da bazı net görünen eksiklerini mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlaması gereken bir kulüp. Çünkü oradan çok fazla gol yiyorlar. Çok fazla eleştiri alıyorlar. Çok fazla üzerlerine gidiliyor. Yönetimlerin, teknik adamların, oyuncuların. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta kalır kalmaz bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hani en azından onun biraz daha üstünde bir, belki farklı profil de olabilir, bir santrafora ihtiyacı var. Çünkü Bilal Toure de döndü. Şu an onunla ilgili de herhangi bir şey yazılmıyor. Hani takımda kalacak, kalmayacak. Ya da işte tekrar kiralanacak, bonservis alınacak, her neyse, öyle bir şey de yazılmıyor. Dolayısıyla hani o ya da bu sebeple böyle bir şey yapmış olabilir ama canı sağ olsun deyip kendi planlarına devam etmek gerekiyor.
0: Şu an dinleyiciler iki resmi var Oğun demişler, biri Beşiktaş formalı, biri milli takım. Kayseri'den Soner fotoğraf da gönderen dinleyiciler de var, profili düzenledi demişler. Bir dinleyici Güney Kore ekibi medya ilişkileri falan, o yüzden kapattırılmış olabilir denmiş. Bir sürü şey var ama çok büyük o zaman anlam yüklememek lazım. Bir Vlahovic transferinden bahsetmiş dinleyicimiz ama bunu Beşiktaş için mi söylüyor? Transferi kulüpte olmayan dengeleri eksi seviyelere düşürür mü futbolcu arasında maaş bakımından demiş. Vlahovic'i getirsen maaş bakımından dengeleri bozarsın şu anda.
1: Geçen sene Juventus'tan 11 milyon euro civarında maaş aldığını biliyoruz. Tabii çok ciddi bir rakamdı. Juventus da o sözleşmeden kurtulmak istiyordu açıkçası. Ve Juventus'a oyuncunun tabii maliyeti 21 milyon euro seviyesindeydi. Çok ciddi bir maliyet. Gerçi Juventus'a dememek lazım. Juventus'un oyuncuya verdiği para demek lazım. Çünkü onlar kendi vergilerini veriyorlar. O noktada da hani bu kadar pahalı bir oyuncu yeni kontratında hani 3'lere 4'lere 5'lere pek inmek istemeyecektir büyük ihtimalle. Çok iyi de golcü. Türkiye opsiyonlardan biri olabilir mi? Evet. Olabilir. Beşiktaş o parayı verebilir mi? Vallahi verebilir.
0: Verir canım, niye vermesin? Parası var Beşiktaş'ın dediğin gibi.
1: Yani verebilir. Vermek doğru mu istese olur? Emin değilim. Emin değilim çünkü yani en az 3 senelik sözleşme ister. Onun vergisiyle falan sana yıllık 15'e gelir. Bonservisi elinde galiba. Hı hı. İmza parası falan da alır. 3 yıla bölünen. Tabii. Yıllık 3 milyon euroluk falan. Bir 10 milyon euro da oradan alır. Hani 55-60 milyon euroya Vlahovic olursun. 60 milyon euro dediğin zaman da 3 milyar lira mı yapıyor? Yok. Ne yaptım? Abarttım.
0: 60 milyon euro tabii.
1: 3 milyar.
0: 50 ile çarp.
1: 3 yapıyor.

0: Değil mi?
1: Tabii
0: Doğru.
1: 300 milyon 3 milyar
0: 3 milyar
1: TL.
0: yapıyor. Yani Beşiktaş'ın zaten 25 milyar borcu var. Bir anda 8'de 1'i %12,5'unu kadar bir oyuncuya kontrat vermiş oluyorsun. Normalde hiçbir kulüp bunu yapmaz. Ama Türkiye'de yaparlar.
1: Peki diğer bir haber, program bitiyor. Zaniolo'nun bonservisi Udinese tarafından satın alınıyor dün yapılan habere göre.
0: Üzüldüm bu habere ya.
1: 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50 pay
0: Evet.
1: Galatasaray'a
0: Çünkü Galatasaray
1: gelecekmiş.
0: kiralayarak devam etseydi Zaniolo'dan yaklaşık 150 milyon euro falan kazanacaktı
1: Her sene değil mi?
0: kiralayarak devam etseydi. O kapıyı kapatmış oldu. Udinese
1: Valla şu an
0: bonservisi alarak.
1: okuyayım. Aston Villa'ya kiralama bedeli 5 milyon. Atalanta'ya 3,2 milyon. Fiorentina'ya 3,2 milyon. Udinese'ye 2,5 milyon. Kiralama bedeli kazanmış. Transfermarkt'a göre. Şimdi
0: 5,
1: 5
0: 3,
1: milyon
0: 3, 2
1: kazanmış.
0: dedin değil mi?
1: Yani
0: 6,
1: 5, 3,
0: 11,
1: 3, 2,
0: 13
1: buçuk işte.
0: yaklaşık 14 milyon euroya yakın bir rakam kazanmış Galatasaray kiralama bedellerinden. Güzel bir gelir kapısıydı Zaniolo'nun kiralanması. Tabii şaka bir tarafa, Udinese'de iyi bir sezon geçirdi. Oraya uydu. Orada da kalmak istediğini zaten oyuncu sezon içerisinde net şekilde dile getirmişti. Udinese tarafı da öyleydi. Zaten Zaniolo gibi halen yaşı genç, fizik olarak çok üstün bir oyuncuya 5 milyon euro vermek bu devirde biraz bedava gibi Udinese için. O yüzden de Udinese o hamleyi yapardı. Doğru yaptılar. Galatasaray için de çok fazla yapacak bir şey yok. Yani Galatasaray oyuncuyu artık kendi kadrosunda düşünmediği için oyuncuyu da çıkartması son derece normal. Öyle bir opsiyon konulmuş herhalde.
1: İşte %50 satıştan
0: Değil mi?
1: pay.
0: Yok hani o şey miydi? Opsiyonu 5 milyon euro muydu
1: 5'miş
0: anlaşmanın
1: demek ki.
0: sonunda?
1: Onu kullanıyor gibi haber yapılmış. Satıştan da %50 pay. Yani Zaniolo biraz kıpırdansa tekrar İtalya'nın büyük takımlarının dikkatini çekip bir bonservisi transfer yapsa yine %50'si Galatasaray'a
0: Evet, böyle bir
1: dönecek.
0: anlaşma yapılmış. Olmadı yani Galatasaray'da daha iyisini yapabilir miydi? Normalde yapabilirdi, yapması gerekirdi. Beklenen o. Hani çünkü Galatasaray'da benzer profilde diyebileceğin Barış Alper çok iş yaptı mesela. Hani Zaniolo'da Barış Alper gibi kuvvetli, Barış Alper gibi hızlı, Barış Alper gibi fiziğini kullanarak oynayan ve Barış Alper gibi hani tekniğinin çok üst düzey olmadığını söyleyebileceğimiz bir oyuncu. Çok ayrılmıyor profil olarak. Hatta hani normal şartlarda Barış Alper'in de üzerine koyarsın doğal olarak ama olmadı. Olmayınca çok fazla yapabilecek bir şey yok.
1: Şimdi son haber olarak da program içinde bahsettim. Real Madrid Marc Cucurella transferini resmi olarak açıkladı. 55 milyon euro bonservis ödemesi yapacak Chelsea'ye bu transfer için ve Florentino Perez de göreve geldiğinden bu yana transferler konusunda da çok hızlı bir başlangıç yaptı. Resmiyete dökülen bir Cucurella gözüküyor şu an ama İbrahim Konate transferi bitti. Bununla birlikte Bernardo Silva'da büyük oranda anlaşmanın sağlandığı söylendi. Dumfries'in zaten artık Real Madrid'e gideceği biliniyor. Üzerine bir de Jose Mourinho takviyesi. Hem hocası belli resmi olarak hem transferlerde de hızlı seri adımlar yaptı. Nokta atışı gözüküyor takviyelerden. Hani sağ bekte Carvajal gitti, Dumfries geldi. Sol tarafta Mendy'den bir türlü işte sağlıklı kalmadı. Ciddi bir sakatlık geçirdi Mendy. Alternatifleri de zayıftı. İşte Carreras da çok tutmadı. Kukure'yi aldı. Milli takım havuzundan da bir oyuncu. Bernardo gibi bir tecrübe. Bu arada Kukure'ye Dumfries'e tecrübeli. Tecrübe takviyesi bayağı yapmış oldu Jose Mourinho. Konate de boştaki stoperlerden gidebilecek en iyi oyuncuydu. Stoperde de zaten sayısı olarak ve sakatlık olarak da hep sıkıntı yaşadı Real Madrid son yıllarda. Konate de bu açıdan iyi bir opsiyon gibi gözüküyor. İyi bir transfer dönemi Real Madrid'de, hızlı bir transfer dönemi.
0: Evet, zaten mevcut Barcelona takımını yakalayabilmesi için Real Madrid'in biraz alışılmışın dışında bir transfer dönemine ihtiyacı olduğu kesindi. O senin söylediğin nokta transferlerle şu an gidiyorlar. Herhalde pek durmazlar diye düşünüyorum.
1: Bir de burada ister istemez Fenerbahçe ile bir kıyaslama yapıldı gördüğüm kadarıyla. Sonuçta benzer süreçler, tecrübeli aday, verilen vaatler ve şu ana kadar Aziz Yıldırım cephesinden tutulamayan vaatler oldu. Hoca konusunda hala resmi açıklama yok. Real Madrid çoktan açıkladı. Transferler konusunda hala Fenerbahçe cephesinde bir bilinmezlik var. Real Madrid'de o konu.

0: Bu da belki biraz bir aman biz yanlış yapmayalım düşüncesini beraberinde getirebilir Fenerbahçe için. Aman biz hata yapmayalım santrafor seçiminde, aman teknik direktör seçiminde. Onun da biraz işte karar vermekte Aziz Yıldırım yönetimini zorlayabileceğini düşünüyorum.
1: 9.55 programın sonuna geldik. Bugünlük yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1.5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oturuyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Gain'i yenerek seriyi eşitledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı formülü 10+2+2. TFF'nin önümüzdeki sezon için almış olduğu bir karar vardı biliyorsunuz. 10+4'lük yabancı sınırın transferlerde biraz tabii kulüpleri sıkıntıya sokmuştu. Eli daralan Galatasaray'da yeni bir formülle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmış. Sarı Kırmızılar yabancı kontenjanın 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için federasyona başvuruda bulunmuş. Dün Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Tabii ki herkesin merakla beklediği teknik direktör konusuydu. Dün herkes, ben de aynı şekilde teknik direktör konusunda açıklama yapılmasını bekliyordum. Gelen bilgiler çarşamba günü Sayın Aykut Kocaman'ın bir aksilik olmazsa, ne diyelim, %99.9 diyelim, .0.01'lik bir ihtimal bırakalım, çarşamba günü ismin açıklanabileceği yönünde bazı bilgiler geldi. Onu tekrar söylüyorum. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli, Amerika'da çok önemli açıklamalar yapmış. Tabii özellikle Fatih Terim üzerinden bazı açıklamalar yapmış. Ben de sabah Allah Allah dedim, nedir Fatih Hoca ne dedi de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu buna benzer bir açıklama yaptı. Çok da fazla bir şey görmedim. Yani milli takımla ilgili biraz eleştiride bulunmuş ama İbrahim Bey'in akbabalara, sırtlanlara en güzel cevap biz veririz tarzı açıklaması bir federasyon başkanına yakışmadığını söylemek istiyorum. Çünkü sonuçta Fatih Terim bu ülkede ülke futboluna hakikaten önemli bir değer katmış. Başarılara imza atmış. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında 2008 Avrupa Şampiyonası'nı unutmadık tabii. Hala hafızalarımızda önemli bir isim. Bazı uyarılarda bulunmuş. Neden yenildiklerinin sebeplerini anlatmış. Hatta detaylarını birazdan aktaracağım size. Türkiye Futbol Federasyonu bir değişimin olabileceği yönünde de son dönemlerde bazı dedikoduların da

0: dolaştığını söylememizde fayda var. Öte yandan zaten biliyorsunuz milli takımımız şu an Amerika'da çalışmalarını devam ediyor. İnşallah Avustralya karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetimizden sonra kalan iki maçımızda en az 4 puan alarak bir üst tura çıkmayı garantilemek istediğimizi bir kez daha belirtelim. Bütün kalbimizin, gönlümüzün, aklımızın millilerin yanında olduğunu söylemek istiyorum. WhatsApp'a mesajlar gelmeye başladı. Okuyacağım. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim Sultan. Ünal abi, sen neredesin abi?
1: Ben hastalandım.
0: Bak. Ya.
1: Batı ile konuştum biraz önce.
0: Ya.
1: Hep Batı'nın yüzünden.
0: Beni beklettin abi orada. Ya abi bir de ya. Bak şöyle Ünal abi dedin ki şöyle bir şov yaptın abi. Ben erken tabii geleceğim. Şöyle yapacağım. Ya, saatlerce ya. Seni bekleyeceğim. Metro çıkışındayım. Bütün metro çıkışlarına bakacağım falan filan. Abi gittim
1: vallahi,
0: baktım. Ünal abi yok. Batı'yı aradım. Dedim ki Ünal abi yok, Batı. O da telefonu değiştirmiş. Numarası da telefonu tabii silinmiş numaralar. Senin numaran da yokmuş abi. Seni arayamadık. Evet. Geçmiş olsun abi. Sıkıntı yok. Sağlık her zaman başına gelir.
1: Aynen sormayın ya.
0: Ama yani gerçekten. Beni beklettin abi. Yemin ediyorum. Bak oralet içecektik seninle. Oralet içecektik. Beklettin
1: oraleti
0: bizi.
1: Oraleti duble yapacağız.
0: Ne yapacağız?
1: Oraleti duble yapacağız artık.
0: Double yapacaksın. Tamam,
1: double
0: doğrudur.
1: Double yapacağız. Ondan sonra peşine bir Türk kahvesi.
0: Oraletim seni Türk kahvesi.
1: Abi nasıl böyle affettireceğim kendimi.
0: Batı'ya da numaram var değil mi? Bir dahaki sefer ararım seni Nişantaşı'na geldiğinde.
1: Ben ararım ona. O anlar.
0: Tamam.
1: Sonu 20.
0: O hafıza yalır birazdan. Sen onu çaldırsın. Ha abi söyle, dinliyorum seni.
1: Milli takım o günkü maçta, ben en çok o günkü maçta Kerem Aktürk'e üzüldüm.
0: Aktürkoğlu'na.
1: Aktürkoğlu'na. Çünkü neden? Gerçekten o fizik olarak bunun maçı o bölgede değildi. Böyle, hani şöyle diyeyim.
0: Abi 3 tane stoperi var. En düşüğü 1.91 boyunda.
1: 1.92 falan.
0: 92, 93, 95. Yani 97. Yani bunlar arasında ne yapsın Kerem? Haklısın. Ama bizim milli takımımız da, kusura bakma, hocamız da yani ortalarla gol atmaya çalışıyor.
1: Ya oraya gelecektim zaten. Şimdi Sayın Montella. Şimdi takımda kaç kişi hazırlık maçında sakat diye, ben Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmazdım. Çünkü Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Beşiktaş'taki
0: Orkun
1: Kökçü üçü zaten fazla. Fazla. İsmail Yüksek aslında tek kaldı. İsmail Yüksek de yerini kaybettiği için
0: maalesef.
1: Zaten bu adamların iki tane adamı var.
0: Arda da yerinde oynamadığından dolayı biliyorsun, onu da kaybediyorsun.
1: Komple zaten takım öyle bir abluk şey yaptı ki ya Deniz Gülal veyahut ikinci yarı başlıyorsan görüyorsun Kerem'i sol kanada çek ya da Kerem'i bence Barış Alper'i çıkarmazdım. Kerem'i çıkarırdım. Kenan Yıldız'ı alıyorsan Barış'ı forvete koyardım. Ya da direkt Deniz Gül'ü alırdım. Çünkü fizikli adam. Yani ama şu da var. Hakan Çalhanoğlu'nu git giderek yani yavaş yavaş gözden düşüyor. Yani artık basına da bazı şeyler sızıyor. Bu 17 yaşındaki çıkan olaylar. Belki haberiniz var mı yok mu bilmiyorum. Zamanında Trabzon imza atıp gitmeyip ceza aldığını biliyor musunuz? 600 bin dolar alıp.
0: Onu bilmiyorum. Bakayım şimdi. Onu hiç hatırlamadım ben ya. Hakan Çalhanoğlu için diyorsun değil mi abi?
1: Tabii. Bir de takımı sanki o kuruyor diye de şimdi basmaz. Çıkan şeyler bazen gerçektir yani. Bir şey yani kimse kafadan uydurmaz bazı şeyleri. Hakan Çalhanoğlu'nu ben oynatmazdım. Montella'nın yerine de olsam zaten sakatlıktan çıkmış. Yani, siz bana Makedonya maçında Hakan Çalhanoğlu'nu bir şey yapın. Bana Dünya Kupası'nda abilik yapacaksınız. Hani takımın sorumluluk alan kişi sayısı azdı. Mesela bizim defans o kadar ağırlaşmış ki.
0: 4 ayakkabıdan sahalardan men cezası almış ya. Leverkusen'deyken.
1: Ben 16-17 yaşındayken.
0: Aynen.
1: Trabzonspor'da da biliyorum.
0: 100 bin euro da para cezası.
1: Evet. Yani bak daha neler çıkacak. Kimsenin bilmediği daha ne. Yani ben spor sever olarak araştırıyorum.
0: 2017 senesi abi. 2017 senesi. Doğru söylüyorsun.
1: 2017 senesi. Yani. Ama araştırıyorum en azından.
0: Helal olsun abi. Oluyorum. Vallahi helal olsun. Yani araştırmacı hayır. Gazeteci. Abi bir de işte tabii bir de randevularına şey olsan.
1: Var ya yüzüm var. Şu an beni görseniz kıpkırmızıyım. Boyacı çağırdım.
0: Bak görüyorsunuz değil mi dinleyicilerim? Bak çağırıyorsunuz, ben gidiyorum. Geliyorum. Bak geldim. Evet, çağırdı geldim. Gittim. 20 dakika bekledim hatta. Vallahi 20 dakika bekledim.
1: Niye düşünemedim? Batı'ya mesaj açtım, rahatlandım diye. Aygün Bey'i bekletmeyelim. Aygün Bey'e...
0: Estağfurullah, estağfurullah abi. Şaka yapıyorum. Geçmiş olsun tekrar abi. Sağlık her şeyin başına gelir biliyorsun. Biz evet, bekleriz seni. Önemli değil abi. İki saatte olsa bekleriz abi. Sıkıntı yok. Kaderimiz deriz, bekleriz abi. Söyle abi.
1: Cumartesi günü televizyon başında bir oturdum. Sabaha kadar uyumadım. Bütün maçları seyrettim. Brezilya Tunus maçı çok güzel oldu. Hani aslında dünkü maçların hepsi de mesela dördü de berabere bitti. Ben maçları seyrediyorum yani. İki saat uyku geçiyor bazen. Bir saat uyku. Ben zaten spor basınına geçeceğim.
0: Anladım.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yavaş yavaş toparlayalım abi. Teşekkür ederiz tekrar.
1: Herkese İyi çalışmalar.
0: Sağ ol abi.
1: En zamanda hatamı telafi ediyorum Aygün Bey.
0: Sağ ol kendine. Çok tekrar geçmiş olsun abi. Saygılar sunuyorum. Bir iki mesaj okuyalım. Ondan sonra araya gidelim. Sonra dinleyici alırız Batı. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey sayın Aziz Yıldırım kadro için gerekli olan takviyelerin 15 gün içinde muhakkak yapılacağını ve bu sürenin kesin bir irade olduğunu ifade etmişti. Seçim biteli 10 gün oldu. Ne oyuncu var ne teknik direktör. Böyle bir seçime giriyorsanız seçimin ertesi gün hocanızı açıklayacaksınız. Sosyal medyadan mı çekiniyorsunuz? Acemi bir başkan değilsiniz. Sayın Başkan eskiden Avrupa Kupalısından eğlendikten sonra apar topar oyuncu getirdi. Yine mi aynısı olacak? Muhakkak teknik direktör, iki santrafor ve sol stoperin hemen açıklanması lazım. Çünkü verilen söz öyle idi demiş Ankara'dan Cengiz Çetin. Abi günaydın. Futboldan hiç anlamıyor. Muhtemel ofisinde anladım. O kısmı okumayalım. Türk futbolunun patronu olması ne kadar acı. Köln'den selamlar. Koray Öztürk. Özyurt, çok özür dilerim Koray'a. Koray Özyurt kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Bak ne güzel bir şey yapmış ya. Radyo Spor'da ters. Günaydın Aygün abim. Hayırlı yayınlar Almanya'dan Yavuz Baysal. Yavuz ne güzel bir şey yapmışsın ya. Dur bunu hemen köşeye alayım ben resmini de. Bu resmi ben alayım. Şey yapayım. Kendime göndereyim. Bana bunu Instagram'dan atsana şey ya Yavuz. Şahane bir fotoğraf bu ya. Takip ediyor musun bilmiyorum beni de Yavuz. Aygün Özpek Instagram hesabından bu yapmış olduğun fotoğraf atar mısın bana sevgili kardeşim ya? Şahanesin ya, ellerine sağlık. Bekliyorum Yavuz. Evet devam edelim. Yollardan mesajlar var. Günaydın abi yayınlar. Konya'dan Levent otobüs şoförü şu an o da bizi otobüsünü kullanırken kulaklığı takmış. Bizi dinliyor. Günaydın Aygün abi. Almanya'dan Devrim. Milli takıma çok üzüldük. Eleştirilerimizi yapalım ama neden biz hemen penaltı vuruyoruz? İşte balkon görüntüleri prim sorunu varmış. Bazı futbolcular Hakan Çalhanoğlu'nu sevmiyormuş gibi gibi. O balkon görüntüleri hoş olmayan bir görüntüydü. Yani onun oradan servis edilmesi de yanlıştı. Onu da söyleyeyim. Onu da tekrar belirtelim. Hemen ertesi gün hakikaten hoş olmayan bir görüntüydü. Futbolcuların da biraz dikkat etmesi lazım ya bunlara. Yani istenmeyen bazı şeyler yapıyorlardı balkonda. Yani şey anlamında ellerinde şeyler falan filan anladınız. Tasvip etmediğimiz şeyler zaten bunlar. İyi yayınlar Aygün abici. Montella Kral Çıplak Masa'nın günümüzdeki versiyonudur. Hata ile yanlış arasında çok büyük fark vardır. Hata bilmeyerek yapılan bir şeydir ve telafisi vardır. Yanlış ise bilerek yapılan bir şeydir ve telafisi yoktur. Montella Avustralya maçında yanlış yapmıştır. İzmir'den Musti. Teşekkür ederiz sevgili kardeşim. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Merhaba İzmir'den İsmail. Yabancı kuralı değişmez. Milli takım gruptan çıkamaz. Montella gider, federasyon değişir demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Aygün Bey günaydın. İzmir'den Hüseyin Bey yazmış. İyi yayınlar. Koskoca ülkenin futbol federasyonu başkanının bu tarz konuşmaları Avustralya maçında FIFA başkanının yanında otururken surat ifadesine bakarsak ne olduğunu anlayabiliriz demiş. İzmir'den Hüseyin Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Nedim Küçük, günaydın Aygün Bey.
0: Nedim Bey hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
0: Sağ olun, çok mersi. Buyurun Nedim Bey.
3: Dünya Kupası maalesef bizim için çok iyi başlamadı. Yani büyük üzüntü yaşadık maalesef. Ancak daha önce Dünya Kupası başlamadan önce de gerek hani size mesaj olarak attığımda veya konuştuğumuzda yani grubun öyle sanıldığı kadar kolay bir grup olmadığı.
0: Doğru.
3: Çünkü büyük bir turnuva olduğu için her gelen takım büyük bir motivasyonla geliyor.
0: Doğru.
3: Yani normalde gruplarda gösterdiği performansın 1/3 yani 3 katı performans burada takımlar gösteriyor. Yani, ve yani sanki grupta daha maçlar oynanmadan gruptan çıkmış gibi gösterildik ve
0: bizim öyle bir yapımız var biliyorsun ama tam ağzımız dişimize göre rakipler bilmem ne biliyorsun klasik
3: yani,
0: bizim medyamız.
3: İşte hala akıllanmıyoruz. Yani federasyon başkanından tutun da Yani o kurumdaki en alt görevliye kadar

0: Yani bu mantalitede gittikleri için o maçta da bu tarz bir durumun ortaya çıkması bence çok şaşırtıcı. Bana göre çok şaşırtıcı olmadı. İnşallah hani önümüzdeki maç yani bu durum düzelir. Hoca aklını başına alır. Yani orta sahada bu kadar yani fizik olarak zayıf elemanlarla oynamaktan vazgeçer. Yani biraz daha takımın fizik gücünü yükseltir sahaya çıkan 11 açısından. Çünkü karşımızdaki rakiplerin hepsi yani özellikle Avustralya maçında yani fizik olarak ezildik.
1: Maalesef.
0: Yani maalesef
1: Maalesef.
0: özellikle forvet mevkisinde yani bizi ezdiler resmen.
1: Doğru.
0: Yani bu orta sahada da böyle ve orta yani geçemedik bir türlü hiçbir şey yapamadık yani.
1: Doğru.
0: Hocanın bunlara çözüm bulması lazım. İnşallah güzel şeyler olur. Bu
1: İnşallah.
0: söyleyeceklerim de bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
0: Siz
1: Görüşmek
0: de
1: üzere.
0: kendinize iyi bakın. İyi
1: Sağ olun
0: günler.
1: Nedim Bey. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Fenerbahçe teknik direktörü neden hala açıklanmadığını merak ediyorum. Eğer Aykut Hoca ile anlaşılmışsa neden çarşamba günü bekleniyor? Yönetim bu konuda kafası net değil mi? Bir de transfer ne zaman açıklanmaya başlanır sizce? Son olarak milli takımda prim pazarlığı yapıldığı yönündeki iddialar doğru mu yayınlar? Prim pazarlığı değil de primlerini alamadıkları yönünde bazı haberler vardı. Sosyal medyada gördüm. Birer milyon dolar mı ne galiba? Yani zaten villalar zaten bir de villalar millalar da var. Allah yardımcımız olsun. Villadan sonra tekneye doğru gidiyor. Villanın önüne tekne de bağlamak lazım falan filan. Oraya doğru gideceğiz. Oraya doğru gidiyor gözüküyor. Maalesef. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Mert Çavuş, Kocaeli'de 53 yaşındayım.
1: Mert Bey hoş geldiniz.
2: Uzun zamandır
1: Evet
2: görüşemiyorsun. Abi
1: Mert Bey,
2: işten
1: yoğunluktan tahmin ediyorum sizin yoğunluğunuzdan.
2: bizim işler maşallah yani çok yoğun. Allah da
1: Maşallah. Allah
2: eksikliğini
1: daha çok iş
2: göstermesin.
1: versin efendim. Ne kadar güzel.
2: Evet, yani para kazanıyoruz. Yani iş verenimize de Allah razı olsun buradan.
1: Helal olsun.
2: Yani
1: Helal olsun.
2: bizleri gözetip de bizlere yardımcı oldu her konu için
1: Helal
2: kendine
1: olsun.
2: çok teşekkür ediyoruz.
1: Helal olsun. Helal olsun onlara da.
2: Abi, bugün Fenerbahçe'yi konuşmak istemiyorum.
1: Tamam.
2: Milli takım biliyorsunuz zaten her şeyimiz milli takım.
1: Doğru.
2: Tabii Fenerbahçe'ye de ufak bir deyim yapacağım da Sayın Aziz Yıldırım'a. Sabahın altısında cuma günü değil mi? Önümüzdeki maç. Nasip olursa yine kalkacağız.
1: Gene
2: Seyredeceğiz.
1: altıda doğrudur. Sabahın altısında.
2: Yani,
1: Gene bakayım da ben tam
2: altısında
1: şeyini. Buyurun sabah
2: yok
1: altısında
2: altıda
1: biliyorum.
2: cuma günü saat 6'da
1: Doğru.
2: Kolombiya ile oynuyordum. Bana nasip
1: Doğru.
2: ederse. Yani, bir maç kaybettik. Üzülmeye gerek yok. Bizim çocuklarımız bunların üstesinden geleceğine ben inanıyorum. Yalnız dizilişler biraz farklı olmalı. Çünkü adamlar geçtiğimiz maçta 5 tane çakılı defansa top oynadı. Kerem biliyorsunuz uzun forvetlere karşı yani defans oyuncuya karşı bir şey yapamadı. Biraz sistemin daha güzel olmasını istiyoruz. Yani millet, Türk milleti sabahın köründe kalkıp milli takımı destekliyor. Biraz da gayret etsinler çocuklarımız. İnanıyorum ki ben gruptan çıkacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
2: İnşallah, inşallah. Yani bütün temennimiz o. Çünkü mutlu oluyoruz. Milli takım bizi gerçekten mutlu ediyor. Sayın Aziz Yıldırım'a da buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Başkan söz verdim. Lütfen sözünde dur. Seni çok büyük şekilde desteklediler. Destekledik. Ama artık Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerekiyor. Tamam ben Aykut Kocaman'ı kısa olarak futbolunu zamanda seyretmiş. Canlı canlı seyretmiş ama kütlüğün haricinde futbol adamlığını sevmeyen bir adamım. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Herkesin fikri kendine. Asla saygısızlık etmem. İnşallah Aykut Kocaman gelirse de Fenerbahçe'ye iyi bir şeyler katarak gelmesini istiyorum. Kendisinden de duyuyorsa rica ediyorum. Lütfen yani daha sıcak olmasını istiyorum Fenerbahçe'ye karşı. İnşallah onu da başaracaktır. Bir soru soracağım Aygün abi kapatacağım. Şimdi vaktinizi almayacağım. Bu seneki Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'la ve gelecek olan teknik direktörle ilgili şampiyonluk oranı yüzde kaçtır? Bana bunu söylersen çok sevineceğim. Yani bunu lütfen
1: Ben
2: ben
1: hadi bu sene
2: kapattıktan sonra söyle.
1: şampiyon demeyeceğim. Totem ya, bu sene farklı totem yapacağım.
2: Biliyorsun ben her sene Sayın Ali Koç geldiği günden beri Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını daha ilk başlamadan söylerken hep kızıyorlar bana. Neden? Çünkü ben tünelin ucunda hiç göremiyorum. Yani öncelikle Fenerbahçe'nin başarılı olması için lütfen Fenerbahçe tarafları yani bizler maçlara gidiyoruz hiç eksik etmiyoruz. Lütfen 15 yerden ayrı ses değil tek yerden tek ses gelsin takımı desteklesin inşallah.
1: Çok teşekkürler kendine çok iyi bak.
2: Eyvallah. Çok
1: Sağ
2: sağ ol
1: olasın.
2: abim.
1: Sağ ol. Bir dakika ne demiş dinleyicimiz kimmiş? Deniz Karaduman. Ne demiş hemen bakalım Deniz. O yapılan ortanın sebebi kanattaki oyuncuların kademeli savunmaya maruz kalıp adam geçemeyip birkaç denemeden sonra benden çıksın kafası yaptı ortalarda demiş. Milli maçla ilgili. Bu da farklı bir değişik bir görüş. Öz Altan. Bence takımdaki en büyük sorun Arda. Oyunda hiç yok. 90 dakika bekliyorsun ki belki bir frikik atar, bir ara pası yapar ama takımı resmen 10 kişi oynatıyor demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
3: Günaydın abi, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Barış, ben Şişli'den.
1: Buyurun Barış Bey.
3: Ben bir sorum olacak Aygün abi size. Kısa ve net cevap, net soru soracağım. Kerem Aktoğlu Fenerbahçe'de santrafor olursa bir Fenerbahçeli olarak mutlu olur musun abi?
1: Ben beğeniyorum Kerem'in son vuruşlarını. Olurum.
3: Mutlu olursunuz. Yani mutlu şu anda olurum. Fenerbahçe...
1: Bak bana sordum ben... Sezon... Hayır bak bana sordum ben, tamam. Mutlu olurum ama diğerleri mutlu
3: tamam,
1: olur olmak
3: istemez. Tamam, teşekkür ederim. Ben 3 senedir milli takımda birincisi Barış Alper Yılmaz'ı linçledik hepimiz. Yani evet. Ülkece santrafor oynadı. İkincisi de şu anda Kerem Aktürkoğlu linçleniyor. Ben mutlu değilim milli takımımın santraforlarından.
1: Yani linçlenmelerinden ya, dolayı mutlu değilsin. Doğru anlıyorum değil
3: ben
1: mi?
3: Ben çocuklara karşı bir şeyim yok. Antipatim yok. Çocukları da çok beğeniyorum. Ama sorun yerli yerinde oynamaz. Şu an Deniz Gül varsa Deniz Gül oynamalı. Örneğin.
1: Doğru, anladım.
3: 3 sene önce bir Semih vardı. Semih'i ailecek yani Beşiktaş ve Türkiye olarak 13 gol attığı sezonda hiç süre vermeyerek Semih'i bitirdik. Şimdi Deniz Gül gibi bir çocuğu ya da ne bileyim Can Uzun en azından 9 ya da 9.5 bu çocuk ya da 10 ya da 9.5 bu çocuğu bitiriyoruz. Yani niye mutlu olamıyoruz? Biz niye doğru kişiyi doğru yerde oynatamıyoruz? Arda Güler'i bitiriyoruz şu anda ya.
1: Şu an Arda bitiyor, doğru söylüyorsun. Kerem ve Arda bitiyor şu an. Ama Kerem de bitiyor, Arda da bitiyor, Barış da bitiyor baktığın zaman sosyal medyaya baktığında. Üçüne de çok yoğun tepki var.
3: Doğru abi, sosyal medya aslında suçlu değil. Neden? Suçlu yine hoca. Neden hoca? Abi herkesi yerli yerinde oynat, bu kadar basit. Git o zaman canın sıkıldıysa Abdülkerim Bardakçı takımın iyilerinden. Onu da santrafor oynat. Herkesin yeriyle oyna.
1: Doğru. Peki.
3: Adam inatla 1.90'lık adamların arasında çıkarmadı. Bu arada milli oyunculara da şu mücadele eksikliğinden dolayı kızıyorum. Beşiktaş basketbol takımı bugün Fenerbahçe'ye karşı bir mücadele veriyor. Yani bugün dediğim genel. Sakatlıklar, eksiklikler, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, yani bu milli takımın mücadelesizliği bizim taraftarımızın gecenin 12'sinde gidip işte Antalya Kaş Amfiteyatro'da gördük. Kanamış'a gecenin evet, 12'sinde yani. Gidenlerim sabaha kadar verdiği mücadeleyi vermedik. Dostlarımız hani burada bir sistemde bulunuyor.
1: Ses gitti tahmin ediyorum. Çekmeyen bir yere mi girdin? Ses bir ara gitti, son cümlen gelmedi. Gitti mi dinleyici? Alo. Gitti galiba değil mi? Son cümleni duyamadık ama herhalde çekmeyen bir yere girdin tahmin ediyorum. Devam edelim okumaya. Doğru söylüyor tabii. Selamlar, iyi yayınlar Aygün abi. Konya'dan Çağrı ben. Şampiyon bitti sporumuzu tüm haksızlara rağmen 3. lige çıktığı için tebrik ediyorum. Mustafa hocamıza emekler için teşekkürler demiş. Bitti spora biz de helal olsun diyelim. Tebriklerimizi sunalım. Bitlis'e, Bitlis Spor'a, Bitlis halkına, Bitlis Spor'a gönül verenlere. Günaydın. Günaydın.
4: Günaydın.
1: Günaydın.
4: İbrahim Bey nasılsınız?
1: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
4: Sağ olun. Aygün Bey, yani Fenerbahçe ile ilgili bir daha yorum yapmayacağım. Bu son yorumum. Yani nasıl diyeyim? Her giden gelen gideni aratıyor. Hani olan taraftarları oluyor. Milli takım içinde şans eseri biz Dünya Kupası'na katılmıştır. Belki gol veya puan alamadan döneriz. Saygılar sunarım.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın İbrahim Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Günaydın Aygün abi. Almanya'dan selamünaleyküm. Abi umarım Dünya Kupası'nda 2-2 yaparız ve gruptan çıkarız. Montella'nın maç esnasında B planı yoktur demiş. Ben de katılıyorum. Bir B planı yok hakikaten ha. Aykut kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Selamünaleyküm Aygün abi, milli maç için diyorlar ya sabah erken kalktık abi, coşkusu belediye çorba simit veriyor. Yapmayın ya Gencay, yapma bunu ya, yapma. İnsanlar sabahın köründe kalktı bazı yerlerde, ciddi anlamda insanların para harcadığını da söyleyelim ya. Adam mekanı açmış, insanlar maç izliyor, oradan maç izleme parası alanlar bile vardı ya, sosyal medyada gördüm, inanır gibidir ya. Bir de dışarı çıkarmaya çalışıyor insanların. Son dinleyicimiz, günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Cevat Çiftçi ben, İstanbul'da. Nasılsınız?
1: İyiyim Cevat Bey, hoş geldiniz. İyi misiniz?
5: Çok şükür iyiyim ya. Geçen hafta düşürdük, bu hafta da düşürdük. Çok
1: maşallah.
5: Maşallah diyeyim. Haftada bir iyidir ya belki.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz tekrar.
5: Aygün abi ya, ben şuna milli takımdaki futbolculara yani belki yani mesela

0: Avustralya'daki topçuların yüz ifadesindeki istek arzu bizde daha azdı bence. Ama bizim milli takımda hep böyle oluyor. O ben en çok kızdığım taraf o kendimce yani. Yani ama şöyle de bir şey var abi. Biz gerçekten milli takımımızı bir yere göndermeden Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ya da herhangi bir turnuva, bizim medyamız o kadar çok milleti gaza getiriyor ki, yani insanlar inanılmaz bir şeye giriyorlar. Yani yeneriz, ederiz, olur, çeyrek final, yarı final, abi nereye gidiyorsun? Yani gerçekten o kadar çok milleti bir şeye sokuyorlar ki abi, beklentiye.
1: Kupa getireceğiz dedi ya federasyon başkanı. Kupaya getireceğiz dedi.
0: Federasyon başkanı, yani abi gerçekten biz dünyadaki futbolu okumayı bilmiyoruz. Cidden bilmiyoruz. Yani abi gözümüzün önünde izliyoruz bu adamları, Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA'daki maçları, milli takımları. Abi bu adamlar zehir gibi top oynuyorlar ya. Yani adamların bir sistematiği var ya. Mesela Avustralya adam diyor ki ben böyle oynayacağım diyor. Bu adam oynayacağı belli. Yani ben şimdi kalkıp Montella'ya taktik veremem de. Ama bizi çok beklentiye sokuyorlar. Ben o kadar beklentim yoktu, açık söyleyeyim. Yani ben Avustralya maçında beraberlik çıkarsa başına koy diyordum hiç kendi içimde. Çok yani, çünkü baktığın zaman abi Arda'mız var, Kenan'ımız var değil mi? Dünya yıldızı.
1: Evet, evet.
0: Başka yok ki abi dünya yıldızı. Yani iki tane dünyada tanınan adamımız var. Bunların ikisini de...
1: Hakan Çalhanoğlu'muz var baktığın zaman. Var yani, Uğurcan'ımızdan tut, Kerem'imizden tut. Yani baktığın zaman kadromuz hakikaten yıldızlarla dolu. Bakma sen, isimleri anlamında söylemiyorum ama yıldızlarla dolu bir kadromuz var. Önemli olan bu kadroyu iyi bir şekilde sahaya sunmak ve futbolcuları oynatması gereken yerde oynatmak. Oynaması abi, gereken yerde oynatmak.
0: Oraya, oradaki yerlere girersek abi dediklerine %100 katılıyorum. Ben bizi çok beklentiye soktukları için bu medyaya kızıyorum. Yani özellikle federasyon başkanı. Ondan sonra bu tepkiler bu çocuklara da sosyal medyadan gidiyor. Mesela bu Dünya Kupası'nda oynayan diğer 2002'deki jenerasyon diyor ki biz Türkiye'de ne oluyor bilmiyorduk diyor. Ama şu an bu çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani o yüzden bence yine destekleyelim tabii sonuna kadar. Yenilseler de yenseler de bunlar bizim çocuklarımız. Ama inşallah kazanırız diyeyim. Peki.
1: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, mesajlar yağıyor. Zeki, ben milli takımın sorunu atak yaparken adam eksiltmekten korkmaları. Kenan girene kadar bir tane bile adam geçemedik, riske girmiyorlar. Hep yan pas demiş. Bu ne alakası? Sıla'nın reklamı ne ya? Onu bilmiyorum. Avustralya maçının sonunda Montella'yı görevden almayan federasyon görevden alınmalıdır demiş. TRT Spiegel İran Yeni Zelanda maçı 4 dakika takımları karıştırmış, şaka gibi diyor dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş ismi. Avukat Çağlar Şener. Aygün Eskişehir'den Ramazan, bilmiyorum dinlediniz mi? TikTok'ta kendini yorumcu zanneden bir şahıs seni hedef alarak yorum yapıyor. O arkadaşa diyorum ki git primini başka kişilerde yap. Sanki Aygün Özbek bana Aygün Özbek'e bana yedirmeyi seviyorsunuz. Kimmiş o ya, bir yazsana. Ben TikTok miktok olmadığı için bilmedim. Bende TikTok miktok yok çünkü. Kimmiş o yorumcu, yazsana bana, ben bir çıkışta bir arayayım bakayım neymiş derdi. Kısa bir ara.
2: Aygün Özbek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Neymiş? Yılmaz Kocaeli Değirmendere'den arıyor. Aa, Esat Yılmaz. Esat kardeşim benim. Ben de biliyorsun yarı Halıdereliyim. Yani orada da çok fazla akrabam var. Yener Aygünen, futbol orta sahada oynanır. Bizim oyunu iki yönlü oynayan bir merkez orta saha oyuncumuz yok. Katı savunma yapan, takımlara karşı nokta santraforumuz da olmazsa, gol girişimi de olsa kalabalık savunmayı aşmak zor oluyor. Umarım kalan iki maçı kazanırız demiş. Esat Yılmaz Kocaeli Değirmen'de. Esat şey de oralı, biliyorsun Değirmendereli şeyli, bizim Serdar Akçar da Değirmendereli. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Son bölümünü dinledim. Merih Demiral da Değirmendereli.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Ben oraya gittim, röportaj yaptım. Yani Google'dan aratırlarsa sevgili dinleyicilerimiz, Süleyman Arat Merih Demiral diye aratırsanız ağlayacakları çok duygusal bir röportajdır. Aşağı yukarı 5 sene önce yaptım onu ve yani bence Merih Demiral

0: alakalı A'dan Z'ye tüm yaşadıklarını çocukluktan bu yana acılarla dolu, farklılıklarla dolu hayatını oradan görebilirler. Babası inşaat işçisi, annesi inanılmaz bir trafik kazasında ölüyor. Yani bir Allah kırmızı ışıkta bir araba duruyor, arkadan tık diye vuruyorlar. Kimsenin burnu bile kanamıyor, bir tek Meri'nin annesi vefat ediyor. Yani okumalarını tavsiye ediyorum o röportajı.
1: Değirmenleri beğendin mi?
0: Tabii beğendim. Çok hem de o sahil tarafı özellikle inanılmaz güzel. Orada bütün gün röportaj için onu yetiştiren hocalarla, Meri'yi yetiştiren hocayla görüştüm. Çok ilginç hikayesi var. Hocası Camgöz Osman'dı zannediyorum. Şu an bir anda aklıma geldi. Camgöz Osman meşhur oldu, eski amatör futbolcu. İki futbolcuyu alıyor altyapıdan. Küçük bunlar. Ellerinden tutuyor. Babalarından izin alıyor. Ve İstanbul'a götürüyor. Fenerbahçe'nin şeyine götürüyor, dere ağzına. Orada seçmelere giriyor bu ikisi de. Meri'yi beğenmiyor hoca, geri gönderiyor. Diyor ki bunun daha çalışması lazım diyor. Öbür çocuk kalıyor İstanbul'da. Orada biliyorsun aileler de geliyor. Birlikte beraber kalıyorlardı. Ondan sonra hoca Osman, Camgöz Osman orada inat ediyor ve Meri'yi çalıştırıyor. 3 ay sonraki tekrar seçmelere götürüyor. Bu sefer Meri'yi beğeniyorlar. Öbür çocuk gelişmedi diyorlar. Onu al götür diyorlar. Geri götürüyor öbürüne. Yani hayatta insan işte yılmaması gerekiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Yani okumalarını rica ediyorum. O röportaj onları hem ağlatacak hem güldürecek. Hem bir başarı öyküsü, her şeyle inanılmaz bir hikayesi var Meri'nin.
1: Evet Süleyman, madem Meri'den başladık, milli takımla devam edelim. Milli takımımız 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati sabah 6'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
0: Evet.
1: 19 Haziran yani maçtan bir günün Cuma günü de rakiplerimizden Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri Türkiye saatiyle 22'de mücadele edecekler. Avustralya maçından başlamak istiyorum sevgili Süleyman. Neler söylemek istersin? Ne hatalar yapıldı? Hatalar yapıldı mı? Sence fatura kime kesilmesi gerekiyor veya kesilmesi gereken bir şey var mı? Oradan başlayalım. Sonra Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları, onu da konuşmak istiyorum. Neler söylersin? Önce milli takımla ilgili.
0: Valla sevgili Aygün, yani burası bir turnuva. Turnuvada kötü oynadığın maç da olabilir, iyi oynayıp da kazanamadığın maç da olabilir. Yani kötü oynayıp kazandığın da olabilir. Yani turnuvaları böyle biliyorsun. Yani burada turnuva takımını oluşturmak çok çok önemli, çok değerli. Bazı takımlar sadece turnuvalarda iyidir, turnuva takımları diye anılırlar. Yani o yüzden önümüze bakmamız lazım. O orada kaldı geçti. Biz orada yani hatalar yapacağız da, futbol hatalar oyunu. Yani daha doğrusu böyle bir dilimize pelensenk olmuş bir laf var ama futbolun içinde hatalar var. Hata olmazsa zaten her zaman daha iyi olan, daha fiziği iyi olan veyahut da oyunu daha iyi oynayan kazanır. Ama bazen öyle olmuyor işte. Fiziği daha kötü olan kazanabiliyor. Oyunu daha kötü oynasa da, teknik kapasitesi daha düşük olsa da iki takımdan biri kazanabiliyor. Futbolun da keyfi burada. Futbolun zevki burada. Futbolun en önemli tarafı herkesin futboldan anlıyor olması bir kere. Şimdi çıkın kapının önünden başlayın. Yani ne bileyim, metrobüse gidin, metrobüse binin, otobüse binin. Ki herkesle konuşun. Herkes bir teknik direktör kadar bilgili olduğunu düşünüyor. Montella'dan iyi bildiğini düşünüyor. Fatih Terim'den iyi bildiğini düşünüyor. Ne bileyim işte Şenol Güneş'ten iyi bildiğini düşünüyor. Sergen Yalçın'dan çok daha iyi bildiğini düşünüyor. Futbol böyle bir oyun olduğu için güzel, bize güzel geliyor. Bence Montella takımı en iyi tanıyan kişi. Şüphesiz ki bir ay onlarla hazırlık yaptı. Bu rakibini analiz etti. A'dan Z'ye düşündü, taşındı ve böyle bir kadroyla çıktı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sosyal medyada yerin dibine sokuyoruz kendi oyuncularımızı turnuva devam ederken. Hı hı. Oysa turnuva devam ediyor. Yani 3 gün 4 gün sonra ikinci maçını oynayacaksın. Hayati bir maç oynayacaksın. Onun ardından bitmeyecek. Onu kazansan bile diğer maçın da daha hayati hale gelecek. Sen şimdi burada kırar döker vurur devirirsen turnuva takımı olma özelliğini de yitirirsin. Turnuva taraftarı olma, turnuva milleti olma özelliğini de yitirirsin. Yani şunu demek istiyorum ki sabretmemiz lazım. Turnuva biter, ondan sonra ne yapacaksak yaparız. Montella'yı mı çarmıha gireceğiz? Yoksa ne bileyim kalecimizi mi, stoperimizi mi, forvetimizi mi, ne, hangisini yerden yere vuracaksak vururuz, eleştiririz. Ama şimdi turnuva devam ediyor. Burada yola devam ediyorsun henüz. Kaybedilen bir şey yok. Bir darbe aldın ama maçı kazanma şansın var hala. Maç devam ediyor. Birinci round'tasın da. O yüzden de aklı selim ve sakin olmamız lazım. Ben Türk milli takımının bir düzenle çıktığını görebildim yani maçı izlerken. Ben de Deniz'i niye oynatmadın dedim hocam, dedim kendi kendime. Çünkü futbol dediğim gibi az önce böyle bir oyun yani. Şoförün de fikri var, yolcunun da fikri var, muavinin de fikri var. Herkesin bir fikri var futbol hakkında. O yüzden en doğal hakkımız tabii onu niye oynatmadın hocam demen. veyahut da onu neden kenarda tuttun, niye onu ikinci yarı şu dakikada aldın deme hakkımız var. Ama hocanın da bir düşüncesi var tabii ki. Biz şimdi onun beynini açıp okuyamıyoruz ki sen bunun ne düşündüğünü de böyle oynattın diye. Ben kendimce yorumlayabiliyorum. Diyorum ki uzun Avustralya defansına karşı aralara kaçacak hızlı oyuncuları tercih etti. Ama olmadı işte, hesap evdeki hesap aslında çarşıya uymadı.
1: Stoperleri öyle, biraz daha kanatlara, kanatlardan biraz gitsek stoperlerin arasını açabilirdik. Araya atılan toplarla goller bulabilirdik.
0: Bak sen de aynı durumdasın. Aygün ben de aynı durumdayım. Hepimiz yorum yapıyoruz yani.
1: Evet.
0: Ama işte hocanın da kendine göre bir fikri var. İşte o fikre karşı taraf iyi bir panzehir buldu ve bazen oluyor işte, bu sene Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Tedesco'da, Sergen Yalçın'da bu tarz futbolu çok oynadı biliyorsun. Topu rakibe vererek, onu oynuyorsun zannederek, baskı kuruyorsun zannederek skoru aldığı maçları çok izledik bu sene. Bu da yeni modası futbolun biliyorsun. Topu rakibe veriyorsun, puanı sen alıyorsun. Öyle bir maç oldu. Yani enseyi karartmamak lazım. Çünkü biz her şeyi giderken kupayı alacağız diyen biziz. Bütün gazetelerin başlarına hadi çocuklar, siz başarısınız çocuklar, yenin de gelin çocuklar. Yani bu kadar gaz verirsen sonunda böyle o gazın karşılığı gelmeyince o maçta bir anda yıkım haline geliyor. Herkes diyor ki işte sabahın köründe kalktık. O ya ne var, kalkma o zaman bu kadar mıy mıy yapacaksan kardeşim. Bu milli takım, hepimizin milli takımı. Severek kalkıyoruz sabah yani. Bizim için kızlarım geldi, torunum geldi, bana hep beraber kahvaltılarımızı hazırladık. Büyük bir keyifle unutulmaz bir gün yaşadık yani. Biz eskiden Muhammed El Kley'in maçları vardı. 4'te kalkardık gece ve otururduk, siyah beyaz televizyon, tüplü televizyonlar o zamanlar. Bütün aile ekran başına doluşurduk ve Muhammed El Kley'in maçlarını seyrederdik. Yani şimdi bu bizim milli takımımız yani. Yarın 4'te kalkacağız. Coşkuyla kalkacağız yani. Bu kadarcık küçük fedakarlıkları biz yapamıyorsak yani hiç bunları anlatmayalım. Bence ben hala aynı fikirdeyim. Bu milli takım her şeyi başarabilecek güçte ve yetenekte. Çok önemli starlarımız var yani, her biri birbirinden kıymetli, değerli. Hatta buraya biz star hediye edebiliriz. Dünya Kupası çok kötü gidiyor sevgili Aygün. Yani izlenir tarafı yok. Hiçbir maç izlenmiyor. Görüntü mesela gündüz oynandığı için gölgeli veya saatler uygunsuz. Her açıdan insanlar kendi ülkesinin milli takımını tabii ki seyrediyor ama diğer takımların maçını kalkıp 4'te kimse seyretmez kardeşim. O yüzden de bu milli takım, şu Dünya Kupası zihnimize en zevksiz Dünya Kupası olarak kazanacağını düşünüyorum ben. Öyle başladı, öyle gidiyor şu ana kadar ama çok farklı bir şey olmazsa bence de böyle olacak yani. Çoğunu izleyemediğimiz, çoğu hakkında bir futbola doymadığımız bir Dünya Kupası olarak gözüküyor bence. Ama bizim şöyle baktığımız zaman Arda'mız var, Ferdi'miz var, Deniz'imiz var, yani Kenan'ımız var değil mi? Uğurcan Çakır'ımız var, Hakan Çağlanoğlu var.
1: Evet, yıldızlarımız var aslında baktığın zaman.
0: Efendim, Orkun var değil mi? Kerem Aktürkoğlu var. Bunlardan birini Dünya Kupası'nın yıldızı olarak oraya armağan edebiliriz. Adımızdan yani yeni Zidane gibi, yeni Messi gibi Dünya Kupası'nda unutulmayan bir sürü isim var. Onların Beckenbauer gibi, onların hepsi Dünya Kupalarında parlayan önemli oyuncular. Biz de bu Dünya Kupası'na renk katabilecek oyunculara sahibiz. Biraz izin verelim, önlerini açalım. Siz başarısınız aslanlarıma. Pozitif enerji olarak kalbimizle, enerjimizle gönderelim. Bakalım, eğer olmazsa da eleştiririz, ne var yani. Ben böyle düşünüyorum. Oynadığı futbolu beğendim ama çok akıllıca bulmadım. Özellikle golle buluşturulması noktasında. Araya Deniz'i koysaydı o kadar uzun Avustralya defansının arasında o da ezilecekti arkadaşlar. Ama netice itibariyle baktığın zaman Montella bir taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Olmadı, olmayınca biliyorsunuz herkes yerden yere vurulur. O da onu yaşıyor. Bilincinde bunun, futbolun böyle bir oyun olduğunun. Yaparsan en iyisisin, yapamazsan en kötüsün şeklinde eleştirilere göğüs geriyor şu an. Burada şimdi cumartesi günü Paraguay'ı yeneceğiz. Önümüze devam edeceğiz. Amerika'yı da yeneceğimize inanıyorum ben. Kalvenem'de.
1: Evet, Amerika'da yeneceğimizi inanıyoruz dedin. Zaten 3 evet. Puan yetiyor aslında. Bir galibiyet, bir beraberlik milli takımı çok daha farklı noktalara. Tabii hedefimiz 2'de 2 yapmak. 2 galibiyet de bir beraberlik, bir galibiyet 4 puan veya 3 puan da aslında baktığında yetiyor. Yani daha
0: gruptan önceki lider çıkma şansımız halen mevcut. Hem de
1: tabii ki.
0: İkisini de yenebilecek güçteyiz yani.
1: Aygün abi yayınlar. Süleyman Arat harika konuştu. İçimdekileri söyledi. Ağzına yürene sağlık. Konya'dan Doktor Ahmet ben demiş. Ahmet Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Merhaba Mehmet, Merih Demir'le ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Tek doğru

0: tarafı Camgöz Hoca, Hasan Hoca değerli Camgöz Hasan Hocaymış.
1: Tamam,
0: değerleri biraz hikaye değerleri hikaye, ben Fenerbahçe çalışırken Camgöz Hasan Hoca'nın iletişimine girdiği, onu getiren Semih Özü'yüm. Barış Ertuğ'la de program yaptım. Tanır beni. Sanki Fenerbahçe altyapıdan oyuncu anlaşıyormuş gibi bir intiba uyandırılıyor. Bu beni rahatsız ettiği günler demiş. Öyle bir şey yok zaten de Semih Özü'ne de teşekkürlerimizi iletelim.
1: Yok yok, öyle bir şey demedim zaten.
0: Öyle bir şey demedi yani. Zaten o öyle anlamış tamam. Bursa'dan evet, yani Murat Şahin.
1: Kendini geliştirmesi gerekiyor dedi ve hata eksik yönlerini söylemiş. Camgöz Aslan Hoca da onu orada çalıştırarak o eksik yönlerini geliştirmiş. 3 ay sonra tekrar geldiğinde bu sefer beğenilmiş ve kalmış, bu noktaya kadar geldi. Fenerbahçe'de gelişti yani, Semih hocaları geliştirdi onları. Şimdi Allah var. Yani.
0: Doğru.
1: Zaten kendisi de söylüyor bunu. Camgöz Hoca da söyledi.
0: Murat Şahin diyor ki Süleyman abinin analizi diyor 1.90'lık stoperin arasında Kerem konmazdı diyor. O analizle biraz tepkisi var Murat Şahin'in.
1: Ama işte bakın oraya işte o şekilde düşünmedi yani. Aralara giren, yani senin buna üretebileceğin panzehir nedir, öyle bakmak lazım. Yani sen bu kule stoperleri, bakın benim o HT Spor'u yayına katıldım. Orada da aynısını söyledim. Senin programına katıldım Aygün. Onu orada da söyledim maçtan önce. Dedim ki çok güçlü fizikleri var. Biz fizikleri güçlü takımlara karşı her zaman sıkıntı yaşıyoruz. İşte İzlanda maçları, İrlanda maçları, zamanında Finlandiya, Norveç maçları, hep bunlarda zorlandık. Fiziki güçleri olan takımlar bizi olumsuz etkiliyor dedim. Burada da bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Adamlar kule gibi dedim. Buna çözüm üretmemiz lazım dedim. Ama Montella takımı tanıyor. En iyi çözümü bulacaktır dedim. Onun da bulduğu çözüm bu şekilde oldu ama işlemedi işte. Her zaman olmuyor yani. Şimdi bu aralara girerek 3 tane gol atsaydık, maçı 3-0 kazansaydık, bu sefer ne diyecektik? Ulan helal olsun Montella. Ne büyük teknik adam, aralara kısa boylu adamı koydu kulelerin arasına ve oralardan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı diyecektik.
0: Doğru.
1: Ama maçı 2-0 kaybettik. Çarmıha gerdik Montella'ya. Haklı tabii ki sevgili dinleyiciler, çarmıha germekte. Futbolun kaderi budur yani.
0: Tabii
1: yani
0: canım, bu maalesef. Zaman, ama biz de günlük yaşıyoruz ya Süleyman. Biraz günlük evet. Yaşıyoruz, günlük yaşıyoruz.
1: Tabii. Yani bütün dünya futbolda böyle bakıyor biraz. Biz daha da sertiz ama.
0: Biz daha şeyiz.
1: Lazım, evet.
0: Süleyman Bey'in söylediğin altına imzamı atarım. Tarihin kötü Dünya Kupası daha şimdiden demiş.
1: Vallahi Yasin
0: Bey.
1: Ya.
0: Yasin Bey'e sevgilerimizi iletelim. Abiler bu takım çıkıp iki maçta kazanırsa şaşırır mısınız? Bu potansiyel var, biraz rahat bırakalım demiş dinleyicimiz.
1: Tabii,
0: ben
1: aynen,
0: Serkan Sarayfe, ben de katılıyorum. Ben de aynı düşünüyorum. Sana katılmayan biri var. Günaydın Aygün abi. Mehmet ben. Süleyman abiye katılmıyorum. Bizim derdimiz sabah erken kalkmak değil, erken kalkıp B plan olmayan rezalet bir maç oynatan teknik direktöre söyleniyoruz. Biz fedalık yapıyoruz. Bize böyle bir maç izletemezler demiş. Ne diyorsun?
1: Saygı duyuyoruz tabii ki söylediklerine. Ben aynı fikirde olmadım. Zaten tabii ki konuşmamda anlattım. Ama yine de sevgili dinleyicinin her söylediğine saygı duyuyoruz. Yani bir sonraki maçı kazanır, bir sonraki maçı da kazanırsa, gruptan lider çıkarsa, ondan sonraki karşımıza çıkacak dev takımlardan birini de devirip çeyrek finale doğru yelken açarsa, o zaman bakalım Montella hakkında ne diyecek.
0: Tabii canım.
1: Onu da merak ediyorum.
0: Turnuva maçları hiçbir zaman belli olmaz. Dünya Kupası'ndaki kimler hangi takımları yenemedi? Mersin'den Emrah.
1: Aynı evet tabii, işte daha, önümüzde. Geçen sene biliyorsun Arjantin mağlubiyetle başladı. Messi bile yerden yere vuruldu. Arjantin hocası gönderilmek istendi. Bıraksın orada takımı dönsün diye. Aynı takım aynı turnuvada Dünya Kupası'nı alıp geldi. Şimdi baktığın zaman bir sürü takım İspanya'dan tut, Hollanda'dan çık. Herkes beraberlikle başladı maçlarına. Yani çok büyük umutlarla kupayı alacağını realist olarak düşünen, inanan bir sürü takım inanılmaz puan kayıpları yaşadı.
0: Doğru.
1: Bunlar futbolun içinde var yani. Bir anda dünyamızı karartmamamız lazım. Yani bu yıldızlar bizde var ve çevirebilecek, yani yelkenleri şişirip yol alabilecek gücümüz, potansiyelimiz de var. Ben teknik adamımıza da güveniyorum. Bakın bizi Uluslar Ligi'nden çıkartan Montella, bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren Montella, bizi Dünya Kupası'na götüren Montella. Oyun anlayışını beğenmedik, forvet asist oynama sistemini beğenmedik, onu beğenmedik, bunu beğenmedik ama adam başarı üstüne başarı koyuyor kardeşim. Lütfen, lütfen sevgili dinleyicilerimiz bize yorum atsın. Desin ki bu takımın santraforu bu olmalı, golcüsü bu olmalı. Var mı kardeşim? Yok, Deniz'den başka golcün yok. Yani senin ülkende tüm takımlarında yabancı golcü oynuyor. Yabancı kanat oyuncuları oynuyor. Sen golcü sorunu yaşıyorsun. Tabii ki yaşarsın. Sen kendi golcülerin yok ki hiçbir takımda. Milli takıma oyuncu alırken gol noktasında alacağın oyuncu bulamıyorsun yani. Bak takımında oynamayan, Trabzonspor'da kaç maç oynadı. Umut hala milli takımı alınsaydı diyen

0: insanlarımız var. Yani doğru. Yok golcün yok çünkü. O yüzden Montpellier Farovesiz oynatıyor diye kızmamak lazım. Avrupa Şampiyonası'nda Cenk Tosun niye oynatmadı dedik. Cenk Tosun kendi takımında oynamıyordu. Formundan düşüktü, biraz kilo almıştı. O yüzden de Beşiktaş'tan uzaklaştı. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. Orada da o yüzden forma şansı bulamadı. Şimdi Kasımpaşa'da çok mu başarılı? Mesela baktığın zaman Montella buna demek ki 2 yıl önce görmüş yani. Düşüşünü Cenk Tosun. Ki futbolun içinde bunlar var. Yaş var, kilo var, biraz doygunluk var. Tüm bunların hepsi düşüşe neden olabiliyor zaman zaman oyuncularda. Onu gören kimdir? En iyi yakında olan teknik adamdır gören. Antrenmanını onunla yapan, takımı sahaya sürerken ona taktik veren teknik adamdır. Yani biz kendi ülkemizde ligimizdeki şeyi görmüyoruz yani. Onu da alalım, bunu da alalım ama kendi oyuncumuz kulübede kalsın. 11 yabancıyla oynarsan milli takıma golcü bulamazsın. Milli takıma stoper bulamazsın. Milli takıma oyun kurucu bulamazsın. Yani Allah'tan bizim Avrupa'da oynayan evlatlarımız var. Oralardan gelenler olmasa yanmışız yani. Takım kurmakta zorluk çekeceğiz.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Atlı sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklamımız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Merhaba, Adana'dan Cihan ben. Farkında mısınız? Her turnuvanın ilk maçından sonra gruptan nasıl çıkarız hesapları yapılıyor. Neden galibiyetle rahat bir başlangıç yapamıyoruz demiş. Haklı aslında ya, baktığın zaman.
0: Ya haklı da, gönül tabii ki galip gelmek
1: ister.
0: Şüphesiz ama yani bazen oluyor bunlar, trafik kazaları yolda. Yani bir serüvenin içinde bunlar var. İyi kötü bunların içinde var. Yani ama uzun yolda nihayet olan, asıl hedef olan, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz yere ulaşmak veya oraya yaklaşmak. İşte Avrupa Şampiyonası da öyle olmadı mı bizim için? Yine yerden yere vurduk. Niye bu ikili oynattı dedik? Niye bu Arda'yı koymadı dedik? Niye Cenk Tosun'u golcü noktasında oynatmadık dedik? Kalede niye onu tercih etmedi de bunu tercih etti dedik, değil mi? Evet. Stoperlerde niye şunu oynattı dedik? Hep yerden yere vurduk Montella'yı ama sonunda ne oldu? Şarkılar söyleyerek ülkeye döndü, havaalanında coşkuyla karşılandı milli takım. Onu yaratan kim? Yine Montella'ydı. Samet'i yerden yere vurdu. Her Samet oynadığında milli takımda başarılı oynadı. Yani şimdi adam şimdi böyle görüyor. Samet'te bir şey gördüğünü kabul etmemiz lazım yani. Ve Samet'in de onu hiç mahcup etmediğini kabul etmemiz lazım. Elinden geleni hem gol atıyor hem stoperde çok başarılı oluyor. Görev verildiği an, her maçta oynatmıyor. Ama görev verdiği anda inanılmaz derecede iyi oynuyor. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım. Adam başarılı bir teknik adam yani. Bize de uyum sağladı. Bizden biri gibi davranıyor. Şunu unutmayalım ki bize bir yerli teknik adam milli takımda başarılı olamıyor. Bir anda ülke olarak bölünüyoruz. Çünkü neden? Gelen milli takım başına gelen teknik adam illa geçmiş hayatında 3 veya 4 kulüpten birine mutlak surette bir dokunuşu vardır. Yani orada ya futbol oynamıştır ya oranın teknik adamlığını yapmıştır. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un yakınından geçmiştir yani. O zaman ne oluyor? Eğer Beşiktaşlıysa Fenerbahçe ve Galatasaraylılar işte bu Beşiktaş'tı diyerek bir anda şey yapıyor. Antipatiyle bakmaya başlıyor. Hem milli takıma hem teknik direktöre ve seçimlerine. Eğer Fenerbahçeliyse bu sefer Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar antipatiyle bakmaya başlıyor. Hem seçimlerine hem oynattığı futbola. Galatasaraylıysa Fenerbahçelilerle Beşiktaşlar ittifak yapıp bu sefer teknik adamın seçimlerine ve oynattığı futbolu eleştirmeye başlıyor. Birlik olamıyoruz yani öyle olduğu zaman. Yani bize yabancı şart milli takımda. Çünkü biz diğer huyumuzdan vazgeçmiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ama bir gram değişmiyoruz. O halde bize yabancı teknik adam şart. Montella'dan iyisini mi bulacağız arkadaş ya? Kimi getireceksin milli? Milli takım çünkü zor bir olay. Yani milli takım kulüp takımını yönetmek gibi değil ki. Kulüp takımında bütün bir ay boyunca, hafta boyunca, 365 gün boyunca ne bileyim işte sürekli aynı takımla berabersin. Beraber yatıp beraber kalkıyorsun. Her sürekli antrenman yapıyorsun. Haftanın 4 günü antrenmanın var. Tanıyorsun her şeyi ama milli takım hocası öyle değil. Televizyondan seyrediyor. Ülkesine gidiyor veya Türkiye'de yaşıyorsa normal hayatına devam ediyor. Tam milli takım yaklaşırken bir ay kala, 15 gün kala seçtiği maçları, merak ettiği oyuncuları izlemek için maçlarına gidiyor. O da çok göstermelik oluyor tabii yani. Olmuyor öyle. Ama yani milli takım hocalığı daha zor. O yüzden oradan başarı çıkartmak gerçekten kolay değil yani. Çünkü bir de onlar da çok fazla çalışma şansın kalmıyor. Geliyor, alıyorsun milli takım hocalarını, oyuncularını çağırıyorsun. 4 gün çalışıyorsun. Ardından da maça çıkıyorsun. Yani burada milli takım hocasının sadece taktisyen yönü önemli. çözüm üretme yönü önemli. Bir de kendine oyunculara sevdirme, saydırma. Hem sevip hem saydırma. İkisini birden yapmak zorunda. Bunu sağlaması önemli. Başka antrenman, çalıştırma falan bunların hiçbirini yapma şansı yok. Çünkü çok kısıtlı süresi var. O yüzden milli takım hocasında farklı nosyonlar, farklı özellikler aramamız lazım.
1: Hakan Çalhanoğlu demişti galiba, değil mi? Güzel bir tokat oldu aslında bu bize dedi. Onu şimdi evet, dinleyicimiz de söylemiş de bu mağlubiyet belki bizi kendimize getirecektir diyor, bu tokat
0: abi,
1: diyor.
0: Tabii, o da olabilir, tersi de olabilir. Futbol bu arkadaşlar. Yani tokat yedin kendine gelebilirsin veyahut da tokat yedin ikinci tokatı da yiyip yere düşersin. O da olabilir, futbolun içinde bunlar var. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Dünya Kupası'na gidiyorsun ya, her takım sert. Ya işte Suudi Arabistan'ı izliyorsun, Katar'ı izliyorsun. Değil mi? Bu, yani her takım iyi hazırlanmış olarak geliyor. O yüzden hiçbir takım kolay değil. Hiçbir takımı yenmek çantada keklik değil. O yüzden en büyük zirve mücadelesindesin. Yani oraya gelen bütün takımlar bir hayalle geliyor, bir umutla geliyor. O yüzden rakibine saygı duyacaksın. Ben bunu %100 geçerim demeyeceksin. Elinden gelen gayreti göstereceksin. Yılmayacaksın. Mücadeleye devam edeceksin. Bizim de etmemiz lazım. Mücadeleye devam etmemiz lazım.
1: Vallahi şimdiden milli takım hocasını gönderen bile var. İlhan Palut gelsin diyor bir tane dinleyicimiz, Nihat Çetin.
0: Vallahi katılmıyorum arkadaşlar. Yani bir kere dereyi geçerken at değiştirilmez. Dereyi geçerken at değiştirmeyi düşünmek de hata. Bence bu şampiyona biter. Aldığın dereceye göre tekrar masaya yatırırsın, konuşursun. Ülke olarak tartışırız buna. Mutlaka bir çözüm buluruz ama şu an için bir önemli bir kulvarda, önemli bir yarışın içindeyiz. Hani buradayken yıpratmamak lazım yani. Buradayken bunlar konuşulmaz. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan geldiğimiz zaman bunları konuşabildik mi? Ya İlhan Palut'u da ayıp oluyor şimdi. Yani çünkü olmaz dediğin zaman sanki İlhan Palut'u beğenmiyor gibi oluyorsun. Hiç öyle bir düşüncem de yok ayrıca. Benim demek istediğim, bir turnuva devam ederken bunlar tartışılmamalı. İyi günlerimizde, iyi günlerimizde eleştirmiyoruz. İyi günlerimizde eleştirelim o zaman Yiğit'tek. Yani değil mi? Aynen. Yani Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı maçın ardından biz kazandık ama ben bu hocayı beğenmiyorum diyebiliyor muyuz? Yok, diyemiyoruz. Herkes o eller havaya, Türkiye buraya, ondan sonra ilk kaybettiğinde direkt çarmıha germe bence hoş olmuyor.
1: Medet Bey demiş ki, Medet Durdu, selamünaleyküm, ben Medet Durdu. Aygün abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Dün İspanya maçını seyrettim, sadece Türkiye kötü değil yani, evet, kötü olan takımlar da var, hayırlı yayınlar, evet, demiş.
0: Evet, aynı fikirdeyim, ben de onu söyledim. Yani birçok takım puan kaybederek başladı ve oynanan maçlar çok kötü arkadaşlar ya. Bu nasıl Dünya Kupası diyorum ya, şu çocukluk maçlarıma gidiyorum yani. Benim Dünya Kupalarını beklerken büyük hayaller kurardık yani, gece gündüz bütün maçları seyrederdim. Yani 1970 Meksika'yı hatırlasanız ya, 1970 benim çocukluğum yani. Hı hı. 9 yaşındaydım yani, orada Meksika dalgası, değil mi? Hala bu yıllarca her yere yapıldı, değil mi? Türkiye'ye de yapıldı, Türkiye'de de Meksika dalgası. Hala bazı maçlarda yapılıyor. Yani mesela 1978'deki Arjantin, değil mi?
1: Evet.
0: Ya, konfetiler atılmıştı, kağıtlar sahanın içine, hatırlıyor musunuz? Sonra o moda Türkiye'ye geldi, Avrupa'ya geldi. Türkiye'de bütün takımlar sahaya çıkarken konfetiler atılıyordu böyle. Sonra onları toplanıyordu, böyle itfaiye geliyordu, bazıları alev alıyordu. Onları kenara alıyorlardı. Nasıl görkemli maçlardı ya. Şimdi o Dünya Kupalarının bize getirdiği hatıralar bunlar. Yani o Dünya Kupalarında kimleri gördük ki biz? Cruyff'leri gördük, Beckenbauer'ları gördük. Ondan sonra Gerd Müller'leri gördük, Lineker'leri gördük, değil mi? Evet. Yani Batistuta'yı gördük, Breitner'i, Şitinike'yi gördük, Netzer'i gördük. Hiç unutamam yani, bunlar çok büyük efsane zihnimize yer açmış, zihnimizde en önemli yerlere oturttuğumuz oyuncular. Higuita, bir tane Higuita görebilecek miyiz acaba Dünya Kupası'na? Futbol değişti arkadaşlar, futbol eski zevkinde değil, gerçekten çok keyifsiz oynanıyor. Çok statik oynanıyor. Çünkü koşu mesafeleri arttı. Güce dayalı, teknikten uzaklaşıldı. Güce dayalı bir futbol oynanıyor. Bu da bize zevk vermiyor. Eski yıldızları bize arattırıyor. Mumla arıyoruz yani. Maradona'ları, değil mi? Hatta Pele'nin maçlarını seyrederdik. Siyah beyaz. O Galinça, Pele, Vava, değil mi? Jairzinho. Bunları görüp şey yapardık. Yani ekran başına kilitlenirdik. Şimdi böyle oyuncuları göremiyoruz artık. Göremeyeceğiz de galiba, öyle gidiyor. Futbol keyifsizleşti. İşin içine bir sürü şey girdi. Teknolojik varlar girdi. Oyunu durdurmalar girdi. Robocop gibi hakemler girdi. O bizi futbol keyfimizden biraz uzaklaştırdı bunlar.
1: Çok kısa bir haber aramız var. Aradan sonra sevgili Süleyman Atı sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor.